0: İyi misin?
1: Olamaz.
0: Aferin sana. Devam et. İşte böyle. Devam et. İyi gidiyorsun. Devam et. İyi gidiyorsun. Hadi, hadi.
1: Harika.
0: Başardık. Bundan sonra bizi kolay bir yürüyüş bekliyor.
1: Oh Tanrım. Zirvede olmak harika bir duygu. Oh. Kaya tırmanışı bitti. Şimdi etrafı kolaçan edeceğiz. Çünkü verdiğimiz emeklere değmesini umuyoruz. Evet, sonunda.
0: Bu olağanüstü.
1: İşte bu.
0: Sonunda geldik. Burası gerçekten harika bir yer. Şurada bir tane olabilir. İşte beyaz. En yüksek noktaya ulaştık ve hemen keçileri görmeye başladık. İşte buradalar. Bu rotayı açarak keçi avı için çok önemli bir ulaşım noktası kazandım. Bu çevre tamamen yaşamla dolu. Bu maceraya sadece başarı hissi için atılmışız gibi hissetmeye başladım. Avlanma mevsimi geldiğinde buraya geri döneceğiz. Bunu dört gözle bekliyorum.
1: Harika.
2: Shuyak adasında geyik avlamak ve birlikte zaman geçirmek için bir araya gelen Art Senior ve Bonnie vahşi doğada özel anlar yaşıyorlar.
3: Şu ölü ağaçlardan aşağıdaki ölü ağaçlara kadar uzanan kocaman bir çayır var. Önce yarısına kadar aşağı ineceğiz, sonra yukarı tırmanacağız.
4: Tamam.
3: Acele etmeden. Otların arasına oturalım.
4: Şimdiye kadar her şey harika gidiyor. Yeniden birlikte olmamız güzel. Sadece birbirimize zaman ayırıyoruz. Ve bu çok hoş.
3: Elime dikkat et.
4: Tamam.
3: Gel diyeceğim.
4: Tamam.
3: Geyiklerin ormandan çıkma ihtimaline karşı sahili ve çayırı görebileceğimiz bir yer bulmaya çalışıyoruz. Şu kütüklerin arkasına oturacağız.
4: Tamam.
3: Oraya ulaşır ulaşmaz oturalım. Oturduğun yerde görüş açısının iyi olması ve gizlenebilmek çok önemli.
4: Burası mı?
3: Çömel.
4: Tamam.
3: Ne olursa olsun gözlerini ayırma, tamam mı?
4: Tamam.
3: Bonnie ile çok güzel bir yer bulduk. Eğer ormandan geyik çıkarsa çok rahat görebileceğiz.
4: At, sanırım bana dürbünü açma konusunda ders vermen gerekiyor. Çünkü açamıyorum.
3: Gözünü dürbüne iyice yaklaştırdığından emin ol. Ve çeneni kabzanın yanına sıkıştır. Ve kilitlen. Deneyimli olan kişi olarak diğerinin güvenliğinden de sen sorumlu oluyorsun. Bakıyor musun? Çenen kabzaya değiyor mu?
4: Deniyorum, evet, evet.
3: Tamam.
4: Atkım çok büyük. Beni engelliyor.
3: Peki.
4: Evet. Tamam. Şimdi oldu.
3: O yüzden biraz gergin ve biraz da dikkatliyim. Bonnie'ye işin teknik detaylarını öğretmeye çalışıyorum. İşin kötüsü o an gelene kadar karşındaki kişinin nasıl tepki vereceğini bilmiyorsun. Burası güzel bir yer Bonnie. İyi gizlendik. Mükemmel. Buraya yeniden geleceğim. Bir süre bekledik ve hiç geyik göremedik. O yüzden yavrusunu çağıran annenin sesini taklit etmeye çalıştık. Zor durumda olan bir geyiğin çıkardığı sesleri çıkarmaya çalıştım. Bazen yavrular ve anneleri bu çağrılara koşarak gelirler. Bazen kahverengi ayılar gelir. Deneyip neler olacağını görmek istiyorum.
4: Bir ses duyuyorum.
3: Birazdan gelecekler.
4: Evet, geliyorlar.
3: Geyik, kahverengi ayı hepsi.
4: Evet.

0: Adın mı?
1: Hayır.
0: Ve elektrik çarptı. Lanet olsun, çok güçlüymüş. Daha önce hiç bu kadar kötü elektriğe kapılmamıştım.
2: Dikkat edin, geliyorlar.
0: Dikkat et. Bu şimdiye kadarki en zorlu deneyimlerimizden biriydi.
2: Katie, buraya gelip yardım eder misin?
3: Bir tane kaldı.
2: Atına dikkat et. Atın, atın.
3: Sakin, sakin, sakin, sakin.
2: Atını elektrik çarptı.
3: Sakin. Sakin, sakin.
2: Dehşete
3: kapıldı. Sakin. Teli tut, teli tut. Hadi teli tut.
1: Teli tut.
0: Dur, dur şunu. Dur, dur şunu. Dur, dur şunu. Dur, dur. Dur, dur.
2: Katie ölebilirdi. Atına elektrik çarptı. Ve her elektrik çarptığında biraz daha havaya zıplıyordu.
3: Teli tut, teli tut.
0: Aman
3: tanrım. Aman tanrım, teli tut.
2: Ve bana teli tut diye bağırıyordu. Otto'yu elektrik çarptı ve yere düştü. O yüzden gidip çiti tutmak istemedim.
0: Tamam, kapattım. Kapattım.
3: Geçti, geçti. Geçti, tamam.
2: Neyse ki hem Katie hem de atı iyi durumda. Tellerden tam zamanında uzaklaşıp çarpılmaktan kurtuldum.
3: Geçti.
0: Çıkar, çıkar, çıkar.
2: Ah, lanet olsun.
0: Lanet olsun.
2: Çiti kapıya bağladım ve Otto'yu yine elektrik çarptı.
0: Tamam, şimdi tak.
2: Önce arabayı geçirelim mi?
0: Umurumda değil, tak şunu. Tanrım, çok kötüyüm.
3: Hey kızlar, devam edin. Yukarı doğru.
0: Katie atını kurtardıktan sonra elektrikli çiti kapadık.
3: Sakin oğlum, sakin.
0: Ve çiftliğe doğru yolumuza devam ettik.
2: Sonunda geldik. İnekleri eve getirdik.
0: Evet, Tanrım, hala yürüyebildiklerine şaşırıyorum.
2: Yukarıdaki çayıra ulaştığımızda hepimiz biraz olsun rahatladık. Katie hala bizimleydi. Onu veya atını kaybetmediğimiz için gerçekten çok mutluyuz.
3: Tamam, tamam, tamam. Aferin size.
2: Zor durumlarda bize yardımcı olacak arkadaşlarımız ve ailemiz olduğu için minnettarım. Ah, sonunda.
0: Oh, Tanrım, üzgünüm.
3: Daha kötüsü olabilirdi. Çok kötü değildi. Harika bir gündü. Değil mi?
0: Ne demezsin.
4: Takımda senin gibilere ihtiyacımız var.
0: Uzun bir gündü. Bazı hatalar yaptık. Ortalık biraz karıştı ve çoğunlukla inanılmaz yorucuydu. August beni çok etkiledi. Artık daha fazla sorumluluk alıyor ve onunla çalışmak eğlenceli. İnekler sonunda eve geldiği için mutluyum. Akşam yemeği için sabırsızlanıyorum. August, teşekkür ederim. Katie, sana da çok teşekkür ederim. Charlotte,
2: evet.
0: Harikaydı.
2: Teşekkür ederim çocuklar.
0: Hadi artık gidelim buradan.
2: Hadi eve gidelim.
4: Her ne kadar çok gergin ve olaylı bir gün olsa da yine de günün sonunda inekleri çiftliğe getirmeyi başardık. Zaten biraz kaos olmasaydı hiç eğlencesi olmazdı işin.
3: Aferin oğlum.
0: Pekala, bir hafta orada beslenebilirler.
5: ...160 kilometre uzaklıkta... ...Shuyak adasındaki av sona ererken... ...At Senior... ...karısı Bonnie'ye özel bir sürpriz hazırladı.
6: Ne güzel bir sabah değil mi?
3: Olağanüstü.
6: Bu yılın büyük kısmını tek başıma teknemde geçirdim. Çocukluğumla ve ailemle yeniden bağ kurdum. Şimdi Bonnie ile yeniden bağ kuruyorum. Hey, her şey yolunda mı?
3: Harika, burayı çok sevdim. Evet, harika bir fikirdi.
6: Hı-hı.
3: Çok eğlenceliydi.
6: Kesinlikle. Hmm, çok eğlenceliydi. Sana küçük bir şey yaptım. Shuyak adasından küçük bir hediye.
3: Neymiş acaba?
6: Ağaç kökü, beni bilirsin. Biraz kök buldum ve ayı yağından yaptığın el losyonundan biraz
3: güzel
6: kullandım. Nasıl? Eline çok yakıştı.
3: Teşekkür ederim, Mats. Çok beğendim.
6: Seni seviyorum. Bu romantik bir buluşma olduğuna göre yeminlerimiz

0: Bizi yenileyelim mi? Bana 10 yıl daha katlanabilir misin?
1: Beni hazırlıksız yakaladın. Evet at, bence çok iyi bir fikir bu. Yaşlandıkça birbirimize bakacağız.
0: Aynen öyle.
1: Bu yolculuğu ikimiz de uzun bir zaman boyunca unutmayacağız. Bizi birbirimize daha da yaklaştırdı. Etrafımız ağaçlarla çevriliyken sahilde yeminlerimizi yenilememiz bu özel yolculuğun en güzel bölümüydü. Seni seviyorum Hat.
2: Dondurucuyu doldurmak için son şansımız.
3: Alaska son sınırın bir sonraki bölümünde.
2: Jane'le birlikte avlanıyoruz.
3: Aslı özel bir av macerasıyla Jane'e sürpriz yapıyor.
4: Umarım iyi bir sürprizdir. Gordon.
5: Kış yaklaşıyor, o yüzden çiftliğe gitmenin zamanı geldi.
3: Yeminlerini yeniledikten sonra Bonnie teknede son geceyi kutlamak için Assinger'a katılıyor.
5: Gel yanıma yat, birbirimize sokulalım.
3: Ve Otto'nun arkadaşının başına gelen trajik bir kaza yüzünden kritik bir kurtarma operasyonu tehlikeye giriyor.
6: Lanet olsun. Lanet olsun, mahvolduk.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Alaska son sınırın bu bölümünde.
1: İleri bak August.
2: O da neydi?
0: Otto denizde çok sevdiği teknesinin sonunu getirebilecek mekanik bir sorunla karşılaşıyor.
1: Hepsini topladık. Bunu yaptığımıza inanamıyorum. Büyük ekipmanlar da dahil olmak üzere işimizi yapabileceğimiz doğru malzemelere sahip olduğumuz için şanslıyız.
3: Kış geliyor.
0: At Senior önemli bir kararla karşı karşıya. Teknede iki kişilik bir yaşam kurmak veya aile çiftliğine geri dönmek.
3: Bazen hayatta iki harika seçenek arasında kalabilirsin.
0: Ve Atli, Jane'in doğada hayatta kalma becerilerini sınıyor.
4: Küfür etmek istiyorum.
0: Ve onu çiftlikte büyük bir sürpriz bekliyor.
4: Umarım güzel bir sürprizdir. Şaka yapıyor olmalısın.

0: Kaçemak Körfezi'nde Ivan çok değerli bir besin kaynağını aramak için teknesiyle ilerliyor.
1: Kış hızla yaklaşıyor. O yüzden bir an önce denize açılıp alem için avlanmak istiyorum. Yılın bu zamanında kar yağmaya başlar. Eyalet koydu yengeç avına izin veriyor. Bu çok heyecan verici bir şey çünkü yengeç en sevdiğim yemektir. Bu dönemde çok yengeç olabiliyor. Hava ne kadar soğuksa yengeç sayısı o kadar çoktur. Çiftliğe her an kar yağabilir. Ve koy donacağı için çok yakında teknemi karaya çıkarmam gerekebilir. Bu dondurucuyu doldurmak için son şansım. Elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım. Yengeç kafesi oldukça büyük oluyor. Yengeçler içine çok kolay girer ama çıkmaları çok zordur. Kafesleri suya koyduktan sonra beklemen gerek. Yaklaşık 2-3 saat kadar beklememiz gerekecek. Kafesleri iple sudan dışarı çıkarıyorum. Hadi yengeçler! Bunun için bir makara sistemi kullanıyorum. En azından hava bugün biraz güzel. Çok soğuk değil. Ama kar dağlardan aşağı inmeye başladı. Çiftliğe her an kar yağabilir. İçi bomboş. Tanrım, hapı yuttuk. Kafes bomboş ve bu berbat bir şey. Yengeç yok. Farklı bir yer denemeliyim.
0: ...50 kilometre uzaklıktaki Alaska vahşi doğasında Atsley Jane'e özel bir av hazırladı.
2: İşte burası. Eski yol işareti. Bugün Jane'e küçük bir sürpriz yapmak için ormana gidiyorum. Şimdi kurmam gerekiyor. Desterem var. Baltam da var. Hepsi hazır. Evet. Bence iyi bir plan yaptım. Jane bana zaman ayırdı ve bana Alaska'nın muhtemelen o olmasaydı hiç göremeyeceğim yerlerini gösterdi. O yüzden ona bu iyiliğinin karşılığını vermek ve yaptığı her şey için teşekkür etmek istiyorum. Bunu her zamanki gibi Kilcher yöntemiyle yapacağım ve sonunda bir hediye olacak. Önce testere ve sırt çantasını koyacağım. Ağaca bir balon asacağım. Balonu almak için ağacı kesmesi gerekecek. Balonu açtığında ona odun kesmesini ve sırt çantasını doldurup diğer bölüme geçmesini söyleyen bir mesaj olacak. Yol çatallaştığında sağa mı yoksa sola mı gideceğine karar vermek zorunda kalacak. İpucunda şöyle diyor. Hangi elle yazıyorsun? Sağ elle yazıyor. İnsan aşk için neler yapıyor? Güzel. Burası yeterince iyi. Atış tatbikatı. Bu bölümde nişancılığının ne kadar geliştiğini göreceğiz. 4 tane balon, 3 tane mermi var. Sana yıllar içinde öğrettiklerimi kullan. Yapabilirsin. Son ikisine çok iyi nişan almalı. Pat pat. İkisini birden vuracak. Ve bir sonraki ipucu son balonun içinde olacak. Bu yaz Jane'in çocukluğunda ailesiyle birlikte gittiği yerlerde harika zaman geçirdim. Babası doğa yürüyüşlerini seven bir adamdı ve bir avcıydı. Buna tanık olmak çok güzeldi çünkü ikimiz çok farklı ailelerde büyüdük. Sonuçta tüm bunları Jane'e onu ne kadar takdir ettiğimi göstermek için yapıyorum. Ama bunu aynı zamanda kendi kendini takdir etmesini sağlayacak şekilde yapıyorum. Ne kadar ilerlediğini ve ne kadar yetenekli olduğunu görmesini istiyorum. Jane burada ne yapacağını bilmiyor. Ona ancak sonunda çok eğlenceli bir hediye olduğunu söyleyerek ikna edebilirim. Jane hediyeleri sever. Burada biraz zorlanacak. İçi odunla dolu bir sırt çantası taşıyacak. Ama umarım sonuna kadar gelecek ve kestiği odunlarla ateş yakacak. Küçük sürprizimden konuşurken onunla son küçük sürprizimi paylaşacağım. İyi işte Jane, harikasın. Şimdi gelip beni derede bul.
0: Çiftlikten 190 kilometre uzaklıkta Alaska'ya hızla yaklaşan kış At Senior'un önemli bir karar vermesini gerektiriyor.
3: Genelde bebek gibi uyuyorum. Ordudayken 2 yıl boyunca karyolada yattım ve mükemmeldi. Küçük bir battaniyem, uyku tulumum ve gitarım var. Bir adam başka ne isteyebilir ki? Bu bizim aile armamız. Ona baktığımda annem ve babam aklıma geliyor. Bir adamın daha fazlasına ihtiyacı yoktur. Evi hatırlatan birkaç anı ve aklını meşgul edecek bir şeyler. Hayat güzel. Hayatında bazen iki harika seçim arasında kalabilirsin. Teknede yaşamayı çok seviyorum. Burada istediğim her şeye kavuştum ve tadını çıkarıyorum. Ama aynı zamanda karıma daha yakın olmam gerek ve burada yaşamak bir şekilde bana daha çekici geliyor. Nerede olmak istediğime karar vermeliyim. Bay canına. Charlie'den gelmesini ve bana yardımcı olmasını istemiştim.
4: At! Nasıl gidiyor?
3: Charlie iyi bir arkadaş. Benim için bir oğul veya bir kardeş gibi. Uzun zamandır arkadaşız.
4: Nasıl gidiyor dostum?
3: Charlie!
4: At! Seni görmek güzel. İyi görünüyorsun. Hadi bana etrafı göster. Bu yaz çok çalışmışsın.
3: Evet evet, göstereceğim. Sonra nasıl taşıyacağımızı konuşuruz. Gittiğimiz yerde deniz dalgalı olabilir. O yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Her şeyi bağlamalıyız. Botu yukarı çıkarmalıyız ve kabindeki her şeyi güvence altına almak zorundayız.
4: Pekala, sanırım son olarak çıpayı çekmeliyiz.
3: Evet.
4: Sonra gideriz.
3: Tamam.
4: Hadi.
3: Hava yine değişmeden önce gidelim. Teknemi çiftliğin yakınındaki güvenli ve korunaklı bir yere taşıyacağım. Kışın güvende olabileceği bir yere.
4: Tamam, bu kadar. Sen orada tut at. Ben yukarı çıkaracağım. Tamam. Resmi olarak sürükleniyoruz. Hadi artık şunu bağlayalım.
3: Tamam. Burada yaşarken iyi arkadaşların ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Güvenebileceğim insanlar. Senin için her şeyi yapabilecek ve senin de onlar için her şeyi yapabileceğin türde insanlar.
4: Tamam, çekmeye başlıyorum. İyi görünüyor.
3: Tamam, açık denize gidiyoruz. Mükemmel yeri bulacağız.
0: Homer limanındaki Otto ve August, arkadaşlarının Head of the Bay'de yaralanmış bir ineği almasına yardım etmek için tekneyi hazırlıyorlar.
2: Hadi şunları tekneye taşıyalım.
5: Tamam.
2: Hayvancılıkla uğraşan arkadaşım Mark'tan bir mesaj aldım. Dünyanın öbür ucunda yaşıyor. Head of the Bay bölgesinde sakat bir ineği var. August'la birlikte ineği tekneye çekmek için yanımıza saman aldı. Ne August?
6: Evet.
2: Yola çıkmaya hazır mıyız?
6: Evet.
5: Yılın bu zamanında ineği kurtarmak çok önemli. Çünkü kış hızla yaklaşıyor. O yüzden arkadaşlarımıza yardım etmeye gidiyoruz.
2: Tekne düzgün çalışıyor. Hadi gidip Mark'a yardım edelim. Teknemi görür görmez ona aşık oldum. Teknelere boşuna kadın demiyorlar. Bu tekne çok değerli ve çiftliğin vazgeçilmezlerinden. Uzun bir geçmişi var. Çarpıyordum. Bazen bir şeyleri taşımanın tek yolu tekneden geçiyor. Hepsini topladık. Bunu yaptığımıza inanamıyorum.
7: Biliyorum.
2: Büyük ekipmanlar da dahil olmak üzere işimizi yapabileceğimiz doğru malzemelere sahip olduğumuz için şanslıyız.
7: Ateşledim.
8: Aman Tanrım.
2: İşte böyle çocuklar.
8: Bu harika.
2: Tekne düzgün çalıştığı sürece çok güzel bir tekne. Ama aksi takdirde tam bir para tuzağı. Hey August, şamandıraları kenara koy. İçeri gel hadi. Son zamanlarda su seviyesi oldukça yüksek. Nehirlerden denize çok fazla su akıyor. Dikkatli olmazsan zarar görebilirsin. Ve bu yüzden de fazladan dikkat gösteriyoruz.
5: Umarım Mark yeterince sabırlı biridir.
2: Evet, bu işi başarabilirsek bana büyük bir iyilik borcu olacak, buna eminim. Mark Moret, Hayvancılık Birliği üyelerinden biri. Fox River'da yaşıyor. O yüzden yaz boyunca sürekli olarak bizim hayvanlarımızla da ilgileniyor. Yaklaştığımızda telsizle haber verebilirim.
5: O da neydi?

0: O da neydi?
1: Kaçamak Körfezi'nin soğuk sularında Otto ve August beklenmedik bir mekanik arızayla karşılaşıyorlar ve hiç vakit kaybetmeden sorunu tespit etmek için çalışmaya başlıyorlar.
0: Sancak bölümündeki şaft dönmüyor.
2: Tamam, tekniği çalıştırıp vitese takacağım. Dikkat et, bir şeye çarpmış olabiliriz.
0: Tamam.
2: Bir yengeç kafesinin üstünden falan geçmiş olabiliriz. Bir sürü kafes var burada.
0: Evet, dönmüyor.
2: Tamam, şimdi vitese takıyorum. Sen ne olduğuna bak. Hazır mıyız?
0: Evet.
2: Tamam, şimdi. Ne görüyorsun?
0: Dönmüyor.
2: Tamam, geri vitese takıyorum.
0: Tamam.
2: Başlıyoruz.
0: Dönmüyor.
2: Şu anda sancak bölümündeki motor çalışmıyor. Pervane dönmüyor. Ve bu hiç iyi bir şey değil. Tek pervaneyle düz gidemem sonuçta.
0: Tamam.
2: O yüzden şu anda dümende biraz sorun yaşıyorum. En azından motor çalışıyor. Tekneyi döndürebiliyorum. Bu güzel bir haber. Motor düzelir ama şu anda tek pervaneyle gidiyorum. Bu kötü işte.
0: Bu ne anlama geliyor?
2: Mark'ın başı belada anlamına geliyor. Şu anda bizim sorunumuzu düzeltmeliyim. Dönüp limana gitmeye çalışmalıyız. Orada sorunun ne olduğunu saptama şansımız olabilir belki.
0: Tamam.
2: Ah tanrım.
1: ...50 kilometre uzaklıkta ormanda... Atli, Jane'e hazırladığı küçük sürprizi bitirmek üzere.
3: Atli onunla kulübemize giden yoldaki ilk işarette buluşmamı istedi ve bana bir hediye vereceğini söyledi. Hediyelere bayılırım ama beni ne bekliyor bilmiyorum. Sürprizlerden nefret ettiğimi bilir.
4: Bunun onun için çok anlamlı olduğunu biliyorum. Çok sevecek ve bence büyük bir sürpriz olacak. Geldin işte, geleceğini biliyordum. Pekala. Seni ne kadar sevdiğimi ve önem verdiğimi göstermek istiyorum ve aynı zamanda kalbimin tek sahibinin sen olduğunu bilmeni istiyorum.
3: Tamam.
4: Tamam mı? Bu yaz beni çocukluğunda gittiğin harika yerlere götürdün. Eğer sen olmasaydın o yerleri belki de hiç görmeyecektim. O yüzden sana ne kadar minnettar olduğumu göstermek istedim. Umarım bu iş bittiğinde ne kadar uzun bir yol kat ettiğini ve bana daha da aşık olduğunu anlayacaksın. Sonunda seni küçük bir hediye bekliyor.
3: Sonunda hediye sen değilsindir umarım.
4: İki hediye var.
3: Tamam, başlayalım. Evet. Kırmızı balonda ne var?
4: Çok güzel olacak.
3: Balonun içinde mesaj mı var?
4: Seninle ilk tanıştığımızda ağaç kesmeyi bilmiyordun. İlk testin ağaç kesmek.
3: Balonun içinde mesaj mı var?
4: İçinde
3: yoksa?
4: Küçük bir şey var. Seni tamam. Diğer yere götürecek. Tamam mı?
3: Tamam.
4: Ben gidiyorum şimdi. Gidiyorum, tamam mı?
3: Benimle kalmayacak mısın?
4: Bitiş çizgisinde sana tezahürat Peki, etmek yani. İçin orada olmalıyım. Bana ihtiyacın olmayacak. Halledersin sen. Ben gidiyorum. Bol şans. Jane için muhteşem bir plan yaptım. Onun için ilk tanıştığımızda pek iyi olmadığı şeyleri hazırladım. Şimdi uzun zamandır birlikteyiz ve bu işlerde kendini çok geliştirdi. İnanılmaz şeyler yapıyor.
3: Tamam.
4: Önce ağacı kesmesi gerekiyor. Ağaca bir balon bağladım ve içinde gizli bir mesaj var. Ağacı kestiğinde bir sonraki yerin koordinatlarını ve yapması gerekenleri öğrenecek.
3: Asli'nin bana böyle bir şey hazırlaması süper. Bana bir hediye vereceğini söyledi ve beni buraya getirdi. Şimdi ağaç kesmek zorundayım ama aynı zamanda çok merak ettim. Çünkü sondaki şeye ulaşmak için çok emek vermek gerekiyor. Tamam, düşüyor. Aman Tanrım. Başardım. İnanamıyorum. Şimdi balonu patlatacağım. İyi işte. Şimdi biraz odun kes, çantayı doldur ve av yolunu takip et. Yol ayrıldığında kendine şöyle sor. Yazarken hangi elini kullanıyorsun? Yazarken hangi elini mi kullanıyorsun? Bu nasıl bir saçmalık? Hangi elini kullanıyorsun? Bu nasıl bir saçmalık böyle? Hangi elini kullanıyorsun?
5: Done.
3: Bitti. Lanet olsun. Çamur. Pekala, mesajda çantayı odunla doldurmamı söylüyor. Sonra av yolunu bulacağım. Ve hangi elini kullanıyorsun demiş. Tabii ki sağ elimi. Bu bulmaca gerçekten çok kolaydı.
4: Ağacı kesti. İlk balonu aldı. Harika gidiyor. Biraz küfür ediyor ama harika gidiyor.
3: Bu kadar.
4: Diğerlerini daha çok sevecek. Pekala, gidiyor şimdi. harekete geçti.
1: As Senior ve arkadaşı Charlie, Kaçamak Körfezi'ni dolaştıktan sonra çiftlikten yalnızca 5 kilometre uzaklıkta tekneyi kış boyunca koruyabilecek güzel bir koy buldular. Bu durum As Senior'ın daha da zor bir karar vermesini gerektiriyor.
5: Koya doğru mümkün olduğunca yanaşacağım. Böylece havadan fazla etkilenmeyecek.
6: Burası çok güzel. Tanrım, su cam gibi. Evet, anahtar deliği gibi. Evet. Kocaman bir anahtar deliği. Çok güzel. Şu anda yüzen çiftliğimde yaşamaya devam etmek veya eve gitmek arasında bir karar vermek zorundayım. Yalnız olmayı seviyorum ama aynı zamanda karımla zaman geçirmeyi de seviyorum.
5: Atıyorum. İşte bu kadar. Dibe indi.
6: Bu harika dostum.
5: Harika. Çok ama çok güzel bir yer. Çok korunaklı.
6: Evet.
5: Fırtına bile çıksa burayı fazla etkileyeceğini hiç sanmıyorum.
6: Evet.
5: Korunacaksın.
6: Eve de yakın. Evet.
5: Kesinlikle.
6: Yılın büyük bir bölümünü tek başıma teknemde geçirdim. Hayal kurdum, çocukluğuma döndüm. Diğer yandan ailemle birlikte olmak istiyorum. Bonnie'yi çok özlüyorum. Son bir karar vermem gerek ve bu çok zor olacak.
1: Constructor adlı teknede Otto ve August gizemli mekanik arızanın nedenini bulmaya çalışıyorlar.
0: Pervane dönmüyor. Hiçbir şey göremiyorum.
2: Şu anda sadece daireler çizebiliyorum. Çünkü tek pervanem kaldı. Tekne sadece arkadaki motorla. Yani tek motorla iyi çalışmıyor. Ama öyle bir duruma geldi ki dönmek çok zaman alacak. Tabii eğer dönebilirse. Bunu başarmak da büyük bir iş. Lanet olsun, motor ya durdu. Ivan yengeç avına çıkacağını söylemişti ve şu anda yapılabilecek en mantıklı şey yardım almak olabilir. Umarım bizim teknenin yakınlarında bir yerdedir. Fernort Rose'u arıyorum, Fernort Rose. Fernort Rose'u arıyorum, Fernort Rose.
7: Hadi yengeçler, hadi yukarı çıkın. Asansör servisimiz var. Gelin bakalım. Hadi gel buraya. Lanet olsun, bomboş. Buna inanamıyorum.
2: Fernort Rose arıyorum, Fernort Rose.
7: Evet, burası Fernort Rose.
2: Merhaba Ivan. Dinle, burada biraz başımız dertte. Head of the Bay'e gidiyordum ve sanırım pervaneyi bir şeye çarptım. Pervanelerden biri çalışmıyor ve şu anda burada daireler çizip duruyorum. Ve deniz kabarmaya başladı. Gelebilirsen, bizi sancak tarafından çekersen düzeltebiliriz.
7: Tamam, anlaşıldı. Buradaki kafesimi çekip oraya gitmem gerekiyor. Bu çok kötü oldu. En kısa sürede oraya geliyorum.
2: Tamam, teşekkür ediyorum. O zamana kadar dönüp duracağız. Oğlum, Ivan'ın yakınlarda olduğunu bilmek çok rahatlatıcı bir şey. Sorun çıkarsa, kayalara doğru falan sürüklenirsek ya da batarsak bizi kurtaracağını umuyorum.

0: Alaska vahşi doğasının derinliklerinde Jane Asley'nin çiftçilik becerilerini sınadığı parkurdaki ilerleyişine devam ediyor.
1: Av yolundayım. Yol ayrımına geldim. Mesajda av yolunu bul ve hangi elini kullanıyorsun diye soruyordu. Yani sağa gideceğim, evet. Sağa doğru gidiyorum. Evet, bir silah. Benim favorim sensin. Öyle olsa iyi olur. Sen benim en sevdiğim av partnerimsin. Seninle gurur duyuyorum. Önünde 4 balon ve 3 mermin var. 4 balon için 3 mermi, öyle mi? Yıllar içinde sana öğrettiğim şeyleri hatırla. Başarabilirsin. Bir sonraki ipucu son balonda. Eğleniyor musun? Belli olmuyor mu? Evet. İlk balonu buldum. Şimdi balonu vuracağım. Çünkü at öyle istiyor. Zar zor vurdum.
2: Vurdu. Sesi duydum.
1: Mesaj yok. Temiz iş. Pekala. 2 tane daha var. Ama 3 mermiyle 4 balon vurma işini anlamadım. 1 dakika, bir kırmızı balon daha var. 2 numaralı balon. Dikkat et, ben geliyorum.
2: 2 numara da tamam.
1: 1 mermim kaldı ve 2 balon var. Bir şekilde ikisini birden vurmalıyım. Açıyı iyi yakalamam gerek. Orman çok nemli. Güvenlik kapalı. İşte bu.
2: İşte benim kızım.
1: Harikaydın, seni seviyorum. Son ipucu. John Collier'ın en sevdiği dereye gitmek için Kuzey Yıldızı'nı takip et. Dereyi takip edersen beni bulacaksın. Asli Kilcher'la tanışmadan önce hiç akıntıyı takip ederek yolumu bulmadım. Zaten Asli Kilcher'la tanışmadan önce hiç avlanmamıştım. Birçok kez ormanda kayboldum. Yanımda Asli Kilcher varken bile, ama yine de eğlenceli. Kırık dallar görüyorum. Bu bir Asli Kilcher işareti.

0: Yengeç avına ara veren Ivan, Otto'nun yardım çağrısını aldıktan sonra Constructor adlı tekneye yaklaşıyor.
1: Babam telsizde daireler çizdiğini söyledi. O yüzden yaklaşırken dikkatli olmam gerekecek.
2: Ivan geliyor.
3: Tamam, harika. Şamandıraları alalım hadi.
2: Tamam.
3: Sancak bölümünde olacaksın, tamam mı?
1: Tamamdır.
2: Geldiğin için sağ ol dostum.
1: Evet, sorun değil. İyip. İyi atıştı.
3: Pekala evlat. Şu anda iskeledeki motorla gidiyoruz. Sancaktan biraz çekersen kurtulabiliriz diye umuyorum.
1: Tamam, çekiyorum.
3: Tamam, iyi gidiyorsun. Bu şekilde devam et. Sonunda provayı doğru yöne döndürdüm. Böylece daha rahat kontrol etme şansına kavuştum. Ve yol alıyoruz.
1: Pekala, hızımızı arttırdık. Konstrüktör çok büyük ve hantal bir tekne. O yüzden doğru tarafa döndürmek için biraz uğraşmam gerekecek.
3: İskele tarafındaki motoru tekneyi itmek için kullanabilirim. Bir motor ve oğlumun yardımıyla ortalama bir hızla limana doğru ilerleyebiliyoruz. Ama yine de çok dikkatli olmalıyız. Burada özellikle dikkat edelim. Dalgalar limanın girişine kadar yükselebilir, tamam mı?
1: Evet, tamam.
3: Manevranın en zor bölümü limana giriş olacak. Limanın başındaki dalga kırana dikkat etmemiz gerekiyor. Ben dalgalarla uğraşırken yönlendirme işi Ivan'a düşecek. Ve şu anda akıntı gerçekten ters bir yönden geliyor. Limana girip rüzgardan ve dalgalardan kurtulduktan sonra tekneyi bağlayıp pozisyonu değiştirme şansımız olabilir. Biraz sola döndür beni. İşte böyle. Evet, böyle iyi.
2: Bu tarafta 4,5 metre mesafe var.
1: İleri almamı ister misin?
3: Tamam. Evet, işte böyle. Harika, güzel.
1: Biraz hızlı ol August. Biraz hızlı.
2: Tamam, bağladım.
3: Limanda güvendeyiz. Sonunda. İlk olarak Greg Arnold'u arayacağım. Dalış malzemelerini getirip teknenin altına bakması gerekecek. Durumun kötü olduğunu biliyorum. Ne kadar kötü, merak ettiğim bu. Merhaba evlat. Teşekkür ediyorum. Sancak tarafındaki motor sistemimde bir sorun söz konusu ve durum iç açıcı değil. Umarım teknenin sonu gelmemiştir. Bunu hiç istemiyorum.
0: Çiftliğin sadece birkaç kilometre uzağına demir atan At Senior, teknesindeki tek yaşamına devam etme veya karadaki ailesine geri dönme arasında büyük bir karar vermeli.
4: Charlie beni tüm kış boyunca güvende olacağım Keşemak Körfezi'ndeki küçük bir koya getirdi. Şimdi çiftlikte geceyi benle geçirmesi için Bonnie'yi buraya getirecek. Nasıl olacak merak ediyorum. Diğer insanların karar verme süreçlerini bilmiyorum ama benimki zaman alıyor.
5: Az kaldı Bonnie.
6: Tamam, sanırım benim için hazırlanmış.
4: Uhu, geldin, yaşasın. Uhu.
6: Merhaba At.
4: İçeri gel. Ateş yaktım.
6: Merhaba Charlie.
5: Evet Bonnie.
6: Yarın görüşürüz.
5: Görüşürüz.
6: Tamam.
5: Keyfinize bakın. Hoşça kal.
6: Öğle yemeği getirdim.
4: Aman tanrım.
6: Sana biraz etli tart getirdim.
4: Etli tart. Kabuğu ayı yağı ile yapılıyor. Çok lezzetli.
6: Bir gün bir ayıya dönüşeceksin.
4: Bonnie bana kocaman bir etli tart getirdi. Burada tek başıma yaşamamı her zaman destekledi. Ve bu onun en sevdiğim özelliklerinden biri. Geri dönüp tüm kışımı onunla geçirmek istiyorum.
6: Evet, içinde bezelye de var.
4: Hiçbir zaman eve geri dönemezsin derler. Ama bu yıl kendimi neredeyse eve geri dönmüş gibi hissettim. İşte bu. Buraya gelmemin tek nedeni kendi kendilerine yetmeye çalışan ailemi hatırlamaktı. Buraya hiçbir şey öğrenmek için gelmedim. Buraya yeniden öğrenmek için geldim. Ailemin bana verdiği çocukluğa dokunmak için geldim. Bunun dışında benim için en güzel anlardan biri bir ayı vurmaktı. Tütsü evimi yapmak için orada odun kestim ve ayı etini tütselemek için orada ateş yaktım. Her şeyi burada yaptım. İnanılmaz. Artık eve geri dönebilirim çünkü başardığımı hissediyorum. Hadi benimle yatağa gir, birbirimize sarılalım. Battaniyemi beğendin mi? He? Nasıl? Güzel değil mi?
6: Evet, ona sarılmak zorundasın.
4: Ha, hiç fena sayılmaz dostum. Evet, her şey iyi görünüyor. Sen ne dersin? Evet, sana katılıyorum. Ah, bundan daha iyisi olamazdı.
6: Teşekkür ederim At.
4: Teknede olağanüstü bir macera yaşadım ve artık Bonnie ile daha fazla zaman geçirmek istiyorum. O yüzden kışı çiftlikte geçirmeye karar verdim.
0: Constructor adlı tekne, Homer Limanı'nda güvendeyken Otto, en sevdiği teknesinin aldığı hasarı tespit etmek için bir dalgıçtan yardım alıyor.
3: Arkadaşım Greg Arnold'u teknenin altına dalacak ve sorunu saptamaya çalışacak.
7: Otto!
3: Greg!
7: Merhaba dostum.
3: Merhaba, geldiğin için teşekkür ederim. Sorunun ne olduğunu merak ediyorum. Bir bak bakalım.
7: Hangi bölümde?
3: Sancak tarafında.
7: Sancak bölümü. Hemen hazırlanıp başlıyorum dostum.
3: Greg teknelerden iyi anlıyor. Yetenekli bir tekne operatörü. Aynı zamanda dalgıç ve tamirci. Tekneler hakkında çok şey biliyor.
7: Ticari dalgıç ekipmanı kullanacağız. Hava kaskın içine gönderilecek. Bu sayede aşağıda daha uzun kalabileceğiz. Tamam Otto, sen telsizde duracaksın. Konuşmak için bas. Ses ayarları yapıldı.
3: Tamam, sarı düğme. Tamam mı?

0: Sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Açıkçası her şey olabilir. En iyi senaryo çarka ip falan dolanmıştır. En kötü senaryo ise tamir edilemeyecek kadar büyük bir hasar vardır. Bunu kesinlikle istemiyorum.
1: Tamam, sanırım sorunu buldum Otto. Görünüşe bakılırsa en üst pervaneye bir tahta sıkışmış. Tamam mı?
0: Tahta mı sıkışmış dedin sen?
1: Evet öyle.
0: Tamam.
1: En üst pervanenin üstünde.
0: Tamam dostum, anladım, harika.
1: Yukarı çıkacağım. Bana bir boru anahtarı ver lütfen. Ben alırım, tamam. Teknenin gövdesine tahta sıkışmış ve pervane tahtayı yakalamış olmalı.
0: Pervaneyi döndürmeden tahtayı çıkarmak için boru anahtarı kullanmayı deneyecek. Tahtanın oraya sıkışmış olması enteresan bir şey. Umarım çok fazla sıkışmamıştır. Belki gevşetmek için matkap kullanmamız gerekebilir.
1: Tamam, anlaşıldı. Ama önce şunu bir deneyeyim, tamam mı? Çıkardım.
0: Yukarı mı geliyorsun?
1: Tahtayı yanıma alacağım.
0: Aman tanrım. Vay canına. Şuna bak.
1: Sanırım odunun üstünden geçmiş. Ve araya sıkışmış. Burayı pervane kesmiş.
0: Ve kader ağırına geldi. Şu anda çalışıyormuş gibi görünüyor. Bir test sürüşü yapacağım. Umarım her şey yolunda gider. Gitmezse başım belada.
2: Birazdan.
0: Aman tanrım. Bu kötü işte. Dümende yine bir sorun var. Göremediğim bir yerdeki bir hasar beni kaosa sürükleyebilir. Bunu istemem tabii ki.

0: Kilcher çiftliğinde Levi çiftliğin en önemli parçalarından birini güçlendirmek için bir projeye başlamaya hazırlanıyor.
1: Pekala. Burada bir sürü testere var. Sanırım bunu kullanabilirim. Üzerine bir zincir koymam yeterli. Çiftlikte yol bakımı sürekli sorun çıkaran bir durum. Bu yolları babam ve büyük babam yaptı. Ve çamurlu araziyle sürekli olarak uğraşmak zorunda kaldığımız için açıkçası çok yoruluyoruz. O yüzden kafam biraz karışık. Yine de elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım. Yol bir süredir oldukça kötü durumda. Ve bir bölümü kullanılmayacak bir hale gelmeye başladı bile. O yüzden Eve'le birlikte yolu düzelteceğiz. İşte burası. Galiba önce ağacı indireceğim çünkü baya baya ölmüş bu. Sonra dallarını keseceğim. Sen dalları kanyona atabilirsin, tamam mı? Sen bu görevi üstlen. Ve ben de yamaç boyunca devam ederim. Bam bam. Şuradaki kuş ağaçlarıyla bitiririz.
2: Tamam.
1: Bu kadar.
2: Harika.
1: Tamam mı?
2: Hazırım.
1: Güzel.

0: Geliyor.
1: Vay canına. Aman tanrım. Bu harika. Vay canına.
0: Harika bir inişti.
1: Çok heyecanlıydı.
0: Hazır buradayken birkaç tane daha keseceğim.

0: Kutlarım.
1: Bir tane daha geliyor.
2: Tamam.
1: Pekala, birkaç tane daha keseceğim. Yoldan çekil.
2: Tamam, yoldan çekiliyorum. Şunu çekmeye çalışıyorum. Geliyorum, tamam.
1: Vay be! Geliyor.
2: Hala bitmedi mi?
1: Şunları da keseceğim.
2: Ha, tamam.
1: Bunları tepeden daha rahat indirebilirim. Belki.
2: Tamam, güzel fikir. Dutch Hitch'teki tüm ağaçları temizledik. Hepsini hallettiğimize inanamıyorum. Artık eve ve çocuklara geri dönmeliyim. Uzun bir gündü ve eve dönmenin zamanı geldi. Güzel görünüyor.
1: Harikaydın.
2: Evet, harikaydı.
1: Seninle çalışmak eğlenceliydi.
2: Evet, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Çiftlikten 50 kilometre uzaklıktaki ormanda Jane, Atsley'nin ona hazırladığı parkurdaki son ipucunu takip ediyor.
4: Kuzeye nehre doğru gidiyorum. Şu anda At ona olan sevgimi sınıyor. Beni duyuyorsun, biliyorum. Atsley bana ne hazırladı bilmiyorum. Sürprizlerden nefret ettiğimi bilir ama her zaman sürpriz yapar. Yine de genelde iyi sürprizlerdir. Ah tanrım, inanamıyorum.
5: Jane bence başarılı olacak. Nereye gittiğini bilmiyor. Sadece akıntı yönünde ilerliyor.
4: Nehir. Şimdi akıntı yönünde ilerlemem gerek. Beni orada bekleyecek. Bu sürpriz güzel olsa iyi olur. Ah tanrım.
5: Onu çok zorlu testlerden geçirdim.
4: Küfür etmek istiyorum.
5: O yüzden sırtında ağır bir sırt çantasıyla ilerlemeye çalışırken muhtemelen bana küfredecek. Ama sonuçta kesinlikle başarabileceği ve yetenekli olduğu şeyleri yapmasını sağlıyorum. Güzel görünmesini sağlamalıyım. Ona bir hediye vereceğimi söyledim. Muhtemelen aklından elmas falan geçiyor ama benim tarzım bu değil. Benim hediyem onu çok şaşırtacak. Ateşi yaktım çünkü her an gelebilir. Hava da kararıyor. Umarım birazdan gelir. Eğer gelmezse tüm bunlar harika bir anıdan korkunç bir anıya dönüşebilir. Bakalım ne olacak. Bekliyorum.
4: Geldim.
5: Merhaba bebeğim.
4: Orman boyunca sürekli düşüp durdum.
5: Tada!
4: Hava çok soğuk.
5: Başardım bebeğim. Seni seviyorum.
4: Tamam, güzel. Mumlar hoşmuş.
5: John Coyle Köprüsü'ne hoş geldin hayatım. Burada güzel mumlarımız var. Hadi otur şuraya. Birlikte geçirdiğimiz muhteşem yıla içelim.
4: Tamam.
5: Vay canına, tamam. Ben de biraz daha alayım o zaman. Beni bekle. Hadi ama.
4: Evet.
5: Şunu kutlayalım ha. İyi olacak.
4: Tamam.
5: Onca yol geldin. Hadi.
4: Tamam.
5: Ormandaki en sevdiğim kıza. Kalbimi çalan kadına. Ve birlikte geçireceğimiz yıllara. Ve sana bebeğim. Şerefe.
4: Tanrım, hediyem nerede? Genelde hediyeleri biraz tuhaf olur ama güzel olur.
5: Hediyem prenseslerin isteyeceği türden bir şey olmayabilir ama elmas veya altından çok daha değerli hayatım. İnan bana.
4: Ah, anılar mı? Aman tanrım.
5: Evet, doğru bildin, anılar. Bize küçük bir fotoğraf albümü yaptım. İçinde yaşadığımız maceralar var.
4: Ne tatlı. Aslında hediyesi birlikte çıktığımız tüm yolculukları içeren bir fotoğraf albümüydü. Çok tatlıydı. Ada, hoş geldin. Büyük babam burada yaşadı. Bu av yolculuğunu ben planladım. Louis Gölü benim için çok özel bir yer.
5: Yakaladın mı bebeğim?
4: Evet, yakaladım.
5: He? Yavaş.
4: Orada mı? Aman tanrım, bunu yaptığına inanamıyorum.
5: Tamam tamam.
4: Veya Clark Gölü. Çocukluğumda ailemle buraya gelirdim. Balık avlamayı çok severdim. Ah! Yakaladım. Ah! İndirdim. Aman tanrım.
6: Hey.
4: Aman tanrım.
6: Harikaydın.
4: Bu gerçekten çok güzel.
5: Avladığın ilk ayıydı. 4 yıl boyunca uğraştın. Jane hazırladığım parkurda harika bir iş çıkardı. Hem küfredip hem de kahkahalarla gülmesini izlemek çok eğlenceliydi.
4: Sen delisin.
5: Şerefe.
4: Ben daha deliyim ama.
5: Bize.
4: Tamam.
5: Ne olursa olsun birlikte olacağız. Önemli olan da bu. Sarıl bana. Hadi.
3: Otto, teknenin pervanesine takılan odunu çıkardıktan sonra dikkatli bir şekilde Homer limanından çıkıyor. Birazdan çiftlik için çok önemli olan teknenin kaderini öğrenecek.
0: Tekneyi limandan çıkarıyorum. Pervanede veya dümende bir sorun var mı görmek istiyorum. Bir deneme yapacağım. Yeniden iki pervanenin çalışması güzel. Ama o kütüğü çıkardık diye kurtulmuş sayılmayız. Şimdiden dümende sorun olduğunu fark edebiliyorum. Vitese taktığımda hemen tepki vermiyor. Döndürdüğümde hemen tepki vermiyor. Ve bu durum beni biraz endişelendiriyor. Şu göstergeyi fark ettiniz mi? Sağa döndüğümde yine oynamıyor. Şimdi oynamaya başladı. Sola döndürdüğümde de oynamıyor. Bir gecikme var ve bu iyi bir şey değil. Şimdi devri biraz arttırmayı deneyeceğim. Vitese takacağım, sonra geri vitese takacağım. Bakalım nasıl tepki verecek. Normal haline göre ne durumda? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi geri vitese takalım. Ah tanrım. Bu hiç iyi değil. Titreşimi hissettiniz mi? Bu hiç iyi bir şey değil. Bu kadar titrememeli. Tekne sallanıyor ve gerçekten çok fazla sallanıyor. Bu kötüye işaret. Limana dönsem daha iyi olacak. Tekneyi sudan çıkarmak zorunda kalabilirim. Limana döneceğim ve ekibi tekrar toplayacağım. Başka çare yok. Birlikte bir plan yapacağız ve bunu karaya çıkarmamız gerekebilir. Şu anda tekne her şeyden daha önemli. Sorunu halletmezsek çok daha kötü şeyler olabilir. Yolculuğa hazır olmazsa geri dönemeyebiliriz.
3: Alaska son sınırın sezon finalinde.
4: Konstruktörde son yolculuk.
3: Çiftliğin gelecek projeleri tehlikeye girerken Kilcher'lar Otto'nun arızalı teknesini kurtarmak için çabalıyor.
0: Teknenin durumu hiç bu kadar kötü olmamıştı.
4: Aman Tanrım.
5: Daha fazla tutamıyorum. Dikkat et.
3: Ivan ve acemi avcı Levi, sezonun son geyik avında ailenin dondurucusunu doldurmak için efsanevi bir yolculuğa çıkıyorlar.
1: Vurdun mu? Lanet olsun.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Açık havada mı çalışacaksınız? Hava şartları nasıl olursa olsun tam da işinizi görecek aletler bizde. El arabasını boş verin. Bardağınızı bile koyabileceğiniz motorlu bir arabamız var. Kamyonetin arkasında kullanabileceğiniz bir alet. Veranda kurmanın yeni ve hızlı bir yolu.
1: Hazır mısın? Çalıştır.
0: Güzel. Ve kablosuz hafif bir yaprak üfürücüye göz atacağız. Ayrıca kar küremek için artık seçenekleriniz var. Ya küreyerek atarsınız ya da sadece bunu çalıştırırsınız.
2: Kendimizi karın kralı olarak görüyoruz. Büyük kar fırtınalarına bayılıyoruz.
0: Nasıl yapıldıklarını görmek üzere hazır kuzeye gitmişken kökeni ilk kar motorunun icadına dek uzanan diğer bir firmayı da ziyaret edeceğiz. Yazın da boş durmuyorlar.
3: Bu araçları sadece yapmakla kalmıyoruz, kullanıyoruz ve müşteriyiz.
0: ATV'lerin nasıl yapıldığına da şahit olacağız. Açık havadaki yeni çalışmalarınız için gereken her şey bizde. Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün tamamen açık havada iş görecek aletlere odaklanacağız. Siz de benim gibiyseniz daima bahçe işlerini yapmanın kolay bir yolunu arıyorsunuzdur. Şuna bir bakın. Bu bahçe arabası elektrikli bir yük arabası. Artık onca bahçe malzemesini yüklenip taşımanıza gerek yok. Tek bir tuşa basmak yetiyor. Motor işi sizin için hallediyor. Bütün gün kan ter içinde el arabasıyla koşturuyor musunuz? Bu bahçe arabasıyla artık enerjinizi bitki dikmeye saklayabilirsiniz. Motorunu çalıştır ve git. Bu bahçe arabası 90 kiloya kadar taşıyabiliyor. Bu sayede malç, toprak ya da talaşı adeta parkta yürüyüş yaparcasına rahat taşıyorsunuz. Bu bebeğin 3 vitesi var. İleri, geri ve hızla ileri. Evet. Bu hızlıydı. Fosil yakıtla çalışmadığı için çevreciliği sadece işleviyle sınırlı kalmıyor. Benzin yok, motorin yok. Bu şey sadece elektrikle çalışıyor. Ve bütün bahçe aletlerini koyabileceğiniz yerlere sahip. Soğuk içecek koyma yeri bile var. Yokuş yukarı köşelerden, kaldırım ya da çim üstünden. Bu aracı her yerde rahatça sürebilirsiniz. Gece boyunca şarj etmek yetiyor. Bütün günü tek bir şarjla çıkarabilir. Kamyonet kasanızı atölyeye mi çevirmek istiyorsunuz? Kayan platforma bir göz atın. Neredeyse bütün kamyonet kasalarına eldiven gibi uyan bir yapıya sahip.
4: Müşterinin tek yapması gereken çalışacağı yüzeyi ayarlamak. Platform bir çekecekle çıkıyor, elle çekmesi çok kolay. Kamyonetin kasasından rahatça çıkıyor. Bütün aletlerinize rahatça ulaşabilirsiniz.
0: Ve bir ekle aletlerinizi güvenliğe alıyorsunuz.
4: Aletlerinizi bir kutuyla güvenliğe alabilmeniz çok güzel. Bu ayrıca hırsızlığa karşı da koruma sağlıyor.
0: Platform çok yük taşıyabildiğinden sonuna dek yükleyebiliyorsunuz.
4: Bu alet 340 kilo yük taşıyabiliyor ki bu onu bu sektörün en sağlam ürünlerinden biri yapıyor.
0: Yol boyunca alışveriş yapmanıza da olanak sağlar. Beton dünyası gibi ticari fuarlarda olağanüstü makinelere rastlayabiliyorsunuz. Buna göz atmadan geçemedim. Bu bir mini kazıcı. Normal bir kazıcının yaptığı her şeyi yapabiliyor. Buraya dikkat. Tek fazla 220 voltluk elektrikle çalışıyor. Fişe takmak yetiyor. Ve boom! Gitmeye hazırsınız. Bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Mini kazıcı 1,5 metreden derin çukurlar kazabiliyor ve bir sürü farklı ekipman kullanabiliyor. Ve günlük kirası yaklaşık $250. Bir kazıcı için küçük olabilir ama bahse girerim envanterinizdeki bütün aletlerden daha büyüktür. Çukur kazıldı. Hem de mini usulü. Verandanızı çabucak monte etmek ve vidalamayla uğraşmak istemiyor musunuz? İnşaatçılar Fuarı'nda ev aletleri programı sunucusu dostum Tom Silva bana bunu başarabilecek yeni bir gereç gösterdi.
1: Evet işte böyle. Bilirsin döşemeleri yerleştirirken görülmemesi için ucu küt vida kullanmaya çalışırsın.
0: Doğru.
1: Çünkü böylesi çok daha estetik durur. Ama bu zaman alır. Bunları koyup çekiç ya da matkapla çıkarman gerekir. Döşemeleri bu küçük klipslerle tutturmanın bir yolunu bulmuşlar.
0: Tom bana bu yeni döşeme tabancasının nasıl işlediğini anlatıyor. Bu gereç gizli döşeme vidalarıyla çalışıyor.
1: Bu küçük klipsi tabancaya yerleştiriyorsun. Şimdi döşemenin deliğine yerleştiriyorsun. Böylece içeri ittir, içine ve aşağı evet. Hazır mısın? Çalıştır.
0: Güzel. Hemen içine gömülüyor. Hatta üstten de görebiliyorsunuz.
1: Bir klips daha koyalım.
0: Tamam.
1: Ve çalıştır. Yana kaydır, işte bu.
0: Güzel.
1: Hızla bitti.
0: Evet, çok güzel. Bu gerçekten de verandayı hızla tamamlayabilir gibi görünüyor.
1: İşin güzel tarafı şu. Yap. Diyelim ki yanlış yere sabitledim.
0: Ki bu daha önce başıma
1: öyle
0: geldi.
1: Mi? Yok canım, sen hata yaptın mı?
0: Aynen öyle.
1: Peki, bunun gibi bir vida tabancasıyla sökebiliyorsun.
0: Şuna bak.
1: Şimdi klipsi söküp döşemeyi çıkarabiliriz.
0: Bayıldım. Bayıldım. Vidalar sorunsuz rahatlıkla çıkıyor. Şuna bak. Şimdi en baştan.
1: En baştan.
0: Akıllıca döşeme tabancası ve vidalarıyla artık veranda yapmak çok daha kolay ve güvenli. Beğendim. Çok hoş. Az sonra kardan kurtulmanın yeni yollarını göreceğiz. Yana itebilir ya da savurabilirsiniz.
2: Savururken ana fikir istediğin yere savurabilmek.
0: Bu kar küreğicinin el ısıtma sistemi bile var. Fabrikada bunların nasıl yapıldığını görmek üzere Wisconsin'e gidiyoruz. Birazdan. Evet, kar yağdığında bunu yapmak zor bir iştir. Dikkatli olmazsanız sırtınızı kolaylıkla incitebilirsiniz. Fakat daha kolay bir yolu var. Kar yığınlarını rahatlıkla savurabilirsiniz. Bunu yerinde görmek üzere Wisconsin'e gittik. Soğuk iklimlerde kışın genelde tepeleme kar yağar. Ama neden bütün vaktimizi kar küremeyle geçirelim ki? O bembeyaz yığınlardan bununla rahatlıkla kurtulabilirsiniz.
2: Kendimizi karın kıralım.
0: Evet, kar yağdığında bunu yapmak zor bir iştir. Dikkatli olmazsanız sırtınızı kolaylıkla incitebilirsiniz. Fakat daha kolay bir yolu var. Kar yığınlarını rahatlıkla savurabilirsiniz. Bunu yerinde görmek üzere Wisconsin'e gittik. Soğuk iklimlerde kışın genelde tepeleme kar yağar.

0: fırtınalarına bayılıyoruz.
1: Firma diğer açık hava ekipmanlarının yanı sıra 29 farklı türde kar küreyici yapıyor ve 1960'tan beri kar fırtınalarının üstesinden geliyor.
0: Ne zaman bol miktarda kar yağsa müşterilerden aldığım Arians ürününü çok beğendiğim şekilde yüzlerce mesaj alıyoruz.
1: Sıradan kar küreyicilerin aksine bu alet karları 15 metreden uzağa savurabiliyor.
0: Konseptimiz temel olarak karları sadece makineyle üfürmek yerine uzağa savurmak. Bu makinenin önemli özelliklerinden biri.
1: Elbette bunu iniş yeri komşunuzun garaj yolu olmayacak şekilde yapıyor.
0: Savururken amaç düşmesini istediğin yere isabet ettirmek.
1: Bu kontrolün sırrı iki aşamalı tasarımında gizli.
2: Savurmanın ilk aşaması bu gördüğünüz burgaç. Saatte yaklaşık 125 devirle dönüyor. Oldukça yavaş işlevi karları çekip arkadaki fana doğru itmek ve sonra da dışarı savurmak. Bu çok geniş alanlara yağan şiddetli tipilerin neticesinde oluşan geniş kar kütleleri için yapıldı.
1: Alet çok büyük kar yığınlarını ise farklı bir yöntemle kürüyor.
2: Diyelim ki garaj yolunun sonuna geldim ve dönmen gerek. Bunu otomatikman algılıyor ve dıştaki teker daha hızlı dönerken içteki daha yavaş dönüyor. Böylece daha hızlı dönebiliyorsun.
1: Ayrıca çelikten hareketli bir küreyicisi var. Ve buna bayılacaksınız. Entegre bir el ısıtıcısı var.
2: Şu tuşu kaldırınca bir kablo her iki tutamacı da ısıtıyor. Bu enerji motordan geliyor ve tutamaçları ısıtıyor.
1: Firma bütün ürünlerini kuzeyde Wisconsin'daki Brilliant'da üretiyor. İlk adım çilekleri şekle sokma.
2: 68 kiloluk pres savurgacın parçalarını tek tek kesiyor ve buradan da son şekli alacakları ikinci bir prese giriyorlar.
1: Sonra sıra kaynağa geliyor. Burada işi robot devralıyor ve destekleri ve tüpleri monte ediyor.
2: Günde 1000 kar küreyicisi yapılacaksa bunlardan 2000 tane yapıyoruz çünkü her makinede bundan 2 tane var.
1: Öte yandan diğer çelik parçalar da presle şekillendiriliyor.
2: Bu pres alanında sonuçta kar mevsiminin her ayında 1 milyondan fazla değişik parça yapılıyor. 2500 tona yakın çelik kullanıyoruz.
1: Sıradaki işlem tüm bu parçaların temizlenip toz boyayla kaplanması. Elbette meşhur rengi olan açık turuncu kullanılıyor.
2: Turuncuya bayılırım. Kar fırtınasından arabayla geçerken herkesi dışarıda turuncu bir kar küreyiciyle görmeye bayılıyorum.
1: Bundan önce her parçayı nihai montajla birleştiriyorlar. Burada gerçekten asla vakit kaybedilmiyor.
2: Burada her vardiyada yaklaşık 20 kar küreyici üretiyoruz. Bu departmanda 20'den fazla kişi çalışıyor. Çalışanlardan her biri yaklaşık 90 saniye içinde bir ürün üretmek zorunda.
1: Ve nihayet ürünler kutulanıp gönderiliyor. Çoğu kuzeye giderken bazıları hiç beklenmedik yerlere gönderiliyor.
0: Hawaii'de dağın tepesinde bir tane olduğunu biliyoruz. Orada bir hava tahmin istasyonu mevcut.
1: Kar düşen her yerde bu güzellerden birinin olması işe yarıyor. Kesinlikle alternatifine üstün geliyor.
0: Bu cihaz çok daha temiz çalışıyor. Geniş alanları çabuk temizliyor. Hem güvenli hem de efektif olduğunu düşünüyoruz.
1: Kışın dışarıda çalışmanız gerektiği anda yanı başınızda. Kardan kurtulmanın daha düşük teknolojili bir yolunu arıyorsanız kar küremekten kurtulmanın bir yolu daha var. İşte bununla.
3: Evet, kesinlikle kar küreğimden daha çok kar temizliyor.
1: Bununla karı küremek yerine iterken bir yandan da boşaltıyorsunuz.
3: Bu kendini buldozere çevirmek gibi bir şey. Sadece itiyorsun.
1: Arkada 113 kilo taşıyabilen 10 santim çapında bir tekeri var.
3: Tekerlek bir tripod etkisi yaratıyor. Arkada daha iyi bir denge sağlıyor. Böylece iterken çok daha fazla destek alıyorsunuz.
1: Bununla çalışırken...
3: Bununla bir futbol sahasını bile temizleyebilirim.
1: Çok daha az eforla, çok daha fazla kar temizliyorsunuz. Az sonra, çim biçme makinesinin teliyle uğraşmaktan gına geldiyse... Mutlaka görmeniz gereken bir gerecimiz var. Ayrıca aklınızı başınızdan uçuracak bir gereçle karşılaşacaksınız. Ya batarya veya fiş istemeyen bir ışık kaynağına ne dersiniz hiç sorun değil. Bırakın güneşin gücü işi sizin yerinize yapsın. Kabul etmek gerek. En sessiz yaprak üfürücü bile çok gürültülüdür. Hatta bazı şehirlerde gürültü kirliliğinden ötürü illegal sayılır. Peki yaprak üfürücüyü yasaklayan ilk şehir hangisi? Illinois'daki Kenilworth mü? Colorado'daki Aspen mi? Kaliforniya'daki Carmel by the Sea mi? Yoksa Kaliforniya'daki Beverly's mi? Az sonra cevapla birlikte döneceğiz. Gürültü kirliliğinden ötürü yaprak üfürücüyü yasaklayan ilk şehir hangisidir? Cevap, Kaliforniya'daki Carmel by the Sea. Burada üfürücüler 1975'te yasaklanmış. Ve bunu 1978'de Beverly's izledi. Ot biçerken...

0: bir çim biçici kullanmak işi epey hızlandırır. Ama telini değiştirmek hiç de keyifli değildir, değil mi? Bu işi çok daha hızlandıracak bir ürünümüz var. Müthiş bir ürün. Çim biçicinizin teli kopar ya da dolanırsa bu sorunu çözmek zor olabiliyor.
1: Tabii, çok zevkli. Şuna bak. Adına çalıştığım Connecticut'taki peyzaj şirketinde 8-9 kişilik ekibin içinde bunu doğru biçimde sarmayı bilen sadece bir kişi var. Şimdi geldik işin karışık kısmına.
0: Bu alet çim biçme teli takma aparatı. Bu işlemi hem hızlı hem de kolay kılıyor. Sarmak için aparatı çevirmek yetiyor.
1: Evet, gördüğünüz gibi içeri alıyor. İşte.
0: Neredeyse bütün benzinli çim biçicilerle uyumlu.
1: Çalışmaması imkansız. Çok kolay.
0: Alet makinenin telini anında yerine sarıyor. Aklınız başınızdan uçacak. Nasıl ama? Hissediyor musun? Bu mini üfleyici küçük ebadına rağmen büyük bir güce sahip. Evet. Bu elbette bunun işlevlerinden biri. Gerçekten güzel bir şey. Elbette bu bir üfleç ama bu aparatı çıkarıp yana takınca vakum oluveriyor. Takılabilecek opsiyonel bir toz aparatı da var. Ve sadece çekiyor ve veriyor. İş yerinizi temizlemek, yaprakları üflemek, ne isterseniz yapıyorsunuz. Hissettin mi?
2: Evet.
0: Söylesene, bununla ne yapmak isterdin?
2: Bilmek istemezsin.
0: Üç değişik ayarı var. Düşük, yüksek ve orta. Burada yüksekte batarya 15 dakika dayanıyor. Ortada 20 dakika. Düşükte ise 25 dakika. Bunu evde yapmayın. Ve bakın ne kadar da küçük. Kullanışlı ve hafif. Hissetmiyorsunuz ama gerçekten güçlü bir şey.
3: Bak, saçımı darmadağın ettin.
0: Biliyorum ama hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Bu alet elektriğin olmadığı yerde size ışık sağlıyor. Mesela alet kulübenizde.
4: Bu güneş enerjisinden ışık elde etmek için bir güneş paneli. Bununla caddeden ya da elektrik şirketinden ekstra tel çekmeden içeriği aydınlatabilirsiniz.
0: Sistem çok basit. Lambayı güneş girmeyen bir yere, güneş panellerini de giren bir yere takın.
4: Bu üç vidayı takıyorum. Lambayı yerleştirip kabloyu lambaya takıyorum ve bitti.
0: Gayet basit. Kablo çekmeye gerek yok. Takıp çalıştırıyorsunuz.
4: Gayet güzel çünkü kablosu önceden çekilmiş. Kabloyu ışığa bağlamak son derece basit. Bastırıp takman yetiyor.
0: Dönen kafa güneş panellerinin ayarlanıp güneş ışınlarını her daim yakalamasını sağlıyor. Hatta bulutlu bir günde bile çalışıyor. Güneş gücüyle çalışan ışıkla temiz ve çevreci yaşarsınız. Sırada kar motorlarına 10 yıllardır aşinasınız ama ATV'leriyle sizlere bütün bir sene boyunca iş ve keyif amaçlı hareket imkanı sağlayan bir yer var.
5: Bu araçları yollarda test ediyoruz. Çünkü biz önce müşteri, sonra çalışanız.
0: Burada arazi araçlarını nasıl yapıp test ettiklerine göz atacağız birazdan. Arazi araçları artık sadece toz toprak içinde yuvarlanmaya yaramıyor. Günümüzde ATV'ler arazinizde yük taşımaya, çekmeye ve toprak sürmeye de yarıyor. Ve hala arazide yol almanın en iyi yöntemini sunuyorlar. Kuzey Minnesota'ya ATV'lerin ABC'sini öğrenmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Firma dünyanın en popüler arazi araçlarından bazılarının üreticisi. Ama muhtemelen kar motorlarını daha iyi biliyorsunuzdur.
6: Bu alet 1954 model.
0: Esasen şirketin kurucularının asıl şöhreti 50 yıldan uzun bir süre önce ilk kar motorlarını üretmiş olmalarından geliyor. Bu kar motorları büyük bir başarı yakalamıştı. Ve ATV'ler de bunların yazlık versiyonu olarak tasarlandı.
7: Yazın elbette bir kar motoru kullanamazsın. Ama yine de binecek bir araç gerekir. İşte ATV'lerin serüveni 1985'te böyle başladı.
0: ATV'ler hızla popüler oldu ve günümüzde firmanın simgesi olan ürünlerinden biri haline geldi. Ve görünen o ki işlevleri yaz mevsimiyle
5: bunları
0: sınırlı değil.
5: Bunları yıl boyunca kullanabilirsiniz. Kışın toprak sürmekte, yazında peyzaj çalışmalarında kullanılıyor. Kaldırabilir, taşıyabilir ve çekebilir.
0: Doğru duydunuz. Çekebiliyor. Bu bebekler böyle hafif bir araca kıyasla çok büyük bir çekiş gücüne sahip.
5: Bu bizim Sportsman XP850'miz. 850 cc hacminde, 70 beygir gücünde bir makine. 1500 kiloyla en yüksek çekme kapasitesine sahip.
0: Karda sıkışmış bir karavanı çekip çıkarmaya yeter. İş bu ATV'leri yapmaya geldi mi? Şirketin Minnesota, Rosano'daki fabrikasında çalışan işçiler eserleriyle gurur duyuyorlar.
5: Sürüş deneyimini anlıyoruz ve bir çalışan olarak bir sürücü olmak da son derece önemlidir. Bu araçları sadece yapmakla kalmıyoruz, kullanıyoruz. Yani bir yandan da müşteriyiz.
0: İşin ilk adımı sağlam çelik şasiyi birleştirmek. Sonra robotik kollar lazerli hassas bir sistemle parçaları kaynaklıyor.
2: Kaynakçıların işi bitince çatı katına giden bu banda yüklüyorlar. Bandın uzunluğu birkaç kilometre kadar tutuyor.
0: Taşıyıcı bantlar kaynaklanmış şasi ve parçaları toz boyayla boyanmadan önce temizleme merkezine götürüyorlar.
2: Toz boya esasen neredeyse mikroskobik boyutlardaki küçük plastik tanelerinden oluşuyor. Bunlar fırına girince tanecikler eriyip parçayı kaplıyorlar. Yani parça plastik kaplanmış gibi oluyor. Bu son derece sert ve dayanıklı bir yüzey sağlıyor.
0: Sonra birleştirme alanına götürülüp yüksek performanslı süspansiyon ve güç yönetim sistemleri yerine takılıyor.
2: Bu aletleri idare etmek zordur. Ve bu sistem aracı çok düşük hızlarda bile tek parmakla yönetmek, ağır yükleri çekmek ve karı itmek imkanı veriyor. Sürücü için ergonomik açıdan çok rahat ve kolay bir sürüş sağlıyor.
0: Son ve muhtemelen en önemli adımsa her bir aracı test etmek.
2: Burası operatörün aracı içine sürüp bir seri elektronik ve mekanik teşhis testi uyguladığı hareketli yol testi merkezi.
0: Bütün sistemler kontrol edilince ATV'ler bayilere gönderiliyor.
5: Bu ürünleri yapan insanlar olarak eserlerimiz konusunda tutkuluyuzdur. Biz sadece bir ofiste oturup bunları yapmakla kalmıyoruz. Bunları yollarda test ediyoruz. Önce müşteri, sonra çalışanız.
0: Şirket o ilk kar motorlarından bu yana çok yol kat etti. Günümüzde şirket daha ziyade ATV satıyor.
7: Bunlar açık arazide yapmaktan keyif alacağınız şeyler anlamında çok daha değişken bir profile sahipler.
0: Ve bu listeye giderek daha fazla madde ekleniyor. Tek yapmam gereken kontroller aynı. İçeri, dışarı. Kepçeyi kapat, kepçeyi aç. Evet. Uhuu. Gidiyorum. Ben bir hız şeytanıyım.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Sport'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
1: Food is forbidden.
2: Kalp damar ilaçları da var.
3: Meyve yasak, komple yasak.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün her işe uygun aletlerle profesyoneller gibi çalışacağız. Betonu kesen bu maço testereye bakın. Santimetre kareye 9,5 kilo güç. Bu da ince bir dilim kesebilen bir fayans testeresi.
1: Bunu diğer testerelerle yapamazsınız.
0: Bu ise kalasları hizalayan bir alet. Ahşap ustaları bu vakum sistemiyle ahşap bükmek çok kolay. Bu yenilikçi kelepçe sistemi iki işi birden görüyor. Kablomu çekeceksiniz. Bu tabanca istediğiniz yere çeker. Demircilik yapalım mı?
2: Ateşle oynamayı sevenler gerçekten buraya gelmek istiyor.
0: Özel bir okulda demircilikle ilgili her şeyi öğreneceğiz. Ve işiniz betonsa sizin için bir fuar açmışlar. Beton fuarı için Vegas'a gideceğiz. Şunu bir deneyeyim. Ve elinden her iş gelenler için duvara yapışan bir su terazisi ve kamyonetinizi boşaltan bir bant sistemi. Her iş için bir alet. Az sonra. Merhaba, ben Chris Grandi. Kamyonetinizin kasasından bir şey indirmek nasıldır bilirsiniz. Kasaya binersiniz, ağır bir şey kaldırırsınız, arkadaşınıza atarsınız. Yakala Roscoe. Ama yük boşaltıcı diye bir şeye sahipseniz iş değişir. O alet işinizi görür. Sizin de sandviç yiyecek vaktiniz olur. Bütün ağır yükü taşıyabilen bir kamyonetinizin olması iyi bir şeydir. Yükü boşaltma vaktine kadar.
3: Akşam eve beliniz ağrıyarak ve ertesi günü işe gidemeyecek halde olarak gitmek istemezsiniz.
0: Bu yük boşaltıcı işinizi görür. Kamyonetiniz için yapılmış bir taşıyıcı bant sistemi. Kasa kapağına bağlayın, kasaya yayın ve yüklemeye başlayın.
3: Artık hazırız. Şimdi yükleyebiliriz.
0: Sonra yükü boşaltacağınız zaman kolu yerine takın ve çevirmeye başlayın. Bandın ucundaki özel dişli sistemi daha az yorularak daha çok iş yapmanızı sağlar.
3: Çok kolay değil mi?
0: Bu boşaltma bandıyla bir ton yükü 30 saniyede boşaltabilirsiniz. İşte bu kadar. İşte size canavar gibi bir testere. Beton doğramak için yapılmış. Buna ne dersiniz? Santimetre kareye 9,5 kilo güç. Bu güçlü testerede 66 cc'lik bir motor ve 4,4 beygir güç var. 4,4 beygir güç dedim. 33,5 santimlik bıçak betonu nasıl keser? Tabii ki puding gibi. Ve sadece 9,5 kilo. Daha hafif, daha güçlü. Daha az titreşim, bir hava filtre sistemi ve toz önleyici su devir daimi var. Ben en çok kesme gücünü sevdim. Çok beğendim. Bu beton testeresinin karşısında hiçbir betonun şansı yok. İşte bu kadar güçlü bir alet. Bu fayans kesici kalıpları kırıyor diyebilirsiniz ama sizin fayanslarınızı kırmayacak. Çünkü çok hassas kesiyor.
1: Olağanüstü. Bunu diğer testerelerle yapamazsınız. Çok hassas. Sanki ufak bir parça tahta kesiyorsunuz ama aslında fayans kesiyorsunuz. Çok kolay.
0: Bu testere ince bir elmas bıçak kullandığı için geleneksel testerelere kıyasla çok daha ince kesebiliyor.
1: Malzemeyi kırmadan bu kadar ufak bir parça kesebilmek gerçekten şaşırtıcı. Bu testereyle çok ince parçalar kesebiliyorsunuz ve çok hassas işler yapabiliyorsunuz.
0: Bu testere kıvrımları bile kesebiliyor.
1: Fayansla özel tasarımlar bile yaptırıyor bana. Başka hiçbir aletle kesemeyeceğim mutfak fayanslarını veya mozaik işlerini bu testereyle yapabiliyorum.
0: Hem güzel kesiyor hem güzel görünüyor.
1: Bu testere gerçekten bir harika. En başta onu kullanmaya korkmuştum. Pırıl pırıl sıfır bir arabaya benziyor. Çok sevimli görünüyor.
0: Çoğu fayans testeresinden daha ufak. Ayrıca harici su pompası da yok. Çünkü bütün parçalar içinde.
1: Alt kısmına takılmış kendi su deposu mevcut. Altına baktığınızda kuru olduğunu, çok ıslanmadığını görebilirsiniz. Testerenin iç aksamlarını da tertemiz tutuyor.
0: Düz kesimler, eğri kesimler ve endüstriyel güç. Fayans testeresi lazımsa daha iyisini bulamazsınız. Tahtalarınız hafif yamuk mu?
4: Bu tahtaya baktığımda sağa doğru yamuk olduğunu görüyorum.
0: Bu kelepçe onu eski haline döndürebilir.
4: Bir duvara tahta çaktığınızda tahtalarınızın olabildiğince düz olmasını istersiniz. Yoksa bütün elektrik aksamınız ve lamba düğmeleriniz yamuk olur. Ve bunun olmasını istemezsiniz.
0: Tahtanızı düzeltmek için kelepçeyi yere çakın ve tahtanızı düzeltin. Bu kelepçe yarım santime kadar olan boşlukları düzeltebilir.
4: Ayrıca tahtayı istediğiniz yöne bükme esnasında size çok fazla güç desteği veriyor.
0: Tahtanızı düzeltmek işte bu kadar basit.
4: Bu kelepçeyi kullandıktan sonra bu tahtayı düzelttim ve ortada dümdüz bir çizgi elde ettim.
0: Dümdüz dursun. Bu kelepçe size yardımcı olur. Birazdan. Ahşap ustaları kelepçe azaltabilirler. Çünkü bu vakumla bükmek çok hızlı. Ayrıca betonla iş yapıyorsanız size bir sürü alet tanıtacağız. Demirleri 2 saniyede bağlamak ister misiniz? Ucundan tel çıkıyor. Son olarak delik delmek için kocaman bir matkap. Hepsi ve daha fazlası Las Vegas Beton Fuarı'nda. Ahşapları güzelce bükmek ister misiniz? İşte size laminatları hızlı bükmek için bir yöntem. Profesyonel vakumlu basınç sistemi tam size göre. Artık onlarca kelepçeyle şekil vermeniz gerekmiyor. Çünkü bu alet o işi görüyor.
5: Laminatları alın, üstlerini tutkallayın, bir vakum torbasının içine koyun. Sonra hangi şekilde isterseniz bükün ve havasını alın.
0: Şekilleri bozulmuyor.
5: Tutkal koruyunca şeklini kaybetmez.
0: Kelepçeye gerek yok. Bu aleti bir kalıpla çalışırken de kullanabilirsiniz.
5: Normalde laminatınızı alırsınız, tutkallarsınız ve kelepçeyle kalıba tutturursunuz. Ama biz burada şöyle gösterelim. Laminatınızı alın, tutkallayın, vakum torbasına koyun. Bu defa sadece az sayıda kelepçe kullanacağız. Ve vakum torbasına şekil vereceğiz.
0: Daha az kelepçe, daha düz bir şekil demek.
5: Bir kez havasını aldığımızda artık bu kelepçeleri sökebiliriz. Vakum şeklini kaybetmez. Tutkalımız kurumadan bile kalıbın üstünden alabiliriz. Aynı kalıpta ikinci torbayı kullanabiliriz.
0: Yani ikinciye devam edebilirsiniz. Bu süper profesyonel vakum sistemi işinizi çok kolaylaştıracak. Bunun gibi büyük el aletlerini sever misiniz? Ben matkap kullanmaya bayılırım. Evet, del bakalım. Ağır iş takımlarının bazıları beton endüstrisinde kullanılır. Bu aletler hakkında her şeyi Las Vegas'taki beton fuarında öğrenebilirsiniz. Geleneksel beton buluşması betonla ilgili araç, gereç ve ürünler hakkında harika bir koleksiyondur. Betonla ilgili ne varsa buradadır. Biliyorsunuz burada çok güzel aletler var. Hadi gidelim. Delici standında bu kırıcı delici matkapla beton delmeye hazırım. Çok güzel bir delici. Bütün vücudumu titretmiyor. Sessiz de. Bazı özellikleri harika. Matkap, darbeli matkap ve sadece çekiç özellikleri mevcut. Bataryası 18 volt ama 12 voltluk batarya kadar ağır. Daha uzun ömür, daha fazla güç. Bu standla beton kırmak için her türlü alet mevcut. Ben 32 kiloluk beton kırıcıyı deniyorum. Kırıcı işi hallediyor ama ben yorulmuyorum. Bitti.
2: Kırıcının kenarlarında denge ağırlıklarımız var.
0: Aha.
2: Bu ağırlıkların görevi bütün o enerjiyi betona vermek. Bu sayede o enerjiyi senin vücudun emmiyor.
0: Beton fuarında sadece kırıcılar yok. Düzleştiriciler de var. Çimento dökmek ve düzleştirmek sandığınızdan daha teknolojik bir iş. Buraya beton dökeceğiz ve sonra da düzelteceğiz. Bu makine ne yapıyor görelim bakalım.
6: Doğru.
0: Bu çimento düzleştirici çimentonuzu lazerle düzleştiriyor. Evet. Bir başka özelliği daha var. Bütün işi otomatik yapıyor. Siz makineyi çekerken karşıdaki verici ekrana sinyal yolluyor. Ve malanın eğimi otomatik olarak ayarlanıyor. Gördünüz mü? Dümdüz yapıyor. Burada bir sürü yenilik var. Sergi salonunda ise demirleri 2 saniyede bağlayabilen bir demir bağlayıcı buldum. Elimde gördüğünüz bu alet demirleri bağlıyor. Nasıl mı yapıyor? 1 saniyede düğüm atıyor. Yanımda Alex var. Alex bize nasıl çalıştığını anlatacak.
6: İçinde 0.7 milimlik tel var. Düğmeye bastığında teli demirin etrafında 3 tur döndürüyor.
0: Tamam.
6: Sonra içindeki aparat açılıyor ve teli geri çekerken kesiyor.
0: Bu makine elle yapılan sarım işini ortalama olarak 5 kat daha hızlı yapıyor. Ucundan tel çıkıyor.
6: Evet. Kesinlikle.
0: Değil mi? Hepsi bu kadar.
6: Aynen öyle.
0: Bir daha yapmak istiyorum. Aa, evet. Bir şeyleri delmeye devam edelim. Betonu delmek için size kuvvetli bir matkap gerekir. Şimdi tanıtacağım bu matkap çok kuvvetli. Kuvvetten bahset, prestijden bahset, güzellikten bahset ama benden bahsetme. Başla.
6: Olur.
7: Darbe sayımız daha yüksek. Dakikada 39 bin darbe.
0: 39 bin ha? Dakikada hem de. Ayrıca ne kadar enerjiniz kaldığını gösteren ışıklı bir göstergesi de var.
7: Yanlardan bastır.
0: Aa, çok sağlam olduğunu söylememe gerek yok. Yani ben de atmak istedim. Hadi. Ama en önemlisi çok hızlı deliyor. Yarışmak mı istiyorsun?
7: Evet.
0: Bu senin mesleğin ama ben varım.
7: Hadi o zaman.
0: Ben varım. Sen say.
7: Hazır mısın?
0: Hazırım.
7: Hazır?
0: Evet.
7: Başla.
0: En son yenilikleri öğrenmek için Vegas fuarını mutlaka ziyaret edin. Beton sektörü için en iyi gereçler. Birazdan. Kablo döşemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Nişan alın, ateş edin ve misinayı sarın. Ardından duvara tutturulan ve hassas ölçüm yapmanızı sağlayan lazerli bir su terazisi ve birden fazla iş gören bir kelepçe. Kısa bir aradan sonra. Diyelim ki bir kartonpiyer yapıyorsunuz veya resim asıyorsunuz. Size bir terazi lazım. Elimde gördüğünüz bu yeni terazi hizalama işini bir tık yukarı taşıyor. Seyredin. İçinde ufak bir hava kompresörü var. Duvara yapıştırabiliyorsunuz. Ve bu terazi lazer özelliğine sahip. Resim veya raf çaktığınızda hiza ayarlamak için bir terazi kullanırsınız. Piyasaya yeni çıkan bu terazi hem hassas hem de kullanışlı. İyi seyredin. Duvara yapışıyor. O yüzden adına vakumlu terazi demişler.
5: Teraziyi duvara ayarlı bir şekilde tutturduğunuzda her şeyi yapabilirsiniz. Elleriniz boşta kalır ve teraziyi işiniz bitene kadar duvarda bırakabilirsiniz.
0: Bu vakumlu terazi pille çalışan bir hava kompresörü kullanarak kendini duvara yapıştırıyor. Onu düz yapıştıracağım diye kendinizi zorlamayın.
5: İçinde bir sarkaç var. Bu sayede kendi kendini hizalayabiliyor. Duvara asılı olduğundan siz sadece dikey ve yatay ayarını yapın.
0: Üstündeki lazer ışığı hem dikey hem de yatay çizgileri gösteriyor.
5: Ben sadece çizgiyi duvara yansıtıyorum. Artık yerden tavana kadar nereye dübel koyacağımı biliyorum.
0: İster duvara resim asın, ister kazma kürek asın. Ellerinizi meşgul etmeden hizalayabilirsiniz.
5: Dübelin yerini ayarladık. İşareti çizdik. Bum bum. Tahtayı asmaya hazırız.
0: Duvara tutturun ve işaretleyin. Hava kompresörlü bu terazi lazer hassaslığında hizalamanızı sağlar.
6: İşaretle nişan al ve ateş et.
0: Kablo çekerken size zaman kazandıracak bir alet. Yeni kablo çekme tabancası çok pratik.
6: Bu yeni kablo çekme tabancamız. Küçük ve kullanışlı bir alet. Üstünde bir misina makarası var. 15 metreye kadar ateş ediyor. Aparatı ucuna takıyorsunuz.
0: Evet, bir oyuncağa benziyor olabilir ama kablo çekerken çok yardımcı oluyor. Tavan araları ve bodrum katları gibi sizin giremediğiniz dar alanlara o girebiliyor.
6: Merdivene çıktıktan sonra sadece emniyetini açın, nişan alın ve ateş edin.
0: Ucundaki aparat 15 metre mesafeye kadar ulaşabiliyor. Daha sonra kabloyu aparata bağlıyorsunuz. Tabancayı elinize alıyorsunuz ve misinayı topluyorsunuz.
6: Ürünümüzün üstünde normal bir olta makarası var.
0: Kablonuzu bu kadar kolay çekebiliyorsunuz. Her defasında zorlamanıza gerek yok.
6: Nişan alıp ateş edin ve misinayı geri sarın. O kadar.
0: Kablo çekmek için tasarlanan bu tabancayla her defasında tam isabet. Ahşap işi yapıyorsanız size iyi bir kelepçe şarttır.
4: Kelepçe kullanmanın güzelliği güvenliliğidir. Bu şeyi tutmanız gerekmez. Diğer aletinizi alırsınız, başka bir şeyle uğraşmadan işinize devam edersiniz.
0: Piyasaya yeni çıkan bu kelepçe birden fazla standart kelepçenin yaptığı işi yapabiliyor.
4: Bunlar bizim bildiğimiz normal yaylı kelepçeler ve çok iyiler. Ancak bizim kelepçelerimizin ayarlanma özelliği var. Bu özellik normal yaylı kelepçelerde yok. Bu çok kullanışlı.
0: Bu kelepçe 10 santime kadar ayarlanabildiğinden tek bir kelepçe farklı genişlikteki birçok projede kullanılabiliyor.
4: Daha geniş uygulamalarda kelepçenizin ayarını açabilirsiniz ve bu şekilde hızlı ve kolay bir sabitleme yapabilirsiniz. İşte böyle. Çok kolay.
0: Yani hemen her proje için ayarlanabilen tek bir kelepçe. Daha az kelepçe, daha az yer kaplar.
4: Ayarlanabilir kelepçenizin gerçek avantajı atölyenizde daha az yer kaplamasıdır. Normalde iki kelepçenin yaptığı işi yapan tek bir kelepçeniz var.
0: Yumuşak lastik uçları sayesinde tutuşu sağlam ama çok nazik. Ayrıca ekonomik fiyatıyla da cüzdanınızı sıkıştırmayacak. Az sonra ateşle oynamak isteyeceksiniz.
2: Her şeyi kısa bir süre içinde yapmanız gerekir. Çünkü demir çok kısa bir süre sıcak kalır.
0: Demir dövelim. Kalıba bronz dökelim. Ortam hiç olmadığı kadar sıcak. Az sonra. Böyle bir şey gördünüz mü hiç? Demirci çekici. Sıcak demire şekil vermek için kullanılıyor. Kaliforniya Oakland'daki sanat okuluna giderek bu çekicin nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Orada demircilik, demir dövme ve birkaç mesleği daha öğretiyorlar. Biz de gidip yerinde gördük. Kuzey Kaliforniya'da şehrin en sıcak eğlencesi potada. Ama bu ateş gösterilerinden daha ilginç olan şey bu gösterinin asıl gösteri olmaması.
1: Biz yardım toplamak için birçok tiyatro etkinliği düzenlesek de asıl hedefimiz derslerdir. Kayıp sanatları öğretmektir.
0: Bu okulda o sanatları hayatta tutuyorlar.
1: Kaynakçılık, cam işleme, demir işleme, ahşap işleme, mücevher. Liste böyle uzayıp gidiyor.
0: Dersler uygulamalı ve öğrenciler çok güzel alet edevatı deneme fırsatı buluyor. Chris Niemer demircilik öğretiyor.
2: Demircilik kelimesinin İngilizce kökeni bir şeye çekiçle vurmak anlamını taşır.
0: Demiri dövmeden önce ısıtmak lazım. 1260 derecenin üstüne çıkması şart.
2: Ateşle oynamayı sevenler gerçekten buraya gelmek istiyor.
0: Ateşi hala üstündeyken ortasına bir delik açıyor.
2: Ufaktan bir adrenalin hücumu yaşarsınız. Her şeyi kısa bir süre içinde yapmanız gerekir çünkü demir çok kısa bir süre sıcak kalır.
0: Demiri yumuşak tutmak için yeniden fırına veriyor. Son olarak otomatik çekiçle şekil veriyor. Ucuna sap takıyor ve...
2: Artık kullanmaya hazır.
0: Demirci işi böyle yapıyor. Çok sıcak. Dökümhanede de ortam çok sıcak.
7: Dökümhane metalin eritildiği yerdir. Buradaki bu fırın o iş içindir.
0: Dökümhanede metalleri ısıtmak için bir fırın kullanılır. Fırının içinde ise pota denilen bir şey var. Okulun ismi buradan geliyor.
7: Pota bu şekilde fırının içinde duruyor. Fırın ısınınca potanın içindeki metal, yani bu bronz parçaları eriyip sıvıya dönecek. Potamızın içi sıvı metal dolu olacak.
0: Ama fırını yakmadan önce bir kalıp yapmanız gerekiyor. Nick bize parmaklık rendesi diye bir alet yapacak. Yapacağı nesnenin etrafını kum ve kille kaplıyor.
7: Tamamdır. Kili sıkıştırmak için bu güzel sıkıştırma aletini kullanıyoruz.
0: Kalıbın iki tarafını beyzbol sopasıyla sıkıştırıyor.
7: Büyük an geldi. Kalıp iyi sıkıştıysa tek parça çıkar. Sıkışmadıysa dağılıp gider. Göreceğiz. Evet.
0: Nick el aletinin üç boyutlu bir kalıbını çıkardı. Bu delik erimiş metalin kalıba dökülmesini sağlayacak. Kalıp hazırlandıktan sonra fırını yakma vakti geldi. Nick metali eritmek için fırını 1260 dereceye kadar ısıtmak zorunda.
7: Artık kalıbı dökmeye hazırız.
0: Önce potanın içinde kalan herhangi bir çapak varsa onları çıkarıyor.
7: Evet. Döküme hazırız.
0: Fırının kapağını açıyor.
7: Potayı elle tutamazsınız. Şu anda 1260 derece sıcaklık var. O yüzden kalıbı dökmek için bu uzun maşayı kullanıyoruz. Ve döküyorum.
0: Kalıp biraz kurudu. Bakalım ne yapmışız?
7: Biraz elde işlendikten sonra çalışan bir rendeniz olacak.
0: Ateşle oynamak mı istiyorsunuz?
1: Yapabileceğiniz en heyecan verici birkaç şeyi bu okulda bulacaksınız.
0: Ben de pota okulundaki birkaç derse katılabilirim. Çok güzeldi. Evet, işte bu. Nasıl, iyi geldi mi? İşte burada güç var bebeğim. Büyük güç.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Biraz diken üstünde hissediyoruz çünkü bugünkü programımızın konusu kesici aletler. Tek elle kullanacağınız küçük bir kılıç testeresi gibi.
5: Boyutuna göre epey güçlü bir alet.
4: Tek saplı, hızlı ve çok bıçaklı bir zincirli testere ve profesyonel özelliklere sahip bir kendin yap fayans testeresi. Bu alet neden bu kadar havalı? Ayrıca su altında çalışabilen hava basınçlı bir kılıç testeresi. Mini bataryalara sahip güçlü aletler ve tuğlada bile temiz bir kesim yapabilen bir testere.
5: Aa, etkileyici.
4: Ayrıca devrilen ağaçları keresteye dönüştüren bir makine. Her işe uygun aletler.
6: Kimse ahşabın bunu yapabileceğini görmemiştir.
4: Bu zincirli testerenin küçük göründüğüne bakmayın.
7: Tek bir ünitede pek çok teknolojik özelliğe sahip.
4: Hepsi ve daha fazlası birazdan.

0: Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün keskin kenarlı aletlerden bahsedeceğiz. Testereler, bıçaklar, bir sürü havalı jilet. Şu elimde tuttuğum alete bakın. Çok küçük ve kullanımı bir o kadar kolay. Bir elimle merdiveni sabit tutarken diğer elimle de kesme işlemini yapabilirim. Hadi bakalım. Evet. Gücü cüssesinden büyük. Bu hoşuma gitti. Çok güçlü küçük bir testerenin kötü yanı nedir? Yanıtı şu. Hiçbir kötü yanı yok.
1: Boyutuna göre epey güçlü bir alet.
0: 2 kiloya yakın ağırlığa sahip bu kılıç testeresi tek elle kullanılacak kadar hafif ve küçük.
1: Boşta kalan diğer elinizle kestiğiniz parçayı tutabilirsiniz.
0: 4 amper testere bir taşla 2 kuş vuruyor.
1: Bu testere hafif olsa da hem pek çok yıkım işini yapabilecek kadar güçlü hem de 8-10 santim uzunluğundaki orta yoğunluklu lif levhalar yontabilecek kadar da hassas. Çok nadir oyma testeresi olarak da kullanıldığını görebilirsiniz.
0: Testerenin kesiminizi görebilmenizi sağlayacak bir LED ışığı bulunuyor. Diğer havalı özelliği ise ışıklı güç kablosu.
1: Bir uzatma kablosuna 7-8 tane farklı şey takmış olsanız da bu alet size hangisinin çalıştığını gösterebiliyor.
0: Rahat bir tutuşu olan bu kılıç testeresini tek elle kullanarak yıkım işi ya da hassas bir tasarım yapabilirsiniz. Fayans kaplama konusunda acemiyseniz bu testere tam size göre. Bu testere fayansı. Evet. Bu alet niye bu kadar havalı söyler misin?
2: Bu testerenin o kadar çok profesyonel özelliği var ki her türlü fayans işinin üstesinden kolaylıkla gelmenizi sağlıyor.
0: 17 santim uzunluğundaki bu testereyle düz, kavisli ya da bunun gibi köşe fayanslar kesebilirsiniz. Yeni başlayanlar için ideal olabilir. Ama tıpkı profesyonellerin kullandığı bir başüstü bıçağı var.
2: Testerede böyle bir bıçak bulunmasının temel nedeni kesiti görebilmeniz için.
0: Vay canına.
2: Güzel oldu.
0: Çok güzel. Güzel ve pürüzsüz. Şimdi deneme sırası bende. Üstünü temizleyin. Biraz fayans harcı sürün ve tezgahınız hazır. Aletin temiz çalışabilmesi için pompasız akış sistemi adı verilen bir özelliği var.
2: Hortumu buraya tutturuyoruz. Aha. Bıçağı temiz su püskürtüyor. Evet. Bu da bıçağın ömrünü uzatıyor. Fayansa temiz su veriyor. Tertemiz kesiyor.
0: Şirketin düşünmüş olduğu diğer özellik de havalı kavisler.
2: Piyasadaki diğer tüm testerelerde tam buradan geçen bir kanal bulunur. Fayansı getirip buraya koyduğunda kavis onu tutuyor. HydroArk kavisli su kanalları kullanıyoruz.
0: Ne dedin?
2: HydroArk.
0: HydroArk
2: kavisli su kanalları. Kesinlikle.
0: Kavisli su kanalları. Ayrıca tam oturan kılavuz çubukları bulunuyor.
2: Tam 45 derecelik kesme.
0: İhtiyacınız olan bütün güç bu alette var.
2: 9 amper motoru var.
0: Tamam.
2: El yapımı ya da doğal herhangi bir fayansı kesebilir.
0: 17 santim uzunluğundaki bu fayans testeresi herkesin bir profesyonel gibi fayans kesmesini sağlıyor. Taşınabilir, hareket ettirilebilir, pek çok özelliğe sahip ve uygun fiyatlı. Müthiş bir alet bu. Değil mi? Ağır işler için kullanılan elektrikli testerelerin çoğu güç kablosu gerektirir ancak bu testere hava basıncıyla çalışıyor. Hava basınçlı bu demir testeresi metali kolayca kesebiliyor. Evet. İşte böyle. Aha. Ama en havalı özelliği bu. Suyun altında bile kullanılabiliyor. Evet, işte böyle. Ha? Buna ne dersiniz? Karşınızda yeni model bir kılıç testeresi. Bu testere hava basıncıyla çalışıyor. Elektrik kullanmadığı için etrafa kıvılcım saçmıyor. Yani fişe sokulabilen modellerden daha avantajlı.
3: Boru keserken sıcak bir şeye rast gelirsem elektrik çarpacak diye endişelenmem gerekmiyor.
0: Hava basınçlı bu alet ayrıca sessiz de çalışıyor.
3: Diğer odadaki hava kompresörüne bir hortum bağlıyorum. Böylece gürültü konusunda da endişelenmeme gerek kalmıyor.
0: Alet standart demir testeresi bıçaklarını kullansa da demir testeresinden çok daha hızlı. Hava basınçlı ileri geri hareket sert metalde bile dümdüz kesikler açabilmesini sağlıyor.
3: Bu aletle çok keskin doğru kesikler yapabiliyorsunuz. O yüzden çok kullanışlı bir alet. Tutkalı desteklere ihtiyacınız olduğu zaman düz kesikler yapmanıza imkan sağlıyor.
0: Hava basınçlı testere kullanmanın avantajları yok değil. Elektrik kablosu olmadan suyun altında çalıştırılabiliyor. Çok havalı. Pek çok farklı uygulama için pek çok farklı el testeresi satın alınabilir. Bu testere sapını ise pek çok farklı bıçaklarla birlikte kullanabilirsiniz.
4: Çevre dostu bir alet. Testere kullanılmaz hale geldiğinde ilk önce dişleri yıpranır. Bu yüzden bıçağı atıp yerine yenisini alabilir ama aynı sapı kullanmaya devam edebilirsiniz.
0: Hepsinde 8 bıçak bulunuyor.
4: Zemin kaplamada da normal kereste üstünde çalışırken de bıçağı değiştirebilirsiniz.
0: Bıçakları değiştirmek çocuk oyuncağı. 1, 2, 3.
4: İttirin, yukarı çekin ve kilitleyin. Kesmeye hazırsınız. 1, 2, 3.
0: Ergonomik sap tam avcunuzun içine sığıyor.
4: Kesme işlemi yaparken size daha iyi kontrol veriyor.
0: Solaklar içinde testereleri bulunuyor.
4: Bunu hem sağlaklar hem solaklar için tasarladık.
0: Her bıçakta bulunan düşük sürtünme kaplaması sayesinde daha çabuk ve daha kolay kesebilirsiniz.
4: Bu sayede ahşaba takılmamış oluyorsunuz.
0: Şuna bakın. Sizin yerinize açıları bile işaretleyebiliyor.
4: Tam 90 derece işaretliyorsunuz. 45 derece istiyorsanız da şöyle tutup 45 derece işaretliyorsunuz.
0: Hem ergonomik.
4: Harika hissettiriyor.
0: Hem ekonomik.
4: Bütün gün.
0: Hem de çok amaçlı.
4: Bu kadar basit.
0: Birazdan bu güçlü ve hassas alet tuğlayı rahatlıkla kesiyor.
5: İlk kez bunu yapabilen bir alet görüyorum.
0: Bu kaliteli aletlerse Asya zarafetiyle buluşuyor.
2: Bu batı tarzı bir testereyle yapılamaz.
0: Fabrikayı ziyaret ediyoruz. Birazdan. Tuğla ve harç kesebilmek için iyi bir bıçağınız olmalı. Bu motorlu testere bu ikisini de kesebiliyor.
5: Daha etkileyici, çok etkileyici. Evet, çok çok.
0: İki döner bıçak sıvanın içine kolayca nüfuz edebiliyor. Testereyi 10 santimlik dalma kesmeler için kullanabiliyorsunuz. Yani tek bir tuğlayı çıkarabilecek hassaslığa sahip.
5: Harcanla bir tuğlayı böyle çıkarabilmek. İlk kez bunu yapabilen bir alet görüyorum. Hızlı, temiz, istediğim derinliğe ittirebiliyorum. Hiç bu kadar iyi bir alet kullanmamıştım.
0: Bu benzersiz alet kesme işlemini açılı taşlama makinesinden daha temiz ve daha düzenli bir şekilde yapıyor.
5: Açılı taşlama makinesiyle asla bu kadar derine giremezsiniz.
0: Alet, daldırma, derzleme ve genel kesme işlemleri için 3 farklı bıçak setiyle geliyor.
5: Bu bıçak harç ya da sıva gibi sert maddeler için harç, tuğla, sıva kesebilecek karbür dişleri bulunuyor.
0: Harç ve tuğla işleri için bu testere temiz bir kesme işlemi yapabilen yenilikçi bir alet. Kaliteli bir iş çıkarmak istiyorsanız kaliteli bir aletle çalışmalısınız. Bu elimde görmüş olduğunuz ahşap bir planya makinesi. Şimdi aletlerin onları kullanarak yaptığımız işler kadar güzel olabileceğini düşünen şirket kurucusuyla tanışacağız. Bunu yapmak istiyorsanız ya da bunu, işte bu şirket size bu konuda yardımcı olabilir. Şirketin kurucusu John Economaki el aletleri icat ediyor ve onları sürekli geliştiriyor.
2: İcat ettiğimiz aletlerle birinin sorununu çözüyoruz. Bu işi severek yapıyoruz çünkü aletler hayatımızı kolaylaştırıyor.
0: Herhangi bir alet içinizdeki cevheri ortaya çıkaracaksa bunlar yapabilir.
2: Aletlerinize bakıp elimden gelenin en iyisini çıkarmakla yükümlüyüm diyorsunuz.
0: John bu aletleri yapmaya 25 yıl önce başlamış.
2: Bu yaptığımız ilk aletti. Bu aletleri santimin binde biri toleransına sahip olacak şekilde yapmaya karar verdik.
0: Tam isabet ayarlı gönye yalnızca başlangıçtı.
2: Aradan 26 yıl geçti ve yüze aşkın farklı alet yaptık. Hepsi de bizden çok daha uzun bir süre dayanabilecek şekilde tasarlandı.
0: Bugün Oregon Portland'daki atölyelerinde el yapımı planyalardan havalı ölçüm aletlerine kadar her şey üretiliyor.
2: Buna örümcek pergel deniyor. Diyelim ki bunu ortadan ikiye ayırmak istiyorum. Bu aletle bunu yapabilirim. Şu benim ortadan ikiye ayırma işareti.
0: Bunu yapabilmek için elektrikli bir alete ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bir daha düşünün.
2: Ahşaba elektrik kullanmadan doku ekleyebilecek farklı işlevlere sahip pek çok aletimiz var.
0: Satın alacağınız tek planya gövdesi pek çok farklı demir sete sığabiliyor. Peki ata yadigarı bir alet nasıl yapılır? Modern teknolojiyle tabii ki. John işe ilk önce bir planla başlıyor.
2: Yaklaşık bir hafta bu şekli destekli ve ergonomik olabilmesi için düzeltmeye çalıştım.
0: Sonraki adım ahşaptan bir prototip.
2: Tutuşu iyi. Gövde bence olması gerektiği gibi oldu.
0: Sonra asıl işe başlıyor.
2: Bütün kontrol sizdeymiş gibi hissediyorsunuz.
0: Kontrolden bahsetmişken. John'un en son icadı batı dehasıyla doğu stili kesmeyi aynı potada eritiyor.
2: Bütün Japon testereleri çekme yönünde keserler bu şekilde. Avrupa stili testerelerse itme yönünde keserler.
6: Testerenin burkulmaması için bıçağın kalın olması gerekir.
0: İnce bıçak, ince kesim demektir.
6: Bu batı tarzı bir testereyle yapılamaz, imkansız. Acaba Japon testerem alıp bir mengenenin içinde baş aşağı çevirirsem ne olur diye düşündüm.
0: Bu beyin fırtınasının ürünü yeni Sunta testeresi.
6: Bu 1.9'a 1.9 bir ceviz ağacı kerestesi. Şimdi bunu tam geçişte kusursuz bir kare şeklinde keseceğiz.
0: Gürültü ya da talaş çıkarmadan pürüzsüz bir kesik elde ediyorsunuz.
6: Bununla yapamayacağımız bir kesik ya da kopyasını çıkaramayacağımız bir ekipman yok.
0: Aletin ince dar kesikleri yepyeni bir sanat formu yaratıyor.
6: Gördüğünüz gibi boşlukların arası çok, çok ama çok küçük.
0: Bu örüntüyü devam ettirince ortaya çok esnek bir şey çıkıyor. Buna dalgalı ahşap adı veriliyor.
6: Kimse ahşabın bunu yapabileceğini görmemiştir. Bu çılgınlık.
0: Bu şirkette ata yadigarı aletler modern yeniliği eski usul kaliteyle bir araya getiriyor.
6: Bir defa iyi bir alet satın alın. Bunu çocuklarınıza miras bırakın ve nesiller boyu kullanın. Bizim yaptığımız da bu.
0: Birazdan. Hadi gidip bir deneyelim.
7: Tamam.
0: Çok hafif bir bataryaya sahip, çok fonksiyonlu bir alet. Şu kesme aletini bir deneyelim bakalım. Devrilmiş bir ağaçla ne mi yapılır? Bu alet onları muhteşem kalaslara dönüştürüyor.
8: Böyle bir ağacı kalasa ya da ihtiyacınız olan başka herhangi bir şeye dönüştürmek 10 ila 15 dakikanızı alıyor.
0: Ve ağır iş mengene makinesiyle düz kenarlar yapıyoruz. Hepsi birazdan. Arka bahçenizde bir ağaç kestiğiniz zaman onunla ne yapacağınıza dair elinizde çok fazla seçeneğiniz olmaz.
8: Bir ağaç kestiğiniz zaman yapabileceğiniz tek şey onu odun olarak doğramak ya da birine çektirmektir.
0: Bu zincirli testereyi ağacı istediğiniz ebatlarda bir keresteye dönüştürmek için kullanabilirsiniz.
8: Böyle bir ağacı kalasa ya da ihtiyacınız olan herhangi başka bir şeye dönüştürmek 10 ila 15 dakikanızı alıyor.
0: Ray keresteye, mil de testereye takılıyor. Sonra tahtaları keseceğiniz kalınlığa karar veriyorsunuz.
8: Delme aletinin bu tarafında küçük bir ölçüm çubuğu var. Bunu 1 santim kalınlığına ayarlıyorum şimdi.
0: Sonra kesiyorsunuz. Delme aleti rayların üstünde kayarak testereyi düz ve eşit seviyede tutuyor.
8: Bu şekilde
0: tutuyor.
8: Kesmek aslında oldukça kolay.
0: 1,5 santimden 35 santime kadar değişken kalınlıklarda tahtalar yapabilirsiniz. İşiniz bittiğinde keresteyi yapmış oluyorsunuz.
8: Fena değil ha? O ağacı ben büyüttüm, ben kestim ve şimdi de ondan kereste yaptım.
0: Bu zincirli testereyle artık kendi kerestenizi kendiniz yapabilirsiniz. Bu bir dizi lityum iyon alet geleceğin zanaatkarlığını oluşturuyor.
7: 6 aletimiz var. Hepsi tamam. Aynı lityum iyon batarya ile çalışıyor. Hı-hı. 12 volt lityum iyon batarya. Değiştirilebilirler. Bunları başka aletlerle de kullanabiliriz. Hı-hı.
0: 6 farklı alet, tek batarya, çekiç, el feneri, matkap, çift taraflı testere, darbeli matkap ve çok fonksiyonlu bir alet. Müthiş bir şey.
7: Bu çok fonksiyonlu bir alet.
0: Tamam.
7: 6 farklı eklentisi var. Zımpara, kesme, öğütme yapabilirsiniz.
0: Aa, eklentileri bunlar. Tamam, zımparalama, kesme. Bu aletle neler yapabileceğimi görmeliyim. Hadi gidip bir deneyelim.
7: Tamam.
0: Şu kesme aletini bir deneyelim bakalım. Evet, işte böyle. Evet.
7: Çok güzel.
0: Şuna bakın. Gördünüz mü? Güzel ve sıkı. 12 volt bebeğim. Yeni kompakt alet serisi.
7: Darbesiz matkabımız var. Hı-hı. Çekiç.
0: Evet.
7: El feneri.
0: Evet.
7: Çoklu testere.
0: Evet.
7: Çoklu alet.
0: Ve
7: darbeli matkap.
0: Bayıldım. İşte budur. Mengene ve kenar kesme aleti tam anlamıyla isminin söylediği şeyi yapıyor. Mengeneyle sıkıştırın ve boom, kesin. İşte bu kadar. Bu aletle dümdüz bir kenar
1: kesebilmek için kalem alıp işaretlemelerimizi yapıyoruz.
0: Ve epey sağlam bir mengene yapabilirsiniz.
1: Gördüğünüz gibi sapasağlam. Hiçbir yere gittiği yok.
0: Şuna bakın. Mengeneler döndürülebiliyor. Bu da demek oluyor ki farklı açılardan mengeneyle sıkıştırabilirsiniz. Kavuşuk mengene tıkaçları da tahtanın kaymasına engel oluyor. Üstelik kancası da var.
1: Burada ufak bir kancası var. Bir sonraki kullanacağınız vakte kadar duvara asıp kaldırabiliyorsunuz.
0: Bu aletle mengeneyle sıkıştırma, kesme, döndürme, sıkma ve düz tutma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Birazdan. Zincirli testere endüstrisi devi muhteşem bir alet üretiyor.
3: Bu pek çok teknolojik özelliği tek bir yerde barındıran hafif bir testere.
0: Hepsi ve daha fazlası az sonra. Konu zincirli testereler olduğunda birazdan ziyaret edeceğimiz şirket piyasadaki en iyi testereleri üretiyor. Bu gelecek nesil bir zincirli testere. Şuna bakın, küçük bir motoru var ama daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor ve daha güçlü. İzleyin şimdi. Evet. İşte başlıyoruz. Nasıl yapıldıklarını görmek üzere Virginia'daki fabrikaya gidiyoruz. Şirket 80 yılı aşkın bir süredir zincirli testere imal ediyor. Şirketin kurucusu aslında ilk zincirli testereyi icat etmiş.
5: Bu şirket 1926 yılında Almanya'da kuruldu. Bir adam ve bir zincirli testereyle.
0: Şirketin kurucusunun ürettiği ilk zincirli testere elektrikliydi ve tam 63,5 kilo ağırlığındaydı.
3: Şirketin birincil amacı ormanların verimliliği ve güvenliğini artıracak, daha çok ağaç kesen bir makina icat etmekti.
0: Modern zincirli testere uzun bir yol kat etti.
3: İşin aslı şu ki günümüzde testereler artık daha hafif ve daha güçlü.
0: Şu testereye bir göz atın.
3: Bu pek çok teknolojik özelliği tek bir yerde barındıran hafif bir testere. Bu testere emisyonu %70 azaltan bir motor teknolojisi içeriyor. Ayrıca yakıttan %10 ile %20, elektriktense %5 daha fazla tasarruf sağlıyor.
0: Şirket Virginia Beach fabrikasında yeni zincirli testereler imal ediyor.
5: Bu şirket kendi güç başlıklarını, kılavuz çubuklarını ve testere zincirini üreten tek zincirli testere imalatçısı.
0: Her şey montaj hattında başlıyor.
6: Montajın başlangıç aşamalarındayız. Bu crank mili pistonu. Buna piston mili ve segment monte ediyoruz. Sonra kısa bloğa gidiyor. Bu crank şaftı dakikada 12 bin devir dönüyor.
0: 12 bin devir zincirin saatte 96 kilometre hızla dönmesine neden oluyor. Motor parçaları yerleştirildikten sonra geri tepmede meydana gelebilecek yaralanmaları önlemek için el koruyucusu ekleniyor. Testerede pek çok güvenlik özelliği bulunmasının yanı sıra ayrıca yakıt tasarrufu da sağlıyor. Daha sonra zincirli testereler teste tabi tutuluyor.
6: Her bir üniteyi burada çalıştırıp test ediyoruz ki karbüratörü emisyon uygunluğuna göre ayarlayabilsinler.
0: Motor yeşil ışık aldıktan sonra her zincirli testere kişisel bir dokunuşla son kontrolden geçiyor.
6: Burada ünitenin alt kısmında son kontrolden geçtiğini gösteren mor renkli bir işaret konuyor.
0: Ardından kılavuz çubuğu ve zincirle birlikte bir kutuya yerleştiriliyorlar ve artık satıcıya gönderilmeye hazır.
5: Bu testere tamir, tavsiye ve yol gösterme de yanınızda.
0: Son ürün yalnızca 6,5 kilo ağırlığında bir testere olsa da en kalın ağaçları bile kolay ve güvenli şekilde kesebilecek güce sahip.
3: Bu zincirli testere sıradan kullanıcılar, kendi işini kendi görenler, hafta sonları odun kesenler için mükemmel. Tek bir ünitede pek çok teknolojik yenilikçi özelliğe sahip. Daha verimli, iyi bir güç ağırlık oranı var ve kullanımı çok daha güvenli.
0: Bu şirketin zincirli testerelerinin neden dünyanın en çok satanları olduğu aşikar. 80 yıllık yeniliğin ardından bu kesici aletler uzun bir yol kat ettiler. Sanırım bazen daha küçük daha iyi. Benim yüzümden. Dokunduğum her alet... Pompayı temizleyemedik. Dokunduğum her aleti bozuyorum. Elimde değil. Ne yapayım?
4: Bu kadar. Tamam. Kestik.
9: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
10: Üst düzey bir meydan okuma.
9: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
11: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
9: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
6: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Kayak gözlükleri. Kar gittiğine göre artık daha iyi görebiliyorum. Winç kuleleri. Çünkü dünyanın daha fazla ofis katına ihtiyacı var. Porselen heykelcikler. Oyuncak bebekten ziyade Çinli kızlar. Ve dizel motorlar. Burada kelime oyunu yok. Çünkü bunlar çok güçlü. Ama önce... Siz güneş veya parlak kar kayak yaparken görüşünüzü engelleyebilir. Ama kaliteli kayak gözlükleri mevzuyu aydınlatmaya yardımcı olur. Gözlerinizi uçan cisimlerden korur. Özel mercekler ışığı azaltır, kontrastı artırır. Böylece ilerideki çukur ve tümsekleri daha iyi görebilirsiniz. Ancak düşmenizi engellemezler. Bu gözlüklerin mercekleri çeşitli hava koşullarına göre farklı renklerde üretilir. İşe bu enjeksiyonlu kalıp makinesiyle başlıyorlar. Operatör kalıba yapışmaz bir madde püskürtüyor ve kapağı kapatıyor. Makine üreten parçalarını emiyor ve eriterek gözlük çerçevelerinin üretileceği koyu bir sıvıya dönüştürüyor. Biçimlendirme ve sertleşme sadece birkaç saniye sürüyor. Çalışanlardan biri çapakları temizliyor ve ardından da daha güzel bir görünüm vermeye başlıyor. Bu selofan benzeri malzemenin basılı kısmı aşağı girecek şekilde su ve solvent karışımına batırılıyor. Kimyasal reaksiyon sayesinde filmin üstündeki grafik dizayn sıvının üzerine geçiyor. Öbür tarafında da solvent sıkıyor. Bu hem birleştirme maddesini aktive ediyor hem de filmi eritiyor. Sonra bir sıra gözlük çerçevesini sıvıya batırıyor. Suyun yüzey gerginliğinden dolayı grafik desen çerçevelerin üstüne kaplanıyor ve yapıştırma maddesi de sabitlenmesini sağlıyor. Bu tekniğe hidrografik adı veriliyor ve bu teknik 3 boyutlu bir yüzeye desen uygulaması için oldukça iyi bir yöntem. Şeffaf vernikle de son dokunuş tamamlanıyor. Mütevazı bir görünüm için tek renk beyaz kullanılıyor. Çalışanlardan biri çentiklere yapıştırıcı uyguluyor. Sonra da bir pafik desen çerçevelerin üstüne kaplanıyor ve yapıştırma maddesi de sabitlenmesini sağlıyor. Bu tekniğe hidrografik adı veriliyor ve bu teknik 3 boyutlu bir yüzeye desen uygulaması için oldukça iyi bir yöntem. Şeffaf vernikle de son dokunuş tamamlanıyor. Mütevazı bir görünüm için

koruyarak gözlüklerin buğulanmasını önlüyor. Kenarlara daha kalın bir köpük tabakası uygulanıyor. Böylece gözlüklerin yüze daha iyi oturması sağlanıyor. Bantlar da eklendikten sonra gözlükler son işlem için hazır hale geliyor. Mikroelektronik pervane gözlüklerden ılık ve nemli havayı boşaltarak buğulanmayı engelliyor. Burada bir çalışan mini fanı çerçeveye yerleştiriyor ve doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için dönüşünü dinliyor. Ardından bir makinede mercekleri oluşturmak üzere polikarbondan şekiller kesiliyor ve bu özel pres ısı uygulayarak mercekleri büküyor. Verilen bu şekil merceklerin çerçeveye daha güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlarken aynı zamanda optik deformasyonunu da azaltıyor. Üretim önceden mercek biçiminde kesilmiş, linolyum destekli köpükle devam ediyor. Bir çalışan bir şeriti alarak gözlük şeklindeki köpüğe uygular. Sonra renklendirilmiş merceği bu şeride bastırır. Köpüğün üstündeki kuvvetli yapıştırıcı merceğe yapışır. Malzemenin geri kalanını alarak sadece ince köpük şeridinin kalmasını sağlıyor. Bu dıştaki renkli mercekle içteki renksiz olan arasında bir tampon oluşturacak. İki mercek arasındaki boşluk yoğunlaşma sebebiyle oluşabilecek buğulanmayı önlüyor. Şimdi de gelişi güzel seçilmiş bir gözlüğe çelik bilye fırlatıyorlar. Zarar görmüyor ve bu gözlüğün kayak yapan kişiyi uçan sivri cisimlerden koruyacağı anlamına geliyor. Şimdi sıra çift katlı merceği çerçevedeki yuvasına yerleştirmekte. Merceğe kullanıcıyı güneşin zararlı ışınlarından koruması ve yansımayı azaltması için bir ultraviyole katman da eklenmiş. Bu gözlüklerde her şey düşünülmüş. Geriye sadece kendinizi kayak yapmanın heyecanına bırakmak kalıyor. Winch kuleleri yerin bir hayli yukarısında çalışan inşaat ekiplerine malzeme taşımak için kullanılıyor. Operatör kabini en üste yakın bulunuyor. Onun üstünde de yükü yukarı kaldıran ve ileri geri oynatan kaldıraç bulunuyor. Kaldıraç ve kabin döner bir platformun üzerinde bulunuyor. Winch kulesi modüler, yani daha fazla kule eklenerek winch'in yükselmesi sağlanabiliyor. Winch fabrikasında çalışanlar döner platformu, dev çelik plakaları kare tüplerle birbirine bağlayarak üretiyorlar. Kaynakçılar ayrıca merdivenleri belirli yerlerinden güvenlik kafesine, güvenlik kafesini de kuleye bağlıyorlar. Üretim sürecinde daha basit kaynak işlerini robotlar yapıyor. Winch'in bütün yapısal elemanları birbirine bağlandıktan sonra boya bölümüne giderek önce pas önleyiciyle kaplanıyor, ardından da boyanıyor. Her kat boyanın ardından parçalar 80 derecelik fırında 1 saat boyunca kurutuluyor. Döner platform, aralarında bilye rulmanı bulunan iki eş merkezli halkanın üzerine oturtuluyor. Bilgisayar kontrollü makineler dışarıdan ezerek içte bilyelerin döndüğü yuvaları hazırlıyor. Yivler yağlandıktan sonra çalışanlar dış halkayı içtekinin çevresine yerleştiriyor. Sonra yivi çelik bilyelerle ve dayanıklı plastik pullarla dolduruyorlar. Böylece dıştaki halka sabit iç halkanın etrafında kolayca hareket edebiliyor. Operatör kabini çelik panel

Erden oluşuyor ve döner platforma birleştiriliyor. Kabinin geniş pencereleri, kaldıraçın yük taşıma manevralarını operatörün rahatça izlemesini sağlıyor. Winch kontrolleri kabin koltuğuna yerleştiriliyor. Koltuk mümkün olduğunca konforlu bir şekilde tasarlanıyor. Çünkü bacaklarınızı açmak için arada bir kabinden dışarı çıkamazsınız. Motorlu bir mekanizma döner halkayı çeviriyor. O da kabini ve kaldıracı taşıyan platformu döndürüyor. Bu aygıtın bütün parçalarını ve kaldıraçın yükü hareket ettiren parçalarını fabrikanın bilgisayar kontrollü makine tertibatı üretiyor. Çalışanlar döner mekanizmayla bunu hareket ettiren motoru bağlıyor. Ardından döner mekanizmayı döner halkaya, halkayı da kabinin yer aldığı döner platforma monte ediyorlar. Otomatik yağlama sistemi rulman dişlisinin platform döndükçe yağlanmasını sağlıyor. Yoğun bir test aşamasının ardından kule başlığını kabinin üstüne yerleştiriyorlar. Şimdi bu döner ünitenin tamamı şantiyeye gönderiliyor. Vinç'in tabanını sabitleyen kurucular, mobil bir vinç yardımıyla döner üniteyi kuleye, kaldırıcı da döner üniteye monte ediyorlar. Sonra kule parçalarını ekleyerek vinci gerekli yüksekliğe getiriyorlar. Bir asansör mekanizması döner üniteyi kaldırıyor ve ek kule parçası böylece eklenebiliyor. Kule parçaları dev boyutta yüksek dayanıklılığa sahip cıvatalarla birleştiriliyor ve bu işlem kule istenilen yüksekliğe gelene kadar sürdürülüyor. Winç yeterli yüksekliğe geldiğinde operatör kule merdiveninden tırmanarak kabine giriyor. Yaptığı işi pencerelerden görerek kontrol ediyor. Aynı zamanda bir bilgisayar monitöründen kaldıracın yükü nasıl kaldırdığını, taşıdığını ve bıraktığını takip ediyor. Yerle bağlantıyı telefonla veya telsizle sağlıyor. Böylece hiçbir şey havada asılı kalmıyor. Sırada bebekler gibi porselen heykelcikler var. Ama bunlar çok daha hassas. Ve dizel motorlar, bunlar motor, motosiklet değil. Aranın ardından görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Avrupa, ürettiği harika porselen heykelcikleriyle ünlü. Gerçi bu sanatı Çinliler icat etmişti. İlk kez 1718'de Avrupa'daki fabrikalar porselen süs eşyası üretmeye başladılar. Bu koleksiyonlar çok geçmeden asaletin birer sembolü haline geldi ve büyük annelerin. Bu Viyana Sarayı Avrupa'nın ikinci en eski el yapımı porselen üretiminin merkezi. Bir modelci, çalışacağı konuyu fotoğraflar yardımıyla kilden üç boyutlu bir heykelciğe dönüştürüyor. Bütün ince ayrıntıları çalışmasının yanında, modeli sonuç ürünün %14'ü oranında daha büyük yapması gerekiyor. Çünkü porselen, fırınlama sürecinde bu oranda küçülüyor. Bu modeli kullanarak alçıdan bir üretim kalıbı çıkartacak. Model yardımıyla plastik bir kalıp, plastik kalıpla da bibloların üretileceği alçı kalıplar hazırlanıyor. Porselen ham haldeyken su, mineraller, feldispat, kuvars ve bir çeşit alçı olan kaolin karışımı bir hamur. Bu hamuru su ekleyerek kaymak adı verilen bir sıvı haline getiriyorlar. Sonra da bunu alçı üretim kalıplarına döküyorlar. Alçı, suyu hızla emerek kaymağın kalıbın içini sarmasını sağlıyor. Kalan sıvı dökülüyor.
Kaymak tabakası yeterince sertleştiğinde kalıbı açıyorlar ve karşımıza bütün ince detaylarıyla bir heykelcik çıkıyor. Daha kompleks heykelcikler parça parça farklı kalıplarda üretiliyor. Modelci her bibloyu dikkatle rötuşluyor, kalıp izlerini temizliyor ve detayları belirginleştiriyor. Sonra da kaymak sıvısını kullanarak parçaları birbirine yapıştırıyor. Heykelcikleri nemli tutmak oldukça önemli. Çünkü eğer tamamen kurursa, fırınlama esnasında çatlaklar oluşabilir. Biblolar iki temel fırınlamadan geçiyor. Birincisi 940 santigrat derece. Bu porseleni sertleştiriyor. Ancak yüzeyini pürüzlü bırakıyor. Fırınlanan heykelcik inceleniyor, tozu alınıyor ve kobalt mavisi mine ile kraliyet arması damgalanıyor. Bu damga 1744'ten bu yana Avusturya porseleninin bir simgesi. Sonra heykelcik, kuvars, feldispat ve kaolin gibi birçok madde su ve ezilmiş porselen karışımından oluşan sırra batırılıyor. Bu kez fırın 1400 dereceye ayarlanıyor. Bu sıcaklık sırrın cam gibi parlak olmasını sağlarken porselenin de daha iyi sertleşmesini sağlıyor. Heykelcik kalan nemi de buharlaştığı için bu fırından %14 küçülmüş olarak çıkıyor. Soğuduktan sonra heykelciğin süsleme işlemi başlıyor. Çeşitli ince uçlu kalemler ve fırçalar kullanan bir sanatçı sırlanmış yüzeye mine uyguluyor. Kullanılan renk çeşidine ve renk karışımlarının hassasiyetine bağlı olarak her renk uygulamasının ardından biblolar yaklaşık 6 kez 820 derecede fırınlanıyorlar. Bu işlem minedeki camsı maddeleri eriterek sırla bütünleşmesini sağlıyor. Sonuçsa zengin ve kalıcı renkler. Hassas görünümüne rağmen porselen basınç altında çelik kadar dayanıklıdır ama darbelere karşı hiç de dayanıklı olduğu söylenemez. Dolayısıyla bu muhteşem seramik sanat eserlerini taşırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle de büyük annenizin biblolarının tozunu alırken, tıpkı bir zamanlar benim yaptığım gibi. Çoğu hibridin sağlayabileceğinden daha çevreci ama daha güçlü hızlanan bir araba yarışındaki sürücüler dizel araçları tercih ediyor. Günümüzün dizel motorları en az benzin yakanlar kadar temiz. Üstelik %30'a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Yani daha az yakıt tükettikleri için çevreyi daha az kirletiyorlar. Bu arabanın güçlü dizel motorunun ardındaki sır, turbo şarj. Motorun yanma odalarına giden havayı sıkıştırarak daha fazla havayla dolmalarını sağlıyor. Daha fazla hava, daha iyi bir yanma demek. Bu da daha fazla güç. Bu motorun montajı, silindir adı verilen ve iki set üçer silindirik deliği olan V şeklindeki bir blokla başlıyor. Robotlar önce crank minini destekleyecek olan bir sabitleme çerçevesini monte ediyorlar. Her silindirin içinde birer piston bulunuyor. Bu pistonlar yanma döngüsü sırasında aşağı yukarı hareket ediyorlar. Piston hareketi crank minini döndürüyor ve dolayısıyla da araç hareket ediyor. Lazerin ısısıyla silindirlerin iç duvar yüzeyleri eriyor ve böylece pürüzsüzleşiyor. Bu sırada bir robot crank mininin ana yuvasını yağlıyor. Silindirin temizlenme işlemi tamamlandığında çalışanlar crank minini motor bloğunun en altına yerleştiriyor ve destek çerçevesiyle sabitliyor. Sonra motor bloğunu sol tarafına yatırıyor ve sağ kısmına birleştirme rotlarıyla birbirine bağlanmış olan pistonları yerleştiriyorlar.
altı pistonda yerine oturduğunda motor bloğunu yeniden ters çevirerek birleştirme rondlarını krank miline tutturuyorlar. Ardından tahrik zincirini krank milinin bir ucuna bağlıyorlar. Tahrik zinciri silindirlerin üstündeki subapların açılıp kapanmasını sağlayan krank milini döndürüyor. Subaplar silindir başlarında bulunuyor ve her silindire 4 subap düşüyor. Yanma odasına hava bu subapların ikisinden giriyor ve her yanma döngüsünün sonunda egzoz diğer ikisinden çıkıyor. Çalışanlar kafaları ters çevirip uzun civatalar yerleştiriyor. Sonra kafaları silindirlerin üzerine yerleştirirken civataları motor bloğundaki deliklerle hizalıyorlar. Robotlar civataları belli bir hatta kadar sıkıştırıyor. Bunlar her silindirin yanma odasını kapatan silindir kapaklarını oluşturuyor. Ardından çalışanlar her silindir başındaki özel millere birer yakıt enjektörü yerleştiriyor. Enjektörler yanma odalarına tam doğru anda belirli miktarda yakıt püskürtüyor. Bu piezo elektrik enjektörler her döngüde bir kez değil birkaç kez püskürtme yapıyorlar. Böylece yanma döngüsü kesintisiz devam ediyor. Bu da motorun daha sessiz olmasını ve havayı daha az kirletmesini sağlıyor. Hava sol taraftan giriyor ve bu animasyonda gördüğümüz gibi silindirlerin üstünde bulunan emme subaplarından geçiyor. Sıra motorun gizli silahı turbo şarjın monte edilmesinde. Turbo şarjda dakikada 200 bin devirle dönen iki pervane bulunuyor. Pervanelerden biri emme manifolduna giren havayı sıkıştırıyor. Diğeri ise çıkan sıcak gazları dışarı çekerek aracın egzoz borusuna gönderiyor. Turbo şarj, motor bloğunun arka kısmında silindirlerin arasındaki V'de bulunur. Test bölümündeki teknisyenler motorun performansını analiz ederler. Daha çok motorun ne kadar güç üretebildiğini test ederler. Ardından motoru bir test aracına yüklerler ve hem otoyol hem de şehir içi trafik koşullarında çalıştırarak egzoz emisyon ölçümlerini gerçekleştirirler. Bu test, motorun bütün emisyon standartlarını karşılayabildiğinden emin olunmak için uygulanır. Turbo şarj, aracın performansını artırırken yüksek rakımlı bölgelerde görülen alçak basınçtan dolayı turbo olmayan motorlarda oluşan yavaşlama sorununu da çözüyor. Çünkü turbo şarj motora giren havayı sıkıştırıyor ve araç yüksek rakımda bile tam güçle çalışıyor. Elbette aracın dizel olduğunu unutup depoyu benzinle doldurmazsanız. Eğer hayatın iniş çıkışlarını net olarak görebiliyorsanız, züccaciyedeki bir fil gibi davranmayın. Kendinizi şöyle bir yukarı çekin. Çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.

Nasıl Yapılıyor'un bu bölümünde. Doldurulmuş zeytinler, kokteyl kanepelerinin içi oyulmuş tarihi. Usturlaplar, gök kubbeye yıldızlarla bezenmiş bir bakış. Ve batı eğerleri, merak edenler için deri üzerine. Ama atlarımızı gün batımına doğru sürmeye başlamadan önce... Bundan birkaç bin yıl önce henüz bardaklarını süslemeye başlamamışken, zeytin ve yağ birçok antik medeniyetin ekonomisinde merkezi roller üstleniyordu. Zeytinler günümüzde de popülerliklerini korumaktadırlar. Sadece lezzetli olmakla kalmayıp aynı zamanda sağlıklı olan bu besin maddeleri düşük kalori ve kolesterol değerlerine sahiptirler. Zeytinler salamuralanmadıkları sürece yenilenmeye müsait değillerdir. Bu gurme zeytinleri bademden sarımsağa ve hatta roquefort peynirine kadar birçok çeşit dolgu malzemesiyle elle doldurulur. Tarladan toplanıp doğruca salamura varillerine yerleştirilir. Orada geçirdikleri 9 aylık fermantasyon sonucunda sert ve acı olan etleri yumuşak ve tatlı hale gelir. Daha sonra bir taşıma düzeni onları oradan alıp bir temizleme alanına götürür. Burada çalışanlar zeytinlerin arasında kalmış olan yaprakları ve diğer kalıntıları ayıklar. Daha sonra zeytinler kemerli konveyörün üzerine dökülür. Kemerler arasındaki boşluklar aşamalı olarak genişlemeye başlar. Eğer bir zeytin kendi boyutlarından daha geniş bir boşluğa ulaşırsa doğruca aşağıdaki varilin içine düşer. Zeytinler konveyörün en sonuna ulaştıklarında küçükten ekstra büyüğe kadar boyutlarına göre kategorize edilir ve ayrılır. Zeytinlerin bir sonraki durağı içlerinin oyulacağı oyma odasıdır. Oyma işleminin ilk aşaması çevresi boyunca zeytin ebatlarında cepler içeren dönen bir tamburdur. Tambur döndükçe her cebe bir zeytin girer. Bu işlem onları oyma makinesine taşıyacak olan konveyörün üzerinde düzgün bir sıra oluşturmalarını sağlar. Oyma makinesi dakikada 900 adet zeytin oyabilme kapasitesine sahiptir. Şimdi neler olduğunu size göstermek için bunu yavaşlatalım. Çekirdek çıkarıcı bıçak zeytinin bir ucundan girip çekirdeği diğer uca doğru iter. Çekirdek çıkarken dolgu yapmak için elverişli boyutta bir delik açar.

Şimdi ise sırada bir kalite denetlemesi var. Çalışanlar yeterince iyi olmayan bütün zeytinleri ayıklar ve ıskartaya çıkartırlar. Bundan sonra zeytinler doldurulma departmanına yollanır. Bu güzellikler burada salamuralanmış sarımsakla doldurulur. Doldurucu sarımsağı keser ve her parçayı bir zeytinin içine yerleştirir. Jalapeno biberleri, güneşte kurutulmuş domatesler, habanera biberleri, soğan ve badem gibi diğer dolgu malzemeleri için de aynı prosedür geçerlidir. Çalışanlar doldurulmuş zeytin sepetlerini üzeri boş kavanozlarla dolu bir masanın üzerine bütün kavanozların içi dolana kadar boşaltarak yayarlar. Açık kavanozlar kaplama makinesine doğru ilerlerken içlerini taze tuzlu suyla dolduracak olan nozüllerin altından geçerler. Bir hava memesi kapağın yerine kolayca yerleşebilmesi için ufak bir miktar hava üfler. Buradan sonra kapaklama makinesi her kavanozun üzerine bir kapak geçirip çevirir. Isı verme yoluyla kapakları hava geçirmeyecek şekilde sıkıştırır ve ürün takibi amaçlı numaraları damgalar. Son olarak da kavanozlar üzerlerine etiketlerini yapıştıracak olan makineye doğru yol alırlar. Tuzlu su bu gurme zeytinlerine 2 yıllık raf ömrü sağlayan doğal bir koruyucudur. Ama tabii ki benim mutfağımın rafında 2 günden daha fazla dayanamazlar. Orta Çağ'da denizciler yollarını bulmak için yıldızlara ve gezegenlere bakarlardı. Ve bunun için de bilimsel bir araç olan usturlapı kullanırlardı. Bu araçla gök cisimlerinin arasındaki açısal mesafeyi ölçüp edindikleri verilerle bulundukları enlemi hesaplarlardı. Bu araç Orta Çağ'ın GPS'iydi. Günümüzde usturlapların modası geçmiş olabilir ama hala tamamen unutulmuş değiller. Ustalar usturlapları tarihteki yerlerini kutlamak amacıyla üretmeye devam etmekte. O zamanlar usturlaplar elde dövülüp işleniyorken günümüzde metal tamburlara yerleştirilmiş iki parçalı lastik kalıplar içerisinde şekillendiriliyor. Operatör eritilmiş kurşun kalay alaşımını tamburun kapağında bulunan bir açıklıktan kalıpların içine döker. İçeride kalıplar hızlıca dönerek usturlap levhasının her yerini iki tarafındaki geometrik oyma baskılarla birlikte dolduracak şekilde alaşımı yayarlar. Operatör kadranı ve ibreleri de aynı şekilde kalıba döker. Artan kurşun kalay alaşımı tekrardan eritilip kullanılmak üzere kesilip alınır. Levhanın pürüzlü yüzeyleri daha düzgün bir çember çevresi elde etmek için zımparalanır. Bundan sonra usturlap levhasının üzerine asidik bir sıvı dökülerek kurşun kalay alaşımının kararması sağlanır. Karartıcı madde levha yüzeyinin her köşesine ulaşacak şekilde yayılır. Bu yeni karartılmış levha, içi dayanıklı plastik koniler, sabun ve su dolu olan bir valinin içine yerleştirilir. Etrafında döndükçe içerisindekiler çalkalanır ve levhanın yüzeyi temizlenir. Yüzeyde bulunan oymalarsa koyu renkte kalır. Bu işlem usturlapın üzerindeki işaretlere belirginlik katar. Orta Çağ'da ustalar bu etkiyi yaratmak için ponza taşı ve çok emek gerektiren yoğun temizlik ve cila işleri kullanırlardı. Bundan sonra usturlap levhası seramik malzeme parçalarıyla yuvarlanır ve bu işlem kurşun kalay alaşımı perdahlayarak levhaya daha parlak bir görünüm verir. Artık geometrik işaretler parlak tabelanın üzerinde gayet belirgin bir hale gelmiştir. Ön yüzünde zodyak takvimi ve gökyüzü haritası, arka yüzünde ise matematiksel ölçüler net bir şekilde görülebilmektedir.
Ayrıntılı kadranda üzerindeki göksel işaretlerin belirginleştirilmesi için aynı işlemden geçer. Pirinçten yapılmış bir zıvana, usturlap levhasının merkezindeki deliğe yerleştirilir ve döndürülerek yerine oturması sağlanır. Bu zıvana, kadran ve ibreleri bir arada tutup etrafında dönmesini sağlayan bir kilit taşı rolü oynar. Kadran yerini aldıktan sonra levhanın her yüzüne bir ibre yerleştirilir. Bu ibreler akrep ve yelkovan gibi döndürülüp, kullanıcının yıldızlar ve gezegenlerin ufak çizgisine olan açısını ölçerek bulunduğu yerin neresi olduğunu hesaplamasını sağlar. Zıvana bir yüzündeki vida ve diğer yüzündeki somunla yerine sabitlenir. Daha sonra kadran ve ibrelerin serbestçe dönmesini engellemeyecek şekilde sıkıştırılır. Bundan sonra usturlabın bir zincire bağlanabilmesini sağlamak için üstteki deliğe metal bir halka geçirilir. Kadranlar ve ibrelerin dönerken aracın yüzeyine sürtünüp sürtünmediği kontrol edilir. En parlak devrinin üzerinden yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen bu inanılmaz araç hala büyüleyiciliğini korumaktadır. Onu gökyüzüne doğrultarak elde edilen bilgilerin miktarı hayret vericidir. Usturlap, enlem belirlemek dışında aynı zamanda zamanı ve mevsimleri belirlemek için de kullanılır. Ve hatta bazı kişiler bu aleti yıldız falları için bile kullanırlar. Ama tabii ki bunun için geometrik ve astronomik bilgi donanımına sahip olmak gereklidir. Eğitimli gözlere bu usturlap, saati öğleden sonra bir olarak göstermekte. Bu da bu aracın ne kadar eski ve antik olursa olsun, hala güncel olduğunu ve işe yaradığını ispatlamaktadır. Usturlap gerçekten de denizciliğin başrol oyuncusudur. Sıradaysa atlarımızı batı eyaları üzerinde güneşin batışına doğru ya da en azından programımızın sıradaki kısmına doğru sürüyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Vahşi batıda kovboylar atlarının üzerinde uzun günler boyunca kaldıkları için vücutlarının bazı kısımları çok duyarlı hale gelirdi ve bu onların atlarını gün batımına doğru sürmelerini zorlaştırırdı. Onlar da bu yüzden batı eyerlerini geliştirdiler. Büyük ve sağlam olan bu eyerler İspanyol fatihlerinin kullanmış olduğu eyerler temel alınarak geliştirilmişlerdir. Günümüzde at binicileri hala İngiliz eyerlerine göre daha rahat olan ve dizginlerin iki el yerine tek elle tutulduğu bu batı tarzındaki eyerleri kullanmaktadır. Konfor ilave etmek için eğerin oturulacak kısmının düzey çizgileri daha belirgin hale getirilmiştir. Ayrıca batı eyerlerinin üzerinde ip dolamak için bir boynuz da bulunur. İşe laminalı tahtadan yapılmış ve tabakalanmış deri kısımlarıyla kaplanmış olan eğer kaltayla başlanır. Usta hidrolik pres kullanarak eğer eteğini ve diğer bileşenleri keserek çıkarır. Eğer oturağını eliyle kafa bıçağı olarak isimlendirilen bir alet vasıtasıyla keser. Eğerin oturma kısmı için ekstra dikkat gereklidir. Çünkü bu kısım belirli bir at için özel olarak yapılmaktadır. Kesilmiş her parçanın kenarını özenle tıraşlar. Böylece parçalar eğer kaltağına düzgün bir biçimde yerleştirilebilir. Bu tekniğe yontma işlemi adı verilir. Eğer boynuzunun gövdesinin çevresine oturacak olan deri kısmı zamplanır, fırçalanır ve daha sonra parça yerine yerleştirilir. Boynuzun tepesinde bir dudak oluşturacak şekilde yapılır. Boynuz başlığını deri çemberin üzerine doğru bastırır ve sonra köşeleri birbirine doğru kıvırır. Küçük çivileri çekicin manyetik tarafını kullanarak toplar ve deri başlığı tahtanın üzerine çakarak sabitler. Çivilerin başlarını gizlemek için kalın bir deri parçası kullanır. Boynuzun tepesinin etrafına bir oluk kazır ve derinin üzerinden delikler açar. Bu katmanları birbirine dikme işlemini kolaylaştırır.
Dikişleri birbirine kenetlemek için iki iğne kullanır. Bu başlığı sağlama alır ve eğere terzi elinden çıkmış bir görünüm kazandırır. Boynuzu tamamlamak için eğer ustası fazla gelen dirileri çatallı bir bıçakla kırpar. Şimdi ise usta eğer kaltağının bölümlerini stratejik şekilde yerleştirilmiş deri şeritlerle oluşturmaktadır. Formu biraz daha geliştirmek için deriyi yontar. Oluşturmuş olduğu bölümlerin üzerine arka tarafında deri olan bir teneke parçası yerleştirir ve bu parçayı oraya çiviyle çakar. Bu kısım eğerin oturma kısmına güç kazandırır. Usta eğerin oturma kısmını şekillendirmeye devam eder. Daha sonra bu parçanın eğer kaltağıyla rahatça kaynaşabilmesi için kenarlarını tıraşlar. Oturma kısmına son bir derileme, yoğun bir yoğurtma ve zımparalama işlemi uygulanır. Daha sonra boynuzun şişkinlik adı verilen alt kısmına bir miktar deri zamklar ve çiviler. Ve sonra da eğerin oturma kısmının arka tarafında bulunan arka kaş adı verilen bölgeye deri uygulaması yapar. Arta kalan deriyi kesip aldıktan sonra usta bu köşelendirme aletiyle eteği kırpar. Bu işlem bu bölgeleri pürüzsüz hale getirir ve böylece biniciye veya ata takılmasını engeller. Bir başka çalışansa eğerin oturma kısmını ılık suya daldırır. Bu sayede deri yumuşar ve kolayca şekil alabilecek derecede esnekleşir. Oturma kısmını eğer kaltağının üzerine yerleştirir ve oraya bağlar. Kuruduğu zaman kaltağın şeklini alır. Oturma kısmının arka tarafını ayrı olarak şekillendirir ve ıslak dereyi katlamanın üzerinde kuruması için mandallarla tutturur. Daha sonra bütün oturma kısmını eğer kaltağının üzerine zamplar. Ama bu eğerin kullanıma hazır olması için daha yapılması gereken birçok işlem vardır. Batı eğerleri sadece fonksiyonel olmakla kalmazlar. Aynı zamanda üzerlerinde taşıdıkları sanatsal çalışmalarla da çok gösterişlidir. Bu gelenek eğerlerin bir statü sembolü olduğu ve üzerindeki gösterişli sanatın ve dekoratif gümüşün o kovboyun ne kadar gerçek bir kovboy olduğunu yansıttığı vahşi batı dönemine kadar uzanır. Şimdi ise eğer ustası oturma kısmını eğerin arka kaşına doğru şekillendirir. Köşeyi çeyen rulosu ismi verilen bölümü oluşturmak üzere kıvırır. Kesin sınırlarını bir pergerle detaylı olarak çizer ve yapmış olduğu kesik çizgilerini takip ederek parçayı kesip alır. Son şekillendirmeler için oturma kısmını eğerin kaltağının üzerine bastırarak yoğurur. Çeyen rulosunu tamamlamak için 4 katmanlı deriyi diker. Bunu yaparken kullandığı iplik süper kuvvetli bir naylondan yapılmıştır ve dikiş yerini neredeyse imha edilemez hale getirir. Odak noktası şimdi ise bir sanatçının çiçekli bir desen işlemekte olduğu eğer kaltağının etek kısmına doğru hareket eder. Sanatçı bu desenleri işlemek için çok çeşitli özel aletler kullanır. Mesela desenin etrafındaki boşlukları doldurmak için kullanmış olduğu bu arka fon yaratıcısı gibi. Üzerine su püskürtmek deriyi yumuşatır ve üzerinde çalışmayı kolaylaştırır. Sonra eteğin her iki tarafına birden metal levhalar yerleştirir. Bunlar eğerin atın üzerine sağlamca yerleşmesi görevini gören donanımın bir parçasıdır. Ve bu yüzden bunların deriye sımsıkı bir biçimde sabitlenmiş olması çok önemli bir noktadır. Her levhayı eteğe perçinlerle sabitler. Daha sonra ata herhangi bir şekilde zarar vermemesi için bunların uçlarını bir çekiç yardımıyla düzleştirir. Daha sonra eğer ustası eteğin arka kısmına zamk sürerek buraya yerleşecek olan deri parçasını yapıştırır. Burada eteğin üst kısmını ana bölüme zamklar ve perçinler.
bir parça koyun postunu yüzüstü yerleştirir. Sonra eğer iteğinin arka kısmını ona zantlar. Böylelikle ata temas eden taraf yünlü taraf olacaktır. İşin bu kısmı tamamen atın rahatlığıyla ilgilidir. Eğer ustası eteği koyun postunun üzerine ağır hizmete uygun iğneli bir makine ile diker. Daha sonra deri eteğin hatlarını takip ederek fazla gelen postu kırpar. Şekli düzeltmek amacıyla yünün kenarlarını tıraşlayarak inceltir. Daha sonra deriden yapılmış bir bağcığı sıkı bir biçimde örer ve buna latigo bağcığı ismi verilir. Bu bağcık eteğin iki yarısını birbirine bağlar ve daha sonra eteği eğere bağlamakta kullanılır. Sonra bağcığın ucunu örgünün altına çekerek onu sağlamlaştırır. Daha sonra üzengi kayışının üzerine hatırı sayılır miktarda zamk sürer. Üzengi meşe ağacından yapılmış, U şekline sokulmuş ve galvanize edilmiş tenekeyle sağlamlaştırılmış bir parçadır. Deriyi üzenginin kıvrımı üzerine bastırır ve tepe kısmına metalden yapılmış ara parçasını sabitler. Şimdi sıra geldi etekleri eğer kaltağına bağlamaya. Deri bağcıkları köprülerden geçirir ve eğere çiviler. Başka bir çalışansa deriyi hem koruması için hem de renk vermesi için eğerin üzerine özel bir yağ sürer. Yağlama işlemi derinin üzerindeki işlemleri ortaya çıkartır ve belirginleştirir. Baştan sona bu batı eğerini yapmak 40 saat aldı ama bunu kullanacak olan günümüz kovboyu bu eğerle çok çok fazla yol alacak. Eğeri hazır olduğuna göre kovboyumuzun şimdi ihtiyacı olan tek şey bir at. Eğer zeytinlerin içinin nasıl doldurulduğunu merak ediyorsanız açıklamayı gökyüzünde aramayın. Cevabı burada. Çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Food is forbidden.
5: Kalp damar ilaçları da var.
6: Meyve yasak, komple yasak.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birazdan inşaat sektöründe iz bırakmak. Marangoz kalemi. Koyu ve tatlı. İtalyan meyan kökü yapımı sanatı. Ve dantel. Son moda kıyafetleri yapmak için geleneksel teknikleri kullanan bir Polonya köyü. Bunu nasıl yapıyorlar? Kendini ifade etmenin kalemden daha iyi bir yolu olamaz. Kalem, mimarlardan okul çocuklarına kadar herkes tarafından kullanılıyor. Ve bu yüzden yılda 14 milyar kalem üretiyoruz. Ama özellikle bir meslekte standart bir kalem yeterli değildir. Marangozların daha sağlam, tutması daha kolay ve masaya koyduğunda düşmeyecek bir kaleme ihtiyaçları vardır. Bu zorlu meslek için diğerlerine hiç benzemeyen bir kalem üretiliyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Shelbyville, Tennessee. Burası 1950'li yıllarda kalem şehri olarak bilinirdi. Birleşik Devletler'de kullanılan kalemlerin yarısından fazlası burada yapılırdı. Burası Musgrave Kalem Şirketi. Henry Hullen, büyük babası Albay Musgrave'in 100 yıldan uzun süre önce kurduğu şirketi yönetiyor.
1: Bu şirket 102 yıldır ailemizde ve ben burada büyüdüm. Hayatımın önemli bir parçası ve sonsuza kadar öyle kalacak.
0: Günümüzde şirkette günde 500 bin kalem üretiliyor. Bu yılda 130 milyon yapar ve dünyanın yarısına ulaşmak için yeterlidir. Ama asıl noktaya gelelim. Çoğu kalemin yapımına ahşapla başlanır. Şirket görevlisi Rick Casey, Çin'den ithal edilen ıhlamur ağacı siparişini kontrol ediyor.
2: Burada 830 karton var ve bu konteynerden yaklaşık 1.6 milyon marangoz kalemi üretebiliriz.
0: Ihlamur ağacı kalem yapımı için çok uygundur. Çünkü hafiftir, dayanıklıdır ve kolayca şekil alabilir. Ahşap 7.4 santimetreye 18.4 santimetrelik önceden kesilmiş çıtalar halinde geliyor. Her çıtadan 5 kalem çıkıyor. Ama şu anda ahşap blokların içinde kurşunun girebileceği bir yer yok. Departman süpervizörü Charles Heiss, ahşap üzerinde biraz yer açmak için çıtaları oluk açma makinesine yerleştiriyor.
3: Marangoz kalemi için oluklar açıldı. 5 kalem için 5 oluk açılıyor. Çıtayı ters döndürünce şekillendirici makineye girdiğinde kullanılacak bir çizgi var.
0: Oluklar açıldıktan sonra kalemin içine kurşun koymanın zamanı geliyor. Elbette gerçek kurşun kullanılmıyor. Kalemde kullanılan kurşun %74 oranında grafit, %22 oranında kil ve %4 oranında bal mumundan oluşuyor. Ama hangi malzeme kullanılarak yapılmış olursa olsun her gün 500 bin kurşunu elle yerleştirmek çok vakit kaybettirirdi. O yüzden Charles kurşun dizme makinesi kullanıyor.
3: Makine şu anda kurşunları ahşap çıtaların içine yerleştiriyor. İşlem bu şekilde gerçekleşiyor.
0: Kurşun dizici makinenin dişlileri dönerken grafit çubuklarını taşıyor ve onları olukların içine yerleştiriyor. Kurşunlardan herhangi birinin yerleşmemesi ihtimaline karşı metal bir çubuk kullanılıyor. Kurşunlarına kavuşan çıtalar hala kullanılacak durumda değiller. Kim kaleminin içindeki kurşunun kayıp düşmesini ister ki? Bu makine bu olasılığı çıtanın üstüne başka bir çıta yerleştirerek ortadan kaldırıyor ve bir çeşit kalem sandviçi oluşturuyor. Özel yapım PVA tutkalı çıtaları bir arada tutuyor.
3: Tutkal eşit olarak dağıtılmış çünkü eğer yeterli miktarda tutkal olmasaydı yapışmazdı.
0: Birbirine yapıştırılan çıtalar ardından kelepçeyle sıkıştırılıyorlar ve bir gece kurumaya bırakılıyorlar. Bir gün sonra tutkal görevini yapıyor ve sandviç kalıcı bir şekilde yerleşmiş oluyor. Bunun sonucunda ortaya 5 kalemlik bir blok çıkıyor. David Nelson bu blokları daha kullanışlı bir şeye dönüştürmekle yükümlü.
4: Tutkalı gevşetmek için üstlerine biraz vurman gerekiyor.
0: Tutkalla birbirine yapıştırılmış çıtaları kaleme dönüştürmek için David şekillendirici adı verilen bir makine kullanıyor. Bir çıtadan birbirine benzeyen 5 ayrı kalem yapmak için bu makinenin içine doğru şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Kılavuz çizgiler çıtaları yolda tutuyor. Tıpkı tren rayları gibi.
4: Kılavuz çizgiler çıtaları makineye koyarken çok önemlidir. Hata yapılırsa makine kilitlenebilir.
0: Çıtalar makinenin içinde döner testere bıçaklarının üzerinden geçiyorlar. Bu bıçaklar her bir bloğu yarıya bölüyor. Ardından besleyiciye gönderilen çıtalar diğer yarısı kesilmek üzere yeniden makineye gönderiliyor ve ortaya ham kalem çıkıyor.
4: Kalemler kesiciden dışarı çıktı. Kesicide kesildikten sonra bu hale geliyorlar. Güzel ve yuvarlak. Çok güzeller.
0: Makineden çıkan kalemler tamamen fonksiyonel olabilirler. Ama zaten sürekli ahşapla uğraşan çoğu marangoz aradığında bulamayacağı ahşap renkli bir kalem kullanmak istemez. Kalemler biraz renge kavuşmak için boya bölümüne geliyorlar. Bu bölümde Michael Walker çalışıyor.
5: Bugün marangoz kalemlerini turuncuya boyayacağız.
0: Parlak turuncu bir kalem her durumda göze çarpar. Kalemler boyanmak için boya kabından geçiyorlar.
5: Boya kabı birinci kat boyayı bitirdikten sonra lastik contayı pürüzsüzleştiriyor.
0: Kalemler lastik contadan dışarı çıkarken fazlalıklarından kurtuluyorlar ve ince, eşit dağıtılmış bir kaplamaya sahip oluyorlar. Bu süreçte hiç vakit kaybedilmiyor çünkü boya katmanı o kadar ince ki kalemler ilerlerken kuruyor. Yavaş hareket eden konveyörlerin kalemleri ikinci kat boya için bir sonraki boya istasyonuna taşıması 20 saniye sürüyor.
5: Kurutma bandından bir kat boyanmış kalemler çıkıyor. Ve bu band kalemleri buradaki konveyöre gönderiyor. Burada ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kat boya işlemi yapılacak.
0: Ama 5 kat boya bile yaşamının büyük bir kısmını inşaat alanında geçirecek bir kalemi korumak için yeterli değildir. O yüzden 5. kat boyadan sonra kalemin dayanıklı ve parlak bir dış kaplamaya sahip olması için lake ekleniyor. Kalemler son banttan çıktıklarında kurumuş oluyorlar. İz bırakmak için neredeyse hazırlar. Tüm kalemler gibi onların da bir kutuya ihtiyacı var. Kutular depoya gönderilmeden önce tartıp etiketleyen Deborah Arnold'a gönderiliyorlar. Ama burada çok kalmayacaklar. Çok geçmeden fabrikadan çıkıp marangozların eline ulaşmış olacaklar.
6: Marangoz kalemi olmadan çalışmak çok zor. İşimizde kullandığımız en önemli malzemelerden biri bu. Bizim için en az mezura ve testere kadar önemli bir malzeme.
0: Sırada herkesin çok sevdiği ve lezzetli bir tatlı ve bir köyü kurtaran usta eller. Geleneksel tekniği podyumlara taşıyan Polonyalı dantel yapımcıları. Bunu nasıl yapıyorlar?

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Şekerden 50 kat daha tatlı ve antik Mısırlılardan beri tüketiliyor. Meyan kökü. Ya çok seversiniz ya da nefret edersiniz. Ve büyük bir çoğunluğumuz önemli bir iş alanı haline getirecek kadar çok seviyor. Çok yakında her yıl 1 milyar dolarlık meyan kökü tüketeceğiz. Bunu nasıl yapıyorlar? Rossano, Calabria. İtalya'nın bu güzel köşesi Romalılar, Yunanlar, Gotlar, Araplar ve Normandiyalılar tarafından birçok kez işgal edildi. Ama tüm bu zengin tarihlerine rağmen bölgede yaşayan yerliler belki de en çok meyan kökü yapımı gelenekleriyle gurur duyuyorlar. Hatta bazıları dünyanın en iyisi olduğunu iddia ediyor. Bu tatlı siyah renkli yiyecek uzun zamandır insanlık tarihinin bir parçasıdır. Mısırlılar meyan kökünden içecek yaptılar. Antik Yunanlar ilaç olarak kullandı. Büyük İskender ordusunu meyan köküyle besledi ve Napolyon mide ağrısını dindirmek için kullandı. Meyan kökü Avrupa ve Asya'nın bazı bölümlerinde yetişen bezelye bitkisinin kökünden gelir. Pietro Bonanno uzun zamandır bu bitkiyi yetiştiriyor.
1: Şu anda meyan kökü tarlasındayız. Gördüğünüz gibi bitkiyi topluyoruz.
0: Meyan kökü toplamak kolay iş değildir. Köklerin tam olarak büyümesi 3 yıla kadar sürebilir ve o zamana kadar 4 metre uzunluğa eriştiği için toprağın derinliklerine gömülür.
1: Burada yapılan işlem şu. Köklere ulaşmak için yaklaşık 60 santim kazmamız gerekecek.
0: Pietro kökleri kazıp çıkarmak için geleneksel bir pulluktan 2 kat daha derine kazabilen özel bir pulluk kullanıyor. Biraz toprak Pietro'nun meyan kökünü geleneksel yöntemlerle denemesini engelleyemez.
1: Çok sulu. İli sarıya boyuyor. Çok incelikli ve belirgin bir lezzeti var.
0: Ama herkes meyan kökünü topraktan çıktığı gibi yemek istemeyebilir. Seçici müşterilerin iyiliği için kökler 20 kilometre uzaklıktaki depoya işlenmek için gönderiliyorlar. Burası bir meyan kökü fanatiği olan Rafael Galina'nın bölgesi.
2: Büyük annem ve büyük babam, teyzelerim ve ebeveynlerim burada çalıştılar. Ve ben de çocukluğumdan beri burada çalışıyorum.
0: Kaliteyi kontrol etmek için köklerin ucundan kesiyor. Ve o da Pietro gibi tadıyor.
2: Çocukken burada oynardık ve bazen yemek için meyan kökü çalardık.
0: Kökler geldiğinde nemli oluyorlar ki bu aromanın seyrelmesine neden oluyor. O yüzden güneş altında nemin yalnızca %10'u kalana kadar 10 ay boyunca kurutuluyorlar. Diğer aşama fabrikanın içinde gerçekleşiyor. Kökler çok uzun olduklarından bu şekilde işlenemezler. O yüzden önce doğrayıcıya gidiyorlar. Meyan kökü doğrayıcıdan küspe olarak çıktığı için aromanın çıkarılması çok daha kolay oluyor. Fabrikadaki bir konveyör parçalanmış meyan köklerini usta meyan kökü yapımcısı Rafael Pedace'ye gönderiyor. Paramparça olmuş kökler geldiğinde hiç de iştah açıcı görünmüyor. Ama Rafael tatlı özü çıkarmak için daha önceden denenmiş ve tadılmış bir teknik kullanıyor.
3: Meyan kökünün özünü çıkarmak kahve yapmak gibidir. Bir kahve yapımcısı da aynı şeyi yapar.
0: Rafael kahve yapma makinesini 450 kiloluk parçalanmış kökle doldurarak kapağı kapatıyor. Ardından bir tavan vinci buharla karıştırmak için üretim hattına taşıyor. Tıpkı kahve dükkanında olduğu gibi.
3: Ama bu endüstriyel boyutta bir operasyon. 150 derecelik sıcaklık ve 5 bar basınç kullanılıyor.
0: Basınçlı fıçıların içinde 4 saat boyunca buharlandıktan sonra köklerden meyan köke aroması içeren öz çıkarılıyor. Ne yazık ki özün içine köklerden gelen bazı istenmeyen fazlalıklar da karışmış durumda. Değerli özün içinde küçük toprak parçaları var. Bu istenmeyen fazlalıklardan kurtulmak için Rafael sıvıyı devasa bir tankın içine pompalıyor. Sıvı burada toprak dibe çökene kadar bekletiliyor.
3: Sıvıyı bu tankların içinde 2-3 saat bekletiyoruz. Bu sırada kirler dibe çöküyor.
0: Sıvı meyan kökü şu anda oldukça lezzetli ama bir tatlı dükkanına girmesi için daha çok uzun bir yolu var. Dönüşümün ilk aşamasını kaynatma oluşturuyor. Sıvı bu fıçıların içinde 3 saate kadar kaynatıldığında hacmi neredeyse %75 oranında düşmüş oluyor. Mekanik bir karıştırıcı topakların oluşmasını engelliyor. Öz çamur kıvamına geldiğinde hazır oluyor.
3: Tüm işlemlerin sonunda ürün artık hazır.
0: Çalışanlar bu yapışkan maddeyi dikdörtgen şeklindeki tenekelerin içine döküyorlar. İsterseniz şu haliyle de tadabilirsiniz ama şimdiden iyi şanslar. Bu tatlı yığınlar sertleşmeden önce Rafael tarafından yenilebilecek boyutlarda kesilmeleri gerekiyor.
2: Burası kalıp çekme departmanı. Burada blokları küçük parçalara kesiyoruz. Makineye sığmaları için bunu yapmamız gerekiyor.
0: Makineden uzun, şişman ve tatlı bir yılan çıkıyor. Farklı derecelerdeki deliklerden geçerken giderek daha da küçülüyor. Tatlıya dönüşmek için neredeyse hazır. Ama şu anda meyan kök yağmuru işlenmek için fazla sıcak. O yüzden Rafael tarafından konveyörlerin üzerinde soğumaya bırakılıyor.
2: Meyan kökü konveyör bandının üzerinden geçerken yaklaşık 30 dereceye soğutuluyor. Bu çok önemli. Yoksa makineye yapışabilir.
0: Soğuyan meyan kökü artık yenilebilir ama özellikle bu meyan kökü küçük parçalara bölünecek. O yüzden düzleştirilmek üzere 4 çift silindirden geçiriliyor. Küçük parçalara daha kolay bölünmesi için meyan kökünü yuvarlayarak çıkarıyor. Ama içi hala nem dolu. Tam kıvamı yakalamak için içi meyan köküyle dolu olan ahşap tepsiler iklim kontrollü bir depoda sertleşene kadar kalıyorlar. Meyan kökü kuruduktan sonra titreyen bir konveyör bandına transfer ediliyor. Burada küçük parçalara bölünüyorlar. Ama Rafael onay vermeden fabrikadan çıkamazlar. Bütün iş Rafael'de.
2: Bu şeker hazır ve artık son departmana gönderilebilir.
0: Usta meyan kökü yapımcısı onayı verdiyse meyan kökü mükemmel lezzete ve dokuya sahip demektir. Ama soluk kahverengi şekerler şu anda göze çok da çekici gelmiyorlar. 4 saniyelik bir buhar banyosunun ardından tamamen değişerek şekercilerde göze çarpacak kadar parlak hale geliyorlar. Otomatik paketleme makineleri şekerleri her seferinde 40 gram olmak üzere geleneksel metal tenekelerin içine döküyor. Sonunda ortaya çıkan ürün kesinlikle tüm meyan kökü severleri memnun edecek seviyede. Dantel. Asırlar boyunca asaletin simgesiydi. Danteli yapmak için harcanan zaman ve emek onu sıradan insanların maddi olarak asla ulaşamayacakları bir noktaya çıkardı. Dantel yapmak o kadar karlı bir işti ki tüm köyler bu işe odaklanmıştı. Ama modern teknoloji dantel yapımcılarını zor duruma soktu. Şimdi Polonya dağlarındaki küçük bir köy sayesinde dantel yapımı geri döndü ve geleneksel teknikler moda dünyasını kasıp kavuruyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Poniakow, Güney Polonya. Beskid Slaski dağlarının yükseklerindeki bu küçük köy, 4000 kişilik nüfusuyla dantel yapımında bir dünya lideri. Köy nüfusunun neredeyse %20'si yani yaklaşık 700 kişi bu karmaşık işle uğraşıyor. Son 100 yılda Papa'nın sunakta kullandığı kumaştan Kraliçe Elizabeth'in dekoratif sehpa örtüsüne kadar her şeyi yaptılar. Geçmişte Poniakow danteline tüm dünya hayranlık besliyordu. Ama yıllar içinde sehpa örtüsüne olan talep azaldı ve moda değişti. Köy nüfusunun neredeyse %20'si yani yaklaşık 700 kişi bu karmaşık işle uğraşıyor. Son 100 yılda Papa'nın sunakta kullandığı kumaştan Kraliçe Elizabeth'in dekoratif sehpa örtüsüne kadar her şeyi yaptılar. Geçmişte

0: plan yaptı.
1: Konyakov'dan teli fazla satmıyordu. Giderek daha az insan ilgileniyor ve daha az insan soruyordu. O yüzden aklıma dantelli iç çamaşırı yapma fikri geldi.
0: İç çamaşırı sadece başlangıçtı. Konyakov'daki kadınlar geleneksel yeteneklerini moda dünyasının daha önce hiç görmediği karmaşık tasarımlar yapmak için kullandılar. Sehpa altlı veya uzun bir elbise, her ne olursa olsun her dantel tasarımı tek bir iplikle başlar. Temel malzemeler 300 kilometre uzaktaki Lodz şehrinde yer alan Ariadna fabrikasından geliyor. Burada her türden iplik yapılıyor ama Konyakov'un narin tasarımları en iyisini gerektiriyor. Malzemeyi minimum miktarda kullanıyorsanız çok sağlam olmak zorundadır. Ürün geliştirme mühendisi Joanna Vigeleska üstün kaliteli ürünün üretimiyle ilgileniyor.
1: Burada ham ipleri döndürüyoruz. Konyakov danteli için 4 farklı iplik kullanıyoruz.
0: Bu dantelin 4 kat daha güçlü olmasını sağlıyor. Ama iplik döndürülürken aşınabilir. O yüzden kopmayı engellemek için ateşle işleniyor.
1: Buradan bir parça iplik alınıyor. Ve ardından yukarı ateşin içine doğru uzatılıyor. Sonra da bobinin üzerine sarılıyor.
0: Bu alazlama süreci ipliği güçlendirirken aynı zamanda Konyakov danteline ünlü göz alıcı görüntüsünü veriyor.
1: Eğer ipleri yakmazsak Konyakov danteli parlamaz ve kullanımı bu kadar kolay olmaz.
0: Kurutma ve boyama sürecinin ardından renkli iplikler dantel ustalarına gönderiliyor. Bu zorlu iş Mariola Voetos gibi usta zanaatkar kadınların yetenekli ellerinde yapılıyor.
1: Sağ elimde kancayı tutuyorum. Sol elimle ipliği alıyorum ve parmağıma iki kez doluyorum. İpliği iki parmağımla tutuyorum. Sonra kancayı içe alıyorum ve bu iki parmağımla ipliği tutuyorum. Ardından kancayı döndürüyorum. İpliği kancanın üzerine sarıyorum ve çekiyorum. Böylece zincirin ilk halkasını oluşturmuş oluyorum.
0: Elbise tasarımları o kadar karmaşık ki hepsini tek bir seferde yapabilmek çok zaman alabilir. O yüzden Mariola parça parça yapıyor.
1: Konyakov danteli zincirle başlar. Onunla ne yapacağınız desene bağlıdır. Mesela şu anda daire yapıyorum.
0: Birbirinden ayrı parçalar bir araya getirilerek birçok farklı tasarım oluşturulabilir.
1: Burada 15 düğümlü bir zincir var ve burada 32 düğümden oluşan daha büyük bir zincir ve 8 balon var.
0: Tüm bunları takip etmek kolay değil. En ufak bir hatada dantelin şekli bozulabilir. O yüzden dantel yapımcılarının aritmetikten anlamaları gerekiyor.
1: Konyakov danteli yapmak için matematiği iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü düğümlerin bölünmesi ve sayılması gerekli. Ne çok az olabilir ne de çok fazla. Çünkü her iki durumda da ya yeterli düğüm olmaz ya da bazılarının arasında çok boşluk olur ve hiçbir şey yapamazsınız.
0: Tüm bu emeklerin sonucunda ortaya çıkan ürünler o kadar özel ki tüm köyün kaderini değiştirmiş. Kültür uzmanı Luciana Ligoka-Cout, dantel için geleceğin parlak göründüğünü düşünüyor.
2: Dantel yapımcıları her şekilde güzel, eşsiz, özel ve orijinal ürünler ortaya koyabiliyorlar. Bu seneki en büyük başarımız Paris Moda Haftası'nda yer almak oldu. Konyakov danteli tüm dünyada giderek daha popüler ve daha ünlü olmaya başlıyor.
0: Onlarca yıl boyunca kasvetli sehpaların üzerinde bekletildikten sonra bu asırlık gelenek artık güvende gibi görünüyor.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
10: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
13: Evet evet öyle evet.
14: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
12: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
13: Hayır.
14: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
12: Ha doğru, sağ ol.
13: Orada görüşürüz.
12: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Ah, onları gördüm.
3: Vay.
4: Of Tanrı aşkına. Ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar. Ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenvay'da birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Ross. Bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle. Şuraya bak.
2: Sırada nane ferahlığı. Diş macunundan dondurmaya kadar her yerde kullanılan mucizevi malzeme nane yağı. Oregon'da bir aile Amerika'nın dünyadaki nane yağı talebinin 1/3'ünü üretmesine nasıl yardımcı oluyor? Korumak ve hizmet etmek için. Teknoloji harikası tenis raketleri topa saatte 260 km ile vurulmasını nasıl sağlıyor? Ve her yerde su var. Ama bir damla içecek su yok. Cape Town teknolojinin yardımıyla deniz suyundan tuzu çıkararak kuraklıkla mücadele ediyor. Nasıl yapılmış?

0: Nanenin popülaritesi Kuzey Afrika'ya kadar dayanır. Eski Mısırlılar naneyi hazmı kolaylaştırmak için tüketirdi. Hatta piramitlerde bile nane bulunmuştur. Bu yeşil ot serinletici aromasını yağından alır. Bazı aromaları taklit edebilirsiniz. Ama söz konusu nane olduğunda hiçbir şey gerçek makkoyun yanına yaklaşamaz. Ve Amerika dünya talebinin %75'ini karşılıyor. Mükemmel nane yağı. Bunu nasıl yapıyorlar? Tlaskanay, Oregon. Kasaba, Columbia Nehri yakınlarındaki bereketli sel düzlüklerinin üzerinde yer alıyor. Nane sıcak günlerin ve soğuk gecelerin olduğu iklimlerde yetişir. O yüzden Oregon bir nane yetiştiricisi için cennettir. Burası Seeley Nane Çiftliği. Mike Seeley'nin ailesi 4 jenerasyondur nane yetiştiriciliği yapıyor. Bugün yılda 15 ton nane yağı üretiyorlar. Bu, 34 milyon tüp diş macununu tatlandırmak için yeterli.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın son yılından bu yana nane yetiştiriciliği yapıyoruz. Çok uzun zamandır bu işteyiz.
0: Bu işte kullanılan nane, iki doğal nane türünün karışımıdır. Su nanesi ve mızraklı nane. Nane ticari olarak ilk kez 1750 yılında İngiltere'de yetiştirilmiştir. Ve çoğu insan hala doğal ağrı kesici ve antiseptik olarak nane kullanır. Bitkinin en değerli kısmı, ürettiği mentol bakımından zengin yağdır.
1: Nerede yetiştiği, aldığı güneş, toprak çok önemlidir. Ne kadar sulandığı önemlidir. Hasat zamanı yağın kalitesini doğrudan etkiler.
0: Bu olağanüstü bitki, rizom adı verilen karmaşık bir yeraltı kök ağı aracılığıyla yayılır. Bu kökler, yapraklar ve saplar koparıldığında hayatta kalabilir ve tüm bitki yeniden yetişir. Yaprakları toplarken zamanlama çok önemlidir. En yüksek yağ konsantrasyonu bitki çiçek açmadan hemen önce, genellikle Ağustos ayında olur. Mike, mükemmel zamanı yakalamak için babasından ve büyük babasından öğrendiği bir tekniği kullanıyor.
1: Biraz nane alıyorum ve ellerimin arasında ovalıyorum. Eğer burun delikleriniz yanıyorsa hazır demektir.
0: Bu nane yağ için yalnızca yılda bir kez toplanıyor. Yağmur mahsullere zarar vereceğinden hazır olur olmaz ailenin hızlı hareket etmesi gerekiyor.
1: Hasat zamanımız çok kısa. Hepsini 17 gün içinde toplamak zorundayız.
0: Mike'ın eşi Candy Seeley de dahil olmak üzere neredeyse her aile üyesi yardımcı oluyor. Ama bu süreçte önemli bir sorun var. Eğer çok önemli rizomlara zarar verirlerse bir sonraki yıl mahsul yetiştiremezler. Bu soruna özel bir makineyle zekice bir çözüm bulmuşlar.
2: Bu bir biçici. Mahsullere zarar vermeden kesici barların arasına itiyor ve barlar bir makas gibi nane yapraklarını kesiyor. Böylece hasatı yapmış oluyoruz.
0: Biçici yere yakın olan yağ bakımından zengin kökleri kesmek için orak kullanıyor. Ve köklerin zarar görmeden yerinde kalması sağlanmış oluyor. Son olarak bir çift burgu mahsulleri düzenli sıralar halinde diziyor. Ve bu sayede tanıdık keskin nane kokusu tüm tarlayı dolduruyor.
2: Mümkün olduğunca yakından kesmeye dikkat ediyorum. Bu uzun ömürlü bir mahsul. Gelecek yıl için güzel, sağlıklı mahsuller bırakmaya çalışıyoruz.
0: 390 dönümlük kesilmiş naneyi toplamak çok emek ve zaman istiyor. Ve bu bir aile işi. O yüzden burada 4. jenerasyon devreye giriyor. Süper oğul Warren Seeley.
3: Ailemle çalışmayı çok seviyorum. Bazen beni çıldırtsalar da hiçbir şey değişmem.
0: Warren, mısır kıyıcı adı verilen bir makine kullanarak tek başına günde 20 dönümlük alan temizleyebiliyor. Bu 15 futbol sahası büyüklüğünde biçilmiş nane anlamına geliyor. Kıyıcının parmakları naneyi yerden kaldırıyor. Ardından bir fan aracılığıyla römorka aktarılıyorlar. Bu zorlu bir yolculuk ve nane çok hassas. Eğer yapraklar kırılırsa değerli nane yağı kaybedilir. Warren 12 yaşındayken mısır kıyıcıyı modifiye ederek bu soruna bir çözüm getirmiş.
3: Makinenin önüne su püskürtücüler yerleştirdik. Böylece naneler toplanmadan önce suyu emmiş oluyorlar. Ki bu yaprakların daha esnek olmasını ve dağılmasını engelliyor.
0: 33 metreküplük römork 1 tonluk taze biçilmiş nane ile dolduruluyor. Kamyon römorku mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çiftliğe geri götürüyor. Şimdi sıra değerli yağı çıkarmaya geldi. Nane geldiğinde tüm aroması hala yaprakların ve sapların içinde saklanıyor. O yüzden işlerin biraz buharlaştığı damıtıcıya gidiyorlar. 2.4 metre yüksekliğinde, 5.4 metre uzunluğundaki römork aynı zamanda devasa bir düdüklü tencere görevi görüyor. Sızıntıyı önlemek için boruyu yukarıya sabitlemek çok önemli.
1: Bunu en başından itibaren doğru yapmamız çok önemli. Çünkü nane yağının yaklaşık %80'i buhar formunda ilk 10-15 dakikada dışarı çıkıyor.
0: Yapraklar özel tasarlanmış bir spa bakımına giriyorlar. Mike römorkun altına bir hortum takıyor. Bu hortum 166 derecedeki yüksek basınçlı buharı nanenin içine taşıyor ve yaprakların içindeki yağın buhar olarak dışarı çıkmasını sağlıyor.
1: Yaprakların içindeki nane yağını ısıtıyoruz ve buhara dönüştürüyoruz. Ve bu buhar yukarıdaki borudan dışarı çıkıyor.
0: Buhar yaprakların içindeki yağın %75'ini çıkarırken yalnızca 15 dakikada tüm yılın emeklerinin karşılığı alınmış oluyor.
1: Buhar yükselirken uzun alüminyum borunun içinden kondansatörlere gönderiliyor.
0: 2.4 metre yüksekliğindeki 7 kondansatörün içindeki soğuk su boruları buharı soğutarak içinde saf nane yağı barındıran sıvı formuna dönüştürüyor.
1: Buhar yağ ve su karışımına dönüşüyor. Yağ sütün kaymağı gibi yukarı çıkıyor. Yukarıdaki yağ kabarcıklarını görebilirsiniz.
0: Değerli yağ sudan daha az yoğun olduğundan ayrıştırıcı tankın içinde üstte yüzüyor.
1: Bu saf nane yağıdır. Çok güzel bir şey.
0: Yukarıdaki yağın varillerin içine dökülmesi için gereken tek şey vanayı açmak. Yüksek kaliteli nane, sakız ve diş macunu gibi yoğun nane aroması gereken her üründe kullanılabiliyor. Ve çok küçük bir miktar yeterli oluyor.
1: Yaklaşık 500 gram saf nane yağı 55 bin sakız için yeterlidir. Evet, doğru duydunuz.
0: Tarladaki taze naneden taptaze bir nefese sahip olmanızı sağlayan diş macununa. Hem de sadece 21 günde. Aile bir süre hak ettiği tatilin tadını çıkarabilir. Sonra bir sonraki yıl için yeniden tarlaya dönecekler. Sırada tenis raketi. Yeni malzemeler tenis sporunu nasıl değiştiriyor? Ve bir şehrin susuzluğunu gidermek için deniz suyundaki tuzu çıkarmak.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla perşembeden itibaren D-Max'te.
4: Tenis seven var mı? Her yıl kortları dolduran 87 milyon insan, tenisin dünyanın en popüler sporlarından biri olmasını sağlıyor. Hızlı ve güç gerektiren bu modern spor, güç ve kesin kontrol sağlayan sağlam raketlerle yapılıyor. Peki oyunu, seti ve maçı kazanmak için ne yapıyorlar? ...12. yüzyılda Fransız keşişler çıplak elleriyle tenisin ilkel bir versiyonunu oynuyorlardı. Bu sporun en eski yıldızlarından biri olan Kral 8. Henry, kraliyet veya gerçek tenis olarak bilinen bu sporu oynamak için hayvan bağırsaklarından yapılmış tellere sahip ahşap bir raket kullanıyordu. Modern tenis İngiltere'de 1873 yılında icat edildi. Yıllar içinde raket teknolojisi ilerledi. 1980'lerde keşfedilen mucize malzeme karbon fiber beraberinde raket devrimini getirdi. Ama şaşırtıcı bir şekilde teller ilkel kaldılar. Hayvan bağırsağı hala birçok profesyonel oyuncunun birinci seçeneğidir. Ama bu arada en amatör oyuncular bile karbon fiber raket kullanırlar. Bu raketler ahşap kadar sağlam, hafif ve hassastır. Japonya'nın Nagaoka şehrindeki fabrikalarında dünyanın en sağlam raketlerini üretir. Ürettikleri raketler onlarca yıldır Martina Navratilova, Monica Seles ve Leighton Hewitt gibi şampiyonlar tarafından kullanılıyor. Her raket hayatına bir karbon fiber rulosu olarak başlar. Karbon atomları 0.2 mm kalınlığında çok sağlam bir ağ oluşturacak şekilde örülür. Hafif, sert ve çelikten 5 kat daha güçlü olan karbon fiber, savaş uçaklarından Formula 1 arabalarına kadar her şeyde kullanılır. Karbon fiber 2 metrelik kare parçalar halinde kesiliyor. Shinichi Sano şekillendirme departmanından sorumlu.
5: Karbon fiber normal ısıda çok yumuşaktır. Her şekle sokulabilecek kadar esnektir. Ve ısıtıldığında sertleşir. O yüzden en iyisidir.
4: Raket hafif olduğunda sallaması çok daha kolay oluyor. Yaklaşık 5 tenis topuna denk gelen 300 gram ağırlığındaki karbon fiber çerçeveler ahşap raketlere göre çok daha hafifler. Büyük karbon fiber kareler 15 santimetre genişliğinde ve 1,5 metre uzunluğunda şeritler halinde kesiliyor. Ardından tıpkı sushi gibi sarılıyorlar, düzleştiriliyorlar ve sonra katlanıyorlar. Böylece daha da güçleniyorlar. Katmanların nasıl örüldüğü çerçevenin esnekliğini ve dengesini belirliyor. Sert raketler kola ve dirseğe daha fazla ağırlık bindirse de topa daha fazla güç verilmesini sağlıyor. Daha yumuşak bir hisse sahip olan esnek çerçevelerse vücudu daha az zorluyor. Yuvarlanan ve düzleştirilen karbon fiber şeritler raketin temel şeklinin verilmesi için bir çerçevenin etrafına yerleştiriliyor. Ama şu anda bu çerçeveler çok yumuşak. Bu raketle topa vurmak, meyan kökü şekeriyle servis atmakla aynı şey. Yumuşak karbon fiber sertleştirilmek için metal pres kalıpların içine yerleştirildikten sonra aynı anda 100 raketi pişirebilen fırınların içine gönderiliyor.
5: Karbon fiber çerçeveler fırının içinde pişiyorlar.
4: Fırının içinde basınç ve 100 derece sıcaklıkla birlikte karbon fiberi çevreleyen polimer reçinesi pişmiş oluyor. Bu çerçevenin sertleşmesini ve güçlenmesini sağlıyor. Ardından her çerçevenin üstüne bir makineyle 72 tane tel deliği açılıyor. ve usta zımparacılar çerçeveyi pürüzsüzleştiriyorlar. Ama gri bir raket kesinlikle kortta havalı görünmenizi sağlamaz. İşte bu yüzden bütün çerçeveler boya için Miva Ono'ya geliyor.
6: Boyanın daha iyi tutması ve raketin üstüne eşit bir şekilde dağılması için statik elektrik veriyoruz.
4: 4 ila 6 katman arası boya püskürtüldükten sonra çok renkli kaplama için robotlar devreye giriyor. Şu anda rakete benzeyebilirler ama sapları olmadan hiçbir işe yaramazlar. O yüzden üstlerine poliüretan dökülüyor. Ardından mükemmel kavrayış için 100 santimlik deri bant sapın üstüne sarılıyor. Ama bir raketin topa vurması için hayati bir malzemeye ihtiyacı var. Tel. Topa vuruş açılarını titizlikle ayarlayan oyuncular sağlam, güvenilir tellere ihtiyaç duyar. Bu polyester teller 200 kiloya kadar güç uygulayabiliyor. Bu 2,5 kiloya denk geliyor. Ürünlerin kalite kontrolü ise Yasunari Okuna tarafından yapılıyor.
7: Benim görevim burada tellerin gücünü ve esnekliğini test etmek. Çok güçlü olduğu için polyester kullanıyoruz. Aksi takdirde kopmalar yaşanabiliyor.
4: Çoğu yüksek kaliteli raket oyuncuların kendi seçimlerini yapmaları için telsiz satılır. Teller takıldıktan sonra bu raketler dünyanın her yerindeki kortlarda kullanılabilirler. Cape Town. Masa Dağı'nın altına yayılmış bu ikonik şehir, Afrika'daki Ümit Burnu'nun üstünde yer alıyor. Her ne kadar doğuda Hint Okyanusu ve batıda Atlantik'le çevrili olsa da, son 3 yıl içinde düşen yağış oranı yüzünden şehrin susuzlukla mücadele halinde olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Normalde günde 1 milyar litre su harcanan bu şehir, 2018 yılında ciddi bir susuzluk tehlikesiyle karşılaştı. Sıfır gününü geciktirmek için şehir sakinleri günde 50 litre su tüketimiyle sınırlandırıldı. Ama yeni desalinasyon tesisi açıldığından beri her gün 7 milyon litre tuzlu deniz suyu içilebilir musluk suyuna dönüştürülüyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Desalinasyon tuzlu suyu tatlı suya dönüştürme bilimidir. Tuz bin yıldır koruyucu ve tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Ve deniz suyunun güneş altında buharlaştırılmasıyla üretiliyor. Ama suyu kaybetmeden tuzdan kurtulmak, tuz yapmaktan çok daha zor. Dünyada 1 sekstilyon 260 kentilyon su var. Ama bunun yalnızca %2,5'u içilebiliyor. Tuzlu su tüketimi dehidrasyon ve organ yetmezliğine yol açabilir ve ölüme kadar götürebilir. Cape Town'daki Mon Wabisi desalinasyon tesisi susuzluk krizini kontrol altına almak için açılmış 3 tesisten biri. Burada tuzlu deniz suyu sadece 90 dakika içinde içilebilir tatlı suya dönüştürülüyor. 3 tarafı denizlerle çevrili bu tesiste tuzlu su sıkıntısı çekilmiyor. Asıl zorluk bunu içilebilir suya dönüştürmek. Bu görev Pierre Poirier'in sorumluluğunda.
5: Ben kimya mühendisiyim ve son 10 senedir su arıtma alanında çalışıyorum.
4: Sarı renkli bir şamandıra tuzlu suyun musluğa olan yolculuğunun başlangıcını temsil ediyor. 63 santim çapındaki bir boru aracılığıyla tesise günde 15 milyon litre su gönderiliyor. Bu dakikada 10 bin litre ya da saniyede bir küvet dolusu su demek. Pierre su tesise girerken bir yudum alıyor.
5: Önce tadıyoruz. Korkunç derecede tuzlu.
4: Deniz suyu tesise girerken yanında istenmeyen ziyaretçileri de getiriyor.
5: Midyeler, deniz anaları, bazen yengeçler ve küçük balıklar.
4: Bu canlıların musluklarımızdan çıkmasını önlemek için devasa erekler 4,5 milimetreden daha geniş olan her şeyi eliyorlar. İçindeki yaratıklardan kurtulsa bile elenmiş su hala küçük tortu partikülleriyle dolu. Bu sorun multimedya filtrasyon adı verilen bir işlemle çözülüyor ve her şey bu tankların içinde oluyor.
5: Su üstte ve kumsa aşağıda yaklaşık bu seviyede duruyor. İçi kumla dolu. Su aşağı doğru ilerliyor.
4: Su partikülleri yer çekimiyle kum yataklarının içinden geçiyor. Taneciklerin arasındaki boşluklar o kadar küçük ki içinden sadece su geçebiliyor ve partiküller geride kalıyor. Bu işlem sırasında bir insan saçının onda birinden daha kalın olan her şey eleniyor. Filtrelenen su geçici olarak devasa yarım milyon litrelik tankların içinde bekletiliyor. Ama hala çok tuzlu olduğundan içilecek durumda değil. Suyun içindeki tuzu çıkarmak çok zordur. Su molekülleri doğal olarak tuzu çeker. O yüzden suyu arındırmak için bu çekimin kırılması gerekir.
5: İşte tüm sihir burada gerçekleşiyor.
4: Tuzu çıkarmanın sırrı basınç. Yüksek basınç.
5: Bu pompaya kademeli santrifüj pompası adı veriliyor. Pompaların her biri basıncı artırıyor. Su buraya 2 bar basınçta geliyor. Ve girdikten sonra yaklaşık 6 bara kadar yükseliyor. Basınç kademeli olarak 10'dan yaklaşık 60 bara kadar yükseltiliyor.
4: 60 bar, dünyanın atmosferik basıncının 60 katı.
5: Bu haznelerin her biri içinde 7 zar elemanı barındırıyor. Su bu uçtan içeri giriyor ve diğer uçtan çıkıyor.
4: Filtrelenen deniz suyu yüksek basınçla içinde yarı geçirgen zarlar barındıran tüplerin içine pompalanıyor. Bu zarların içinde küçük delikler var. Ve bu deliklerden sadece su molekülleri geçebiliyor. Geriye kalan daha büyük tuz molekülleri yeniden denize pompalanıyor. Bu işlemde tuzun %99.8'i çıkarılıyor ve dışarı saf su çıkıyor. Ama olağanüstü bir sorun var. Bu su fazla saf. Saf su içmek vücuttaki hücrelerin minerallerini süzerek onları su molekülleriyle doldurur. Bu hassas elektrolit dengesini bozarak kişiyi komaya sokabilir ve hatta ölmesine neden olur. Ama Cape Town sakinleri rahat bir nefes alabilirler çünkü Pierre suya minerallerini geri kazandırıyor.
5: Burada kalsiyum ve diğer mineralleri yeniden ekliyoruz. pH değerini 6'dan 7.5'a yükseltiyoruz. Bu şekilde gerçekleşiyor.
4: Solüsyona mineraller de eklendikten sonra su artık içilebilir. Şimdi geriye kalan tek şey içinde mikropların üremesini engellemek için klorlamak. Bir bilgisayar suyun içilebildiğinden emin olmak için bu süreci takip ediyor ve su son bir kez test ediliyor.
5: Tamamen içilebilir, mükemmel kalitede su.
4: Tatlı su şehrin musluklarına gönderiliyor. 300 milyondan fazla insana su gönderen Momasibi, dünyadaki 20 bin desalinasyon tesisinden sadece biri. Yalnızca 90 dakikada okyanustan Cape Town'u evi bilen 4 milyon insanın musluğuna.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
13: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
14: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
15: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
14: evet,
15: bir ilgisi
14: evet,
15: yok
14: hep
15: tamam
14: aynı
15: mı?
14: Hikaye. Herkes böyle
15: anlamadınız.
14: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
15: ben
14: değil.
15: Ben suçlu
14: yani.
15: Falan değilim.
14: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şey satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
15: 19 mu?
14: 90.
15: 90 mı?
14: Aynen öyle.
15: Bir de ceza
14: evet.
15: Puanı. Olamaz.
14: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
13: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
14: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
15: Oynamak için.
14: Evet.
15: Şurada topum da var.
14: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
16: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
14: evet.
16: Oturuyordun.
14: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
16: Sen de inandın mı?
14: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
16: Tamam. Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
13: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
14: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
8: Öyle mi?
14: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
15: Evet.
14: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
13: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: İnternet dünyasında kerameti kendinden menkul bazı bilimciler kendilerini eylem halindeyken filme çekiyor. Bu internet kahramanları garip deneyler, olağan dışı icatlar ve aklı zorlayan bilimsel hareketler yapıyor. Bunları nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önde gelen uzmanlardan bir ekip topladık. Bu bir bilim ama sizin bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden bunları evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Bu bölümde interneti dağıtmak ve aklımızı durdurmak için en garip kliplerin geri sayımını yapacağız. Akıllara durgunluk veren görüntüleri izledikten sonra gerçekten mi diyeceksiniz?
1: Çılgın fikirlere hazır olun.
2: Dünya çapında ne?
3: Dostum bu harika. Her şeyi sorgulamamı sağlayan acayip bir bilim görmek istiyorum.
4: Bunu gerçekten yapmak için beni ikna etmen gerek.
0: Ne? Bu hareketlerin ne gerektirdiğini bildiğimize göre evde asla denemeyeceğimiz bir tarifle başlayalım. Doc Thompson güzel bir sıcak yemek yapıyor. Peki pişirdiği ne?
5: Sıcacık kömürler.
2: Oh hayır, onları yemeyecek değil mi? Oh. Bunu izleyemem.
0: Evet hekim, sirk göstericisi Doc yanan bir kömür parçası yiyor.
6: Bu mide ekşimesi yapar değil mi?
0: Doc'la bizi davet ettiği Kanada'daki evinde buluştuk. Umarım menüde başka yiyecekler de vardır.
5: Diğer ateş göstericileri benim kafadan kontak olduğumu düşünüyor. Fakat ben sadece sınırları zorlayıp neler yapabileceğimi görmek istiyorum. Kömür yemeye karar verdiğim gün sıcaklık -38 dereceydi. Sobaya baktım ve... Bunlardan birini yiyeceğim dedim. Karım hayır dedi. Ama ben evet yiyeceğim dedim. İnanmayacaksınız ama kömür yerken karşılaşacağınız en zor engel bilim değil. Fiziksel dürtüler değil. Psikolojidir. Vücudumuzda aptalca şeyler yapmamızı önleyen bir kilit sistemi vardır. Size bu kötü bir fikir gelir. Zihninizi fiziksel olarak yenmek zorundasınız. İşte en zor şey budur. Kendi kendinize takma kafanı, bir şey olmaz dersiniz. Ama zihniniz artık sana hiç güvenmeyeceğim der.
0: Bu inanılmaz derecede tehlikeli. Peki bu kor halindeki kömürü nasıl yiyor?
7: Mangalda yanan mangal kömürünün sıcaklığı 100 dereceden fazladır.
8: Doc profesyonel bir ateş yiyen. Bu demektir ki kendini ciddi yaralanmalardan korumayı biliyor. Kömür gerçekten çok sıcakken, sıcaklık açısından bu kötü bir iletkendir. Ve Doc bu kömürleri bir elinden öbürüne hızla aktardığında ellerini yakacak kadar ısı transferi olmaz. Kömürleri elden ele aktarırken enerjisinin bir kısmı yok olur ve ağzına soktuğunda artık soğuma aşamasına gelmiştir.
7: Doc ayrıca mangal kömürünü ısıyı termal olarak izole eden bir maddeyle kaplı olan dişlerinin arasında eziyor. Dişlerin acı reseptörleri de yoktur. Yani kömür parçalarını doğruca dilinin üzerine koymuyor.
8: Doug'un alev gösterilerinden bildiği bir şey var. Nefes vermek zorunda. Aksi takdirde sıcak mangal kömürlü akciğerlerinin içine çeker ve bu da hiç güzel olmaz. Mangal kömürü yeterince soğuduktan sonra da onu yutuyor.
0: Sıradaki klibi görünce zevkten dört köşe olacaksınız.
9: Vay be, her yer pespembe. Tıpkı pamuk hava havuzunda yüzmek gibi.
0: Bazı şeyleri görmüyorsunuz. Bu acayip göller gerçekten de pespembe. Fotoğrafçı Matthew Carson, Yucatan Yarımadası'ndaki insan yapımı boyalı tuz göllerine özel izinle girmiş. Bu tuzlar sofra tuzu olarak üretiliyor. Profil fotoğrafı yapmaya değer.
10: Hashtag biyoloji kazanır.
9: Buna sebep olan nedir?
0: Güzel bir soru. Neden bu göller cırlak pembe?
7: Yüksek tuz konsantrasyonu demek, tuzlu su balıkları bile bu göllere girer girmez ölür demektir.
10: Fakat bu göllerde hayat yok anlamına gelmiyor. Bu koşullarda gelişen bir sürü bakteri var.
7: Bunlar sıradan bakteriler değil, arkobakteri. Bunlar normal bakterilerden biyolojik olarak farklı bir tür bakteri. Uzun zaman önce zor koşullarda gelişmişlerdi.
11: Bu gölcükler yaklaşık 30 santim derinliğinde ve ekvatora yakın oldukları için bütün gün güneş ışığına maruz kalıyorlar.
7: UV ışınları DNA'ya zarar verebilir. Bu yüzden arkobakteriler bir tür güneş koruyucu geliştirmiş. Kantazantin adı verilen bu pembe bileşim UV ışınlarını emiyor.
10: Bu büyük moleküller turuncu ya da pembe bir renk alır ve İspanyolca'da kırmızı anlamına gelen Las Colorados Gölü adını alır.
12: Bu göl pembe bir limonataya benziyor. Çok tatlı.
0: Rusya'dayız ve bu sedan. Kar tutucuları ve radyosu olan bu arabada bir iki sürpriz daha var.
13: O arabada kaç kişi var? O arabanın içinde kaç kişi var?
14: Daha var, daha var.
0: Vay canına, 14 yolcu. Durun. Bagajı unutmuşuz.
7: 17 kişi elbiseleri ve ayakkabılarıyla ve yanlarında müzik enstrümanları bile var. Vay canına.
6: Önde 6 kişi, arkada 8 ve bagajda da 3 kişi.
0: Peki 17 kişiye nasıl yer bulmuşlar?
15: O arabanın içinde tam 4200 litrelik büyük bir alan var. Yani teknik olarak o arabaya bagajı bile kullanmadan 34 kişi sığabilir.
0: Peki daha bir sürü yer varken neden 17 yolcuda durmuşlar?
15: Biz insanlar o alanı etkili bir şekilde kullanacak vücut yapısında değiliz.
6: Başa çıkmaları gereken bir sorun daha var. Arabanın süspansiyonu.
15: Toplam ağırlıkları yaklaşık 4400 kilo. Tekerlek kavisi neredeyse yere değmek üzere. İçine daha fazla kişi girerse o arabayı sürmek mümkün olmayacaktır.
6: Bu adamlar araba işinden iyi anlıyor.
0: Güney Afrika'dayız. Bu harika bir ocak.
16: Tava sıcak fakat ocak değil.
0: Bu inanılmaz buluş, yarı pişmiş değil ama içindekiler öyle. Şef Shane Dryden endüksiyonlu bir ocağın sunumunu yapıyor. Peki yemeği pişirirken hala nasıl soğuk kalabiliyor?
16: Geleneksel ocaklar gaz ya da elektrik gibi bir ısı kaynağı kullanır. Fakat indüksiyonlu bir ocakta ısı kaynağı tavanın kendisidir.
7: Ocağın üstünde dairesel şekilde bakır bir halka vardır ve akım o halkanın içinden geçerken manyetik bir alan oluşturur.
16: Shane tabayı ocağın üstüne koyunca manyetik alan çeliğin içinden geçerek bir akım oluşturur ve indüksiyon adı verilen süreç başlamış olur. Ocağa da bu yüzden indüksiyonlu ocak adı verilir.
0: Peki manyetik alan tavayı ısıttığı halde ocağın üstünü neden ısıtmıyor?
7: Bu akımlar tavanın etrafında hareket ederken hareket eden elektronlar yaratıyorlar. Bu hareket eden elektronlar bir kinetik enerji üretiyor ve bu enerjinin bir kısmı da ısıya dönüşüyor.
16: Shane paslanmaz çelik bir tava kullanıyor. Bu iyi bir seçim çünkü bu bir elektrik ileten tava. Böylece elektronların etrafında uçmasını ve ısınmasını sağlıyor. Fakat ocağın üzerindeki yiyecek elektriği daha az ilettiği için ısınmıyor ne yazık ki.
0: Harika bir buluş ve tavayı alır almaz ocak sönüyor. Denemeyi sürdürün millet. Şu ana kadar şok edici güneş koruyucularını ve tehlikeli yemekleri izledik. Fakat bu daha ısınma hareketi. Daha çok şey var. Daha bir sürü klip izleyeceğiz ve hep aynı şeyi soracağız. Gerçekten mi?
17: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Yeni Magnum Signature.
1: Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Tekrar hoş geldiniz. İnternette gördüğümüz ve gerçekten mi dediğimiz kliplerin geri sayımında 16 numaraya geldik. Birazdan izleyeceğiniz adam paraşüte yeni bir anlam kazandırmış. Bu uçaktan aşağı atlamak çoğu kişi için zaten yeterince kötüdür. Fakat Arizona'da iki profesyonel hava dalışçısı bunu daha da zorlaştırıyor. Ne? Gerçekten mi? Heather ve Alex paraşütlerini işaret fişeği tabancasıyla vuruyor. Üstelik yerden binlerce metre yüksekte.
10: Dostum.
11: Neden paraşütlerini ateş ediyorlar? Açıldı işte, görevini yaptı. Ne yapsın başka?
9: Bu akıl durduran gösteri hakkında daha çok şey öğrenmek için Stockholm'a gittik.
10: Bu gösteri ikimizin fikriydi. Yeni fikirler bulmaya çalışıyorduk ve bir anda aklımıza geldi. En çok uçağın içinde bir kova gaz yağıyla yürürken korktuğumu söyleyebilirim. Kendi kendime ne yapıyoruz burada dedim. Gerçekten korkunçtu.
9: Güzel bir soru. Peki paraşütlerini neden gaz yağına daldırıyorlar?
12: Normal şartlar altında hava dalışı yaparken pek çok şey yapamazsınız. Buna vaktiniz olmaz. Bu adamlar paraşütü açacaklar, sonra onu ateşe verecekler. Sonra o paraşütten kurtulacaklar ve başka bir paraşüt açacaklar. Naylon çok çabuk yanar. Fakat bu adamlar için yeterince çabuk olmaz. Bu yüzden paraşütlerini hemen alev alan gaz yağına daldırıyorlar.
13: Belli bir ısı kapasitesi olan bir enerjiyi bir malzeme nasıl emebilir? İçinde kilo başına bir sürü jül var. Bu da bize o objenin ısısını yükseltmek için içine ne kadar enerji yükleyeceğimizi gösteriyor. Naylonun 1900 gibi belli bir ısı kapasitesi vardır. Bu durum kuru odun için de aynıdır. Bu yüzden o paraşütü gaz yağı olmasa bile yakabilir.
14: Gaz yağı hızlandırıcı bir rol oynar. Alevleri naylonun her yerine yayar ve saniyeler içinde tamamen yanar.
10: İşaret fişeğini kemerime bir iple bağlamak bana çok zorluk çıkardı. Çünkü ateş edeceğim an tabancayı bir türlü çıkaramıyordum. Bu çok gergin bir andı. Paraşüte bel hizamdan nişan almak zorunda kaldım.
9: Peki paraşüt yandıktan sonra yere nasıl güvenle indiler?
13: Bu adamlar deneyimli paraşütçüler. Bu yüzden ilk atlayışlarının çok yüksek bir rakımdan olduğundan emin olmak zorundalar. Böylece yere ininceye kadar planlarını uygulayabilirler.
10: Bütün süreç boyunca çok gergindim ama sonunda rahat bir nefes aldım.
9: Evet, o kadar tehlikeli bir hareket ki profesyoneller bile sonunda rahat bir nefes alıyor. On beş numarada Kuzey İran'ın güzel kırlarındayız. Ve bir bulut tsunamisi toprak kayması yapmak üzere. Hem de hiç beklemediğiniz bir anda.
15: Gerçekten mi?
16: Hayatımda gördüğüm en yumuşak tsunami.
9: Peki bu dev bulutlar nereden geliyor?
12: Burada garip olan şey, tepenin üzerinden bir sis yükseliyor. Ve aynı anda bu bulutlar ters yönde onun üzerine çıkıyor. Neden? Burada bilmemiz gereken ilk şey, olayın yeri. Bu büyük iç denizin hemen yanında kayalıklar var. Kara ısıyı denizden daha hızlı emiyor. Yani karadaki hava ısınıyor ve bir alçak basınç yaratarak yukarı doğru hareket ediyor.
5: Bu bir basınç eğimi yaratıyor. Daha serin olan hava basıncı eşitliyor ve bu da bir deniz meltemi yaratıyor.
13: Denizden gelen hava çok nemli ve kıyı şeridine ulaştığında serinliyor. Ve bu da suyun sis içinde yoğunlaşmasına neden oluyor.
5: Üstteki bulutlar ters yöne doğru hareket ediyor. Çünkü onlar da karadan esen rüzgarın etkisiyle hareket ediyor.
15: Sanırım kaçsak mı, filme mi çeksek diye düşünmüşler. Filme çekmeleri iyi olmuş.
9: Hangi meyvenin kestikten ve ultraviyole ışını altına koyduktan sonra parladığını merak ettiniz mi? Önemli değil, bunu pek kimse merak etmez. Fakat fotoğrafçı Matthew Stern bunu merak edenlerden biri. Sorunun cevabı ananas. Oo, çok besleyici bir görünüşü var.
17: Meyvenin hafif bir atıştırmalık olduğunu sanırdım ama UV ışını...
16: Gerçekten mi?
9: Matthew, Paris'teki stüdyosunda dünyanın en acayip fotoğrafını çekmiş. Peki bu ananas neden bu kadar parlıyor?
14: Kestiği 10 meyve içinde kazanan ananas olmuş. İçi çok güzel bir şekilde parlıyor. Buna floresan klorofil katabolü diyoruz ya da FKK.
15: FKK, klorofil bozulmasından oluşan bir üründür. Bu da fotosentez sırasında bitkilerin kullandığı pigment molekülleridir.
14: Bu klorofil bozulması bazen renk değişimine neden olur. Bunu genellikle sonbahar yapraklarında ve olgunlaşan meyvelerde görürüz.
16: Yani ananastaki FKK, iç kısmının mor bir renk almasına neden oluyor. Bu da meyvenin olgun olduğunu gösteriyor.
15: Biyologlar, olgunlaşmış meyvelerdeki renk değişiminin UV ışınlarını tespit eden hayvanlarla bir tür iletişim olduğunu düşünürler. Yani, merhaba, yenmeye hazırım derler.
9: Ananas, parlayan, sağlıklı bir meyve.
18: Bundan sonra bir partiye gittiğimde vücuduma ananas suyu süreceğim.
9: Sıradaki adam kesinlikle bir topçu.
19: Adım David Kalb ve 2 saniye sonra bu top arkamdaki çembere girecek.
14: Basket!
9: Idaho'lu dahi David Kalb topu ters yönde sektirerek imkansız bir vuruş yapıyor.
19: What? Ne?
9: Gerçekten çok etkileyici bir atış. Peki bunu nasıl yapıyor? Bir de ters açıdan izleyelim.
12: İkinci açıda David'in bu numarayı nasıl yaptığını görebilirsiniz.
20: David'in ihtiyacı olan ilk şey ana kamera açısında göremediğiniz bir çatı. Aslında topu yukarı doğru fırlatmıyor. Çatıya doğru fırlatıyor ve bu yüzden geri gelmesi biraz uzun sürüyor. Çünkü çatıdan yukarı çıkıp tekrar aşağı inmesi gerek.
5: Sürtünme ve yuvarlanma topun hızını yavaşlatıyor. Fakat burada önemli olan şey çatının açısı.
20: Top doğruca aşağı doğru gelseydi, sektiği yer kameraya dönük olurdu. Ama diğer tarafa doğru gidiyor. İşte bu yüzden çatıdan aşağı indikten sonra yatay bir ivme kazanıyor ve bunu aynı yöne taşıyor.
5: İşte bu fiziğin en iyi numaralara sahip olduğunu gösteriyor.
9: Evet, David bir sayı yapmış olabilir ama asisti yapan fizik.
5: Kat burada önemli olan şey çatının açısı.
20: Top doğruca aşağı doğru gelseydi, sektiği yer kameraya dönük olurdu. Ama diğer tarafa doğru gidiyor. İşte bu yüzden çatıdan aşağı indikten sonra yatay bir ivme kazanıyor ve bunu aynı yöne taşıyor.
5: İşte bu fiziğin en iyi numaralara sahip olduğunu gösteriyor.

0: Kim Byung-ju ve bunu internette izleyen 3 milyon kişi gerçekten mi diyor?
1: Su gücüyle hayata dönüyor ve bir akrobat oluyor.
0: Evet, Kim'in çöp adamı sadece biraz su ekleyerek canlanıyor.
2: Bu inanılmaz bir şey.
3: Gerçekten harika.
0: Peki bu sihirli numaranın sırrı nedir?
4: Çöp adam bir keçeli kalem kullanılarak cam gibi bir yüzeye çizilmiş. Bu keçeli kalemin mürekkebi etanol ve propanolden yapılmış. Ve bunların ikisi de alkol ve kolayca silinebilen bir madde. Bu keçeli kalemi kullandığınızda mürekkebin içindeki alkol hızla buharlaşır ve arkasında ayırıcı maddelerle renk pigmentleri kalır. Su eklendiğinde bunlar suda erimez ve mürekkep şeklini korur.
5: Ayrıca maddeler silikon yağlardan yapılmıştır ve su çöp adama temas ettiğinde suyun içindeki yağ birbirine karışmaz ve su çöp adamın altına kayar.
1: Bu numaranın çalışması için çöp adamın düz ve gözeneksiz bir yüzeye çizilmesi gerekir. Mürekkebin içine gireceği gözenekler olmadığı için yüzeyde kalır ve kolayca hareket eder. Bunun dans etmesi için Kim'in yapacağı tek şey hafifçe üflemektir.
6: İşte çöp adamın hikayesi. Sonunda gerçek bir çocuk oldu.
0: Bebeklerin her şeyi ağızlarına soktuğunu hepimiz biliriz. Fakat bu 2 yaşındaki aslan bakıcısının baş parmağını ödünç almış.
7: Pekala, bu biraz garip.
8: Ne yapıyor?
0: Bu Kibble adındaki aslan ve Tracy de onun cesur bakıcısı. Sanki baş parmak emen bir bebek gibi. Sadece çok büyük, pençeleri ve dişleri de öyle.
9: Şirin ama ürkütücü şirin.
0: Evet, gerçekten millet Kibble'u neden onun parmağını emiyor?
10: Bütün memeliler emme refleksiyle doğar. Dokundukları bir şeyi içgüdüsel bir şekilde ağızlarına sokarak tanımaya çalışırlar. Bu emzirmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.
9: Bu içgüdü o kadar güçlüdür ki çoğu memeli türünde aynı şeyi görmek mümkündür. Bunu insanlar da yapar. Neredeyse bütün bebekler parmaklarını ya da emziklerini emer. Bu rahatlatıcı etkisi olan bir davranıştır.
10: Ne yazık ki Kibble'u henüz 3 haftalıkken annesi tarafından reddedilmiş. Şu an Kibble'u bakıcısı biberonla besliyor. Ve onun baş parmağını emmesi ona karşı duyduğu sevgiyi gösteriyor.
11: Peki bu tehlikeli bir şekilde şirin mi yoksa sadece tehlikeli mi?
9: Şu an için sorun olmayabilir ama Kibble'u büyüdüğü zaman yaklaşık 250 kilo olacak. Bakıcısına zarar verecek büyüklükte köpek dişleri olacak.
10: Bakıcısı dikkatli olmalı yoksa bir daha otostop yapamaz.
0: Geri sayımımızın ortasına geldik. Paraşüt yaktık, sıcak kömür yedik ve şimdi de bilim insanlarının neden bunu yaptıklarını öğreneceğiz.
4: Bir yanık kokusu mu var?
12: Şu ipi görüyor musunuz? Oldukça sağlam gibi görünüyor.
0: Hayır.
12: Ama bunu elimle kesebilirim. Şöyle yapıyorsunuz.
7: Vay canına, ben de bir karate gösterisi yapacak sandım. Fakat yaptığı şey çok daha güzeldi.
0: Peki Oregonlu Scott Wadsworth o ipi çıplak elle mi kesti?
12: Şöyle yapıyorsunuz.
4: Bu tam olarak kurmaca değil, bir sürtünme hilesi.
12: Şöyle yapıyorsunuz.
13: Scott'ın sırrı ipte gizli. Bu bir termoplastik ürün ve çok da sağlam bir ip. Ama yeterince ısıtırsanız onu eritebilirsiniz.
7: İpi eline doladıktan sonra ipin 2 parçasını birbirinin üzerine getiriyor. Sonra elini ileri geri hareket ettiriyor. Bu 2 parça birbirine sürtünüyor ve bu sürtünme hareket ısısı oluşturuyor. Naylon 250 derecede erir.
13: Bu ısıyı ipin küçücük bir parçasında oluşturuyor ve orada zayıf bir nokta yaratıyor. Sonra da kolayca koparıyor.
0: Bu evde bile deneyebileceğiniz güzel bir numara ama eldiven giymeniz gerekebilir.
7: Gördünüz mü? Çok basit ve çok kolay. Makasa gerek yok.
0: Şu ana kadar parlayan bir ananas ve bir basketbol numarası gördük. Bakalım daha neler göreceğiz. İşte geliyor.

0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Gerçekten mi diyeceğiniz klip geri sayımına tekrar hoş geldiniz. 9 numarada İngiltere kıyılarında hoş vakit geçireceğiz. Uçurtma sörfü dünyanın en tehlikeli sporlarından biridir. Fakat Lewis Kraton, Brighton iskelesinin 24 metre üzerinden inanılmaz bir atlayış yapıyor.
11: İşte bu gerçekten harika bir atlayış. Bu uçurtma sörfü değil, uçurtma uçuşu.
12: Bu hayatımda gördüğüm en büyük atlayış. İskelenin üzerinden atladı.
10: Profesyonel bir uçurtma sörfçüsü için bile bu hayatta bir kez yapacağınız bir atlayıştır. Şimdi bunu efsanevi sörfçünün kendisinden dinleyelim.
13: Bu iskeleden atlamayı bir yıl önce planladım. Bu bende bir tutku haline geldi ve bu hayalimi gerçeğe dönüştürdüm. Aslında biraz endişeliydim. Sanırım bu iyi bir şey. Bir sürü şey yanlış gidebilir. İskeleye çarpabilirdim. İskelenin üzerinden uçarken tek düşüncem yeterince yükselmekti. Ve yeterince yükseldiğimi fark ettim. Bu inanılmaz bir mutluluktu. İskeleye çarpmayacaktım. Her şey yolunda gidecekti. Artık o anın keyfini çıkarabilirdim. Sonra inişe odaklanmaya başladım.
10: Peki bu inanılmaz gösteri için yeterli yüksekliğe nasıl ulaştı?
14: Bunu başarmak için Lewis'in doğru havayı beklemesi gerekiyordu. Bu doğru hava ihtiyacı olan büyük dalgaları yaratacak ve Lewis de bunu yükseltmek için bir rampa olarak kullanacaktı.
15: Oluşan bu rüzgar uçurtmanın daha hızlı yükselmesini sağlıyor. Uçurtmanın üst kısmında daha az basınç oluşurken alt kısmında daha çok basınç oluşuyor. Bu da yükselmeyi sağlıyor.
14: Lewis bu gösteriyi İngiltere'nin güney kıyılarındaki Brighton'da yapıyor. Burada rüzgarlar daha çok batıdan gelir. Bu yüzden iskelenin batı kısmından başlıyor. Böylece rüzgarı arkasına almış oluyor ve bu da yükselmesini sağlıyor.
16: Lewis atlayışını tam doğru dalga üzerinde yaparken uçurtmasını da başının üzerinden fırlatıyor. Böylece olabildiğince yükseklik kazanıyor. İskelenin 25 metre üzerinden geçmeyi başarıyor. Harika bir atlayış. Kesinlikle başarılı.
13: Tek yaptığım doğru dalganın gelmesini beklemekti. Böylece istediğim atlamayı yapabilecektim. Tamamen o dalgaya odaklanmıştım ve onu görür görmez doğruca üzerine gittim. Çok özel bir andı. Denemeyi yapmaya başladığım yer iskeleye çok yakındı. Buradan atlayış yapabilmem için bazı pilotluk becerileri gerekliydi. Kalkış çok rahat oldu. Uçurtmada inanılmaz bir kaldırma gücü hissettim. İskeleye çarpan rüzgarın beni biraz zorladığını hissettim. Fakat yine de hayatımın en güzel atlayışını yapmayı başardım. Videonun bunu bu kadar güzel göstereceğini hiç düşünmemiştim. Bu insanın hayatını değiştiren bir an. 4 yıldır İngiltere şampiyonuyum ama bu atlayış bütün dünyada tanınmamı sağladı. Bana yeni sponsorlar kazandırdı. Uçurtma sörfünü farklı bir açıdan görmemi sağladı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Bu benim hayatımın en önemli anlarından biriydi. Gerçekten çok mutluyum.
10: Evet, imkansızı başarmak için bazen mükemmel bir fırtına gerekebilir. İnternetin karanlık köşelerinde bu paranormal görünümlü yaratıklar gizleniyor.
2: Kabus gibi.
4: Bunlar sadece tüpler üzerindeki ağızlar.
10: Evet, bu acayip parlak şeylerin sahibi İngiltere'den Carla Smith. Fakat ışıldayan ağızları bir kabusa ait.
8: Tıpkı bir bilim kurgu film sahnesi gibi.
10: Peki nedir bunlar?
9: Bunlar ispinoz yavruları ve sadece birkaç günlük. Avustralya'da yaşayan bir canlı türü.
10: Yetişkin ispinozlar çok güzel görünür. Peki neden hayata bu kadar garip başlıyorlar?
9: Bu minik yavrular tamamen kendilerine mama getiren annelerine bağlı. Ve ağızlarındaki bu parlak mavi işaretler annelerinin ağızlarını daha iyi görmelerini sağlıyor.
4: Bu mavi noktalara tüberkül denir. Işığı emerler fakat mavi ve ultraviyole ışık saçarlar.
14: Anneleri bu ultraviyole ışınlarını tespit eder çünkü insanların aksine bir renk algılayıcı duyulara sahiptir. Ve gözleri UV ışınlarını görecek şekilde yaratılmıştır. Bu ağızlar anneleri için iniş yapacakları pist ışıkları gibidir.
4: Bütün bebekler gibi bu yavrular da ilgiye muhtaçtır. Ve bu mavi noktalar sayesinde annelerinin dikkatini çekmeyi başarırlar.
8: Bu yüzü ancak bir anne ispinoz sevebilir.
10: Kaliforniya dağlarının yükseklerinde Thomas McLaughlin arkadaşı Tony'yi bazı garip sesler çıkarırken yakalıyor.
17: Atla!
18: Bu sesleri o mu çıkarıyor?
10: Evet, aklı durduran bir klip. Tony bağırarak bu gölde bazı dalga sesleri oluşmasını sağlıyor.
14: Sesinizin gücüyle dalga sesi çıkarma yeteneği en kötü süper kahraman gücüdür.
10: Peki Tony nasıl bu su seslerini yaratıyor?
14: Bu sesleri çıkaran Tony'nin sesi değil. Bunlar yüzlerce yavru sivrisineğin çıkardığı sesler. Bu sivrisinekler henüz larva aşamasında ve su yüzeyinin tam altında yaşıyorlar. Tony bağırdığında onu bir yırtıcı sanıyorlar ve dibe dalıyorlar. Bu nadir görülen bir durumdur çünkü doğru bir zamanlama gerekir. Sivrisinekler sadece 10 gün kadar larva aşamasında kalır. Yüzeyin hemen altında yaşarken planktonlarla beslenirler.
4: Sivrisinek larvalarının su yüzeyinin hemen altında yaşamalarının nedeni şnorkele benzeyen küçük boruları olduğu içindir. Böylece su üstünde kalırlar.
9: Tony o kadar yüksek sesle bağırıyor ki basınç dalgaları yaratıyor ve su yüzeyini hareketlendiriyor. Sivrisinek larvalarının üzerindeki ultra hassas sifonlar bu rahatsız edici sesi algılıyor ve içgüdüsel bir şekilde dibe dalıyorlar.
17: Hey!
4: Şimdi bunu bir kez gördükten sonra Tony'nin dünyayı dolaşarak sakin göllere bağırarak bu sesi çıkarmaya çalışmasını ben çok sevdim. Bir dahaki sefere.
10: 3,5 metre yükseklikte ve 13 metre uzunluktaki bu nefes kesici balon modeli yetişkin T-Rex'le aynı büyüklükte. Jurassic Park'ta dedikleri gibi hayat inanılmaz olmanın bir yolunu bulur.
19: Bu gerçek boyutta bir balon dinozor modeli. Muhteşem bir şey. Bayılıyorum.
10: Bu dünya balon model şampiyonu Mark Virgin bir çalışması. İnanılmaz şeyler yapan biri. Fakat bu kez akıllara durgunluk veriyor.
20: Bu klip interneti patlatır.
10: Bu konuda daha fazla şey öğrenmek için Jurassic Mark'la Kanada'daki evinde buluştuk.
21: Küçük köpekler ve oyuncak ayılar gibi küçük şeylerle başladım. Sonra daha büyük balonlar yapıldığını fark ettim. Ve daha büyük balonlar yapmaya başladım. Giderek dev balonlar da yapmaya başladım. Dinozoru yapmak yaklaşık 45 saat sürdü. Ve bir hafta boyunca sergilendi. Onu gören insanların tepkileri çok hoşuma gitti.
10: Peki Mark bu görkemli dinozor modelini yaratmak için balonları nasıl kullanmış?
19: Bu çok etkileyici çünkü Mark bunu yapmak için doğal lateksten yapılmış, 700 model balon üzerinde çalışmış. Doğal lateks birbirine dolanmış uzun zincir moleküllerden yapılmıştır. Bunu biraz zorlarsanız birbirine dolanmış moleküller uzamaya başlar tabii ki.
8: Bu onları çözer ve düz bir hale getirir.
19: Ve bu moleküller çözülerek birbirini geçmeye başlarlar ve bu da Mark'ın balonları kıvırıp onları patlatmadan farklı şekiller vermesini sağlar.
8: T-Rex'in yapımı 45 saat sürmüş. Fakat balonlar daima hava kaçırır çünkü lateks molekül zincirlerinin arasında mikroskobik delikler vardır.
19: Balon model T-Rex 1,5 kilo ağırlığında. Bunu gerçek T-Rex'le kıyaslayalım. Gerçeği 8 ton ağırlığında.
10: Ve tıpkı gerçek dinozor gibi bu modelin de nesli tükenecek.
21: Dinozoru yere indirmek de 5 saat sürüyor.
10: Mark, sen bir lateks efsanesisin. Bu geri sayımda akıl durduran toprak, rüzgar ve alevler gördük. Fakat 5 numaraya gelirken biraz da su görebiliriz.
21: Bu hayatımda duyduğum en harika ses.
10: Genellikle bazı tepelerde müziğin sesini duyarız. Fakat bu kez göl şarkı söylüyor.
2: Donmuş göl, ıssız bir yer, garip sesler.
10: Corey ve Kristen Williams, Alaska'daki Edmonds Gölü'nde. Buraya ürkütücü göl de diyebiliriz.
2: Çok ürkütücü.
10: Nedir bu ses?
14: Dışarıdaki hava yaklaşık 0 derece. Ve bu da suyun donma noktası oluyor. Göl donma sürecinden dolayı resmen şarkı söylüyor.
2: Hava sıcaklığı düşünce su etrafındaki küçük ısıyı yaymaya başlıyor. Bu da su sıcaklığını donma noktasına getiriyor. Yani göl suyu yukarıdan aşağı doğru donuyor.
14: Suyla ilgili inanılmaz şeylerden biri, donduğunda genişleyen nadir şeylerden biri olması. Yoğunluğu azaldığı için su üstünde yüzmeye başlıyor.
2: Buz tıpkı cam gibidir. Çok kırılgandır. Ve buzun altındaki genişleme yukarı doğru bir baskı oluşturur. Bu da buzun üst tabakasını çatlatır.
13: Harika bir şey.
2: Gölün yüzeyinde her dakika bu tür milyonlarca kırılmalar olur. Ve bu da Corey'nin hayatında hiç duymadığı sesleri yaratır.
13: Dostum, bu harika.
10: Corey bu seslerden çok hoşlanmış gibi görünüyor. Kes şunu. Paranızı çoğaltmanın bir sürü yolu vardır. Fakat genellikle bunları kristale döndüremezsiniz. Kimya uzmanı Tyler Lopez, gümüşten kristal üretiyor ve sonuç gerçekten inanılmaz. Bakalım neler yapmış.
16: İşte paranızın değerini artırmanın bir yolu da bu.
21: Bu bir peni kullanımının kesinlikle en yüksek değeri.
10: Para ağaçta yetişmez derler. Peki bir peni üzerinde nasıl gümüş yetişiyor?
19: Tyler'ın kullandığı solüsyonun sırrı içinde gümüş nitrat olması. Birleşik Devletler penilerinin içinde %97 oranında çinko vardır. Fakat %2,5'luk kısmı bakırdan yapılmıştır. Bakır gümüşten daha duyarlıdır ve peni gümüş nitratın içine yerleştirildiğinde dış kısımları gümüşle kaplanır.
2: Bakır elektronlarını gümüşe verir. Bu durum gümüşün peninin yüzeyinin altında toplanmasını sağlar. Fakat bakır bu solüsyonda çözülür.
19: Gümüş, dallantı adı verilen ince ve uzun kristaller şeklinde gelişir.
2: Dallanma formları daha az enerji aldığı için gümüş atomları kenarlara toplanmak yerine iğne gibi şekiller almaya başlar.
19: Bu kristallerin gelişmesini izlemek harika bir şey. Bu beni aptallaştırıyor ama sanırım zaten aptalım.
10: Şu ana kadar hayran kaldığımız gösteriler ve garip doğa olayları izledik. Fakat sıradaki klipte gerçekten mi diyeceğiniz inanılmaz görüntüler var.
17: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
22: Kredi. Geceliği 4200 lira.
23: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
24: Trivago.
22: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
24: Trivago'da o da var.
25: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
26: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
27: Hala etkisindeyim.
28: İnanılmaz bir goldü.
27: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
29: Birlikteliğin tadı.
0: adı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Şimdi süper garip bir balığı görmek için Florida'ya gidiyoruz. Balıkçı Adam Dörr yakaladığı balığı gösteriyor.
7: Kendi mıknatısınızı yapmak ister misiniz?
10: Gerçekten mi? Balığı tekneye mi yapıştırdı?
11: Balon balığı gördüm ama emen balık...
12: Sonunda kullanışlı bir balık. Her zaman balığımı kaybediyorum. Peki bu? Tavana yapıştırırım.
10: Merak etme, bu balık sadece doğal olan şeyi yapıyor. Peki her şeye nasıl yapışıyor?
24: Bu balığın adı Remora. Buna emici balık da deniyor ve neden dersiniz? Kafasında inanılmaz bir emme gücü var çünkü. Aslında bu modifiye bir sırt yüzgeci. Bununla istediği yüzeye yapışabiliyor.
29: Aslında bu Remora'nın canını hiç yakmıyor. Emme yüzgecinin etli dudakları var. Ve bu dudaklar balıkla yapıştığı yer arasında bir mühür yaratıyor.
11: Suya girmek için kendini yapıştığı yerden geriye doğru itiyor. Balığın dışında yüksek basınç, iç kısımlarında da alçak basınç oluşuyor. Ve balık yapışık durumda kalıyor. Nasıl olduğunu anladım ama nedenini anlamadım.
29: Vahşi doğada remora kendini bir yere yapıştırmak için emme yüzgecini kullanır. Bunu genellikle köpek balığı gibi büyük balıklara yapışmak için yapar ve bunu yaparken köpek balığının artıklarıyla ve dışkısını yiyerek beslenir.
30: Okyanustaki her şeyin acayip olduğunu kanıtlayan bir şey daha.
10: Yıllardır size bazı inanılmaz Rubik küpleri gösteriyoruz. Bunların içinde gözleri bağlı olanlarla bunu 3.2 saniyede çözerek rekor kıran bir robot var. Ve şimdi Almanya'dan bilgisayar donanımlı Sub-1 robotunu izleyelim. Ne yaparsanız yapın sakın göz kırpmayın. Kırptınız değil mi? Şimdi bu 0.6 saniyeyi tekrar izleyelim.
16: Pekala, gerçekten hızlı.
31: Bu kadar kısa sürede Rubik küpünü bile göremem.
10: Peki bu robot Rubik küpünü göz açıp kapayıncaya kadar nasıl yapıyor?
7: Robot bilmeceyi rekor sürede çözüyor. Ve bunu hızlı modern işlemcisi ve çok hızlı kolları sayesinde yapıyor. Robotun yaptığı ilk şey webcam kullanmak. Bunlarla Rubik küpünü tarıyor. Hangi karenin ne pozisyonda olduğunu öğrendikten sonra bir hareketler listesi üretiyor ve bununla bilmeceyi çözüyor.
16: Sub-1'in 6 özel kolu var. Bunlar güçlü motorlar tarafından kontrol ediliyor. Bu motorlar çok hızlı ve Rubik küpünü 0.3 saniyede çözebiliyor.
7: Robot eş zamanlı olarak 2 hamle yapabiliyor. En az hamleye sonuç aramaya çalışmak yerine çözümü en hızlı sürede arıyor. Bu da çok daha hamle demek oluyor. Fakat bir seferde 2 hamle yapabildiği için yine de rekor kırıyor. Önceki dünya rekorunu da aynı robot 0.8 saniyede yapmıştı. Fakat şimdiki rekor bundan 50 milyonda bir saniyeden daha kısa. Bu da inanılmaz bir zaman demek.
16: Bu küpün 3 kentilyon başlangıç konumu vardır. Fakat doğru algoritmayla 21 hamlede bunu çözmek mümkündür. Tam tamına 21 hamle.
10: Pekala, şimdi bu küpün 0.6 saniyede çözüldüğünü bir kez daha izleyelim.
16: Başla, başla.
32: Robotlar!
10: Çok iyi. 19 klip izledik ve bunları izleyen milyonlarca kişi gerçekten mi dedi? Fakat bunlar geride kaldı. Bir numarada bu inanılmaz otomobili görmek için geleceğe döneceğiz.
24: Bu klibin bir numara olması gerek çünkü bununla giderken yola ihtiyacınız olmayacak.
10: Fakat bir park yerine ihtiyacımız var. Size Marty'yi tanıtayım. Dünyanın ilk tam otomatik DeLorean'ı. Ve tek bir şey yapmak için programlanmış. Donat.
24: Bu DeLorean sizi yan yollardan günümüze götürecek.
2: Bir dakika Doc. Bana bir DeLorean'dan bir donat makinesi yarattığını mı söylüyoruz?
10: Doc derken Profesör Chris Gardes ve öğrencisi John Goh'u kastediyorsan evet.
4: Olabildiğince güvenli bir otomatik araba tasarlamak istiyoruz. Kuru yolda mı yoksa buzlu yolda mı olduğunu size bildirmeli. Şu an özellikle yarış arabalarıyla çok ilgileniyoruz. İnsanlar bu arabaları çeşitli yollarla kullanıyorlar. Aynı şeyi yapan bilgisayarlar üretmeye başlayabiliriz. Marty'yi 21 Ekim'de dünyaya tanıtmak istiyoruz. Çünkü bu tarihte o filmde geleceğe gitmişlerdi. Bir teslim tarihi belirledik. Hızlı bir şekilde bir yazılım yapmak zorundaydık. Aslında bunu yaratma sürecinde oldukça endişeliydik, öyle değil mi?
10: Fakat arabayı tam vaktinde bitirdiler. Peki Marty bu donatları tek başına nasıl yapıyor?
8: Mükemmel bir donat yapmak için o yolun tam merkezinde bir işaret unisi koyuyorlar. Marty bir kamera kullanıyor ve otonom direksiyon yazılımı kullanıyor. İşaret unisinin daima kamera çevresinde olmasına dikkat ediyorlar.
11: Her şeyi kontrol etmek için ekip özel bir algoritma tasarlamış ve bu Marty'nin her şeye tek başına karar vermesini sağlıyor.
9: Normalde bu otonom sistemler güvenlik ve arabanın kaymasını önlemek için tasarlanmıştır. Fakat bu güvenlik özelliklerini aşmışlar ve arabayı özellikle donat yapacak şekilde tasarlamışlar. Bu harika.
4: Bu arabaları profesyonel olarak kullanan insanlarla konuştuk ve Marty'nin yaptıklarını asla yapamayacaklarını söylediler. Marty ne tür bir direksiyon ve hızlanma komutlarının gerektiğini kendi hesaplıyor ve bunları bir saniyede yüzlerce kez güncelliyor. Bir insanın ona yetişmesi imkansız.
10: Peki bu araba nasıl tutarlı bir şekilde donat turları atıyor?
11: Arabanın geri kalan kısmı bu tür bir ceza için tasarlanmamış. Bu yüzden şasiyi, süspansiyonu, direksiyonu ve vites kutusunu yeniden tasarlamışlar.
2: DeLorean'ın benzinli motorunu çıkarmışlar ve yerine bir elektrik motoru koymuşlar. Elektrikli motorlar ve şanzımanı arabaya çok yüksek bir tork gücü sağlamış.
4: Bu inanılmaz bir his. Arabayla mükemmel daireler çizebiliyoruz. Havadan çekim yaptığınızda çizdiğimiz dairelerin ne kadar mükemmel olduğunu görebiliyoruz. Onlar gerçekten harika.
13: Bence bu beklediğimizden çok daha iyi oldu. Arabanın dönüşleri olağanüstü güzel ve onunla gurur duyuyoruz. Bu gerçekten harika bir şey. Muhteşem.
4: Bir sürü testten sonra en sıra dışı kısmının arabaya binmenin ne kadar kolay olduğu. Arabaya biniyorsunuz, bir düğmeye basıyorsunuz ve hepsi bu. Bu proje bir arabanın kontrolü ve güvenliği açısından bütün bakış açımı değiştirdi. Ve gelecekte kontrolü kaybetme düşüncesi gibi bir endişemiz bu inanılmaz şartlar altında bile asla olmayacak. İnsanlar daha güvenli sürüşler yapacaklar. Bu gerçekten insanlık için özel bir buluş.
13: Bence Stanford'a gelmek ve bu DeLorean'ı yapmak bugüne kadar yaptığımız en harika şey.
4: Evet.
11: Bu kesinlikle bir numara olmalı. Çünkü kendi kendine gidiyor ve otonom donat yapan bir DeLorean. Gerçekten mi?
10: Harikasınız millet, bir numara sizsiniz. Gerçekten. Ve arkadaşlarımıza veda etme zamanı geldi. Size de. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Burada is forbidden.
1: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
2: Kalp damar ilaçları da var.
3: Reçetesi nerede?
4: Meyve yasak, komple yasak.
5: Hiç getiremezsin.
6: Haberim yok.
4: Tamam, onları da bırak.
7: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
8: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
9: İnceleyelim diye bir numune isterim dedi.
10: Ara. Oo, aferin.
11: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
13: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
12: Evet, kesinlikle.
13: İşte buradan çıkmış. Ha, evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
14: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
15: Yapacaksan doğru yap.
14: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
13: Şey, lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
12: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
16: Mark,
12: dostum.
16: Mark, kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
12: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
16: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
12: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
13: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
15: Yaparsın.
16: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
12: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladı. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
13: Hepsi buraya gelecek.
12: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
13: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
12: Evet. Serbo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opel Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
15: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
12: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
13: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
12: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozer'in su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararetle çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.

0: böyle yüzme mekanları görmediniz. Sizi içine dalmaya teşvik eden çok gizli, muhteşem yerleri bulmaya çalışıyoruz. Arizona'daki renkli bir vadiden, Fiji'deki kalpleri durduran bir kaydırağa gideceğiz. Porto Rico'da karanlıkta parlayan bir körfezi ziyaret edeceğiz.
1: Aman tanrım.
0: Ve İtalya'nın en büyük insan yapımı şelalesine gideceğiz. Bir uçurumun tepesinde ya da suların derinlerinde ya da ikisinin arasında her yerde. Hazır olun çünkü dünyanın en güzel gizli yüzme mekanlarından bazılarını ziyaret etmek üzeresiniz.
2: Bu şu ana kadar yaşadığım en güzel, en nefes kesici deneyimdi.
3: Yolculuğumuza Costa Rica'dan başlıyoruz. San Jose'nin 90 dakika kuzeyine ormanlık bir arazi olan Bajos del Toro'ya gidiyoruz. Burada bizi tam anlamıyla gizli bir hazine bekliyor. Bajos del Toro kasabası gizli bir mücevher olarak tanınır. Şehre bu kadar yakın olmasına karşın turistler tarafından çok az bilinir. Dağlık çevresi maceracılar için tam bir cennettir. Ormanlık arazide muhteşem doğa yürüyüşleri yapılabilir. Ve bu zorlu koşullara dayanacak kadar güçlüyseniz, belki de Costa Rica'nın en gizli güzelliklerinden birine ulaşabilirsiniz. Yani Tesoro Escondido şelalesine. Tesoro Escondido, gizli hazine demek.
4: Çok maceralı olacak. Suyun içine atlayacağız. Kayadan kayaya atlayacağız. Çılgınca şeyler yapacağız.
5: Evet.
4: Yani çok güzel
1: evet,
4: olacak. Çok eğleneceğiz.
1: Harika olacak.
2: Harika.
3: Dağ rehberi Kenneth, bölgenin yerlisi Criseida, Carol, Esteban ve Diego'yu şelaleye doğru 5 kilometrelik bir yürüyüşe çıkarıyor.
6: Buradan bir saat kadar uzakta otursam bile buraya hiç gelmedim. O yüzden öğrenmek istiyorum.
3: Yürüyüş açık arazideki 1,5 kilometrelik bir yolla başlıyor. Sonra da bulutların arasındaki bir ormana giriliyor. Buradan sonra aşağı dik bir inişle karşılaşıyorsunuz ve bir nehir geçişiyle.
4: Dikkat edin çocuklar.
3: Ama bu zorlu yolculuğa değiyor. Çünkü nehri geçtikten sonra Costa Rica'nın en görkemli doğa harikalarından birine sadece 300 metre yolunuz kalıyor.
4: Oh, işte burada.
1: Vay canına.
2: Vay canına.
4: Harika öyle değil mi?
5: Vay şuna bakın.
2: Aha, bayıldım.
3: Tesoro Escondido şelalesi 75 metrelik yeşil yosunlu bir renkli volkanik kaya uçurumundan aşağı akıyor. Ama en çok dikkat çeken renk suyun kendine ait.
6: Mavi rengini çok beğendim.
4: Evet, şimdi neden gizli hazine dendiğini anlamışsınızdır herhalde değil mi?
5: Evet, kesinlikle.
6: Evet.
3: Bu muhteşem parlak mavi renk, nehrin yukarısındaki hala aktif durumda bulunan Poás volkanının kraterindeki minerallerden geliyor.
4: Aslında ana mineral bakır. Ama içinde sülfür, amnesyum ve demir de var. Bu özel karışım sayesinde ortaya bu kadar güzel ve özel bir renk çıkıyor.
6: Girmek için sabırsızlanıyorum.
3: Buradaki havuz 10 metre derinliğinde. Eğer hemen yanındaki kayaların üstüne çıkarsanız, onları 2 metrelik doğal bir dalış platformu olarak kullanabilirsiniz. Su 16 derecelik sıcaklığıyla biraz serin. Çünkü deniz seviyesinden 2950 metre yüksekten geliyor.
6: Gerçekten çok soğuk. Ama ondan sonra bedeniniz soğuğa alışıyor ve harika oluyor.
5: Bu muhteşem su kütlesinin üstünüze doğru akması insana doğa konusunda farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bunu kesinlikle yapmalısınız. Bunu yaşamanız gerekiyor.
1: Bence burası sihirli bir yer. Şelale muhteşem.
7: Su çok mavi. Gerçekten eğlenceli ve çok güzel. Burayı kalbimde taşıyacağım çünkü burada bir enerji ve rahatlatıcı, huzur verici bir duygu var. Harika bir yer. Gerçekten muhteşem bir deneyim.
3: Şimdi Fiji'nin en büyük üçüncü adası olan Taveuni'ye gidiyoruz. Burası içinde muhteşem bir şelale barındıran tropik bir cennet. Taveuni muhteşem bitki örtüsü sayesinde Fiji'nin bahçe adası olarak bilinir. Yağmur ormanlarının %80'i dokunulmamış olarak durmaktadır. Çünkü bir ulusal park tarafından korunur. Ama bu park başka bir şeyi daha koruyor. Bu o kadar gizli bir yüzme yeri ki oraya ulaşabilmek için hem denizden hem de karadan bir yolculuk yapmak gerek. İşte karşınızda sakin bir güzelliğe sahip Weinenbau Şelalesi.
8: Merhaba.
2: Merhaba.
8: Lamena'ya hoş geldiniz. Adım Simon.
2: Simon, Hena.
3: Victor, Hena, Sarah ve Erika, yerel rehberler Simone ve Gabriel'le birlikte şelaleye doğru bütün gün sürecek bir yolculuğa çıkıyor. Taveuni şelalelerinin çoğu sahile yakındır. O yüzden bir tekne gezisi keşif için en kolay yol. Ve Weinenbau Şelalesi'ne varmadan önce eğer ziyaretinizi doğru zamanda yapıyorsanız yolda muhteşem bir manzarayla daha karşılaşırsınız.
8: Bu şelalenin yanına sadece sular yükseldiği zaman gidebiliriz. Çünkü sular çekildiğinde burası neredeyse susuz kalır.
3: Buraya Vainivakafa Şelalesi deniyor. Çevresinde canlı yeşil bir orman bulunan üç aşamalı bir şelale.
2: Gerçekten muhteşem.
7: Denizden doğrudan evet. Bu şelaleye gelmek gerçekten çok heyecan verici.
2: Hiç böyle bir şey gördüğümü sanmıyorum. Üstüne çıkmayı istiyorum.
3: Alt katın üstünde diğer iki şelaleye bakan doğal bir köpüklü havuz var.
7: Oho, ne kadar soğuk.
3: Ama burada serinledikten sonra aşağı inmenin tek yolu var. Yüksekten atlamak.
7: Yuhuu! Çok güzeldi. Orada 7 metrelik bir atlayış var. Çok güzeldi.
9: Muhteşemdi. Adrenalin pompalı.
2: Evet.
3: Ve bu daha ısınma şelalesi sayılır. Weinenbau Şelalesi 2,5 kilometre uzakta. Ama ormanın derinliklerinde ve tekne sizi sadece buraya kadar getirebiliyor.
7: Şelaleye kadar biraz yürümek üzereyiz.
2: Evet, hak etmeliyiz değil mi?
3: Buradan sonra yağmur ormanının içinde 800 metre kadar yürümeniz gerek. Akan suyun sesini duyduğunuzda yaklaştığınızı anlıyorsunuz.
9: Aa, vay canına.
8: İşte şelale.
9: Harika.
3: Bu manzara daha sonrakilerin özeti gibi. Şelaleye ulaşmak için yanlarında 10 metrelik yamaçlar olan 3 bağlantılı havuzdan yüzmeniz gerek.
2: Yüzerken dibe kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Su o kadar berrak ki.
3: 12 metrelik şelalenin dibine geldiğinizde sonunda her şeyi görebiliyorsunuz. Daha küçük 7 metrelik bir şelale hemen yan tarafta gizlenmiş durumda. Ve ikisi de tamamen size ait.
9: Çok güzel. İkisini de arkamızda görebiliyoruz. Gerçekten çılgınlık.
2: Yukarı çıkmaya çalışacağız. Belki oradan aşağı atlayabiliriz.
3: Vadinin bu kesiminde birçok doğal atlama noktası var. İlki 5 metreden başlıyor. Ve gerçekten cesursanız yamacın tepesinden 15 metrelik bir atlayış yapabilirsiniz.
7: Evet.
3: Ama aşağı inmenin tek yolu yamaçtan atlamak değil. Çünkü ikinci şelale bir su kaydırağı gibi ikiye ayrılıyor.
10: Bir anda havaya sıçrıyorsunuz ve suyun içine fırlıyorsunuz. Gerçekten çılgınlık. Aşağıya inince adrenalin doluyorsunuz.
1: Çok eğlenceli ve tekrar yapmak isterim. Bugün birçok değişik şelale gördük.
2: Evet.
10: Manzara gerçekten harikaydı. Daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Çok doğal ve el değmemiş durumda.
2: Belki çok yol geldik ama karşılığını da aldık.
10: Daha güzel bir gün olamazdı.
2: Evet.
3: Şimdi Porto Rico'ya gidiyoruz ama ana adaya gitmeyeceğiz. 13 kilometre doğuya Vieques'e gideceğiz. Ve burada inanmak için görmeniz gereken bir gece su macerası yaşayacağız. Porto Rico'da toplam 143 ada var. Vieques üstünde insanların yaşadığı 3 adadan biri ama neredeyse tamamen el değmemiş durumda. Ada sadece 134 kilometre kare ve vahşi atlarla dolu beyaz kumsalları var. Ama adanın en güzel manzarasını güneş tepedeyken göremezsiniz. Esperanza kasabasının hemen doğusunda gündüz aynı diğerlerine benzeyen bir körfez var. Ama gece olunca dünya rekorlarına geçmiş bir doğa olayı sihirli bir görüntü oluşturuyor. Karanlıkta parlayan bir su. Burası bioluminescent körfezi.
8: Tamam çocuklar, hadi bitirelim şu işi.
3: Abe Esperanza'da tur rehberi olarak çalışıyor. Ve bu gece arkadaşları Carlito ve Moria'yı bioluminescent körfezine götürecek. Bu arada gündüz de birkaç yere uğrayacaklar.
9: Biyo körfezine daha önce hiç gitmedim. Ne göreceğimi bilmiyorum ama çok heyecanlıyım.
11: Demek bu tarafta ha?
8: Evet, şu tarafa gideceğiz ve aslında orada bir kanal var.
11: Evet.
8: 200 metre kadar tünellerin içinden geçeceğiz.
3: Vieques çok güzel bölgelerle dolu. Birçoğuna sadece su yoluyla gidilebiliyor. Bir kano alın ve muhteşem ormanlık alanları ziyaret edin.
9: Yukarı baktığımda üstüm kapalıydı. Gökyüzünü zorlukla görüyorsunuz. Çok karanlık, sanki mağarada gibisiniz.
8: Sanki ayaklı çalılar gibiler. Aslında bu ayaklar hava kökleri.
11: Muhteşem.
9: Evet.
3: 800 metre sonra ağaçların arasından kayalık bir sahile varılıyor. Burada muhteşem bir ödül bulabiliyorsunuz.
9: Aman tanrım.
11: Köşeden dönünce bir anda o harika kumsalı gördük.
3: Bu 100 metrelik beyaz kumlu sahile Playa Tablón deniyor. Sahil Karayip Denizi'nin parlak turkuaz sularına bakıyor.
11: Tamam, başardık.
9: Abe gerçekten harika.
8: Hepsi sizin, size özel kumsal.
9: Değil mi?
3: Playa Tablón gün batımına kadar kalabileceğiniz güzel bir yer. Ama unutmayın, ana etkinlik hala sizi bekliyor.
8: Hadi gidelim buradan.
3: Güneş batarken bioluminescent körfezine doğru 3 kilometrelik yolculuğunuza başlıyorsunuz. Oraya tam hava kararırken varmanız gerek. Tabiat ananın en etkileyici ışık gösterilerinden birine hazır olun.
11: Daha gördün mü?
9: Evet, vay canına.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
19: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
20: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
19: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
21: Sadece durulalım.
22: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
23: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
24: Bravo vallahi.
25: Sen de sadece Duru'la.
26: Yaşanacaksa yaşanacak.
27: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
16: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
17: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
16: Bir fırsat.
18: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
19: Tehlike çok büyük.
20: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
21: Olamaz ne?
20: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
22: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Bu gerçekten dehşet verici.
19: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
23: Porto Rico'nun Vieques Adası turistlerin pek de uğrak yeri olmayan bir yer. Ama ne kaçırdıklarının hiç farkında değiller. Çünkü bu adada sadece geceleri açığa çıkan inanılmaz bir sır var.
24: Belki 30 metre kadar düz gideceğiz. Sonra da sola doğru döneceğiz.
23: Etraf çok karanlık olduğunda bir kanoya binin ve buraya neden Bioluminescent Körfezi dendiğini kendiniz görün.
25: Vay canına! Aman tanrım! Maviler patlayıp duruyor. Sanki milyonlarca küçük led ışığı var.
23: Bu parıltı dinoflajelat denen bir tür planktondan geliyor. Su ne zaman dalgalansa bir savunma mekanizması olarak mavi ışık yayıyorlar. Ve burada dünya rekoruna ulaşan miktarlarda yaşıyorlar.
24: Normal denizde ortalama sayıları litrede 10-12 kadardır ama bu körfezdeki yoğunlukları 100 binle 240 bin arasında değişiyor. Yani bu körfezde dünyadaki her yerden daha yoğun olarak bulunurlar.
25: Gerçekten sihirli bir görüntü çünkü daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Bu gerçekten de muhteşem bir gündü. Hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim olduğu kesin.
23: Şimdi Mendocino, Kaliforniya'ya gidiyoruz. San Francisco'nun 3,5 saat uzağında, kilometrelerce uzanan uzak bir sahilde dünyanın en alışılmadık kumsallarından biri yer alıyor. Mendocino eskiden 20 kilometre karelik ufak bir sahil kasabasıydı. Devasa sekoya ağaçlarının ve dik sahil kenarı yamaçların arasında yer alırdı. Pasifik Okyanusu manzarası hem sanatçılar hem de tatilciler açısından popülerdir. Ama bu yamaçların altına inebilirseniz, Kaliforniya'nın en ıssız kumsallarından bazılarını bulursunuz. Birinde de çok şaşırtıcı ve garip bir jeolojik mucize görülür. İşte gizemli Bowling Ball kumsalı.
0: Remy, kumsala gitmeye ne dersin? Bowling ball kumsalı olur
1: evet,
0: mu?
1: Evet, güzel olur.
2: Bowling ball beach, biz tamam. Geliyoruz.
23: Jillian, Carly ve Remy, arkadaşları Oren, Jess ve Greg'le birlikte hafta sonlarını Mendocino'da kamp yaparak geçiriyor. Ve geçen gece bu inanılmaz kumsalı öğrendiler.
0: İşte geldik.
2: İşte geldik.
0: Evet.
23: Yolculuk birinci otoyoldaki Point Arena'nın 5 kilometre güneyinden başlıyor.
2: Gerçekten de bütün bölge çok güzel. Hiç el değmemiş bir bölge.
23: Uçurumun kenarına sadece 500 metre yol var. Ondan sonra kolay kısım resmen bitmiş oluyor.
25: Çocuklar, aşağı inmek için bir engeli aşmamız gerek. Sanırım bazıları bu ağacın yanından tırmanarak inmiş, bazıları da aşağı inmiş ve suyun içinde yürümüş. Ne güzel bir macera bu. Aferin sana
0: Jess. Evet.
23: Engeller çoğu turisti buradan uzak tutuyor. Ve dibine varana kadar da kumsalı göremiyorsunuz.
0: Wow. Vay canına.
23: Bowling Ball kumsalı Schooner Gulch adındaki daha büyük bir eyalet plajının parçası. Burada 2 kilometrelik el değmemiş kumluk bir sahil bulunuyor. Ve evet, bu eşsiz adın bir nedeni de var.
0: Bu bowling topları nerede?
25: Bu çok iyi bir soru.
0: Tam olarak neden bahsediyorlar ki? Neden bir şey bowling topuna benzesin?
23: 800 metre kuzeye yürüyün ve bunun cevabını alın.
0: Sanırım bowling toplarını görüyorum.
25: Ay, bunlar onlar mı?
0: Yuvarlak taşlar görüyorum. Vay canına.
23: Bu yuvarlak kaya sırası sadece sular çekildiğinde görülebiliyor. Jeologlar bu ender görülen formasyona yumru diyor.
0: Oo, evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
25: Sanki toplar şu taraftan geliyor çocuklar. Şu duvardan erozyonla geldiklerini görebiliyorsunuz. İzleri gördünüz mü?
2: Evet.
23: Bowling topları yamaçlardaki kum taşlarından oluşuyor. Dalgalar çevrelerindeki duvarları aşındırdıkça onlar da kumsala yuvarlanıyor.
25: Gerçekten çok hoş. Hepsi bu tek noktada toplanmış. Burası çok güzel bir yer.
23: Ama burayı özel yapan tek şey kayalar değil, aynı zamanda ıssız olması. Sadece kendi başınıza kalabileceğiniz bolca koy var.
25: Burası gerçekten çok soğuk. Genelde dalış elbisesi gerekiyor. Elbise olmadan yapmaya cesaret ettim ama fazla dayanamadım.
23: Ama bir kutup ayısı atlayışına açıksanız buradaki dalgalar body surf'ü ve boogie board için uygun.
2: Hadi, hadi, hadi. Çok güzel Remy.
25: Bolca dalga yakaladık ve surf bir harikaydı.
0: Yüzdük ve kayalara tırmandık. Çok aktif bir gündü.
2: Mükemmel, unutulmaz bir gün oldu gerçekten.
23: Dalışına açıksanız buradaki dalgalar body surf'ü ve boogie board için uygun.
2: Hadi, hadi, hadi. Çok güzel Remy.
25: Bolca dalga yakaladık ve surf bir harikaydı.
0: Yüzdük ve kayalara tırmandık. Çok aktif bir gün.

0: Grass Valley kasabasının yakınlarında gizli bir şelale eyaletin en çok adrenalin salgılatan atlayışlarından birine ev sahipliği yapıyor. Kaliforniya'da Sierra Nevada'nın eteklerinde Lake Wildwood adlı ufak bir topluluk var. 300 dönümlük bir gölün çevresinde evler yer alıyor. Bölgenin sakinleri her türlü su sporunun ve güzel orman manzarasının tadını çıkarıyor. Ama yerel halk gerçekten çılgınlık yapmak istediğinde gölden çıkıyor ve yürüyüşe başlıyor. Çünkü gizli bir patika yamaç atlayışçılarının cennetine açılıyor. Buranın adı Wildwood Şelalesi. Bugün yamaç atlayışçısı Dylan, arkadaşları Summer, Alex ve Sabrina'yı Wildwood Şelalesi'nden atlayış yapmaya götürüyor.
1: Wildwood Şelalesi'nin en güzel tarafı erişilebilir olması ama kimsenin yerini bilmemesi.
2: Anladın mı?
0: Yürüyüş Wildwood Gölü'nün sadece 800 metre ilerisinden başlıyor.
1: Evet.
3: Hiç fena değildi.
0: Ama bu yol sizi yüzme mekanına götürmüyor. Oraya varmak için sadece yerel halkın bildiği bir dönüş yapmanız gerek.
3: Aman tanrım.
1: Boruyu 300 metre kadar takip ediyorsunuz ve sonra ufak bir bölgeden aşağı iniyorsunuz. Çalılara dalıyorsunuz.
4: Sonlara doğru biraz zorlaşıyor. Çalıları temizlemek gerekiyor. Ve bazı şeylerin üstünden, bazılarının altından geçmek gerekiyor.
0: Buraya yolu bilen biriyle gelmek daha iyi. Çünkü uçurumun kenarına gelene kadar şelaleyi göremiyorsunuz.
4: İşte bu harika.
1: Ne kadar güzel, değil mi?
0: Wildwood Şelalesi 10 metre yükseklikten 8 metre derinliğindeki bir havuza akıyor. Havuzun çevresi ise yüksek duvarlarla çevrili.
1: Wildwood Şelalesi çok dar bir vadinin içinde bulunur. Kenarlara baktığınız zaman çok dikeydir.
4: Gelip baktığınızda ve gördüğünüzde vay canına diyorsunuz, geri çekiliyorsunuz. Çünkü orada olmasını beklemiyorsunuz. Yine de çok güzel.
0: Düzinelerce doğal dalış platformu sayesinde bu güzellik epey heyecan da barındırıyor. Profesyonel yamaç atlayıcıları 3 metre ile 12 metre arasındaki yamaçlarından atlamak için Wildwood Şelalesi'ne geliyor.
4: Çok güzel geliyor. Bir anda büyük bir serinlik ve adrenalin patlaması yaşıyorsunuz.
3: Güne başlamak için harika bir yol. Önce biraz korkuyorsunuz ve sonra sizi ferahlatıyor. Cidden harika.
0: Ama en iyi atlayıcıların en büyük adrenalin patlamasını yaşadığı tek yer var. En yüksek yamacın tepesi sudan 18 metre yüksekte. Buradan atladığınızda suya çarptığınızdaki hızınız saatte 45 kilometreye ulaşıyor. Birazdan Guam'da gizli bir mağarayı arayış ve daha sonra inanılmaz bir sırrı saklayan bir İtalyan şelalesi.
5: Vay canına, ne kadar güzel.
6: Çok sevdim.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka...

0: Başka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kurduk.
6: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Hesap kurdu.
8: Yakıt alacağız yine, yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
7: Kredi kartı.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Kaliforniya'daki Wildwood Şelalesi zorlu bir yürüyüşten sonra tatlı gelen bir ödül gibidir. Ama tırmanmaya devam etmek isterseniz heyecan daha da artıyor. 18 metrelik bir yamacın tepesinden suya atlıyorsunuz.
4: O kadar yüksekten atlamak her zaman çok ciddi bir şeydir. 16 metrenin üstüne çıktığınızda orada durursunuz. Doğru an geldiğinde atlarsınız ve hiç duraksamazsınız.
5: Evet!
4: Hemen 18 metreliğe çıktım ve ön taklayla atladım. Çok güzeldi.
6: Başarınca cidden çok sevindim.
4: Wildwood Şelalesi kesinlikle en sevdiğim yerlerden biri. Benim için çok özel bir yer.
7: Gerçekten gizli ve sessiz bir yer. Sanki kaçabileceğiniz ufak bir yer gibi.
6: Yazları en iyi vakit geçirme yeri. Kim böyle sıcak bir günde yüzmeye gitmek istemez ki? Yamaçlardan atlarsınız, biraz heyecan duyarsınız ve arkadaşlarınızla eğlenirsiniz. Gerçekten gündüzü geçirmek için harika bir yer.
3: Şimdi Endonezya'nın Bali Adası'na gidiyoruz. Burası tatil köyleriyle ünlüdür. Ama yine de dikkatleri çok çekmeyen bir kumsalı var. Endonezya dünyanın en büyük ada ülkesi. 1 milyon 100 bin kilometrelik okyanusa yayılmış 17 binden çok adası var. Ama en ünlüsü kesinlikle Bali. Yılda yaklaşık 8 milyon turisti ağırlıyor. Çok sevilen bir tatil yeri olmasına karşın Bali'de sahil kenarında hala gelişmemiş bölgeler de var. En uzaktaki güney sahiline gidin. İlk bakışta görünmese de nereye bakacağınızı biliyorsanız harika bir kaçış noktası bulabilirsiniz. Karşınızda Yangyang Kumsalı.
8: Kumsala gidelim mi?
9: İlk defa. Hadi gidelim.
8: Hadi gidelim.
3: Catherine, Jessica ve Christine Bali'yi ilk kez ziyaret ediyor. Ve bugün çevrenin yerlisi olan arkadaşları Bas onları özel bir kumsala götürecek.
8: İşte geldik. Yangyang Kumsalı.
9: Hazırız.
10: Ah, ne kadar heyecanlı.
3: Kumsal Phuket Yarımadası'nın ucunda yer alıyor. Ama oraya vardığınızda hiç kum göremiyorsunuz. Onun yerine Hint Okyanusu'na bakan 130 metrelik bir uçurum görüyorsunuz.
9: Aman tanrım.
10: Aman tanrım, çok güzel.
9: Bu çılgınlık.
3: Kumsal bu uçurumun altında yer alıyor.
8: Suyun rengi çok mavi değil mi?
9: Evet, evet çok,
8: çok güzel.
9: Çok güzel
8: görünüyor.
10: Gidip harika. Bakmak ve keşfetmek istiyorum. Hadi
9: evet,
10: gidelim.
9: Evet, gitmemiz gerek.
3: Oraya varmak için birkaç virajı da içeren dik bir yoldan inmeyi göze almanız gerek. Bu tepelere oyulmuş bir yol.
9: Ne kadar da güzel bir yer.
3: Bu zorlu yürüyüş çoğu turisti buradan uzak tutuyor. Ama çaba gösterenler için aşağıda muhteşem bir ödül var.
9: Aman tanrım.
3: Yangyang plajı 1,5 kilometrelik beyaz kumdan oluşuyor. Etrafı da yeşil bitkilerle, mavi suyla ve kalker yamaçlarla çevrili.
10: Kumsal kesinlikle çok güzel. Çevrede tek bir kişi yok.
9: Şahane bir mavilik. Dalmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım.
3: Yangyang'taki dalgalar 2 metreye ulaşabiliyor. Kışın ideal bir sörf noktası oluyor. Bu da güney yarıkürede Nisan ve Eylül ayları arasına denk geliyor.
9: Ah! Beni kenara atıyor. Her şey çok sıcaktı. Sular çok maviydi. Tam bir Bali deneyimi diyebilirim.
10: Yangyang Kumsalı Bali'deki en güzel yer. O kadar eğlenceli ki anlatamam.
9: Buraya tekrar gelmeliyim. Bu kesinlikle gördüğüm en güzel kumsal.
3: Şimdi de Guam'a gidiyoruz. Aslında eşsiz bir yeraltı yüzme noktasını bulmak için onun içine giriyoruz. Guam, Birleşik Devletler'in resmi olmayan toprağı. Honolulu, Hawaii'nin 6400 kilometre kadar batısında yer alıyor. Ada başkent Washington'ın neredeyse 3 katı. Bu da düzinelerce güzel kumsala sahip olması için yeterli. Ama Guam'ın doğu tarafındaki bir sahil kesiminde bunun yerine kayalık yamaçlar var. Ve bu yamaçların arasında bakacağınız yeri bilirseniz, Marbo Mağarası adıyla bilinen bir yeraltı yüzme noktasını bulabilirsiniz.
9: Hey!
5: Merhaba, hoş geldin, hoş geldin.
3: Bugün adanın yerlileri Jose, Matt ve Albert ziyarete gelen arkadaşları Tabitha'yı mağarayı görmeye götürecek.
11: Oranın yolunu bilen birini tanımanız gerekiyor, yoksa kaybolabilirsiniz.
9: Çok heyecanlıyım.
3: Yolculuk ufak Manila köyünden başlıyor. İşaretsiz toprak bir yolun sonunda aracınızı park edebileceğiniz küçük bir açıklık var.
9: Sonunda geldik.
3: Bir patikadan kısa ama zorlu 10 dakikalık bir yürüyüş yapılıyor. Ormanın içinden bitki örtüsüyle kaplı kayaların üstünden geçiliyor.
11: Dikkat et.
9: Çok kayalık var.
11: Evet, dikkat et.
3: Mağaranın girişini bulmak zor olabilir. Çünkü çevresinde çalılar yetişmiş durumda.
9: İşte orada.
11: Evet, sonunda.
3: Yolu bulduktan sonra tepe kenarında doğal taştan merdivenler görüyorsunuz ve 5 metrelik bir iniş başlıyor. Ondan sonra bir anda kendinizi başka bir dünyada buluyorsunuz.
9: Ne kadar sessiz. Merhaba.
11: Ne kadar huzurlu.
3: Marbo Mağarası 13 metre genişliğinde ve kireç taşından oluşmuş. Bu tatlı su havuzu bir yeraltı kaynağından besleniyor.
11: Çok güzel görünüyor. Girmeliyiz.
9: Su çok mavi görünüyor ve çok berrak. Harika bir şey.
3: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra donanma tarafından buraya beton bir platform yapılmış. Burada eskiden köye su sağlayan bir pompa varmış. Ama bugün heyecan verici bir su altı yüzüşü için bir atlama noktası haline gelmiş. Havuzun içi çok berrak. Çünkü alplerin yetişemeyeceği kadar gölgelik.
11: Güzel, serin bir su. Burası 20 derece kadar. Harika bir his.
3: Ama Marbo Mağarası'nın en güzel yanı bir sırrı saklaması. Burası sadece bir mağara değil. Gizli bir noktada 5 metrelik bir su altı tüneli var. Ve burası başka bir mağaraya bağlanıyor.
5: Vay, şuna baksana.
6: Evet, epey dar ve burası oldukça karanlık.
3: Burayı keşfetmek istiyorsanız ışık ve şnorkel getirmeyi unutmayın. 2 numaralı mağara 11 metre genişliğinde ve birincisinden çok daha derin. O yüzden hemen içine atlayabilirsiniz.
9: Burayı ilk kez görmek gerçekten inanılmaz. Bir mağaranın derinlerinde yüzmek gerçekten muhteşem.
3: İkinci mağarada eğlendikten sonra dışarı çıkmak için ışığı takip edin yeter.
11: Bugün çok eğlendim. Yürüyüş eğlenceliydi. Mağarada yüzmek çok güzeldi.
9: Arkadaşlarım beni buraya getirdiği için çok memnunum. Tekrar dönmek ve daha çok keşfetmek için sabırsızlanıyorum.
3: Şimdi Güney Afrika'ya gidiyoruz. Cape Town'un 456 kilometre doğusuna. Burada haritada zorlukla görebileceğiniz özel bir kumsalı bulmaya çalışacağız. Güney Afrika'nın merkezi sahil şehirleri Mossel Bay ve Storms River arasında Garden Route adında bir yer var. Burası Güney Afrika'nın en iyi saklanan sırlarından biri olarak bilinir. Buralarda hiç büyük şehir olmadığından buraya gelen az sayıda ziyaretçi sessiz kasabalar, manzaralı göller, farklı bir bitki örtüsü ve bolca güzel kumsal bulur. Ama bölgenin en dikkat çeken kumsalına ulaşmak zordur. Çünkü Roberg Doğa Koruma Alanı denen uzak bir yarımadanın ortasındadır.
9: Harika olacak.
3: Bugün Kaylee, Tom, Paul, Christy ve Marvin Roberg'e ilk kez gidiyor.
12: Bu yola uzun yıllardır çıkmak istiyordum. Bu fırsat çıktığı için gerçekten çok seviniyorum.
3: Roberg Doğa Koruma Alanı Plattenburg Bay kasabası yakınlarında ufak bir yarımadada yer alır. Sadece 3 kilometre uzunluğundadır ve gözden kaçırabilirsiniz. O yüzden önceden yolu bildiğinizden emin olun. Vardıktan sonra Whitsand yolu adındaki patikayı arayın. Bu epeyce zorlu 5 kilometrelik bir yol.
9: Aşağı inmek gerçekten epey zor oldu.
3: Yol boyunca bir seri kum taşı kayayı arayın. Onlara ulaşmak için dar bir yoldan çıkın ve orada renkli bir sürprizle karşılaşmaya hazır olun.
9: Gerçekten nefes kesiciydi. Bunu beklemiyordum.
3: Taşların üstü liken adındaki bir organizmayla kaplı. Alk ve mantar karışımı olan bu canlı açık turuncu bir toz üretiyor.
13: Turuncu kaplı yığınlar muhteşemdi.
14: Renklerin bu kadar canlı olması inanılmaz. Mavi okyanusun ve beyaz kumların yanında bunu görmek gerçekten çok güzel.
3: Ama en güzel manzara bu kayaların arkasında yer alıyor. Yürümeye devam edin ve sırf kendinize ait olacak geniş kumsalı görün.
9: Ah, gerçekten harika.
3: Birazdan aslında ulaşması epey kolay olan fazladan bir şelale daha. Ama inanılmaz hikayesi sizi şaşırtacak.
10: Aman tanrım.
15: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
16: Kredi. Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
16: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
21: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
22: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
23: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
22: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
23: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
24: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
20: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
21: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
25: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Kendime.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
8: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Güney Afrika'daki Roberg Doğa Koruma Alanı haritada bulması neredeyse imkansız olan ufak bir yarımadada yer alıyor. Ama gidip görmek istersiniz. Çünkü ülkenin en etkileyici kumsallarından biri burada.
16: Wow. Aha, gerçekten harika.
15: Bu kumsal ada olarak biliniyor. Tombolo adındaki jeolojik bir şekil. 300 metrelik bir kum birikintisi kayalık bir bölgeyi ana yarımadaya bağlıyor.
17: Amazing. Muhteşem. Suya atlamayı dört gözle bekliyoruz çünkü çok sıcak. Terledik ve suya dalmak güzel gelecek.
15: Buraya varmak için yapılan zorlu yolculuktan sonra 22 derecelik su serinlemek için harika bir yol.
16: Soğuktu ama çok güzeldi. Dalgalar biraz şiddetliydi ama deniz gerçekten müthiş.
18: Kelimeler yetmez.
17: Evet öyle.
18: Bu kumsal bir harikaydı. Gerçekten masal gibiydi ve harika bir deneyimdi.
17: Manzara gerçekten muhteşemdi. Buraya kadar yürümek de güzeldi. Ama sonunda geldiğimiz bu sihirli güzel kumsal bence en iyisiydi. Çevrede başka kimse yoktu. Gelip de kafa dinlemek için harika bir yer.
16: Güney Afrika'da gördüğüm en güzel plajlardan biri.
15: Şimdi Arizona'ya, Phoenix'in 160 kilometre kuzeyine, Coconino Ulusal Ormanı'na gidiyoruz. Burada ufak bir dere, eyaletin en heyecanlı yerlerinden biri olan gizli bir yüzme mekanına açılıyor. Yaklaşık 2 milyon hektarlık arazisiyle Coconino Ulusal Ormanı yürüyüşçüler için popüler bir mekan. Volkanik zirveler, vadiler, ormanlar ve maki bitki örtüsüyle çok değişik bir arazi. Arizona çölünde gezmeye çıkacaksınız. Neyse ki serinleyeceğiniz bir yer de var. Eğer onu bulabilirseniz, yerel halkın basit bir şekilde çatlak dediği bu özel havuza dalabilirsiniz.
17: Aman Tanrım.
19: Galiba atlayacak.
20: Birlikte atlayalım.
17: Tamam, olur.
15: Jamie, Nicole, Bonnie ve Angela günlerine az bilinen Bell yoluna çıkarak başladı. Bu yol yüzme mekanına gidiyor.
19: Burada kimseyi görmedik. Gerçekten çok ıssız bir yer. Sanki bu yolun tümü bize ait gibi.
15: Wet Beaver Deresi tarafından vadiye kazınan 5 kilometrelik bir yoldan geçiyorsunuz. Yanınıza bolca su almayı unutmayın ve yolu bilen biri de olsa fena olmaz.
20: Tamam, çok yaklaştık. Yolun sonunda bir ayrım var. Burada birçok insan kaybolur. Yanlışlıkla sağa gidip nehre çıkarlar. Aslında sola yamaçlara dönmek gerekiyor.
15: 150 metre yukarı çıkıp kayaların tepesine ulaştığınızda inanılmaz bir manzara ile ödüllendirileceksiniz.
0: Evet, işte burada. Evet, başardık.
15: Yerel halk bu dar vadiye çatlak diyor çünkü gerçekten de çok dar. En dar yerinde sadece 3 metre kadar olabiliyor. Güzel kırmızı kum taşı formasyonları 7 metre derinliği olan derenin bu bölgesini çevreliyor.
21: O yoldan sonra çok sıcak geldi. Dalmak için sabırsızlanıyorum.
22: Hemen dalmak istiyorum, çok sıcak.
15: Neyse ki sıcaktan kurtulmak için çok beklemenize gerek kalmıyor. Havuza doğru inince kendinizi gizli kalmış 3 metrelik bir rafta buluyorsunuz. Burası da suya atlamak için harika bir yer.
22: Şu anda burası çok sıcak ve soğuk su iyi geldi. Bu serin sulara dalmak harika.
21: Çok heyecan verici.
0: Bir an nefesinizi kesiyor.
15: Ve bu ısınmadan sonra gerçek bir sınava hazırsanız daha yüksek bir platformdan 7 metrelik bir atlayış yapabilirsiniz.
19: Evet.
21: Aman tanrım.
0: Gerçekten harika değil mi?
21: Evet öyle.
19: Birlikte buraya geldik. Gerçekten hepimiz için harika bir yolculuk oldu. Her şey çok güzeldi. Kesinlikle tekrar gelmek isterim.
22: Bugün bir harikaydı. Gizli bir yüzme mekanı, bir serinleme yeriydi. Bana iyi geldi.
15: Güzel bir şelaleye varmak için tekneye binmekten, yürümekten ya da kanoyla gitmekten bıktınız mı? Şimdi işleri değiştiriyoruz. Artık ulaşması çok daha kolay olan ama görüntüsü yine de muhteşem bir şelaleye gidiyoruz. İtalya'ya geldik. Roma'nın 2 saat kuzeyinde dünyanın en yüksek insan yapımı şelalesini göreceğiz. İtalya yemekleri ve Rönesans sanatıyla ünlüdür. Ama çok daha eski bir şeyle de tanınır. Roma İmparatorluğu. 2000 yıldan uzun süre önce kurulmuştur. Antik Romalılar bugün bile görebileceğiniz inanılmaz yapılar inşa etmiştir. Binalar, yollar, su kemerleri ve daha fazlası. Ama belki de Romalıların yaptığı en büyük şey çok daha az bilinir. Terni şehrinin hemen dışında kendilerini tabiat ananın yerine koyarak 180 metreden daha uzun bir şey tasarlamışlar. Cascata della Marmore adı verilen devasa bir şelale.
23: Yol buradan mı başlıyor?
0: Evet, evet.
15: Tamam. Birleşik Devletler Donanma Subayı Mark ve karısı Mia 2 yıldır İtalya'da oturuyor. Ama henüz şelaleyi ziyaret etmemişler. Bugün onları götürmesi için rehber Martina ile anlaştılar.
23: Hiç İtalya'ya benzemiyor. Bunu beklemiyordum.
15: Zengin bitki örtüsü İtalya'dan çok bir yağmur ormanını andırıyor. Aşağı inerken her yanınızda ufak şelaleler ve dereler görüyorsunuz.
21: Aman tanrım.
23: Çok hoşuma gitti.
15: Ama bu suyun kaynağını bulmak istiyorsanız gizli 100 metrelik bir traverten tüneli arayın. Diğer tarafa ulaşın ve nefesiniz kesilsin.
21: Vay canına, ne kadar güzel.
15: Marmore şelalesi 165 metreden dökülüyor ve birçok katı var. Milattan önce 271 yılında yapılmış. Romalılar Velino Nehri'ni bu yamaçtan aşağı akıtmak için bir kanal inşa etmiş. Aşağıdaki izleme platformu bu mühendislik şaheserini güzel bir şekilde izlemenizi sağlıyor.
23: Oraya çıkar çıkmaz sanki yağmur yağıyor.
21: Saçlarım kıvırcık ve ıslanmamaya çalıştım ama buna kesinlikle değdi. Kesinlikle değdi. Çok sevdim.
0: Duş gibi.
21: Evet. Evet.
15: Ama Marmore Şelalesi'ndeki en büyük deneyim sizi en tepede bekliyor. Tünelden çıkın ve tırmanmaya hazırlanın.
23: Merdivenler dikti ama genelde her şey
21: değdi.
23: İyiydi.
21: Kesinlikle değdi.
15: En yüksek kısma ulaşmak için 800 metre yürümeniz gerek. Ama burada dünyadaki en inanılmaz gözlem noktalarından birini bulacaksınız. Bu ufak yapıya Spekola deniyor. 1781'de Papa 6. Pius tarafından yaptırılmış. Ve krallara layık bir manzarası var.
23: Muhteşem. Böyle bir şey beklemiyordum.
21: Çok da dramatik çünkü aşağı baktığınızda tüm havuzu görüyorsunuz. Çok yeşil ve çok güzel.
15: Ama havuz ne kadar davetkar görünse de burada yüzemiyorsunuz. Çünkü Cascata della Marmore'nin inanılmaz bir sırrı daha var. Şelalenin tam gücü bu değil. 1929'da tepesine bir hidroelektrik baraj yapılmış. Günde birkaç kez alarm çalıyor ve inanılmaz bir şey oluyor. Fazla su barajdan salınıyor ve ufak şelale devasa bir nehre dönüşüyor. Saniyede 226 metreküp su akarken havaya buhar bulutları atıyor.
21: Çok güzel, sanki gerçek değilmiş gibi.
23: Bir mühendis olarak beni etkiledi. Bunu nasıl yaptıklarını ve yaparken ne düşündüklerini öğrenmek istiyorum.
21: Yukarı çıkıp şelaleyi ve çifte gökkuşağını görmeye değdi doğrusu.
23: İtalya'da en sevdiğimiz yerlerden biri oldu.
21: Gerçekten masal gibi.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
24: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
25: Trivago'da o da var.
26: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
9: Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
12: Bankam Tombank kartımı bil.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: böylesi havuzları hiç görmediniz.
1: Ne? Oh.
0: En gizli kalmış yerleri siz sulara atlayın diye keşfe çıkıyoruz. Bali'de yağmur ormanlarındaki büyük şelaleden...
1: Aman tanrım.
0: Panama'daki su dolu gizli kanyona. Güney Afrika'da büyük avcıyla sulara dalın.
2: Vay canına, kocaman.
1: Canım.
0: Botlarınızı, mayonuzu ve macera hevesinizi yanınıza alın. Çünkü dünyanın size sunabileceği en güzel gizli kalmış havuzları ziyaret etmek üzeresiniz. Yolculuğumuza takım adalar ülkesi Fiji'den başlıyoruz. Burada ülkenin adalarından Taveuni'nin bir değil tam üç şelalesini keşfe çıkacağız. Fiji'nin 300'den çok sayıda adası genelde dağlık ve tropikal ormanlarla çevrili. Ve adalar zincirinde üçüncü büyük ada olan Taveuni içlerinde en yeşili. Öyle ki bahçe adası olarak biliniyor. Taveuni'nin üçte biri Boma Doğal Miras Parkı içinde koruma altında. Ve bu park başka bir şeyi daha koruyor. Her birinin altında kendi doğal havuzu bulunan üç şelaleden oluşan doğal güzellikleri. Yani diğer adıyla Tavoro şelalelerini.
3: Bu bizimki.
4: Gelin hadi.
0: Fijili Victor ve Hannah Vitilevo adasında yaşıyor. Bugün Taveuni'ye uçtular ve kiraladıkları araçla Tavoro şelalelerine gidecekler.
5: Bunu iple çekiyorum. Muhteşem bir yürüyüş olacak. Birkaç yerde yüzeceğiz.
0: Parka girişten sonra şelaleler için 3 kilometre yürümek gerekiyor. Birincisi 5 dakika uzaklıkta.
5: Hemen serinleyebiliriz.
0: Tavoro'nun aşağıdaki şelalesi etkileyici şekilde 24 metre yüksekliğinde. Su bazalt kayadan doğal havuza akıyor. Tavoro Nehri dağlarda Tagimalfia Gölü'nde başlıyor. Burası okyanusa dökülmeden önce biriktiği son nokta. En güzel aktivite şelalenin arkasında. 23 metre genişliğindeki havuzu uçtan uca yüzün ve atlama platformu olan 5 metrelik kayalığı keşfedin.
5: Yukarıya doğru çıkarken tahmin ettiğinizden kesinlikle daha yüksek ama bu heyecan verici. Evet.
3: Muhteşem. Harika.
0: Görülecek iki şelale daha var. İkinciye gitmek için nehri yukarı doğru takip edin.
3: Çalıların arasından yürümek çok güzel. O kadar farklı çeşit bitki var ki bir an durup etrafınıza baktığınızda sizi hayrete düşürüyor. Muhteşem.
5: Evet, sesi.
0: Yarım saat sonra ikinci şelaleye geliyorsunuz. Burada sular 1 metre derinliğindeki volkanik havuza 15 metreden dökülüyor.
5: Aman tanrım. Şuna bak.
3: Vay canına. Harika.
0: Atlamak için sığ olsa da havuzun 20 derece olan sıcaklığı yürüyüşten sonra serin bir mola.
3: Suyun sıcaklığı kesinlikle muhteşem. Bu nemli havada bu kadar yürüdükten sonra su harika geliyor.
0: Ve ayrılmadan önce farklı bir perspektif için mağaranın etrafından dolaşın.
5: Müthiş. Burada rüzgarı hissediyorsun. Üzerine sular sıçrıyor. Muhteşem. Aklımı başımdan aldı.
0: İkinci şelale rahat bir zaman geçirmek için kullanılırken üçüncüsü tam aksiyon sunuyor. 30 dakika daha yürüyün ve nasıl olduğunu siz de görün.
5: Ne? Aman tanrım.
0: Tavoro'nun üçüncü şelalesinin 9 metrelik düşüşü içlerinde en kısa olanı. Ama gizli kalmış görkemiyle kesinlikle nefes kesici.
5: Bunu beklemiyordum.
3: Bu inanılmaz.
5: Kocaman.
3: Evet, benim favorim. Kesinlikle.
5: Evet, büyük bir ödül gibi.
0: Ve konu kayalardan atlamak olunca burası Tavoro'nun en iyi doğal havuzu. Çünkü platform tam 8 metrede.

0: giderek daha güzelleşti gibi geliyor. Hepsi birbirinden farklı ama uzun bir yürüyüşten sonra ne istersin deseler böyle bir şeyi hayal edemezdim. Gerçekten müthiş. Harika bir gün.
1: İnanılmaz.
0: Harika.
2: Şimdi Güney Afrika'ya gidiyoruz. Cape Town'un 160 kilometre doğusuna. Buradaki bir körfez gerçekten çok büyük heyecan barındırıyor. Güney Afrika'daki Batı Cape, Atlantik ve Hint okyanusları arasında kalıyor. 900 kilometrelik kıyı şeridi neredeyse 50 farklı körfezi içeriyor. Burası inanılmaz deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor. Balinalar, foklar, penguenler ve yunuslar. Ama burnun özel bir bölgesinde çok daha heyecan verici bir karşılaşma sizi bekliyor olacak. Okyanusun size sunabileceği en yüksek adrenalini isterseniz küçük bir şehir olan Hans Bay'a gidin. Çünkü burası dünyanın büyük beyaz köpek balığı başkenti olarak biliniyor.
1: Merhaba.
3: Merhaba. Selam.
4: Bakın
3: merhaba.
4: Kim geldi.
3: Merhaba.
4: Ne haber?
2: Ariana, Jason, Shannon ve Manon yıllardır kendilerini büyük beyazla karşılaşmaya hazırlıyor. Ve sonunda vakti geldi.
5: Suya girip köpek balıklarına bakmak için çok heyecanlıyım.
4: Ben de.
2: Cape Town'un kıyı şeridi boyunca pek çok kusursuz plajdan geçeceksiniz. Ve Hans Bay'a gelmeden önce durduğunuza kesinlikle değecek bir tanesi var.
5: Vay! Suyun güzelliğine
4: dostum.
5: Bakın.
3: Aman tanrım. Şuraya
4: burası
3: bakın.
4: İnanılmaz.
2: Bu plajın adı Deep Blood. 16 kilometre boyunca ince beyaz kum Walker Körfezi'ne bakıyor.
4: İşte cennet.
5: Cennet.
3: Kesinlikle cennet.
5: Evet, cennet.
2: Su biraz soğuk. Yılın çoğu zamanı yaklaşık 18 derece. Ama kayalıklar sörfü sakin tutup rüzgardan koruyor.
5: Burada insan yok. Bu çok güzel. Bize mahremiyet sunuyor.
3: Evet, harika.
2: Ama unutmayın, daha iyi bir macera sizi yolun 6 kilometre ilerisinde bekliyor.
3: Köpek balıkları için hazırım.
2: Hans Bay Limanı'na geldiğinizde tekneniz sizi 20 dakika ileri Dair Adası'na götürecek.
3: Evet, bunu yapıyoruz. Biraz gerginim ama heyecanlıyım.
4: Kafes suya indiriliyor. Bu işi gerçekten yapıyoruz.
2: Gezegenin en güçlü avcılarından biriyle yüzmeye hazır olun.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Abi, ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
18: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
2: Food is forbidden.
6: Kalp damar ilaçları da var.
15: Meyve yasak, komple yasak.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Güney Afrika şehri Hans Bay ziyaretçilerine huzur dolu plajlar sunuyor. Ama kıyıdan biraz uzakta normalden çok daha yoğun bir yüzme deneyimi yaşayabilirsiniz. Çünkü burası dünyanın en kalabalık büyük beyaz köpek balığı nüfusuna sahip.
10: Görüşürüz.
9: Burada kafesle dalış yapmak isterseniz birkaç basit kural var. Onlara dokunmaya çalışmayın, hareketleriniz yavaş ve dikkatli olsun ve zıplamayın. Tabii bu 900 kiloluk kusursuz avcı ile suda yüz yüze gelinceye kadar bunları söylemesi kolay.
20: Aman tanrım!
21: Yüksek kocaman!
20: Çok büyük!
22: Aman tanrım!
21: Bu delilik!
9: Köpek balıklarını Hans Bay'a çeken şey yemek. Sayıları 40.000'den çok olan kürklü fok.
10: Onları görmek kesinlikle gerçek dışı.
9: Ortalama bir büyük beyaz haftada 13 kilo et yiyor. Ve ağzında buna yardımcı olan birkaç sıra dişi var.
1: Çok büyükler, çok büyükler. Bu çılgınca.
11: Bu harikaydı. Sıra dışı, sıra dışı bir deney.
1: Dostum, bu müthiş bir şeydi.
11: Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi şey olabilir.
21: Köpek balıkları bugünün en güzel şeyiydi. Bunu herkes denemeli. Bunu yaşamanın tek yolu orada bizzat bulunmanız.
9: Şimdi Endonezya'ya gidiyoruz. Başkent Jakarta'nın 950 kilometre uzağındaki Bali Adası'na. Burada gizli kalmış bir yağmur ormanı şelalesini bulacağız. Bali, Endonezya'nın en popüler yerlerinden biri. Her yıl yaklaşık 3 milyondan çok uluslararası turist çekiyor. Ekvator çizgisine 13 kilometre mesafede olan ada yıl boyunca 29 derecelik sıcaklığını koruyor. Bu yüzden çoğu ziyaretçi plaja yöneliyor. Ama insanlar olmadan serinlemek isterseniz, burada yaşayan birine sizi 16 kilometre içeriye, Bangley Town'un biraz dışındaki küçük kasabaya götürmesini isteyin. Burada gözlerden uzak bir şekilde sulara dalabilirsiniz.
23: Hey, ne haber?
24: Merhaba.
23: Hoş geldin.
9: Justin, Nick ve Shay Bali'de tatil yapıyor. Bugün kalabalığı atlatıp yerel halk gibi yaşamak istiyorlar.
24: Bugün şelaleyi bulmaya gidiyoruz. Bence yüksek beklentilerimi bile aşacak.
9: Birinci adım küçük bir kasaba olan Dusun Kuning'e gelmek. Yolda adanın pirinç tarlalarından geçeceksiniz.
23: İşte geldik.
24: Harika. Dusun Kuning. Kuning sarı. Sarı demek olduğunu öğrendik. Yani sarı şelale. Vay canına. Biraz dikkat edelim.
9: Yürüyüş yarım kilometre devam ediyor. Ama acele etmeyin. Özellikle yağmur sezonunda.
25: Burası gerçekten dik. Basamaklar da şelale gibi ama bunu yapmalıyız. Çünkü buradan başka gidecek yol yok.
9: İniş o kadar dik ve bitkiler arasında ki şelaleyi yanında durmadan görmeniz ya da duymanız mümkün değil.
24: Aman tanrım.
25: Aman tanrım.
9: Güçlü bir akışa sahip 25 metrelik şelale 90 derecelik bir kayadan 1 metre derinliğindeki bir doğal havuza akıyor.
24: Düşündüğümden çok daha güzel.
25: Nasıl iniyoruz?
9: Şelale kayaları farklı yerlerde farklı derecede aşındırmış durumda. Bu yüzden su tek yerden akacağı yerde birkaç parça halinde farklı basınçla akıyor.
23: Duş alalım. Hadi bebeğim.
24: Hayır.
23: Evet, gidiyoruz.
24: Hızlı ve agresif bölümler var ama bunun yanında yavaş ve küçük bölümler de var. Ve bir gitarın telleri gibi. Çok güzel.
9: Şelalenin soluna bakınca 6 metrelik bir kaya göreceksiniz. Burada şelale avınızın nasıl geçtiğini konuşabilirsiniz.
25: Yemek ve şelale manzarası. Burada kocaman bir ormandasın. Ve senden başka hiçbir şey yok. Ve sonra karşına bu şelale çıkıyor. Çok güzel. Hakikaten nefes kesici.
23: Çok özel bir yer. Oraya gidiyorsun ve doğayla baş başa kalıyorsun. Hiç el değmemiş bir yer. Burada bizden başka kimse yok. Bugün genel anlamıyla başından sonuna kadar gerçek dışı gibiydi.
26: Dusun Kuning Şelalesi!
24: Vay!
9: Şimdi Yunanistan'a gidiyoruz. Anakara ile Girit arasında bulunan Kithira Adası, erişimi zor ama yüzyıllardan beri aksiyon dolu olan bir plaja sahip. Her yıl Yunanistan'a yaklaşık 30 milyon turist geliyor. Burası Avrupa'nın gözde tatil yerlerinden. Çoğu kişi Atina'nın zengin kültürel tarihini ya da Mikonos Adası'nın popüler plajlarını görmeye geliyor. Kithira Adası'na bir saat uzaktaysa çok daha sakin bir kıyı şeridi var. Ama burası hep böyle değildi.
0: Aslında nereye bakacağınızı biliyorsanız dik bir çıkış sizi inanılmaz bir tarihi olan unutulmuş bir koya götürecek. Kalami plajında pek çok heyecan verici şey yapabilirsiniz.
5: Kalami hemen şu tarafta oluyor.
0: Hifira'nın yerlisi Eleni, Rigas, John ve köpeği Rocco, Milopotamos'tan çıkıp Kalami'ye gidiyor.
5: Kalami plajına giden yol pek korkaklara göre değil. Çünkü karşıdan birinin gelmesi büyük bir sorun olabiliyor.
0: 20 dakika sonra yol çakıl taşına dönüyor ve harika manzarası olan küçük bir otoparka geliyorsunuz.
21: İşte bu, geldik.
5: Şuna bakın.
12: Vay canına.
21: Aa, muhteşem. Wow.
0: Ama bu manzara sizi yanıltmasın. Sırada zorlu bir yürüyüş var.
5: Bu noktadan itibaren biraz dik bir yol. Dikkat edin.
0: Devam ettiğiniz takdirde taşlık yol sizi dar bir kanyona götürecek. Patikanın bittiği yerde üstesinden gelinecek daha zorlu bir adım var. 5 metrelik kayalık bir iniş. Bırakılmış halatlardan yardım alın.
12: Geldik.
21: Evet, iyi iş.
0: Ve işte karşınızda Avrupa'nın en büyüleyici plajlarından biri.
12: Mağaralar.
21: Renk muhteşem.
0: Kalami plajı 30 metre genişliğinde ve kanyonun ağzının parlak mavi ve kristal berraklığında sularla birleştiği yerde başlıyor.
12: Buraya 10 yaşından beri geliyorum. Harika.
21: Manzara mükemmel. Renkler mükemmel. Buraya kadar yürümüş olmamıza kesinlikle değdi. Çok hoş.
0: Ve tabii ki kanyon plajı demek, atlamak ve dalmak için pek çok kayalık var demek. Burada suyun sıcaklığı 21 derece, derinliği 12 metre. Size benzersiz bir yüzme deneyimi ve en yüksek yerden suya atlamak için bile mükemmel bir alan sağlıyor. Çünkü burası tam 15 metre.
5: Atlıyorum. Evet. Evet.
0: Suyun altında başka heyecanlar da var. Şnorkelinizi alın ve Kalami'nin eskiden çok daha fazla macerayı nasıl sunduğunu görün.
5: Tamam, iki tane top bulduk. Bir tane küçük olan var altımızda ve birkaç metre ötede bir tane daha. İkisi de buradalar.
0: Toplar bir Venedik savaş gemisine ait. 17. yüzyılda yapılan bir savaştan kalma.
12: Suyun berraklığı muhteşem. Bazen 10 metre ilerisini bile görebiliyorsunuz. ...50'den fazla ülkeye gittim. Ve burası hala en sevdiğim yer.
21: Harika bir deneyim. Eğer Yunanistan'ı ziyaret ederseniz... ...Çuha Adası'na gelmeli... ...Kalima plajını mutlaka görmelisiniz.
13: Birazdan...
0: Birazdan 23 metreden... ...karların arasından atlayacağız.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
17: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
27: Trivago.
28: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
27: Trivago'da o da var.
29: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
30: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
31: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
32: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.

0: Şimdi Georgia'ya gidiyoruz. Atlanta'nın 420 kilometre doğusuna. Burada aynı adı taşıyan iki ada çok farklı su maceraları barındırıyor. Georgia plajlarından çok şeftalisiyle bilinen bir eyalet. Ama buradaki bariyer adaları boyunca 160 kilometreden uzun plaja sahip. Daha popüler olanlardan Tybee Adası, kıyısına her yıl 1 milyondan çok insanı çekiyor. Ama ister inanın ister inanmayın, tek Tybee burası değil. Kıyının biraz dışında tamamen farklı bir deneyim, aynı adlı başka bir adada sizi bekliyor. Sözünü ettiğimiz yer, yerel halkın küçük Tybee Adası olarak adlandırdığı doğal bir oyun alanı.
1: Maceraya gidiyoruz.
0: Margaret ve Lauren, Georgia'da adadan adaya geziyor.
1: Birazdan bota atlayıp küçük Tybee Adası'na doğru gideceğiz. Çok heyecanlıyız.
0: Bugün arkadaşları Matt ve Boy'la Büyük Tybee Adası'ndaki balıkçı limanından ayrılıyorlar. Küçük Tybee'ye sadece tekneyle erişilebiliyor. Ama buraya giden yol gelgitten ötürü zorlu.
2: Ortalama gel git 2-3 metre. 3 metrelik suyun geldiğini görmek alışılmış bir şey.
0: Ama yolu bilen bir kaptanla gittiğiniz sürece size özel cennetinize varabiliyorsunuz.
3: Vay canına! İşte geldik.
0: Küçük Tybee Adası'nın adı gerçeği yansıtmıyor. Yaklaşık 3000 hektarlık bir ada. Tybee Adası'nın iki katı büyüklüğünde. Ayrıca tek adadan da oluşmuyor. Burada pek çok küçük ada bir arada bulunuyor. Birlikte ortak plajlarını oluşturuyorlar.

0: Burada hiç turist bulamazsınız. 5 kilometrelik kumluk plaj onu keşfetmenizi bekliyor.
1: Plajda böylesine gezmek çok hoş. Ve yere baktığında farklı türlerdeki deniz kabuklarını görüyorsun.
2: Atnalı yengeci, ölümcül değil, zararlı değil. Sadece geziniyor, kolaçan ediyor.
3: Su gelene kadar burada takılacak ve daha sonra tekrar suya girecek.
0: Bölgenin karmaşık coğrafyası buradaki suyu görece sıcak tutuyor. Bundan ötürü de su okyanusa göre daha tuzlu.
3: Tuz miktarı oldukça yüksek. Ama harika.
2: Harika bir yer bulduk. Hiç kimse yok. Hava mükemmel. Suyun sıcaklığı yaklaşık 23 derece. Bundan daha iyisi olamaz.
1: Bugün harika.
0: Ama unutmayın, teknenizin güvenli şekilde dönebilmesi için su seviyesini gözden kaçırmamalısınız. Koşullar değişmeye başladığında gitme vakti gelmiş demektir.
2: Burada gelgitlere göre yaşıyoruz. Ve eğer dikkat etmiyorsanız ya yüksekte, ya kuru yerde ya da suyun altında kalmanız muhtemel.
0: Küçük Taybi'de uzun süre kalamasanız da bu dönüş yolunda eğlenemeyeceğiniz anlamına gelmiyor.
3: Kalkması göründüğünden zor.
4: Bugün kesinlikle mükemmel bir gün oldu. Güneş çıktı. Herkes harika vakit geçirdi. Bundan daha fazlası istenemez. Gerçekten mükemmeldi.
1: Küçük Taybi dünya üzerindeki en özel ve sihirli yerlerden biri. Ve bazen ona gereken değeri vermiyoruz. Onun güzelliğinin farkına varmıyoruz. Çünkü hemen arka bahçemizde. İnanılmaz.
0: Şimdi Kaliforniya'ya gidiyoruz. Redding şehrinin 130 kilometre kuzeyine yılın hiç beklenmedik bir zamanında bir şelaleyi bulmaya. Kaliforniya denince hiç bitmeyen güneşli yazı düşünmemek gerçekten zor. Güney Kaliforniya için bu durum geçerli. Los Angeles'ın ortalama sıcaklığı yıl boyunca 22 derece. Güney Kaliforniya çölleri genelde 50 dereceyi buluyor. Ama bu eyalet kış ayları için de mükemmel. Karla kaplı pek çok dağ var. Ve Kuzey Kaliforniya'nın Cascade Dağları'ndaki gizli bir yer size her iki sezonunda en iyisini tatma şansını sunuyor. Kış aylarında bile macera arayanların gittiği ve en cesurların atlayabileceği McCloud şelaleleri. Briggs, Kelsey, Alex ve Nick profesyonel atlayıcı. Ve ölüme meydan

0: Bugün bir grubu McLeod şelalelerine götürüyorlar.
1: Kamp alanında arabayı otoparka çektik ve yerde yarım metre kadar kar var. Çok fena durumdayız.
0: Şelale kamp alanına 1,5 kilometre uzaklıkta. Uzun ve soğuk bir yürüyüş olabilir. Ama gitmenin daha hızlı bir yolu var.
1: Biz bu işi böyle yapıyoruz işte. Böyle yapıyoruz.
2: Bu çok eğlenceli.
1: Çok eğlenceli. Ama çok korktum dostum.
0: Aslında burada McLeod Nehri boyunca 3 şelale var. Her biri size birbirinden farklı manzaralar sunuyor. Ama cesur atlayıcılar için ortadaki McLeod şelalesi aranan yer. Ortadaki şelale 24 metre genişliğindeki bir havuza dökülüyor. Şelalenin kendi etkileyici bir şekilde 15 metre yüksekliğinde. Ama bundan daha da etkileyici olan 25 metre yükseklikteki dalış platformu. Kayalığın en tepesine çıkmak için 10 dakika uğraşmak gerek. Ve unutmayın, bu bölge sadece deneyimli atlayıcılar için.
1: Biraz tehlikeli görünüyor ama bence buradan güzel bir şekilde atlayabiliriz. Bunu kesinlikle yapabiliriz. Bize güveniyorum.
0: Burada su sıcaklığı 10 derecenin altına düşebilir. Ve kar suları kuvvetli bir akıntı yaratıyor. Bu yüzden bu koşullara hazırlıklı olarak gelin.
3: Biri bana botlarını ödünç verebilirse.
0: Hazırlıklı geldiyseniz gezegende bundan daha heyecan verici bir aksiyon bulamazsınız.
2: 3, 2, 1. Evet.
4: Atlamayı o kadar çok seviyoruz ki bunu bütün yıl yapıyoruz.
5: Biz profesyoneliz. Hızlı su kurtarma eğitimleri aldık. Bunu kendi başınıza asla denemeyin.

0: Bizim grubumuz dışındaki insanlar yaptığımız şeyleri görüyor ve bunlar ne yapıyor böyle diyorlar.
1: Yerde kar da olsa, yukarıda güneş de çıksa, atlayış yapmaya da gelseniz, manzaranın tadını çıkartmaya da, McLeod şelalelerini bulabilirseniz unutulmayacak bir gün yaşayacağınız kesin.
2: Bugün harika oldu, gerçekten.
3: Herkes atlayışlarını yaptı. Kesinlikle müthiş bir gündü.
4: Bir, iki, üç!
1: Şimdi Panama'ya gidiyoruz. Orta Amerika'nın en güneydeki ülkesine. Panama City'nin 320 kilometre batısında sürprizlerle dolu bir kanyon var. Panama'nın büyüklüğü yaklaşık Güney Carolina kadar. Ve ülkenin en yüksek noktası deniz seviyesinden 3350 metre yukarıdaki aktif volkan Baru. Baru son 1600 yıl içinde 4 kez büyük şekilde patladı. En yakını 500 yıl önceydi. Ve size söylemeliyiz, Baru en son patladığında aslında bize bir iyilik yaptı. Çünkü son patlama toprakta büyük bir yarık açıp dramatik bir doğal havuz yarattı. Buraya Macho de Monte deniyor. Ülkeleri dışında çalışan Matt ve Randy bir süredir Panama'da yaşıyor. Ama Macho de Monte'yi hala görmemişler.
5: Bugün bir köprünün üzerinde rehberimizle buluşuyoruz. Burası.
2: Burası.
5: Kenara. Evet.
1: Cuesta de Piedra adlı şehirden geçin. Yolun nehri kestiği yerde bir bariyer göreceksiniz. Oradan başlayın ve aşağı bakın.
2: Vay canına.
5: Vay canına.
2: Şuna bak. Gördün mü?
5: Çok aşağıda.
2: Vay canına.
6: Ağaçların arasından bakınca şelale orada. İşte oraya gidiyoruz.
5: Oraya kadar.
6: Evet.
5: Harika.
6: Gidelim.
1: Bu bölgenin sahibi Panama'nın elektrik şirketi. Ve şirket Macho de Monte nehrine doğru yarım kilometrelik bir patika açmış.
6: İşte geldik.
5: Çok güzel.
2: Vay canına.
1: Aşağı ulaştığınızda patikanız volkanik kayalardan oluşan nehir yatağı oluyor.
5: Dikkat, kayalar kaygan.
1: Yol boyunca pek çok yerde durabilirsiniz ve su kenarında sessiz bir günün tadını çıkarabilirsiniz. Ama devam etmek isteyeceksiniz. 45 dakika sonra gerçekten büyüleyici olan bir bölgeye geliyorsunuz.

0: yaşasın gel.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
6: Kalp damar ilaçları da var.
7: Reçetesi nerede?
8: Meyve yasak, komple yasak.
9: Hiç getiremezsin.
7: Haberim yok.
8: Tamam, onları da bırak.
10: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
11: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
12: İnceleyelim diye bir numune isteyelim dedik.
13: Ara. Oo, aferin.
14: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
15: Panama'nın küçük şehirlerinden biri olan Cuesta de Piedra'da kolaylıkla es geçilen küçük bir köprü var. Altındaysa ıslak ve zorlu bir yol sizi ülkenin en iyi doğal havuzu olabilecek yere götürüyor.
16: İşte geldik!
15: Macho de Monte Canyon'u 243 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğinde ve kayalardan fışkıran pek çok miktarda şelale ile dolu.
17: Kesinlikle inanılmaz su kristal berraklığında. Burası şimdiye kadar gördüğüm en güzel yer olabilir.
18: Burası dinamik bir bölge. Sürekli değişiyor. Hiçbir zaman aynı değil.
15: On metre derinliğindeki havuz kayaların 6 metre altında. Bu yüzden tek yol dramatik bir atlayış yapmak.
19: Biraz gerginim.
18: Bir, iki, üç.
19: Bu atlayış kesinlikle harikaydı. Suya çarpıyorsunuz ve sonra tekrar yüzeye çıkıyorsunuz. Ve sonrasında boom, büyük kanyonu görüyorsunuz. Ve kayalardan çıkan şelaleleri. Burası tek kelimeyle büyüleyici bir yer. İnanılmaz, harika.
15: Su sıcaklığı 18 derece. Sular hiç güneş ışığı görmeden yerin altından birkaç kilometre gidiyor. On metrelik ana havuzu geçtikten sonra ileride kanyonun size sunacağı daha çok şey var.
17: Kayalar çok kaygan.
18: Bu kaya oluşumlarının yapısını görmek ve bu kanyonu deneyimlemek gerçekten harika bir duygu. Çok güzel burası.
15: Nem zengini doğada ilerlerken genişlik 3 ile 6 metre arasında değişiyor.
18: Kayalardaki delikler çok küçük. Bu yüzden çok az miktarda su aralardan geçebiliyor. İnanılmaz. Buradan çıkan basıncı birebir görebiliyorsun. Çatlaklar var, küçük yarıklar var. Su buralardan geçip tekrardan nehre kavuşmak için kendine yol yapıyor.
15: Sonunda kanyonun arkasında ağaçtan tente açılıyor, güneş ışığını içeri veriyor ve manzarayı değiştiriyor.
17: Burada yürürken kanyon büyük bir değişime uğradı. İlk başta kocaman kayalar vardı. Ve şimdi üzerlerinde alpler olan, aralarından şelaleler çıkan büyük kaya yüzeyleri var.
19: Daha önce böyle güzel bir kanyon görmemiştim.
17: Ve burada hiç kimse yok. Fazla insan bilmiyor.
19: Bütün kanyon boştu. Başka hiç kimse yoktu. Burası müthiş.
15: Şimdi tekrar Kaliforniya'ya gidiyoruz. San Francisco ile Los Angeles arasında Montaña de Oro Ulusal Parkı bulunuyor. Burada güzel bir yol sizi daha da güzel bir plaja götürüyor. Kaliforniya'daki Central Coast fazla ilgi görmüyor. Ama 35 bin kilometre karelik tarım alanı, yeşil üzüm bağları ve çılgın kayalık plajları bunun tersi olması gerektiğini söylüyor. Bölgenin içinden geçen meşhur Pasifik Kıyısı Otoyolu'ndan gidin. Devamında buraya aşık olmanız büyük olasılık. Ama biraz daha büyülenmek istiyorsanız, San Luis Obispo County'ye geldiğinizde arabanızı bırakıp hemen bir bisiklete atlayın ve eyaletin en gizli kalmış plajlarından biri olan etkileyici Coralina Koyu'nu keşfe çıkın.
2: All right.
7: Evet, iniyoruz.
9: Hadi gidelim.
15: Yakın arkadaşlar Ryan, Matt ve Hans okula San Luis Obispo'da gidiyor. Ders çalışmaya ara verdikleri bir gün bu zor plajı bulmaya çalışacaklar.
7: Tam olarak nereye gidiyoruz?
9: Bilmiyorum. Daha önce buraya gelmedim. Ama patika şurada başlıyor.
15: Montaña de Oro'da yürüyüş ve bisiklet için yaklaşık 20 yol var. Ve Coralina koyuna gitmek için yapılması gereken Bluff patikasından başlamak.
9: Sağ tarafınızda boylu boyunca kıyı şeridi uzanıyor. Kayalıklar, büyük dalgalar. Solunuzda ise yabani çiçekler, bitkiler, yeşil otlar. Harika bir yer.
15: Bluff patikası 5,5 kilometre uzunluğunda. Yol boyunca 20 metre aşağıda erişimi mümkün olmayan plajlar var.
7: Oraya gitmenin tam bir yolu yok. Bu aslında Central Coast'un genel sorunu.
15: Ama ikinci bir patika daha var. Yola çıktıktan 800 metre sonra çatallaşan ve köprüden geçen gizli bir patika. İniş boyunca onu takip edin ve sizi kendi özel cennetinize götürmesine izin verin.
7: İşte bu. Evet.
15: Coralina koyu el değmemiş kumlarla dolu. Burası keşfedilmek için bekleyen kayalıklarla çevrelenmiş durumda.
7: Burayı kimse bilmiyor. Aman tanrım.
9: Su harika. Güzel kumlar. İki tarafta da kayalıklar var. Böylece burası kapalı özel bir alan olarak kalıyor. Ya dalgalar vuruyor. Mükemmel mavi sular.
20: Burası cennetten bir parça gibi. Biz nereye geldik böyle?
15: Kum taşı ve yaprak taşı eskiden suya kadar gidiyormuş. Ama Pasifik Okyanusu zaman içinde bu koyu oymuş. Geride kalan kayalar gelgit havuzlarını oluşturuyor. Şimdi buralarda koya adını veren Coralina alpleri yaşıyor.
20: Plajın sol tarafına doğru gittik ve gelgit havuzlarına baktık. Gidebildiğimiz kadar gittik ve hiç ıslanmadık.
9: Aman tanrım. Şuna bak, mükemmel.
15: Kayalıklar günde iki kez sular yarım metrenin altına inince açığa çıkıyor. O yüzden gelişinizi iyi planlayın.
7: Şu anda düşük Met Cezir'de. Bu sayede yaprak taşı kayalarının üzerinde gezinebildik. Harika. Çok güzel.
9: Sadece bize özel.
20: Bilmiyorlar.
15: Okyanusa dalmadan hiçbir gün bitmez. Tabii bunun için 13 derecedeki suya dayanabilmeniz gerek.
7: Su nasıl?
9: Yüzmeye uygun bence. Böylesine gizli kalmış bir yeri bulmayı başardık. Öncesinde pek çok plaj gördüm. Pek çok kayalık gördüm ama güneşli bir günde kimsenin olmadığı bir plajı görmek, bu her gün olan bir şey değil.
7: Dostum çok çılgınca. Bayıldım. Müthiş.
21: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
22: Kredi. Geceliği 4200 lira.
23: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
24: Trivago.
22: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
24: Trivago'da o da var.
25: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
26: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
27: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
6: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum. Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
7: Hazır mısın?
8: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
9: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
7: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az iki kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
10: Polyroller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani huniye, trombele ve savak kutusuna dağıtır. Bu karmaşık sistem her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
9: Tamam, hadi oraya takalım.
11: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
9: Tamam, aşağı gel.
11: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
9: Bayağı iyi.
7: Tamam, ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
9: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
7: Evet, umarım haklısındır. Haklı olmadığını biliyorum. Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
10: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
12: İyisin dostum.
13: Alan tam bir karmaşa. Her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
12: Peter, yukarı taraf.
13: Sterling.
12: Kendini biraz daha yukarı al ki itmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et.
14: Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, duyuyor musun Todd?
1: Evet, duyuyorum.
2: Bu kesime gelebilir misin
0: lütfen? Bir şeye bakmalıyız.
2: Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım.

0: Worcester'a 1,5 kilometre. Biz de kazanalım. Bugün Massachusetts Worcester'dayız. Buranın belalısı o.
1: Evet öyle. 2000 dolar alıp gitmeye ne dersin?
2: Tamam.
1: Herkesin dikkatine satıldı.
0: Vay canına. Aman tanrım.
3: Vay canına. İşte bu. Bu çok fena.
0: Oh, komple bir restoranımız var.
3: Burada ölmüş bir şey mi var? Aman tanrım.
1: Bu 15 bin değerinde.
0: 21.
4: Yoldan çıktın.
0: Hazır mısın?
3: Silahlar bende. 3, 2, 1.
1: 500 bin.
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmayla halka satılıyor.
1: Satıldı.
4: Satıldı. 1800 dolar.
3: Ne istediğini bilenler için bu açık artırmalar büyük bir iş sahasına dönüştü.
1: 7000 dolar.
0: Hey, anlaştık. Ben Alan Huff.
3: Ve ben Tom Jones.
0: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi gezip depo satın alırız.
3: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapılar açıldığında
3: bu
0: değer biçmek için saniyelerimiz var. 4
3: değer biçim.
0: 10,
1: 7, 1.
0: Açık artırma kazandı.
1: 2.
4: Satıldı 2100 dolara.
3: Satın aldım tam şu anda.
0: İnanamayacaksınız. Evet.
3: Bulduğumuz şeylere.
0: Ve sattıklarımıza. 6000'e senin.
1: 2000 dolara ne dersin?
3: Ne kadar eski? O kadar pahalı.
0: Worcester'a 1,5 kilometre.
3: Worcester. Bu gerçekten tuhaf bir dünya.
0: Pekala, şunu dene.
3: Stir.
0: Size yardım edemeyeceğiz bayım. Worcester hem Amerika hem de sanayi devriminde önemli bir rol oynamıştır. O yüzden bizim de ümidimiz sömürge zamanından kalma antika makineler bu. Burası bir çeşit çalışan adamın kenti. Sadece birkaç ayda bir açık artırmaları var. Ve son iki açık artırmada birileri çok iyi kazanmış. Hadi biz de kazanalım. Şu adamlara bak.
3: Bir şehre vardığımızda orada yaşayanlardan mümkün olduğunca bilgi almaya çalışıyoruz.
1: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: Merhaba. Burada sorun yaratacak biri var mı?
1: Evet, şurada ensesinde dövme olan adama bak. Herkes ona burada sinekler.
0: İlginç, buranın belalısı o,
1: evet,
0: değil
1: öyle
0: mi? Kimlerle yarıştığınızı bilmek, açık artırmada her şeyi bilmektir. Özellikle dışarıdan gelen biriyseniz.
1: Toplanın. Ben birinci, ikinci çağrı demem. Herkesin dikkatine dedim ve açık artırma bitmiştir. Lütfen sonlarda beni sıkmayın. Çok hızlı gidecek.
3: Bugün açık artırmada 4 depo var ve 40'tan fazla insan. Bugün ayaklarımız yere sağlam basmalı.
1: Hazır mısınız? İyice göz atın ve dışarı çıkın.
0: Kayak takımları ve oltalar var.
3: Dostum, bu bir Harley.
1: İyice bakın, iyice.
3: Eğer içeride komple bir motosiklet varsa bu muazzam olur.
0: Bu depoyu çok sevdim. 2000 dolar diye.
3: Tamam.
1: Raflarımda birkaç fiyat var. Başlayana kadar tutacağım.
0: Bir açık artırmacı raflarımda birkaç fiyat var diyorsa açık artırma başlamadan bir açılış fiyatı var demek.
3: Bugüne dek en yüksek fiyat neydi?
1: 1050 dolar. Bugün agresifler.
3: 1200.
1: Tamam, anladın. Seni de rafa koyacağım. Bakalım neler olacak.
4: Ne fiyat verdi şimdi?
1: 1200 dolar açılış.
4: 13.
1: 1300 diyor. Bakalım nereye varacak.
3: Fiyat verme savaşı erken başladı ve bu sinek sert oynuyor.
1: Tamam, beni dinleyin. Toplamda 1500, tamam mı? 1500 dolar, 1550, 1550 dolar, 1600. Bayım, artıran var mı?
3: Evet, burada.
1: 1600 dolar, 1650 var mı? 1700. Size 1700 bayım, kabul mü değil mi?
3: Kabul.
1: 1700 dolar, 1750 diyen 1750 dolar ve 1800, tamam mı? 1800 dolar, 1800, tamam mı? Yok mu artıran? 1800 dolardan artıran?
4: Evet.
1: Tamam, 1900 dolar.
0: Bu taktiği daha önce gördük. Sinek tüm gün boyunca kontrolü kendine istiyor.
1: 2000 dolara ne dersiniz?
0: Sınırlarımızı zorlamasına izin vermeyeceğiz.
1: 2000 doları alıp giden var mı?
3: Tamam.
1: 2000 dolar, 2000. 2000 dolar.
0: Evet.
1: 2100 yok mu?
4: Evet.
1: 2100. Tamam.
3: Değil.
1: 2200 diyen var mı? Tamam, satıldı. 2100 dolar.
0: Sinek birinciyi aldı. Profesyonelce oynuyor.
3: Kesinlikle dikkatimizi çekti.
1: Duvar boyunca devam ediyor. Ta oralara kadar.
0: Air hockey eski makam. Burada kalırsa 150 dolar eder. Magazin ve medya sahipleri elle boyandığını bilir. Bu da eski marka.
3: 70'lerden kalma bir hava.
0: 8'e ne dersin? Bu depoyu sevdik ve 3 depo kala kazanmaya ihtiyacımız var. Sineğe oyun dışı olmadığımızı göstermeliyiz.
1: Tamam, dinleyin. 1026 numaralı depo. 300 dolar var mı? 300 dolar veren. 300 dolara olan... Tamam, 325 verildi. 350 veren, 350 tamam.
4: Devam.
1: Tamam, 375 oldu ve 400 tamam, 425. Evet, 450 veren var mı? 450 veren.
4: Evet.
1: Tamam, 450 oldu. Evet, 475 isteyen var mı?
3: Evet.
1: 475, 500 oldu. 525.
4: Evet.
1: Tamam, 550 veren. Tamam
3: 600.
1: Oldu. 600 oldu. 625 veren var mı? Yok, tamam. Herkesin dikkatine, satıldı $600.
3: Bu güzel bir fiyata, güzel bir alış oldu.
0: Bugün iki açık artırmaya daha katılıp herkese dünün çocuğu olmadığımızı göstereceğiz. Aman.
3: Harika.
0: Vay canına. Bu piyano kırık, yani bir değeri yok. Burada çer çöp var.
3: Ama burada bu var.
0: Güzel bir poker suratın var Ed. Poponla gülüyoruz. 100 yılı devirmiş bir safe kabinet gördüm. Geçmişte bunları büyük meblağlara satarlardı. Açılışa müdahale
3: edin.
0: Bu kasalar $2000 eder.
3: Evet. Bu pahalıya patlayacak.
0: Buna $1000 basalım derim.
1: 1020 numaralı depo. Millet, 300'e ne dersiniz? $300, $300, $300'ım var. Tamam, 325, 350 var mı? 350 var mı?
3: $1000.
1: Tamam.
3: $1000.
1: $1000. Tamam, tamam. $1000. 1025 var mı? 1025 nerede? 1025 yok mu artıran? Herkesin dikkatine. Satıldı. $1000. $1000. Sıkıca kapayın güvenlik için.
0: Boş bile olsa 100 yılı devirmiş sağlam bir kasa için o fiyata değerdi.
3: Bu paraya paramızı ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Ayrıca önümüzde bir depo daha var.
1: Burası 525. Şuna bir göz atın.
0: Bu koku da ne? Şu önümüzdeki bir klima.
3: Bunlar restoran sandalyelerine benziyor.
0: Güzel dolap, $75 eder. Bu kokuya dayanamazsak bunu 3'e saydırabiliriz diye
1: açık
0: düşünüyorum.
1: Açık artırmayı dışarıda yapacağız.
0: Tanrım. Bu depo gerçek anlamda kokuşmuş. Bu bazılarını pes ettirir.
3: Ama biz bunda bir değer görüyoruz. O yüzden sınırımız $300 ve umarız ki daha ucuz olur.
1: Günün son deposu. 100 kağıt, 100 kağıt, 100 kağıt hadi.
4: Evet.
1: Tamam, 175 veren var mı? 175, 200'e ne dersiniz? 200, 200. 200 veren var mı? 200. Hadi tamam. 200 dediler. 225.
0: Evet.
1: Evet tamam. 250 veren verdiler. Tamam, 275 de sıra.
0: Evet.
1: Hadi. 275 tamam. Artıran yok mu? Herkesin dikkatine. Satıldı. $275. Buraya gelin bayım.
0: Başarının tatlı kokusu.
3: Sinek ilk hamleleri yaptı ama biz kuvvetli çıktık ve günün son 3 deposunu kaptık.
0: Air Hockey deposundan başlayacağız. Bakalım 70'lerden kalma başka ne hazineler var. Bunun içinde mi? Evet, içinde.
3: Vay canına.
0: Bu herhalde en eski air hockey masalarından biri olmalı. Aurora 1974. Kağıt bunu kanıtlıyor. 300 papel edebilir mi?
3: Bunu sevdim.
0: İşte şimdi heyecanlandım. Bunu bağışlayabiliriz. Şekli korkunç değil. İyiliğime karşılık verme vakti. Ha? Aletler. Aletler. Bazıları antika. Buranın çalışan adamın kenti olduğunu söylemiştim.
3: Alan.
0: Bu da ne? Kim bunu kullanır ki?
3: Hayır.
0: Bu Toskan lastiği.
3: Bu tekerlek lastiği. Kamyon ya da küçük tanklarınki gibi.
0: Seni çeken şey bu yani.
3: Tamamı var diye düşünmüştüm. Biraz para ederdi. Ama belki bu bile bir şeyler eder.
0: Hey. Bir şey daha var.
3: Kimmiş o?
0: Bu da ne böyle?
3: Büyük eşyayı yolumuzdan hızlıca çekeyim.
0: Orada ne var?
3: Aman tanrım. Evet.
0: Nedir o?
3: Olamaz. Buraya verdiğimiz parayı şu an elimde tutuyorum. Burada ölmüş bir şey mi var? Aman tanrım.
0: Bu iğrenç. 2100.
4: Sen yoldan çıktın.
0: Hazır mısın?
3: Silahlar bende.
0: Orada ne var dostum?
3: Aman tanrım. Gaz maskesi. Evet.
0: Şuradaki birkaç şeyi atalım.
3: Şu askeri ekipmana bak. Dostum.
0: Şu ceketin ne kadar eski olduğuna dostum. Bak. Söz konusu olan nedir? Dünya Savaşı.
3: Evet. İkinci Dünya Savaşı. Bu çok ilginç bir parça.
0: Bu da ne böyle? Neredeyse Vietnam.
3: Vietnam döneminin son yarısı.
0: Evet. Hey, iyi haberlerim var.
3: Ne buldun? Güzel.
0: Askeri teçhizat. Bu cep telefonunun dedesi.
3: 70'lerin sonu, 80'lerin başı derim.
0: Nedir bu?
3: Oh, olamaz. Aman tanrım. Hey, dostum. Bu bir tank namlusu.
0: İnce ucunu tutuyor. Oo, askeri yeşil bu. Bu güçlü bir çelik. Demir değil.
3: Ya, şu yivlere bak.
0: James Bond filmi gibi.
3: Bunun içine bir mermi koyuyorsun. Namludan, yivlerden dönerek kayıp ortalığı yıkarak dışarı çıkıyor ve hedefini vuruyor. Bu araçları ve binaları devre dışı bırakmak için. Sevdim bunu.
0: Daha önce hiçbir depoda tank parçaları bulmamıştık. O yüzden değer biçemiyoruz. Ama her eşyanın bir alıcısının olduğunu biliyoruz. İşte geldi.
3: Aman tanrım.
0: İçeri giriyorum.
3: Dostum, burada ölmüş bir şeyler mi var?
0: Çok iyi koklamadığından oluyor. İlginç olan seni bunlardan çokça üretme. Bunlar oldukça güzel eski moda sandalyeler.
3: Restoran stili.
0: Evet, kesinlikle bunu sevdim. Oo, bıçaklar.
3: Montana bıçakları. Vay canına. Şu an elimde bu oda için verdiğimiz parayı tutuyorum.
0: Çok iyi. Evet, sanırım şimdilik bunları bırakabiliriz. Burada ağır bir tane var.
3: Neyin var? Bu endüstriyel bir et dilimleme makinesi. Aman tanrım.
0: Vay canına, işte şimdi o. Dostum, burada komple bir restoranımız var. Yeni açılan restoranlar hep ikinci el teçhizat arar.
3: Bu depo para kokmaya başladı. Dostum.
0: Burada bir şey gerçekten kokuşmuş dostum.
3: Tanrım.
0: Pepperoni. Kaç senelik bu? Normalde yemek depolamazsın. Vay canına.
3: Burada.
0: Yani insanlar peynirlerini depoda mı bekletiyor? Bunu neden yaparsın ki?
3: Tanrım. Kokan o değil.
0: 7 Haziran'a kadar tüketin. Olamaz. Bu iğrenç. Bu gerçekten eski. O yüzden bu depoyu ucuza kapattık. Sadece Hollanda peyniri olmasına sevindim. Daha beteri olabilirdi. Bu depo değeri gözümüzle biçmemiz gerektiğini hatırlattı. Burnumuzla değil.
3: Bu da mı kokuyor? Paramızı çoktan ikiye katladık. Üstelik daha gaz maskesinin fiyatını bilmiyoruz.
0: Şu şeyi dışarı atıp bir göz atalım.
3: Bu şey ne kadar ağır.
0: Şimdi keşfedeceksin. Sana doğru geliyor.
3: Vay canına.
0: Daha kötü olamaz. Şimdi gerçeği öğrenme vakti. 1900'lerin başında para ve değerli eşyaları saklamak için Massachusetts Roadster'da bu kasalar fabrika ve ofislerde kullanılırdı.
3: Hadi ama.
0: Hey. Şuna bak.
3: Şimdi askeri teçhizatımız için bir yer bulmalıyız. Rotamızı askeri uzmanına kırdık.
0: Andy tören geçitleri ve filmler için eski askeri araçları tamir ediyor.
2: Merhaba çocuklar. Nasılsınız?
0: Böyle tarihi parçalarla ilgileneceğini umuyoruz. İlgini çeken bir şey var mı?
2: Buradakiler koruma teçhizatları. Büyük ihtimalle 60'lardan ya da 70'lerden kalma. Hatta belki 80'lerden. Bu 70'lerin tanker başlığına benziyor. Oldukça ucuz, fazlasıyla bulunur. Lastik. Bunlar M24 Chaffee'den gelir. Bir Chaffee'nin komple seti, ki bu tek tek parçalardan 150 tanesi eder. 15.000 dolar değerinde. Bu bloklar iyi durumda. Bunlardan sizde 5 tane, 6 tane var. Bunlar için büyük ihtimalle 200-300 alabilirsiniz.
0: Şimdi buradaki arkadaşımız için bir fiyat var.
2: Elinizdeki 37 milimetrelik bir 2. Dünya Savaşı'ndan kalma namlu. Bu Stuart serisi tanklarında bulunurdu. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tarihi bir parça.
3: Onu sevdim.
2: Bununla ilgili mesele şu. Silahsızlandırılmış mıdır, değil midir? Eğer biri ateş etmesini önlemek için buna bir şey yapmışsa, yani silahsızlandırılmışsa, bunun fiyatı yaklaşık 1200 dolar eder. Eğer canlı bir namluysa 5000 ila 7000 arası bir değeri vardır. Ama ender bir parça. Yivine bir bakayım. Merminin içinden geçmesinde sorun olup olmadığına dair bir işaret arayacağım. Ve sanırım çocuklar, siz canlı bir namluya sahipsiniz.
3: Evet.
2: Bu çok güzel. Size şöyle söyleyeyim. Namluya 4300 dolar veririm.
0: Sen ne kadar fiyat biçiyorsun?
3: 7000.
2: Bunu burada alamazsın. Ender bir parça olduğu için alıcısı da ender. 4600 son fiyatımdır.
0: 5500.
2: Lastikle 4800.
3: 5000. Sen de bu kötü çocuklarla bize bir ateş sergilersin.
2: Anlaştık.
3: İşte budur.
0: Teşekkür ederiz Andy.
2: Sağ olun çocuklar.
0: Adamım.
3: Dostum, bu inanılmaz. Biz tankla ateş edeceğiz ve bir de üstüne 5000 dolar alacağız. Bu harika.
0: Şaka yapıyor olmalısın.
3: Geri dur. Silahlar bende.
2: İşte gidiyoruz çocuklar.
3: Evet. İşimi seviyorum. Dostum, kendimi ufak bir çocuk gibi hissediyorum. Ateş gücü yüksek bir çocuk.
2: Buna hazır mısın?
0: Hedefi sabitle.
3: 3, 2, 1. Aman tanrım. Evet. Ay canına.
2: Korkunç. Ne düşünüyorsunuz?
3: Bu inanılmazdı.
0: Teşekkür ederim. Harikaydı.
3: Söylemesi zor ama Worcester çok kolay para sağladı.
0: Tank namlusunu ve askeri teçhizatı 5000 dolara sattık.
3: Antika kasayı 2000 dolara sattık. Ve diğer her şey 1550 dolara gitti.
0: 3 depo için toplamda 1875 dolar harcadık ve içindekileri inanılmaz bir şekilde 10.450 dolara sattık. Toplam karımız 8.575 dolar.
3: Worcester'dan aldığımız depo kokuşmuş olabilir ama şu anda gül gibi kokuyoruz.
0: En azından birimiz öyle.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
4: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
13: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
12: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
14: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
18: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
19: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
18: evet,
19: bir ilgisi
18: evet,
19: yok
18: hep
19: tamam
18: aynı
19: mı?
18: Hikaye. Herkes böyle
19: anlamadınız.
18: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
19: ben
18: değil.
19: Ben suçlu
18: yani.
19: Falan değilim.
18: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza
19: 19
18: puanı.
19: 19 mu?
18: 90.
19: 90 mı?
18: Aynen öyle.
19: Bir de ceza evet. Puanı. Olamaz.
18: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da bu vakada en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
17: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
18: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
19: Oynamak için.
18: Evet.
19: Şurada topum da var.
18: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
17: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
18: evet.
17: Oturuyordum.
18: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
17: Sen de inandın mı?
18: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
17: Tamam. Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş. Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
18: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
20: Öyle mi?
18: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
19: Evet.
18: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
17: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Texas'la uğraşılmaz. Ülkedeki en büyük müzayedeye gidiyoruz.
1: Texas'ta her şey daha büyük.
0: Rekabette buna dahil.
1: Bu tam olarak düşündüğüm kişi mi?
0: Ben ona V diyeceğim.
2: Sattım.
0: Veya çok şey aldım.
2: Ve sattım.
3: Hayır.
0: Vazgeçecek misin? Ya, bu bir kabus.
1: Tombala.
0: Buraya gel.
1: Oh evet.
0: Oh.
1: Tanrım, bu işi seviyorum.
4: Oh adamım. Vay canına.
0: 3600 ama bu da anne fiyatı. Anne bayağı sert.
5: Bir teklif yapın.
4: 1500. Tabii eğer çalışırsa.
0: Baksana, bence bir anlaşma yapmamız gerekiyor.
1: Umarım dolu değillerdir.
3: Oradan 750 geldi. Var mı artıran?
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedede satılıyor.
2: Sattım. 1800. 1150 dolar.
1: Bu müzayedeler aradığı şeyi bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
0: 7000 dolar.
3: Anlaştık.
0: Ben Alan Ha.
1: Ve ben Tom Jones.
0: Biz antikavcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
1: Ve bu işte en iyi.
0: Kapı açıldığında saniyeler içinde değer biçmeli.
1: Arttırmalı.
0: 7 ve kazandı.
4: Sattım.
3: Siz aldınız.
0: Şuna bak. Bulduğumuz
1: ve sattığımız şeylere.
0: İnanamayacaksınız. 6000'e senin.
2: 2000'e ne dersiniz?
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Texas'a hoş geldiniz.
1: Tek yıldızlı eyalet.
0: Texas'la uğraşılmaz. Dostum, Kuzey Texas'a gidiyoruz. Ülkedeki en büyük müzayedeye gideceğiz.
1: Kalabalık, büyük bir müzayede. Her şey çok hızlı ilerleyecek. Dikkatli olmalıyız.
0: Tamam, vitesi değiştiriyorum.
1: Hadi bunu yapalım.
0: Gittiğimiz yer dünya çapında bir kargo dağıtım noktası. Indiana Jones filmindeki depoya benziyor.
1: Bugün 800 konteyneri açık arttırmada satacaklar.
0: Vay canına.
1: Aman tanrım.
0: Bir sürü sıra var. Orada 10 tane üst üste duruyor. Biri beni çimdiklesin çünkü sanırım biz öldük ve antik avcısı cennetine düştük. Böyle bir müzayede ülkenin her yerinden katılımcıları topluyor.
2: Ben Boston'dan geliyorum.
0: Wichita'dan buraya mı geldin?
4: Ben dağlıyım.
0: Rakipler sert görünüyor. Bunların bazıları bizi sallayacak gibi.
1: Bir saniye. Bu düşündüğüm kişi mi?
0: Ben ona V diyeceğim. Kime benzediğini biliyorsun.
3: Evet, biliyorum.
0: Bugün bize iyi davran. Savaşta geri adım atmayacağını biliyorum.
2: Ülkedeki en büyük müzayedeye başlamaya hazır mısınız? Hadi gidelim.
0: Bu boğaların salınması gibi bir
1: evet.
0: Şey. Ama burada boğa sensin. Bu müzayede tamamen farklı bir şekilde işliyor. Konteynerleri gruplar halinde açıyorlar ve aynı anda 20 tanesine bakıyorsunuz.
1: Bu işler hızlı ilerleyecek. Oh, mini motosiklet.
0: Çalıştığını düşünme.
1: Birinci tur başlamadan önce bütün ünitelere bakmak için sadece 10 dakikamız var.
0: Bunda Çince mi yazıyor? Bunu almamız gerekiyor. Bandın ne kadar eski olduğuna bak. Bozulmaya başlamış.
1: 600'e kadar çıkalım. Bu ilk turda girmeye değer tek ünite Çin camı ünitesiydi.
2: Toplanın millet.
1: Çalışa başlıyorlar. Rakipleri değerlendirmek için 20 artırma olacak. Birinci tur başlıyor.
2: Tamam, bu birinciden başlıyoruz. Buna 100 dolar veren var mı? 100 dolar, 100 dolar, 100 dolar. 100 dolar veren var mı? Evet, 100 dolara satabilirim. 100 dolar. 100 dolara satmak üzereyim.
0: 111 ha bu V.
2: 175, 175, 200 var mı? 200 var mı? Evet, şimdi 200 geldi. Beyefendi 200 diyor. 200'den başka var mı? Ses satıyorum. 75. 225. 150. Hepsini sattım. Evet.
0: Bayağı çok şey aldım.
3: Ben aldığım zaman bir kamyon dolusu alırım, sonra da bırakırım.
0: Yani bırakacak mısın?
3: Hayır.
0: Bu Çin konteyneri bizim istediğimiz konteyner. Özür dilerim Sayın Başkan ama bu savaş demek.
2: Pekala, bu kutuların üzerinde Çin kristali yazıyor. Hadi başlayalım. Evet, biri bana 300 verebilir mi? 300. 300, evet 300 geldi. Şimdi 300. 500 var mı? 500. 500 geldi. Evet, evet şimdi bir 500 var. 525 dedi beyefendi. 525, 525. Ve 550, 550 geliyor. Şimdi 575 dedi beyefendi. Evet, beyefendiye satabilirim. 575. 575'ten fazla veren var mı? Ve beyefendiye şu anca 575'e satıyorum.
0: Sonunda ondan bir şeyler alabildik. Ve biz ilk turun en iyisini aldığımızı düşünüyoruz.
1: Ve şimdi ikinci tur.
2: Birkaç tane daha açmamı ister misiniz?
1: Yıkama ve kurutma makinesi.
0: Evet, pek bizlik değil.
1: Bu kıyafet dolu.
0: Evet, haklısın, tamamen. Bunu da geç. Hey, bu bir dolaplı saat. Başka bir şey olamaz. Antika dolaplı saatler iyi durumdaysa kolayca 10 bin dolar edebilir.
1: Veya 10 dolar, eğer parçası eksikse.
0: Saati göremiyoruz ama bu üniteye girmek için yetecek kadar ilginç şeyler görüyoruz. Bu kutular kırılgan diye paketlenmiş. Bu iyi olabilir. Devam edebiliriz. Antika bir sandalye. Burada dolaplı saat konteyneriyle aynı mobilyalar var.
1: Bence bunların ikisi bir aradaydı.
0: Eşleşen üniteler her zaman ilgi çekicidir. Eğer gördüğümüz şeyi beğenirsek bütün takımı almaya çalışırız.
1: Ama bu sadece ikisinde de değerli bir şey görürsek anlamlı olur.
0: Ha, Browning Story. Yeni gibi görünüyor.
1: Bantlanmış.
0: Silah ve dolaplı saat. Ben para kokusu alıyorum.
1: İkisini birden alalım. Buna 500 yeter.
2: Herkes hazır mı? Pekala, o zaman başlayalım. 50'ye ne dersiniz? 50, 75, 100, 200, 200 deyiz. 250 geldi. 250'ye satabilirim. Evet. Şimdi 275 geliyor ve 300 oldu. 375 diyor beyefendi. Ve 400 geldi. $400'dan başka veren var mı? Evet, yükselten var mı? 450 diyor şapkalı beyefendi. Evet, ne diyorsunuz? 450 diyorum. 450'ye evet. Satabilirim ve 500 geldi. $500. 550 diyor şapkalı beyefendi. Evet, mükemmel gidiyorsunuz. $550 satabilirim. Ne diyorsunuz? $550. $550 sattım.
0: Sınırıma uymak zorundayız. Rakam bizim sınırın üzerine çıktığı zaman bırakıp gideriz.
1: V'nin bir tane daha alması ne kadar canımızı yaksa da.
2: Bu az önce satın. 400 geldi. $400'dan başka veren var mı? Evet, yükselten var mı? 450 diyor şapkalı beyefendi. Evet, ne diyorsunuz? 450 diyorum. 450'ye evet. Satabilirim ve 500 geldi. $500. 550 diyor şapkalı beyefendi. Evet, mükemmel gidiyorsunuz. $550 satabilirim. Ne diyorsunuz? $550 sattım.

0: İçecektir. 900'e kadar çık.
1: Pekala, o halde başlayalım. Hemen biri başlayabilir. Hadi. Tamam, tamam. Buradan 100 geldi. 125, 125, 175 diyor.
2: Tamam.
1: Hanımefendi 225 dedi. 250, 275 ve 300 geliyor. 325, 350 ve 400 geliyor. $400. $500 geldi beyefendiden. $500.
0: Bize bakıyor.
1: $500'lara satabilirim. Ve yukarı çıkıyoruz. Artıran var mı? Artıran var mı? Ve $800.
0: Ben bir daha bakacağım. Bir bu konteynere bir kez daha baktıktan sonra 800'e çıkardı. Sanırım benim de bakmam gerekiyor.
1: Bir kez daha 800'deyiz ve 875 ve 900 geliyor. $900. 950 var mı? 950 geldi. Ve 1000'i bekliyorum. $1000 veren var mı? $1000. $1000 var mı?
0: Evet.
1: Evet, $1000 geliyor. Yaparsın sen. Peki başka $1000 var mı? 1050 diyor. Beyefendi 1050 diyor. Çok iddialı, çok iddialı ve $1200 geliyor. Harika gidiyorsun dostum. $1200 veren var mı? $1200'ın üstüne çıkan var mı? Yoksa beyefendiye satıyorum ve sattım.
0: Orada iki kutu var. Bir tane de arkada gördüm. Bu bayağı ciddi bir rekabet.
3: Bundan daha iyisini de bulamazsınız.
0: Gün ilerledikçe yaşlı birinin haklı olduğunu anladık. Bu ilk turlarda gördüğümüzden daha iyi bir şey göremedik.
4: Yine yataklar, kırık bir masa.
0: Bu bir kabus.
4: Ve bu uzun bir gündü.
1: $75 satıyorum. $100 var, $125, $250. Ve siz aldınız.
4: 800 müzayededen sonra toplam $2975'a 11 konteyner aldık. Önce ucuz olanlara bakalım. Her zaman aldıklarımızın %80'i boş çıkıyor diyoruz. Ve bugün de hiç farklı değil.
0: Yatak, bu toz
4: çürümüş.
0: 80'lerden kalma. 9 aramadan sonra tam olarak $0 kazandık.
4: Para kazanmak için sadece iki şansımız var. İlk durak Çin camı.
0: Bu çok ağır. Bu kadar ağır olmamaları gerekiyor.
4: Aman tanrım. Evet.
0: Oo dostum.
4: İşimi çok seviyorum.
5: Hadi canım. Bu çok nadir bulunan
2: bence
5: bir şey.
2: Bence biraz atıyorsun.
0: Sen de biraz aşağı.
2: Bir teklif daha yap.
0: Hey V, sanırım yapmamız gereken bir anlaşma var.
3: O ne olabilir?
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
11: Sadece durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece Duru'la.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: İşte bu Google Gemini.
9: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
8: Ay çok güzel.
9: Açılmış rengini göster.
8: Ay tam benlik.
9: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
8: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.

Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bu çok ağır.
8: Aman tanrım.
7: Aman tanrım.
8: Bu.
7: Alabileceğin en iyi kristal. Kenarların zımparasına bak. Burada bardak başına $60 bakıyoruz.
8: Burada 3 sıra var. Tombala.
7: Burada da kristal var. Diğerleri kadar iyi değil ama. O da ne öyle?
8: İşte al, işte al.
7: Cox Oyuncak Şirketi Santa Ana, California.
8: Bunlar slot car. Yarış arabaları için yapılmış olmasın? Batmobile.
7: Bu gerçekten harika bir şey. Bunlar yeni, hiç kullanılmamış kutusunda ve kesinlikle eski. Böyle eski oyuncaklar büyük karlar sağlayabilir. Ama bunun için doğru alıcıyı bulmak gerekiyor. 4-5 tane arabamız var. 2 tanesi kutusunda ve kumandalar.
8: Bir yarış mı geliyor ne? Ama önce diğer konteyneri de açmamız gerekiyor.
7: Ve o üniteye giderken V dolaplı saat ünitesinden pompalı tüfekleri çıkarırken gördük.
9: Evet, siz demek kutuları, ben de tüfekleri aldım.
7: Birdenbire tüfek kutuları hakkında kötü bir hisse kapıldım.
9: Dolaplı saat de orada.
7: İyi bir antika saat ama görünüşe göre sarkacın eksik. Eğer bir sarkacı bulursak silahlarla takas eder misin? Görünüşe göre V yemin yutmadı. Ama o da en az bizim kadar biliyor ki o sarkaç olmadan o saate çok para yatırması gerekiyor. Belki benimle uğraşmana gerek kalmaz.
9: Belli olmaz.
7: Evet, bir bakalım. O kutunun içinde bir silah var mı?
8: Oh, dostum.
7: Ağır mı? Lütfen boş olmasın, lütfen boş olmasın. Dostum!
8: Daha sıfır kutusunda. Ellerim titriyor.
7: Aman tanrım.
8: Dostum, bu harika. Bu iki mermi anlamına geliyor. Biri üstten gidiyor, diğeri de alttan. Altın tetik. Daha yeni kutusunda, hiç ateş edilmemiş. Evet.
7: Gizli kutumda ne var öğrenmem gerekiyor.
8: Daha çok silah diyebilir miyiz?
7: Oo, aman tanrım. 20'lik Magnum. Bir otomatik derken ne demek istiyor?
8: Sentetiği bırakana kadar mermi sürmeye devam ediyor.
7: Bu hayatımın en iyi günü. Dostum, buraya gel. Oo, vay canına.
8: Smith & Wesson, 357 Magnum. Hiç ateş edilmemiş. Diamondback 38 özel.
7: Colt Parton, tam bir kirli heri değil mi? Bu inanılmaz. Bu bulduğumuz en iyi koleksiyon. Bütün silahlar orijinal halinde ve hiç ateş edilmemiş.
8: Ama bu silahların hepsi yeni değil, dostum. Tanrım, işimi seviyorum. Bu bir çiftlik tüfeği. 33 kalibre Winchester Magnum. Bu uzun menzil hedef vurmak için. Keskin nişancı tüfeği gibi bir şey. Bence gidip bunu denemeliyiz dostum.
7: Evet. Şu eski gazeteye bak.
8: Hey.
7: Bir sarkaç. Hey, biz sanırım halletmemiz gereken bir işimiz var. Bu sarkacı karşılık bize tüfekleri verebilir. Öyle değil mi?
8: Evet.
7: Evet.
8: Silahları ve kristali kolayca büyük paralara satabileceğimizi biliyorduk.
7: Ama eski slot car'ların pazarı çok daha küçük. O yüzden yerel bir uzman bulduk.
10: Merhaba Dallas, slot car'a hoş geldiniz.
8: Jay, bu slot car'ların para mı yoksa çöp mü olduğunu bize söyleyecek.
10: Bakalım neyiniz var. Ah, harika. Bu bir Manta Ray. Bu en popüler slot car. Slot car'ların çok meşhur olduğu zaman bunlardan 1 milyondan fazla yapıldı. Bu haliyle belki $120 eder.
7: Bu az para.
10: Bir de bu Batmobile bakalım. Harika bir alet. Hala orijinal lastikler duruyor. Eğer çalışırsa bu $500 eder.
8: Dostum.
10: En iyilerini en sona sakladım. Bu iki araba gerçekten inanılmaz. Bu Jim Hall'un şampiyonluk arabası ve daha orijinal halde duruyor. Bu bir Jim Hall figürüyle birlikte satılıyordu. Burada bir şoför olması gerekiyor. Bir tane. Küçük bir adam olması gerekiyor. Bunun yanında başka bir şey var mıydı?
7: Şuraya bak. Ne bu?
10: Ne?
7: Jim Hall.
10: Ah adamım. Vay canına.
7: Şuraya bak.
10: İşte bu $200. Bu da arabayı $700 yapıyor.
8: Vay canına.
10: Bu harika. Bu araba Milan Miglia Cougar 2 çok nadir bir parçadır. Ben bu hobiyi takip ediyorum. 30 yıldır koleksiyonunu yapıyorum ve ben bile hiç görmedim. Bu haliyle $1,200 civarında eder. Bana harika slot karlar getirdiniz. Bunlar bir koleksiyoncunun isteyeceği şeyler. Özellikle de benim. Size şunu söyleyeceğim. Bu arabalar için $1,800.
8: Acaba bu adam arabanın içine sokmayı mı denesek?
10: Heh. Tamam, $100 daha, 1900.
7: Yaklaşıyoruz. Ama senin formülünde bir sorun var. Burada satıcı indirimi çalışmaz çünkü senin bu arabaları satmana imkan yok. Bunun yüzünden okuyabiliyorum. Biz bunları sana satarsak bunlar senin koleksiyonun...
10: $2,000. Şimdi canımı acıtıyorsunuz. $2,000. Eğer çalışırlarsa...
7: Sanırım kendine birkaç araba aldın. Bir parça için mükemmel alıcıyı bulunca buna bayılıyorum. Umarım bu şeyler çalışır. Vay canına.
8: Yarışta kimin birinci geleceği kimsenin umurunda değil. Eğer bu arabalar çalışırsa hepimiz galibiz.
10: Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla.
7: Çalışıyorlar.
8: İşte geliyor, hadi.
7: Evet.
10: $2,000 kazandınız beyler.
7: Binlerce dolar değerinde orijinal silahlarımız var ve bunları kolayca satabileceğimizi biliyoruz ama eski çiftlik tüfeği onun geçmişini anlayabilecek müşteriye ihtiyacı var.
8: O yüzden Enfork atıcılık sporlarında anne Jane'i görmeye geldik. O profesyonel bir atıcı ve koleksiyoncu.
7: Nasılsınız?
5: Merhaba.
8: Onun bu silaha iyi bir ev sağlayabileceğini umuyoruz.
5: Tamam çocuklar, bakalım neyiniz var.
7: Sen bizi bilgilendirirsin diye umuyorduk.
5: Beyler, bu elinizdeki bayağı iyi bir alet. Bu bir Winchester alttan sürgülü. Mermileri doldurduktan sonra bu kolla mermileri sürüyorsunuz. Bu silah muhtemelen 1905 yılında üretilmiş. Bu Theodore Roosevelt'in en sevdiği silahtı. Bu nişangah sonradan eklenmiş bir parça. Temel olarak bu parça bize silahı daha uzun mesafelerde kullanma imkanı veriyor. 450-500 metreye kadar.
7: Bu silah hakkında harika şeylerden bahsettin ama burada ne kadar bir fiyata baktığımız konusunda hiçbir şey söylemedin.
5: $5,000 civarında bir yerde olur diye düşünüyorum. Gidip nasıl ateş ettiğine bakalım. Bunu sana vereceğim çünkü bunu birkaç kez yaptığını düşünüyorum.
8: Birkaç kere.
5: Tamam, mermiler burada.
8: Vay canına.
5: Şunun büyüklüğüne bak. Bunda bir bufaloyu yıkacak kadar güç var.
8: Oo.
7: Bu eski bir silah için düşük bir ihtimal ve binlerce dolar buna bağlı. Baskı yok.
8: Ben hallederim. Evet. 100 metreden 100 yaşındaki silah tam isabetti. Şimdi binlerde ne yapacak onu görelim.
7: Ama bu anne Jean'in zorlu bir müşteri. O yüzden dik durmamız gerekiyor.
5: Konuşun bakalım.
7: Bunun 5000'e satılabileceğini söyledin.
5: Size 3000'den fazla bir şey teklif etmem imkansız.
8: Biz 4000 civarında bir şey umuyorduk.
5: Bence atıyorsun. 3100'e çıkabilirim.
7: Bence sen biraz aşağı atıyorsun.
5: Bir teklif yapın.
7: 3600 ama bu da anne fiyatı.
5: Hayır, 3300.
7: Anne sert çıktı. Ama anne dürüstte ve bunun biraz aşağıda olduğunu biliyor.
5: Tamam, 3350 ve yemek.
8: Ev yemeği mi?
5: Kesinlikle.
7: Tamam. Texas'a bayılıyoruz. Bu silahı harika bir fiyata sattık.
8: Ve ev yapımı barbeküyle karnımızı doyurduk.
7: Texas'ı cebimiz para dolu terk ediyoruz ama her zaman biraz daha fazlasını arıyoruz.
8: Ve bitmemiş bir işimiz var.
9: Görünüşe göre sizde ihtiyacım olan bir şey var.
8: Sende bizim ihtiyacımız olan bir şey olduğuna eminim.
9: Neymiş o?
8: Güzel bir şey. Umarım silahlar dolu değildir.
9: Buna benzer bir şey mi? Takasa ne dersiniz? İşte oldu.
7: Seninle iş yapmak harikaydı.
9: Evet.
7: Benim saati yüzlerden binlere fırladı.
8: Ve bu silahlarla birlikte büyük Texas toplamamıza 2100 dolar daha ekledik. Pompalıları, çiftlik tüfeğini ve tabancaları toplam 14.250 dolara satmayı başardık. Ve kristallerin tamamı 4.320 dolara gitti. Ve slot karlardan 2.000 dolar kazandık.
7: Toplam 11 konteynere 2.975 dolar harcadık ve içindekileri inanılmaz 20.570 dolara sattık. Büyük Texas'ın karı 17.595 dolar oldu.
8: Texas'ta her şeyin daha büyük olduğunu söylerler. Ve biz de tüm zamanların en büyük karını yaptık.
7: Ben bir kez daha Texas'la uğraşmak için sabırsızlanıyorum. Öyle değil mi ortak?
8: Evet.
9: Sizin aldığınız konteynerden ne çıktı?
7: Hadi gösterelim. Gördüğümüz kutuları hatırladın mı? Seni bu tüfekleri tutarken görünce kalbim duruyordu. Çünkü sen silahları, biz ise kutuları aldık zannettim.
9: Kutlarım.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bakın.
7: Tam da leslik.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Çekiyorum.
11: Evet. Evet.
12: Harikasınız ya.
13: Nasıl oldu?
11: Bakalım.
12: Hemen.
14: Hadi bakalım.
15: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
17: Yine buradayız. Opal bulmak güzel. Aa, evet. Dostum.
18: Gravin Opal Sahaları. New South Wales'ın çölünde. 1905'ten beri servet avcıları opal aramak için tehlikeli arazilerle mücadele ediyorlar.
17: Ölçüyorduk. Yüzündeki rengi ölçüyorduk değil
19: evet,
17: mi?
19: Evet doğru. Hı?
17: Şuradaki köşe. Chris o köşe işte.
20: Sadece ince bir tabakaydı ama kolayca kalınlaşabilirdi.
17: Kolayca kalınlaşabilirdi doğru. Yüzey kazıyalım. Ha?
20: İyi fikir bence.
18: Chill ailesi. Chris, oğlu Rory ve kızı Luca, madencilik ortağı Mark'la birlikte Turner's Rush maden sahasına döndüler.
17: Eğer orada renkli bir şey bulursak dostum sizi ararız.
20: Ha evet. Tamam. Çok sevinirim. Yakıt ikmali.
17: Chris'le ben kazma ve yeraltı çalışmaları yapacağız. Çünkü bu şekilde biraz daha verimli olabileceğimizi düşünüyoruz. Değil mi?
20: Geçen yıl Mark'la ortaklığımız harikaydı. Opal içinde bulması en zor şey iyi bir madencilik ortağıdır.
17: Turner's hoş geldin. Aradığımız şey bu.
21: Bu kara büyü mü?
17: Kara büyü dostum.
21: Vay canına.
20: Güçlerimizi birleştirirsek daha güçlü ve daha üretken olacağımızı düşündük.
17: Chris'le ben çok uyumluyuz. O sadece bir ortak değil. O dostum benim. Onunla yanlışıyorum.
20: Geçen yıl iyi bir yıl geçirdik. $1 milyon kazandık. Kazanmak güzel.
21: İşte o kadar.
17: Sağla.
21: Sağla.
17: $1 milyon yanlış anlamayın. Bu çok iyi para ama çok fazla makine kullanıyoruz.
20: Biz büyük bir şirket değiliz. Biz özel şirketiz. Masraflar çok yük. Şuradaki Western Star'da bir motoru patlatırsanız motoru yeniden yapmak için muhtemelen $30,000 harcamanız gerekir. Yani baskı var. Haluka istediğimiz şey bu hortumun bununla bir tür döngü oluşturması. Çocuklar işletmeye değer katma kararı aldılar ve eğer bir şeyler ters giderse 5 yıllık emeğimizi ve yatırdığımız her şeyi kaybederiz. Üzerlerinde baskı var. İş büyüdükçe onlar da zorlanıyorlar.
6: Tek işimiz burada opal bulmak değil. Aynı zamanda Sydney'de de çalışıyoruz. Oscar'ın orada bir ofisi var ve sürekli olarak yoğun çalışıyor.
22: Aslına bakarsan iş çok hızlı büyüyor.
20: Vay canına.
22: Yeni taşlar ve tasarımlar.
17: Geçen yıl $1 milyon hedefi tutturduk. Bu miktarı tekrar bulacağımızın garantisi yok. Yaklaşabilirsek ya da yarısını bulursak yine de kazanmış oluruz. Bu iyi bir rakam.
21: Bence $500,000 yaparsak...
20: 500 binde de mutlu olurum. Bu kolay bir oyun değil. Büyük bir risk. Çok para kazanabilir ve hayatınızı garanti altına alabilirsiniz. Ama buraya parayla gelen ve hiçbir şey almadan giden birçok insan var.
21: Şu anda yeni bir alana başlamak için biraz toprak taşıyoruz. Çok heyecan verici. Uzun bir yaz tatili geçirdik. Ve hepimiz hemen işe koyulup opal bulmak için sabırsızlanıyoruz. Burada hava hala oldukça sıcak ama çalışmaya başlamayacak kadar serin sayılır. Ekipmanlar bu havaya dayanabilir. Artık hepimiz bu işin içindeyiz. Tabii ki babamızı gururlandırmak istiyoruz. Ama bu artık bizim geçim kaynağımızda.
17: Orada poğaça yok mu?
21: Evet, her yer siyah poçla kaplı. Umarım renklerin birleştiği bir yer vardır da sağlam para kazanırız.
18: Dünyadaki değerli opallerin %95'i Avustralya'nın iç kesimlerinde gömülü.
10: Merhaba Dallas.
11: Hadi aç ve başlayalım. $600 peşindeyiz.
12: Evet.
11: İşte burada.
13: Bölge sakinlerinden sıcaklık almaya başladı.
19: Üstünde adım yazılı bir sandık.
13: Nedir bu?
19: Biraz kafam karıştı kardeşim.
13: Benim param nerede?
19: Orada olduğumdan olduk Jamie.
13: Şu adam yarışmalarından birine katılabilirdin ama onu durdurabilir misin? Vay canına. İşte oradaki James Bond.
23: Ama çalışıyor mu?
11: Bu şey bilmek için hazır. $2,500 vereceğim.
13: Daha yaklaşmadık bile. Bekle. Bir hata varsa bombaya dönüş.
23: Evet. Hadi ateşleyelim.
11: Evet, satıyorum. Var mı arttıran? Satıyorum.
13: Amerika'da her gün depolarda terk edilmiş binlerce parça açık artırmayla satışa sunuldu.
11: Sattım.
23: $1,800.
12: $1,150.
19: Bu mezat satışları ne aradığını bilenler için büyük bir işe dönmüştü.
12: $7,000.
13: Ha, öyleyse anlaştık. Ben Alan Ha.
19: Ve ben Tom Jones.
13: Bizler antik avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıyor ve depolar satın alıyoruz.
19: Ve bu sektörde en iyiyiz.
13: Kapı açıldığı zaman...
19: Bu harika.
13: Değerini saptamak için birkaç saniyemiz var.
19: Rakam söyle.
13: 7 ve mezatı kazandık. 10 diyorum.
23: İkimiz de.
19: 10 aldım. İşte orada. Satıldı.
13: Şuna bak. Buna inanamayacaksınız.
19: Bulduğumuz şeyler...
13: Ve sattıklarımızı. 6000'e senin.
12: 2000'e ne dersin?
19: Ve ne kadar eskiyse... O kadar pahalı.
10: Merhaba Dallas.
19: Texas'ın kalbi.
13: Dallas'ı düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Kovboylar. Ama gerçekte Dallas modern bir şey. Yani burada girişimcilerden sığır çobanlarına dek herkesi görmek mümkün.
19: Burada pek çok güzel yatırım olmalı.
13: Texas petrolünden Texas yatırımlarına dek Dallas'ta büyük işler yapılır.
19: Çiftlik malzemelerinden ileri teknoloji elektroniğe dek her şeyi bulabiliriz.
13: Bu yeni bir depolama tesis.
19: Kiranın yüksek olduğu yerde satılan parçaların kalitesi de yüksek olmalı. Herkes herkesle oldukça dost görünüyor.
13: Biliyor musun, bu güneyli konukseverliğinin seni kandırmasına izin verme. Bu adamlar ciddi.
19: Ha, evet, bundan hiç şüphem yok.
13: Eskiden Lone Star eyaletinde yaşıyordum ve burada mezatlar biraz farklıdır. Bir aile atmosferi vardır genç ve yaşlı alıcılarla birlikte. Ama öğrendiğim bir şey varsa o da Dallas'ta gardınızı düşürmemeniz gerektiğini.
11: Baylar, geldiğiniz için teşekkür ederim. Adım Jack Esatom, lisans numaram 11219. Mezatla ilgili benim çözemeyeceğim bir sorun olursa Austin'daki merkeze rapor edebilirsiniz. Sorusu olan...
13: Bugünkü mezatta sadece 3 parça olacak. Yani büyük para kazanmak istiyorsak kendi oyunumuzu oynamalıyız.
11: Hadi aç ve başlayalım bakalım.
13: Birkaç el aleti var. Dipte bir hava kompresörü göze çarpıyor.
19: Şu sandıktan hoşlandım.
13: Evet, ama ne kadar?
19: Askeri parçalar her zaman dikkatimi çekmiştir. Çünkü yeşili gördüğümde aklıma silah gelir.
13: Ama bildiğimiz kadarıyla o şey boş olabilir. Benim için 300'lük bir sınır var.
19: Pekala.
11: Pekala, kimin ihtiyacı var?
23: $50 veriyorum.
11: $50 dendi. $75 veren var mı? $75. $75 verildi. $100 veren var mı? $100 veren var mı? $100 verildi. Evet, buna $100 veren başka birini. $125 gördüm. $125 efendim. Evet, tamam. $125. $150. $200 oldu. $200. Evet, $200 veren var. $225 veren arıyoruz şu anda. $225 veren var mı? $200 satıyorum ve sattım.
19: İşte bundan söz ediyorum. O şey için $200 mı? Sıkı pazarlık.
13: Onun içinde iyi şeyler olduğunu düşünsen iyi olur. İşte başlıyoruz.
24: Devam etmek ister misin?
13: Hayır, bunu yapmayacağım.
24: Buna izin vereceğimi söylemedim.
13: Görünüşe göre yerel sakinlerden biraz sıcaklık almaya başladık. Açıkçası bu insanlar şehir dışından birilerinin gelip kendi eşyalarını almalarından hoşlanmıyor. Bir alet sandığı var. Klasik bir şey. Bunlardan hala üretiyorlar ama bu eski bir parça. Oradaki 50'lerden kalma. Bu bir eğlence merkezi. Şu antika odun sobasına bak. 50'lerin reklamı olan bir saat. Rahat 300 eder. Hadi alalım.
19: Tamam, ama 700'den fazla olmaz.
13: Buranın halkı bizimle yakından ilgilenmeye başladığından harekete geçmek için açık artırmanın biraz sakinleşmesini bekleyeceğiz.
11: Pekala, 300 verdiler. 350 veren var mı? 350 dolar. 400 oldu. 400 dolar. 400 veren var mı? 450 dolar oldu. Şimdi 500 dolar. 550 dolar. 550 dolar. 550 dolar veren var. Evet. 600 dolar. 600 dolar istiyoruz.
19: İstiyordum.
11: Evet. 600 dolar. 650 veren var mı? 650 verildi. 700 peki? 700 dolar. 700 verdiler. 750 dolar istiyorum. 750 dolar. 750 dolar var mı?
19: Pekala, bu kadar.
11: 700 dolar peki? 800 dolar alıyorum. 800 veren var mı? 750'ye satıyorum. 750'ye satıyorum ve sattım.
13: Fiyatlar yükseldiğinde fiyat artırmak o kadar da kolay değildir.
19: Ama bu işle para kazanmak istiyorsanız bunu yapmalısınız.
0: Vay canına.
13: Şuraya bak.
19: İşte bundan
13: bu
19: söz
13: ediyorum. Bu bir tür barbekü. Texas'a özgü. Bu bir at römorku olamaz.
19: Hayır, şuna baksana. Bir at römorku olmak için fazla kısa. Dostum, herhangi bir at römorku en az 1000 dolar eder.
13: Hadi girelim. En azından bir barbekümüz olacak.
19: Çok doğru. Texas'ta at römorku ve barbeküler anında nakit sayılır. Yani bu seferki mezatı kaçırmamız mümkün değil.
13: Ne düşünüyorsun? 1000 dolar mı? 2000.
11: Pekala, bu nedir ne?
13: 200 dolar. Vay canına. 1200 dolarlık açılış fiyatı. Bu bize fazla zaman evre alanı bırakmıyor.
11: Pekala, 1200 dolar. 1250 veren var mı? 1250 veren var mı? 1300 dolar oldu. 1300 veren var mı? 1300 dolar. 1350 veren var mı? 1350'de kaldık. 1600 dolar.
14: 1600 dolar.
13: Fiyatı zıplatarak bu insanlar bizi korkutup kaçırmaya çalışıyor.
19: İşin sırrı hemen tepki vermemekti. Sonunda ürküp kaçanların onlar olmalarını umuyoruz.
11: 1600 dolar, 1650 dolar var mı? 1650 dolar arıyoruz. 1700 dolar var mı? 1750 dolar. 1800 dolar, 1850 dolar. 1900 dolar oldu. 2000 dolar var mı? 2000 dolar arıyoruz. 2000 dolar veren var mı acaba? 2000 dolar, 1950'ye satıyorum. 1950 dolara sattım.
19: Teşekkür ederim ortak.
13: Ucuz atlat. Ama Tom'un poker yüzü sayesinde bu adamlar havlu atmaya çok yakın olduğumuzu anlamadılar. Eşeleme işi yapacağımız zaman asla hızlı yürüme.
19: Şu kötü çocuğa bak.
13: İşte bundan söz ediyorum. Vay canına. Üstüne birkaç tavuk atmak istemez misin?
19: Bu oldukça pahalı bir barbekü.
13: Bu ticari kullanımlar için. İş.
19: Hoş bir masa.
13: Bu masa 60'lardan kalma.
19: Evet.
13: En az 250 dolar eder.
19: Şunu ayak altından çekelim.
13: Geri kalan malları da çıkaralım. Şu römorku çekeceğiz.
19: Evet.
13: Üstüne binebilecekken neden yürüyelim? Şunu çıkaralım. Tamam, tut hadi. Ben de direksiyona geçeyim. İşte böyle. Boğa gücünde bir ortağa sahip olmak güzel. İşte oldu. Şu güçlü adam yarışmalarından birine katılabilirdin ama durdurabilir misin? Durduramazsın.
19: Yakaladım.
13: Hadi içine bakalım.
19: Dostum, bu bir ticari römork. Tüm sodalarını, tüm soğuk sandviçlerini buraya koyuyorsun. Bu önceden paketlenmiş yiyeceklerin satışı için.
13: Vay canına, değeri nedir?
19: Şey, ikinci elinin.
13: Evet.
19: Bu durumdaki ikinci el bir parça en az 1500 dolar eder.
13: Harika. Ya burası?
19: Arkası genelde depo olarak kullanılır.
13: İçinde ne olduğuna bakalım.
19: Harika. Ne bulduk? Eğerler.
13: Eğerler. Vay canına. Tanrım. Bir römorkun arkasında eğerlerin ne iş olduğunu bilmiyorum ve açıkçası umurumda değil. Çünkü eğerler binlerce dolara satılabilir.
19: Bu iyi görünüyor.
13: Vay canına, bu güzel.
19: Şu fırça kaplamalara bak. Biri bunun için fazla para ödemiş.
13: Durumu iyi. Tuhaf olan sandığımız kadar kullanılmamış olması.
19: Evet, bu eski. Ama gerçekten çok iyi bakılmış.
13: Evet.
19: Ama buna o kadar iyi bakılmamış. Bu çok fazla para etmez.
13: Bu mu? Senin çok sevdiğin şu gösteri eğerine benziyor. Baksana ne kadar süslü.
19: Eğerler konusunda uzman değilim. Ama bunun gibi bir eğerin en az 1000 dolar edeceğini biliyorum.
13: Vay canına.
19: İşte bunu sevdim. Barbekü, römork ve eğerler. Texas bundan başka ne ki dostum?
13: Bunu sevdim. Şu eğerleri alalım ve buradan gidelim. Bu eğerler gibi gizli hazineler mezat işini sevmemizin nedenlerinden biri.
19: Ve umarım bir sonraki depoda da bizi büyük bir sürpriz bekliyordu. Üstünde adım yazılı olan şu sandık.
13: Sence içinde ne olabilir? Aklından geçeni biliyorum. Bir füze fırlatıcısı bulmak istiyorsun.
19: Oh evet bebeğim, buraya gel.
13: Bu biraz ağır gibi. Gerçeği görme anı geldi.
19: Bu da...
13: Nedir bu?
11: Buna 550 dolar veririm.
19: 1800 dolara ne dersin?
11: Anlaşma noktasından çok uzağız.
1: Benim param nerede?
19: Orada olduğundan eminim.
1: Asıl soru şu. Nedir bu?
2: Bu şey saf ve müthiş bir beygir gücü. Ama çok fazla para etmez.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
25: Trivago.
26: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
25: Trivago'da o da var.
27: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
28: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
29: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
30: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
31: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
32: Yaşanacaksa.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
33: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
34: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
35: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Rize turist çayı 259 lira. 5 litre hayat su 43 lira.
5: Ucuz hep ucuz. Sırtaş ayran,
6: döneri gördüğün an
7: bir de sütaş ayran.
6: Gelsin sütaş ayran.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Haziran'da Roland Garros'a karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
1: Food is forbidden.
2: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
3: Kalp damar ilaçları da var.
4: Reçetesi nerede?
5: Meyve yasak, komple yasak.
6: Hiç getiremezsin, haberim yok.
5: Tamam, onları da bırak.
7: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
8: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
9: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
10: Ara. Oo, aferin.
0: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Aklından geçeni biliyorum, bir roket fırlatıcı bulmak istiyor. Bu biraz ağır gibi. Gerçeği görme anı geldi. Bu da ne? Ama bu...
12: Roket fırlatıcım değil. Yakıt boruları var. Burada da bir ateşleyici var. Bu bir türbin motoru. Biraz kafam karıştı. Türbin motorları her tür araçta güç olarak kullanılabilir. Uçaklardan tanklara kadar. Ama bu böyle bir şey için fazla küçük.
11: Askeri malzemelerde bazı numaraların olması gerekir,
12: evet,
11: değil mi? Bu şeyin dışında hiçbir işaret yok ve bu da bana mantıklı gelmiyor.
12: Burada buna uyan başka bir şey var mı bakalım?
11: Görünüşe göre biri garajdaki hurdalarını at.
12: Bunlar koruyucu gözlükler. Güneşe bakabiliyorum ve rahatsız etmiyorum.
11: Vay canına, fiyatı nedir?
12: $40.
11: Hey!
12: Eksiksiz bir alet sandığı. Yenisi $60. Kullanılmışı $15. İşte kazanç.
11: Bunlar yeni gibi.
12: Lastikler $20.
11: Bunlardan iki tane daha lazım. Bu mezatta $200 ödemiştik ve şu ana dek paramızı bile çıkaramadık. Benim param nerede?
12: Orada olduğundan eminim.
11: Aa, öyle mi? Asıl soru şu. Bu şey de ne? Ve parasal değeri var.
12: Genelde bir uzman aradığımız zaman bir alıcı bulmaya çalışırız.
11: Ama bu metal yığınını satmadan önce bize bunun ne olduğunu söyleyebilecek birini bulmalıyız. Ton ve ben, türbin motorlarında uzman Terry adında bir mühendis bulduk ve gizemli makinemizin ne olduğunu bize söylemesini umut ediyoruz. Bizler roket bilimcisi değiliz. Ama sana bir jet motorunu anımsatıyor, değil mi?
13: Evet, haklısın. Aslında... bu kruz füzelerinde kullanılan bir jet motoru. Aslında taşınabilir kruz füzeleri için tasarlanmış bir jet motoru. Tomahawk füzesinin ucuz bir alternatifi olması için düşünülmüştü.
11: Vay canına.
12: Öyleyse sınıflandırılmamış bir parça değil mi?
13: Benim tahminim şu. Sizi buraya dek siyah bir arabayla takip eden olmadığına göre, evet.
12: Peki böyle bir şeyin değeri nedir?
13: Çalışmayan bir setin parçası olarak mı? Pek fazla para etmez. Ama çalışırsa muhtemelen birine $12,000 ila $15,000 arasında satılabilir.
12: Vay canına.
11: İşte şimdi dikkatimi çekmeyi başardınız bayım.
13: Bu şey safkan bir beygir gücü. Bunlar aslında küçük sivil uçaklarda gerçekten çok iyidirler. Ve ben müşteriler için bunu yapıyorum. Onları alıp tada uçaklara koyuyorum. Üstünde tipik kanatlar var. Bu bir yelken uçağı. Normalde güç sarf etmeden uçar ama başınız belaya girerse ne yapacaksınız?
12: Oh, tanrım.
11: Hayır. İşte James Bond.
13: Bu büyüklükteki bir motorla yapılan şeyler çoğu zaman hobi dünyasıyla ilgilidir. Ölçekler değişse bile. Buradaki de böyle bir şey. Ve yakıt harcıyor. Ama sizin aldığınız şey askeri ölçekli. Son derece etkin. Bundan daha fazla güç verebilir. Ama çalışıyorsa. Asıl mesele de bu. Eğer onu bana verirseniz. Yapmaya çalıştığınız bu mu?
11: Her tür teklifi
13: şimdi. Onu sizden alabilirim ama ihtiyacım olan şey onu çalıştırmak. Bir jet motorunu çalıştırmak son derece zordur. Özellikle bu boyuttakileri. Çalıştırdıktan sonrası basit. Ama çalıştırmak zor. Onu almama izin verirseniz üstünde bazı değişiklikler yapıp sahip olduğum bir teknolojiyi kullanabilirim. O zaman konuşabiliriz.
11: Şu anda bu motordan para kazanmak için en iyi şansımız Terry.
12: Bu yüzden motoru ona vermekle kaybedeceğimiz bir şey yok.
11: Pekala, önce bizi aramadan o şeyin havalanmasına izin verme dostum.
13: Haberdar olacaksınız.
11: Unutma, motoru bozarsan satın alırsın. Terry füze motorumuz üstünde çalışırken Tom ve ben Hood adında gerçek bir kovboyun yanına gittik. Kendisi 30 yıldan beri kovboylara özel eşyaları alıp satan biri. Onunla çiftliği yakınında bir randevu ayarladık. Bu şekilde eyalerimize yakından göz atabilecek.
1: Buradaki eyalerinize verilen isim yüksek sırt değer. Bu onları ifade ediyor. İşte sırt kısmı oldukça yüksek. Bunun nedeni şu. Diyelim at üstündesiniz ve at hızlı hareketler yapıyor. O zaman daha iyi bir oturma zemini gerek. Ve bu eski bir stil. Muhtemelen 1920'ler ya da 30'lardan kalma olmalı. Bu eyere çok iyi bakılmış. İyi yerde saklayıp sürekli cilalamışlar. İyi durumda. Arka kısmında okunaklı bir mühür var. R.B. Fagan yazıyor. İşte tam burada. Meşhur eyal yapımcılarından biri değil. S.P. Shipley ya da R.T. Fraser gibi değil. Onlar eski zamanların en iyi eyal yapımcılarıydı. Ama bu eyerin kaliteli olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü işçiliğine baktığımda her şeyin mükemmel olduğunu görebiliyorum. Bu zamana kadar gelmiş. Kaliteli olmalı. Gerçekten iyi.
12: O günlerde böyle bir eyer ne kadardı?
1: Bu eyer o zamanlar muhtemelen 100-125 dolar kadardı.
11: O zamanlar 110 dolar civarıysa. Şimdi ne kadar eder?
1: Perakende fiyatı muhtemelen 2500 dolara kadar çıkıyordu. Güzel bir eğer. İyi durumda. Bu şey binmek için hazır. Bir üstüne binmek.
11: Sen böyle eğerler gösteriyorsun.
1: Evet.
11: Diğerleriyle birlikte bu eğeri de göstermek ister misin?
1: Tabii. Her zaman ilgilenirim.
11: Onun için bir fiyat teklifin var mı?
1: Bu eğer için şu anki haliyle 550 dolar. Ne biliyorum, aklınızdaki rakamdan uzağım. Benim teklifim bu. Sizinki ne peki?
12: 1800 dolara ne dersin?
1: Anlaşma noktasından hala uzağız ama ne yapacağımı söyleyeyim. Bu eğer 750 dolar vereceğim. Ne diyorsunuz?
11: Kazancı seninle paylaşmak istiyoruz. Bu teklifi kabul edecek kadar çaresiz değiliz. Eğer bizimle iş yapmak istiyorsan, teklif edebileceğimiz en düşük rakam 2500'ün yarısı, yani 1250 dolar.
1: Bunu yapabiliriz.
12: Evet.
11: Evet, dürüstlüğünü takdir ediyorum.
1: Elbette.
11: Eğerimizi dostumuza bıraktıktan sonra Terry'nin atölyesine dönüp füze motorumuzu test etmenin zamanı geldi. Terry!
13: Evet.
11: Oo. Bu şeyi bir bilgisayara bağlamışsın.
13: Bir şey söyleyeyim. Burada biraz çılgınca bilim işi yapıyorum. Şu anda hazır gibi, test edebiliriz. Yaptığım şey şu. Bu jeneratörü bağladım, içine yakıt koydum. Size aşina gelecek diğer parçalar var. Öyle. Bu bir yangın söndürücü, çünkü jet yakıtımız var. Türbin yağıyla karıştırılmış bir de ateşleyicimiz var. Bilirsin, bazen kazalar olabilir.
11: Bekle, içinde senin farkında olmadığın bir sorun çıkarsa ne olacak?
13: Birden alev alacak ve şu tarafa doğru fırlayıp bir yere çarpacak.
11: Ve bir bomba olacak.
13: Evet.
12: Evet.
11: Bu harika.
13: Hadi ateşleyelim.
11: Terry kendisine çılgın bilim insanı derken şaka yapmıyordu. Bu şey patlayacak olursa hiçbirimiz için bir değeri kalmayacak. Tamam, öyleyse sana göre bu şey çalışırsa hiçbir şey görmeyeceğiz.
13: Çok doğru. Her şeyi hazırladım. Çalıştırmaya hazırız.
11: Hazırım.
13: Harika.

0: Evet efendim.
1: Ne düşünüyorsunuz?
2: Oldukça eğlenceliydi.
0: Çok etkileyiciydi.
1: Çok güzel. Ama gerçekte sadece belli bir fiyata satabilirim. Ne istiyorsunuz?
0: Şey, iyi bir arkadaş olduğundan, bizim için onu test ettiğinden, onun için biraz indirim yapabiliriz. 13 bine ne dersin?
1: İşte anlaşma. Çalışıyor. Ama çalışmayı sürdürmesi için benim aletlerim gerekiyor. Bu yüzden 6500.
2: Kafamızdaki rakama yaklaşmadı bile.
1: Şöyle söyleyeyim. İsterseniz bunu alın ve tüm ülkeyi dolaşın. Bakın bakalım bunu sizin için çalıştırabilecek kaç motor kontrol birimi tasarımcısı mühendis bulacaksınız.
2: Eski bir numara. Terry'nin burada sıkı pazarlık ettiğinden bir kuşkum yok. Bu motor bizim elimizde hiçbir işe yaramayacak, sadece tozlanacaktır. Ama bu şey ateşlendiğinde yüzündeki ifadeyi gördük ve onu alıp eve götürmemizi istemiyorum. Bu süreçte kilit adam sensin dostum. Tamam mı? Çalışmanı takdir ediyoruz. 10 bin ödersin, biz de gideriz. Teknolojik aletin de burada kalır.
1: Tamam, 8 bin dolar.
2: İşte anlaştık.
1: Bir dakika, son teklifim. Yüzüme bak.
2: 8500 olsun.
1: Pekala pekala. Tamam.
2: Sahi mi?
1: 8500.
2: Aa, bunu sevdim. Bunu sana söylemek istemezdim ama pes etmek üzereydik dostum. Bu şey elimizde kalacak.
1: Harika.
2: Söylemek zorundayım. Dallas'a gelmemize değdi. Roket motorumuzu 8500 dolara sattık. Klasik kovboy eğrimizi 1250 dolara satmayı başardık.
0: Römorkumuzu 1500 dolara sattık. Diğer parçalardan da toplam 875 dolar kazandık.
2: İki depo için 2150 dolar ödedik ve bunları 12125 dolara sattık. Bu işten de kazancımız 9975 dolara oldu. Büyük hazineyi bulmak için sonuna dek gittik ve bence oldukça iyi bir işti.
0: Çok az zamanımız kaldı dostum.
2: Gidelim. Texas'ta oldukça iyi bir hafta geçirdik ortak. Oldukça iyi bir hafta. He?
0: Gerçekten iyi.
2: Yee-hoo!
0: Sen iyi misin?
2: Şimdi iyiyim.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
16: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
17: Bravo!

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Burada geri alırız ama trafikte alamayız. Sessiz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır.
1: Endüstriyel Los Angeles'a. Nerede bu müzayedeciler?
2: Üzgünüm, kötü haberlerim var.
3: Bu çok saçma.
2: $400, $450.
1: $1200.
2: $1200, vay canına, $1200.
3: Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ya sen?
1: Burada bir şeyler olmalı.
3: Aman tanrım. Alan, paramız oldu.
1: Yani bunun için $700.
3: Hayır, $350.
1: Neden bana o şeyle vurmuyorsun? Bu şey ne kadar?
2: $20,000.
1: Yıkım onun sanatı.
3: Evet.
1: Oh.
4: Buradan gelen rakam 6.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmaya sunuluyor.
2: Sattım.
3: $1800. $1150.
5: Bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş alanı oldu.
3: $7000.
1: Anlaştık. Ben Alan Hepp.
5: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi gezer, depolar satın alırız.
5: Ve bu işte en iyiyiz.
1: Kapı açıldığında...
5: Bu iyiymiş.
1: Değerini belirlemek için saniyelerimiz var.
5: Bir teklif yap.
1: 7. Ve açık artırmayı kazan.
4: Satıyorum.
3: $2100 evet, sattım.
1: Şuna oldu. Bak. Buna inanamayacaksınız.
5: Bulduğumuz ve...
1: Sattığımız şeyler. 6000'e senin.
4: $2000 ne dersin?
5: Ne kadar eskiyse... O kadar pahalı.
1: Endüstriyel Los Angeles'a. Los Angeles sadece eğlence demek değil, ayrıca batıdaki en büyük imalat merkezi.
5: Ve şehrin bu kısmı, bu işin kalbi. Bu bir endüstriyel başkent. Makine mağazaları, fabrikalar, atölyeler, ne isterseniz burada.
1: Elbiselerden arabaya, her şey burada imal ediliyor.
5: Ve büyük endüstri, büyük pahalı donanım kullanır. Bir sürü makine. Tek dezavantajı bize yük olması.
1: Evet, burayı gelmeyi seviyoruz. Çünkü burada her zaman büyük şeyler bulabiliriz. Bu bizim için önemli. Bir sürü depo ünitesi alıcı arkadaşlarımız buraya gelmez bile. Çünkü ağır makineden bahsettiğinizde bunlar ya çok iyidir
5: ya da
1: çok kötüdür. İşte buradayız. Nerede bu müzayediciler?
5: Kenara geldiğimizde yanlış adrese geldiğimizi düşündüm. Çünkü burada kimse yoktu. Şimdiye kadar taşıma kamyonları falan yok. Eğer önceden gözcüler getiriyorlarsa ve büyük patron sonradan geliyorsa...
1: Korkuşan bir insan bile görmedim henüz. Bugün açık artırma için 9 ünite var ve bu kadar küçük bir kalabalıkla herkesin bir üniteyle dönme şansı da var.
2: Açık artırmaya geldiğiniz için sağ olun. Kurallar genelde nakde dayalı. Her şey yerli yerinde. Üzgünüm. Bugün kötü haberlerim var. Bugün 9 odamız yok. Sadece bir tane odamız var.
1: Bu işte, bunun son dakikada olduğunu genelde görürüz ama yine de her defasında açıverir. Bir ünitemiz.
3: Bu çok saçma.
1: 9'a karşı bir ünite. Hataya yer bırakmaz.
3: Bugün para kazanmak için bir şansımız var.
2: Bu günün ilk ve son ünitesi. Burada ağır bir ekipman var.
3: Bu oksijen ve asetilen.
1: Bu lastikler para yapmalı. Forklift gibi sarı jantları var. Bak işte bu konteyner insanların anladığından daha ileri gidiyor. Şuna bak, iki kapısı var.
3: Hadi bunu $1500'ların altında tutmaya çalışalım.
1: Hadi alalım. Bu ekipman tam aradığımız şey ama açık artırma için bir ünite varken ya çok büyük oynamalıyız ya da eve eli boş döneriz.
2: Pekala, hadi bu terk edilmiş odayı satalım. C5 $200. $200'um var. $200. Devam ediyor. 250 oldu. 250, 250, 300 oldu. 300, tamam, 350 oldu. Alan 350 veriyor, 400 oldu. Evet, 450 oldu, 450.
1: Evet.
2: Alan 500 diyor, 500, 550 oldu, 600. Alan 650 dedi, 650, evet, gidiyor. 650, 650, 650 gidiyor. 700 geldi, evet, 700,
1: evet.
2: 750. Alan 750'ye çıkardı. 800, 800, 800,
1: evet.
2: 850 oldu. 850. 900. Evet,
1: evet,
2: 900. 950 oldu. 950, 950, 950. 1000, $1000, $1000, $1000, $1000.
3: Atla kardeşim, atla.
2: $1000, $1200. Evet, elinden 1200, 1200, 1200, 1200 gidiyor. Satıyorum, 1200. Sattım, $1200. Sizindir. Teşekkür ederim. Gel ve öde.
1: Bu büyük bir zaferdi. Günün tek ünitesini aldık ve limitimizin altında yaptık.
4: Deniz.
2: Efendim.
4: Bir tane daha var.
1: Bir tane daha mı var?
4: Çok iyi. Açık için bir tane daha ünitemiz var.
2: Hadi bu odaya gidelim.
1: Bunu sevdim.
2: Dur bir dakika, bir dakika.
5: Evet.
1: Bunu da limitimizin altında kapatalım. Bunu yapabiliriz. Beklenmeyen bir açık artırmayı severiz. Özellikle de rakiplerimizin yarısı eve gitmişken. Bu aslında bayağı ilginç. Burada bir gitar.
5: Ezilmiş bir gitar.
1: Bir takım stereo ekipman.
5: Sanırım.
1: Bir sürü mobilya. Bazıları iyi, bazıları kötü. Ne düşünüyorsun?
5: Sevmedim.
1: Sevmedin mi?
5: Hayır, hiç sevmedim.
1: Ben gidip başımızı biraz derde sokayım mı? Ne dersin? Bana kızmayacaksın.
5: Hayır, uygun. Benim için yorucu bir iş olacak. Eğer içinde bir his varsa dene bakalım.
1: Buna bulaşık teknesi ünitesi diyorum. Çünkü sanki her şey buraya atılmış gibi. Yine de 300 altında alabilirsek para kazanabileceğimizi garanti ederim.
2: Bakıma zamanı bitti. Satın alma zamanı. $50 başlıyorum. $50. Var mı artıran? $50. 75 oldu. 75. 100 oldu. Alan 100 veriyor. 125. Evet, 125. Var mı arttıran? $125. 125. 150 oldu. Evet, 150. Hadi bakalım. $150. $150. $150. Sattım. $150.
5: Bu üniteyi sevmedim ama yine de $150. Bakmaya değer. Yani umarım haklısındır.
1: Hey, endişelenme. Bunun hakkında içimde iyi bir his var. 2177, bu şanslı bir numara. Oo, vay canına. Bu bir Meksika gitarı mı? Sanki öyle gördüm. Dostum, üzün verici. Kırık. Bir işe yaramaz.
5: İşe yaramaz değil. Bu üniteyi sevmedim ama yine de $150. Bakmaya değer. Yani umarım haklısındır.
1: Hey, endişelenme. Bunun hakkında içimde iyi bir his var. 2177, bu şanslı bir numara. Oo, vay canına. Bu bir Meksika gitarı mı? Sanki öyle gördüm.

0: yapacağız.
1: Bir takım yarı toplanabilir oyuncaklarımız var. Buradan gördüğüm kadarıyla değişimde $50 olur. Bunu kimse aramıyor. Tamam, hadi derine inelim. Bu çöp. Tamam, ben bunu hiç beğenmiyorum. Ya sen? Eski tip elektroniklerimiz var. Bu biraz garip. Bunu hatırlıyor musun? Evet.
2: Oh, tanrım. Çöp.
1: Hüsrana uğramaya başlıyorum. Burada bir şeyler olmalı.
2: Bilmiyorum dostum.
1: Hey!
2: Neyin var?
1: Çizgi romanlar var. Bunlar bayağı temiz görünüyor. Bu $5'lık bir çizgi roman. Burada 25 tane kadar var. Yani elimde $125 var dostum. Evet, sonunda bir şey çıktı. Oyuncaklar var. Oo.
2: Benim de oyuncaklarım var.
1: Bu çılgınca. Gürz mü?
2: Hayır, bu bir zincirli topuz.
1: Normalde eski şeylerde işaretler ve ayrıca özellikler buluruz. Bu sanki öyle bir şey, bu bir iğne sürgüsü. Bu neredeyse modern.
2: Evet, orijinal olmadığı kesin. Kabzası yanlış, zincir yanlış, top doğru. Eskiden olsa böyle yapılırdı.
1: Ama ben bunun cazibesini anlayamıyorum.
2: Böyle nasıl?
1: İşte böyle, işte benim dostum. Hadi derine inelim çünkü şimdi heyecanlandım. Ve gördüğüme göre sen de.
2: Oh. Evet.
1: Aman tanrım. Birleşik Devletler Kol Ordusu.
2: Bir pizza sipariş etmek istiyorum. Hayır, bir hava saldırısı bildirmek istiyorum. Bu kötü oldu.
1: İkinci Dünya Savaşı'na katılmışlar. Bu müthiş bir şey.
2: Bir tilki deliğinden diğerine koşan, bir grup hat taşıyan adam olmak nasıl bir şeydir söyler misin? Çünkü bu tek haberleşme yolu. Hiç anten yok.
1: Tamam. Bunlar çalışmıyor. Oldukça yaygın ama bu biri için $40 ederdi. Oh, hey, John. Burada bir şey var.
2: Dostum, bu askeri. Belki de Avrupalı. Ve eski görünüyor.
1: Kenarındaki deriye bakılırsa burada Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor olabiliriz.
2: RF. Bunun hakkında bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor.
1: Son?
2: Ne oldu?
1: Dostum, arkada bir şey daha var.
2: Alan, paramız oldu dostum. Bu yaşıyor.
3: İnsan kafatası gibi parçalanıyor.
2: Bu müthiş.
1: Yani bu şeyler kaça mı alıyor?
4: $20,000. Bu var olan en evrensel makine.
2: Evet.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
6: Bellona, Bellona. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: A101'de haftanın yıldızları. Ahir tam yağlı tost peyniri 339 lira. Piliç dilimli sucuk 79 lira 50 kuruş.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Fotoğrafımızı çeksene ya.
2: Şimdi kalkama.
3: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Dostum, burada başka bir şey daha var.
8: İşte bu bir gürz.
7: Sanki bu adam az aksiyon görmüş gibi. Hey, şuna bak, ucu yok.
8: Bu kelimenin tam anlamıyla kafatası patlatmak içinmiş. Bunun ne kadar eski olduğunu bilmiyorum ama sapı doğru. Nasıl yapıldığına bak. Her şeyi doğru. Her şey tamam.
7: Bu iyi.
8: Bu mutlaka para ediyordur. Bu yüzden hiçbir şeyi ezmekte kullanmayacağım.
7: Teşekkür ederim. Bazı güzel şeyler bulduk ama ben daha değerli şeyler umuyorum.
8: Sana söylemiştim. Şu çöp yanının büyüklüğüne bak. Bence bu şeyleri çöpe atmak gibi bir işimiz var.
7: Evet, var.
8: Çöpü bu kadar sevdiğini bilmiyordum.
7: Ben de bilmiyordum. Diğer üniteye kadar bitirmeyi umalım.
8: İlk olarak bunun ne olduğunu görmek istiyorum. Evet, bu bir eski kaynak makinesi.
7: Bir zamanlar bu büyük ihtimalle oldukça pahalı bir ekipmandı, değil mi?
8: Bu kablolu bir kaynak makinesi. Tetiği sıkıyorsun, kablo o küçük püskürtücüden çıkıyor. Götürdüğün sürece ısınıyor ve her şeyi beraberce eritiyor.
7: 30 yıllık olmalı, haksız mıyım?
8: Evet, ama işin iyi tarafı, ağır görev kaynak makineleri çok uzun ömürlüdür. Tek değiştirmeniz gereken şey hortumdur.
7: Evet, öyle görünüyor.
8: Bu en azından 1000 dolara gider.
7: Gerçekten. Dur. Oo, bunlar çok ağır.
8: Bu sağlam bir canavar.
7: Evet, öyle.
8: Ben bu lastikleri 200 dolardan aşağıya bırakmam dostum.
7: Bu üniteye daha iyi. Daha yeni başlıyoruz ve çoktan paramızı geri aldık.
8: Ve daha diğer tarafı görmedik.
7: Ah, ne karmaşa.
8: Evet, elmas plakası.
7: Bu şey gerçekten pahalı.
8: Alan, acayip para kazanacağız. Şuna bak. Bu muhteşem. Şu çöpü aradan çek. Bu bir Bobcat. Bu makine yapı ekipmanının İsviçre çakısı sayılır. Doğru eklentiyle bu her şeyi yapabilir. Bir sürü paramız oldu.
7: Ne kadar eder?
8: En azından 5000 dolar. En azından 5000 dolar.
7: Eğer çalışırsın.
8: Hazır mısın? Çalışacak. Hadi. Evet, yaşıyor.
7: Hareket ediyorsun.
8: Bu ünite şu anda egzoz dolu olabilir. Ama ben para kokusu alıyorum.
7: Vay canına.
8: Bu şeyi sevdim.
7: Bugün yavaş başladık ama bu tipte bir ünite bizim endüstriyel Los Angeles'a gelmeyi sevmemizin asıl sebebi.
8: Bu büyüklükte bir ekipman bir sürü dolar etmeli.
7: Ama önce bulduğumuz bu askeri malzemenin hakiki olup olmadığını anlamamız lazım.
8: Hey Joe.
9: Nasılsın, nasıl gidiyor?
7: Joe hayal edebildiğiniz her çeşit zırh ve silahı biriktirir.
8: Eğer bu şeyler gerçekse Joe onlara bir yer bulacak kişidir.
9: Bakalım neler getirmişsiniz. Bu 1. Dünya Savaşı Fransız miğferi. Bu Fransa Cumhuriyeti'nin ve Fransızların ateşli bomba sembolü. Bu oldukça kötü bir şekilde yeniden boyanmış. SS'i 10-20 dolar eder.
7: Ya, bu kötü oldu. Hayallerimizi yıktın.
9: Ben sadece gerçeği söyledim.
7: Bence buna bakmak isteyeceksin.
9: Ver bakalım orada ne var. Size derim ki bu bir zaman kaybı. Bu bir 16. yüzyıl topuzunun yeniden imali. Ama pek iyi sayılmaz.
8: İyi görünmüyor.
7: Şimdiye kadar iki karavana.
9: Bu elinizdeki iyi olabilir. Bu bir Birinci Dünya Savaşı Alman hendek gürzü.
7: Evet.
9: Bunu dökmesinin kalitesinden anlayabilirsiniz. Bu fabrikanın az sayıda ürettiklerinden.
7: Hendek savaşı oldukça kirli bir şeydi, değil mi?
9: Pis bir iş. Bu silah hendek akıncı birliklerinin tarafsız bölgeye olabildiğince sessizce sızarken kullandığı silah olacak. Sigara içerken kendini belli eden zavallı bir adamı bul, kafasına vur ve yumurta kabuğu gibi ez.
7: Yani gece geç saatte hendekteysen bu silaha paha biçilemez. Ya bugün?
9: Ben buna $300 ederim.
7: Bunun için bize $700 verir misin?
9: Hayır, $350.
7: $450 verir misin?
9: Hayır, $350 iyidir.
7: Neden bana o şeyle vurmuyorsun? Bunun için $750 istemen mümkün mü?
9: Her zaman istersin.
7: Para kazanman bizi üzmez. Bunu senin için isteriz. Sadece hepsini senin kazanmanı istemiyoruz. Uyurken kafasına vurulmuş bir asker gibi hissetmememiz için bize $375 verir misin?
9: Tamam, $375.
7: Evet. Buyurun.
9: Tamam.
8: Bir bakıma bunun bir şeyleri ezmesini bekliyordum dostum.
9: Bence ezmen için bir şeyler bulabiliriz.
8: Gerçekten.
9: Buna zarar vermeyecek. Bu oldukça sağlam bir silah.
8: Evet. Satmış olsak da bu şeyi denemeden edemeyeceğim.
7: Bu bir gürz dostum. Bu bir test sayılmaz. Bir şeyleri ezer. Yaptığın işi seviyorsun değil mi?
9: Biraz.
7: Sanırım burada bir hendeğe atladım ve bu da bir düşman hattı değil mi?
9: Evet, düşman hattı. Bunların her biri insan kafatasının yoğunluğunu temsil ediyor.
8: Bu muhteşem bir şey.

0: Evet tanrım.
1: Ton, burada sana özel bir şeyimiz var.
2: Benim karpuzu sevdiğimi nereden bildin?
1: Çünkü insan kafatası gibi parçalanıyor. Kafasının kenarından mı, tepesinden mi vurmak istersin?

0: Evet.
1: Vay canına. Evet Joe, seninle iş yapmak zevktir.
2: Gelip seni ziyaret etmek isterim.
1: Joe sıkı bir müşteridir ama ne var ki sonunda düzgün bir fiyat ve taze bir öğle mezesi aldık.
2: Şimdi Bobcat'le ilgilenmeliyiz.
1: Los Angeles hakkında güzel olan şey bir sürü yerin böyle ekipmanlara ihtiyacı olması. Vay canına.
2: Şuna bak.
1: Böylece hurda metal endüstrisindeki iki devle buluşmaya gittik.
3: Merhaba, ben
1: Merhaba, ben Alan Epp.
2: Nasıl gidiyor?
3: Merhaba,
2: ben
3: Ton.
2: Nasıl gidiyor?
3: Memnun oldum.
2: Galus kardeşler her ay tonlarca hurda metal taşıyorlar. Etrafa baktığımızda bu Bobcat işlerine yarayabilecek gibi görünüyor.
1: Dinleyin, şu karavanda ilgilenebileceğiniz bir şey var.
4: Ne, kaynak makinesi mi?
1: Ve Bobcat.
3: Onunla hep ilgiliyiz. Çalışıyor mu?
2: Çalışıyor.
3: Neden boşaltmıyorsun dostum? Deneyelim.
2: Evet, işte orada.
4: Vay canına, bu gerçekten temiz.
3: İyi görünen bir makine. Özellikle de bunun gibi eskiyse. Evet, 743 düzel motora sahip olan ilk modellerden biriydi. Bu makineler 55 farklı eklentiyi taşıyabilir.
1: Vay canına.
3: Bu her şeyi yapabilir. Var olan en evrensel makine.
1: Yani bu şeyler kaça mal oluyor? Basit bir Bobcat ne kadara mal olacak?
3: Belki $4,000.
2: Vay canına.
3: Ama daha nasıl çalıştığını görmedik.
1: Görmek ister misin?
4: Evet.
3: Bize ne yapacağını gösterin, sonra bakarız.
1: Ezebileceği bir şeyiniz var mı?
3: Buna ne dersin?
4: Evet.
2: Bu çok iyi olacak.

0: Umarım bu hidrolikler iyi çalışıyordur, değil mi?
1: Bence öyle.
0: Hey! Yıkım, onun sanatı. Evet. Evet çocuklar, bu sizin için nasıldı?
2: Güzel makine.
0: Tamam, adil olalım. $6,500 ve bu sizin olabilir.
2: $4,000 daha iyi geliyor.
0: Ne?
2: $4,000.
3: Kulağıma hoş geliyor.
2: Dinle şunu. $4,000. Kulağa hoş gelmiyor
1: mu? Ne güzel akıyor değil mi?
0: Mideye atılmış bir yumruk gibi.
2: Hayır değil.
0: Bunun imkanı yok ama sizin için olayı biraz daha hafifletme yolunu söyleyeceğim. Biraz önce orada kaynak makinesine göz attığınızı gördüm. Hepsi için $6,500 ve bence siz burada kazançlısınız.
2: Her şey dahil mi?
3: Her şey dahil.
2: Tamam.
0: Baylar, tamamdır. Anlaştık.
3: Evet.
2: Evet.
1: Son şimdi komşuyu arayabilir ve arabasını almasını söyleyebilirsin.
3: Endüstriyel Los Angeles büyük bir başarıydı. Alman gözünü $375 sattık. Bobcat ve kaynak makinesi $6,500 ve diğer maddeler $1,700 gitti. İki üniteye $1,350 verdik ve her şeyi $8,575 sattık. Bu tam olarak $7,225 bir kar. Endüstriyel Los Angeles'ta zor bir iş başardık.
0: Ve harika bir kar elde ettik.
3: O da doğru.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Burası

0: birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
1: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
2: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
3: Kalp damar ilaçları da var.
4: Reçetesi nerede?
5: Meyve yasak, komple yasak.
6: Hiç getiremezsin, haberin yok.
5: Tamam, onları da bırak.
7: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
8: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
9: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
10: Ara. Oo, aferin.
1: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Detroit'in kalbinde şehrin en iyi ve en acımasız rehin dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Çekil. Burada müşteriler rahatlıkla nakit bulabiliyorlar.
1: Anlaştık.
0: Bazen de kafayı yiyebiliyorlar.
1: Polis ara.
0: Neler olduğuna...
1: Aman tanrım.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: İkinci El Krallarının bu bölümünde.
2: Otoparkta bir adam var ve bahis oynatıyor.
1: Öyle mi?
0: Bir dolandırıcı müşterileri mi dolandırıyor?
3: Biri otoparkta kumar oynatıyorsa bu büyük bir sorun.
1: Adam daha fazla para istiyor da dışarıda kumar falan yok.
0: Ama dolandırıcı geri geliyor.
4: O adam geri döndü.
1: Kim?
4: Otoparkta bahis oynatıyor.
1: Hadi herif.
0: Gold ailesi oyuna mı geliyor?
1: Hadi herif.
0: Sonra. Seth ve Ashley savaşıyor.

0: Amerikan kuyumculuk buyurun.
1: Anlaştık. Anlaştık.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: İyiyim. Bu saati satmaya çalışıyorum. Bununla ilgili ne yapabilirsin?
2: Ne yapmayı planlıyorsunuz peki?
0: Ayakkabı alacağım ve para da lazım. Eve dönmem lazım.
2: Peki. Çalışıyor mu?
0: Evden çıktığımda çalışıyordu.
2: Ama şu anda saat 7 değil.
0: Tamam ama saati sen 7'yi ayarlamadın mı?
2: Hayır, ben ayarlamadım.
0: Peki sence ne kadar olur?
2: Dürüst olacağım. Hı-hı. Bu saatle ilgilenmiyorum. Arkasının rengi solmaya başlamış.
0: Hı-hı.
2: Ön taraf zaten çalışmıyor.
0: Görüyorum.
2: Kristal kısmı da çizilmiş.
0: Tamam ama olay ne şimdi? Saati hiçbir şekilde alamaz mısın?
2: Size bu konuda yardımcı olamam.
0: Peki ama ben bunca yolu geldim. En azından benzin verebilirsin bence.
2: Olmaz.
0: Benzinin var mı?
2: Hanımefendi. Saatinizle ilgilenmiyorum.
0: Sana şunu söylemeye çalışıyorum. Eve gidecek param yok. Yani işini bırakıp beni eve götürmeyeceksen bununla ilgili bir şeyler yapman lazım.
2: Size bir şey vermeyeceğim.
0: Hiçbir şey yapamaz
2: onlar,
0: mısın?
2: Onlar nedir öyle?
0: Zeytin. İster misin?
2: İstemem, hayır. Ben onun evine gidip yemeğimi tükürüyor muyum?
0: Bana para lazım. Eve gidecek param yok. Biraz anlayışlı olmalısın.
2: Bu beni hiç ilgilendirmiyor.
0: Bu hiç umurumda değil. Bir şeyler
2: umurumda
0: yapman
2: olsa
0: lazım.
2: Olsa iyi olur çünkü sana hiçbir şey vermiyor.
0: Bak beni dinle seni adi herif. Paraya ihtiyacım var. Gitmem lazım.
2: İlgilenmiyorum dedim.
0: Bence ilgileniyorsun.
2: İlgilenmiyorum.
0: Bence ilgileniyorsun.
2: O zaman yanlış düşünüyorsun.
0: Şunu tamir et çünkü gerçek.
2: Götür şunu buradan hemen.
0: Bana dokunmak istersin tabii. Seni sarılı adi herif. O ellerini çek hemen üstümden. Dokunma dedim sana. Dokunma bana. Ne dedim sana ben? Dokunma. Çek elini. Bırak beni lanet herif. Eve gitmek için benzine ihtiyacım var. Saatimi ver. Saatimi buraya koyacaksın demek ki seni adi herif. Teşekkür ederim seni pislik. Bir daha buraya asla dönmeyeceğim. Beni anladınız mı sizi pislik herifler?
2: Söz mü? Güzel, çünkü seni istemiyorum. Yaptığın tek şey terbiyesizce konuşmak. Umarım bir daha dönmezsin.
0: Ben gidiyorum.
3: Sizin için getirelim şu duvarın orada.
4: Eşyanızı buraya getirin.
5: Merhaba, nasıl gidiyor?
6: Otoparkta bir adam var. Toplu kabuk oyununu oynatıyor. Ve ayrıca 3 adet de...
5: Top evet, var, kabuk oyunu, tamam.
6: $100 verdim. Hiçbir şey yapmadı. Arkasını döndü ve gitti.
5: Öyle mi? Adam hala burada mı?
6: Hayır,
5: buradaysa adamı
6: hayır,
5: oraya yollayabilirim.
6: Bir arabaya atladı ve gitti. Ama bu eşyamı rehin vermek istiyorum. Biraz fazla para verebilir misin acaba?
5: Ona daha fazla para vermem için bana yalan söylediğini düşünüyorum.
6: Bunun için iyi bir fiyat verebilir misin?
5: Tabii, harika fiyat vereceğiz. Tamam. Şimdi bu eşyayı alıp kasaya git ve sana iyi bir fiyat vereceğiz.
6: Çok sağ ol.
7: Ne istiyordun?
5: Adam enstrümanını rehin vermek istiyor. Otoparkta kabuki oyunu oynadıklarını görmüş. Parasını almış, arabaya atlamış ve gitmiş. Bence daha fazla para istemek
7: peki,
5: için
7: kontrol
5: öyle
7: ettin
5: dedi.
7: Mi?
5: Neden kontrol edeyim? Arabaya atlayıp gitmiş.
2: Biri otoparkta kumar oynatıyorsa bu büyük bir sorun.
5: Ona inanmıyorum.
2: Öncelikle bu yasak. Ayrıca müşteri kaybedebiliriz.
5: Adam yalan söylüyor. Orada oyun oynadıkları falan yok.
2: Garip.
5: Evet.
7: Çok garip.
5: Fazladan para istedi sadece.
2: Eğer bu adamın hikayesi doğruysa... Adamlarımın çok dikkatli olması gerek.

0: Merhaba, nasıl gidiyor?
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim ha. Kız arkadaşım buraya gelip oyun konsolumu size vermiş. Onu almaya geldim.
1: Oyun konsolunu mu verdin?
0: Evet, kavga ettik. Sonra uyandım ve orada olmadığını gördüm. Onu aradığımda burada olduğunu söyledi. Bu yüzden onu almaya geldim.
1: Peki fişiniz var mı?
0: Hayır.
1: Peki fişin olmadığı için şöyle yapabilirsin.
0: Size bilgilerimi verebilirim.
1: Evet ama onun adına kayıtlı.
0: Onun adını söylesem ve konsolu verseniz olmaz mı?
1: Başkasının hesabı hakkında size bilgi veremem, üzgünüm.
0: Hayır ben konsolumu
1: istiyorum. Şöyle yapabilirsin.
0: Bunu deyip duruyorsun ama buraya onun için geldim, biliyorsun, benim konsolum.
1: Bakın şunu yapmanız lazım. Beni dinliyor musunuz siz?
0: Oyun konsolumu verir misin
1: lütfen? Konsolu öylece veremem. Bunu yapamam.
0: Bana
1: konsolu veremem.
0: Bana eşyamı vermen gerekiyor ama.
1: Hayır, hiç de gerekmiyor.
0: Sana söylüyorum, fişim yok.
1: Peki, bitti mi?
0: Eşyamı verseniz iyi olur. Yoksa...
1: Yoksa ne?
0: Burada güvenlik görevlisi var. Bana sürekli bakıp duruyor.
1: İstediği kişiye bakabilir. O bizim güvenlik görevlimiz.
0: Tamam ama eşyamı almak istiyorum.
1: Hayır.
0: Eşyamı alabilir miyim?
1: Başka bir konsolu satabiliriz.
0: Almak istediğim konsola bakayım o zaman.
1: Tamam, oradan geç. Göstereceğim.
0: Buraya
1: burada bekle ve sana
0: geldim.
1: Satacağım. Burada
0: hayır,
1: bekle.
0: Hayır, bedava alabilirim.
1: Ve sana $200 satabilirim.
0: Hayır, bedava alacağım.
1: Ne dedi?
0: Evet, duydun beni.
1: Ne yapacaksın? Hey! Yakala. Yakala, hemen. Hey!
2: Varile girmesinden video oyunlarına ilgisinin olduğu anlaşılıyordu. Sanki başka diyara geçmeye çalışıyor gibi geldi bana. Pekala, çık bakalım.
1: Defol git buradan, hemen.
0: Tamam, çıktım.
1: Bir daha bu dükkana gel.
0: Sıkınsa beni hareket ettir.
1: Buradan kaybol.
0: Yine geleceğim,
1: güle güle.
0: Merak etme.
1: Hadi. Çok sinirlendim. Dükkanda koşup da varilin içine girmeye çalışan birini hiç görmemiştim. Çılgınca şeyler gördüm ama bunu görmemiştim.
3: $37.05.
4: Harika fiyatlar var. Hadi gelin.
5: Nasılsınız?
6: Harika.
1: Cadılar Bayramı için
5: evet,
1: mi?
5: Evet, bunlar nedir?
6: Evet, arkadaşlarımın bekarlığa veda partisi vardı.
5: Peki.
6: Kızları çağıramadık. Eşi geldi. Bu yüzden sumo kıyafeti aldım.
1: Bununla güreştiniz mi yani?
6: Evet.
5: Harika bir bekarlığa veda partisi.
1: Bu iğrenç.
6: Evet.
5: Hadi ama bekarlığa veda partisi böyle mi olur? Erkeklerle güreşerek mi? Ama bunların alıcısı olabilir.
6: Böyle bir şeye denk geldiğinizi sanmıyorum. Eğlenirsiniz diye düşündüm.
5: Evet, hadi deneyelim. Hadi eş, güreşelim. Harika.
6: Hadi bakalım.
1: Seth bana baktığı an anladım. Bunu yapacağını biliyordum.
6: Öne geçip geri gidiyorsun.
1: Bunu hiç yapmak istemiyorum. Sıcak gibi. Olamaz. Bu şey çok sıcak. Al, terledim.
5: Hadi ama.
1: Olamaz.
6: Tamam, işte oldu. Başlıkları giyelim. Önceliğimiz güvenlik.
7: Bekle. Hazır.
1: Çok komik görünüyorsun.
7: Başla.
5: Hadi.
8: Üstüne atlamalısın.
1: Hayır. Kalk üstümden. Kalk
7: dedi. Eşli ve Seth'in böyle kavga etmesini isterim.
1: Beni çıkar buradan.
7: Tamam.
1: Üzgünüm.
8: Oldu mu?
1: Hayır, lütfen yapma. Lütfen. Baba. Aha, bittin sen. Onun içinden çıkmasın.
6: Oldu mu?
1: Bu berbat bir şey.
5: Berbat mı? Spor yapmış olduk. Bunları alacaksam iyi bir fiyata almam gerek. Çok güzeldi ama şöyle bir şey var. Bu şişirilebilir plastik oyuncağı alacak kadar parası yok herkesin. Satmak istiyorsun demek. Ne kadar istiyorsun?
6: $2,800 olabilir.
1: Ne?
6: 3,000 dolara almıştım.
1: Ne? 3,000 dolar mıydı? Affedersin evet, ama sen deli misin?
6: Kaliteli olanlardan aldım. Bu yüzden 3,000 dolar. Çakmalarını çok ucuza alabilirsin tabii.
5: Sumo kıyafetlerine 3,000 dolar vermek çok büyük bir karar. Pekala, bir dakika bekleyin.
3: Tabii.
1: Bu çok kötüydü.
5: Aa, kapa çeneni.
7: İşte orada.
5: Evet, 3,000. Fiyatı gerçekten bu kadar. Buna inanamıyorum. Ama şu var ki bunu satması çok zor olacak. Ödediğinin %10'unu verebilirim. Yani $300.
6: Ah, hayır. Hayır.
5: Aklındaki fiyat nedir?
6: 2500 dolar.
5: 500.
6: 1900.
7: 500 olmaz mı?
6: Olmaz.
5: Onları 500 doların üstünde bir fiyata alamazdım. Ama harika bir fırsattı. Sinirimizi çıkardık.
7: Çok teşekkürler.
5: Memnun oldum. Geldiğiniz için sağ olun.
7: Teşekkürler.
5: Kardeşimle başka bir gün uğraşırım artık.
1: Teşekkür ederim.
7: Teşekkürler.
9: Les. Les. Bu adam otoparkta müşterileri dolandırıyor.
7: Bahisçi adam mı? Hadi gidelim.
9: Evet, evet, şu
7: gidip
9: anda.
7: Gidip yakalayalım. Birilerinin otoparkımda bahis oynatmasına inanamıyorum. Ve benim arazimde bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Asla.
10: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Sevince. Bakın.
5: Tam da leslik.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Sütaş hayran, sütaş hayran.
11: Çiğ köfteyi gördüğün an
12: sütaş hayran.
11: Gelsin sütaş hayran.
10: İçtikçe iyi hissedeceksin.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
10: Bankam Tombank.
15: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
8: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Food is forbidden.
1: Kalp damar ilaçları da var.
14: Meyve yasak, komple yasak.
18: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Les, o adam otoparkta müşterileri dolandırıyor.
4: Hadi gidelim.
7: Evet, şu anda.
4: Gidip yakalayalım.
7: Tam oradaydı. Tam oradaydı.
4: Sen gitti mi
7: ya? Tam oradaydı.
4: Hadi herif.
1: Ne oldu?
4: Gitmiş.
1: Onu gördün mü?
7: Evet.
4: Onu yakalayacağız. Bekleyin ve görün. Gelip müşterilerimi dolandıramazsın. Zor bir şekilde kazandıkları parayı asla çalamazsın. O adi herifi eninde sonunda yakalayacağız.
9: Ben Robert.
3: Memnun oldum Deniz. İlgi duyabileceğim bir eşyam var. Detroit Lions oyuncularının çoğu imzalamış.
12: Sürükleyerek mi getirdin?
3: Hayır, kardeşimin bodrumunu su bastı.
20: Peki.
3: Su bastığı sırada aşağıda gördüm ve çekip aldım. Bu sendika için avukatlık yapıyordu. Grev hattında beklerken oraya gidip onca insana destek oldu. İmza topladı ve topladığı imzalar da önünüzde.
12: Burada iyi imzalar var.
20: Lomas Brown.
12: Lomas Brown. Burada Williams var.
3: Bu Steve Buckus'ınki.
20: Daha önce hiç kimse buraya NFL Grev posteri getirmemişti. Çok havalı. Her gün göreceğiniz bir şey değil.
3: Az önce grev hattından çıktım. Çünkü ben de grevdeyim. Yaklaşık 3 aydır grevdeyiz. Paraya ihtiyacım var.
20: Ne kadar istiyorsunuz?
3: $1,000.
12: Bence bu parka çok iyi. Hı hı. Durumu keşke daha iyi olsaydı.
3: Anlıyorum.
12: Koleksiyoncular için bu tür durumlarda en önemli şey görünüm.
3: Kesinlikle ve eminim babanız burada olsaydı zıplayarak buraya gelirdi.
15: Deniz ve Seth'in daha akıllı olması lazım. Hızlıca anlaşma yapabilmeleri lazım.
3: Kendi araştırmamı yaptım ve iyi durumdakileri $950 satıyorlar.
20: Evet.
12: Onun fiyatı öyleyse neden bunun için $1,000
3: istiyorsun? Tek bir imzası vardı. Bunda en az 10 tane var.
12: Ama şurası yırtılmış bak.
20: Evet, durumu çok kötü.
12: Altta su lekesi var. Satması çok zor olacak.
3: Evet ama durumu böyle olsa dahi bundan kaç tane var? Çok nadir bir şey.
12: Ve onaysız.
3: Evet.
12: Evet.
3: 500'e satarım.
20: Parçanın durumu kötü ama tarihi değeri var. Bu yüzden anlaşma yapmalıyız. $75?
3: Hayır, olmaz.
15: Bunu başka kim alacak?
3: Bodruma koyarım ve orada toz tutar.
12: Sana nakit olarak $100 veriyorum. Bunun bir önemi yok mu yani?
3: $200.
15: Buna kimse bizden daha fazla para ödemez. $100 nakit.
3: $150.
20: Geldiğiniz için sağ olun.
12: Fikrini değiştirirsen $100 alırız.
15: Nasıl istersin? 5.20'lik mi yoksa yüzlük şeklinde mi?
3: 5.20'lik daha çok gibi duruyor.
12: Kesinlikle.
3: Değil mi?
15: 5.20'lik hemen. $100. İster al ister alma.
3: 5.20'lik.
20: Anlaştık. $100.
15: Teşekkürler.
3: Teşekkürler.
15: Sattığı poster gerçekten çok eşsizdi. Birazcık hasar var ama çok fazla imzası var. Bundan kesinlikle kar edeceğiz.
21: Bunu istiyorum.
22: Kibar olmaya çalışıyorum ama izin vermiyorlar.
23: Oraya bak. Konuşacağın oraya bak. Yıllardır geliyorum. Montum ve 4 yüzüğüm vardı.
24: Tamam ama orada sadece
23: hata yapıp bana
24: var.
23: Başkasının fişini verdiniz. Benim fişimi ona verdiniz.
24: Hata falan yok.
23: Çaldılar. Birileri çaldı.
24: O zaman sistemde olurdu. Sistemde yok.
23: 4 yüzüğüm vardı. 3 değil.
24: Pekala.
23: Eşyamı biliyorum.
24: Pekala. 4 yüzük verdiğini söylüyor ama 3 yüzük var.
23: 4 yüzüğüm vardı. 3 değil.
24: Pekala.
23: Eşyamı biliyorum.
24: Pekala.
23: Ne söyleyip duruyorsun
24: başka
23: sen?
24: Başka ne söylemeyi bekliyorsunuz?
23: Patronunla konuş. Eşyamı biliyorum ben. Yüzük önemli değil ama eşyamı biliyorum. 4 yüzük ve 1 mont vardı.
15: Fişi verirsen gönül rahatlığıyla
23: veririz. Fiş bende değil.
15: Ben bağırmıyorum.
23: Yüzüğümü çaldınız. Artık takmıyorum. Tansiyonum yükseldi.
15: Ne dedi?
23: Tansiyonum yükseldi dedim. Evet.
15: Biz yapmadık, sen
23: evet,
15: yaptın.
23: Çünkü senin durumumu düzeltmeye çalışıyorum. Benim yüzüğüm umrunuzda bile değil. Yüzüğümü kaybettiniz.
15: Evet ama...
23: Arkadakilere bak. İdrar testi yaptır. İdrar testi yaptır. Kafaları güzel mi? Kontrol et. Arkada birileri kafayı buluyor. Benden bu kadar. Evet, hepsinin kafası güzel.
15: Neden çalışanlarıma idrar testi yaptırayım?
23: Hepsinin kafası güzel.
15: Biz hata yapmadık. Sen yaptın. Sen idrar testi yaptırmalısın. İdrar testi lazım. Kızlar yaptırdılar. Sıra sende.

0: Ben 100 dolar yatırıyorum.
1: Küçük Bol'u gören oldu mu? Kırmızı topu bulun. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım bulun. Küçük Bol'u bulun. Hadi topu bulun. Hadi. Hadi bakalım.
2: O adam geri döndü.
3: Kim?
2: Otoparkta bahis oynatıyor.
3: Hadi herif. Gidip yakalayalım. Bu sefer onu yakalayacağız.
1: Kim olursan ol, oyun oyna, mutlu ol.
4: Hey dostum.
5: Hey sen. Ne yapıyorsun burada?
1: Bir şey yapmıyorum.
3: Otoparkımda bahis oynatıyorum.
1: Yalan söyleyemem. Evet.
3: Otoparkımızda bahis oynatıyorum.
1: Kimse para kaybetmedi.
3: Kazanıp kaybetmeleri önemli değil. Yasak olduğunu biliyorsun. Biliyorsun değil
1: evet.
3: mi?
1: Evet.
5: Ne sıklıkla buraya geliyorsun ve bahis oynatıyorsun?
1: Bilmiyorum, hayır.
5: Bilmiyor musun?
3: Gerçekten bilmiyor musun? Doğruyu söyle.
5: Hani dürüst olacaktın?
3: Doğruyu söyle.
1: Konuşmama sakin, izin verecek sakin. Misin? Konuşturmuyorsun. Bir türlü konuşamıyorum. Konuşturmuyorsun.
3: Yasak değil mi? Polisi arayalım öyleyse.
1: Ben sadece...
3: Bence polisi aramalıyız. Çünkü Michigan'da bahis oynatmak yasak. Bahis oynatıyordun. Hadi herif. Anladın mı? Seni sahtekar.
5: Bak. Müşterilerimiz senin yüzünden buradan soğuyacak çünkü sen onları dolandırıyorsun. Beni anladın mı?
3: Buraya bir daha gelmeyeceksin. Bu kadar.
1: Ne yapayım peki?
3: Defol git, bir daha gelme.
1: Eğer beni burada istemiyorsan buraya bir daha asla gelmeyeceğimin sözünü veriyorum.
3: İşimiz bitti. Bu adamı hapse yollayacaktık ama yollamadık. Onu bir daha görürsem kesinlikle gününü göstereceğim.

0: This place, it stays with me.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: Detroit'in göbeğinde şehrin en büyük ve en acımasız rehin dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
2: Bırakın beni.
0: Müşteriler acil para için geliyor.
1: Sattım.
0: Bazen kendilerini kaybediyorlar.
1: Polis çağır.
0: Dükkanda olanlara...
1: Aman tanrım.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Birazdan ikinci el krallarında.
3: Bu bebeği daha değerli bir şeye çevirmek istiyorum. İki günde yapamaz mısın? Ne dersin?
0: Seth işleri aceleye getirince...
4: Bu iş önceliğin olsun. Teslim saatini kaçırma.
0: Ortalık karışacak.
4: Bu ne böyle?
0: Eritilmiş maske.
1: Bu ciddi bir sorun mu? Evet öyle. Nasıl çalıştığımızı hala anlamıyor. Doğru dürüst iletişim kurmayı bir türlü öğrenemedi. Hemen bir çaresini bul.
5: Bittin sen.

0: Merhaba. Bu benim kızım. Annemin yüzüğünü çalıp size satmış.
1: Tamam.
0: Ne yapacaksanız yapın, bana o lanet yüzüğü geri verin.
1: Makbuzun yanında mı?
2: Değil.
1: Kimliğin?
2: Hı-hı.
0: Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yüzük dükkanda demiştin.
1: Evet.
0: Burada olsa iyi olur. Şimdi ne yapacağız? Hemen
1: yapabileceğim
0: bir şey
1: yapın.
0: Yüzüğü bana geri verin.
1: Kimlik ya da makbuz görmeden
0: yüzüğümü
1: hiçbir şey yapamam
0: geri
1: burada.
0: Verin. Yüzüğümü bana geri verin.
3: Hanımefendi.
0: Yüzüğümü
3: hanımefendi
0: istiyorum.
3: Merhaba. Öncelikle sesinizi alçaltmanızı rica ediyorum size.
0: Çok sinirliyim.
3: Sakin
0: tamam
3: olun
0: mı? Kızım olacak şu ahmak annemin yüzüğünü çalıp size rehin bırakmış.
3: Büyükannenin yüzüğünü aldım. Öyle değil mi?
1: Evet.
3: Ne zaman buraya getirdin?
1: Dün değil, önceki gün.
3: Tamam. Peki makbuzun nerede?
1: Makbuzum yok.
3: Bir anne olarak soruyorum. Kızını hırsızlık suçundan polise ihbar ettin mi?
0: Kızımı asla polise vermem.
3: O zaman yüzüğü alamazsın.
0: Hayır, hayır, hayır. Ona ihtiyacım var. Hayır.
3: Verdiğimiz tüm paraların kayıtları polis merkezine gönderiliyor. Ancak oraya gidip ihbarda bulunursa yüzüğünü geri verebilirim ona. Ama eğer bunu yapmazsa, kızının kimliği ve makbuzu yoksa elimden hiçbir şey gelmez. Bir şey yapamam.
0: Bana hemen yetkili birini
3: hanımefendi
0: çağır.
3: Hanımefendi, sesinizi alçaltın
0: sessiz
3: lütfen.
0: Sessiz olmayacağım. Yüzüğüm olmadan da şuradan şuraya gitmem. Affedersiniz. Yüzüğümü
3: hanımefendi,
0: burada bırakmam
3: lütfen.
0: Anlıyor musunuz?
3: Bir dakika gelir misiniz? Sırada bekleyenler var.
0: Hayır, sıramı kimseye vermem.
3: Gerekiyor çünkü burada böyle bağıramazsınız.
0: Kendi
3: anladınız
0: kızımı
3: mı
0: ihbar etmem için böyle yapıyorsun.
3: O zaman üzgünüm.
0: Bunu yapmak
3: yüzüğü
0: istemiyorum.
3: Veremem. Dışarı çıkmanız gerek.
0: Onu almam gerek.
3: Lütfen dışarı çıkın.
0: Burada tek yaptığınız şey sahtekarlık.
3: Asıl dolandırıcı kızın biz değiliz. Anladın mı? Kızın.
0: Ben buraya anlaşmaya
3: sorun
0: geldim.
3: Sorun çıkarmaya
0: sorun
3: gelmişsin buraya.
0: Sizsiniz.
3: Lütfen dışarıya çık.
0: Bırak beni, dokunma bana.
1: Anneme dokunma.
0: Bırak.
3: İn aşağı.
1: Lanet olsun.
0: Bırak dedim sana.
1: Dur.
3: Güvenliğe dokunamazsın.
0: Çok çirkin yaptığınız, çok çirkin.
3: Yüzüğü geri almanın başka bir yolunu bul.
0: Yürü hadi, eve gidiyoruz. Gördün mü? Şimdi adı hırsıza çıktı. Hadi.
3: Eğer bir şeyi çaldıysanız hırsızsınızdır. İsterseniz sözlüğe bakın. Hırsızın anlamı budur.
0: Hadi yürü, eve gidelim hadi. İnanamıyorum.
4: $1,100.
5: Bunlar sadece Amerika'da dostum.
6: Ken nasılsın?
7: Seni görmek
6: şehirde
7: güzel.
6: Şehirde olduğunu duymuştum. Hoş geldin.
7: Evet, buralardayım.
6: Ken Hodder 13. Cuma serisinde Jason karakterini oynamıştı. Sürekli müşterimizdir ve çok seçicidir. Ne zaman şehre gelse buraya uğrar ve ben de ona yardımcı olurum.
7: Korku filmleri festivali için geldim.
6: Peki.
7: Bu güzelliği Almanya'da hediye aldım.
6: Ne güzel bir parça.
7: Evet. Değerini artıracak bir şeyler yapmak istiyorum. Altın kaplama olabilir. Çünkü bir hayır gecesinde kullanacağım.
6: Bu altın değil. Gerçekten özel bir parça ama maddi değerini arttıracaksak onu yeniden altından üretmemiz gerekir. Bunu yapacaksak başka bir tane üretmemiz gerekir. Altını eritme, kalıba dökme, cilalama derken bu 5 gün sürer.
7: Sorun şu ki hayır gecesi 2 gün sonra. Hiç vaktim
6: ama
7: yok.
6: Ama beni çıkmaza sokuyorsun Kane. Bu çok zor.
7: 2 günde yapamaz mısın? Çünkü maalesef daha fazla zamanım yok.
6: Hayır gecesi gerçekten 2 gün sonra.
7: Evet. Aslında etkinlik başlayana kadar 1,5.
6: O zaman adresine yollayacağım.
7: Doğru.
6: O parçayı 1 günde bitirmemiz gerek. Bu gece kargoya verirsek sabah Kane'in elinde olur. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama kuyumcum şu sıralar çok meşgul. Mücevher ve kredi dükkanı yalnızca bir rehin dükkanı değil. Burada özel tasarım mücevherler de yapıyoruz. Bu yönümüzle tanınmak isterim. Son hatam yüzünden babam hala bana güvenmiyor. Eğer işimizi büyütmek istiyorsam sorumluluk almam gerek. Elimden geleni yapacağım. Kuyumcumla konuşup senin için bunu halledeceğim.
7: Sağ ol dostum.
6: Görüşürüz dostum.
7: Tamam.
6: Baksana Jeff. Çok yoğun musun?
8: Yoğunum.
6: Birine söz verdim. Bana yardım etmen gerek. Müşterimiz Kane Hodder. 13. Cuma'da Jason oynamıştı.
8: Tamam.
6: Bunu getirdi. Altından yapılmasını istiyor.
8: Sorun değil.
6: Güzel, çünkü akşama kadar hazır olmalı.
8: Ciddi misin?
6: Evet.
8: En az 5 gün sürer. Kalıp çıkartacağım, şekil vereceğim.
6: Konuştukça vakit kaybediyoruz. Yapacak mısın?
8: Sanırım yetiştirebilirim.
6: 6'da bitsin. Teslim saatini kaçırma. Daha kargoya vereceğim.
8: Tamam.
6: Sağ ol Jeff. Bu büyük bir iş. Jeff, pirinç kaplamalı figürün kalıbını çıkaracak, sonra aynını altından yapacak. Kolay bir şey değil. 8 saatte tamamlamasını istedim. Ne pahasına olursa olsun başarmak zorunda.
9: Eşyamı almaya 3 gün geciktim diye $20 daha ödemem gerekiyormuş.
3: Bir sonraki aya girdik. Bu yüzden ya faizi ödeyeceksiniz ya da kredinizi kaybedeceksiniz. Bir çift televizyon ve bilgisayarlarını rehin bırakmıştı. Kredinizin süresi dolduysa ertesi günden itibaren üzerine faiz eklenir. Hepsi bu.
2: Ben eski müşterinizim. Bir şeyler yapabilir misiniz?
3: Eski müşterimiz olduğunuz için gerçekten minnettarız sizin.
2: Ben minnettarlık görmüyorum.
3: Kurallar böyle.
2: Siyahiler umrunuzda.
3: Kurallar böyle. Anlamadım. Bu suçlamaların hiçbir dayanağı yok. Burada herkese eşit muamele yapıyoruz. Kim olsa benimle aynı tepkiyi verirdi.
4: Beni mi takip ediyorsun sen?
3: Hayır etmiyorum.
4: Sen? Bana bağırma.
3: Üstüme gelme sakın.
4: Bana bağıramazsın. Kes sesini. Sana kibar davrandım. Ama neden böyle
3: nedenmiş
4: yaptığını çok iyi biliyorum.
9: Kadının
4: sen korumalarına güveniyorsun. Evet.
9: Gözü döndü. Kızımı rahat
4: bırak. O beni bıraksın. Eşyamı verin hemen.
3: Pekala, kim o çiftle ilgilenmişti?
1: Ben.
3: Fatura sende mi? Teşekkür ederim.
4: Bu saçmalık. Lanet olası dükkan. Hemen gidip kahrolası eşyamı getirin. Dua edin ki çalışıyor olsunlar.
3: Alış tarihleri çoktan geçmiş. Laptop satılmış bile. Eşyanızı belli bir tarihe kadar tutarız. Siz de o gün gelip alırsınız. Almazsanız artık o bizim malımız demektir. Sonra satışa çıkarırız. Televizyonu geri alabilirler. Gidip getirir misin?
2: Neden bu kadar uzun sürüyor?
4: Parayı alırken böyle yapmıyorlardı ama. Sizi lanet olası soyguncular sizi.
3: Dükkana geri geldiler. Dışarıda beklemeleri gerekirdi.
4: Bana hemen geri verin.
3: Buraya giremezsiniz. Gitmiyorlardı.
4: Beni kovamazsın, hayır.
3: Dışarı.
4: Seni mahvedeceğim, pis.
3: Dükkanıma giremezsin, dışarı dedim.
4: Sizi sahtekarlar sizi.
3: Buraya giremezsin.
4: Reziller.
3: Defol.
9: Kızımı tehdit ediyor, buna izin
4: vermem. Kızın istediğiyle istediği gibi konuşsun, biz susalım öyle mi? Kendimizi savunmayalım mı peki?
9: Televizyonunuzu vereceğiz ama bilgisayarı alamazsınız.
2: Neden?
9: Onu sattık.
4: Parasını çoktan ödedim.
9: Bilgisayarın parasını iade edeceğiz. Televizyonunuzu da vereceğiz, hadi onu getirelim.
3: İstediğim evrağı getirecek kimse yok mu? Mükemmel, terbiyemi bozduğumu farkındayım ama haksızlığa tahammülüm yoktur.
6: 13. Cuma filminin Jason'ı müşterimiz Kane Hodder için saf altından bir maske figürü yapıyoruz. Onu bu akşam kargoya vermeliyim ama Jeff hala üstünde çalışıyor. Ucu ucuna yetişecek.
10: Merhaba, yardımcı olabilir misiniz?
9: Elbette, konu nedir?
10: Elimdeki şey külçe altın. Babam bana bıraktı. Bankalara güvenmezdi. Bu yüzden parasını altına yatırdı. Bu külçeye karşılık $30,000 kredi istiyorum.
9: Bu beyaz altın.
10: Birkaç kişiyle konuştum ve bana bu şeyin 1000 gram olduğunu söylediler.
9: Altın farklı renklerde olabilir. Sarı, beyaz, bakır ya da pembe olabilir. 30,000 demek. Neden olmasın? Bana incelemem için bir dakika ver. Eğer adam doğruyu söylüyorsa $30,000 yatırımdan en az $10,000 kar yapabilirim. Aman tanrım. Bray.
11: Evet.
9: Bir dakika buraya bakar mısın? Makine bunu altın diye okudu ama %53'ü altın diyor. Ters giden bir şeyler var. Bir bakar mısın?
11: Daha önce böyle bir altın
9: ben
11: görmemiştim.
9: Ben de. Eritmeyi deneyelim. En iyi altın testi erime sıcaklığını kontrol etmektir. Gerçek altın yaklaşık 1100 derecede erir. Şimdi bunu test edeceğim. Bir sorun var. Sorunun pürmüzde olduğunu düşündüm. Bu yüzden Jeff'in masasından bir parça altın aldım, eriyor mu diye baktım. Bakın gerçek altın nasıl eridi. Pürmüzde sorun yok. Tuhaf olan şey şu ki külçeyi analiz cihazına soktuğumda makine altın dedi.
10: Tamam.
9: Ben de gidip eritmeyi denedim. 2000 derecede bu bebek fokur fokur kaynamalıydı ama erimedi. Bence bu altın değil, tungsten.
10: Tungsten.
9: Oldukça ucuz bir metal. Hiçbir maddi değeri yok.
10: Bu şaka olmalı.
9: Analiz cihazına bir parça tungsten koyduğunuzda cihaz neredeyse tüm bileşenleri gösterir. Altın, gümüş, nikel veya çinko olarak okur. Ancak eritmeye kalktığınızda altın olmadığını görürsünüz. Çünkü tungsten çok yüksek ısı değerir. Üzgünüm. İyi şanslar. Yine bekleriz. İyi günler.
10: Sana da.
8: Seth. Efendim. Gel de yaptığım şeye bak. Çok havalı oldu.
6: Ha, bitti mi?
8: Sadece cilası kaldı.
6: Bu nedir böyle?
8: Ben yemeğe çıkarken mükemmeldi.
6: Bunun neresi mükemmel Jeff?
9: Üzgünüm. İyi şanslar.
10: Dostum.
9: Yine bekleriz. İyi sağ günler.
10: Sana da.
8: Seth. Efendim. Gel de yaptığım şeye bak. Çok havalı oldu.
6: Ha, bitti mi?
8: Sadece cilası kaldı.

0: için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Burası tavuk dünya.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Servis geldi, çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Hesap kurdu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
8: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
9: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
14: Kalp damar ilaçları da var.
15: Reçetesi nerede?
16: Meyve yasak, komple yasak.
15: Hiç getiremezsin.
16: Haberim yok. Tamam, onları da bırak.
17: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
18: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
19: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
7: Ara. Oo, aferin.
9: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Bu nedir böyle?
8: Ben yemeğe çıkarken mükemmeldi.
6: Bunun neresi mükemmel Jeff?
8: Biri gelip bir şey yapmış olmalı. Sana
6: Aa, öyle mi? Kim seninle uğraşır ki?
8: Sadece sen, baban ve Brian buraya girebiliyor.
6: 4 saatim var. Yeni bir tane yapman gerek. Bu iş önceliğin olsun. Ne yap et bitir. Bugün kargoya vermeliyim, tamam mı?
8: Bu kadar kısa süre içinde
6: bunları
8: her şey yeterince
6: istemiyorum Jeff. Bir an önce başla. Ash, Jeff'in masasına gittin mi sen?
2: Ne zaman?
6: Bugün.
2: Babam gitti.
6: Sen Jeff'in masasında mıydın?
17: Evet.
6: Orada ne yapıyordun?
17: Adamın biri külçe altın diye başka bir şey getirdi. Ben de birkaç şey eritip pürümüz doğru çalışıyor mu diye kontrol ettim.
6: Ne erittiğini biliyor musun?
17: Evet, birkaç parça altın.
6: Hayır, önemli bir müşteri için hazırladığımız bir parçayı eritmişsin.
17: Neydi?
6: Bir maske.
17: Nasıl çalıştığımızı hala anlamıyor. İyi bir iş adamı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor ama önce benimle iletişim kurmayı öğrenmeli. O zaman çöplerin arasına koymasaydınız ne zaman içinde...
6: Ak-

0: yaşama. Babam bu konuda bana yükleniyor ama etrafta dolanıp eline geçen ilk şeyi eriten kimdi? Üstelik kimseye de sormadı.
1: Onun önemli olduğunu nereden bilebilirdin? Bilsem mi yapmazdım sen?
2: Bittin sen.
1: Bu ciddi bir sorun mu? Evet öyle. O zaman bir çaresini bul. Jeff'e yardım et. Sadece birkaç saatin kaldı. Jeff'e baskı yap.
0: Tamam.
1: Güzel.
2: Başın dertte.
0: Sağ ol Ash.
3: Sen ne alt ediyorsun?
4: Eşyanı ipotek ettiriyorum.
3: Ne demek eşyanı ipotek ettiriyorum? Borç senin.
4: Bıktım cimriliğinden.
3: O benim.
4: Bana paramı vermiyorsun.
3: Umurumda değil, tamam mı?
4: Defol git
3: gel
4: adamım.
3: Gel buraya, seni lanet olası. Buraya tamam gel. Mı?
4: Hadi uzaklaş hey buradan.
2: Çocuklar.
3: Çekil. Yetti artık.
2: Ah, affedersiniz. Çeneni. Affedersiniz.
3: Lanet olası pis herif.
2: Affedersiniz.
3: Kes
2: merhaba
3: sesini.
2: Sorun ne?
3: Oyun konsolumu size satacak.
4: Ben paramı
3: bu yüzden istiyorum. Buraya para geldi bu pislik
2: onu
3: herif.
2: Onu tanıyor musun?
3: Evet, o da arkadaşım. Benim eşyamla sizden kredi almaya geldi. Evet.
4: Evet, bana borcu var.
3: Hemen geri ver. Hemen.
2: Durun, bana bir iyilik yapın ve bağırmayı kesin. Şimdi, ismin ne? Söyle lütfen.
4: Steve.
2: Steve. Peki seninki?
3: Angelo.
2: Angelo. Steve, bu şey onun mu? Evet ya da hayır.
4: Biz aranızda çözeriz, tamam.
2: Steve, bir kez daha soracağım. Bu Angelo'nun mu, senin mi?
4: Onundu.
2: Tamam. Steve.
4: Bana borcu var, ne yapsaydın?
2: Steve.
3: Faturaları ben ödüyorum yani, seni pis herif. Nankör.
4: Borcunu da ödeseydin,
2: Steve.
4: Lanet olası.
3: Kes sesini, sana söylüyorum.
4: Evet.
2: Dur.
4: Bak, size saygım sonsuz.
2: Güzel.
4: Tamam mı? Gel al.
2: Bakabilir miyim? Benimle gelin.
4: Umarım para bu taraftadır.
2: Ben ikinci el dükkanında çalışıyorum. İlkokul öğretmeni değilim. Çocuklarla uğraşmak benim işim değil. Şimdi şöyle yapacağız. Siz gidip aranızda konuşun. Bir karara varınca içeri gelin. O zamana kadar bağırış çağırış duymak istemiyorum. Siz çocuk değilsiniz. Hadi.
3: Tamam.
4: Bana paramı versen iyi edersin dostum.
3: Parana
4: tamam
3: da
4: mı?
3: Sana da lanet olsun.
2: Hey! Kesin şunu!
4: Sana sonra gününü göstereceğim.
2: Oo, inanamıyorum.
0: İşi bitirmek ve maskeyi kargoya vermek için sadece 2 saatim var. Bu büyük bir sorun. İtibarımız yerle bir olabilir. Eğer bunun altından kalkabilirsem daha büyük projeleri de üstlenebilirim. Kane bana güveniyor ve ben de Jeff'e güveniyorum.
5: Bu model ünlü Clay Adams şirketi tarafından üretilmiş.
1: Tamam.
5: Parçaları çıkarılabiliyor. Ayrıca hepsi elle boyanmış. 1930'lardan 50'lere kadar üretmişler.
1: O şey beni çocukluğumda aldığım fen derslerine götürdü. Çok özel bir ürün. Burada o tarz şeylere pek rastlamıyoruz. Peki onunla ne yapmak istiyorsun?
5: Satmak istiyorum.
1: Aklındaki rakam ne?
5: 1500 dolar.
1: 1500 dolar ha? Kaça bırakırsın?
5: Teklifin ne?
1: Sen başla.
5: 850 dolardan aşağısı olmaz.
1: Yani en fazla bu kadar inebilirsin. 200 dolar versem kabul etmez misin? Ya 250? 500'lerde bir şey mi olması gerekir?
5: ...500'lerde olabilir.
1: Bu şey o kadar etmez, üzgünüm.
5: Tamam.
1: En fazla 250 veririm. Fazlası aptallık olur.
5: Sorun değil. Teşekkür ederim. Tamam.
1: Kusura bakma, yardımcı olamadım.
5: İyi günler.
1: Ona istediği parayı verseydim zarar ederdim. Çünkü asla daha pahalıya satamazdım.
0: Vaktim daralıyor. Kane'e maskenin yarın elinde olacağına dair söz verdim.
6: Merhaba, kargonuzu almak
0: tabii,
6: için.
0: Tabii, ben Seth.
6: Chris.
0: Birkaç dakikalık işimiz daha var. Biraz bekleyebilir misiniz?
6: Bilmiyorum, daha 3 paket alacağım.
0: Peki, onları aldıktan sonra tekrar gelseniz?
6: Hayır, yapamam. Paketinizi şimdi almak zorundayım. Çok işim var.
1: Bu olay Seth'e iyi bir ders oldu. İletişim kurmaktan kaçarsanız işte başınıza bunlar gelir.
0: Bana biraz zaman tanımalısın.
6: 5 dakika.
0: Hemen gidip durumu kontrol edeyim. Jeff.
4: Evet.
0: Ne zaman bitecek?
4: 15 dakika.
0: Mümkün değil. Kurye bana 2 dakika verdi. Acele et.
4: Daha içine topu koyacağım.
0: Tamam, 5 dakikam var. Ben onu oyalarım.
4: Git de rahat çalışayım.
6: Affedersiniz.
0: Evet.
6: Paket nerede?
0: Bana 5 dakika ver.
6: 5 dakikam yok.
0: Sadece 5 dakikacık.
6: Olmaz, 2 dakika.
0: En azından 1 dakika ver, tamam mı?
6: Yapamam, gitmem gerekiyor. Zamanlı çalışıyorum. Siz de belli saatlerde açık
0: kapatıyorsunuz. Haklısın. Vakit ayırdığın için zaten minnettarım. Sağ ol.
6: Hadi ama dostum.
0: Birkaç saniye bekle, tamam mı?
6: Üzgünüm, gitmeliyim.
0: Ne yapacağım şimdi? Baksana, adam gidiyor.
1: Bir çözüm bulmalıydın. İletişim kurmayı öğren.
0: Bulduk ya zaten.
1: Anlat bakalım. Hadi anlat.
0: Bir müşteri kaybediyoruz. Olan bu işte, tamam mı? İş benimdi. Hallediyorum.
4: Al bakalım.
0: Dostum. Dur. Hey. Paketi getirdim. Al.
6: Şurayı imzalayın.
0: Sağ ol dostum. Teşekkür ederim.
1: Hallettin mi?
0: Evet.
1: Aferin.
0: Seni affediyorum.
1: Beni mi affediyorsun? Ne için? Eğer o kadar önemliyse masaya koymasaydın.
0: Tamam, boş ver. Unut gitsin. Seni
1: daha
0: affettim.
1: Dikkatli olmalıydın.
0: Babam asla hatasını kabul etmiyor. Suçu hep başkasında arıyor.
1: İyi işte.
0: Sağ ol.
1: Rica ederim. Bu işin üstesinden geldi ama belli ki daha öğrenecek çok şey var.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
12: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
11: Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
13: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
14: Damla?
15: Bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
18: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Hey be!
1: Aman tanrım!
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in göbeğindeki 8 mil yolunda şehrin en büyük ve en insafsız rehinci dükkanı var.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler parayı en çabuk burada bulur.
1: Sattım.
0: Ve bazen akıllarını yitirirler.
1: Polisler!
0: Dükkanda olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamazsınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Az sonra programımızda izleyin.
1: Bugün bir yarışma yapalım. Bakalım en iyi eşyayı kim satın alacak?
0: Bu iddia birbirlerine girmelerine neden oluyor.
2: Şu anda onları yerle bir ediyorum.
3: Sen ne kadar başarılı olduğunu anlatırken o şu anda senin suyunu çıkarıyor.
1: Anlaştık mı?
4: Bana yalancı mı diyorsun?
3: Evet.
0: Fakat müşteriler altınlarını geri istediklerinde...
4: Bileziği geri istiyorum, almadan gitmem.
3: Ha, bahse girelim mi?
0: Bahisler kapanıyor.
4: Ne yapacaksın ha? Bunu yapmaya hakkınız yok.
5: Günaydın.
1: Merhaba, bugün nasılsınız?
6: Nasılsınız?
1: İyiyim.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
1: Merhaba, ben Les.
6: Ben Şal, memnun oldum.
5: Şal, ben Ashley.
6: Memnun oldum. Elimde klasik bir saat var.
1: Bu benim antika uzmanım. Bununla sen ilgilensene.
6: Antika uzman. Harika.
5: Biraz bahsetsene, eline nasıl geçti?
6: Saat büyük anneme ait. 1960 ve 70'li yıllarda Doğu yakasında bir Detroit yemekleri lokantası
5: vardı. Tamam.
1: Önce siz küçük hanım.
5: Ne kadar istiyorsun?
6: Bunun için $500 istiyorum.
5: $500 mı dedi?
6: $500.
5: Şunu fişe taksana, çalışıyorum bakalım.
6: Çalışıyor, fişe takın.
1: Bu şüphesiz ikonik bir şirket. Saati satın almak istiyorum ama ben asıl Ashley bu anlaşmayı yapabilecek mi onu görmek istiyorum. Çalışıyor.
5: Çalışıyor.
1: Üstesinden gelecek misin?
5: Şimdi
1: görelim.
5: Şimdi gerçekçi olalım.
6: Gerçekçi derken?
5: Gerçekte ne kadar istiyorsun duymak isterim. Çünkü buna 500 vermem. Bu 500'den tamam. Uzaklaşalım bence.
6: 400.
5: Doğru yoldasın. Devam edelim.
6: Sen de bir rakam söyle. Sana iki rakam söyledim. Sen bir şey söylemedin.
5: 20.
6: 20 mi?
5: 20'ye satmaz mısın?
6: Hayır.
5: Peki 150'den aşağıya satar mısın?
6: Hayır.
5: 160'dan aşağı?
6: Hayır.
5: 170.
6: 300.
5: Anlaşmaya varabileceğimizi hiç sanmıyorum.
6: Tamam. Belki 15-20 yıl sonra tekrar gelirim. O zaman $300 verirsiniz.
5: Sana
6: tamam,
5: bol şans. Tamam.
6: Okay. İyi günler.
5: Hoşça kal. Tam anlamıyla hurda işte. Satın almama gerek yoktu.
1: Biliyor musunuz? Ben o saati satın alırdım çünkü bu şehirde o şirketin iflah olmaz bir sürü hayranı var. O saatten büyük kar edebilirdim. Ashley'nin öğrenecek çok şeyi var.
7: Affedersiniz.
8: Yardımcı olabilir
7: miyim? Evet. Televizyonlardan birini alabilir miyim?
3: Şu anda 19 ekran televizyonlarda indirimimiz var. Hepsi tüplü televizyon. Düz ekran değil.
7: İndirim varmış. $35.
8: Aa, evet, arka tarafta da var. Elimizde neler
7: tamam,
8: var?
7: Tamam, olur. Hadi sen getir.
1: Günaydın.
9: Merhaba, nasılsınız? Bisikletimi satmak istiyorum.
1: Biraz bahsedebilir misiniz?
9: 1920'lere ait.
1: 1920'ler?
9: Evet.
1: Tamam. Son zamanlarda kullandınız
9: evet.
1: mı? Ne zaman?
9: Dün.
1: Bisikletin üzerinde nasıl durdunuz?
9: Aslında biraz zor oldu ama.
1: Bana gösterin. Oturabiliyor musunuz? Hadi bir kontrol edelim. Oh. Wow. Tamam tamam. Hadi buraya gel. Pekala. Tamam, tamam. Bu yeterli.
7: Çok uzun sürdü.
8: Getirdim.
7: İşte televizyonumla geldi.
8: İşte geldim.
7: Ne, bu da ne?
8: Bu $35'lık bir televizyon.
7: Hayır, hayır.
8: Evet.
7: Ben bunlardan birini istiyorum. Bu taraftaki televizyonların $35 olduğu yazıyor.
8: Orada $90 yazıyor.
7: Düz ekran. Ben buradakilerden istiyorum. Bu hurdayı evime götürmem, tamam mı? Ben bunu istiyorum.
8: Fiyatı $100.
7: Hayır, hayır. $35.
3: Makbuzunuz nerede?
7: Ne?
3: Niye bu televizyonu alıyorsunuz?
7: Özür diliyorsun.
3: Siz özür diliyorsunuz.
7: Asıl sen diliyorsun. Televizyonumu alacağım.
3: Bunu istiyorsanız $100. Buradaki
7: hayır, o fiyata almam. Ben bunu istiyorum.
3: Bunu istiyorsunuz ama bu $100.
7: $35 alırım. Onları neden buraya koymadınız? Neden pahalı olanları koydunuz?
3: Çünkü mallarımız çok hızlı satılıyor.
7: Hayır. Ne söylersen söyle, hiç duymuyorum bile. Ben düz ekran televizyonu
3: mükemmel, o zaman
7: istiyorum.
3: $100.
7: $35, evet. Bu sahte
3: sakın
7: ilanlar
3: onlara
7: sadece
3: dokunmayın.
7: Batmanıza neden olur. O ilanları indirelim o zaman.
3: Ona dokunmayın.
7: Şunu kaldıralım hadi. Şu kahrolası.
3: O size dokunmuyor.
7: İlanı
3: siz bize
7: kaldıralım.
3: Dokunuyorsunuz.
7: Dokunma bana sakın dokunma.
3: Mağazayı terk edin.
7: Bana dokunma. Bakar mısınız? Kahretsin. Bana hurda televizyonu yutturacaklar. O dolandırıcılık kokan
3: yürümeye
7: ilanlarınızı
3: devam
7: hemen indirin.
3: Durmayacağız.
7: Çekil hayır dur.
3: Yürümeye
7: çek
3: devam edin.
7: Üstümden. Aşağılık pislikler. Sahtekar herifler. Arkamdan bakar kalırsınız işte. Alın size. Pislikler.
10: Bence kadın madde etkisi altındaydı.
7: Sizi pislikler.
10: Laf anlatmak imkansız.
7: Bakmayın, arkamdan bakmayın.
3: İyi günler dileriz.
1: Bu bisiklet nadir bulunan cinsten ama asıl sorun çok kötü durumda olması. Pekala, bu metal yığınına ne kadar istiyorsunuz?
9: $100 ne dersiniz?
1: Devam edin.
9: $75.
1: $20.
9: 20 papel mi?
1: Evet.
9: 30 olur mu peki?
1: 20 olur mu? $20.
9: Tamam.
1: Tamam mükemmel. $20 tamam. Anlaştık. Hey Hook. $20 aldık.
5: Gerçekten mi? $20 yani... O bisikletin hiçbir tutar yanı yok. Nasıl alırsın anlamıyorum.
1: Şimdi sana anlamadığın şeyi
5: ne?
1: Söyleyeyim.
5: Eski olduğu
1: anlamadığın
5: için mi?
1: Şeyi
5: ne?
1: Söyleyeyim.
5: Eski olduğu için mi dedi?
1: Antika bisikletler servet değerindedir.
5: O bisiklet tam anlamıyla bir hurda. Neden tekrar satabileceğimiz bir şeyler almıyorsun? Bunu gerçekten merak ediyorum.
1: Bak sana ne diyeceğim. Madem bu işten o kadar iyi anlıyorsun bana bir iyilik yap. İnternete gir ve o bisikletin asıl
5: değerini
1: ne olduğunu
5: öğren. Sence değeri ne kadar
1: öğren.
5: Baba?
1: En az $200.
5: Tamam.

0: Pekala. Bisiklet konusunda haklıymışsın babam. $300.
1: Aman ne şaşırdım.
0: Ama bisikletin canı çıkmış haldeydi, biliyorsun değil mi?
1: Canı çıkmış olsa da hala değerli. Aslına bakarsan bu sana ufak bir ders olsun. Hadi bugün bir yarışma yapalım. Bakalım en iyi antika eşyayı kim alacak ve en çok parayı kim kazanacak? Buraya hemen her gün 1000 kişi geliyor. Ve pek çoğunun antika bir eşyası oluyor.
0: Tamam, ben varım baba.
1: Bol şans.
0: Sana da.
1: Günün sonunda en iyi antika eşyayı satın alarak en çok kar ettiren kişinin kim olduğunu görmüş olacağız.
2: Bu bir iş, tam anlamıyla.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: İyiyim.
3: Buraya kız arkadaşımın bileziğini geri almaya gelmiştim.
4: Makbuzunuz var mı?
3: Hayır, yok. Taşlı bir bilezikti.
4: Tamam.
3: $5000'lık.
4: Makbuz adınıza mıydı?
3: Hayır, kız arkadaşımın adına.
4: Birine ait bir eşyayı başka birine vermeye yetkim yok ne yazık ki.
3: Veremez misiniz?
4: Ya kimliğiyle birlikte kendisi gelecek ya da siz bana makbuzu
3: biraz göstereceksiniz. Biraz bekleyin, sakin olun. Tamam. Buradan onun bileziğini almadan eli boş dönmeyeceğim, tamam mı?
4: O zaman makbuzla geleceksiniz.
3: Bakın, sizinle daha önce konuştu. Makbuz gerekmediğini söylediniz. Onun adını verirsen buraya
4: biz
3: gelip bileziği alabileceğimi söylediniz.
4: Biz böyle bir şeyi asla söylemeyiz. Bizim de kurallarımız ve şartlarımız
3: Dinleyin.
4: Var ve yasalara
3: Beni
4: karşı gelemiyoruz.
3: Bana
4: böyle bir şey
3: verin.
4: Size asla
3: Para
4: söylemeyiz.
3: Ve şu bileziği istiyorum.
5: Size kim ne söyledi?
3: Kız arkadaşım sizden biriyle telefonda konuştu ve dedi ki...
5: Kiminle konuşmuş?
3: Bilmiyorum, adını sormadım.
5: Tamam.
3: Biz Jersey'ye taşındık ama bileziğini burada bıraktı. Şimdi parasını getirdim ve geri almak istiyorum. O bileziği geri almadım.
5: Peki makbuzu
3: Eli boş
5: nerede?
3: Dönemem. Onun bileziğiydi.
5: O zaman kız arkadaşınızdan
3: bileyim,
5: bileziğini almanız için noter tasdikli bir evrak istemem gerek.
3: Bak, saat 4'te uçağım kalkıyor.
5: Sizi anlıyorum.
3: Bileziğimi geri ver kardeşim.
5: Tabii,
3: hadi.
5: Makbuzu ya da noter tasdikli evrakı gösterin, bileziği alın. Biz yasalara uyarız. Elinizde o iki evraktan biri yoksa sizinle iş yapmayız.
3: O evrağın ikisi
5: de bende. O halde bileziği alamazsınız.
3: Ama telefonda bizi alabileceğinizi söylediniz. Çalışanlardan biri söyledi. Kız arkadaşım
5: aradı ve biriyle
3: konuştu.
5: Bu imkansız. Kimseyle konuşmadı.
3: Biriyle konuştu diyorum. Şimdi yalancılıkla mı suçlanıyorum?
5: Bakın, evet. Sana yalancısın diyorum.
3: Bana bu camın ardından
5: evet.
3: Yalancı diyorsun, öyle mi?
5: Evet. Şimdi sana aramızda cam olmadan yalancısın diyorum.
3: Bileziği neden vermiyorsun?
5: Bunu gayet basit şekilde anlatacağım.
3: Anlat o zaman.
5: O kapıdan çıkıp gideceksin.
3: Bileziğimi istiyorum, onu almadan gitmem.
5: Ha, bahse girelim mi?
3: Tamam, girelim.
5: Peki, tamam.
3: Tamam, hadi çıkar beni.
5: İzle.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
5: gelecek. Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
4: Kız arkadaşım sizden biriyle telefonda konuştu ve dedi ki...
5: Kiminle konuşmuş?
4: Bilmiyorum, adını sormadım.
5: Tamam.
4: Burayı aradı ve
5: bu
4: biriyle
5: imkansız,
4: konuştu.
5: Kimseyle konuşmadı.
4: Biriyle konuştu diyorum.
5: Bakın.
4: Şimdi yalancılıkla mı suçlanıyor?
5: Evet, sana yalancısın diyorum.
4: Bana bu camın ardından yalancı mı diyorsun?
5: Evet. Şimdi sana aramızda cam olmadan yalancısın diyorum.
4: Bileziği neden vermiyorsun kardeşim?
5: Bunu gayet basit şekilde anlatacağım.
4: Anlat o zaman.
5: O kapıdan çıkıp gideceksin.
4: Bileziği istiyorum, onu almadan gitmem.
5: Bahse girelim mi?
4: Tamam, girelim.
5: Peki, tamam.
4: Hadi çıkar beni.
5: İzle.
4: Bu adamla olmaz. Bu insanların arkasına mı saklanacaksın yani?
5: Hadi bakalım,
4: dışarı çıkalım. O zaman bir şeyler yap, hadi. O zaman kendin bir şey yap. Babasının hanım evladı. Şımarık gerizekalı. Bileziğimi geri verin. Neden adamını üzerime salıyorsun ha?
5: O benim adamım
4: ne
5: değil.
4: Ne diye beni tutmaya çalışıyor o zaman?
5: Bilmem, hoşuna gittiğini sandım.
4: Bu asıl senin hoşuna gidecek bir
5: tabii,
4: şey gibi
5: tabii.
4: Görünüyor. Şımarık veledin tekisin.
5: Kimse mağazama gelip beni itip kakamaz. Madem iş itişip kakışmaya geldi, itecek olan da biziz, kakacak olan da.
4: Saçmalık bu. Saçmalığın daniskası.
6: Biz bu işi yapmayabiliriz dostum.
7: Her şey gayet iyi dostum. Bana iyi bir fiyat verdiler.
8: Merhaba.
9: Merhaba, nasılsınız?
8: İyiyim, siz nasılsınız?
9: İyiyim. 4 tane Tiffany bardağını satmak istiyorum.
8: Tamam.
9: Sterling gümüşü.
8: Oo. Bunları nereden buldunuz?
9: Bunlar bana büyükannemden kaldı. Uzun zaman
8: demek
9: önce.
8: Demek büyükannenizden.
9: Evet hanımefendi.
8: Bardaklar antika. İyi bir fiyata satın alırsam babamı mutlaka yenerim. Peki bunlara ne kadar istersin?
9: 1200.
8: 1200. Pazarlık yapmak ister misin peki?
9: Sizin teklifiniz ne?
8: Pekala, siz 1200 dolar istiyorsunuz, bense 500 diyorum.
9: Hadi ama, beni de düşünün.
8: Sıfır demedim
9: 625.
8: Mi? 625. 625 mi dedin?
9: 650.
8: Hayır, önce 625 dedin, sonra rakamı yükselttin. Burada işler böyle yürümez. Ben söylerim, sen söylersin. Ama sen söyledin ve hemen yükselttin. Demek 625 diyorsun. Ben 500 diyorum. Ama şimdi 550'ye yükseltiyorum.
9: Hadi ama 550'ye satamam.
8: Tamam, şimdi sen söyle.
9: O zaman 600 olur mu?
8: 575'e el sıkışalım mı? Bu adil bir teklif.
9: Hadi.
8: 575.
9: Satamam. 575'e satamam.
8: Bu son teklifim.
9: 625'e el sıkışalım. Hadi ama.
8: Olmaz. Fiyatı indirmiyorsun.
9: 600.
8: 575 son teklifim. 575 son teklifim.
9: Pekala. 575.
8: Tamam. Anlaştık.
9: Anlaştık.
8: Pekala. Yaklaşık 300 dolar kâr edebiliriz. Babamın yüzüne haykırmak için sabırsızlanıyorum. Merhaba baba.
0: Merhaba Ayş.
8: Az önce bu bardakları satın aldım.
0: Gayet güzel. Şuna bak, çok iyiymiş.
8: 575'e.
0: Sahi mi? Sence bunlar ne kadar eder?
8: Yaklaşık 900.
0: Artık bunlardan üretmiyorlar. Bunlar orijinal marka. Bunların tanesi 750 dolar eder. Sadece 300 dolar değil, yaklaşık 2000 dolar kar edeceksin.
8: Desene yarışmada oldukça öne geçtim baba.
0: Gün henüz bitmedi.
8: Zaman ilerliyor.
0: Göreceksin.
8: Göreceksin.
0: Göreceksin.
8: Bol şans.
0: Aha.
10: Nasılsın patron?
0: Gayet iyi. Sen nasılsın?
10: Pek iyi değil.
0: Ben Les.
10: Ben Philip. Memnun oldum bayım. Buraya Kaliforniya'dan geldim. İnşaat işindeyim. Ev satın alacaktım. İşler çok ters gitti. Soyuldum. Her şeyimi çaldılar dostum. Abi. Bütün paramı. Hiçbir şeyim kalmadı. Bir saatim var. Kaliforniya'ya dönmek için onu satmak istiyorum.
0: Ne kadar lazım?
10: Uçak ya da otobüs bileti almak için 300-400 dolar.
0: Bana bir saat getirdi. İyi bir marka ama benden istediği paraya değmeyen bir saatti. Kardeşim, aslına bakarsan üzerindeki taşlar gerçek değil.
10: Nasıl yani?
0: Taşlar sahte.
10: Hayır.
0: Evet.
10: Olamaz.
0: 80 papel verebilirim.
10: 80 papelle otobüs bileti alamam ki.
0: Bunlar pırlanta değil. Normalde 50 dolar eder ama ben sana 80 vereceğim çünkü hikayen hoşuma gitti.
10: Hikayem hoşuna mı gitti? Yani soyulmuş olmam güzel hikaye.
0: Hayır.
10: Burada Detroit'e geldim ve beni soydunuz.
0: Seni ben soymadım.
10: Saatime 80 dolar ödemen demek beni soydun anlamına geliyor. Bu da bir soygun işte.
0: Normalde 50 dolar eder ama ben sana normal fiyattan 30 dolar fazlasını
10: Burası
0: veriyorum.
10: Burası berbat bir yer. Böyle şeyler bizim oralarda asla olmaz. Burada insanlar çöp ve sen de çöpsün dostum.
0: Bize hakaretle gelmeyin yoksa canınıza okuruz. İşte Detroit usulü budur.
10: Saatim.
7: Dışarı bayım. Üzgünüm.
10: Saatimi
7: ver. Dışarı dedim.
10: Bana saatimi ver lütfen. Saatimi ver dedim.
7: Kes sesini.
10: Bana hemen saatimi ver.
7: Dışarı
10: dedim. Çek o ellerini üzerimden. Şu hale bak.
7: Hadi.
10: Soyguncusunuz.
7: Kimsenin seni soyduğu yok.
0: Bu şehirde hepimiz sert mizaçlıyız.
7: Hadi hadi yoluna hadi.
0: Mağazaya bir adam geldi. Olay çıkardı. Hemen mağazamızdan def ettik.

0: abi.
1: Bunlar çok iyiymiş.
2: Evet. Merhaba.
1: Nasılsın, ben Les.
2: Tom.
1: Tom, çok memnun oldum. Bunlar şimdiye kadar gördüğüm en güzel ikili benzin pompasıydı. Antikacılık hayatımda böylesini görmedim. Biraz bahsetsene.
2: Peki, 1940'ların başına ait olduklarını biliyorum. Her şey çalışıyor. Her şeyi sağlam. İç aksamı da en az dışı kadar güzel. Dört dörtlük.
1: Peki, rehin mi vereceksin, satacak mısın?
2: Satmak istiyorum.
1: Nasıl olur?
2: Şey, bir kamyonet satın alacağım.
1: Tamam.
2: Bunun için de paraya ihtiyacım var.
1: Hayatım boyunca antika eşya ticaretiyle uğraştım. Hiç şüphem yok. Bu benzin pompaları tam anlamıyla kusursuz durumda. İşte şimdi bu ihtiyarı çok iyi izle.
3: Şu anda babamı fena halde geçmiş durumdayım.
4: Nasıl yani?
3: Antika eşya alımında en çok kim kâr edecek diye yarışıyoruz ve ben şu anda önde gidiyorum.
4: Peki.
3: Sen babamla girdiğin bütün iddiaları kaybediyorsun ama ben kazanıyorum.
4: Ne istiyorsun?
3: Sadece söylüyorum, kazanan benim.
4: Kaybedeceksin.
3: Kazanacağım.
4: Tamam. Hepsi bu mu?
3: Evet.
4: Mükemmel. Sen ne kadar başarılı olduğunu anlatırken o şu anda senin suyunu çıkarıyor.
1: Bunlara ne kadar istiyorsun?
2: 3500 dolar istiyorum.
1: 3500 dolar. Peki fiyatı ne kadar indirebilirsin?
2: Şey... 3500'e ihtiyacım var.
1: Evet, onu anladım ama benim bunları depolamam ve yeniden satmam büyük sorun. Çok güzeller, bunları almak isterim. 1500 dolara ne dersin?
2: Bu mümkün değil. Fiyatı o kadar indirmem mümkün değil.
1: Pekala, en fazla ne kadar inersin?
2: 3000 civarında kalmayı yeğlerim.
1: O kadar fazla veremem. 2200.
2: Ben 2200'e veremem. O kadar inemem. Belki... 2900.
1: Bu benim son teklifim. Kabul et ya da etme. 2200 dolar. Amacım yarışı kazanmak değil. Bunları iyi bir fiyata alabilirsem iyi kâr edeceğimizi de biliyorum.
2: 2500 desek bunları burada bırakırım. Bu da benim son teklifim.
1: Ya 2200 ya da eve götürebilirsin.
2: Almak istemediğinden emin misin?
1: 2200.
2: Çok güzeller.
1: İkisi de muhteşem. 2200 dolara anlaştık mı?
2: 2250.
1: 2200.
2: 2200 anlaştık.
1: Çok teşekkür
2: ederim. Teşekkürler, teşekkürler.
1: Bunları ön tarafa alalım, ödemeni yapalım. Bunları yenileyip kâr edeceğimizi biliyorum. Evet Eşte, hazır mısın?
3: Evet.
1: Çak bakalım.
3: Ne oldu?
1: Az önce hayatım boyunca gördüğüm en iyi ikili benzin pompasını satın aldım. 2200 ödedim ama değeri 5000 dolar. Hani seninle şu antika bahsine girmiştik,
3: evet,
1: ya. Biliyor musun, seni mahvettim. Les'ten Eşli'ye bir uyarı. Bir profesyonelle kumar oynama. Tahmin et bakalım.
3: Kaybettim.
1: Kaybettin. Çak bakalım.
3: Hayır.
1: Sana ne diyorum biliyor musun? Ne.
3: Antika eşyaların değerini antika adamlar iyi biliyor demek ki baba.
1: Aynen.
3: Sanırım antika eşyalar konusunda daha fazla bilgi edinmeliyim. Ama galiba antika eşyaların değerini en iyi antika kafalılar biliyor. Tebrik ederim.
1: Boş yapıyorsun.
3: Tebrikler ihtiyar.
1: Umarım
3: tebrikler.
1: Da değil. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Her sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz, sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız, bizi bekleyen geleceğimiz, tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

0: Detroit'in göbeğinde şehrin en büyük ve en acımasız rehin dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler acil para için geliyor.
1: Sattım.
0: Bazen kendilerini kaybediyorlar.
1: Polisler!
0: Dükkanda olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Birazdan ikinci el krallarında.
2: Dalga geçiyor olmalısın.
0: Les'in istifçiliği kontrolden çıkmaya başladı.
1: Parçalar ne kadar değerli, farkında değil misin?
2: Eğer paraya çevirebilecek olsaydın çoktan yapardın. Ne zaman yetecek?
1: Ben yeter dediğimde.
0: Seth işi kendi kontrolüne aldığında...
2: Alo Rich, çöp kamyonunu çağır.
0: İlişkileri biraz bozulacak.
1: Sana bozuğu göstereyim. İşte bu bozuk.

0: Şu anda 900 evet mi, hayır mı?
1: Tam görmek istediğim kişi. Size bu küpe için 500 dolar ödedim ve bak kulağıma ne yaptı.
2: Aa, büyük ve iğrenç bir kulak. Ne yapmamı istiyorsun?
1: Paramı geri
2: kulağın
1: alabilir
2: neden
1: miyim?
2: Neden farklı bir renge döndü öğreneyim mi?
1: Bu gerçek elmas mı?
2: Kulağını yeşil yapan küpeye baktım ve sahte metalli sahte bir elmastı. Bu faturada yazan küpe değil. Kesinlikle değil.
1: Avukatım da yanımda. Burada hata var.
2: Bana kartını ver.
3: Yanımda kartım yok.
2: Hangi şirkette çalışıyorsun?
3: Bu önemli değil.
2: Bence önemli.
1: Hey, sana söylüyorum bayan. Benim aldığım küpe bu.
2: Hayır, bu küpe tarife uymuyor.
1: Yani başka küpe getirdin mi diyorsun? Yani hadi ama bu sizin faturanız, sizin dükkanınız. Paramı geri istiyorum.
2: Bu benim avukatım. Avukatımla tanışmak ister misiniz?
1: Paramı istiyorum.
2: Avukatım sizi dışarı çıkaracak.
1: Bana dokunmasa iyi olur.
2: O zaman dön ve kendin dışarı çık.
1: Hiçbir yere gitmiyorum.
2: Emin misin?
1: Sen de bana dokunamazsın.
2: Şimdi arkanı dön ve hemen o kapıdan çıkıp git. Hemen. Hadi.
1: Hayır.
2: Gerçekten mi?
1: Beni ittirmeyi bırak.
2: Gerçekten mi? Çık dışarı.
1: Bana ne yapacağımı
2: çık
1: söyleyemezsin.
2: Dışarı.
1: Paramı aldınız. Sahte küpe sattınız. Kulağımın rengi değişti. Kulağımın rengi değişti.
2: 10 avukatla getirse umurumda değil. Kulağını yeşil yapmadık. Bu bir numara. Kendi başına çıktın.
1: Evet,
2: tebrikler.
1: Neden biliyor musun? Hadi buraya gel de sana ne yapacağımı göstereyim. Ama buraya gel. Yaşlı çirkin kadın. Yaşlı.
4: Detroit'e gelin. Bekliyorum.
5: Anlaştık.
3: Tamam, teşekkür ederim dostum.
0: Birkaç haftada bir envanter çıkarırız. Nelerin satış katına çıkacağına bakarız. Bunu kata çıkarın. Bunu kata çıkarın.
5: Tamam.
0: Bu biraz bozuk gibi.
5: Tamam, onu arkaya götüreyim.
0: Al Craig.
5: Dalga geçiyor olmalısın. Bu bir felaket. Bozuk elektronik eşya için bir alanımız var. Eskiden ufak bir raftı. Buraya aylardır gelmedim. Şimdi bir çöp yığınına dönüşmüş. Gerçekten çok mantıksız. Alo Rich. Elektronik deposundayım. Çok dolmuş. Senden istediğim şey şu. Çöp kamyonunu çağır. Evet, bugün. Evet, ara ve şu işi çöz. Büyük bir çöp duvarı. Depomuzda boşuna yer kaplıyor. İş açısından büyük bir sorun ve bunu halletmem gerek.
6: İş böyle olur. Çok güzel.
7: Merhaba.
6: Merhaba, nasılsın?
7: İyiyim. Küpemi almaya geldim. Rehinci biletim yok ama kimliğim var.
6: Tamam, bilet için 7 dolar alacağız.
7: Tamam ama biletimi biri çaldı. Biletim sende mi?
6: Bende mi?
7: Evet, biletim sende mi?
6: Hayır.
7: Hadi küpemi ver. Ah, nasıl bir yer burası böyle? Siz beni kazıklıyorsunuz. Hadi git ve faturamı getir.
6: Hanımefendi, yardım edebilir miyim?
7: Sen de kimsin?
6: Buranın müdürüyüm.
7: Tamam,
6: sorun
7: öncelikle bu kadar paranız var ve bana faturamı veremiyor musunuz yani?
6: Hayır, faturanı aldın. Onu tek kopya çıkartırız.
7: Tamam, küpemi verin o zaman.
6: Teşekkür ederim.
7: Bunun klipsleri nerede?
6: Burada yok.
7: Klipsleri vardı. Onu suratıma dayama. Klipsleri olmadan bunları nasıl takacağım ben şimdi? Klipslerimi getirin. Getirin yoksa başınız derde girer. Beni duydunuz
6: ne?
7: Mu? Klipslerimi getirin.
6: Ne diyor?
7: Size onları getirin dedim.
6: Başım derde
7: evet,
6: mi girer?
7: O beni kazıkladı. Klipslerimi o takıyor.
6: Sen mi takıyorsun? Hayır,
7: tamam yeter.
6: Evet,
7: beni
6: bak.
7: Geçen sefer kazıkladı zaten. Ama bu sefer olmaz. Bıktım usandım
6: sizden. Bağırmayı kes artık.
7: Hayır, sen bağırmayı kes. Seni beyaz
6: bağırma.
7: Cadı.
6: Ne dedin? Cadı mı dedin?
7: Evet öyle. Ha? Hadi çık da yüzüne tırmalayayım senin ha.
6: Aa.
7: Avukatımı getireceğim.
6: Git artık burada.
7: Hayır. Bana küpeleri, klipslerini verin.
6: Sana?
7: Klipslerini dedim yoksa sana tekmeyi basarım.
6: Ne yapıyorsun?
7: Arabam arkada. Öyle mi? Mahvedeceğim. Sizi mahvedeceğim. Klipslerimi bana geri verin.
2: Sen ciddi misin?
7: Onları istiyorum. Evet, gel bakalım. Bana klipslerimi ver. Hadi. Hadi bakalım.
2: Öncelikle söylediklerine dikkat et. Sana katlanmak zorunda değilim.
7: Alırken iyiydi ama öyle değil mi senin sahte makyajlı cadı? Sen çık dışarı. Hadi at beni. Hadi at beni. Beni dışarı at yoksa cesaretim mi yetmiyor ha? Seni cadı seni.
2: Dışarı.
7: Ben hakkımı istiyorum. Şu
2: beni
7: halde bak.
2: Mı yer mantarı sen.
7: Seni. Hadi gel dedi. Gel. Evet evet.
2: Defol git buradan.
7: Şimdi arkaya gidip arabanı çizeceğim.
2: Garanti ederim yapamazsın. Ya. Hadi sıkıysa yap bir şey.
7: Polisi arayın.
2: O arabadan uzak dur.
7: Bana bak. Senin için geri döneceğim.
2: Söz verir misin?
7: Ah polis çağırın. Tehdit ediyorum. Lanet olası pis kadın. Seni Detroit'ten rezil edeceğim.

0: Çöp kamyonunu ayarladım.
1: Ne için?
0: Bilmiyorum. Seth çöp kamyonu lazım dedi.
1: Çöp kamyonu mu?
0: Evet.
1: İnşaat mı yapıyoruz? Taşınıyor muyuz? Çünkü neden lazım bilmiyorum.
0: Bilmiyorum. Ne için bilmiyorum. Sadece çağır dedi.
1: Demek sen de çağırdın.
0: Çağırdım.
1: Gidip neden çağırdı bir bakayım.
0: Tamam.
1: Çöp kamyonu. Neden çöp kamyonu istedin?
2: Çünkü depodaki bozuk şeylerden kurtulmak istiyorum.
1: Dalga mı geçiyorsun?
2: Son zamanda arka tarafa hiç gittin mi?
1: Her gün.
2: Bak, bozuk aletlere ayırdığımız o küçük alan tamamen dağılmış. Onlardan kurtulmamız gerek, tamam mı?
1: Arkada ne kadar eşya var biliyor
2: musun?
1: Çok
2: iyi biliyorum.
1: O aletlere ne kadar para döktük biliyor musun?
2: Evet.
1: Parçalar ne kadar değerli biliyor musun?
2: Arkaya kim bakıyor? Öylece duruyorlar.
1: Onları ayırıp onaracak birini inşa alalım.
2: Eğer onlardan kurtulmakla ya da onları onarıp paraya çevirmekle uğraşsaydın bunu çoktan yapardın. Ne zaman
1: geçecek? Ben yeter dediğimde. Ben yeter dediğimde. Çünkü kamyon yok. Rich iptal etsin. Eşyaları atacak değilim. Orada para var. Tartışma bitmiştir.
2: Babam bir istifçi. Bunu itiraf etmese de öyle. Adam bozuk olsa bile her şeyi topluyor. Kaybını kabul et ve o alanı çalışan şeyler için kullan.
3: Bu şehir çok soğuk olur.
4: Nasılsın Les?
1: Sıkılıyorum. Bana koleksiyonundan bahset.
4: Bunlar iki Rus yaban hayvanı. Michigan'da 1000 dönümlük bir av çiftliğinde vurdum.
1: Öldürdüğünde kaç kilolardı?
4: Bu 375 kiloluk bir Rus elmas sırtı.
1: Ne kadar da büyükmüş.
4: Bu da 275 kiloluk bir ustura sırtı.
1: Vay. Peki ya geyik?
4: Bu eyalet rekoru bir beyaz kuyruklu geyik. Bu da 200 kilo vardı.
1: Hep ağırmış. Dinle, doğru fiyata bunlar için büyük bir talep var. Bunlar için ne kadar istiyorsun?
4: Parça başı 500 dolar istiyorum.
1: Bu fiyatı nereden çıkardın?
4: Ne kadar ettiklerini biliyorum.
1: Bunun hiç önemi yok. Bir şeyi satarken tekrar satıştaki değerini hesaplaman gerek.
4: Pekala.
1: Açık konuşayım, o parayı alamazsın. Yanlış anlama, çok güzel görünüyorlar.
4: Aha.
1: Ne kadar olur?
4: Üçüne 1000 dolar olur.
1: Harikalar ama o kadar etmezler.
4: Les, şunlara bak.
1: Harikalar. Dan, söyledim
4: bunlar
1: ya.
4: Büyük hayvanlar.
1: Evet öyle. Bu kapıdan giren daha büyük hayvanlarımız var, bana inan. Gider ne kadar olur?
4: Üçü için 1000 dolardan
1: aşağısını alması. 300 dolar olmaz mı?
4: Hayır.
1: 350 olmaz mı?
4: Hayır olmaz.
1: 400 dolar olmaz
4: Asla
1: mı?
4: Asla olmaz. Üzgünüm.
1: Keşke alabilseydim. Teşekkürler.
4: 500 dolar nasıl? Üçüne birden.
1: İlgilenmiyorum.
4: 500.
1: İlgilenmiyorum.
4: Tamam.
1: Üzgünüm.
4: Üzgünüm.
1: Sorun değil.
4: ...400 mü demiştin?
1: Evet, 400.
4: 400'ü kabul ederim.
1: Anlaştık.
4: Teşekkürler.
1: Mükemmel. 500 dediğinde alacağımı anlamıştım. Yine de 400'de direndim ve sonunda aldım. İnsanlar hep bunlardan arıyor ve haklıydı. Bunlar çok büyük. Boyut önemlidir.
2: Arkadaki bozuk eşya var ya...
3: Evet...
2: Şey, çöp kamyonu istedim.
3: Evet.
2: Babam bunu öğrendi ve ofisime gelip beni fırçaladı. Çünkü onları atmak istemiyor. Onları cebindeki para olarak görüyor.
5: Burası hala benim yerim. İstediğimi
3: evet,
5: yaparım diyor.
3: Burası benim yerim. İstediğimi
5: Buraya
3: yaparım.
5: Hala ben
3: evet, evet, evet, evet, evet, evet,
2: evet, evet.
3: İptal edecek misin?
2: Kamyon
3: evet,
2: gelecek.
3: Etme. İşte geliyor, kendisi burada.
1: İşte burada. Ne demek bu?
3: Neden ona kamyonu iptal et dedin?
1: Neden lazım?
2: Gel de neden lazım göstereyim.
3: Abimin babamın arkasından iş çevirip arabayı satmasına katılmıyorum ama çöp kamyonu konusuna katılıyorum. Kesinlikle.
2: Buraya en son ne zaman geldin?
1: Bugün.
3: Emin misin?
1: Evet eminim.
2: Tamam. Peki bu duvarı gördün mü?
3: Evet, burada çöpe gitmesi gereken eşyalar var. Bunun
2: Peki,
3: gibi.
2: Peki çatal? Çatal gerekli mi?
3: Evet,
1: çatal. Abi bahçe aleti. Ne yani, atacak evet. mısın? Ben çöp değil, sonunda satacağımız eşyalar görüyorum.
3: Bozuk bu.
2: Peki bu üç tekerlekli oyuncak araba?
1: Onu seviyorum.
3: Peki ya bu? Beni yıka yazıyor.
2: Beni yıka. Bu ne, biliyor muyuz?
1: Hey tamam. Durun. Şuna bakın.
2: Bu yani, nedir biliyor muyuz?
1: Bu para kutusunun içine kimse bakmadı mı? Evet. Bozuk alet gösterin.
3: Bu bozuk.
2: Bozuk.
3: Bozuk.
2: Bozuk. Bozuk.
3: Bozuk. Evet, bu bozuk.
1: Size bir şey göstereyim. Bunu gördünüz mü? Bozuk nedir, göstereyim mi? İşte bu bozuk.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
11: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
10: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
12: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
18: Baba, burada toz tutan eşyalar var. Çalışmıyorlar, parçaları bozuk. Bunlar çöpe gitmeli artık.
19: Bunu gördün mü?
20: Evet.
19: Çalışmıyor. Bozuk nedir göstereyim mi? İşte bu bozuk.
20: Neden?
19: Bu eşyalar bozuk değil. Bunların onarıma ihtiyacı var.
20: Şaka mı bu?
19: Şaka yapmıyorum.
20: Onu ciddiye almadım. Baba, bu büyük çöp duvarını görüyorsun. Hadi bırak artık. Sence çok mu para eder? Bana planından söz et. Yakında arka tarafa giremeyeceksin bile.
19: Seth bana ne yapacağımı söyleyemez. Ben bu işi elimdeki malları atarak büyütmedim. İyi bir fikrim var. Kapa çeneni ve kapa çeneni.
20: Çöp kamyonu yine de geliyor.
19: Çöp kamyonu yok.
20: Gerçeği bir türlü görmüyor.
21: Merhaba, nasılsın?
20: Merhaba, ben Seth.
21: Dwayne.
20: Dwayne, memnun oldum.
22: Bobby J, memnun oldum.
21: Ben de öyle. İsmim ne dedin?
22: Bobby J.
21: Tamam, elimde bir flüt var. Ortaokulda enstrüman çalardım ama şimdi şarkıcıyım ve seçmeye girmek için Atlanta'ya uçak bileti almaya çalışıyorum.
20: Tamam. Ne kadardır sende?
21: 7. sınıftan beri.
20: Kaç yaşındasın?
21: 19 yaşındayım.
22: Önce çalıştığından bir emin olalım.
20: Flütü çalıyor musun?
21: Uzun zaman oldu. Hiç iyi çalamadım.
20: Evet. Bence de.
21: 7. sınıf hevesi işte.
20: Evet, 7. sınıf. Artık çok yetenekli bir flütçü
22: demek
20: olduğunu
22: anladık. Tamam, şimdi sesini duymamız gerekiyor.
21: Şarkı mı?
22: Evet. Bize bir şarkı söyle hadi.

0: Hiç iyi çalamadım.
1: Evet. Bence de.
0: Yedinci sınıf hevesi işte.
1: Evet, yedinci sınıf. Artık çok yetenekli bir flütçü demek olduğunu anladık.
2: Tamam, şimdi sesini duymamız gerekiyor.
0: Şarkı mı?
2: Evet, bize bir şarkı söyle.

0: Evet, gerçekten çok iyiydi. Çok iyiydi. Dwayne'in sesi gerçekten çok güzelmiş.
1: Peki ne kadar istiyorsun?
2: $40.
1: Rehincide enstrümanlara çok talep olur. Flüt iyi durumdaysa yeni ya da kullanılmış olması fark etmez. $30 ne dersin?
2: $35.
1: Tamam, anlaştık.
2: Tamam.
1: Tamam mı?
2: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Çok
0: sesin
1: iyisin.
0: Sesin iyi.
1: Flüt çalışını dinleyince epey endişelenmiştim
0: biraz
1: ama.
0: Biraz çekindim aslında.
1: Çocuğun yetenekli olduğuna şüphe yok. Umarım hayallerini gerçekleştirir ve Atlanta'daki seçmeye gider. Onu takip et.
0: Ben Bobby J.
3: Adım Bill.
4: Ben Les.
3: Nasılsınız?
4: Evet. Nedir bu?
3: İtalya'dan sihirli mantar çocuk oyuncağı.
4: İtalya'dan sihirli mantar çocuk oyuncağı.
0: Nereden buldun bunu?
3: Bir otomat şirketim var ve bu uzun süredir bende. Yerim az olduğundan bunun satılması gerek. Çalışıyor.
4: Aman
0: çalışıyor
4: tanrım.
3: Ev kullanımını ayarlı.
0: Ev kullanımı mı?
3: Yani para istemiyor.
4: Peki ben neden alayım?
0: Evet.
3: Yine para almayı ayarlanabilir. O iş kolay.
0: Bu şey için ne kadar istiyorsun?
3: 600 istiyorum. Yeniyken $3,700 vermiştim.
4: Böyle oyuncaklara büyük talep var. Torunlarım için bir tekne aldım. Bir çeyreklik atınca sallanıyor. Şunu biliyorum. Doğru fiyatı alırsam satabilirim. Cidden ne istiyorsun?
3: 4 diyelim.
4: Para kazanabilmek için paralıya çevirmem gerek. Yani
3: 3 olsun ve eve götürmeyeyim.
4: $75.
3: Hayır, o kadar inemem. En fazla 200'e inebilirim.
4: Üzgünüm.
3: Sorun değil.
0: Bindirdiğin için sağ ol.
4: $100 eder miydi?
0: Sence eder miydi?
4: Bilmiyorum. $100 ister misin?
3: 100 mü? Hayır, 200 almam gerek.
4: Tamamdır. Çok nadir bir parçaydı. Ona iyi bir fiyat verdim. Bundan daha iyisini veren olmaz.

0: Hey Seyit. Efendim? Çöp kamyonu geldi.
1: Kamyon yok dedim.
2: Evet.
1: Evet ne?
2: Ne yapacaksın? Eşya da burada, ne yapacağız?
3: Hepimiz onların hurda olduğunu biliyoruz. Sadece babamı ikna etmemiz gerekiyor. Atın dedikten sonra bir daha dert etmesine gerek yok.
4: Buna hazır mısın? Biraz yalnız kalmak ister misin? Eşyalara veda edersin.
2: Bir karar ver. Hadi artık bir karar ver.
1: Kolay mı sanıyorsunuz? Size bir ders vermeye çalışıyorum. Bazen...
2: Ne yapıyoruz? Hayat dersine ihtiyacım yok. Evet mi hayır mı?
4: Hadi
2: karar
4: baba.
2: Ver.
1: Atın.
2: Teşekkür ederim. Tamam hadi indirin şunu.
1: Sonunda pes ettim çünkü artık duymak istemiyorum. Yatırım yaptığımız bunca şeyi kaybettik mi? Bence kaybettik. Hepsi gitti.
2: Tamam yüklemeye başlayın.
1: Buna inanamıyorum.
4: İyi oldu baba.
2: Çok
4: sana iyi.
2: İyi
4: gelecek.
2: Bırak gitsin.
1: Artık bunun içindeyken değeri sıfır.
2: Yani?
1: Televizyon üstüne televizyon, teyp üstüne teyp atıldı. Kalbim kırıldı.

0: Sanki parayı alıp bir çukura atmışız gibi.
1: İyi görünüyor.
0: Tanrım ne güzel
1: duruyor. Bunlar bozuktu baba.
0: Ne kadar karlı
1: bozuktu
0: bir anlaşma
1: baba.
0: Oldu.
1: Evet, hepsi evet, bozuktu.
2: Al sana bir hatıra.
1: Bir sopa.
0: Güzel, kafana vurabilir miyim?
2: Tabii.
0: Bugün tamamen kaybedilmiş bir gün oldu.
1: Sanırım bu yüzden bütün gün, bütün ay, bütün yıl surat asacaksın değil mi?
0: Biliyor musun? Çok mutluyum. Aslında mutlu, mutlu, mutlu. Harika oldu. Bu herhalde hayatımın en mutlu günü.
1: Yapma baba.
0: Ben çok mutluyum. Mutlu, mutlu, mutlu. Raf'ın yanından geçerken çok mutluyum. Çok mutluyum. Oh, çok mutluyum. Çok mutluyum.
2: En azından mutlu.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Abi ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
19: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Pekala çocuklar, hadi başlayalım bakalım.
1: Bu akşam...
0: Bana burayı gösterin.
1: Restoran Steakout'ta.
2: Siparişleri hazırlamanız ne kadar sürecek?
1: Beni restoran sahibinden yardım istiyor.
2: Her şeyimi bu restorana sahip olabilmek için harcadım ve şimdi yardıma ihtiyacım var.
1: Bu restoran ödüllü bir burger mekanı.
3: Bu burgerde hangi sos kullanılıyor?
1: Kimliği belirsiz kişilerce...
0: Benimle dalga mı geçiyorsun? Orada kaykayın
2: buna
0: mı?
2: Buna inanamıyorum.
1: Tehdit ediliyor.
0: Bu karmaşık bir menü.
4: Kafa karıştırıcı.
0: Menü kafa karıştırıcı. Çalışanlarının da kafası karışık.
1: Eğitimsiz çalışanlar.
2: Etin nereden geldiğini biliyor musun?
4: Bronx'taki bir yerden
0: geliyor. Et Bronx'tan geliyormuş. Çalışanların etin nereden geldiğini bile bilmiyor.
1: Ve yardıma muhtaç çaresiz liderleri...
0: Her işi sen üstlenemezsin.
1: Restoranı kötü bir yola sürüklüyor.
0: Kendi pizzalarını yapıyorlar.
4: Peynir ve karabiber ister misiniz?
1: Evet, yani olur.
0: Bu da ne böyle? Bu çalışanlar nasıl eğitildiler? Utanç verici. Hayatımda böyle aptalca bir şey daha görmedim.
1: Willie Deagle'la tanışın.
0: Güzel bir yemek miydi?
1: New York'taki başarılı bir et lokantasının sahibi.
0: Size kapıyı açayım. Bizim servisimiz dünyada bir numara.
1: Peki böyle başarılı servisi nasıl yönetiyor? Bunlarla... Çalışanları 7/24 gözetim altında tutuyor.
0: Eğer sorunları göremezsiniz, o sorunları çözemezsiniz.
1: Şimdi farklı ülkelerden insanlar Willie'ye ulaşıyor ve...
0: Hadi başlayalım şu işe.
1: ...kötü durumdaki kurumlarını kurtarmasını istiyorlar.
0: Işınla beni Rabbi.
1: Willie iki alandaki deneyimlerini bir araya getiriyor.
0: Kızlar, menü konusunda onu test etmelisiniz.
1: Gözetliyor.
4: Aman Tanrım.
1: Ve restoran sahiplerine kimseler yokken neler olduğuna dair sağlam kanıtlar sunuyor.
0: Oraya gidip onlara bahane olmadan, bebek gibi ağlamadan bir restoran titizlikle nasıl yönetilir göstereceğim.

0: Bir tane peynirsiz club burger lütfen.
1: Ben AJ, New York, New Rochelle'deki AJ Burger'in sahibiyim.
0: Teşekkür ederim.
1: AJ Burger, Ocak 2008'den bu yana hizmet veriyor.
0: Siz tatlı ya da başka bir şey ister misiniz?
1: Buluşmalar gerçekleştirebileceğiniz klasik bir aile mekanı. Tüm aile için yiyecek bir şeyler bulabilirsiniz.
0: Garada domates, turşu ve soğan ister misiniz?
1: En meşhur ürünlerimizden biri AJ Club Burger'dir. Bölgesel New York Burger ödülünü kazandı. Etten pizzaya, İtalyan yemeklerinden kahvaltıya kadar her şeyi yapıyoruz. Ev yapımı tavuklu sandviç yapıyoruz. Bunun yanında domuz, kaburga, brokoli ve sosisli makarnamız da var. Yani aklınıza gelebilecek her şey var. Menüde her zaman yeni bir şeyler oluyor.
2: Geçen aylarda AJ'in işi bir anda hızlı bir şekilde düşüşe geçti.
0: Bugün tatil yapalım.
1: Her şeyi buraya yatırmışken işler bir anda kötü gitmeye başladı.
0: Tatlı ister misiniz? Hayır mı? Pekala.
1: Yemeklerimden memnunum. Yemeklerimde bir sıkıntı olmadığını biliyorum. Ama çalışanlar bilmiyorum.
2: Çevrim içi yorumlar gösteriyor ki çalışanlarla ve servisle ilgili sıkıntılar başlıca sorunlar arasında.
1: Merhaba çocuklar. Siparişleri hazırlamak daha ne kadar sürecek? Parti başlamak üzere. Şu an haftada yaklaşık 90 ila 100 saat arasında çalışıyorum ve 4 yıldır hiç tatil yapmadım. Parayı görüyor musun? Hepsini aynı şekilde yapacaksın. Evet, sürekli burayı nasıl iyileştirebilirim diye düşünüyorum. Ama artık ne yapacağımı bilemiyorum. Eğer burası kapanırsa tüm emeklilik paramı ve muhtemelen evimi de kaybedeceğim. Her şeyimi bu restorana sahip olabilmek için harcadım. Ve şimdi yardıma ihtiyacım var. Buna gerçekten ihtiyacım var.
2: Finansal bir batıştan kurtulmak için...
3: AJ, 5 dakika içinde buluşalım.
2: AJ, Willie'ye başvurdu.
3: AJ Burger'de neler oluyor?
1: Keşke anlatabilseydim. Yemeklerimiz çok güzel ama rakamlar aynını söylemiyor.
2: AJ'in tek umudu...
1: Herkes her şeyi seviyor gibi görünüyor ama tekrar gelen olmuyor.
3: Bak, gizli kameralar yerleştireceğiz, her şeyi izleyeceğiz ve işe en derininden başlayacağız, tamam mı?
1: Tamamdır.
3: Şimdi bana anahtarlarını ver.
2: Sorunun ne olduğunu bulup...
3: Şuranın önüne bir tane koyalım. Bir tane de masanın üzerine. Şuraya ve buraya da bir tane istiyorum.
2: İşleri yoluna koyabilmek.
3: Tamam, bana kameraları gösterin. Güzel. Kasa burada, mutfak ve yemek masaları da burada. Nasıl?
4: Güzel görünüyor.
3: AJ'in her yerini kameralandırdığımıza göre şimdi gözetleme zamanı. İlk önce tüm çalışanlarla tanışmak istiyorum. Restorandaki görevlerini öğrenmek istiyorum. Daha sonra onları farklı testlere maruz bırakacağım. Sonrasında onları bir araya getirip kuralları uygulayacağız.
1: Merhaba Willie.
3: Nasılsın AJ?
1: Aman tanrım, şuraya
3: nasılsın?
1: Bir
3: nasılsın? Otursana. Nasıl gidiyor?
1: Güzel, buna inanamıyorum.
3: Evet, elemanlarıma teşekkür edebilirsin. Her şeyi onlar kurdu.
1: Tek koltuktan tüm mekanı görebilmek inanılmaz.
3: Pekala, ne kadar zamandır burayı işletiyorsun?
1: 5 yıl oldu.
3: 5 yıl uzun bir süre. Normalde 5 yıldan sonra feraha ulaşman gerekirdi. İyi bir sistem ve yönetimde bu mekanın kendi kendini götürmesi gerekiyordu. Ne oldu?
1: Bilemiyorum, o yüzden buradayım ya. Yemekleri inceledik ama onda hiçbir sıkıntı yok. Servisinde gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir ekibim var. İnsanlar da memnun kalıyor.
3: Bunun bir sebebi olmalı. İnsanların neden daha sık gelmediğini görmek için buradayız. Kamera D'deki kim?
0: Merhaba AJ Burger.
1: Bu Bianca, yöneticim. 4 yıldır benimle çalışıyor. Bana göre güzel bir iş çıkarıyor.
3: Pekala.
1: Dürüst bir kız. İnsanlara eğitmeme yardımcı oluyor.
3: Haftada kaç saat çalışıyor?
1: Son zamanlarda haftada 40 saatten fazla çalışıyor.
3: Haftada 40 saat.
1: Bir de okula gidiyor. İyi bir çocuk.
3: Bu kim?
1: Dan.
3: Ne kadardır burada?
1: 1 yıl kadar oldu.
3: Şu çocuğa bir bak. Bir sonraki yemek molasını veriyor. Bu normal bir şey mi?
1: İlk defa buna şahitlik ediyorum.
3: Kamera C'de ne var?
5: Misafir masanın hesabı.
3: Bu kim?
1: Daniel. Yaklaşık 2 haftadır bizimle ve hala eğitimde. İşleri biraz kendi kendine yapmaya çalışıyor.
3: İş kıyafetleri üzerinde değil. Tüm çalışanların için bir kıyafetin
1: evet,
3: var mı?
1: Açıkçası ona henüz üniforma vermedim. Çünkü bu işi yapıp yapmayacağından emin
3: değilim. Yapıp yapamayacağı beni ilgilendirmez. Senin markanı temsil ediyor nihayetinde. Başladığı andan itibaren ona bir iş kıyafeti vermen gerekir.
1: Haklısın.
3: Bunun ayarlamalarını yapman gerekiyor. Kapıdan giren müşteriler var.
5: Merhaba.
0: Merhaba. 3 kişi olacağız.
5: İstediğiniz yere oturabilirsiniz.
0: Evet, teşekkür ederim. Şuraya geçelim mi?
2: Tamam, olur.
3: Bu da ne? Kendi pizzalarını getirmişler.
2: Merhaba.
5: Merhaba.
0: Ben kola alayım.
5: Tamam.
4: Ben de kola alayım.
5: Tamam.
2: Affedersiniz. Ortaya da büyük boy patates alabilir miyiz?
5: Tabii.
2: Lütfen?
5: Tamamdır. Teşekkür ederim. Başka bir şey istemiyorsunuz.
2: Şimdilik o kadar, evet.
5: Tamam.
6: Çok belli etmeden açsan iyi olur.
3: Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim. İnsanlar ellerinde sandviçlerle de geliyorlar mı?
1: Onlara biz de pizza satıyoruz. Eğer yemek isterseniz sizin için yapabiliriz derdim. Benim masamda başka birinin yemeğini yiyemezsiniz. Garsonların ne yapacağını Tanrı bilir.
3: Daniel'a bir bak. Doğru olmadığını biliyorum ama tek bir kelime bile etmiyor. Hadi ama bu saçmalık.
2: Teşekkür ederim.
5: Bir şey değil.
2: Fazladan peçete alabilir miyiz?
5: Tabii.
3: Fazladan peçete mi? Orada bir yığın peçete var. Pizzaya fazladan peynir ister misiniz?
5: Pizzaya peynir ve karabiber ister misiniz?
2: Evet, harika olur. Teşekkürler.
3: Hadi ama bu çılgınlık. Resmen başkasının yemeğini yemeleri için yalvarıyor gibiler. Ben kesinlikle affedersiniz ama başkasının pizzasını benim mekanımda yiyemezsiniz derdim. Bir patates ve herkese kola. Yanlarında da kendi pizzaları. Ve kimse onlara bir şey söylemiyor.
2: Teşekkür ederim.
3: Şimdi de tabak servisi yapıyorlar. Daha neler yapacaksınız acaba? Bu mekanı böyle asla kurtaramazsınız. Başkasının yemeğini senin mekanında yemek için gelen insanlara tabak servis etmek enerji, para ve zaman kaybıdır. Çalışanlarının bunu bilmesi gerekirdi. Bunun hiçbir özrü olamaz. Hiçbir şekilde. Bu senin hatan. Bir adım atıp burayı yönetme şeklini değiştirmen ve çalışanlarını eğitmen gerekiyor. Yoksa burayı kapatıp işini kaybedersin. Şuna bir bak. AJ Burger yemek salonundan başka bir şey değil. Tamam, şimdi gelen kalabalığa bakıp hangi çalışanların durumu kurtarabilecek bunu görelim. Kamera E orada. Oradaki kim?
1: Sean. Bir yıldız bizimle çalışıyor. Onu her gördüğünde dün öğrendiği şeyi hatırlatmak gerekiyor. Çünkü çok unutkan.
7: Ben karamelize soğanlı peynirli hamburger istiyorum.
4: Tamam.
7: Ne çeşit peynir
4: Hangi peynir olsun?
7: Menünün bir yerinde yazıyor mu acaba?
4: Bütün peynirler menüde yazmıyor.
7: Yazmıyor, tamam.
3: Ne dedi o? Galiba şaka yapıyor.
4: İsveç peynirimiz var. Mozzarella'mız var, feta peynirimiz var.
3: Kaç çeşit peyniriniz var?
1: Amerikan peyniri var, provolone, taze mozzarella, feta ve...
3: Cheddar var mı? İsveç
1: Hayır.
3: Yok mu?
1: İsviçre peynirimiz de var.
3: İsveç'te gelsin, araya kaynatalım. Peki bunlar menünün neresinde?
1: Bunlar menüde yazmıyor.
3: Neden peki?
1: Çünkü işi mutfak açısından basitleştirmek ve müşteriye seçilecek çok fazla seçenek sunmak istemedim.
3: Ama insanlar seçeneklerini görmek ister.
7: Affedersiniz, tekrar sayabilir misiniz? Çok fazla.
4: Cheddar, feta, gorgonzola. Başka ne vardı? İsveç peyniri, onu saymış mıydın?
7: Ben cheddar alabilir miyim?
4: Cheddar mı?
7: Evet.
4: Tamamdır.
3: Bir burgercide en çok satılan ürün nedir? Söyler misin bana?
1: Cheeseburger.
3: Cheeseburger. Ben cheeseburger sipariş etmek istiyorum ama hangi peynirlerin olduğunu göremiyorum.
1: Ya garsona sormanız gerekiyor ya da diğer ürünlerin içeriğinden bakmanız gerekiyor. Mesela tavuk ve brokolili provolone peynirli sandviçimiz var. Provolone peynirinin var olduğunu oradan görebilirsiniz.
7: Ben düşünüyorum. Karar veremedim.
3: Yani sen benden menünün diğer kısımlarını da okuyup aradığın peyniri bulup onu şu burgere ekleyelim dememi istiyorsun.
1: Evet.
3: Yani menün kimse için basit değil.
1: Evet.
3: Değil mi?
7: Şu an çok farklı hissediyorum. Sanki bu peynir olayını çok ciddiye alıyoruz.
3: Bu inanılmaz. Bana kamera F'ye getirin.
2: Ne alacaksın?
7: Bilmiyorum. Salata var. Tavuk ve burger var.
2: Peynirli bir salata alabilirsin. Pizza nerede?
3: Bak, ikisi de menüyü bir türlü çözemediler.
7: Sipariş vermek için hazır mısınız? Birazdan vereceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Ben muhtemelen burger falan alacağım.
7: Evet, olabilir.
3: Bu çılgınlık. Sipariş vermek bu kadar zor olursa tabii ki geri gelmezler.
7: Kafam karıştı. Biz buraya hamburger yemek için geldik ama... Her şey oldukça karışık.
3: Pekala, bu çok fazla. Bakmak istiyorum. Mike, burada menü var mı? AJ Burgerleri, Amerika'nın favori yemeği. Bu bayağı büyük bir menü. Kanat, çili, çorba, salata, dürüm, burger, tavuk, hot dog, her şey var.
7: Parmesanlı tavuk var, mantarlı tavuk ızgara var, erişteli tavuk çorbası da var.
3: Pizzaların var, acılı pizza, domuzlu nachos, Meksika mutfağı da var.
7: Hazır mısınız? Üzgünüm, biraz daha zamana ihtiyacım var.
3: Burada her şey var. Aklını kaçırmışsın. Öldürdün beni burada. Bu da ne?
1: İnsanların buraya haftada bir ya da iki kez gelmesini istiyorum. O yüzden bir araştırma yaptım ve burger, kızartma, dondurma, tavuk. Bunlar herkesin sevdiği yemekler. Menümde ise bunların hepsine yer vermeye çalıştım.
3: Ben bu menüye ancak şunu yaparım. Fırlatırım. Bak, topluma açık olmak güzel ama herkesi tatmin edemezsin, tamam mı?
1: Haklısın.
3: Anladın mı? Şu insanlara bak, hala sipariş veremediler. Bunun kayıtlara geçmesi gerekiyor.
2: Vejetaryen burger güzel gibi.
7: Evet. Siyah Angus bifteği.
3: Bir dakika, menüde biftekli mi var?
1: Angus bifteğimiz var. Aynı zamanda kurutulmuşunu da satıyoruz.
3: Sen ne yapıyorsun böyle? Biftekle ne işin var ki?
1: Aslında biftek bizi benzersiz kılan unsurlardan bir tanesi.
3: Ben asla buraya gelip biftek yemezdim. Sen buraya gelip $30 harcayarak biftek mi yerdin?
1: Yani...
3: Yani yapar mıydın bunu? Sorumu cevapla. O zaman neden her şeyi herkese satmaya çalışıyorsun? Bunu yapamaz. Çalışanlarına her bir ürün için nasıl eğiteceksin? Hepsindeki profesyonelliği nasıl koruyacaksın? Nasıl her siparişte bu ürünleri taze tutacaksın? Tüm bu malzemeleri ve ürünleri nasıl elinde tutacaksın? Bunu yapamazsın. Birinci sorun, restoranın bir kimliğinin olmaması. Müşterilerin basitliğe ihtiyacı var. Define haritasına değil. Eğer senden istedikleri şey alamazlarsa tabii ki geri gelmezler. Menün karmaşık, çalışanlarının kafası karışık. Senin kafan karışık olduğu için bu müşterilere de yansıyor.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net!
10: Hey! Dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
11: Biz de alışverişe atlayın.
10: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek tanıyor.
11: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
10: Kim işte bu çocuk ya?
11: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
12: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20.000 liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
13: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
14: Damla?
15: Bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
18: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bakın,

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız. Yaşanacaksa
0: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Bir fotoğrafımızı çeksene ya.
7: Taşıdık kalkama.
6: Olsun oğlum, çek sen.
7: Kalk sen de, kalk, çekiliyormuşuz. Sen de çekil bakayım şöyle.
8: Kalkalım çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
9: Şöyle oturayım hepiniz al.
7: Hadi çek bakalım.
9: Hepimiz alıyor.
7: Oldu mu? Ay çok güzel çıkmışım çok ya.
10: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Açıkça belli ki menü çok karmaşık. Çalışanların bunu bilmiyor. Burada her çalışanın bilmesi gereken çok basit kurallar var. Sen bir burger lokantası olmak istiyorsun. Burgerlerin üzerinden çalışanları test etmek istiyorum. Bakalım ne çeşit et kullandığını, etin nereden geldiğini, nasıl piştiğini bilebilecekler mi? Şimdi Thomas ve Michelle içeri göndereceğim. Burger sipariş verecekler ve çalışanlarına et hakkında nereden geldiğine veya ineğin nasıl yetiştirildiğine dair sorular soracaklar.
8: Deniz ürünleri... Pizza. Henüz burgerlere rastlamadım.
7: Pekala Thomas, bir burger sipariş et. Et hakkında çiftlik eti mi, doğal ve organik mi gibi sorular sor.
8: Ne istersiniz?
9: Burgerlerinizdeki etin nereden geldiğini biliyor musunuz? Söyleyebilir misin?
8: Hangi bölgeden geldiklerini?
9: Evet, yani demek istediğim organikler mi?
8: Organik olduğunu sanmıyorum. Sorup öğrenebilirim ama. Etin nereden geldiğini biliyor musun?
7: Müdürünü çağırıyor çünkü kendisi bilmiyor.
10: Bronx'taki bir yerden geliyor.
7: Bir saniye, o az önce eti Bronx'tan aldınız mı söyledi?
10: Burada işleniyor.
9: Burada mı işliyorsunuz?
10: Hayır, Bronx'taki yerde işlenip bize öyle geliyor.
7: Et Bronx'tan geliyormuş. Orada kimin işlediğini merak ettim.
9: Yani çiftlikte yetişmiyorlar.
10: Benim bunu bilme gibi bir yetkim.
9: Tamam.
10: Orada kesip işlediklerini biliyorum sadece.
9: Yani inekleri Bronx'ta kesiyorlar.
10: Evet.
7: AJ Burger, güya ünlü bir burgercisiniz. Daha çalışanlar etin nereden geldiğini bilmiyorlar. Etiniz Bronx'tan geliyormuş. Şuna bakın, kullanılmayan arabalar Bronx'tan geliyor. Etler değil. Peki etinizin karışımı nasıl?
9: %80 et, %20 yağ.
7: Çünkü bugünlerde genç hipsterlar yemekler hakkında çok şey biliyorlar. Sağlıklı beslenme, alerjiler ve nasıl beslendikleri konusunda hayli bilinçliler. Evet, pekala Thomas, ona köfte karışımının içindekileri sor. Ne oranda yağ içerdiğini sor.
9: Peki yağsız bir et mi yoksa?
10: Gayet doğal işte.
7: Hiçbir şey bilmiyor.
9: Evet.
7: Müdürün ve yanındaki çalışan et hakkında hiçbir şey bilmiyor. Buna ne diyorsun peki?
9: Servislerle ilgili daha büyük detaylarla ilgilenmekten, ürünlerin ayrıntısıyla ilgilenmemiş.
7: Peki her bir ürünün tanıtıldığı bir eğitim planın ve restoranın hikayesini ve felsefesini anlatan bir söylemin var mı? Çok fazla ürünün var. Her birini nasıl hatırlayacaklar? Söylesene bana. Bir şeyler yapman gerekiyor.
9: Peki içine konulan baharatları biliyor musunuz?
10: Biz köftelere yuvarlak şeklini verip ızgaraya atıp pişiriyoruz.
9: Hepsi bu kadar mı?
10: Evet.
7: Köftelere şekil vermek mi? Bu nasıl bir cevap? Bu kız nasıl senin yöneticin olabiliyor? Menünün büyüklüğü ve senin kafanın da karışıklığına rağmen çalışanların bir şeyler uydurmaya çalışıyor. Çok basit bir şey var burada, köfte. Ve bunun hakkında bile bir şey bilmiyorlar. Başarısız. Bana kamera feyi gösterin.
8: Vejetaryen ürünlerinden ne önerirsiniz?
11: Julian salatamız var. Aragula ve Meksika salatalarımız da var.
7: O masadaki garson kim?
9: Joe.
7: Aynı Daniel'daki gibi onun da giyecek bir tişörtü yok sanırım.
9: Hayır.
7: Hayır mı?
8: Aragula salatasının içinde ne var?
11: Aragula salatası mı? Yanında balzamik sirke ile baget ekmeği geliyor.
7: Menüdeki şeyi okuyor.
9: Arkasında başka bir garsonun olması gerekiyor. Yalnız olmaması gerekiyor.
7: Diğer çocuklar orada öylece takılıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar.
8: Sarımsak çubuklarını ödemene gerek yok. Şuradaki eski şeylerden seç.
12: Peki ya glutensiz yiyeceklerden ne var?
11: Glutensiz yiyeceklerden...
12: Ve süt ürünleri de olmayacak.
11: Glutensiz ve süt ürünleri
12: evet.
11: Olmayan mı? Bunu karşılayan bir şeyimiz var mı? Belki salata.
7: Üniforması yok, menüyü bilmiyor ve bu çocuk senin restoranın yüzü öyle mi?
9: Orada hala yalnız olduğuna inanamıyorum.
8: Laktozsuz neleriniz var?
11: Laktozsuz mu?
8: Sanırım ben tavuk alacağım.
11: Pekala. Peynir sosu ister misiniz yanına?
7: Laktoz alerjisi olan birine peynir sosu ister misiniz diye mi sordu o? Hadi ama bu tam bir saçmalık.
8: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
7: Buraya yeni birini aldığında nereden başlatıyorsun? Hangi pozisyonda?
9: Yeni birini aldığında kısa bir eğitimden geçiriyorum. Her şeyi gösterip etrafta gezdiriyorum. Daha sonra menüyü anlatıp POS sistemimizin nasıl çalıştığını gösteriyorum.
7: Senin için çalışan birini bir haftalık bir eğitime sokuyorsun. Sen müşterilerle hiçbir şekilde muhatap olmuyorsun. Telefon cevaplamıyor, sipariş almıyorsun. Onlar eğitimden geçip bunları yapıyorlar, öyle mi?
9: Kesinlikle doğru. Bunu izlemek utanç verici.
11: Bunu nasıl buraya... Bu kadının süte ve glutene alerjisi varmış.
10: O zaman ekmek ve peynir koymayacaksın.
7: Yeni bir çalışanla yöneticin bu şekilde ilgileniyor. Söyledi ve öylece uzaklaştı.
9: Evet, onu eğitmesi gerekiyordu. Normalde bu konuda iyiydi.
7: Burada bir sistem ve eğitim yok. Sorumluluk yok. Onları öylece salıveriyorsun ve bu da müşterileri etkiliyor. Şunlara bak, umursamıyorlar bile.
10: Kes şunu.
7: Yenileri masalara yollayıp kendileri, biz burada böylece takılıp para kazanıyoruz diye ortalıkta dolaşıyor.
9: Evet.
7: Bu senin restoranını etkilemiyor mu? Müşterilerini etkiliyor. Yeterince memnun ayrılmıyorlar.
8: Tavuk peynir ve karamelize soğan.
12: Affedersiniz?
8: Tavuk peynir ve karamelize soğan kimindi?
12: Bu benim mi? Bu tavuk mu? Aa. Ciddi misiniz? Benim laktoz alerjim var. İki defa söyledim bunu.
8: Tamam, sorun değil.
12: Teşekkür ederim.
8: Rica ederim.
12: İki defa belirttim.
7: Gördün mü? Laktoz alerjisi olan müşteriye peynir koymuşlar. Yeni gelen birini böyle eğitimsiz çalıştırırsan bu şekilde olur. Daha sonra neden böyle şeylerin yaşandığını merak ediyorsun.
8: Peynir istemediğini söylemişti. Muhtemelen bu ikisi karışmış olacak çünkü laktozsuz sipariş ettiğini
11: söyledi. Bunun da peynirsiz olması gerekiyordu. Peynirsiz olacaktı.
7: Sağındaki kız kim?
9: Shannon.
7: Ne kadar zamandır burada?
9: Yaklaşık 4 aydır. Yenilere eğitmenlik yapıyor.
7: Senin hatan. Buradaki kimseyi eğitmemişsin.
12: Ona laktoza alerjim olduğunu söyledim. Hem de tam 2 kez söyledim.
8: Evet, bir yanlışlık olmuş.
9: İnanılmaz.
7: Bunu görüyor musun?
9: Gerçekten inanılmaz. Orada olanlara inanamıyorum.
7: İşini ve mekanını yönetiyor olman gerekiyordu. Burada sorumluluk sahibi olan kim? Bu çocuğu nasıl müşterilerin önüne atabilirsin? Senin markanın yüzü şu anda o. Müşterilerin çok kötü bir deneyim yaşıyorlar. Tekrar gelmeyecekler. İkinci soru. AJ Burger'in ciddi eğitim sorunları var. Eğitimsiz çalışanları müşterilerin önüne çıkartıyorlar.
9: O siparişin hiç masaya gitmemesi gerekiyordu. Çünkü bilgisayar başında asla yalnız kalmamalıyım.
7: İşte asıl olay da orada. Sisteminiz nasıl çalışıyor? Bu çalışan kim tarafından eğitiliyor? Senin tarafından mı? Ben de seni burada eğitiyorum çünkü sen de hiçbir şey bilmiyorsun.
8: Şu an biriyle kavga etmek istiyorum.
11: Benimle etmek istemezsin çünkü
8: evet,
11: seni çok fena yenerim.
8: Kesinlikle.
7: Şunlara bir bak. Birbirlerine çarpıp eğleniyorlar, şakalaşıyorlar. İşleri de yok, yapmaları gereken bir şey de yok.
9: Bilmiyorum, belki de yoktur.
7: Ama sorumlular değil mi? Herkesin bir takım olarak çalışmasını ve işlerin yolunda gitmesini sağlayacak bir sisteme ihtiyaçları var. Benim tek gördüğümse yeterince eğitilmemiş çalışanların masalara yollandığı.
9: Kesinlikle
7: şimdi
9: haklısın.
7: Şimdi bir test yapmak istiyorum. Çalışanların işleri hakkında ve senin hakkında ne düşündüğünü görmek istiyorum. Yeni bir çalışan olarak bir kız gönderiyorum. Kimin burayı yönettiğini ve mekan hakkında sorular soracak. Eğlenceli bir mekan mı yoksa değil mi? Kolay bir test olacak.
9: Evet, güzel.
7: Kristin, içeri gir ve yöneticiyi sor. İş aradığını söyle. Bir başvuru belgesi doldurmak ve işe girmek istiyorsun.
10: Yönetici buralarda mı? Ben başvuru yapmak istiyorum.
5: Başvuru mu?
7: Kristin... Evet. Başvuru için özel görüşmek istediğini söyle.
10: Biraz konuşabilir miyiz sakıncası yoksa?
7: Şimdiden neler söyleyecek bakalım.
5: Ne oldu?
7: Ona mekan hakkında sorular sor. Burada çalışmaktan hoşlanıyor mu? Parası nasıl?
10: Başka bir restorandaki işimi yeni bıraktım. Çok dostça bir ortamı yoktu. Bana burada işlerin nasıl yürüdüğünden biraz bahsedersin diye düşünmüştüm.
5: Evet, dostane bir yer.
10: Dostça,
5: kesinlikle öyle.
10: Kesinlikle.
5: Gördüğün gibi hepimiz takılıyoruz. Etrafta dolanıp şakalaşıyoruz.
10: Evet.
5: Alan çok rahattır. O da sürekli şakalaşır.
7: Ne dediğini duydun mu?
10: O senin yöneticin mi?
5: Alan buranın sahibi.
10: Sahibi.
7: Ben yönetici olarak anılmayı hiç tercih etmezdim. Değil mi?
9: Doğru.
7: Kristin, yönetici hakkında sorular sor.
10: Yöneticiniz var mı? O nasıl biri?
5: Evet, yani... Bianca yöneticimiz. Evet, çoğu günler iyidir. Bazı günler biraz can sıkıcı olabilir ama çok dert edilecek biri
10: Anladım.
5: Değil. Tatlı bir yerdir burası. Başvuruyu bugün 5'ten sonra ya da yarın 12'den sonra getirebilirsin.
10: Tamam.
5: Bianca burada olacaktır.
10: Tamam, teşekkür ederim.
7: Pekala, Deni nasıl buldun?
9: Bence iyiydi.
7: Herkes etrafta şakalaşıyor durur deyip durdu. Sahip Alan bile etrafta şakalaşır dedi. Sana karşı bir korku ya da saygı ifadesine denk gelmedim ben. Evet, bu gerçekten kötü.
9: Onun burada çalışmaktan mutlu olmasına sevindim çünkü burada arkadaş ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Eğer onlar mutluysa müşterilere de yansıyacak.
7: Şüphesiz ki öyle. Mutlu olmalarını istiyorsun ama sorumlu da olmalılar.
9: Evet.
7: Herkesle iyi arkadaş olmaya çalışmıyorsun. Sen onların lideri ve rol modelisin. Eğer sen örnek olmazsan burada suçlanacak kendinden başka kimseyi bulamazsın. Kamera D'ye bir bakalım. Yine yeni olan Joe'yu görüyoruz. Yine yalnız, kimse ona eşlik etmiyor ya da ne yaptığına bakmıyor.
11: Ben bir tane Club Burger istiyorum. Pekala. Evet, onda hangi soslardan kullanıyorsunuz? Club Burger'de mi? Evet. Pek emin değilim. Club Burger'de ne çeşit sos kullanılıyor?
10: Bunu bilmen gerekirdi, menüde yazıyor.
11: Sanırım menüde yazıyor. Açabilir misiniz? Tamam, kusura bakmayın.
7: Baksana öylece yürüdü ve gitti. Yardımcı olmadı bile. Müşterinin bir sorusu vardı ve o soruyu cevaplamak için hiçbir şey yapmadı. O senin yöneticin ve ona hala güvenebiliyor musun? Müşterilere yardımcı olmak gibi bir duruşu yok. Masaya yolladığı genç bir çalışan var ve o da öylesine dolanıp durdu.
5: Onu öylece ortada bırakamazsın. Menüye yeterince hakim değil. Bu çok da hoş değil.
10: Belki de öğrenmesi gerekiyordu.
5: Ona biraz daha zaman ver. Biraz zaman tanımalısın. O kadar olmadı bile.
10: O bir haftadır burada.
5: Bak, eğer bir daha sorun olursa direkt gel bana sor.
11: Sana
5: tamam
11: mı sorayım?
5: Evet, bana sor. Çünkü tamam. Bianca'nın öyle bir sabrı yok ve insanlarla nasıl konuşacağını bilmiyor.
7: Dan güzel bir iş çıkardı. Onu kollarının altına aldı ve bir daha sorun olursa bana gel. Onun çok fazla sabrı yoktur dedi. Bunu biliyor musun? Bianca'nın bilinirliği böyle mi?
9: Hayır, bence böyle bir bilinirliği yok. Bence güzel çalışıyor. Açıkçası ben gördüklerime inanamıyorum.
5: Karideslerin etten ayrı geleceğini sanıyordum. Birlikte geldiğini bilmiyordum.
8: Hayır, karidesler burgerin içinde pişiyor.
5: Menüde böyle belirtilmiyor.
8: İsterseniz müdürü çağırabilirim.
7: Pekala, bu müşteri istediği şeyi alamadı. Bu müşterilerin ortak bir sorunu. Bakalım yöneticim bu işi çözebilecek mi?
5: Bu benim beklediğim gibi bir servis değil. Karidesin ve etin ayrı ayrı servis edildiğini düşünmüştüm. Başka bir şey isteyebilir miyim acaba? Bunun yerine cheddarlı hamburger alayım lütfen. Köftesi de iyi pişmiş olsun.
7: Yöneticine bak, orada müşteriden rahatsız olduğunu gizlemeyerek bir zombi gibi dikiliyor. Müşterinin memnun kaldığından emin olup memnuniyet verme isteği nerede? Herhangi bir liderlik, sorumluluk mesuliyeti ya da iş bitirme durumu göremiyorum.
5: Bolca domates ve yeşillik istiyorum. Ve çok pişmiş olursa sevinirim.
7: Müdür bitik görünüyor. Sanki müşterilerden ve çalışanlardan bıkıp usanmış. Çaresiz.
10: İnsanlar çok can sıkıcı.
7: Şuna bak. Lütfen. Bu kız nasıl bir yönetici böyle? Bu inanılmaz.
9: İnanılmaz. Orada olan şeylere inanamıyorum.
7: Kamera G'ye gel. Şu an telefonda sohbet ediyor.
10: Daha sonra bir adam geldi. Etli balıklı burger siparişi verdi. Zannediyormuş ki karidesler burgerin yanında gelecek. Ben doğru anlamamışım diyor bir de.
7: Şimdi de telefonda müşteriden şikayetçi oluyor. Bu kız beni öldürecek. Böyle bir yerde insanların ne istediğini hemen anlayabilecek birine ihtiyacın var. Değil mi?
9: Doğru.
10: Daha sonra da çok iyi pişmiş olsun, yanında domates olsun, bolca da yeşillik olsun diyor. Ben de tabii ki diyorum.
7: Şuna bak, bu kız yönetici falan olmak istemiyor. Her şeyden şikayetçi oluyor. Bu kızın müşterilere doğru davrandığını mı düşünüyorsun? O pozisyonu istemiyor. Çaresiz. Onu kovmalısın.
10: Ben 9 gibi dönmüş olurum.
7: Kamera D'de neler oluyor? Şuna bak. Bu kaykay da kimin?
9: Shannon işten eve giderken kullanıyor.
10: Shannon ve kaykayı. Tam bir rockstar.
11: Sen kaykaya mı biniyorsun?
8: Ben bineyim.
11: İnanmam.
10: O insanlardansın işte.
11: Sen de kullanıyor musun?
10: Hayır, hayır, hayır.
8: Neden denemiyorsun?
10: Çünkü düşerim.
8: Hadi ama.
11: Etrafta kimse yok ki. Neden çekiniyorsun?
6: O kaykay mı?
8: Ayağını bu şekilde ittirmen gerekiyor.
7: Çalışanlarına bir bak. Restoranın ortasında şu an bir kaykay var. Müşterilerin ortasında böyle bir şey kim yapabilir?
9: Buna inanamıyorum.
11: Orada ne yapıyorlar öyle?
8: Bu tarafta Türkiye dondurma makinesine çarpma. Çok dengesizdir. Dikkatli ol, tamam mı?
11: Düşseydin kötü
10: evet,
11: olurdu.
10: Evet, fena olurdu.
9: Aman tanrım.
7: Yöneticilikte olduğu gibi kaykayda da kötü.
9: Kendilerini öldürecekler.
8: Bu kendimi daha iyi hissettirdi.
10: Ne?
11: Görüşürüz.
7: Yönetici orada ve kimse bir şeyi umursamıyor. Bu nasıl bir şey böyle?
9: Anlayabilmiş değilim.
7: Bu utanç verici. Hayatımda böyle bir şey daha önce görmedim.
10: İttirme beni Shannon.
8: İttirmiyorum. Düşmediğinden emin olmak için tutuyorum. Arkana dikkat et. Müşteri geliyor. Evet.
10: Merhaba. Hoş geldiniz.
12: Biz hemen alıp gitmedik bir şeyler bakıyoruz.
10: Kasadan halledebilirsiniz.
7: 10 dakikadır yaşanılan bu şey çılgınlık.
12: Dikkatli ol.
7: Orada karısıyla oturan adama bir bak. Onların tekrar geleceğini mi sanıyorsun? Daha siparişini bile alan olmadı. Burada sorumluluk sahibi kim? Sen misin? Acilen bir şey yapıp bunları kovmalısın. Üçüncü soru. Kayıtsız çalışanlar. Bu mekanda çalışanlar hiçbir şeyi umursamıyorlar. Eğer senin çalışanların başarılı değillerse sen de başarılı olamazsın. Burası aynı bir lise kafeteryası gibi. Şuraya bak. Takılıyor, sohbet ediyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bunun için seni suçluyorum dostum. Bir disiplinin yok. Herkesin istediğini yapmasına izin veriyorsun. Öylece izliyorsun. Benim kadar sinirlenmiyorsun bile. Burayla ne yapmayı planlıyorsun? Buradan para kazanman gerekiyor dostum. Sorumluluk almaz ve yolunu belirlemezsen bu işi kaybedersin. Herkesi bir araya topla. Bir toplantı yapacağız. Benim burada gördüğüm sorunlar mekanın bir kimliğinin olmaması, zayıf eğitim metotları ve sorumluluk almayan kontrolsüz çalışanlar.
5: AJ Burger bir geceliğine mekanı kapattı ve...
9: Evet arkadaşlar, tatil programını yapacağız.
5: Billy acil bir toplantı düzenledi.
9: Geri kalan çalışanları da eğitmemiz gerekiyor.
5: O kapıdan kimin gireceğine dair bir fikirleri yoktu.
7: Merhaba, buranın yönetimini bir süreliğine alacağım. Ben Jack amca et lokantasının sahibi William Jack Daigle. AJ beni aradı, işlerin kötüye gittiğini söyledi ve biz de bir incelemede bulunduk. Gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştirdik ve herkesi izledik. Daha iyisini yapmanız gereken birçok şeyi gözlemledik. Peki ne oldu? Bir takım olarak tüm mekan çok bitik bir halde. Benim için çılgınlık seviyesinde. Her yere kameralar ve mikrofonlar yerleştirdik ve herkesi izledik. Daha iyisini yapmanız gereken birçok şeyi gözlemledik. Peki ne oldu? Siz buraya pizzasıyla gelmiş oturmuş birine servis ettiniz. Ve pizzası için soslar getirdiniz.
12: Peynir ve karabiber ister misiniz?
5: Evet, şahane olur. Teşekkür ederim.
7: Yarın bir yer açtığında oraya gelip başkasının pizzasını yiyebilir
5: miyim? Hayır.
7: Peki onlar burada neden yedi?
5: Ben görmedim.
7: Ben izledim. Sen hiçbir şey yapmamakla meşgul olduğun için görmedin. Sıra sende Shannon. Mekanın ortasında kaykayın vardı.
12: Dikkatli ol, düşebilirsin.
7: Yapacak bir şeyler bulun. Ben olsam şimdiye sizi kapıya koymuştum. Evet Bianca, sen ne zamandır buradasın?
10: 4 yıl.
7: Senden buranın yöneticisi olarak bahsetti. Senin işin bu mu? Bununla mı uğraşıyorsun?
10: Evet.
7: Yönetici olduğunu söylüyorsun ama Joe'nun yardıma ihtiyacı varken ona hiç de yardımcı olmadığını gördüm.
11: Club Burger'de ne çeşit bir sos kullanıyordun?
10: Bunu biliyor olmalısın. Menüde yazıyor.
11: Sanırım menüde yazıyor. Açabilir misiniz?
7: Sen bu işi, bu insanları seviyor musun?
10: İnsanları seviyorum.
7: İnsanları eğitmeyi seviyor musun?
10: Ben çok hoşlandığımı söyleyemem.
7: Neden?
10: Çünkü insanları sürekli eğitiyoruz ve işe yaramıyor.
7: Çünkü bu işte insanları tutmak kolay değil, değil mi? Ama Joe buraya geldiğinde ve onu seçtiğinde onun bir şeyler öğrenmesini ve iyi bir iş çıkarmasını istersin. Eğer sen serviste bir numaraysan o da bir haftalığına senin yanında bu işi öğrenmeli. Çünkü eğer ne yapacağını bilmez ve hata yaparsa bunu düzeltmek de sana kalıyor. Değil mi? Belki bu yüzden burada insanlar devamlı kalamıyor çünkü güvenleri kırılıyor. Şimdi yeni bir kızımız var Daniel. Ne kadardır buradasın?
12: 2 haftadır.
7: Ona eğitimle ilgili durumların nasıl gittiğini sordum. Eğer ben yarın buraya çalışmak için gelseydim ve siz beni işe alsaydınız ne olur?
10: İlk önce menüyü öğrenmekle başlardım.
7: Bunu nasıl yapardın? Benimle oturup mu yoksa bir eğitim programı dahilinde mi?
9: Biz menü üzerinden geçtik. Ne bilip neleri bilmediğine baktık.
7: Ama menü de tek başına oldukça geniş değil mi? Bu menü hakkında eğitimi tamamlamak ne kadar sürerdi? 1 gün mü? 2 mi? Ya da 3 gün mü? Belli değil mi? Haksız mıyım? Malzemeleri öğrenmesi gerekiyor. Sen ne kadar zamandır burada çalışıyorsun Shannon?
12: 4 ay kadar oldu.
7: 4 ay. Evet. Buradaki burger çeşitleri ne? Bu burgerler nelerden yapılıyor?
12: Etten.
7: 4 ay olmuş ve sen burgerlerin neyden yapıldığını bilmiyorsun. AJ bana geleneksel burger yaptığınızı ve oranın da 80'e 20 olduğunu söyledi. %80 et, %20 yağ. Ama bu %80'in içinde boyun, döş ve pirzola olduğunu söyledi. Neden içinde döş ve pirzola da var? Çünkü farklı çeşitlerde et kullanılması karışıma daha hoş bir lezzet verir. Çok da mantıksız değil, değil mi? Yani sizin köfte karışımınız bu. Bunu nasıl hatırlayacaksınız? Ben az önce et hakkında neler söyledim? Burger nedir?
12: 80'e 20.
7: 80'e 20. Oran nasıldır?
11: %80 et, %20 yağ.
7: Tamam. AJ burgerleri için neden böyle bir karışım yapıyoruz?
12: Çünkü böylece daha güzel bir tat
7: oluyor. Daha güzel, daha lezzetli oluyor. Evet. Boyun kullanılması çok gelenekseldir. Bunları bilmeniz sizi burada daha donanımlı kılacak eğitim programının bir parçası. Bu sizin işiniz. Bu odadaki herkesi topla. Hangi işte daha iyi olduklarını keşfet ve daha verimli olsunlar. Çünkü eğer onlar verimli olurlarsa AJ Burgerleri, pizzaları, Meksika yemekleri ve her ne çeşit mutfak varsa hepsinde başarılı olmuş olursun.
9: Doğru.
7: Zor ama bunu halletmemiz gerekiyor.
9: Evet.
7: Buranın
9: evet.
7: kimliğini belirlemek lazım. Şimdi çalışanlar olarak size soruyorum. Burası nedir?
11: Her şey ve hiçbir şey.
7: Sizce bu işe yarıyor mu?
5: Bence
7: hayır. Gerçeği söyleyeyim. Ben böyle güzel bir burger dükkanına gelmek isterdim ama görmek istediğim manzara bu olmazdı. Hayal kırıklığına uğradım. Nasıl güzelleştirebiliriz? Aslında yapmayı istediğin şeyi, buraya bir kimlik kazandırmayı ve yeniden inşa etmeyi nasıl başarabiliriz?
9: Önce fix menüye bakmalıyız.
7: Evet. Sonra da sana bakmalıyız. Bu işe odaklanmalısın. Bir disiplinin olmalı ve buradaki herkesi yönetmelisin. Üzerine çalıştığımız şeyler bunlar ve bu değişime bir an önce başlayacağız. Ama ilk önce AJ burada değilken burayı kimin yönettiğine karar vereceğiz. Bianca, bana işini söyle.
10: O olmadığında buradaki sorunlara müdahale ediyor.
7: Yani müşterilerle olan ilişkilere dahil olmuyorsun. Açıkçası senin müşterilerle olan ilişkini çok zayıf buluyorum. Bu sorumluluk gerektiriyor. Ciddiye almalısın. Bu bir şaka değil. Ciddi bir iş. O binlerce dolar harcadı ve sizi işe aldı. Ve burada her şeyi öğrenmeniz için bir fırsat sunuyor. Yaptığınız işte övünün. Kendi işinizmiş gibi sahip çıkın. Burada herkesin yapması gereken şey de bu zaten. Tamam mı?
9: Doğru. Ben olmadığımda burayı sahiplenmeli, işleri devralmalısınız.
7: Bunun çok kolay olmadığını biliyorum ama o bir değişiklik yaratmak, burayı iyileştirmek istiyor ve bu da güzel bir şey. Şimdi daha doğru bir yöne harekete geçeceğiz. Pekala, herkese teşekkür ederim.
9: Teşekkür ederim Billy.

0: yaparsın gel. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank kartıma din.
9: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
10: Ya, kalp damar ilaçları da var.
11: Reçetesi nerede?
12: Meyve yasak, komple yasak.
11: Hiç getiremezsin, haberim yok.
12: Tamam onları da bırak.
13: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
14: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
15: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
16: Ala. Oo aferin.
17: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Merhaba Bianca, otursana. Dan, bir sandalye kap. Bu size garip mi geliyor çocuklar?
19: Evet.
3: Biraz.
18: Evet. Bianca, sen insanları eğitmekten sıkıldığını söyledin değil mi?
19: Evet.
18: Kaç yıldır buradasın?
19: 4.
18: 4 yıl.
19: Benim sahada olmakla ilgili bir sıkıntım yok, bilmiyorum. Sanırım...
18: Peki burayı yönetmek istiyor musun?
19: Evet, çok uzun süredir bunu yapıyorum.
18: Evet.
19: Yani...
18: Burası senin kendine güvendiğin bir yer değil mi? Senin kilit bir görevin var. Sen girişi yöneteceksin, misafirleri buyur edeceksin, uzaktan siparişleri takip edecek ve onların gittikleri yere sapasağlam ulaştıklarından emin olacaksın, tamam mı? Sen de masaları idare edeceksin. Ön taraftaki çalışanları organize edeceksin. Sen bunda daha iyisin, onları eğiteceksin, tamam mı? Dan'le biraz daha konuşmak
19: tamam.
18: istiyorum, tamam mı? Teşekkür ederim
19: Bianca.
18: Bir garson olarak siz bu restoranın yüzlerisiniz. Bunun aynısını diğer çalışanlara öğreteceksin. Her şeyi senden öğrenecekler. Şimdi buraya yeni birilerini getirip seninle konuşmalarını, senin de onları eğitmeni ve burada küçük değişiklikler yapmanı istiyorum. İlk önce tamam. Daniel'la başlayacağız. Evet.
3: Tamam Daniel.
18: Merhaba Daniel.
8: Nasılsınız?
18: En iyi burgeriniz hangisi?
8: Bence tavuklu mozzarella'lı olan.
18: Güzel bir burger yemek istiyorum. En iyi burgeriniz ne?
8: Başka çeşitler
18: var. Ne kadardır buradasın?
8: 2 haftadır.
18: Sen olsan ne yerdin?
8: Ben olsam tavuklu mozzarella'lı olandan
18: evet.
8: yerdim.
18: Yani onu bize satmak istiyorsun. Bir tek onu yiyorsun.
8: Benim favorim.
18: 2 haftalık birinin bize verebilecekleri bunlar. Sence nasıldı? Daha nasıl iyileştirebiliriz? Yürürken daha canlı olup hoş geldin diyebilirdin. Burger konusunda iyiyiz. Şehirdeki en iyi burgerler bize diyebilirsin. Şimdi geri dön ve tekrar yap.
8: Merhaba, benim adım Daniel. AJ'ye hoş geldiniz.
18: Pekala, teşekkür ederim. Ne yiyebiliriz?
8: New Rochelle'deki en iyi burgeri
18: gerçekten.
8: Yiyoruz. Gerçekten? Evet.
18: Tek bir adımda bile nasıl işlerin düzeldiğini ve kendine güvendiğini görüyor musun? Pekala, güzel iş çıkardın Daniel. Şimdi Joe ile devam ediyoruz. Çünkü Joe Daniel'dan yeni, yani nasıl bir şey yapacağınızı göreceğiz.
20: Merhaba, AJ'ye hoş geldiniz. Bu akşam ne yemek
18: Gayet
20: istersiniz?
18: Gayet iyiyiz, teşekkür ederiz.
20: Size önce içecek bir şeyler ikram edeyim
18: Joe
20: mi?
18: Joe masaya gelirken, merhabalar, ben Joe deyişini gerçekten hissetmek istiyorum, tamam mı?
20: Tamam, anladım.
18: Tamam.
20: Merhabalar, AJ'ye hoş geldiniz. Ben Joe, nasılsınız?
18: Ve gülümse, gülümsemeni istiyorum. Robot
20: gülümseme
18: değilsin.
20: Tamam.
18: Evet, işte böyle gülümse. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Joe, bu gece sizinle ben ilgileneceğim.
20: Tamam.
18: Tamam mı? Daha sonra başlayacaksın. Bize bir şeyler satacaksın. Bu akşam çok çıtır kanatlarımız var. Bayılacağınıza eminim gibi şeyler, tamam mı? Bir planın olsun. Kapıdan gelen müşterileri gördüğünüz an hemen kafanıza bir plan oluşturun. Tamam mı?
20: Tamam.
21: Tamam.
18: Tamam. Güzel çocuklar, iyi iş çıkardınız. Beni anladın değil mi Dan?
21: Evet.
18: Menüyü de al. Bize yemek mi getirmek istiyorsun?
20: Görüşürüz.
18: Teşekkür ederim dostum.
21: Teşekkür ederim.
18: Görüşürüz. Hadi bakalım. Görüyorum ki çalışanlarla ilgili sıkıntıları halledebiliyoruz. Ama ben senin büyük bir sorunun olduğunu düşünüyorum. Seni bu işe girmiş ama bunun yanında korkmuş, üzgün ve başarılı olmak için her şeyi denemiş biri olarak görüyorum. Sadeliğe odaklanmalısın. Hayallerine, vizyonuna ve sadeliğine dön, tamam mı? Bunu gerçekleştirebilirsin. Ve eğer bir müşteri gelir ve bu pizzaya ne olmuş böyle derse sen de biz pizza yapmakta iddialı değiliz. Biz şehrin en iyi burgerini yapıyoruz dersin. Ve bunun için istekli olmalısın. Her yerden gelecek her doları öylece beklememelisin. Ve çalışanlarını da daha fazla adapte etmelisin. İnanacağın şeyler bunlar olmalı. Onları da olumlu etkilemelisin, tamam mı?
22: Evet.
18: Birkaç hafta sonra geldiğimde bütün bir menü görmek istiyorum ve karışık olan her şeyin yok olmuş olmasını istiyorum. Planın ve odağının ne olduğunu
22: tamam.
18: bilmek istiyorum, tamam mı AJ? Ne demek?
22: Yardımları için sağ ol.
18: Altı hafta sonra benim de şahit olduğum sorunları düzeltebildiler mi diye AJ Burger'e geldim. Sorun, restoranın belirli bir kimliğinin olmaması, eğitim programlarındaki zayıflık ve sorumluluk almayan, kontrolden çıkmış çalışanlardı.
19: Asıl biz teşekkür ederiz.
18: Merhaba Bianca, nasılsın?
19: Merhaba.
18: Nasıl gidiyor? Nasılsın?
19: Güzel, sen nasılsın?
18: Bu sefer benden korkmadın değil mi? Gülümsüyorsun, mutlusun, işler
19: evet.
18: iyiye gitmişe benziyor.
19: Evet.
18: Alan nerede?
19: Arkada, ben
18: Evet, bunu yapar mısın? Teşekkür ederim.
19: Tamam, görüşürüz.
18: Vay cadına, şuna bakın. Menü yarı yarıya hafiflemiş. Hey, nasılsın dostum? Yeni menüye bayıldım. Çok güzel görünüyor. Sen ne yapıyorsun?
22: Senin söylediklerini yapıyorum. Odaklandım ve her şeyi sadeleştirdim.
18: Şimdi bakınca hayal gibi geliyor değil mi?
22: Evet.
18: Öncesinde?
20: Ne yemeği düşünüyorsun?
23: Biraz daha bakmam gerek.
18: Çok fazla seçenek vardı ve ne olduğunu anlamak neredeyse imkansızdı. Şimdi ise...
23: Ben kendin yap burgerlerden
18: burası
23: yiyeceğim.
18: Burası tamamen sadeliğe döndü. Menüsünü sadeleştirdi. Müşteri memnuniyetini de arttırmış oldu. Her şey güzel görünüyor. Herkes
22: evet.
18: üniformalı.
22: Evet,
18: İşler
22: öyle.
18: Nasıl?
22: Fena değil.
18: Öyle mi?
22: Her gün büyüyor.
18: Tamam.
22: Evet,
18: peki
22: kesinlikle.
18: Joe ve Daniel nasıllar? Öncesinde?
20: Glutensiz ve süt ürünleri olmayan mı? Öyle bir şeyimiz var mı emin değilim.
18: Bir eğitim programı ve kendini eğitebilecek yeni çalışanlar yoktu. Şimdi ise...
19: Hoş geldiniz, ben Daniel. Sipariş için hazır mısınız?
18: Daniel ve Joe menüyü karşılamayı öğrendiler ve çok iyi iş çıkarıyorlar.
20: İçecek ve patatesleri büyük boy yapmak ister misiniz?
18: Şimdi onların burada kalmalarını sağlıyorsun. Ürünü, yemekleri biliyor
22: Kesinlikle.
18: Ve artık kendilerine güveniyorlar. Bu da sana
22: evet,
18: istediğin
22: evet.
18: gibi daha çok para
22: evet.
18: kazandıracak.
22: Gayet iyi.
18: Deni nasıl?
22: Kesinlikle öyle.
18: Öncesinde...
21: Dostane, gayet dostane. Gördüğün gibi hepimiz rahatız.
18: Dan potansiyeli güçlü ve harcanmaması gereken bir çalışandı. Şimdi...
21: Masa B 3'e uğra ve hesapları almış mı bir kontrol
20: tamam.
21: et, tamam mı?
18: Kendisi yöneticiliğe terfi etti. Ve çok iyi yönetiyor. Bianca da iyi. Ön tarafı ve telefonları hallediyor.
22: Gayet güzel.
18: Öncesinde...
20: Club Burger'de ne çeşit bir sos kullanıyorduk?
19: Bilmen gerekiyor. Menüde yazıyor.
18: Bianca yöneticilikten sıkılmıştı. Şimdi ise...
19: Tabii ki. Bir telefon numarası alabilir miyim?
18: Sorumluluklarını tekrar gözden geçirdi ve ilgi alanı olan kısma daha çok odaklandı. Bir şeye ihtiyacın var mı?
22: Teşekkür ederim
18: tamam,
22: dostum.
18: Tamam, kendine iyi bak.
22: Seni görmek
18: Görüşmek
22: güzeldi.
18: Üzere. Görüşürüz.
22: Evet, görüşürüz. Willy beni yönlendirdi. New Rochelle'deki en iyi burgeri yapan yer olmamı sağladı. Şimdi yaptığımız şey de tam da bu. Burger yapıyoruz ve insanlara en iyi şekilde hizmet ediyoruz.
18: AJ ve takımı gerçekten işleri yoluna koydu ve bir adım ileri taşıdı. En iyi yaptıkları şeylere odaklandılar ve sonunda hak ettikleri başarıyı buldular. Squawk!
24: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
25: Otel harika.
26: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne?
0: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kendime söz, sözü kız. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı
10: tak. Irwin Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Peki arkadaşlar, yayına geçin. Neler oluyor görelim.
12: Bu gece...
18: Barı mutlaka görelim.
12: Gözaltındaki restoranda.
18: Dans eden paleçoya bak. Böyle mi restoran işletiyorsun?
16: Bir daha buraya asla gelmem. Gidelim.
18: Burada hiç kimse müşterileri etkilemek için bir şey yapmıyor.
12: Billy bir restoran sahibine...
19: Bence tek yapmam gereken seni kovmak.
12: Sen nasıl kendini kov? Annesinin Latin yemeklerini sunduğu restoranını açık tutmak için... yardım etmek istiyor.
16: Neden onunla şat içiyorsun?
20: Bunu sorun etme.
16: Sana iyi eğlenceler.
12: Kural tanımayan bir personel.
21: Herkesin ona dikkat etmesi
16: Herkes
21: gerek.
16: Herkes hata yapar.
21: Ama sen çok hata
20: Hayır,
21: yapıyorsun.
20: Sen ne yapıyorsun?
18: Bu sorunları çözmen gerekir. Çünkü bu ölüm kalım meselesi. Restoranına sana ve annene saygı göstermeleri gerekir.
12: Ve kaotik bir atmosfer.
21: Bunun için mi para alıyorlar?
18: Bunu annene nasıl yaparlar?
16: Herkes hata yaptı.
19: En çok hata yapan sensin.
18: Annen tüm kalbi ve ruhuyla en zor yemekleri yapmak için canını dişine takıyor. Uyan ve sorumluluk al biraz.
12: Willie Diggle'la tanışın.
18: Yemek güzel miydi?
12: New York'ta başarılı bir biftek evi zinciri sahip.
18: Sana kapıyı açayım. Servisimiz dünyada bir numaradır.
12: Peki bu mükemmel servise ulaşmayı nasıl başardı? Bunlar. Personeli 24 saat gözetim altında.
18: Sorunu çözmek için onu görmek gerekiyor.
12: Artık ülkenin dört bir yanındaki işletmeciler Willie'ye geliyor.
18: Hadi işe koyulalım.
12: Ve sorunlu işletmelerini kurtarmak için ondan yardım istiyorlar.
18: Göster bakalım Robbie.
12: Willie hem servis...
18: Menü konusunda onu test edin.
12: Hem de gözetlemedeki...
16: Aman tanrım.
12: ...ustalığını birleştirerek işletmecilere kanıtlar sunuyor. Kimse görmeden.
18: Oraya gidip bu restoranın nasıl işletilmesi gerektiğini onlara göstereceğim. Bahane yok, ağlamak yok, nokta.

0: Adım Louis. Bronx'taki Latin mutfağının sahibiyim.
1: Quattro Mamis Polo.
0: Aynı zamanda müzik prodüktörüyüm. Annem her zaman harika bir aşçı olmuştur. Porto Rico ve Kolombiya'dan sanatçılar gelir ve gerçek İspanyol yemeği yemek istiyorum. Beni öyle bir yere götür derlerdi. Ve ben de tamam annemin evine gidelim o zaman derdim. Birçok sanatçı bana annemin inanılmaz bir aşçı olduğunu ve ona bir restoran açmam gerektiğini söyledi. Buradaki ana yemekler chicharrón de pollo, mamis pollo, gran churrasco, soğan ve biberle birlikte ızgaraya yapılıyor. Buradaki yemekler ev yapımıdır.
1: Tadına bak, gerçekten çok iyi.
0: Büyük annenizin mutfağından çıkmış gibi.

0: Afiyet olsun.
1: Gracias.
2: Geçmiş yıllardaki başarısına rağmen son zamanlarda Latin mutfağının işleri bozulmaya başladı.
3: Burada pek fazla insan yok.
0: Hı hı.
4: Satışlar düştü.
1: Çok uzun sürdü. Gidelim hadi.
4: Müşteriler azalıyor. Yemek yüzünden olamaz. Çünkü herkes annemin aşçılığına bayılıyor.
2: İnternet yorumları otantik Latin mutfağını övüyor. Ancak servisi hiç beğenmiyor.
4: Bana sorunun ne olduğunu gösterecek birine ihtiyacım var.
2: Louis'in sorunlarına 2010'da bir trajedi eklendi.
4: Annem iş yerimin önünde karşıdan karşıya geçiyordu. Bir araba ona çarptı. Çarpan adam olay yerinden kaçtı. Doktorlar o geceyi atlatamayacağını söylediler. Ne yapacağımı bilemedim. Restorana gelemedim. Hayatımın en karanlık dönemiydi. Kazadan sonra ne yapmam gerektiğini bilemedim. Doktorlar bana onun için en iyi terapinin restoranda bulunmak olduğunu söylediler. Latin mutfağı benim annem. Bugün onu bu kapılardan geçerken görmek... Ah, affedersiniz. Ah, o çok inanılmaz bir kadın ve bu restoranın başarısız olması diye bir seçenek yok.
2: Hiç vakit kaybetmeden...
5: Merhaba Louis, Latin mutfağında işe başlıyoruz.
2: Louis, yardım için Willie'yi arıyor.
5: Sana nasıl yardım edebilirim?
4: Restoranda neler oluyor hiç bilmiyorum.
5: Aşçı kim, sen misin?
4: Annem.
5: Annen, tabakta sevgisini sunuyor.
4: Evet, evet.
5: Gizli kameralar koyup sorunları teşhis edeceğiz ve sana her şeyi düzeltmen için bir plan sunacağım.
2: Sorunu bulmak için tek umudu o.
5: Her yeri görelim, özellikle de barı.
2: İşlerin düzelmesi gerek.
5: Yukarı. Şuraya.
2: Latin mutfağını kameralarla donattıktan sonra Willie ve ekibi yakındaki bir ofiste izlemeye geçiyor.
5: Her şey iyi görünüyor. Mekanı kameralarla donattığımıza göre artık gözetlemeye geçebiliriz. Merhaba Louis, içeri gel dostum. Önce kilit personeli tanımak ve onların iş başında müşterilerle etkileşimini görmek istiyorum. İçeri özel ekipler gönderip belli testler yapacağım. Ve personelle yüzleşip bu mekanı düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım.
4: Aman tanrım, bu da ne böyle?
5: Şimdi seninle birlikte mekanı gözleyeceğiz. Sen bana personeli tanıtacaksın ki kim olduklarını, ne kadardır burada çalıştıklarını ve haklarında her şeyi bileyim.
0: Sen bana soğan eklememi söylemedin ki.
5: Mutfakta konuşan kim?
4: O benim annem.
5: Demek bu annen ha? Bütün gün orada uğraşıp duruyor.
4: Evet.
5: Vay canına. Annenin memleketi neresi?
4: Annem Kolombiya doğumludur.
5: Kolombiya mı? Tamam. Burayı açmayı düşündüğünde annenle konuştun mu peki?
4: Evet. Menüyü onun üstüne şekillendirdim. Yaptığı yemeklere göre.
5: Annen çok yaratıcı, sağlam bir.
4: Evet.
5: Anladığım kadarıyla yakın zamanda bir kaza geçirmiş. Bana anlatır mısın? Nasıl oldu?
4: Şöyle oldu. İki yıl kadar önce karşıdan karşıya geçerken bir araba ona çarptı. Kötü bir kaza.
5: Sahi mi?
4: Evet.
5: Restoranın önünde mi?
4: Olay esnasında yolun karşısında.
5: Aman tanrım.
4: Öldüğünü söylediler.
5: Ne?
4: Evet. Öldüğünü söylediler. Ambulanstakiler onu hayata döndürdü sanıyorum.
5: Henüz gitmeye hazır değilmiş demek. Burada olmak istemiş.
4: Sana bir şey söyleyeyim mi Willie? O zamanlar hayatımın en karanlık dönemiydi.
5: Tabii ki. Annesi insanın her şeyidir.
4: Komaya girmişti ve sonunda komadan çıktığında ağzından çıkan ilk şey restoranda kim yemek pişiriyor oldu. Bunu söyledi.
5: Demek annen komadan çıktığında ilk olarak restoranını merak etti. Hayatını işe adamıştı. Buradaki işleri ikiniz için tekrar yoluna koymamız gerekiyor. Evet.
4: Çok isterim.
5: Hey, kamerasını göster.
0: Merhaba, nasılsın?
5: Barın arkasındaki kim?
4: Lori.
5: Lori mi?
4: Evet.
5: İşi ne? Barmaidlik mi?
4: Evet, doğru. O barmaid.
5: Tamam.
0: Diyet kolanız hazır.
5: Güçlü yanları ne?
4: Müşterilerin çoğu onu sever, iyi biridir. Biraz sivri köşelidir ama. Evet.
5: İyi hazırlar mı?
4: Evet.
5: Tamam. D kamerasını göster.
6: Bu nereye gidecek?
1: 7 numaralı masaya gidecek.
5: Şu anda kamerada görünen kim?
4: O Jonathan.
5: Jonathan ne iş yapar?
4: O komi.
5: Demek komi, servis elemanı mı?
4: Evet.
5: Peki, ne kadar zamandır seninle?
4: Yaklaşık 3 aydır, 3 veya 4
5: aydır. Sadece 3 aydır mı? Kamera E'ye bakalım.
7: Kendimi şey gibi hissediyorum. Louis'de fırtına koptuğunda Drotoni'nin halini hatırlıyor musun? Hatırladın mı?
6: Evet, ve senin adın da Köpek Toto.
7: Öyle değil. Akşamdan kalmaysan çalışma.
5: D kamerasındaki şapkalı kim?
4: O Ricky.
5: Ricky. Ricky ne iş yapıyor?
4: Ricky garson.
5: Ha, demek garson. Restoranda çalışırken kıyafetinin bir parçası olarak şapka mı takıyor?
4: Ona takmamasını söyledim ama...
5: Demek ona takma dedi.
4: Evet.
5: Seni dinlemiyor çünkü dinlememesine izin veriyorsun.
4: Evet.
5: Değil mi? Söyle bakalım. Pekala. E kamerasına bakalım.
1: Bu bizim 23. yıl dönümümüz. Tebrik ederim. İster misiniz? Bir bardak alabilir miyim acaba? Tabii.
5: O kim? Oradaki?
4: O Maria.
5: Maria mı?
4: Evet.
5: Peki, yıl dönümlerinde restoranına gelen müşteriler için ne yaparsın?
4: Onlara ikramlarda bulunmaya çalışırım. Belki bir karafe veya başka bir şey.
5: Ben yıl dönümü olan herkese bunu yaparım. Niye biliyor musun? Yıl dönümleri alışkanlık yaratır. Müşterilerim ne der bilir misin? 16 yıldır yıl dönümlerimizi Uncle Jack's'te kutlarız.
4: Vay canına.
1: Affedersiniz. Meyve var mı bunda?
5: Meyvesiz mi getirmiş? Buyurun. Nasıl olur?
0: Bir bakayım.
4: Ya her zaman meyve koyarız. Anlayamıyorum.
5: Ben her zaman limon, yeşil elma veya kırmızı elma doğratırım.
1: Buyurun. Tamam.
5: Bu da ne? Konserve mi?
1: Bugüne kadar bana yanında konserve meyve veren olmamıştı. Meyvelerin taze olması gerek. Herkesin tarzı farklı. Hayır, ben ilk defa görüyorum.
5: Şaka mı yapıyorsun? Konserve mi? İkram bu mu? Bir de müşterilerinin nereye gittiklerini merak ediyorsun. Her gün birkaç bahçe meyve doğramanın nesi zor?
4: Tembellik bu.
1: Şu meyveye baksın. Şuna bak.
3: Berbat. Hmm.
5: Bu küçük bir şey gibi görünebilir ama değil. Büyük bir şey. Bunlar basit şeyler değil mi? Konserve meyve mi? Şaka mı yapıyorsun? Hem de yıl dönümlerinde. Civarda 3 İspanyol restoranı daha var. Sense konserve meyve veriyorsun. Kesin birinci olursun. Hep buraya gelirler artık.
1: Buyurun. İyi bakalım. Hem için hem de meyve için ücret almışlar.
5: Vay canına, onlara küçücük bir ikramım bile olmamış. Hem de yıl dönümlerinde. İnsanlar yıl dönümlerinde özel hissetmek isterler. Belki bir gül verebilirdin. Çikolatalı çiçek, küçük bir şey. Burada eksik olan bu. Detaylara önem verilmiyor. İşlerin niye kötüye gittiğini merak ediyorsun. Sebebi bu. Burada her zaman istim üstünde olmalısın. Hadi biz uyan artık.
8: Güzel görünüyor.
3: Sağ ol.
5: Evet, annen mutfakta. Hı-hı. Burayı açmaya karar verdiğinde annene gittin çünkü herkes harika yemek yaptığını söylüyordu. Sen de ona gidip anne beraber bir işe girelim mi dedin.
4: Evet, işin esası bu şekilde.
5: Annen seninle çalışmaya hazırdı yani.
4: Evet, öyleydi ve o yemek salonunda yemek yiyecek olan herkes onun için evine gelen misafirler gibi.
5: Bana kilit roldeki herkesi gösterdin. Mekanın temiz, güzel düzenlenmiş. Yemeklerinin bazılarını gördüm. Annen arka tarafı toparlıyor. İşlerin azalması için bir sebep görünmüyor değil mi? İzleyelim ve görelim. Personelin neler yapıyor görmek istiyorum. Hadi bakalım. Bu Lori mi?
4: Evet.
5: Göğsündeki ne? Aman tanrım.
4: Telefon.
5: Telefonu göğsünde mi taşıyor?
0: Latin mutfağı.
5: Burada yemek yemeye gelirsem bunu mu göreceğim?
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Tadına bak.
5: Şuraya bak. İçki içiyor. Bu da ne böyle? İnanılmaz. Çalışırken içki içilir mi?
0: Evet. Beğeneceğini biliyor.
5: Lori'ye baksana. Senin barmaidin ve göğsünde bir telefon taşıyor.
1: Bu kadar içmemelisin. Baş ağrısı yapar.
5: Barmaidin her zaman müşterilerle ilgilenmeye istekli olmalı. Hazır olmalı. Profesyonelce davranmalı. Hiç ilgiliymiş gibi görünmüyor ve bence bu iş için yeterli değil. Haksız mıyım?
4: Haklısın.
5: Müşteriler gitmeye başladı. Baksana. Bunu görmek istemiyorlar. Bu saçmalık her gün mü oluyor? Her hafta mı? Bir de niye para kazanamıyorum diye merak ediyoruz.
4: Haklısın.
3: Fotoğrafımı çeksene.
5: G kamerasına bak. Adam mekanın ortasında poz verip fotoğraf çektiriyor.
4: İnanamıyorum.
9: Tamam, hadi bakalım.
3: Çok seksi. Evet.
6: Poz verin bakayım, çok güzel. Harika.
5: Şuna bak, katalog çekimi gibi. Sanki burada modeller çalışıyor. Baksana şuna.
3: Herhalde cep telefonlarıyla fotoğraf çekimi yapıyorlar. Bunun için mi para alıyorlar?
5: Misafirlerin bunu görüyor. Her gece durum bu mu? Personelin müşterilere odaklanması gerekir. Kendi görünümlerine veya...
4: Evet.
5: Hayal alemindeki şahsiyetlerine değil. İnsanlar buraya güzel bir gece için geliyorlar. Peki ne oluyor? Görünüşe göre personelin güzel bir gece yaşıyor. Bunu müşterilerin yaşaması gerekiyor. Barın arkasındaki E kamerasına bak. Görüyor musun?
3: Telefon çaldığında ışıklar yanıyor. Biliyorsun. Sana bakmaktan başka çareleri yok yani.
6: Aman tanrım.
3: Lamba gibi.
6: Ne dedin?
3: Lamba gibi.
6: Evet, kesinlikle. Lamba gibi.
5: Bu çok saçma. Burası şaka gibi. Baksana şuna. Bunu çok söylüyorum ama baksana. Gerçekten. Liderlik nerede? İstim üstünde olmaları gerekir. Her an harekete hazır olmalılar. %100 işe odaklanmalılar. Muhtemelen herkes buranın yöneticisi kim? Burayı kim işletiyor diye soruyordur. Param nereye gidiyor? Benim paramı kim alıyor?
4: Haklısın.
5: Müşteriye hiç saygısı yok. Tartışıyor, flört ediyor, düzgün servis yapmıyor.
4: Evet.
5: Bu ne böyle? Bu kız parmağı mı? Burada nasıl para kazanıyor? Burada gördüğüm ilk ana sorun birbiriyle ve müşterilerle çok fazla laubali olan bir personel. Her restoran personeli disiplinli ve işine odaklı olmalı. Ve misafirlerin önünde her zaman profesyonel bir duruş sergilemeli. İşlerin neden kötü gittiğini merak ediyordum. Personeline bak. Hepsi gevşek. Umurlarında değil. Ne istiyorlarsa onu yapıyorlar. Doğru mu? Sen buranın liderisin. Bu kimden kaynaklanıyor? Senden. Evet. Hiçbir açıdan sana saygı göstermiyorlar. Sokağın sonundaki rakibinde işler böyle değil. Oradakiler aynı benim gibi tam profesyonel çalışıyorlar. Sen de aynını yapmalısın. Annen mutfakta çalışıyor ve sen de koca annenin oğlu gibi etrafta dolanıyorsun. Sorumluluk almalısın.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
13: Mekan çok geri kalmış. Çalışanların profesyonel değil. Kırmızı alarmda değiller. Burada işin başında durup onları denetleyen hiç kimse yok. Harika vakit geçiriyorlar. İnsanlar işlerinden keyif almalı ama yapmaları gereken bir görevleri var ve doğru yöne sevk edilmeleri gerekir. Yani bana yardım edip bu işi senin yapman gerekiyor. Bu senin işin. Bunu yapmak zorundasın. Anladın mı beni?
14: Canıt'ın yüzüne bak, garip görünüyor.
15: Gergin gibi. Yorgun görünüyor.
14: Canıt'ın... Şat ister misin?
15: Ben iyiyim.
13: Jonathan'a baksana, iyi biri. Saçmalığa katılmıyor. İşine odaklı. Ve işe yeni giren biri. İyi bir çalışan. Kamerasına bakalım.
16: Ben chicharron de pollo almak istiyorum.
15: Kemikli mi, kemiksiz mi?
16: Kemiksiz ve ekmekte olmasın.
15: Peki, kemiksiz istiyorsunuz ve ekmek istemiyorsunuz.
13: Pekala Louis, biri menüyü okur ve ben bunu istemiyorum veya benim şuna alerjim var veya şunu değiştirmek istiyorum derse ne yapıyorsun? Söyle bakalım. Evet.
17: Uyum sağlamaya çalışıyorum. Hı? Olabildiğince.
13: Tamam.
16: Ekmeği kesmeye çalışıyorum ve burada ekmek çiğneyip duruyorum.
14: Evet, çünkü yemeğin gelmesi çok uzun sürüyor.
15: Erkek arkadaşını başka bir kızla yatakta yakalarsan ne yaparsın? Bence bu söylediğin bu dünyadaki en berbat durumlardan biri. Ne diyebilirsin ki? Bırak işi bitireyim mi?
13: Ricky barda oturmuş, ne yapıyor öyle? Sana ne dedim? Personelden hiç kimse barda oturmamalı. O bar müşterilere ait değil mi? Ayrıca müşteriyle ilgilenmeli. Siparişlerini bekliyorlar. Bu adam ne yapıyor?
15: Bu Tonic. Tonic bu, baksana. Affedersin Ricky. Bugün boş musun?
13: Bu Jonathan'ı beğeniyorum. Belki Ricky ile yer değiştirmeliler. Ricky'yi onun komisi yapalım.
14: Yemeğimiz geldi.
16: Tam zamanında.
15: Evet. Mami's Poya.
16: Yemeğin güzel görünüyor.
14: Kokusu güzel.
15: Bu da sizin siparişiniz.
13: Bu da ne? Ekmekli mi getirmiş? Louis?
17: Evet.
13: Üstünde ekmek kırıntıları var.
16: Teşekkür ederim. Affedersiniz, affedersiniz.
15: Evet.
16: Üstünde ekmek istemediğimi söylemiştim.
15: Söylemişsin.
16: Aman tanrım, zaten uzun süredir bekliyorum.
15: Müsaade edin. Önce ekmeksiz yapabiliyor muyuz bir bakalım.
16: Zaten yemeğin gelmesini yeterince bekledik.
13: Ne oldu, gördün mü? Sinirlendi mi?
17: Evet.
13: Öncelikle yemeğin gelmesi uzun sürdü. Ama ne kadar özensiz olduğuna inanmıyorum. Sanki sorun değilmiş gibi davranıyor.
16: Çok uzun zamandır burada oturuyoruz.
15: Yemeğiniz birazdan hazır olur.
16: Tamam ama insan bir özür diler değil mi? Müessesemizden bir içki ister misiniz falan diye sorar.
13: Çok haklı. Ona ikramda bulunması gerekir.
17: Evet.
13: Duruma bakıp bu kızı geri kazanmalıyım demesi gerekir. Bu işi düzeltmeliyim demeli. Bir hata yaptım. Bunun tekrar olmasını nasıl engelleyebilirim demeli değil mi? Bu işte kişilik her şeyden önce gelir. Hata yapabilirsin ama müşteriyle anında ilgilenerek onu tekrar geri kazanırsın.
16: Aman tanrım. Tabak sıcak. Sonunda geldi. Nihayet.
15: Başka bir sorun var mı?
14: Sanırım yemeğini paket yapmak istiyor.
15: Paket mi yapalım?
16: Evet.
15: Tamam, hemen geliyorum.
16: Hesabı alabilir miyiz?
15: Hemen.
16: Teşekkür ederiz. Şimdi sen beni seyredeceksin.
13: İnanılmaz. Bir de niye para kaybettiğini soruyorsun.
15: Hesabınız.
14: Bakalım ikram yapmış mı?
16: Bu nasıl bir şey? Hiçbir ikram yok.
13: İndirim yapmamış mı? Öyle mi? Bu mu yani? Tüm yapacağım bu mu? Bedava ikram yok mu? Hesapta indirim yok mu? Onları kaçırdın dostum. İnsanları ilginle mekanına tekrar gelmeye mecbur hissettirmen gerekir.
16: Yemeğin gelmesi uzun sürdü. Siparişimi yanlış getirdiniz. Merak ediyorum da. Bunu telafi etmek için bedava bir içki falan herhangi bir ikramda bulunmuyorsunuz. Neden acaba?
15: Benim hatam. Bunun için çok özür dilerim. Haklısınız. Hesapta buna göre bir düzeltme yapmam gerekirdi. Bunun için özür dilerim. Affedersiniz.
16: Tamam.
13: Asla geri gelmez. Yanlış yemek, indirim yok.
16: Bir daha buraya asla gelmem.
14: Evet, haklısın.
13: Adam hiçbir şey yapmadı. İstim üstünde olmalısın. %110'unu vermelisin. Olayları yönetme biçimin seni rakiplerinin önüne geçirir ve en iyisini yapar. Olumsuz bir şeyi olumluya çevirdiğinde müşteri ömür boyu sana gelir ve hep bu deneyiminden bahseder. Annen mutfakta bir rak yıldızı ama sen ön tarafta çok eksik. Latin mutfağının ikinci sorunu müşteriyle etkileşimin çok bozuk olması. Eğer restoranınızda müşterilere ikramda bulunulmuyor ve onlar hak ettikleri ilgi gösterilmiyorsa bunu yapan başka bir restoran bulurlar. Bak şimdi, Ricky senin markanın bir parçası değil mi? O başarısız olursa sen de olursun. Burada hiç kimse müşterileri etkilemek için herhangi bir çabada bulunmuyor değil mi?
17: Evet.
13: Hiç kimse. Annen tüm kalbi ve ruhuyla en zor yemekleri hazırlamak için canını dişine takıyor. Ama restoranın ön kısmında bundan eser yok. Bunu annene nasıl yapabiliyorlar? Burada bir sürü şey gördük. Yemeklerin güzel, atmosfer güzel, iyi bir enerjin var. Ama personelin umursamaz.
17: Evet.
13: Pekala, şimdi başka bir test yapacağım. Bu sefer satışa ve eğitime odaklanacağız. Restoranındaki en popüler biftek hangisi?
17: Grand Churrasco.
13: Öyle mi? Etek bifteği yani.
17: Evet.
13: İçeri baş aşçım Jason'ı göndereceğim. Bu biftekten ısmarlamasını söyleyeceğim. Ve iyi pişmiş olarak isteyecek. Neden iyi pişmiş bir biftek ısmarlaması için şefimi gönderiyorum biliyor musun? Çünkü ne yaparsan yap, iyi pişmiş bir etek bifteğinin tadı ciğer gibi olur.
17: Evet.
13: Müşteriye biftekle ilgili bilgi vermek kimin işi? Tabii ki garsonların işi.
17: Evet.
13: Garsonların birinci işi müşteriye bilgi vermektir. Müşteriye etinizin başına gelecek olan bu demesi gerekir. Ben de Ricky'nin bu işi nasıl becereceğini görmek istiyorum. Tamam mı?
17: Tamam.
13: Evet Jason, içeri gir.
15: Merhaba, bir kişi.
14: Masa mı?
15: Evet, lütfen.
13: Evet Jason, Ricky geliyor.
15: Bugün yalnız mısınız? Evet. Karım beni dışarı attı. Buraya ilk gelişiniz mi yoksa daha önce geldiniz mi? İlk defa geliyorum. Panelimiz çok tutulur. Ayrıca Mami's Pollo ana yemeklerimizdendir.
13: Senden churrasco bifteği, etek bifteği ısmarlamanı istiyorum. Tamam mı? Çok pişmiş iste.
15: Anladım.
13: Bifteğin ne hale geleceğini açıklayacak mı görmek istiyorum.
15: Biftekler nasıl?
3: Çok güzel, yumuşak, bana inanın.
15: Güzel. Ben aslında El Gran Churrasco istiyorum.
3: Gran Churrasco mu?
15: Çok pişmiş olarak alabilir miyim?
3: Çok pişmiş mi? Tabii.
15: Lütfen, biber olmasın.
3: Peki.
15: Teşekkür ederim.
13: Bak şimdi, çok pişmiş ısmarladı. Ricky tabii olur dedi. Hazırlatıyor. Ricky biftekle ilgili hiçbir şey söylemedi değil mi? Ne düşünüyorsun? Biftek nasıl olur?
17: Sert ve lastik gibi olur.
13: Şefim bunu biliyor. O biliyor. Ama Ricky bunu nasıl bilmez?
17: Haklısın.
13: Eğitilen ve öğretilen personel en iyi personel.
3: Evet, Gran Churrasco. Çok pişmiş.
15: Teşekkür ederim.
13: Nasıl görünüyor dostum? Çok pişmiş olduğundan şüphe yok.
15: Üzerinde yanıklar var.
13: Sert mi?
15: Çok sert.
13: Peki tadına bak ve nasıl olduğunu söyle. Lezzeti nasıl? Çok zor çiğniyor. Halbuki etin en yumuşak kısmıdır. Hala çiğniyor. Hala çiğniyor. Zor çiğneniyor. Çok çiğnendiğini görüyorum.
15: Evet. Bu çok iyi bir biftek ama meşin gibi sert. Çok kötü.
13: Garsonunu çağır ve ona bu et hep böyle sert midir diye sor.
15: Bir şey soracağım. Bu et hep böyle sert mi?
3: Bugüne kadar sertliği ile ilgili hiç şikayet almamıştık. Belki çok pişmiş istediğiniz içindir.
15: Et gerçekten çok sert.
13: Beğenmediysen geri gönder ve yenisini istediğini söyle.
15: Bunu değiştirebilir misiniz lütfen?
3: Sizin için isterim tabii.
15: Lütfen.
3: Biliyorum ki şefi çok kızdıracağım.
15: Hayır, biraz fazla pişmiş ve gerçekten çok sert. Teşekkür ederim.
13: Gördüğün gibi geri gönderdi. Şimdi yenisini pişirmek gerekecek ve restoran para kaybedecek. Ricky'nin işi yemeklerle ilgili deneyimini müşteriye aksettirmek. Öyle değil mi? Müşterinin tadı ayakkabı derisi gibi olacak şekilde biftek ısmarlamasına izin veremezsin. Bu senin sorumluluğun. Bu testi geçemedi, tamam mı? Çok kötü. Ben her zaman icraattan bahsederim. Bu ne demek? Bu işteki en zor şeydir, değil mi? Müşterinin taleplerini tam olarak yerine getirmek ve menüden beklentilerini karşılamak. Ona bunu öğrettin mi? Öğretmemişsin.
17: Hayır.
13: Bunlar önemli şeyler. Riske atamazsın. Eğitim her şeydir. Bu adamın eğitilmesi gerekiyor ve hepsinin burada bir ekip olarak çalıştıklarını, Latin mutfağını temsil ettiklerini ve her şekilde ve her şartta anneni korumaları gerektiğini anlamaları gerekiyor. Buradaki üçüncü sorun Latin mutfağı personelinin eğitiminin çok kötü olması. Louis ekibini hemen eğitmezse bu restoran varlığını sürdüremez. Annen tabaklarda sevgisini sunuyor değil mi?
17: Evet.
13: Herkese. O burada var olan güçlü ve pozitif bir varlık. Onun yaptığı şeyi ön tarafa aksettirmelisin. Tamam mı? Dikkatin dağılmamalı.
17: Evet. Evet.
13: Çok dikkatli olmalısın.
17: Kastettiğini tam olarak anlıyorum.
13: Bunu yapabilirsin. Birilerini işe alabilirsin. Ama kimse senin gibi yapamaz.
17: Ben hazırım.
13: Ve bunu sürekli olarak yapmayı başardığında... Seninki mi?
17: Tanrım, titreşimi aldığımı sanmıştım. Affedersiniz. Tanrım.
13: Sorun değil, endişe etme.
17: Bir dakika. Tamam. Kapattım. Oldu.
14: Hayır.
15: Ona 100 kişilik bir parti verdiğimizi söyle. O zaman açar.
13: Kimden söz ediyor? Senden mi?
17: Evet.
15: Ona 100 kişilik bir parti verdiğimizi ve sadece 50 dolarlık bir şişe istediklerini söyle. Sana hemen cevap verir.
5: Kime ulaşmaya çalışıyorsun? Lucho'ya mı?
15: Evet.
13: Lucho kim? Sen misin?
17: Evet.
15: Birinci Tostones'le değiştirebilir miyiz? Öğrenmek istedik ama hala cevabını bekliyoruz. Charlie'nin meleklerini hatırlıyor musun? Görevlerini bir kutuda alıyorlardı. Hatırlıyor musun?
5: Evet.
15: İşte burası. İşte burası da öyle. Mesajınız var.
13: Mesaj mı atıyorsun? Personelinle böyle mi iletişim kuruyorsun?
17: Evet, böyle kuruyorum.
13: İşte aynı konuştuğumuz konu. Personelin iletişim yeteneğinden bahsediyoruz. Ama sen böyle mi iletişim kuruyorsun? Sen işini böyle mi yürütüyorsun? Louis bana bu iş yerinde ne kadar vakit geçirdiğinden bahsediyorsun ama personelin orada olmamanla ilgili şakalar yapıyor. Bu işletmenin her gün yönetilmesi gerekiyor. Böyle kapıları açıp içeriye insanları yerleştirip yemek servis ederek para kazanamazsın.
17: Doğru.
13: T kamerasında neler oluyor?
16: Aman tanrım. Neden? Neden üç tane?
15: Siparişleri bu mu?
16: Evet ama...
15: Üç tane mi istediniz?
14: İki tane istedik, üç değil.
5: İki adet istedik, iki tane.
16: Affedersiniz.
15: Maria, yine yapmışsın.
16: Tamam, endişelenme. Bırak ben ilgileneyim, tamam mı?
13: Bunu gördün mü?
17: Siparişi üçlemiş.
13: İki kişi için üç sipariş getirmiş. Üç tane başlangıç.
15: Masada sadece iki kişi var. Yine siparişi üçledi.
13: Neler oluyor? Sanki bunu hep yapıyormuş gibi davranıyor. Bunu daha önce fark etmemiş miydin?
17: Ben oradayken restoran çok daha farklı işliyor.
13: Evet ama sen hiç orada yoksun. Personel öyle söylüyor. Annen arka tarafı hallediyor. Sen neredesin? Ön taraftasın. Artık uyan ve sorumluluk al biraz.
16: Özür dilerim.
15: Tamam, herkes ona dikkat etsin.
16: Özür
15: çünkü
16: dilerim.
15: O...
16: Tamam, herkes hata yapıyor değil mi?
15: Evet ama sen daha çok hata yapıyorsun. Zarar veriyorsun.
16: Sen de yapıyorsun.
15: Buraya zarar veriyorsun.
13: Şuraya bak, mutfakta kavga ediyor ve misafirleri rahatsız ediyorlar. Negatif hava ortama yayılıyor. Baksana, senin hemen oraya dönüp bu restoranla her gün ilgilenmen gerekiyor. Ve onlara biraz korku salmalısın. Eğer Maria bu işi yapamıyorsa ona başka bir iş ver.
17: Evet.
13: Hostes yap veya başka bir şey. Barmaid yap. Sorumluluk almalı ve haftada 60-70 saat burada bulunmalısın.
17: Evet.
13: Yönetilmeleri gerekiyor. Bunu istiyorlar. Bu sorunları düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü annenin devam etmesi için bu bir ölüm kalım meselesi. Yeni kurallar ve yeni sistemler getireceğiz. Restoranına saygı duymalılar. Annene ve sana saygı duymalılar. Pekala, şimdi buradan çıkıp herkesi bir araya getir. Burada gördüğüm başlıca sorun, müşterinin kıymetini bilmeyen lavali ve eğitimsiz personel ve personelini restoranında yönetmek yerine onlarla mesaj yoluyla iletişim kurmayı tercih eden bir iş yeri sahibi.
5: Latin mutfağı gece kapandıktan sonra...
17: Evet, cumartesi.
5: Louis acil bir personel toplantısı düzenliyor.
17: Bu gece genelde 3 vardiyamız olur.
5: Ve içeriye kimin gireceğiyle ilgili hiçbir fikirleri yok.
17: Ve gece vardiyasında size sürekli masaların yerini değiştirmeniz gerektiğini söylüyorum. İnsanlar içeriye giriyor. Bu konuda artık bir şey yapamıyorum.
18: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
6: dondurma. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğimiz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
13: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
14: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
15: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Herkese merhaba, ben Uncle Jack Biftek Evi'nin sahibi William Jack Diggle'ım. Louis müşterileri azaldı ve satışları düştüğü için endişelenmeye başladı ve sorunu çözmem için beni çağırdı. Biz de restorana gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştirdik. Hafta boyunca sizi kayda aldık ve her şeyi gördük. Bence sorunun kaynağı profesyonelce çalışmamanız. Tetik de değilsiniz. Bana göre hepiniz burada çalışıyorsunuz ama kendi dalganıza bakıyorsunuz. Ve yiyecek tüketen sürekli müşterilerin olmalı. Barına gelen herkesin 20, 30 veya 40 dolar harcamasını sağlamalısın. Maria, sen iki sipariş varken 3 adet başlangıç getirdin.
20: Herkes hata yapar.
19: Buna şüphe yok ama sizler çok...
20: Burada hatalı olan hep benim.
19: Herkesi her gördüm zaman. Ben.
21: Herkes. En çok hata yapan sensin.
20: Aman Tanrım.
22: Siparişleri bu mu? 3 adet mi istediniz?
20: Neden? Hayır. Neden?
23: 2 adet istedik, 3 değil.
22: 2 tane.
20: Evet ama...
22: Maria, yine yapmışsın.
19: Herkesin hata yaptığını gördüm.
20: Tamam.
19: Benim söylediğim şu, biri hata yaptığında burada bunun tekrar olmasını nasıl önleriz diye düşünen biri yok. Belki Maria garsonlukta iyi değildir. Belki Maria harika bir hostestir veya müdür yardımcısıdır. Ona başka bir yer bul. Ona yeteneklerini daha iyi sergileyebileceği ve seni bir kazanan yapacağı bir yer bul. Lider olarak sen her birinin kabiliyetini tespit etmeli, onları motive etmeli ve kazanacakları bir pozisyona koymalısın ki sen de kazanasın. Jonathan, sen bir rock yıldızısın. Bu saçmalıklara hiç bulaşmıyorsun.
22: Affedersin Ricky. Bugün boş musun?
19: Sıkı çalışıyorsun, içki içmiyorsun, fazla hata yapmıyorsun. Ben de burada bunu istiyorum, tamam mı? Sen bu gücü burada ortaya koyuyorsun. Bunu herkeste görmek istiyorum Ricky. Baş aşçımı biftek ısmarlaması için restorana gönderdim. Çok pişmiş istedi. Ne yapacağını görmek için. Sen ona müdahale etmedin. Ona dönüp de efendim bu bifteği çok pişmiş isterseniz kuru bir hale alır. Çok sert olur demedin. Pekala, tadına bak ve bana nasıl olduğunu söyle. Bu biftek etin en yumuşak kısmıdır.
22: Meşin gibi sert.
19: Çiğnemesi çok zor bir hale aldı değil mi? Yani sen müşteriye bilgi vermedin. Müşterilerin buraya gelmelerini sağlaman gerekir. Hayatımda hiç Porto Rico yemeği yememiş olsaydım Maduro ne olduğunu bilmek isterdim. Mofongo nedir değil mi? Chicharrones nedir? Sizler bu restoranın yüzüsünüz ve aynı zamanda onun iletişim kaynağısınız. Yani siz bir ekipsiniz. Artık sizi yönlendirmemiz gerekecek değil mi? Sizi güvenilir kılmamız gerekiyor. Burada çok dikkatli olman gerekiyor.
21: Bu işi bu kadar ekstrem bir noktaya taşıdığım için üzgünüm ama başka şansım yoktu. Biliyorsunuz bu bizim işimiz. Aile işimiz. Annem canını dişine takıyor. Ama sizler bunu ciddiye almıyorsunuz.
0: Aile olduğumuzu söylüyorsun ama aileler birbirine kenetlenir. Sen çok nadir buradasın. Yani sen burada bulunmak ve bize liderlik etmek istiyor musun?
21: Sen bir aptalsın. Yaptığın şey yüzünden. Ne yaptığını
0: ben
21: gördüm.
0: Ne yapmışım?
21: Telefonda aptallık ediyorsun. Müşterilerle iletişim şeklin aptalca. Anlıyor musun? Sana 3 yıl verdim. 3 yıl. 3 yıldır buradasın. Hı-hı. Doğru mu?
0: Doğru.
21: Ve 3 yıl sonra burada 3 yıl geçirdikten sonra müşteriyle böyle mi ilgileniyorsun?
19: Bak Luis, ne olursa olsun insanları anlaman gerekir. Onlar için bu bir iş. Senin kadar ciddiye almalarını bekleme.
21: Aslında sorun ne biliyor musun? Aslında mesele şu.
19: Evet. Evet.
21: 3 aydır bizimle.
19: Evet.
21: Rock Yıldızı değil mi?
19: Evet.
21: 3 aydır.
19: Evet.
21: Onun bir kez bile işi batırdığını görmedim. Jonathan, evet.
19: Jonathan harikaydı.
0: Güzel nokta. O 3 aydır burada ve sen burada olmadığına göre onu kime eğitti? Ona kim yol gösterdi?
21: Olabilir bence.
0: Ben.
21: Maria
0: ben.
21: Olabilir tamam çünkü mı? Sen ortada yoksun.
19: Bakın beni dinleyin. Esas nokta benim burada bulunma sebebim işinizi daha iyi yapmanın yollarını göstermek. Size bir sistem kazandıracağım.
21: Ben buradayken restoran %110 kapasiteyle çalışıyor. Ama ben arkamı dönüp de kapıdan çıktığımda ne oluyor peki? Sizler personeli nasıl istiyorsanız o hale sokuyorsunuz. Bu iş böyle yürümez. Neden ben buradayken restoran farklı işliyor? Söyler misiniz? Neden?
0: Mesaj atacağına örnek ol.
21: Mesaj atacağıma örnek olayım.
0: Burada ol. Sadece burada ol,
21: evet.
0: Yeter.
21: Senin bunu gibi istiyoruz. 2 dakikada bir mesaj atayım ha. İster misin?
0: Veli, senin okulun var mı?
19: Benim okulum bu.
0: Bu adamı eğit. Onu birkaç gün al. Sonra geri getir.
21: Bence tek yapmam gereken seni kovmak.
0: Sen
21: sence
0: kendini
21: onu kovmalı mıyım ha? Kovayım mı?
19: Ben buraya yeni insanlarla uğraşasın diye personelini kovmaya gelmedim. Benim burada olma nedenim yaptığın işte nasıl daha iyi olabileceğini göstermek. Burada işlerin değişeceğini anlamanız gerekiyor. Yeniden odaklanıp enerji kazanmalıyız. Bu patron olmadan iş yürütme anlayışı. Biz her şeyi kendimiz yaparız düşüncesi değişecek. Burada liderlik sorunu var. Annenin arka tarafı gayet iyi yürüttüğünü biliyorum. Ben senin bu işi sahiplenip kendi kişiliğini bu restorana yansıtmanı istiyorum. İşleri personeline bırakıp restoranı senin yürüttüğün gibi yürüteceklerini farz edemezsin. Senin burada olup içeriye giren her müşteriyle kapıdan girdikleri andan çıktıkları ana kadar temas kurman gerekiyor. Doğru mu?
21: Doğru.
19: Bunu her gün daha da geliştirmen gerekiyor. Eski alışkanlıkların var. Odaklanmalısın. Show başladığında hepiniz müşterilerin izlediği film yıldızlarısınız. Sizi seyrediyorlar. Vücut dilinizi süzüyorlar. Konuştuklarınızı dinliyorlar. Etrafta dolaşmanıza bakıyorlar. Bugün müşteriler eskisinden akıllı, daha bilgililer. Hemen telefona sarılıp bir fotoğraf çekebilirler. Her yere gönderebilirler. Mesaj atabilirler. Şikayet ederler. Hiç memnun kalmadım. Korkunç bir yerdi. Bir daha oraya gitmeyeceğim diyebilirler. Herhangi bir müşteri sizi bu işin dışına atabilir. Anne işini çok güzel yapıyor. Sizin de yemek odasında ve barda aynını yapmanızı istiyorum. Burada işim bitti. Bazılarınızla birebir görüşeceğim. Bazı mevzuları konuşacağım. Ve görev yerinizi değiştireceğim. Tamam mı? Sonra görüşürüz.
21: Teşekkür ederim.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
3: dondurma. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Merhaba.
11: Merhaba Maria, gel otur. Maria, garson olmaktan memnun musun?
10: Evet.
11: Öyle mi?
10: Evet.
11: Neden?
10: Çünkü insanlarla konuşmayı seviyorum.
11: Demek insanları seviyorsun.
10: Evet, tabii, insanları
11: tamam.
10: Seviyorum.
11: Evet. Bazı hataları birkaç kere yaptım. Bunun sebebi ne?
10: Bu her zaman olmuyor.
11: Öyle mi?
10: Evet, her zaman olmuyor.
11: Bilgisayarla bir sorun mu var?
10: 6 yıldır burada çalıştığımı göz önünde bulundurursak fazla hata yaptığım söylenmez.
11: Tamam, Maria, seni seyrettim. Şunu söylemem gerekiyor, çok hata yaptım. Garsonluğun senin için uygun bir meslek olduğundan emin değilim. Bence hosteslik daha uygun. Evet, bir hostes olarak garsonluktan çok daha başarılı olursun. Bence bu işe çok daha yatkınsın. Ne dersin? Düzenleme yaparsın, partiler için dekorasyon yaparsın, parti rezervasyonlarını ayarlarsın, insanlarla ilgilenip memnun olmalarını sağlarsın.
10: Evet, olabilir.
11: Senden istediğim bu, tamam mı?
10: Tamam, yüzünü kara çıkardım.
11: Tamam. Tamam o zaman, teşekkür ederim.
10: Teşekkür ederim.
11: Teşekkür ederim.
12: Nasılsın?
11: Merhaba Ricky, nasıl gidiyor?
12: Evet.
11: Biliyorsun, anne mutfakta işleri gayet iyi hallediyor.
12: Evet.
11: Senin
12: evet.
11: De yemek odasına odaklanmanı istiyorum, tamam mı?
12: Tamam.
11: İçeri git ve anneye bizim için iki biftek yapmasını söyle.
12: Tamam.
11: Sana etle ilgili bir şeyler göstereceğim ki müşteriye daha iyi hizmet edebilesin.
12: Evet, tabii.
11: Birini tamam. Çok pişmiş istiyorum, tamam. Diğerini orta pişmiş, tamam mı?
12: Tamam, söylerim, tamam.
11: Arkaya git de tamam. Ona söyle.
12: Bu çok pişmiş. Bu da orta az pişmiş.
11: Biftek sevenler etçidir. Onlar et oburdu. Bifteği belli bir haliyle severler, tamam mı? Bir de öylesine biftek ısmarlayanlar vardır. Sürekli bana çok pişmiş ver, çok pişmiş istiyorum derler. Senin işin onlara neden çok pişmiş yenmeyeceğini öğretmek. Şunun tadına bakmanı istiyorum.
12: Tamam.
11: Etek eti biraz farklı bir et türüdür. Ne kadar çok pişirirsen çiğnemesi zor olur. Bu et orta kısmını az pişmiş bırakacak kadar kalın değil, tamam mı?
12: Anlıyorum, evet.
11: En sulu yeri. Bunu görüyor musun?
12: Evet.
11: Rengi daha beyaz, değil mi?
12: Evet.
11: Bu daha az pişmiş, daha yumuşak olmalı. Öyle değil mi?
12: Evet. Çok farklı.
11: Evet. Buraya gelen bir müşteri ana bifteklerinizden birini mesela Churrasco'yu sipariş ettiğinde ona ne önereceksin?
12: Orta az pişmiş yemesini önereceğim.
11: Orta az pişmiş, evet.
12: Dışı alazlanmış olacak. Ortası ise pembe ve sulu kalacak.
11: Çok güzel. Bilgi her şeydir. Müşteriyi bilgilendir, tamam mı?
12: Kesinlikle.
11: Sakın unutma. Orta az pişmiş.
12: Unutma. Anladım.
11: Rak yıldızı ol.
12: Tamam.
11: Tamam mı? Sonra görüşürüz.
12: Teşekkür ederim.
11: Bunu da yanında götür yoksa yiyeceğim.
12: Tamam, peki. İşte gidiyorum.
11: Nasılsın?
13: Nasılsın?
11: Buraya sana yardım etmeye geldim ama iş sende bitiyor. Buraya gelmelisin. İnsanları motive etmelisin. Sen burada olmadığın zamanlarda buranın mükemmel işleyeceğini düşünme sakın, tamam mı? Örnek teşkil etmen gerekiyor ve annenin arka tarafta olduğunu bil. Bu işi onun için yaptığını unutma. Artık öne çıkmalısın.
13: Bana biraz müsaade eder misin? Annemi çağıracağım.
11: Tabii.
13: Sana bir şey söyleyecek. Anne!
11: Nasılsın anne? İyi misin?
14: Gracias por venir y darmele la ayuda.
13: Annem buraya gelip bize yardım ettiğin için sana teşekkür ediyorum.
11: Ne istersen anne, tamam mı? Bana sarılmak mı istiyorsun? Hiç sorun değil. Pekala, sarıl bana. Teşekkür ederim anne.
14: Teşekkür ederim.
11: Teşekkür ederim.
13: Sana çok teşekkür
11: Hiç
13: ederim.
11: Hiç sorun değil. Burada işim
13: çok
11: bitti. Artık
13: ederim.
11: Kendi başınasın.
13: Görüşürüz.
11: Tamam mı? Görüşürüz.
13: Görüşürüz.
11: Altı hafta sonra işlerin nasıl yürüdüğünü görmek için Bronx'taki Latin mutfağına gidiyorum. Burada gördüğüm ana sorunlar çok laubali, profesyonellikten uzak ve eğitimsiz bir personel. Müşterinin kıymetinin bilinmemesi ve restoranına hiç uğramayan bir iş yeri sahibi. Şimdi oraya tekrar geri dönüyorum. Umarım bir sürü pozitif değişiklik görürüz.
10: Merhaba Willem.
11: Merhaba Maria, nasılsın? Her şey yolunda mı? Evet, burada ne yapıyorsun? İyi. Yardım mı ediyorsun?
10: Hosteslik
11: mi yapıyorsun?
10: Evet.
11: İyi görünüyor. Daha önce Maria siparişleri karıştırıyordu ve garsonluk onun için uygun bir meslek değildi.
12: Üç adet mi istediniz?
10: Evet, hayır. İki tane istedik. Üç değil.
0: İki tane.
10: Latin mutfağına hoş geldiniz.
11: Şimdi ise restoran hostesi olarak çalışıyor ve harika kişiliği ve pozitif enerjisi sayesinde müşteri memnuniyetinde önemli bir rol oynuyor. Nasılsın dostum?
13: Nasılsın koca adam?
11: İşler iyi gibi. Mekan kalabalık.
13: Evet, öyle.
11: İçeriye girer girmez birinin bana hoş geldin demesi hoşuma gitti.
13: Evet, evet.
11: Sen de buradasın. Yemek salonunun başındasın.
13: Canıtın garson oldu.
11: Bu çok iyi. Evet, Elemanları terfi ettirmek iyidir. Evet. Daha önce...
0: Ricky, bugün boş musun?
11: Jonathan parlayan bir yıldız gibiydi ama sadece komedik yapıyor.
0: Nasılsınız? Siparişiniz hazır, buyurun.
11: Şimdi ise garsonluk yapıyor ve işin hakkını veriyor.
0: Bir şey değil.
11: Ricky iyi görünüyor, kıyafetini beğendim. Artık şapka takmıyor. Daha önce Ricky fazlasıyla dağınıklığı, misafirlerle ilgilenmiyordu ve menü hakkında bilgisi yoktu.
15: Lütfen mofongoda sarımsak olmasın.
11: Şimdi ise dikkatli, bilgili ve her zaman işine odaklı. Sen nasılsın?
13: Ben iyiyim. Artık işleri kolayladım.
11: Burada mısın yoksa?
13: Artık hep buradayım.
11: Senden istediklerimi yapıyor musun?
13: Evet, tabii.
11: Burayı sahiplenmelisin. Burayı kimse senin gibi işletmez. Burada yaşaman gerekiyor, tamam mı? İnsanlar seni görmeye geliyor.
13: Willy, %100 haklısın.
11: Anne nasıl? Neler yapıyor?
13: Annem harika. Arka tarafta.
11: Güzel, hadi gidelim.
13: Gel hadi. Anne bak kim geldi.
11: Mama, ola mama. Nasılsın mama? Yemek mi pişiriyorsun? Harika.
16: Evet.
11: Biftek mi yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Dışarısı kalabalık. Dinler o. Koca adamdan memnun musun bakalım? İyi çalışıyor mu?
13: Tamam.
16: Görüşürüz.
11: Anneyi rahat bırakalım. Evet, Luis meşgulsün.
13: Teşekkür ederim.
11: Ah, ben artık gideyim. Seninle gurur duyuyorum.
13: Tamam.
11: Ne ihtiyacın olursa yanındayım, tamam mı?
13: Tamam dostum, teşekkür ederim.
11: Ne zaman istersen ara beni, gelirim.
13: Willy'nin bana çok yardımı oldu. Burayı tekrar canlandırdı. İşler düzeldi. Teşekkür ederim Willy. Adamımsın.
16: Ricky.
11: Sonunda Willy hayalindeki restorana ve arzu ettiği başarıya kavuştu. Bu sayede annesi de seneler boyunca tabaklarda sevgisini sunmaya devam edebilecek.
17: Squawk.
18: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
19: Net. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
21: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
22: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
23: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
22: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
23: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
24: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
25: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
26: İkisi birlikte çok iyi.
27: Tıpkı bizim gibi.
28: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
29: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
30: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Rusya'dan gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor.
1: 550 litre fazlası mazotun var mı?
2: Var abi.
1: Bu muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
2: Bak şöyle bir olumsuzluk. Bir versene.
0: Bir çiftin valizinin içinde çok sayıda kutu olduğu belirleniyor.
1: Problem.
2: Why problem?
3: Terk alacağız bunları.
0: Filipinler'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor.
4: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
5: Bunu niye getirdin mesela boş bidon? Ay çok kötü kokuyor.
4: Yok koku değil.
0: Bulgaristan'dan gelen araçlar Kapıkule sınır kapısından ülkeye giriş yapmak için uzun bir sıra oluşturuyor.
6: Var mı gümrüğe tabi eşyanız? Aracımızın bir X-ray taraması var. X-ray'e girip gelelim.
0: Slovenya'dan gelen konteyner ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor.
7: Şimdi farklı bir eşya görüyoruz mu? İlk önce ona bir bakalım.
8: Bakalım abi.
7: Farklı bir ambalaj, farklı bir işaret. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
0: Mısır'ın başkenti Kahire'den gelen yolcular X-ray taramasından geçerken iki genç yolcunun valizleri ve yanlarında getirdikleri koliler şüpheli bulunuyor.
9: Zehir ama ne zehiri? Hayvan abi bilmiyorum.
10: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle? Dengecik adamlarsınız ya.
0: Rusya'dan gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor. Ve gemiden inen tırlar gümrük sahasına giriş yapıyor. Gümrük muhafaza memurları denetimini yapacakları tırın dorsesinin ve çekicisinin saha kaydını gerçekleştiriyor. Gümrük muhafaza memuru yapılacak arama öncesinde tırın şoförünü bilgilendiriyor.
1: Kaptan hoş geldin. Gel. Ruhsatını alayım kaptan. Kardeşim aracın giriş kaydını yapalım.
11: Saha kaydı yapıldı.
1: Kaptan ruhsatını alabilirsin. Kaptan 15.481 sayılı kanununa istinaden tır çekicilerine vermiş olduğu kanunda 550 litre fazlası mazotun var mı?
2: Var abi.
1: Yapacağız kontrolünü. Muafiyet fazlası eşyan var mı?
2: Eşyam yok abi.
1: Alkol, sigara, tütün, yasaklı malzeme?
2: Yok.
1: Evet.
2: 5 kilo şekerim var bir de bir şey mi?
1: Tamam kontrollerini yapacağız kaptan. Yurda girişi yasak bir eşyan var mı?
2: Hayır.
1: Yapılan kontroller sonucu herhangi bir muafiyet fazlası eşyan çıktığı takdirde kaçakçılık mevzuatından şekilde yargılanırsın. Bilgin olsun kaptan. Tamam. Aramaya geçelim kaptan.
11: Aracın dolu mu kaptan?
2: Evet.
11: Dolu mu? Tamam.
1: Depoları açalım kaptan. Şöyle yanıma gel.
0: Tır şoförü yasal olarak bilgilendirildikten sonra tırın sol tarafında yer alan AdBlue deposu kontrol ediliyor.
1: Tamam kaptan depoları açalım. Kaç litre depo?
2: Abi bu 384 civarı.
1: 384.
2: Evet.
1: Hemen ölçümlerini yapalım kaptan.
0: Ve tırın ana yakıt depolarından bir tanesinin ölçümüne başlanıyor.
1: Şöyle metreyi de aldır.
0: Tır şoförü ölçümü yapılacak depoda 400 litreye yakın mazot olduğunu beyan ediyor. Ama bu miktarın memurlar tarafından kontrol edilmesi şart.
1: Değsin iyice dibine.
0: Sol tarafta yer alan küçük deponun içindeki mazot seviyesi ölçülüyor ve tespit tutanağına santimetre cinsinden yazılıyor.
1: 70.
11: 70.
1: Evet. Muhammed 80.
11: 80.
1: Evet. 70.
11: 70.
1: Evet.
11: 390.
1: Kaptan, 390 litre yakıtım burada var. Aramamızda, kontrollerimize devam ediyoruz. Gel şöyle kaptan. Açalım.
0: İlk depodaki yakıt miktarı tespit tutanağına işlendikten sonra memurlar dorsenin sol tarafında yer alan saklama gözlerini incelemeye başlıyor.
1: Çıkartalım kaptan.
11: Antifriz.
1: 70.
11: 70.
1: Evet.
11: 390.
1: Kaptan, 390 litre yakıtım burada var. Aramamızda, kontrollerimize devam ediyoruz. Gel şöyle kaptan. Açalım.
0: İlk depodaki yakıt miktarı tespit tutanağına işlendikten sonra memurlar dorsenin sol tarafında yer alan

0: şey yapmışım. Yani reverse eksildiği zaman ona döküyorum.
1: Karışık.
0: Rusya'da donmasın diye. İsterseniz yapıyor, dökebiliriz, hiç sıkıntı yok.
1: Şu küpür testi çevirsene.
0: 4-5 litre abi.
2: Tamam.
0: O tüp abi, yedek tüpü.
1: Şunları da bir çek. Şunları da bir çek, tam arkayı görelim.
3: Saklama gözünde başka yakıt olmadığından emin olunduktan sonra Dorse'nin alt kısımları ve doğal boşlukları kontrol ediliyor.
2: Aracın altına şöyle detaylı bir şekilde bak.
1: Lastik var bir tane abi, ona bir bakalım.
2: Gözümüze çarpan şu an herhangi bir olumsuzluk yok.
1: İyi.
2: Kaptan aracın yüklü mü?
0: Yüklü evet abi.
2: Dorse'yi açalım.
3: Şoför, Dorse'nin yüklü olduğunu beyan ettikten sonra memurlar beyanın gerçekliğini kontrol etmek için Dorse'nin kapağını açtırıyor ve eşyayı genel olarak denetliyor.
2: Aracın yüklü olduğu görülmüş olup şu anki içine girim kontrolü çok mümkün olmaması sebebiyle gözetim memurları arkadaşların gerekli kap kontrolleri yapacağı üzere kontrollerimize devam ediyoruz. Kapatabilirsin kaptan.
3: Tır aranmaya devam ederken havalimanına gidiyoruz. İran'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor ve yolcular ülkeye girmeye hazırlanıyor. Havalimanı gümrük kontrol noktasından geçen yolcuların valizleri X-ray cihazından geçerken bir çiftin valizinin içinde çok sayıda kutu olduğu belirleniyor. Ve yolcular valizlerini aldıktan sonra gümrük kontrol masasına yönlendiriliyor. Burada yolcuların valizleri açılacak ve X-ray taraması sırasında görünen kutuların ne olduğu incelenecek. Erkek yolcu beraberinde getirdiği valizi masaya koyuyor ve valizin anahtarını el çantasından çıkartıyor. Yolcunun valizini kilitlemiş olması ve içinde çok sayıda kutu tespit ediliyor olması yolcu üzerindeki şüpheyi arttırıyor.
1: Söyle İngiliz.
0: Yes, English. Speak English.
3: Ve gümrük muhafaza memuru erkek yolcunun valizini açarak aramaya başlıyor. Bakalım valizin içinden ne çıkacak?
1: İlaç. Sö.
3: Valizin hemen üstünde duran bir poşet dikkat çekiyor ve memur bu poşeti açıyor.
1: What is?
0: Medicine.
1: Vitamin?
0: No, vitamin. Cholesterol.
1: Kolesterol.
0: Yeah.
3: Ve poşetin içinden ilaçlar çıkıyor. Yolcu valizden çıkan ilaçların kolesterol hapları olduğunu söylüyor.
1: Kolesterol.
0: High blood pressure.
1: Şeker.
0: Diabetes. Kolesterol. All this problem.
3: Ve valiz içinde bulunan yeşil torbadan da onlarca ilaç çıkıyor.
1: Problem. Reçete.
3: Eğer yolcu reçetelerini gösterirse ilaçları ülkeye sokabilecek. Memur yolcunun ilaçlar için reçetesi olup olmadığını soruyor. Ama yolcu hala ilaçların kendisi için olduğunu söylüyor ve bir reçete göstermiyor.
1: Why?
0: Stomach.
1: Stomach.
0: Yeah. And this for me 8 kind of medicine. This one.
3: Ve yolcu kullandığı ilaçları gümrük muhafaza memuruna gösteriyor.
1: Gruvaj.
0: This one.
3: Erkek yolcu valizinden çıkan ilaçların hem kendisi hem de eşi için olduğunu söylüyor ve neden valizinde çok sayıda ilaç taşıdığını anlatmaya başlıyor.
0: This. You wanna ask why I bring too much?
1: Mm-hmm.
0: I'm gonna stay here 3 weeks. Istanbul. 19. For her stomach.
3: Gümrük muhafaza memuru yolcunun valizini derinlemesine incelerken yolcu Türkiye'de 3 hafta kalacağını beyan ediyor. Yolcunun ülkede kalacağı süre ve beraberinde bulundurduğu ilaç miktarı düşünüldüğünde ilaçların çok olması dikkat çekici bir unsur. Valiz araması devam ederken kameralarımızı Haydarpaşa Limanı'na çeviriyoruz. Dorse'nin sağ tarafındaki boşlukları kontrol eden memurlar, şoförlerin sıklıkla mutfak olarak kullandığı gözü açıyor ve içinde gümrük kurallarına uymayan bir eşya olup olmadığını denetliyor.
2: Tüpe de bakalım.

0: Çıkart onu. Altını bir çevir. Bak.
1: Yok. Şöyle gör.
0: Şu an kaptanın yolculuk için kullanmış olduğu eşyalar.
2: Evet abi.
0: Tamam. Şu ne kaptan? Suyu bir açalım.
3: Dolapta şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar bu bölgede yer alan su deposunun da kontrolünü gerçekleştiriyor.
0: Muhafaza tabiriyle karın altı depo dediğimiz. Yani
4: için.
0: Aynen dorsenin altındaki karın altı. Farklı sınır kapılarında farklı isimlerle nitelendirilebilir ama biz burada genelde karın altı depo olarak.
5: Sen de bak.
0: İçinde sadece çekemediği dibinde bir mazot kalmış. Evet,
4: çok az. Çok az bir
0: evet, mazot kalmış. Herhangi bir olumsuzluk şu an. Dibine de bir bakayım.
3: Dorsenin orta alt kısmını da kontrol eden memurlar burada yer alan doğal boşlukları dikkatlice inceliyor ve şüpheli bir şeye rastlamıyor.
4: Bu ekstra bir şey yapmamış yani bölümde. Evet.
0: Şu an gözle görülür herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil.
4: Çok güzel.
0: Çıkalım. Kaptan, evet bu depo kaç litre mazot alıyor kaptan?
2: 630 abi.
0: 630. Ne kadar doldurdun?
2: 66, 640 litre eksiktir. Tahminim yani 50 civarı öyle bir şey.
0: Yani 580 litre yakıt.
2: 580.
0: Tamam, hemen ölçümümüzü yapalım kaptan.
3: Tır şoförü sağ taraftaki depoda 580 litre mazot olduğunu beyan ediyor. Ve memurlar şoförün beyanını kontrol etmek üzere ölçümlere başlıyor.
0: Şöyle sağıma geç istersen. Sağıma geç ben de göreyim. Daldır. Dibine değsin. 61. 143 yazalım.
3: Yapılan ölçüm sonunda sağ tarafta yer alan depodan 590 litre mazot çıkıyor.
4: 590.
0: 590. Karşı depoyu kaç ölçtük?
2: 300.
0: 390 da orayı ölçtük.
4: 590 artı 390.
0: 590 artı 390.
4: 1000 litre yakıt.
0: Kaptan muafiyet fazlası olarak senin 550'yi çıkartalım. 430 litre yakıt fazlan bulunmaktadır. 430 litre sana standart depo muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Herhangi bir sınır kapısından bu cezayı yatırmadan çıkış yapamıyorsun. Bu bilgiyi de sana vermiş olayım. Şu anki yapılan kontrollerde mazot fazlası haricinde bir olumsuzluk gözümüze
4: çekici
0: çarpmadı.
4: Çekici sola şey yapıp dolapları açalım.
0: Açtırabiliriz. Kaptan sen bize hatta şey yap. Çekiciyi kaldır.
5: Kabini mi?
0: He kabini kaldır. Kabini kaldır kabini bir kaldır. Altına
4: hem altına bakalım. Hem şu tarafa bakalım. Cezasını yazıyorum.
0: Yazalım cezasını.
3: Tır şoförüne muafiyet fazlası yakıt taşıdığı için ceza kesilirken memurlar tırın çekici kısmını da aramaya karar veriyor. Tırın kabin bölümüne geçmeden önce havalimanına dönüyoruz. İlk valizin aramasını tamamlayan memur, yolcuların beraberlerinde getirdikleri ikinci valizin de açılmasını istiyor.
4: Hopa.
3: İkinci valiz açıldığında içinden bazı baharatlar çıkıyor.
4: Sir.
2: Vay.
4: Sir, vay.
2: Cinnamon, darçin.
4: Darçin. Safran.
2: Safran.
3: İlk incelemede yolcunun ikinci valizinden çıkan paketli gıdaların muafiyet sınırlarında olduğu anlaşılıyor.
4: Çikolata.
3: Valizden çıkan her gıdanın ne olduğu yolcuya soruluyor ve doğrulanıyor.
4: Sir.
2: Maş, mavuş, müsen mavuş. It's baharat, baharat.
4: Tamam. What is?
2: Coffee, coffee, Arabic coffee.
3: Ve muafiyet sınırları içinde olan baharatlar yolcuya iade ediliyor.
4: Okey, sir, kulus.
2: Kulus?
4: Kulus, kulus.
3: Gümrük muhafaza memuru yolcudan bir kez daha reçetesini göstermesini isterken ilaçları sınıflarına göre dizmeye başlıyor.
4: Su. Reçete.
3: Bu sırada yolcunun sessiz kalışı ve ilaçlara ait reçeteleri göstermeyişi gözden kaçmıyor. Yolcuyu mağdur etmek istemeyen memur ısrarla ilaçların reçetelerini görmek istiyor.
4: No, Türk iş reçete. Türk iş reçete.
2: not çok issues.
0: No Arabic. No Arabic. Problem.
2: Why problem?
0: Problem.
2: Let me explain for you.
0: No.
2: Can I explain for you?
0: Terk alacağız bunları. Reçetesiz ilacın Türkiye'ye girişi yasak.
2: It's my medicine for me.
0: No, no problem.
3: Ve erkek yolcu ilaçlarını eczaneden satın almadığını, yetkili hastane tarafından kendisine verildiğini söyleyerek ilaçları beraberinde taşıması gerektiğini belirtiyor.
0: Give your reason.
2: Give your reason?
0: Reason.
2: That's the reason. Receive. This is from our government, Kuwait government. When it's a free, it's a free.
6: It's a free from our government.
2: Mm. They give us medicine.
0: No sir.
3: Ve erkek yolcu ilaçların ülkesindeki sağlık kuruluşu tarafından kendisine ücretsiz verildiğini bir kez daha tekrar ediyor ama bir reçete beyan etmiyor. Tekrar Haydarpaşa Limanı'ndayız. Muafiyet fazlası mazot cezası sisteme işlenirken tır şoförü kabini kriko yardımıyla kaldırıyor.
4: Görüyor musun? Görüyorum abi. Bak şu an bir olumsuzluk versene. Yok. Bir olumsuzluk gözükmüyor.
0: Tamam kaptan. Sen bize bir ön panjuru da aç kaptan. Panjurunu da bir kontrol edelim. Sen de gel bak. Herhangi bir... Al bak. Benim gözüme çarpan şu an herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil.
4: Önce kabine bakalım. Sonra başı sonra çekeriz. Bak. Evet.
0: Tamam, olur.
4: Bir daha şimdi çek, tekrar bak. Tamam. Olacağını.
3: Kabinin dıştan aramasını tamamlayan memurlar kabin içine giriyor ve aramaya başlıyor. Bakalım tır şoförünün muafiyet fazlası eşyası var mı?
0: Evet kaptan. Muafiyet fazlası herhangi bir eşyan bulunmadığını beyan etmiştin.
2: Evet tamam.
0: Biz de buna istinaden gerekli kontrolleri yapıyoruz. Bu nedir kaptan?
2: Tereyağı abi.
0: Tereyağı mı? Tamam kaptan, bu konuyu bir amirimle görüşeceğim.
2: Şöyle abi, elbise. Sular var abi.
0: Tamam.
2: Bunlar da elbise. Bu da su doldurmak için hortum.
0: Tamam. Şöyle köşedeki evet çantayı da şöyle açalım şurada.
2: Malzemeler var abi.
0: Ne malzemesi? Ne
2: gösterebiliriz? Tıraş makinesi, sıcak.
0: Şöyle tıraş makinen.
2: Evet. Çekici misal. Çekici. Şöyle. Şunlar var abi.
0: Tamam.
3: Tır şoförünün kişisel çantası arandıktan sonra da kabin içinde yer alan buzdolabı açılıyor ve içinden çok sayıda şekerleme çıkıyor.
2: Sandık için aldığım çay, onu da açamadım. Başka bir şey yok.
0: Sandık için çay mı?
2: Evet.
0: Normal. Sandık nasıl?
2: Abi çay demliyorum ya.
0: Evet.
2: Kendi kullanacağım çay. Zaten fazla bir...
0: Tırın sandığı.
2: Aynen. Orada yer olmadığı için yani bitti mi açıp...
0: Bunu da şöyle köşeye alalım kaptan. Şöyle bir açalım şekeri. Şöyle bir ucundan.
3: Torbadan çıkan çay inceleme için kenara ayrılırken yine torba içinden çıkan toz şeker kontrol ediliyor.
0: Tamam kaptan. Ağzını kapat, dökülmesin.
3: Yatak altı kısmında yer alan saklama gözleri açılıyor ve gözlerin içinde yasaklı bir eşya olup olmadığı kontrol ediliyor.
0: Şu kutuyu verir bana, genel kullanım eşyaları. Kaptan şimdi makineyi bu tarafa koyalım. Tabii. Onu Türkiye'de aldığını, garanti belgesini getirdiğin takdirde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Çay muafiyetine bakacağız, ona göre çayını değerlendireceğiz ve tereyağını şu an aşağıya alalım. Kısım amirimizle birlikte bunların değerlendirmesini yapalım. Şu an yapılan aramada herhangi başka bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Gelebilirsin benimle beraber aşağıya kaptan.
7: Sayın Hüseyin, tam olalım. 76 kap var toplamda.
0: Tamam Osman Bey. Biz de aracın dolu olduğunu kontrol ettik. Yapılan kontrollerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Mühürü takabilirsiniz.
3: X-ray taramasına sokulan dorse içinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Ve dorse gümrük muhafaza memurları tarafından mühürleniyor.
0: Elinize sağlık. Sağ olun.
3: Dorse mühürlendikten sonra tırın ülkeye girişine izin veriliyor. Tırın araması tamamlanırken yeniden havalimanına dönüyoruz. Gümrük muhafaza memuru valizden çıkan tüm ilaçları tutanak altına almak için yolcunun pasaportunu istiyor.
0: Pasport.
3: Gümrük muhafaza memuru yolcunun pasaport bilgilerini imha tutanağına işlemek için hazırlıklara başlıyor.
8: Boarding pass.
3: Yolcunun beraberinde getirdiği reçetesi olmayan ilaçlar tutanak altına alınacak ve sonrasında bu ilaçlar kontrollü olarak imha edilecek.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: Damla?
9: Bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
13: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
12: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
14: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
20: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
21: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
20: Bir fırsat.
22: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
26: Olamaz mı?
25: 10 dakika içinde.
23: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
27: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
26: Bu gerçekten dehşet verici.
24: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
23: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
28: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
29: Gümrük muhafaza memuru, yolcunun uçuş ve pasaport bilgilerini imha tutanağına işlemeye başlıyor.
30: İsim, İsmek.
31: My name?
30: Yes.
29: Tutanağı yazmayı bitiren memur, yolcunun belge altına imza atmasını istiyor ve yolcu sorun çıkarmadan imzasını atıyor.
31: My name?
30: Yes.
29: İşlemleri bitiren gümrük muhafaza memuru, yolcuların gümrük bölgesinden ayrılabileceğini söylüyor. Ama yolcular itiraz etmeye başlıyor.
30: Finish, خلاص. Go.
31: Go.
30: Yeah, خلاص.
31: Medicine, medicine.
30: Medicine.
31: I have a high blood pressure, she has stolen my blood.
30: Tamam. Too.
31: I mean, all you, anyone coming with the medicine, you take it?
30: Mm-hmm.
31: All the plane, nobody has medicine except me.
30: X-ray'de bulunan arkadaşım valizin içinde yüksek miktarda ilaç gördüğünü, olduğunu fark edip bunun benim açmamı istedi. Eşyalara baktığımız zaman, ilaçlara baktığımız zaman tabii hemen yolcuya sorduk. Bunların herhangi bir faturası ya da ne bileyim reçetesi var mı diye. Yolcu reçetesinin olmadığını söylediğinden dolayı biz bu ilaçlara el koyduk. El koyduktan sonra da tekrardan imhaya aldık. Yolcuya bunu bildirdik ve yolcuyu gönderdik.
29: Reçetesiz ilaçlarına el konulan yolcuların ülkeye girişine izin verilirken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Filipinler'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun beraberinde getirdiği sarı koli içinde çok sayıda yiyecek tespit eden memurlar yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve koli açılıyor.
0: Nereden geliyorsunuz?
1: Filipin.
0: Filipinlerden mi? Taşındığınız için bu kadar eşya getirdiniz?
1: Ben ekstra para verdim ben.
0: Tamam, ekstra bagaj verdim. Evet, evet. Oradan Türkiye'ye mi taşınıyorsun? Neden bu kadar çok eşya var ki?
1: Artık ne bileyim ben, boş boşa ne? Tabii ki getireceğim. Siz de kendi memlekete giderse aynı şeyi yapacaksınız.
0: Tamam, aç bakalım.
1: Çünkü paranı veriyoruz biz uçakta.
29: Kadın yolcu kendisine sorulan soruları eksiksiz cevaplıyor ve gümrük muhafaza memuruyla işbirliği yapıyor. Bu da yolcunun kötü bir niyet taşımadığı anlamına geliyor.
1: 34 sene buradayım ben.
0: Ha, bayağı da burada.
1: Tabii. Sürekli memlekete gidiyoruz. Biz Filipin'e gittiği zaman da sürekli de aynı boyle çok şey getiriyoruz.
0: Köşede bir görüntü var ona bakar.
1: Tamam, tabii ki yemek de var.
0: Gıda mı göründü acaba görüntüden?
1: Bilmiyorum ki.
0: Hatırlamıyorsunuz içinde olduğunu.
1: Vallahi çok. Çünkü ben normalde dün de gelmesi lazım. Uykusuzdan, yorulduktan biz iptal ettik bizim uçak. Çünkü memlekette tayfun var, gidemedik.
29: Yolcunun beraberinde getirdiği diğer valizlerde şüpheli bir yoğunluk tespit edilmezken, sarı koli içinde çok sayıda gıda maddesi olduğu X-ray taramasında belirlendi. Peki bu gıda maddeleri
0: çok
29: neler?
0: Çok sarmışsın böyle.
1: Tabii ki çünkü buzludan atıldı yani.
2: Yiyecek mi var, et mi var?
1: Et, bilmiyorum. Tamam. Bir meyve olabilir, o çözüldü. Bu var.
0: Gıda aldım.
1: Evet, evet, evet.
0: Bayağı ağır kokuyor.
1: Yok, ağır kokuyor değil, bu meyve.
2: Bu etlerinden getirmen hepsi yasa.
0: Bu niye getirdin mesela boş bidon?
1: Neden? Benim şeyde, restoran var. Buradan benim getirdiğim şeyde tutmuyor. Büyük ya, küçük geldi. Böyle diyor, onun için benim şeyde... Tabii ki sizin enteresan olduğunu...
2: Sen şunları bir aç şöyle. Aç. Bu gıdaların çoğunu dökeceğiz, bunları alamazsın.
0: Açalım bunu da.
1: Kuru balık.
0: Kuru balık?
1: Tavuk şeylerden pişmiş.
2: Türkçe okumayı biliyor musun?
0: Yok.
2: Bak şu arkada ne yazıyor. Orayı oku.
0: Bakar mısın?
1: O kuru balık zaten.
0: Et ürünleri yasak hanımefendi.
29: Gümrük muhafaza memuru et ve süt ürünlerinin ülkeye girişinin yasak olduğunu yolcuya söylerken diğer memur kontrollü imha kutusunu arama noktasına taşıyor.
0: Vitaminler de yasak böyle. Doktor raporu olmayan.
2: Bunların hepsini şunun içine at. Etleri, tavayı, balıkları.
3: Okey.
1: Tek yapıyor mu? Sos burada. O meyve.
29: Ve sarı koli boşaldıkça ortaya hoş olmayan kokular yayılıyor.
1: Restoran için.
0: Ay çok kötü kokuyor.
1: Yok, koku değil. Koku yok yani.
0: Koku yok mu?
1: Yani meyve yani. Yemek şey... etler
0: değil. Koku değil. Hem de. Bu da mı balık?
1: Kuru balık.
2: Bu dediği bu herhalde.
0: Aynen onu bir açalım.
2: Oğlum şunu çıkart.
0: Evet. Kokmuyor diyor. Şunlar ne?
1: Tapioka.
0: Tapioka. Neyle kullanıyorsunuz?
1: Tatlı.
0: Tatlıda mı kullanıyorsunuz?
1: Tapioka.
29: Şüpheli valizler aranırken kapı kule sınır kapısına gidiyoruz. Bulgaristan'dan gelen araçlar Kapıkule sınır kapısından ülkeye giriş yapmak için uzun bir sıra oluşturuyor. Gümrük muhafaza memurları Türkiye'ye gelen yolcuları kontrolden geçirmeye ve araçlarını aramaya hazırlanıyor.
4: Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun bir bagaj kontrolü yapalım. Kapılarımızı da açalım. Hanımefendi sizi de aşağıya alalım, buyurun. Gümrüğe tabi bir eşyanız var mı beyefendi? Alkol, sigara, elektronik eşya?
31: 3 tane.
4: Kaç kişisiniz?
31: 2 kişiyiz.
4: 2 yüksek bir düşük değil mi?
31: Evet komiser, bu.
4: Tamam. Başka herhangi beyan edeceğiniz bir husus var mı arabanızda?
31: Yok.
4: Yok. Yolculuk nereye?
31: Çorlu.
4: Çorlu. Çorlu. Buyurun, iyi yolculuklar dileriz. Sağ olun.
29: Memur Çorlu'ya gidecek yolcuları uğurlarken Bulgaristan plakalı araç kontrol için duruyor.
4: Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Evet, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Yolculuk nereye?
31: Çorlu.
4: Çorlu. Bir bagajımızı indirelim, bagajı açalım. Var mı gümrüğe tabi eşyanız?
31: Yok. Yok.
4: Alkoller limitler dahilinde mi?
31: Bir şişeli.
4: Evet.
31: Şunlar.
4: Tamam, şunu bir açalım.
29: Memur, yolcunun beyan ettiği alkol şişelerini incelerken yolcu valizini açıyor ve aramaya hazır hale getiriyor.
4: Tamam. Geri kalanla da kılık kıyafet var, doğru mu?
31: Evet.
4: Bir aracın içini de kontrol edelim.
29: Ve yaptığı incelemede şüpheli bir eşyaya rastlamadığı için yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor.
4: Tamamdır, buyurun. Hayırlı yolculuklar. Şöyle buyurun, bagajı açalım. Yolculuk nereye?
31: Yolculuk İzmir'e.
4: İzmir'e?
31: Evet.
4: Var mı gümrüğe tabi bir eşyanız? Alkol, sigara, elektronik eşya?
31: Alkol, sigara dediğimiz free shop'tan aldık.
4: Free shop'tan faturalı hepsi.
31: Elektronik.
4: Şu valizi bir açabilir miyiz? Kontrol edelim. Buyurun. Araç sahibi, bir şöyle buraya bakalım. Siz de o taraftan buyurun, birlikte bakalım. Tamam, bir de torpidoyu açalım size zahmet. Tamamdır, teşekkürler.
29: Araçta ve valizde şüpheli bir şeye rastlamayan memur, yolcuların ülkeye girişine izin verirken ticari bir araç gümrük kontrolü için duruyor. Gümrük muhafaza memurları koli içinden çıkan gıda ürünlerini dikkatlice inceliyor ve ülkeye girişine izin verilmeyen ürünleri kontrollü imha kutusuna koymaya başlıyor.
2: Şimdi şunları al, bunun içine al.
1: Hayır, lütfen sakın atmayın. Çok uzun zamanda şey getirmek istiyorum onu.
2: Yazık ya. Bunlar da et mi?
1: Evet. Onlar tavuk zaten. Ama pişmiş. Lütfen. Pişmiş o.
0: Etin her türlüsü yasak. Salamurası, pişmişi, çiğ.
2: Şu valisinde var mı? Büyük valisi.
0: Yok.
1: Yok.
2: Tamam, kapatabilirsin. Bir sonraki sefer unutma. Et, tavuk. Teselle getirmeme gerek.
0: Ama kokuyor yani.
1: Ya meyve kokulu. Normalde o kadar değil. Siz
29: kadın de. Yolcunun kolisinden çıkan et ürünleri ve ilaçlar kontrollü imha kutusuna atılırken başka bir erkek yolcunun çok sayıda elektronik eşya getirdiğini tespit eden X-ray operatörü yolcuyu arama noktasına yönlendiriyor ve gümrük muhafaza memuru yolcunun valizini açıyor. Yolcunun valizinden oyun konsolu ve oyun konsoluna bağlanmak üzere satın aldığı direksiyon takımları çıkıyor.
2: Nerede Serşim?
31: Direksiyonun içinde abi.
29: Her bir kutuyu tek tek kontrol etmeye karar veren gümrük muhafaza memuru, direksiyon kutusu içinden çok sayıda boş şarj aleti ambalajı buluyor.
2: Bunlar ne?
31: Şarj kutusu abi.
2: Nerede? Burada fazla var.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra
7: Mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
14: Ama bir mucizeye gerek var.
13: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
14: İşte bu Fairy mucizesi.
13: Fairy 30 dakikada mucize.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
19: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
20: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
21: Food is forbidden.
32: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
33: Kalp damar ilaçları da var.
34: Reçetesi nerede?
35: Meyve yasak, komple yasak.
36: Hiç getiremezsin.
37: Haberim yok.
35: Tamam, onları da bırak.
38: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
39: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
40: İnceleyelim diye bir numune isterim dedi.
41: Ara. Oo, aferin.
28: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
42: Burada var abi.
43: Şöyle bırakıyorum arkada.
44: Çok sağ ol abi.
28: Ve kutuyu derinlemesine inceleyen memur şarj aletlerini de buluyor.
44: Şundan dosya olur şimdi. Kaç tane aldın?
42: 10 tane var abi.
44: Niye bu kadar aldın?
42: Bilmedim bir şey.
28: Ülkeye girişine izin verilmeyen tüm gıda ürünlerini kontrollü imha kutusuna koyan kadın yolcu, gümrük arama noktasından ayrılırken, erkek yolcunun oyun konsolu kutusu yakından inceleniyor.
44: Şu sırt çantamı ver.
42: Bunlar şu falım abi.
28: Yolcunun sırt çantasını da inceleyen memur, yolcunun muafiyet fazlası sigara getirdiğini tespit ediyor ve tüm sigaraları masaya diziyor.
44: Telefon var mı?
42: Var abi.
44: Kaç tane telefon var?
42: 3 tane var vallahi abi.
44: Buna sana dosya olur.
42: Hangisi abi?
44: Şunların hepsi
42: var. Şarjlar mı?
44: Ülkedemsin.
42: Tamam abi, şarjlar.
28: Erkek yolcunun getirdiği ve muafiyet fazlası olan ürünler diğer memur tarafından listeleniyor ve yolcu hakkında yasal işlem yapılıyor. Aramalar sırasında ortaya çıkan cep telefonları kontrol ediliyor ve yolcunun daha önce de ülkeye cep telefonu getirdiği ve cep telefonu getirme hakkı olmadığı belirleniyor.
44: Gelir misin?
42: Gelirim
28: abi. Tüm elektronik eşyalara, sigaralara ve cep telefonlarına el konulurken yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılıyor ve yolcu savcılığa sevk ediliyor. Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken kapı kule sınır kapısına dönüyoruz.
4: Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun aşağı alalım sizi de. Var mı gümrüğe tabi bir eşyanız?
42: Bir şeyimiz yok.
4: Alkol, sigara, elektronik eşya yok değil mi?
42: Evet, kullanıyoruz.
28: Aracın içinde şüpheli bir şey tespit edemeyen memur, aracın çok fazla doğal boşluğu olduğunu gözlemliyor ve aracı X-ray taramasına yönlendiriyor.
4: Aracımızın bir X-ray taraması var. X-ray'e gidip gelelim. Evet, X-ray kontrol olacak. Tamamdır. Buyurun. İyi yolculuklar. Araç ticari araç olduğu için gözle görülmeyen yerleri çok fazla. Doğal boşlukları fazla. Doğal boşluk fazla olduğu için aracın gözle görülmeyen kısımların taranması için hisse taramasına sevk ettik aracı. Buyurun bir aşağı alalım sizi de. Yolculuk nereden?
0: Yolculuk Bulgaristan'dan abi. Köyden geliyorum.
4: Şöyle biraz aşağı indirelim bir bagaja bakalım. Var mı gümrüğe tabi bir eşyanız?
0: Gümrüğe tabi içki var.
4: Kaç şişe var?
0: İki şişe var.
4: İki şişe, iki kişisiniz.
0: Evet,
4: iki. Tamam, limitler dahilinde. Tamam, indirelim biraz kontrol edelim, uğurlayalım sizi sonra. Arka bagajdaki kolinin içerisinde ne var?
0: Kolinin içerisinde kahve fincanları var.
4: Kahve fincanları. Bakalım onlara. Porselen mi onlar?
0: Efendim?
4: Porselen mi?
0: Evet.
4: Onları bir açabilir miyiz?
1: Yolcu, kolinin içinde porselen kahve fincanları olduğunu beyan ederken koli açılıyor ve memur fincanları kontrol ediyor. Çünkü bazı porselenler oldukça değerli olabiliyor.
4: Bunları araca yükleyelim. İleride sağda D3 var. Oradaki garajda muayene memuru var. Ben oradaki arkadaşa bilgilendirme yapacağım. Oradaki arkadaşım onu bir kontrol edecek. Onun şimdi değerini burada, evet.
0: Tamam.
4: Ben ona yazıyorum, o bakacak orada. Olur mu? Tamam. Buyurun yükleyin oraya, ondan sonra ben yönlendirme yapayım sizi.
0: Tamam, teşekkür ederim.
4: Sağ olun. Araçta bir koli porselen vardı. Burada bakılması mümkün olmadığından D3'te muayene memuru arkadaşımız var. O arkadaşımız orada eğer ki vatandaş faturasını beyan ederse fatura dahilinde kontrol ediyor. Fatura da beyan edemezse oradaki arkadaşım kanun gereği değerine bakıp oradan ona bir değer biçiyor. Eğer ki değeri kişisel muafiyetin dışındaysa ya geri dönüş veriyoruz kişinin kendi isteğiyle ya da ambara alıyoruz geçici olarak. Şahıslar yurt dışına çıkarken tekrardan eşyalarını alıp çıkıyorlar.
1: Kapı Kule sınır kapısından Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Slovenya'dan gelen konteyner Ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Konteynerin rotasını şüpheli bulan gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri konteyneri açmaya ve beyannamesinde tutkal yazan eşyayı kontrol etmeye karar veriyor.
4: Açalım abi. İthalat abi bu eşya. İçinde tutkal var beyanında. Slovenya'dan geliyor.
1: Yer operasyon ekipleri konteynerin mührünü kırıyor ve kapakları açıyor.
2: Kokuyor zaten, baksana.
1: Konteynerden çıkan tutkal kokusu etrafa yayılırken yükün sıvı şekilde olmadığı ve ham madde olarak kargolandığı tespit ediliyor.
2: Yok, şey bu. Burada çalıyor. Plastik.
3: Bu el yapıştırdıktan kardığı şey var.
2: Boncuk boncuk plastik.
3: Evet, tutkal demişlerdi. Tutkal beyanı
2: daha doğrusu. Ham maddesi de. Tutkal ham maddesi de bu.
3: Ha, o şekilde olabilir.
2: Eritip tutkala çeviriyorlardı.
3: Bu çok memnuniyetli eşya değil ama eritmemiz lazım.
2: Bunu eritiriz bir. İkincisi paletli mi bu eşya?
3: Palet.
2: Birkaç palet çıkartırız. Ortalarını yararız. Hani sonuçta bu boncuk gibi ya içindeki malzeme. Hani bir hap karışımı falan yapılmış mı yapılmamış mı ona bakarız. Zaten tespiti bunu bir sonuç vermez. En fazla eritiriz. Bir de fizik olarak bakarız.
1: Tutkal ham maddesi olarak Türkiye'ye yollanan eşyayı fiziki olarak muayene eden memurlar, torbaların içinde nasıl bir manzarayla karşılaşacaklarını anlamak için bir torbayı ucundan deliyor ve ham maddenin boncuk şeklinde olduğunu görüyor.
2: Yumuşak duruyor bak.
3: O zaman biz de mecbur eriteceğiz, o şekilde koyacağız abi. O zaman çıkarsınlar abi.
2: Çıkarsınlar. Çıkar çıkar.
1: Memurlar sağlıklı bir arama yapabilmek için yükün dışarı çıkartılmasına karar veriyor. Ve yer operasyon ekipleri paletler üzerine yüklenmiş torbaları tek tek dışarı çıkartıyor. Her biri 500 kilogramdan oluşan paletler aralarında boşluk kalacak şekilde arama sahasına yerleştiriliyor. Paletler dışarı çıkartılırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş yoğunluğu devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'den gelen yolcular X-ray taramasından geçerken iki genç yolcunun valizleri ve yanlarında getirdikleri koliler şüpheli bulunuyor. Ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. ve gümrük muhafaza memurları yolcuların getirmiş oldukları kolileri açmaya başlıyor.
38: Hacı siz bunu, içinde şey var. Bu niye bu kadar bantladınız ki karton falan?
0: Orada zorladılar yani. Bantlayın dediler ki.
1: Kolilerin içinden büyük çantalar çıkarken çantaların içinden de kitaplar ve tekstil ürünleri çıkmaya başlıyor.
38: Bu elbiseler nedir? Ne için getirdiniz bunları?
0: Bu arkadaş istedi.
38: Arkadaş? Kim arkadaş? Türkiye'den mi? Türk mü?
0: Evet. Ben de yasak burada.
38: Nasıl?
0: Yasak burada.
38: Bakalım.
1: Poşetlerin içinden kadınlar için üretilmiş tekstil ürünleri çıkıyor.
38: Bunlar yolcu beraber eşya değil. Bildiğiniz hani bavul ticaretine girer. Sıfır kullanılmamış eşyalar. Sizin şahsi kıyafetleriniz değil bunlar. Kendi kıyafetiniz olan çantanız var mı? Bundan çıkmadı. Bunda var mı? Artı onlar var. Valla kitap şu kadar kitap var. Daha fazla kitap
0: yok. Yok.
38: Burada mı var? Tamam, buna da bakalım. Bunlar hepsi tekstil mi?
0: Tekstil. Perdeler mi?
38: Perdeler. Öyle bir sarmışsınız ki. Sanki bunlarda perdeler var. O tekstil eşyası var onlarda. Başka ne var?
1: Paketi içindekine zarar vermeden dikkatlice açan memur, paket içinden fon perdelerini bağlamak için kullanılan perde bağlarını çıkartıyor.
38: Hepsi bu şekilde mi perde dediğiniz?
0: Evet.
38: Bunların değeri ne biliyor musunuz? Perdeymiş abi. Var mı abi bunların değeri biliyor musun? Perdenin ucuna mı takalım? Perdeleri topluyorlar ya kanki. Herhalde o.
0: Hepsi aynı mı?
38: Perde dediğim malzeme bu.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Tam da leslik.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
12: Burası tavuk dünya.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
3: Ya kalp damar ilaçları da var.
4: Reçetesi nerede?
5: Meyve yasak, komple yasak.
6: Hiç getiremezsin, haberim yok.
5: Tamam, onları da bırak.
7: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
8: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
9: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
10: Ara. Oo, aferin.
11: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu fon perde tavan bağlama diyor kanki. Şunlara da bakalım. Kur'an-ı Kerim mi? Şöyle alalım.
1: Erkek yolcuların valizlerinden çıkan eşyaların kadınlara hitap ettiğini tespit eden memurlar, yolcuların beraberlerinde getirdiği sırt çantasını da aramaya başlıyor.

0: Şimdi farklı bir eşya görüyoruz mu? İlk önce ona bir bakalım.
1: Bakalım abi.
0: Farklı bir ambalaj, farklı bir işaret.
2: Paletlerin arasında bir farklılık görmeyen memurlar rastgele iki paletin açılmasına ve palet üzerinde yüklü olan torbaların dağıtılmasına karar veriyor.
3: Aynen.
0: Yok değil mi farklı?
3: Aynen. Yuvarlak, boncuk tarzı.
0: O zaman rastgele iki tane palet dağıtalım.
3: Olur abi. Seç bir tane.
0: Sen seç, bir tanesi de ben seç.
3: Ben şu köşedekini seçiyorum abi.
0: Bunu mu?
3: Bunu seçtim ha.
2: Yer operasyon ekipleri belirlenen paletleri arama sahasına dağıtırken memurlar konteynerden çıkmayan iki palet tutkalı da fiziki olarak kontrol ediyor ve şüpheli bir şeye rastlamıyor.
3: Böyle üst üste biraz atmayın abi, biraz dağıtarak atın ki.
4: Bir an içine karar verdiniz.
0: Şu en başta.
2: Arama sahasına yayılan torbalardan bir tanesi seçiliyor ve kesici alet yardımıyla açılıyor.
0: Sırbistan mı demiştim ona?
1: Bu Slovenya'dan mıydı?
0: Slovenya.
1: Slovenya evet. Onun da bir sıkıntı yok gibi duruyor. Standart görüntü.
2: Açılan ilk torbada şüpheli bir şeye rastlamayan memur rastgele seçtiği bir başka torbaya yöneliyor ve bu torbayı da açıyor.
1: Yeterli
0: mi? Yeter diyorsun. Zaten gözüküyor ya. Ha, farklı bir şey gözükmüyor. Yani dışarıdan boncuklar gözüküyor. Hepsi böyle boncuk evet, gözüküyor. Evet.
2: Açılan iki torbada temiz bulunuyor. Ve dağıtılan diğer paletteki torbaların incelenmesine geçiliyor. Memurlar dağıtılan eşyalar arasından seçtikleri torbaları hem fiziki olarak muayene ediyor hem de seçtikleri torbaları açarak içlerini kontrol ediyor.
3: İstersen biz yine de şey yapalım abi. Bir tezkitiyle eritip bakmayı deneyelim. Yani fiziki açıdan değil çok mi? Bir problem yok. Yani
0: ateşte eritip.
3: Aynen, falçatanın üzerinde eritip direkt içine akıtabiliriz.
0: Olur.
3: Eğer herhangi bir artık emdirme olur. Mümkün mü bilmiyorum ama varsa en azından.
0: Olur,
3: dosyonla beraber çözülür.
0: Tamam olsun, yapalım.
2: Fiziki olarak herhangi bir sorunla karşılaşmayan memurlar, torbaların içindeki mercimek tanesinden küçük olan tutkal ham maddelerinin yasaklı bir madde içerip içermediğini anlamak için narkotik test yapmaya karar veriyor. Memurlar torbadan aldıkları 2 adet tutkal ham maddesini ısıya maruz bırakıyor ve mercimek kadar olan tanelerin erimesi sağlanıyor.
0: Geliyor.
2: Narkotik test başlamadan önce yeniden havalimanındayız.
5: Zehir ama ne zehiri? Hayvan aldığımda.
1: Nasıl zehir ya?
5: Böceklerden.
1: Böcek ilacı.
3: Birazdan aynı herhalde hepsi ya. Bir pasaport da var. Pasaport.
1: İlaç bu ya. Hacı bunun ne işiniz var sizin bu zehirle?
5: Şey? Böceklerden.
1: Tamam da böcek ilacım yok ya Türkiye'de. Oğlum bu böcek, bırak böceği, bu zirai ilaca da benziyor. Aynen, bu bildiğin şey.
3: Bilet var, bilet.
1: Zirai tankerlerle attığımız ilaçlara benziyor.
2: Bir gümrük muhafaza memuru yolcuları sorgulamaya devam ederken diğer memur yolcuların pasaportlarını ve biletlerini kontrol etmek için alıyor.
1: Gencecik adamlarsınız ya. Ne işiniz var sizin böyle şeylerle?
5: Sorun olacağını hiç düşünmemiş mi yani?
1: Ya sorun olacağını düşünmedin de ne bileyim, hani ülkeden ülkeye geliyorsun. Baksana bu kadar eşya. Yani gümrük açısından hiç mi düşünmediniz? Hiç yolculuk yapmadınız mı böyle?
5: Yo, bayağı gezdim ben.
1: Gümrükler yani ile ilgili bilginiz yok mu? Başka ülkelerin gümrükleri neye izin verir, neye vermez? Ya da işte bunların miktarı fazla mı, az mı, değeri fazla mı? Hiç araştırmadınız mı? Sen Türkçe biliyor musun? He? Arkadaşın mı?
5: Güzel.
1: Nasıl kuzen? Sen Türkçe biliyorsun.
5: Ben yaşadım burada, yaşadım.
1: Sen burada yaşadın.
5: Evet, ben Türk değilim.
1: Mısır'da okuyorsun, yaşıyorsun. Türkiye ile ne alaka?
5: Yaşıyordum Türkiye'de 8 yıl.
1: Daha önce Türkiye'de yaşadın. Şimdi ne için geldin?
5: Ziyaret, bol ziyaret işte ya, az.
1: Hem ziyaret hem ticaret.
5: Satmıyorum ama.
1: Kadın el şeyi getirmişsin. Satmayıp da ne yapacaksın onu? İki tane olsa de ki anneme, kız kardeşime getirdim. Evet, getirirsin, vergisini ödersin, sat. Problem yok. Bu şekilde diyorlar ki ya ben satmıyorum. Ya kardeşim 50 tane atıyorum, eldiven getirmişsin. Ya 50 tane eldiveni kaç tane elin var da satmıyorsun yani? Şöyle bir şey var. Sen getirdiğin için sana ait olarak işlem yapacağız. Değer bakımından işte bir değerlendireceğiz. 2 tane küçük çantanız var. Kendi eşyalarınız, kalanı fırça.
2: Gümrük muhafaza memuru adli işlemlere başlamak için tüm ürünleri tutanak altına alıyor.
1: Tamam. 13 tane bunlar. Toplanın.
2: Yolcular hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılacak ve yolcular savcılık makamına sevk edilecek.
0: Eridi ya, o ona yeter ya.
2: Eridikçe sıvılaşan tanecikten az bir miktar örnek alınıyor. Ve alınan örnek narkotik test kitinin içinden çıkan çözeltinin içine konuluyor.
3: İçerinde bir şey varsa alır abi o sıvı.
0: Alır alır. O yüzden karıştırıyorum şöyle bir karışsın. Bak dağıldı.
2: Çözeltinin kapağı kapatıldıktan sonra örnek iyice çalkalanıyor ve homojen bir karışım elde ediliyor.
3: O sırada bir iki tane daha açalım abi.
0: Neden? Madem.
3: Bir iki paket daha açalım.
0: Aç.
3: O hazırlanana kadar.
2: Alınan örnek istenilen yoğunluğa ulaşana kadar başka torbalar da açılıyor ve içerikleri kontrol ediliyor.
3: Şu taraftan açayım.

0: İstenilen yoğunluğa ulaşan örnek test kitinin kabına damlatılıyor ve kap test kitiyle birleştiriliyor. Rotasıyla dikkat çeken konteynerden çıkan tutkal ham maddeleri içinde narkotik bir maddeye rastlanmıyor.
1: Elinize sağlık.
2: Ben fotoğraflamasını yaptım abi, de şu diğer paleti de çekeyim.
3: Kapatabiliriz.
4: Öncelikle konteyner Avrupa'dan ülkemize ithal edilen bir eşya. Tutkal ham maddesi. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor. Çünkü eşya boncuklu bir ham madde, plastik gibi bir ham madde olduğu için içerisinde ekstazi, kaptagon gibi hap boyutunda eşyalar kolayca karıştırılabiliyor. Bu yüzden asıl amacımız eşyaya fiziki bakmaktı. Fiziki olarak bakıp herhangi bir paletlerde farklılık, eşyanın türünde bir farklılık ya da bir işaret, bunu aradık ve herhangi bir farklılık bulamadık. Rastgele açtığımız numunelerden de hepsinin aynı tür eşya olduğunu gördük. Tedbirin eşyayı eritip test kiti yaptık ve herhangi bir olumsuzluğa da rastlayamadık. Ve şimdi konteynerimizi kapatıyoruz.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
7: Damla? Bence çok eğlenceli.
8: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni diş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
12: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
11: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da

0: Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı.

0: Şimdi MediaMarkt'ta.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Food is forbidden.
6: Kalp damar ilaçları da var.
7: Meyve yasak, komple yasak.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Arkadaşı Giovanni de bir madenci.
11: Parker.
9: Memnun oldum.
11: Giovanni.
12: Bu makinelerin bir kısmı onun mu?
11: 4 tane var.
12: Bu bölgede çok altın bulunuyor mu?
11: Az çok.
12: Peki onlar için iyi bir gün ne demek?
11: Günde 20 gram hiç fena değil.
12: Bir onsun 3'te 2'si.
11: Çok iyi bir günde yaklaşık 1.7 kilograma bile çıkan makinelerimiz olmuştu.
13: Vay canına, çok iyi. Bir günde 1700 gram.
12: Fena değil.
10: Buradaki makineler günde ortalama 1300 dolar değerinde altın bulabiliyor. Ama nehrin en zengin noktalarında bu 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.
12: Ona yanmış altın makinelerini sorar mısın? Yani diğerleri yandıktan sonra başlarına ne gelmiş?
11: Operasyon için geldiklerinde saklanacak ya da kaçacak bir yer bulamazsın.
12: Bu ne zaman oldu?
11: Baskın yapılalı yaklaşık 2 ay oldu.
13: Diyor ki, operasyon yapılmadan önce haberleri oluyormuş ve akıllı olanlar kaçıp saklanacak bir yer buluyormuş.
12: Evet, peki baskınlar sırasında şiddet uygulanıyor mu?
9: Bomba kullanıyorlar.
13: Bombalar.
12: Gerçekten mi?
11: Evet.
12: Aman tanrım.
11: Evet.
12: Bu biraz fazla gibi. Harika.
9: Ah, işte bakın. Patlarken görebilirsiniz.
14: Şuna bak, aman tanrım.
8: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
11: Evet, onun eviymiş.
8: Sandım.
9: Benim makinelerimden biri yandı. Eğer isterseniz sizi oraya götürebilirim.
13: Giovanni bana patlayan makinesini gösterebileceğini söylüyor.
12: Olur.
13: Onu takip edeceğiz.
9: Dikkatli olun.
12: Tahtalara basın.
13: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
9: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
8: Aa, evet.
12: Vay be.
9: Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
8: Güçlü bir patlamaya benziyor değil mi? Yani neredeyse tamamını götürmüş. Bu korkutucu mu?
9: Evet, hem de çok korkutucu. Bu dehşet verici. Korkutucu.
15: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaf

0: Merhaba anne.
1: Rüya mı gördüm yoksa biraz önce debinin arabasının yanından mı geçtim?
0: Evet, tekrar geldi. Sanırım bütçeyi 10.000 civarında aştık.
1: Ah Tanrı aşkına.
0: İlerliyor musunuz?
2: Evet, yavaş yavaş ilerliyoruz.
0: İşin tahmini maliyetini nasıl belirledin?
2: Aslında bir tahminimiz yoktu.
0: Bence bu ilk uyarı işaret olmalıydı. Her şeyi yönetebilecek durumda değilim ve başka işlerle de geçimimi sağlamam gerekiyor. Yanıyor. Klasik araba restorasyon işinde 4 yıl süren inişli çıkışlı bir dönemin ardından işe yaradı, her şeyi düşündüm diyeceğim. Görünüşe göre sonunda çözdüm. Mutlu bir müşteri, bu harika bir duygu. Halkla ilişkiler departmanımızı
3: hemen buraya gelmeniz lazım.
0: 21. yüzyıla taşıdık.
4: O gün gerçekten iyi bir erişim elde ettik. 317 bin kişiye ulaştık.
0: Ve marka elçisi olarak eğer İngiltere'de bir arabanız olursa herkesin önüne geçiyorum. Hey, bu çok muhteşem. En azından ben öyle düşünmüştüm.
1: Çok şey vaat ettiysen...
0: Evet.
1: Beklentilerin altında kalamazsın.
0: Annem gelene kadar. Beni dinlemeyecekler.
1: Beni dinleyecekler.
0: Ve ortaya çıktı ki bir kez daha başım büyük belada. Bir şeyler yapmam gerek. Büyük bir şey yapmalıyım. Aman Tanrım.

0: Richard Hammond'la buluşmaya gidiyorum. Buluşma istemek ona göre bir şey değil. Normalde ben onu çağırır biraz azarlarım. Belki doğum günümü hatırlamıştır, kim bilir. Göreceğiz. Bu taraftan. Hadi gidelim. Merhaba Richard.
1: Merhaba, nasılsın?
0: İyiyim, seni görmek de güzel.
1: Otur lütfen. Düşünüyordum da, kendi başıma düşünüyordum.
0: Evet ama sorun şu ki Richard, kendi başına düşündüğünde sonunda bedelini biz ödüyoruz.
1: Dur biraz. Olgun bir şekilde düşündüm.
0: Tamam.
1: Atölyenin iş yapmadığı açık.
0: Evet.
1: Yarım milyon sterlinlik bir borcu var.
0: Evet. Ve hala artıyor.
1: Evet. Bu yüzden böyle bir işletmeyi yönetmiş, deneyimli bir iş adamına ihtiyacım var.
0: Evet.
1: Ve aslında ben o kişiyi uzun yıllardır tanıyorum.
0: Vay canına. Richard'ı hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Oturduğum anda bana fikrini anlatmak için sabırsızlanıyordu. Ve ilk kez onunla aynı fikirdeydim. Kim bilebilirdi ki Richard bir iş adamı gibi düşünebiliyormuş demek.

0: Tamam. Atölyeye erken gidiyorum çünkü bugün atölye için önemli olabilecek oldukça yağmurlu bir gün. Debbie McKee'nin arabası ve bir İngiliz arabası bana şahsen çok paraya mal oldu. Bunu ilk kez söylemiyorum, biliyorum. Ama artık bu sona ermeli. 4 yıldır işi ayakta tutmak için cebimden para çıkarıyorum. Buna devam edemem. Yapamam. Annemi bile yardıma çağırdım. Ama gerçek şu ki burayı düzene sokmak için mühendislik geçmişi olan birine ihtiyacım var. Meğer kapımın önünde yardım etmeye istekli biri varmış.
1: Baylar. Evet. Saat 11.30'da Richard'ın ofisinde toplantı var. Tamam mı? Isaac.
2: Tamam. Sorun yok.
1: Mükemmel.
0: Tamam beyler, içeri gelin. Merhaba ekip. Lütfen toplanın. Hepimiz biliyoruz ki 4 yıl geçmesine rağmen hala zorlanıyorum. Hala para kaybediyoruz ve ben şahsen pes etmek istemiyorum. Durumu tersine çevirmek istiyorum. Bu yüzden ihtiyacım olan şey işin başında benimle birlikte çalışacak üst düzey biriydi ve aslında cevap gözümün önündeydi. O. 20 yıldan uzun süredir büyük bir atölye işletiyor. Ve Hedry'nin tutkusu işleri bir makine gibi yürütmek. Ve benim burada ihtiyacım olan da bu.
3: Yapmak istediğim şey bunu sadece Richard için değil, aslında hepiniz için işler hale getirmek, tamam mı? Çünkü hepiniz burada çalışıyorsunuz ve dürüst olmak gerekirse durum daha da kötüye giderse çalışamayacaksınız. Bence bu iş bitecek ve ben de kiracım olan dostumu kaybedeceğim. Tüm bu harika arabaları ve burada yaptığınız şeyleri göremeyeceğim.
0: Evet, sorusu olan var mı?
4: Gidip arabayla ilgilenebilirim çünkü 2 saat sonra geri getirmem gerekiyor.
0: Başka sorusu olan var mı?
3: Tamam, mesele bugünden itibaren ilerlemek. İşleri yoluna koymak. Bunu bir ekip olarak yapmalıyız.
0: Bu konuyu burada kapatalım, yoksa Hedry'in peşine düşecek. Gidip bir düşünün. İstediğiniz zaman bizimle konuşun.
5: Harika.
0: Görüşürüz, teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun?
3: Gerçek şu ki, iş kartları ve zaman çizelgeleri. Bu bilgiler olmadan işlerin ne durumda olduğunu gerçekten bilemezsin.
0: Zaman çizelgelerini işler ilerledikçe düzgün bir şekilde tutarsak sadece o işte ne durumda olduğumuzu öğrenmekle kalmaz, bir sonraki işi de öngörebiliriz. Böylece tahminlerimiz daha iyi olur.
3: Evet, kesinlikle öyle. Bunu düzeltmek için ne gerekiyorsa yapılmalı.
1: Aslında çok heyecanlıyım. Etraftaymışım gibi koşturuyorum çünkü çocukları yönetmeye, telefona cevap vermeye, evrak işlerini halletmeye, tahminler yapmaya çalışıyorum ve zorlanıyorum biraz. Bu yüzden Hedria'nın devreye girip bu işi benden alması benim de olmam gereken yer olan atölyeyi yönetmeme olanak tanıyor. Asıl işim atölyede zaten.
0: Hedria'nın beni ofisine çağırdı. Bu, personel eğitiminin ilk örneğini görmem olabilir. Hedry'in sadece ev sahibim değil, aynı zamanda bir arkadaşım. Ama aynı zamanda amfibi araçlardan vortex toplarına kadar her şeyi inşa etmiş inanılmaz yetenekli bir mühendis. İstenildiği gibi geldim.
3: Merhaba dostum, nasılsın?
0: İyiyim.
3: Tamam. Düşündüm de, küçük bir başlangıç olarak benimle gelip maliyet hesaplamalarını nasıl yaptığımızı görmek isteyebilirsin. Daha önce hiç görmediğim bir işe gidip sana nasıl tahmini yaptığımızı göstereceğim.
0: Tamam.
3: Bu senin için oldukça ilginç olacak çünkü orada daha önce hiç görmediğin arabalarla karşılaşacaksın. Ama yine de fiyatı doğru belirlemelisin. Yani beni iş başında göreceksin.
0: Harika.
3: Evet.
0: Bir sonraki sorum, nereye gidiyoruz? Çünkü sen her yere gittin. Her yere. Orası Moritanya mı?
3: Moritanya.
0: Ve orada Zimbabwe var.
3: Ve orada Zimbabwe. Orası Tayland. Tayvan.
0: Vay canına.
3: Oraya varmak epey zaman alacak.
0: Evet.
3: Gideceğimiz yer... Ipswich.
0: Biraz hayal kırıklığına uğradım. Yani daha önce hiç görmediğim bir işte görmek istiyorum ama... Harika, tamam, biraz sandviç hazırlayayım. Teşekkür ederim. Adrian, iş ne?
3: Gidip bir pencerdeki braketi inceleyeceğiz.
0: Bir braket.
3: Bana söylenen tek şey bu.
0: Tamam. Daha önce bu braketlerden birini tamir ettin mi? Restore ettin mi yani?
3: Hayır. Kesinlikle hayır.
0: O zaman neye bakacağını ve tamir etmek için ne kadar tutacağını nasıl bilebilirsin ki?
3: Hayatım boyunca kaç yüz bin ton çelik işledim bilmiyorum. O yüzden nasıl yapılacağını ve ne kadar süreceğini, ne kadar mal olacağını öğreniyorsun.
0: Sabırsızlıkla bekliyorum. Seni iş başında göreceğim. Senin dünyana giriyorum. Senin tarzın için biraz temiz miyim? Üzerimde hiç yağ yok.
3: Şu anda biraz temizsin ama İtviç'e giden 5 saatlik yolda muhtemelen aklına kirli düşünceler gelecek.

0: Burası değil mi?
1: Evet, burası.
0: Bu bir yel değirmeni. Bu gerçek bir yel değirmeni değil mi?
1: Çok güzel değil mi?
2: İşte nasılsınız geldim. Beyler? Hoş geldiniz.
1: Tim nasıl gidiyor dostum?
0: Evet Tim, ben Richard.
2: Memnun oldum.
0: Güzel yel değirmeni.
2: Evet ama sorunlarımız var.
1: Sorunlarımız mı var?
2: Sorunlarımız var.
0: Sanırım daha önce hiç yel değirmenine girmedim.
2: Heh, korkarım oldukça dik beyler.
0: Merdiven eğiliyor.
2: Ya da şu ki ilerledikçe daha da daralıyor.
0: Sıkışık olacak. Tamam. Burası tepe gibi görünüyor.
2: Evet, burası tepe. Sorunlarımız burada başlıyor. Bir dökümümüz var, ön tarafı bozulmuş ve dişlinin ön kısmı tamamen parçalanmış. Bunun hangi parça olduğunu biliyorsunuz değil mi?
0: Hayır.
2: Bu en küçük dişli.
0: İşte.
2: Evet, işte uğraştığımız
0: parça
2: bu. Benden
0: önce davrandın. En küçük dişliyle ilgili bir şaka yapmayı düşünüyordum, sen yaptın.
1: Tamam, bunu biraz daha yakından incelememiz gerekiyor.
0: Her iş tamamen farklıdır. O bunu inceleyip, ne kadar süreceğini hesaplayıp tahmin yaparken öğrenmem gerekiyor.
1: Ne olduğunu görüyorum. Tabanı kırılmış ve tüm mil sola doğru kaymış ve sıkışmış. Evet, buradan öyle görünüyor.
0: Ve ona ne kadar mal olacağı konusunda bir fikir vermelisin. Yapabilir misin?
1: Sanırım 1000 ile 1400 sterlin arasında bir yerdir. Evet, sanıyorum öyle.
0: Oldukça kesin bir tahmin.
1: Yani aslında pek de öyle değil. Yani 400 sterlinlik bir fark var.
0: Evet.
1: Yatağı ve altından kopan şeyi görmedim. Bunun bir köprü kapağı olduğunu hayal ediyorum, öyle değil mi?
2: Geri adım atıyor. Bunu kameraya aldık. 1400 evet. sterlinden fazla
0: sen
2: olmaz.
0: Sen söyledin, evet. Bir limitin var. Heyecan verici değil mi? Kafa karıştırıcı.
1: Ve biraz yüksek.
0: Evet. Aşağı iniyorum ve talimata göre geriye doğru iniyorum. Bundan aceleyle çıkamazsın değil mi?
1: Hayır ama lanet olası bir şekilde düşebilirsin.
0: Kesinlikle düşebilirsin. O zaman çabuk olur. Bence Hedry'nin bana göstermeye çalıştığı şey... bir tahmin yaparken müşterinin esnekliğin büyük bir unsuru olduğunu anlamak. Roket bilimi gibi görünmüyor. Hedry'nin yapıyorsa öyle olamaz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net!
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Kendim.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Bu işe başladığımızdan beri en sevdiğim araba türü olan bir tek düzgün eski usul Amerikan arabası bile elimize geçmedi. Bugün elimizde var, geliyor bir Amerikan arabası. Bu büyük bir araba, tam bir kaslı araba. Onları seviyorum çünkü şapşallar. Ama bugün durum daha iyi çünkü tahminlere yönelik yeni, olgun yaklaşımımızı denemek için ilk fırsat. Bu yüzden Jamie ile buluşacağım ve olgun davranacağız. Araba için heyecanlanmayacağız. Mantıklı.

0: Ne inanılmaz bir gürültü.
1: Günaydın.
0: Seni görmek güzel dostum.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Bu Jamie, bu da Oli.
1: Memnun oldum Jamie.
0: Bu muhteşem.
1: Harika değil mi?
0: Oldukça gürültülü. Nerede yaşıyorsun?
1: Kentte yaşıyorum.
0: Kentten buraya kadar arabayla mı geldin?
1: Sabah 4'ten beri ayaktayım.
0: Komşuların ne kadar yakın?
1: Ah, tam bir kabus. Bütün sokağı uyandırıyor.
0: Şikayet edemezsin, bu herkes için bir kabus.
1: Herkes için. Bayılıyorum.
0: Peki bütün bu gürültünün asıl kaynağı ne? V8 mi?
1: V8 ama aslında içinde 5.3 var.
0: Evet. Evet, evet. Tam bir eski Amerikan V8. Evet. Sadece gürültü, biraz güç.
1: Biraz gücü var, evet.
0: Yani bu bizim için tamamen kaporta işim.
1: Evet. Onu 5 ay önce aldım ve bu hale geldi. Sanırım sahibi biraz astar geçmiş. Tavan ve kaputta da düzeltilmesi gereken birkaç çatlak ve dolgu izi var.
0: Ama hepsini boyatmak istemiyorsun değil mi? Metale kadar sıyırıp yeniden boyatmak istemiyorsun.
1: Hayır.
0: Bazı kısımları halletmek istiyorsun.
1: Evet, yani bir bütçem var ama bunun klasik bir araba olduğunu,
0: evet,
1: biliyorum.
0: Her zaman düşündüğünden daha pahalıdır.
1: Evet, aynen öyle.
0: O zaman en iyilerini seçmemiz gerekecek. Neden ne yapacağımızı işaretlemiyoruz? Bunun zor bir telefon görüşmesine dönüşmesini istemiyorum. Oli, üzgünüm demek istemiyorum.
1: Evet.
0: Yapacağımız şeyleri kesin olarak kararlaştıralım.
1: Tamam.
0: Öyleyse bunu yapacağız. Buna bir göz atmak ister misin?
1: Olur.
0: İşte.
1: Tabii ki arka tarafın tamamı da şu anda birazcık dağınık.
0: Tamam. Peki bir planımız var mı?
2: Fiyatını bir hesaplayayım.
1: Tamam.
0: En kısa sürede sana tahmini bir fiyat göndeririz.
1: Güzel.
0: Eve giderken dikkatli ol, sessizliğin tadını çıkar.
1: Tamam.
2: Güle güle.
0: Seni görmek güzeldi. Bu iyi olur.

0: Merhaba. Beyler. Tamam, saklanmayı bırakın artık. Mete. Bir dakikan var mı? Tamam, birkaç basit değişiklik var ve hepsi iyileştirme amaçlı, tamam mı? Burada geçmişte zaman çizelgesiyle ilgili bir sorun olduğunu biliyorum ama bunu daha basit hale getiremem. Her gün bunu doldururken ne yaptığınıza dair bir açıklama yazın. Ve kısa tutmayın. Mesela motor çıkarıldı gibi, tamam mı? Neden masraf yapıldığını destekleyen bilgileri yazın, tamam mı? Yani çıkarması 6 saat süren o lanet civatayla karşılaştıysanız bu bilgiyi burada yazmalısınız. Çünkü müşteriye geri dönüp bunu inceledik ve şunu bulduk diyebilmemiz için bir gerekçeye ihtiyacımız var. Bunun yapılması çok önemli, tamam mı?
1: Evet.
0: Evet. Herkes için uygun mu bu? Bunu bir ekip olarak yapmalıyız.
2: Evet.
0: Tamam.
2: Evet.
0: Harika. Öyleyse yeni bir boyuta geçiyoruz. Her gün buraya geleceğim ve iş listesinde bir kayıt olduğu ve müşteriye aktarabileceğimiz bilgiler olduğu sürece işin kontrolü sizde olacak. Ayaklar baş olmayacak.
3: Hadrian'ı dümenin başına bırakarak Jamie ve ben yeni işler aramaya çıkabiliriz. Güzel, temiz, basit bir iş ve çok popüler bir araba. Tam ihtiyacımız olan.
1: Evet, buna %100 ihtiyacımız var.
3: Chris.
4: Richard, merhaba, hoş geldin.
3: Memnun oldum. Yanımdaki de Jamie.
4: Merhaba Jamie.
1: Merhaba Chris, nasılsın?
4: Memnun oldum.
3: İşte araba, köşede duruyor.
4: Bu 1966 model bir araba.
3: Evet, eski bir model.
4: Evet, iki koltuklu.
3: Hemen söylemeliyim ki gerçekten çok şirin bir araba. Kesinlikle mükemmel görünüyor.
4: Babam bunu sanırım 1991'de almıştı ve çalışır halde görmek harika olurdu. Bu arabayı hiç çalışırken görmedim.
3: Hiç görmedin mi?
4: Görmedim. Her zaman garajın köşesinde tozlanarak duruyordu ve şimdi onu tekrar yola çıkarmanın tam zamanı bence.
3: Yani baban...
4: Evet, babam her zaman büyük bir klasik araba meraklısıydı. Ama birkaç yıl önce kendisine demans teşhisi kondu ve sonra kalıcı olarak bakıma alındı. Ama bunu bir aile yadigarı olarak saklamak istiyorum.
3: Babanın iyi olmadığını duyduğuma üzüldüm. Bu zor bir durum. Ama
4: evet,
3: bu bir nevi saklanacak kadar güzel bir araba.
4: Evet, kesinlikle güzel.
3: Biraz kurcalayalım mı? Çalışıyor mu? Aa, tamam. Vay canına. Evet. Sorun yok, hallettik. Onu alıp, inceleyip, yeniden hizmete sokup yola çıkarmamız gerekiyor.
4: Kesinlikle.
3: Bir süredir çalışmamışsa hortumlar aşınmıştır. Zamanla başka bazı aşınmalar olmuştur. Yani planımız bunu alıp, inceleyip, olası maliyetleri hesaplamak. Aklında bir bütçe var mı?
4: Hayır, aslında aklımda bir bütçe yok ama... Sizin uzman ekibinizin rehberliğine güveneceğim ve oradan devam edeceğim.
3: Bu hoşuma gitti, bu güzel.
1: Evet, sabırsızlıkla bekliyoruz. Alıştığımızdan farklı.
3: Evet.
1: Normalde araba parçalanıyor.
3: Hepsi mekanik işler. Bu da enti meşgul edecek. Bu bir kazanç,
1: harika.
3: Pekala, onu buradan çıkarıp römorka yüklemeliyiz.
1: Evet.
3: Özellikle hoşuma giden şey şu, bu araba Chris ve ailesi için önemli bir araba. Bir başka eşsiz araba. Chris'in babasına ait olan tek klasik araba. Bu yüzden onun için önemli. Demek istediğim, buna çok önem veriyorum.

0: Araba uzun süre durduğunda sıkışan veya sorun çıkaran parçaların listesini gözden geçiriyorum. Ve kısaca kontağı çevirdim ve ne yazık ki arabada karbüratörlerden birinden büyük bir yakıt sızıntısı var. Bu da ideal değil. Ve bu durumda yapılacak en güvenli şey bunun için bir tamir kiti sipariş etmek. Karbüratörleri söküp hepsini temizlemek. Ama kit yeni contalar, yeni iğneler ve temel olarak benzinle bozulan her şeyi içeriyor. Sonra bunları tekrar takıp arabayı çalıştıracağız. Burada çalışmaya başlamadan önce sadece babam için çalıştım ve aslında bildiğim her şeyi o öğretti. Durum benim için oldukça tedirgin edici. Çünkü Hatch şuradaki büyük kuleden beni izliyor ve bu yüzden bu arabanın düzgün çalışmasına kesinlikle ihtiyacım var.
1: Isaac,
0: bunlardan biri eksik.
1: Evet.
0: Ve bir karbüratör kitine ihtiyacım var. Bu parçaları sipariş edebilirsen, bu arabayı oldukça çabuk tamir edebiliriz.
1: Şirket içi araba uzmanı.
0: Evet. Zaman çizelgesi bulabilirsem, H'i gerçekten mutlu etmem lazım çünkü yaptıklarımızı buradan takip ediyor. Arabayı çalıştırmaya çalıştım ve yakıt sızıntısı olduğunu fark ettim.
2: Sosyal medya yöneticisi olmanın yanı sıra The Smallest Kalk markasını büyütmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar birkaç etkinlik düzenleyip ürünler sattık. Ama bu hafta sonu işleri büyütüyoruz. Wembley'de Petrohedonizm adında oldukça büyük bir etkinlik ayarladım. Yaklaşık 30 bin kişi bekliyor. Şimdi bana göre bu çok fazla ürün satacağımız anlamına geliyor. Hadrian'a tam olarak ne yaptığımı söylemedim. Ama pazartesi günü geri dönüp çok para kazandığımızı söylersek bir şey olmaz. Bu hoşuna bile gider.

0: Günaydın.
1: Günaydın dostum.
2: Günaydın.
1: Kaç kutu var?
0: Bugün 15 tane var.
2: 15?
1: 15 kutu mu?
0: Evet.
2: Bak ne diyeceğim. Arayan Louis ise Richard'la o konuşabilir.
1: Bundan haberimiz yoktu. Louis kendi başına halletti. Kredi kartımızı da boşaltmıştır masraflar yüzünden.
2: Jay, bir teslimat daha geldi dostum.
1: Bu da Louis'e. Yine. Kaç tane ürün var biliyor musun?
3: Kaç tane?
1: 1200.
3: Bin?
1: 1200 tişört var.
3: 120 mi yoksa 1200 mi sipariş etmem gerekiyordu bilmiyorum.
1: İki günde 1200 tişörtü satabileceğimizden emin misin? Bugün de 600 de.
3: Öyle söyleyince oldukça korkutucu geliyor kulağa.
1: Öyle
3: ama
1: mi?
3: Hayır, eminim. Evet,
1: peki,
3: evet.
1: Peki.
3: Evet, diyeceğim. Evet, diyeceğim.
1: Güzel. Aman Tanrım.
3: Kabul ediyorum. Çok para harcamışım gibi görünüyor. Ama pazartesi sabahı döneceğim ve hepsi ne kadar kazandın diye soracak. Ben de milyonlar diyeceğim. Ayrıca yukarıda aynalı camlı kulede oturan biri var ve ona bunun faydalı olacağını kanıtlamam gerekiyor.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Fotoğrafımızı çeksene ya.
6: Taşıdık halkama.
7: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
8: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Damla, bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: İşte karşınızda Amerikan canavarı. Oli bütçeyi göz önünde bulundurarak arka kısma tamamen çatlamış olan tavana ve kaputa odaklanmamıza karar verdi. En kötü kısım olan tavandan başlayacağım.

0: Karbüratörlerin hepsi yeniden yapıldı. Motorun üzerine taktım. Umarım artık yakıt sızıntısı yoktur ve bu küçük kız tekrar canlanır. Tavanı geri takmamalıydım çünkü içine giremiyorum. Sığmadığım için ters girmek zorundayım. Hadi kızım. Bir test sürüşüne çıkıp bunca yıl yoldan uzak kaldıktan sonra performansına bir bakalım. Eğer bozulursa bu hiç iyi olmaz. Bir ağaç bulup yol kenarında ona vururuz.
1: Umarım şu anda izlediğim şey kurduğumuz yeni sistemlerin etkisini göstermeye başlamasıdır. Chris'le 3000 sterlinlik bir bütçe üzerinde anlaştık. Ve araba üzerinde çalışan Anthony yaptığı işleri kaydetmeyi biliyor. Ve yeni bir sorun ortaya çıkarsa bunu rapor edeceğini biliyor. Böylece işin ne durumda olduğunu biliyoruz ve müşteriye söyleyebiliriz. Yeni bir dönemin şafağı. Yine.
2: Merhaba, merhaba canım.
1: Merhaba,
2: nasılsın?
1: Çok iyiyim. İçeri gel, otur.
2: Teşekkür ederim.
1: Oldukça heyecanlıyım çünkü bir iş aldık. Bir Amerikan arabası ve bu sefer düzgün bir fiyat teklifi hazırladık. Ve işin ilginç yanı, müşterinin annesinin arabaya ne kadar para harcadığını bilmesini istememesi. Bu tahmini sana göstermek istediğimden emin değilim çünkü o zaman annem ödevime bakmış oluyor.
2: Bu doğru.
1: Bunu okuldayken hiç yapmazdın. Ödevlerimi kontrol etmezdin.
2: Hayır.
1: Ödevlerimi kontrol etmezdin çünkü yapmazdım. Ama bu ödevi yaptım ve sonuçtan memnunum. Bu senin ve Hedry'nin tahminler ve bunların önemi hakkında söylediklerinizi dinlediğimi kanıtlıyor.
2: Evet.
1: Ve sonra bunu sisteme giriyor. Güzel.
0: Hadi frenleri bir deneyelim. Çalıştıklarından emin olalım. Frenler çalışıyor. Bu iyi. Ne kadar sevimli bir araba. Tanrı onu korusun. Birinin arabasını yapıp bitirmek ve onu süren ilk kişi olmak gibisi yok. Bu harika bir duygu. Gerçekten çok keyifli. Sürüşü fena değil. Mutluyum. Oh, sanırım erken konuştum. Sanırım bir tekleme oldu. Hadi kızım, biraz teklediğini biliyorum. Hadi, seni tamir etmeye çalışıyorum, iyi davranmaya çalışıyorum. Birkaç yıldır çalışmadın. Klasik bir araba almayın.
1: Hedry'nin burada olması, Jamie'nin atölyede daha fazla zaman geçirmesini sağladı. Ve Amerikan arabası ile ilgileniyor.
3: İşte bu. Sanırım 4 ya da 5 farklı renge boyanmış. Mavi olmuş, beyaz olmuş. Ben de çatlakların tekrar ortaya çıkmamasını sağlamak için hepsini metale kadar kazıdım. Burada bir tane kaldı. Oldukça zorlu bir iş çünkü tam bu köşede.

0: Tamam, askeri operasyon. 3 araç, 3 romork ve oradaki tüm malları bu 3 araca yüklememiz gerekiyor. Hazır mısınız?
1: Ne yapmamı istersin?
0: Sosyal medya. Her aracın yükleme sürecini iyi bir şekilde çekmenizi istiyorum.

0: İş bitti, tamam. Hadi Pembley'e gidelim.
1: Hadi.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: Hadi o zaman.
2: Izzy'nin işe yardım ettiğini görmek harika. Ama Wembley'deki bir yeraltı otoparkı araba fuarı için tuhaf bir yer gibi görünüyor. Umarım Lewis ne yaptığını biliyordur. Pek olası görünmüyor.
0: Hadi başlatalım. Devam et. Bekle. Tamam, hadi bakalım.
1: Aa, işte geldi.
0: Çok komik ama en azından geldi değil mi? Hadi bakalım, başlıyoruz.
1: Neden bu tanışma kadar etkinliği? Kısa ki?
0: Biri elini uzatıp poster imzalamak zorunda kalacak.
1: Tamam Kamla, dikkatli ol çünkü bir çığ olabilir.
3: Tamam. Çığ olacağı konusunda uyarmıştı.
1: Kaç tane kalem olduğunu gördün mü?
3: Bir kutu.
4: İçinde kaç tane var?
3: Hayır. Bir kutu sipariş etmesi gerekiyordu.
4: Evet, bir kutu.
3: Bir koli değil, bir kutu. Bir koli değil.
4: Bunlarda kaç tane var?
3: Lewis, iyi olan şey burası soğuk olduğu için daha fazla
0: satacağız, evet, satacağız.
3: Satmıyor muyoruz? Bütün bunları karşılamak için ürün satışlarından ne kadar kazanmamız gerektiğini hesaplamamız lazım. Burada üç genç var. Matt, Jamie ve Isaac var. Yani atölyede çalışmıyorlar. Bu yüzden Louis'le ciddi bir konuşma yapmam lazım. Açıkçası gerçekten çok abarttı.
0: Bu kutular standın arkasında düzgünce duruyor. Sen ve Jamie bunu yapabilirsiniz değil mi?
3: Bir şey soracağım.
0: Evet.
3: Hesaplamalar yaptım. Hafta sonu çocukları ağırlamaktan kaynaklanan gelir kaybını topladım.
0: Evet.
3: Giysi maliyeti, otel maliyeti, yakıt.
0: Evet.
3: Sence bu ne kadar eder?
0: Sanırım 6.000 sterlinlik bir satış yapmam gerek.
3: 6.000 mi?
0: Evet.
3: Bunu ikiye katlamak ister misin? 11.205 sterlin ediyor.
0: Ne?
3: Bu kar bile değil. Sadece tüm bunların maliyeti.
0: Tamam. Düşündüğümden çok daha fazlasını kazanmam gerek. Omuzlarımda büyük büyük var ve biraz baskı hissediyorum. Bunlar 55.
5: Tamam, anladım.
0: Bunlar da 25. Ama iki tane alırsanız 10 sterlin indirim yapıyorum.
3: En çok sorulan soru. O gerçekten o kadar kısa mı?
5: Gelin, gelin, gelin.
0: Bekleyen var mı?

0: Tek sürüş iyi başladı. Ama teklemeyle pek iyi bitmedi. Karbüratörlerde dengesizlik olabilir. Babam bana eski usul bir yöntem öğretti. Bir parça boru kullanıyorsunuz, kulağınıza dayıyorsunuz ve bu ucu karbüratör girişine koyuyorsunuz. Böylece karbüratörün emiş sesini duyabiliyorsunuz ve sesler tamamen aynı olmalı. Eğer biri diğerinden daha fazla emiyorsa bunu duyabilirsin. Bu gerçekten çok çılgınca ama işe yarıyor. Temel olarak bu iki silindir, bu silindire göre daha fazla yakıt ve hava alıyor. Bu da yakıt beslemesinde bir dengesizliğe yol açıyor ve ateşleme hatasına neden oluyor. Artık sorunun ne olduğunu biliyorum. Umarım biraz daha uğraşırsam güzelce çalıştırabilirim.
1: Aman Tanrım. Bir yığın kutu var. Petrohedonizm harikaydı. Çok fazla ürün sattık. Belki düşündüğüm kadar çok değil ama olsun. Pisa Kulesi gibi bir yığınla dönmeyi planlamamıştım açıkçası. O yüzden Hadrian'ın azarlamasını önlemek için bunları saklayacağım. Önümüzde birçok etkinlik var. Ve bu kadar kutuyu satabileceğimizden eminim. Ama kredi kartı ekstresi gelmeden biraz daha elden çıkarabilirsek iyi olur. Yoksa başım belaya girecek gibi.
2: Jamie ve Ant, Hadrian'ın değişikliklerine harika bir şekilde uyum sağladı. Amerikan arabası hem zamanında bitti hem de bütçeye uygun. Bu bir ilk olmalı. Bu küçük arabadan çok memnunum. Sonuç muhteşem. Yaptıklarımız bunlar mı?
3: Evet, şu ana kadar yaptıklarımız.
2: Harika, bir göz atalım. Aa, çok meşgulüz. Ön salıncak kolunu ve burcu değiştirdik. Bu sayede yolda daha iyi
3: hissedecek. Ayrıca motor muayenesini de yaptırdık.
2: Harika. Evet, evet, evet. Bu yeniden hizmete sokmak değil mi?
3: Evet, tam anlamıyla evet.
2: Bu organize olmak işte. Anlatabiliyor muyum? Ve işte geldi. Merhaba Chris. Seni görmek güzel.
4: Seni görmek
2: seni
4: güzel.
2: Görmek de güzel. Ve Jamie'yi hatırlıyorsun.
4: Merhaba.
2: Tabii ki hatırlıyorsun. En önemlisi
4: vay canına,
2: işte araba.
4: Vay canına, şuna bak.
2: Ve,
4: çok
2: ve
4: güzel.
2: Nasıl desem, çok güzel bir şey.
4: Şahane. Motorun çalıştığını görmek ve onca yıl sonra onu tekrar yola çıkarmak benim için gerçekten heyecan verici.
2: O zaman çalıştırsan iyi olur. Ay, neden şimdi endişeleniyorum ki? Çalışacak, çalışacak.
4: Gerçeklerin ortaya çıkacağı.
2: Tamam, bin hadi. İlk kez kullanacaksın değil mi?
4: Evet. Yani.
2: Evet, dışarıda yani.
4: Ne anama.
2: Evet, bol şans.
4: Aslında babamın bunu görmesini
2: evet,
4: isterdi.
2: Evet, öyle. Ama ruhen orada olacaktır. Oh.
4: Sesi kulağa güzel
2: sevimli
4: geliyor.
2: Bir motor. Klasik bir arabanın olabileceği kadar basit ve temel bir araba ama çok güzel tasarlanmış.
4: Direksiyondan hoş, hafif bir titreşim geliyor.
2: Evet, evet. İçinde bir motor var. Baban çok sevinirdi. Hiç şüphem yok. Yapmamız gereken her şeyi yaptık.
4: Hı-hı.
2: Şimdi sürecin sana düşen kısmı dışarı çıkıp onu kullanmak.
4: Evet, kesinlikle.
2: Peki seni onunla baş başa bırakalım. İyi şanslar.
4: Teşekkür ederim.
2: Bu mutlu bir an. Harika. Güzel bir araba. Ama en önemli şey müşteri, iş ve onunla üzerinde anlaştığımız bütçeye uymak ve onu sürekli bilgilendirmek.
3: Evet, kesinlikle. Memnundum.
2: Ve çok mutlu.
0: O motorun çalıştığını duymak ve Chris'in tepkisini görmek tüm bunlara değdi. Bir iş gününden daha ne isteyebilirsin ki? Ve en önemlisi, tahmini bütçeye sadık kaldık. Umarım bu onu mutlu eder.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
5: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Toprak Kortun yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Merhaba.
15: Merhaba.
14: Bu ne?
15: Bu benim öğle yemeğim.
14: Tanrım.
15: Hayır, dur. Yediğin konsantre şeker olmak için lazım mı buna? Öyle mi görünüyor?
14: Pekala. Giysi siparişinden sen sorumluydun değil mi?
15: Oh.
14: Ve bu konuda biraz yanıldın.
15: Evet.
14: Çünkü 1600 tişört çok fazla. Bu bir gerçek.
15: Yapmak istediğim bu değildi. Aslında 120 tişört istemiştim. Sonra 6 farklı tasarımımız olduğunu unutmuşum. Hata yaptım. Hatamı kabul ediyorum. Tamam,
14: evet,
15: kabul.
14: Gerçekten batırdım.
15: Batırdığımı biliyorum. Matematikte pek iyi değilim.
14: Evet, tamam. Ama bence bir çeşit ceza da olmalı.
15: Lütfen çok sert olmayalım.
14: Ayrıca bence diğer herkes de biraz intikam almaktan
15: hoşlanır. Bir dakika dur. Diğer herkes derken neyi kastediyorsun?
14: Grubun geri kalanını da bu işe dahil etmeliyim.
15: Tamam, işime dönebilir miyim artık?
14: Evet, neyse ne.
15: Şekerlerimi geri alabilir miyim?
14: Sanırım onlara bir süreliğine
15: hayır,
14: el
15: lütfen
14: koyacağım.
15: Atma onları. Hayır, evet. hayır atma.
14: Şekersiz de yaşayabilirsin.
15: Hayır,
14: bu önemli.
15: Hayır, atma. Ver,
14: tamam,
15: ver.
14: Görüşürüz.
15: Easy.
14: Aha. Aman tanrım. Bu berbat bir fikir.
16: Bana golf sopası aldı.
14: Bahçe eldiveni giymiş.
16: Yüzüne dikkat et.
14: Aman tanrım.
15: Bu ilginç olacak.
14: Pekala millet, heyecanlı mısınız?
17: Ben hiç golf oynamadım.
14: Tamam, kimsenin sopası yok değil mi?
18: Hayır.
14: Tamam, size benimkileri veririm ama şimdiden uyarayım. Oldukça küçükler. Matthew, bunu
19: teşekkür
14: ister misin?
19: Teşekkür ederim, iyi görünüyor.
14: Şimdi biraz daha küçülüyorlar. Belki bu sana uygun olabilir.
17: Teşekkürler.
14: Ve Lewis, cezan olarak sana çok özel bir görevim
15: tamam.
14: var. Şuradaki küçük arabayı görüyor musun?
15: Evet.
14: Toplanması gereken birkaç top var. Yani oraya atlarsan biz de vururuz. Sorun olmaz.
15: Ne?
17: Lewis'i mi vuracağız?
18: Evet. Ah. Lewis sağda dolaşacak, biz de onu tamam. vurmaya çalışacağız.
16: Hadi yapalım.
18: Hadi bakalım.
14: Hadi.
15: Dikkat et. Dikkatli ol. Bu delikler küçük ama sanırım yine de bir topu sokabilirsiniz, öyle değil mi?
18: Kapıyı açabilir miyiz?
15: Hayır, kapı kesinlikle kapalı olacak. İşte başlıyoruz, hadi bakalım.
18: Git biraz top oyna.
15: Aa, bir top aldım bile.
18: Isaac dikkat et çünkü vuracağım.
14: Aylardır topu deliğe sokmamıştım. Vurdun onu.
16: Vurdun mu Jay?
18: Vurdum.
15: Aman tanrım. Daire çizeceğim.
18: Toplarımda bir sorun var.
12: Tam oraya göndermek istiyorum.
15: Oo! Tel olmasa suratımdaydı.
17: Onları toplamakta iyi iş çıkardı değil mi?
14: Vay canına bir sürü.
17: İyi iş çıkardın Lois.
18: Bir dahaki sefere hedef tahtası yapacağız ve sen de tahta olacaksın.
17: Ağaçlardan atlayacaksın.
15: Sanırım şimdi atlayabilirim.
14: Teşekkürler çocuklar, çok güzel vakit geçirdim.

0: Ant.
1: Ant?
2: Evet.
1: O arabayı çıkarmam gerek.
2: Onu mu?
1: Evet.
2: Tarihin en gürültülü arabası.
1: Evet.
2: İyi şanslar dostum. O şeyin hiç sessiz olduğunu görmedim.
3: Hayır. Evet ama o kadar aşağı inebileceğimizi sanmıyorum. Ne kadar süreceğine bağlı. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ben... Hayır, yapamayız.
1: Fark etti mi?
2: Güzel, fark etmedi. Tamam.
3: Abi bir dakika. Daha fazla kontrast olamazdı. Merhaba Oliver.
4: Merhaba, nasılsın?
3: Gerçekten çok iyi.
4: Nasılsın?
3: İşte burada.
4: Şuna bak.
3: Fena değil, değil mi?
4: Bu inanılmaz, çılgınca. Bu tamamen değişmiş.
3: Bence bir bütün haline geldi. İyi bir araba gibi görünüyor.
4: Evet, evet. Gülümsemekten kendimi alamıyorum.
3: Güzel,
4: gerçekten alamıyorum.
3: İşte bu sevdiğimiz şey bu. Birinin gerçekten memnun olması hoşuma gidiyor. Bu Jamie'nin başarısı çünkü ne zaman durması gerektiğini biliyor. Çünkü bir şeyler yaparken...
1: Devam etmek istiyorsun. Evet.
3: Tabii ki istersin. Arabanın peşinden koşarsın. Farkına varmadan bütçe ihtiyaç katlanır.
4: Evet, siyahı da korumuşsunuz. Ki bu tam da istediğim şeydi.
1: Ve tavanı da yaptık.
4: Evet, harika görünüyor.
1: Arka kısmı kararttık çünkü siyah ışıklar falan varken parlıyor.
4: Öyle, bu 10 kat daha iyi. Kesinlikle harika.
3: Güzel, memnun olmana sevindim. Yapmamıza izin verdiğin için sağ ol.
4: Yani daha iyisini hayal edip isteyemezdim doğrusu.
3: Güzel, mutlu müşterileri seviyoruz. Bu iyi bir şey.
4: Gerçekten çok memnunum.
3: Keyfini çıkar, ne zaman ayrıldığını bileceğim. Motorun çalıştığını duyacağım.
4: Evet.
3: İşin ticari kısmını size bırakıyorum.
4: Evet, kesinlikle.
3: Seni görmek güzeldi
4: dostum. Seni görmek de güzeldi.
3: Roket bilimi değil, değil mi? Müşteri bu durumda Oli arabayı getirir. Jamie ile ben dikkatli bir fiyat teklifi hazırlarız. Jamie teklife göre işi yapar, müşteri geri gelir, işi görür, memnun kalır ve bize para verir. Ne kadar zor olabilir ki?
5: Merhaba.
3: Merhaba.
5: Nasıl gidiyor?
3: Fena değil.
5: Biraz sohbet edelim ve durumun ne olduğunu sana açıklayayım.
3: Ne öğrendin? Durum nasıl görünüyor?
5: Belgeleri inceledim ve rakamları hesapladım. Durum pek parlak değil.
3: Tamam.
5: Genel giderlerin yüzünden işin yürümesi için belirli sayıda insana ihtiyacın var ve bu temel...
3: Yani atölyenin büyüklüğü ve sadece atölyeyi işletmenin maliyeti yüzünden... Yeterince para kazanmak için yeterli sayıda insanım yok, doğru mu?
5: Kısaca özetlemek gerekirse durum bu. Daha fazla insana ihtiyacım var.
3: Ama daha fazla insan demek daha fazla maaş demek.
5: Evet ama bu yük oranını azaltır.
3: Bana şu havalimanlarında okuduğum iş kitaplarından bahsetme lütfen.
5: Yani kısaca saat başı X sterlin maliyeti var.
3: Evet.
5: Kapıları açsan da açmasan da.
3: Evet. Daha fazla çalışanım olursa bu masraflar onların çalışma saatlerine yayılır.
5: Yayılır, evet.
3: Daha fazla çalışan almak isterim, daha fazla beceri istiyorum, daha fazla çalışan istiyorum ama ben bu işe 500.000 sterlin yatırdım.
5: Eğer daha fazla insan bulamazsan, bu işe 500.000 sterlinden fazla para yatırmış
3: olacaksın. Yani 500.000...
5: Formül bunun işe yaramayacağını söylüyor.
3: Yani kısacası şu anda oyundayım ve sen bana bahsi ikiye katlamamı söylüyorsun. Oynayacaksan büyük oyna diyorsun.
5: Evet, aynen öyle, evet. Eğer bunu istiyorsan... Ya daha fazla para yatırıp bunu işe yarar hale getirmelisin ya da bu işi bırakmalısın.
3: Bu haldeyken tadını çıkarın. Kimsenin bilmesine gerek yok. Ben... Ha şuna bak. Bundan sadece bir tane vardı.
6: Sadece bir tane vardı.
3: İnsanların işlerinden bahsediyoruz. Bu bir oyun değil, onların geçim kaynağı ve bunun çok iyi farkındayım.

0: Reklam ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Zor bulaşıkları
2: şimdi Dove yoğunca yenilendi. Ve ısıyla kata kadar güçlen. Ne yaşanırsa şansın, Dove yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Ve viral o tarif. Spoonful ve muz lezzeti. Yum çikolata sos ve kekleriyle birleşti. Algida'nın fis yorumu şefetten evre geldi. Sen de keşfet.

0: Mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
0: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece Duru'la.
8: Haydi gel.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
5: Olamaz mı?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu şimdiye dek kurtardığımız en yüksek irtifadaki çiftlik evi. Ve çiftlik sahibi de yüksekten korkuyor. İşin geri kalanı yukarıda.
1: Yüksekten korkuyorum. Merdivene tırmanamıyorum. Tir tir titriyorum. Şu an en büyük korkum bu.
0: Korkuyla yüzleşmekle hayalinin yok olması arasında seçim yapması gerekiyor. Yardım ister misin?
2: Yukarı baktım ve ayı bana doğru yürüdü.
3: Çiftlik evinde ne tür yiyecekler var?
1: Şu anda neredeyse hiçbir şey yok.
4: Aman tanrım.
3: Özel teslimat.
0: Bir ay sonra kışın en şiddetli dönemini yaşayacaklar. Tamam, gidelim. Mükemmel, dayanın. Korumaya çalıştığımız şey
5: düşüyor.
0: Herkes yoldan çekilsin. Kışın ölümcül sancıları.

0: Sangre de Cristo Dağları, Colorado.
1: Colorado. Tam 3100 metre yükseklikteki çiftliğe giden yoldayız.
2: Bu sıra dışı bir yükseklik.
3: Çalışmak ve nefes almak daha zor. Yaptığınız her şey vücudunuzu daha çok yoruyor. Ve kış da hemen kapıda.
1: Harry John Deutschendorf Jr. kimdi?
3: Hiçbir fikrim yok.
1: Colorado'ya geldi ve güzelliğinden ilham alarak adını John Denver olarak değiştirdi.
3: Dostum, soyadım Deutschendorf olsaydı ben de Denver olarak değiştirirdim.
1: İşte bu kadar.
2: Rocky Dağları'nın güneyindeki bölümünde Rainey ailesi 3100 metre yükseklikteki yardım çağrısına kulak veriyor. 1820'lerde yerleşimciler dik araziyi ve yırtıcı vahşi yaşamı aşarak bu bölgeyi batıya doğru genişlemeyi destekleyen bir kürk ticareti merkezi haline getirdiler. Bugün sadece en hırslı şebeke dışı yaşam tarzını benimseyenler aşırı yüksekliğe ve tahmin edilemeyen hava koşullarına göğüs geriyor. Ve hazırlıksız olanlar bu ortamın ne kadar acımasız olabileceğini çok çabuk öğreniyor. Bulutların çok

0: Tokyo karşısında. Hayatta kalma sınırında olan acemi bir çiftçi ailesi, kendi kendine yetme hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.
1: Ben Joshua Webb.
2: Ve ben Elizabeth Webb.
1: İki oğlumuzla birlikte Colorado'nun güneyindeki Sangre de Cristo dağlarında 3000 metre yükseklikte yaşıyoruz. Bu 40 dönümlük araziye ayak bastığım an evimde olduğumu anladım. Bizi cezbeden şey kesinlikle manzara oldu. Bu manzaranın bir parçası olduğumuzu hissettik. Ama arazi son derece eğimli. Bu yüzden düz olan her parça kan, ter veya yakıt parasıyla elde edildi. Yaşanabilir kılmak için her santimiyle savaşıyoruz.
0: İki yıl boyunca aşırı yüksek rakımdaki ince havada yiyecek, su ve güvenilir erişim gibi temel ihtiyaçları karşılamak için mücadele ettikten sonra Joshua ve Elizabeth artık dayanılmaz bir noktaya geldiler.
2: Yüksekliğin bu kadar etkili olacağını gerçekten anlamamıştık. Ekim ayının hemen başında kar yağıyor ve çoğu zaman da erimiyor. Hiç durmadan birikiyor ve kışın kar altında kalıyoruz. İlk kışımız gerçekten çok zordu.
1: Aslında marketlere güvenmiştik. Yiyecekler çok değerli olduğu için konserve yapmaya başladım. Hazırlıklarımız konusunda endişeliydim.
2: Ama hep fazlasına ihtiyacımız oldu. Ve kendime sorun değil, ilk defa yaşıyorum, bilmiyordum, öğreneceğim diyordum. Ve sonraki kış yaşadığımız sorunlar daha da ciddiydi.
1: Yeterli yiyeceğimiz olmadığı için tavuk aldık. Ama oksijen eksikliği civcivlerin yumurtadan çıkmasını zorlaştırıyor. Çünkü gelişimleri sırasında kabuklarından yeterli miktarda oksijen giremiyor. Kayıtlı en yakın kuyumuz 300 metreden daha aşağıda. Ve metre başına sondaj maliyetiyle bu bizim için imkansız hale geliyor. Bu yüzden çiftliğimizdeki her damla suyu kamyon ve römorkla yukarı taşıyorum.
2: Su taşımak pahalı, zaman alıcı ve hiç güvenilir bir şey değil.
1: Buradayken ve su depolarımız doluyken her şey yolunda. Ama kar yağdığında ve o ağırlığı daha çekemediğinde elimizde başka suyumuz olmuyor.
2: Yeterli miktarda suyu elde etmek için tencerelerle dışarı çıkıp, karı kazıp, içeri getirip şöminenin üzerine koymak zorunda kaldım.
0: Kışa 5 haftadan az bir süre kala, Webb ailesi ölüm kalım ikilemiyle karşı karşıya kalıyor.
1: Burada yaşadığımız sorunlarla bir kışı daha atlatacak durumda olmadığımız kesin.
2: Mülkü terk etmek, son iki yılda buraya yatırdığımız her şeyi kaybetmek anlamına geliyor. O zaman ne yaparız hiç bilmiyorum.
1: Rainiler, yardıma ihtiyacımız var.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsınız?
1: Ben Joshua.
3: Joshua.
2: Elizabeth.
3: Elizabeth.
4: Josh.
3: Josh ve?
4: Ronnie.
3: Ronnie, çok memnun oldum. Yerleşmek için biraz zor bir yer seçmişsiniz.
1: Doğru.
3: Kaç dönüm bu arazi?
1: Arazimiz 40 dönüm.
3: 40 dönüm, tamam.
5: Peki nasıl gidiyor?
2: Zor.
5: Peki neden?
2: Hazırlanmaya çalışıyorsunuz ama sorun üstüne sorun çıkıyor. 2 yıl önce buraya taşındık.
1: Houston, Texas'ta yaşıyorduk. İnsanlara iş kurma konusunda koçluk yapan bir topluluk geliştiricisiydim.
2: Arp öğrencilerine ders veriyor, düğünlerde ve etkinliklerde çalıyordum. Ama Houston trafiğinde sürekli arabadaydım ve hiç hoşuma gitmiyordu, kapana kısılmıştım.
1: Houston'dan ayrılmaya karar verdiğimizde yeni kurduğum bir işi tamamen kaybetmiştim. Bu olaydan sonra yaşayacağımız hayatın nasıl olması gerektiği konusunda bir değişim yaşadım. Ve artık nicelikten çok niteliğe önem vermeye başladım. Ve çiftlik hayatına yöneldim.
0: 6 ay önce genç aile beklenmedik ama hoş karşılanan yeni bir üyeyle hayatlarında büyük bir değişiklik yaşadı.
1: Josh adında genç bir çocukla tanıştık. Vadide büyük annesiyle yaşıyordu. Ve zaman içinde onunla samimi olduk. Tecrübelerimizin olması gerektiği gibi olmadığını öğrendiğimiz an, yardımına ihtiyacımız olduğu daha açık hale geldi. Ve sürekli bizimle kalıp kalamayacağını sorduk. Ona ihtiyacımız vardı.
2: Bu yaz onu yetiştirebilmek ve ailemizin bir parçası yapabilmek için yasal velayetini aldık. Hep anne olmak istedim. Ama 13 yıllık evliliğin ardından hamile kalmaya çalışıp başarısız olunca bu mümkün olamadı ve bu her zaman çok zordu. Bu yüzden uzun zamandır kalbimde olan bir boşluğu doldurdu.
1: Josh bize geldikten kısa bir süre sonra kardeşi Rani de ziyarete geldi. Ve burada olmaktan gerçekten çok hoşlandı. Bu yüzden bizimle kaldı ve şimdi 4 kişilik bir aile olduk.
4: Rani buraya geldiğinden beri bir arada olma fırsatı bulduk. Çünkü biz bir aileyiz. Ama birbirimize destek olamadık. Ve bu isteyebileceğim tek şey.
2: Bu çocukların korunmuş, güvende, emniyette ve sevilmiş hissetmelerini istiyorum.
1: Bu yüzden ben ve eşim için sadece bize ait olmayacak, nesiller boyu sürecek bir şey yaratmak daha da önemli. Köklerimiz zaten çok derinde. Burası bizim evimiz. Ama tüm çabalar başarısız olunca insan kendini çaresiz hissediyor.
3: Bu alana ne diyorsunuz?
1: Ev çukuru diyoruz. Dağ yamacında ebediyen yaşayacağımız evimizi buraya yapmak istiyoruz. 25 metre genişliğinde ve 15 metre eninde bir çukur kazdık. Bütün fikir bu alanın çevresine sağlam bir lastik duvar inşa etmek ve sonra iç kısma metal bir yapı kurmak. Şaka gibi ama 15 yıllık bir inşaat planımız var.
3: Çok romantik.
1: Hı-hı.
3: Ama 20 yıl sonra buraya geldiğim zaman bile o binayı göremeyebilirim. Bu çiftçiler kamp karavanlarında yaşıyorlar ama hayalleri lastiklerden bir ev inşa etmek. Kötü haber şu ki bu çok uzun zaman alabilir. Bu çiftçilerin bugün dahi çiftliklerinde bulunan doğal yapı malzemelerinin değerini tam olarak anlamadıklarından eminim.
1: Geldiğimizde her şey altyapı ile ilgiliydi. Propan, septik sistem, su.
3: Peki su nerede?
1: Su kaynağı sarnıçlarımız. Bu tepenin üstündeler.
3: Gösterir misin?
1: Suyu karavanlara, hayvanlara ve yaptığımız her şeye aktarıyoruz. Evet. Bu tepeye çıkmak benim için çok zor.
3: 3100 metre.
1: Evet, oksijen eksikliği. İşte buradalar. Suyu kasabadan taşıyoruz. Kamyonet ve römorkla geliyoruz buraya.
3: Ana yoldan.
1: 5'lik benzinli pompayla buraya aktarıyoruz.
3: Peki buradaki depo kaç litrelik?
1: İkisi de 6500 litre.
3: 13.000 litre. Gayet iyi.
1: Evet.
3: Şu anda ne kadar su var?
1: Şu anda neredeyse hiç su yok. Belki birkaç yüz litre.
3: Neden?
1: En büyük sorun kamyonetin şanzıman arızası. Hiçbir şey taşıyamıyoruz.
3: Evet. Diyelim ki şu anda kar yağıyor. Su temini için planın nedir söyler misin?
1: Aralık ayından Mayıs ortasına kadar dağda kamyonetle römork üzerinde bu kadar ağırlık taşımak mümkün değil. Çünkü her yer kar oluyor. Bu yüzden Kasım'a kadar alabildiğimiz suyun Mayıs'a kadar yetmesi gerekiyor.
3: Ellerinden geleni yapıyorlar ama uzun bir zorluklar listesi görüyorum. Başları büyük belada.
6: Bu da ne böyle?
2: Bunlar istinat duvarı yapmak için topladığımız kullanılmış lastikler.
6: Tamam. Çiftlikte ne tür yiyecekler var?
2: Yumurtalarımız ve yetiştirdiğimiz biraz etimiz var ama henüz bitkilerle ilgili hiçbir şey yapmadık.
6: Tamam.
2: Hava koşulları, toprak yapısı ve dürüst olmak gerekirse Arizona çölünde büyüdüğüm için böyle oldu. Hiç bahçesi olan birini görmedim. Bu konuda pek bir şey bilmiyorum.
6: Tamam. Ve kış mevsiminde yumurta üretimi yavaşlıyor, öyle değil mi?
2: Evet.
6: Yani kış sonuna doğru neredeyse hiç yiyeceğinizin kalmadığı bir döneme girmiş oluyorsunuz.
2: Evet.
6: Burada ne kadar kar yağıyor?
2: Yani birkaç metre kadar birikiyor.
4: Bir keresinde 48 saat boyunca aralıksız kar yağdı. Ve yaklaşık 1,5 metre kar vardı.
6: Hadi canım.
2: Evet.
6: Kar fırtınası
2: evet.
6: Gibi.
2: Evet.
6: Evet. Karda evet. Mahsur kaldınız.
2: Evet, öyle oldu.
6: Evet. Mahsur kaldınız.
2: Birden çok kez.
6: Ne kadar süreyle peki?
4: Bir keresinde 1 hafta.
6: Yiyecek için ne yapıyorsunuz?
2: Kış için konserve yapmaya başladık ama donmalarını önlemek epice zor oldu.
6: Yiyecek durumunuzu bir bütün olarak ele alabileceğimiz bir noktaya gelmeyi gerçekten
2: evet.
6: Çok isterdim. Çünkü haftalarca mahsur kalabilirsiniz.
2: Evet.
6: Bu yükseklikte hava koşulları söz konusu olduğunda her şey daha zor. Daha şiddetli rüzgarlar, daha soğuk sıcaklıklar, daha erken don ve kırağlar. Bu tür sıcaklık ve hava değişimlerinde bahçe kurup bitkilerin bir şekilde hayatta kalmasını sağlamak neredeyse imkansız gibi bir şey. Peki aranızdaki ilişki nedir?
2: Onun yasal vasisiyim ve o bizim oğlumuz.
4: Büyürken gerçek annem olmadı. Benim için annem o.
5: Bu gerçekten çok güzel. Yani Ronnie sizin oğlunuz mu?
4: Hayır, o benim öz kardeşim.
5: Tamam.
4: Uzun yıllar birlikte büyüdük. Ama sonra ayrıldık. O yeni bir başlangıç istedi. Ve bu yüzden burada. Ve şimdi hiç yapmadığımız şeyleri yapıp bağ kuruyoruz.
5: Çok güzel. Bunu çok sevdim. Benim de genç bir oğlum var ve ergenler annelerine çok düşkündür. Bu yüzden çok güzel bir insan olan Elizabeth sayesinde bu genç adamların bir annesi var. Ve şükürler olsun, çünkü çiftlik yapmak günlük bir aile çalışması demek. Kolay bir şey değil bu ve yalnız yapabileceğiniz bir şey de değil. Ne harika bir şey yapıyorlar. Sen müthiş bir kadınsın. Gerçekten inanılmaz bir insansın.
2: Teşekkür ederim.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
8: sigortam Net. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Sadece
10: durunladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
13: Sen de sadece Duru'la.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
17: Ama bir mucizeye gerek var.
16: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
17: İşte bu Fairy mucizesi.
16: Fairy 30 dakikada mucize.
18: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda süt aşın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
15: Burada ne var?
16: Tavuklar ve tavşanlar var. Burası tavuk kümesi. İçeri giriyorlar, kuluçkaya yatıyorlar ve yumurtluyorlar. Bu bizim et kaynağımız. Kar altında kaldığımız zaman yiyecek kaynağımız olacak.
15: Bu harika. Tavuklar mutlu görünüyor. Tavşanlar ürüyor mu?
16: Evet, aslında anne tavşan orada. Bunlar da onun yavruları.
15: Yırtıcı hayvanlara karşı dayanıklı olmasını beğendim. Çünkü içeriye bir şey girebilecekmiş gibi görünmüyor.
16: Hayır efendim. Bunlar da iki hayvanımız.
15: Bunlar için kışa dair bir planınız var mı?
16: Kış için buna sahipler.
15: Şu küçük köpek kulübesi mi?
16: Evet.
15: Aman tanrım.
16: Tabanına saman koymayı denedik. Hepsini parçaladılar.
15: Bunlar oldukça dayanıklıdır ama hava soğuyacak. En azından rüzgardan korunmaları için bir şeylere ihtiyacı olacak. Ve bu yırtıcı hayvanlardan korumaz.
16: Korumayacağı kesin.
15: O iki küçük hayvanı görür görmez yırtıcı hayvanlara karşı ve kışa karşı korunaklı olmadıklarını anladım. Hiç yırtıcı hayvanla karşılaştınız mı?
16: Evet. Ne zaman gece dışarı çıksak yanımıza bir silah alırız.
15: Evet.
16: Dışarı çıktım ve homurdanmalar duydum. Yukarı baktım ve ayı bana doğru yürüdü.
15: Aman tanrım.
16: Aslında ayıdan yaklaşık 3 metre uzaktaydım. Başını öne eğmiş, sallanarak bana doğru yürüyordu. Ve sürekli homurdanıyordu.
15: Gerçekten mi?
16: Evet, saldırmak üzereydi. Ben de tüfeği kaptım. Gelmeye devam etti. Bir el ateş ettim, kaçtı. Tekrar ateş ettim, dağdan aşağı yuvarlandı. Ben gereken hareketi yaptım.
15: Ayı ne kadar büyüktü?
16: Aa, çok büyüktü. En az 230 kiloydu.
15: Ne?
16: O kocamandı.
15: Dostum, bu çılgınca.
16: Çok korkutucu.
15: Kış hızla yaklaşıyor. Ve bu ayıların kış uykusuna yatacağı zaman. Hayvanlar için endişeleniyorum. Ve çiftçiler önemli bir besin kaynağını kaybedebilir. Bu yüzden hayvanları yırtıcılardan ve hava koşullarından korumamız gerekiyor.
17: Yükseklikten etkilenen sadece ben miyim?
15: Sadece sen değilsin.
18: Kışın en zorlu döneminde günlerce mahsur kalmış. Ve hiçbir şey yapamayan çiftçilerle kışa girerken ne yapacağız? Yani yiyecek, su ve barınak söz konusu olduğunda burada hiçbiri yok. Ve 3100 metrede bahçe yapmaya çalışırsanız bu mümkün değil.
15: Aslında oldukça iyi durumda kümes hayvanlarına sahipler. Ama hayvanlar şu yükseklikte bir çitle çevrili, küçük bir ağda duruyor. Her şey içeri girip onlara zarar verebilir. Kış boyunca hayatta kalabilecekleri bir yere ihtiyaçları var.
18: Evet.
17: Gerçek bir evleri yok. Yukarıya su taşıma imkanları yok. Kamyonetleri bozulmuş. Onları 6 aylık kış hazırlamak için önümüzde sadece bir hafta var. Ama şu anda şartlar, hava ve irtifa, her şey aleyhimize çalışıyor. Evet aile. Ne oldu?
0: Burada hava çok hızlı değişiyor.
17: Lafı uzatmayacağım. Yanımızda iki tane genç ve güçlü adam olması gerçekten çok büyük bir şans. Çünkü burada bir hafta içinde yapılması gereken iş miktarı oldukça yüklü.
0: Evet.
17: Bununla birlikte lastikten oluşan bir evde başarılı olan sadece bir aile biliyoruz. Daha önce böyle bir şey görmedim. Hem de hiç.
13: Bu termal kütle bizim yalıtımımız.
17: Bu ev için kaç lastik kullandıklarını biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
3: Hayır.
17: 30 bin lastik. Yaklaşık olarak 29 bin tane lastiğiniz eksik. Bu yüzden bu işi bırakalım. Toprak ev konusunda size nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşalım. Sabah görüşürüz.
18: Tamam, tamam görüşürüz. Yarın evet, falso tamam. Getireceğim.
19: İkinci gün.
17: Buraya gelin lütfen.
20: Webb ailesinin 3100 metre yüksekliğindeki Colorado çiftliğinde sonbaharın sonları.
17: Kalıcı yapılar hakkında konuşalım.
20: Kurtarma operasyonunun ilk tam günü başlarken ailenin çevre dostu ev planları büyük bir darbe alıyor.
17: İnsanlara kötü haber vermekten zevk alan biri değilim ama bu dağda ve bu ilçede lastiklerden çevre dostu tarzı bir ev inşa etmenin yasa dışı olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Lastiklerin yola değdiği yer deyimini duydunuz mu? Bu güzel dağlarda lastiklerden oluşan bir ev inşa edemeyeceğinizi ben de yeni öğrendim. Elizabeth ve Joshua'nın hayali suya düşüyor.
3: Bu gerçekten delilik.
17: Bu hayal şu an itibariyle bitti. Yani mümkün değil.
0: Bu sabah Marty bize pek de harika olmayan bir haber vermek zorunda kaldı. Muhtemelen bugünkü kaygımı biraz daha artırdı. Ve bunun dışında biraz da korkuttu. Başka bir şey yapmak zorunda kalmak. Bu zor bir şey.
17: Beton yasaya uygun. Ahşap bina yapmak yasaya uygun.
0: Tamam.
17: Ve biz bunu yapacağız.
3: Tamam.
17: İçine araç ve aletlerinizi rahatlıkla park edebileceğiniz, hava koşullarına karşı korunaklı, dayanıklı, su toplayabilecek bir çatı özel sisteme sahip, kütüklerden yapılmış bir tür direk ve kiriş yapısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir garaj ama bu garaj o kadar sağlam olacak ki istediğinizde eve de dönüştürülebilir. Siz de barınabilirsiniz.
0: Evet.
17: Evet, ne düşünüyorsunuz?
0: Bir çiftçinin hayatı uyum sağlamaktır. Öyleyse uyum sağlayalım.
20: Ailenin evi için açılan alana Marty ve Joshua araçlarını ve aletlerini hava koşullarından korumak ve ek bir su kaynağı sağlamak için metal çatılı bir su toplama sistemiyle donatılmış 7 metreye 15 metre boyutlarında çok amaçlı bir garaj inşa edecekler. Bu yapı Webb ailesi onu kapattıktan sonra zamana meydan okuyan rahat bir kulübenin iskeletini oluşturacak.
3: Bu konuda heyecanlıyım. İleriye doğru hareket etmek bile yeter. İstikrar istiyorum. Aslında aradığım tek şey bu.
17: Çok iyi bir cevap.
0: Değiştirmek zorunda kaldığımız için üzüldüm. Ama Marty'nin bir çözümü vardı. Bu yüzden iyi oldu. Arazimizdeki ağaçlarla inşa etmek sadece umut vermiyor. Aynı zamanda bizi yönlendiriyor. Kışa hazırlanmamıza yardımcı olacak.
17: Şu anda zaman kaybediyoruz.
0: Evet.
17: Şaka yapmıyorum.
0: Gidelim.
15: Evet, hava soğuyor dostum.
16: Gece daha da soğuyacak.
15: Gerçekten
16: evet.
15: Peki hayvanlar için plan ne? Hayvanları geçici olarak koyabileceğiniz bir yer var mı?
16: Arkada şimdilik koyabileceğimiz bir alanımız var.
15: Biz konuşurken hava kötüleşiyor. Dolu yağacak, kar da yağabilir. Hayvanlar için endişeliyim. Ve Ronnie'nin kış boyunca hayatta kalabilecekleri kalıcı bir yer inşa etmeden önce hayvanları nasıl hayatta tutacağını görmek istiyorum. Burası alet kulübesi mi?
16: Evet efendim.
15: Ve onları oraya atıyorsun.
16: Evet, bu ilki.
15: Vay canına.
16: İşte oldu.
15: Burası şimdilik mükemmel bir yer. Ama kışın alet kulübenizde hayvan yetiştiremezsiniz.
16: Olmaz olmaz.
15: Uzun vadeli bir çözüm bulmalıyız. Sadece iki küçük hayvan için değil, daha büyük hayvanlar için de uygun bir yer olması gerekiyor.
16: Evet.
15: Başka türlü olmaz. Ve kış boyunca onlara çok daha büyük bir alan lazım. Şimdi bu iki hayvanı güzel, sıcak, geçici bir yere yerleştirdiğimize göre arazide dolaşıp hayvanların koşup oynayabileceği, çitlerle çevrili ama aynı zamanda kış boyunca onları sıcak tutabilecek uygun bir ahır bulmalıyız. Tamam, bu alanın sevdiğim yanı zaten bir duvarla çevrili olması. Ve malzemeleri doğrudan çiftlikten temin etmeyi seviyorum. Burada panel halinde kesilebilecek bol miktarda ağaç var. Hayvanlara daha büyük bir ahır yapmak için mükemmel bir yer bulduk. Ve onları sıcak tutacak.
16: Evet, bence çok işe yarayacak.
15: Tamam, hadi gidelim.
20: Matt ve Ronnie hayvanları yırtıcılardan ve hava koşullarından koruyacak ve bakımlarını daha kolay yapmalarını sağlayacak, karavanlardan 200 metre uzaklıktaki çok uygun bir yere 2,5'a 5 metrelik bir ahır inşa edecek.
15: Tamam, eşya taşıyıp işe koyulalım.
16: Yeni bir başlangıç için geldim. Bu çiftlikteki amacım kendimi tanımak ve Josh'la yakın bir ilişki kurmak. Bunu yaparken de tek istediğim çalışmak. Hepsi bu. Çalış, çalış, çalış.
19: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
21: Trink Sat. Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
22: Express içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
23: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
24: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
8: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Web çiftliğinden 65 kilometre uzakta...
7: Tamam, başlıyoruz.
4: Misty, Elizabeth ve Josh, tanıdık bir Colorado çiftliğinden aşırı hava koşullarına dayanıklı bahçecilik bilgisi edinmek için erkenden yola çıkıyorlar.
7: Merhaba. Nasıl gidiyor?
8: Merhaba aile, nasılsınız?
7: Seni görmek güzel. Kurtarmaya çalıştığımız yeni çiftlik sahipleriyle tanıştırayım. Bu Elizabeth.
9: Memnun oldum.
8: Drew. Memnun oldum.
7: Ve bu da Josh.
8: Memnun oldum.
7: Benkiler en sevdiğim yapılardan birine sahip çünkü çok büyük bir sorun olan yuvarlanan çalıları alıp yeraltı serasına dönüştürmüştük. Şu alana bir bakar mısınız? Evet, şuraya bakın. Yuvarlanan çalıları kullanarak dikenli çalı balyalarını yaptık ve bu bahçe yatağı hem rüzgardan korunaklı hem de çok sıcak. Kapaklarını kapatıp işi bitirebilirsiniz. Her mevsimde işe yarıyor bu. Bahçenizin nasıl gittiğini görmek ve varsa bu iklimde bahçecilik konusunda komşunuza verebileceğiniz tavsiyeleri duymak isteriz. Hem de can kulağıyla.
8: Evet, gidelim.
7: Tamam, gidelim. Bence Elizabeth'i Benkiler'e götürüp orada olanları göstermek bu durumda çok önemli. Çünkü orada olanlar tam olarak kendi çiftliklerinin ihtiyacı olan şey. Küçük Sera nasıl gidiyor?
8: Penceredeki şu uzun boylu bitki, bir yıldan fazla süredir ürün veren bir domates fidesi.
7: Evet, Drew.
9: Vay.
8: Sanırım senin diktiğin ilk bitkilerden biri. Biraz kabak yetiştiriyoruz. Tavşanlar yüzünden yanlara biraz sel örgü koymak zorunda kaldık.
7: Evet. Burada rüzgarda bir şeyler yetiştirebilmek oldukça etkileyici.
8: Evet, sanırım gelecek yıl yanlara biraz daha örtü ve koruma koyacağız.
7: Evet.
8: Ama bu paletleri rüzgarı engellemeye çalışmak amacıyla buraya koyduk.
9: Evet.
7: Evet.
8: Şuna bakın. Ve bir de şuna
7: başka
8: bakın.
7: Başka ne var? Tamam. Dostum.
8: Evet, şuna bakın.
7: Bunu çok sevdim. Yani yuvarlanan diken balyası yapısı için daha iyi bir çatı sistemi kurdunuz.
8: Evet. Çölde bahçecilik yapmak istiyorsanız bu tür seranız olmalı. En iyi sonuçları almak için çöl serası yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu büyütme sürenizi uzatacaktır.
9: Evet.
8: Her iki uçta birer ay. Buna ihtiyacınız var çünkü çok fazla bitki yok.
7: Elizabeth, dışarıdaki bitkilerle içeride yer altındaki bitkiler arasındaki farka bir bakar mısın? Burada olmak harika çünkü yer altı serasına, çöl serasına giriyorsunuz ve bitkiler yer üstünde yetişenlerden 10 kat daha büyük. Yani açıkça bunlar işe yarıyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu kadar iyi olduğuna inanamıyorum. Bu gerçekten harika bir şey. Şahanesiniz. Bütün bunları görmek beni çok etkiledi.
9: Bugün gerçekten harika bir gündü. Sonunda Misty'nin bizim için ne planladığını anlamaya başladığımı hissediyorum.
10: Dikkat edin, tam oraya geliyorum.
4: Web çiftliğine döndüğümüzde...
11: Geri çekiliyoruz.
4: Matt ve Marty, mülkün üzerinde yükselen tehlikeli kurumuş ağaçları kesmeye başlıyor.
11: Alt tarafından kırılıp bu tarafa devrilmesini istemiyorum.
10: Oraya çok fazla baskı uyguluyorum.
11: Tamam. Baskıya devam et. Arkaya doğru mu yatıyor bu?
10: Hayır. Babam olabilecek en derin yere kadar kesti. Ve şimdiye dek çoktan devrilmesi gerekirdi. Ama bir şey onu tutuyor. Babam kafasını kaşıyarak bu ağacın neden devrilmediğini anlamaya çalışıyor. Ben de bu ağacın her an her yöne düşebileceğini düşünüyorum. Sence düşecek mi?
11: Üzerinde biraz çalışayım.
10: Ağaç keserken her an her tür şey başınıza gelebilir. Babam ağaçları hissetme konusunda öyle bir beceri geliştirdi ki asla tehlikeli gibi görünmüyor. Ama büyük ağaçları keserken tahmin edilemez olabiliyorlar. Düşüyor!
11: Herkes önünden çekilsin!
10: İyi misin? İyi misin?
11: Aferin sana.
10: Hayır, asıl sana aferin. Aman tanrım baba. Yani şuna bakar mısın?
11: Bence bu, bulunduğumuz arazide çok değerli inşaat malzemeleri olduğuna dair oldukça iyi bir işaret.
10: Evet.
11: O çocuk nerede? Sıradakini sen keseceksin, buraya gel. Kesilecek ağaçlarımız var. Hayatımı riske atıp hepsini kesebilirim. Ama bu arazide güçlü genç adamlar var. Onlar kesebilir mi? Bunu öğreneceğiz. Çalıştır. Bu gençler bu çiftliğin geleceği. Ve malzeme temini başarı için çok önemli. Colorado'dan ayrılmadan önce başarılı olmaları için gerekli tüm becerilere sahip olacaklar. Bence doğru yoldasın. Bana ihtiyacın olduğunu sanmıyorum. Peki keserken nerede duracaksın? Nerede duracağını göster.
12: Evet sanırım...
11: Testere nerede olacak?
12: Testere buraya gelecek.
11: Tamam, peki ağaç ne yapacak?
12: Ağaç o tarafa
11: eğilecek. Önce o tarafı keseceğiz. Etrafından döneceğiz. Eğilmeye başlarsa bırakacağız. Bu odun onu tutacak ve aslında onu uzağa doğru
12: tamam.
11: sallayacak. Deneyelim.
12: Düşüyor, hey, hey. Geri çekil.
10: İşte bu.
11: Sıradaki. Bir söz vardır. Adama balık verirsen bir günlüğüne doyar. Gerisini söylemeyeceğim. Malzeme lazım ve böyle elde edeceğiz. Bu iyi. Hey, dikkat et. Vay be. Bu genç adamın zeki ve çalışkan olduğundan eminim. Çalışma şeklinden çok etkilendim.
4: Saha gezisinden döndüler.
7: Tamam çocuklar, planlardan bahsedelim.
4: Misty, Benki çiftliğinden aldığı ilham kıvılcımını kendi planını ateşlemek için kullanıyor.
7: Sizi Drew ve Ella'nın evine bir sebeple getirdim. Bence bu 3100 metrelik yükseklikte yılın bu zamanında bahçecilik yapmanın tek yolu yer altına inmek.
9: Evet.
7: Benki çiftliğindeki arazi dümdüz. Yeri kazmak, yeraltı serasını kurmak, kare şeklinde istinat duvarları yapmak çok standart bir yöntemdi. Ama Webb çiftliğinde dağın yamacında çok dik bir arazi var. Bu nedenle farklı bir teknik gerekiyor. Yapacağımız ilk şey, bu lastikleri üst üste dizerek yer altında iyi lastikten bir temel oluşturmak. Sonra bu temelin üzerine devam edeceğiz. Önce nereye yapacağımızı bulalım. Hadi bakalım. Nereye yapabiliriz görelim. Hadi. Bu bölgede lastiklerden ev inşa etmek yasa dışı. Ama müştemilatlar için teşvik var. Bu lastiklerin hepsinin kullanıma açık olduğunu bildiğimize göre, onları dağın yamacındaki toprağa tutmak için kullanacağız ve bir lastik serası inşa edeceğiz. Nedir bu?
9: Bu donmayan su musluklarımızdan biri. Tepenin en üst tarafında bulunan sarnıçlarımıza bağlı.
7: Tamam, çalışıyor mu?
13: Evet, evet cazibeyle açalım. Çalışıyor.
9: Ve işte çalışıyor.
7: Burası kullanılabilir alan. Evet.
9: Evet.
7: Ve burada su olması çok şaşırtıcı. Hadi bant çekelim. Peki bu nedir? Çünkü çok küçük görünüyor. Yüksek rakımlarda bahçecilik yaparken sıradan bir sera yeterli olmaz tabii. Ve kış neredeyse geldi. Yavru senin mi? Bu ailenin başarılı bir bahçeye sahip olmasının tek yolu, bu yamaçta bir sera oyup gün boyu güneşi ve ısıyı tutup gece bırakmasından geçiyor. Bu sonbahardaki mevsimi uzatacak, ilkbaharda onlara avantaj sağlayacak. Böylece gerçekten çok başarılı olabilir ve istedikleri bahçeye sahip olabilirler.
4: Misty ve Elizabeth dağın yamacını kazarak mahsulleri yüksek irtifadaki değişken hava koşullarından korumak ve aileye yıl boyu yiyecek kaynağı sağlamak için sulama sistemiyle donatılmış, 8 çarpı 3,5 metrelik bir yeraltı serası inşa edecekler.
7: Yeri elle kazmayacağız. Bu aletle kazacağız. Toprağı yakına bırakıyoruz. Tüm toprağı ve dolgu malzemesini.
9: Evet.
7: Çünkü lastiklerin içine ne girecek?
9: İşte evet. Bu.
7: Heyecanlı mısın?
9: Evet. Hem de çok.
7: Yuvarlanan çalı balyalarımız yok. Büyük kayalarımız yok. O malzemeler burada yok. Ama elimizde devasa bir lastik yığını var. Daha fazla lastik geldi. Onları yerlerine yerleştirir, doğru şekilde istifler ve toprakla doldurup sıkıştırırsanız mükemmel istinat duvarları olurlar. Harika! Evet, 3100 metre işte böyle yapıyor. Zor konuşuyorum. Kesinlikle daha yavaş hareket ediyorsun çünkü alabileceğin oksijen miktarı ile ilgili olarak biraz sınırlanıyorsun. Bu yüzden nefes nefese kalacağım. Ama umarım bugünün sonuna kadar lastikten istinat duvarına başlamış olacağız, evet. Tamam, teşekkür ederim. Daha çok lastik getireceğim.
13: Bu zordu. Çünkü lastikler çok ağırdı. Ve onları mini römorktan indirmek gerekti. Ama başardık ve yapılan ilerlemeden memnunum.
7: Tamam, hadi bakalım.

0: Hazırlanın. İşte geliyor.
1: Çevredeki alan tehlikeli ağaçlardan temizlendi.
0: Buraya gelin. Çalışıyoruz.
1: Marty, Webb ailesine kuru depolama alanı, su toplama sistemi ve gelecekteki bir kulübe için başlangıç noktası sağlayacak çok amaçlı bir garajın temel çalışmalarına başlıyor.
0: Bunların altısını da dolduralım. Yani her santimetre kare başına 230 kilo ağırlık taşıyabilen 6 beton temel döküyoruz. Bunlar zeminde 1 metreden fazla derinliğe iniyor. Toprağa bakın. Bunun üzerine oturuyor. Ama demir donatı koyana dek o kadar sağlam değiller. Hepsine demir donatı koymamız lazım. Betonu bir arada tutacak olan çelik takviye. Paslanmaması için 10 santim aşağıda olmasını istiyorum. Bu su tutabilen ve isterlerse daha sonra eve dönüştürebilecekleri küçük bir garaj inşa etmenin ilk adımı. Çabuk çabuk çabuk. Ve bir kova daha Clint. Yapacak çok iş var.
1: Geleceğin hayvan ahırının şantiyesinde...
2: Tamam, buraya atalım.
1: Matt, arazideki ağaçları yapı malzemesi olarak kullanmak için... ...Ronnie ile bir çiftlik hilesi paylaşıyor.
2: Seni babamın motorlu testeresiyle çalışırken gördüm. Testereyle çok deneyimin var mı?
3: Evet.
2: Ağaç kesiminde?
3: Evet efendim. Teksas'taki kereste fabrikasında. Komşumuzun aile dostuydu.
2: O fabrikada ne kadar çalıştın?
3: 6 ay.
2: Kaç yaşındaydın?
3: Yaklaşık 14 yaşında.
2: 14 yaşında kereste mi kesiyordun? Bu çılgınlık. Hiç motorlu testereyle kereste kestin mi peki?
3: Kesmedim.
2: Tamam. Yapmak istediğimiz şey basit ve kullanışlı bir motorlu testere tezgahı.
3: Tamam.
2: Motorlu testere tezgahları çok yönlüdür. Kütükleri kesebilirsin. Aynı zamanda testere olarak da kullanabilirsin.
3: Evet.
2: Tamam mı? Öyleyse işe koyulalım. Ronnie'nin en sevdiğim yanı çok azimli olması. Çalışmayı seviyor. Ama daha önce hiç görmediği şeyler gösteriyorum. Yapacağımız ilk şey bu çubukla delikler açmak. Bunlar çocukken doğal karşıladığım becerilerdi. Ama şimdi bunları Ronnie'ye gösterdiğime göre sadece çiftliğe değil hayatının geri kalanına da fayda sağlayacak beceriler öğrendiğini düşünüyorum. Senin gibi genç bir adamın bu ormanda motorlu testere tezgahı yapmayı öğrenmesi bir nevi zorunluluk. Tamamdır. Bunlara aşina mısın?
3: Evet efendim.
2: Önce bu taraftan geçir.
3: Matt'le çalışmak bir onurdu ve o harika bir adam. Bana deneyimlerinden bahsetmesi çok hoşuma gitti. Harikaydı.
2: Bunun çılgınca görünebileceğini biliyorum. Ama çok yakında mantığı ortaya çıkacak. Çok az kişi motorlu testerelerinde bir şeyler takar. Ama keresteyi kesmemizi sağlayan bir şablon yapıyoruz. Böylece tahtanın genişliğini ve uzunluğunu sürekli ölçmenize gerek kalmıyor. Testerenizde bir şablon kurarsanız aynı şeyi tekrar tekrar kesebilirsiniz. Böylece çok zaman kazanırsınız. Aletin hızını da artırabilirsiniz. Oldukça iyi kesiyor. Gerçekten çok iyi kesiyor. Ben bile şaşırdım. Bunu sonuna dek kesiyoruz.
3: Kereste tezgahından etkilendim. Harika. Taşınabilir bir tezgah yapılamaz diyordum. Ve Matt yanıldığımı kanıtladı.
2: Üstteki bölümü al, bakalım nasıl olmuş. İşte budur. Biraz kaba kesilmiş ama bu da işin cazibesi. Ne diyorsun?
3: Harika, işimizi gördü.
2: Günlerce kereste üreteceğiz ve hayvanlara yardım edeceğiz. Ama önümüzde çok iş var. Devam edelim.
3: Evet efendim.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
2: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
4: dondurma. 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira. Bim, bim.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Express içelim.
17: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
18: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
17: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
18: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
19: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
20: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
21: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
23: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
25: Ice Break.
0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Damla? Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Çekiyorum.
3: Evet.
4: Harika.
1: Nasıl oldu? Bakalım.
5: Hadi bakalım.
6: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Üçüncü gün.
7: Ertesi sabah garajdaki beton sertleşmeye başlarken...
11: Tamam, yanılıyorsam düzelt ama suyumuz bitmek üzere.
12: Evet.
7: Marty ailenin sorun yaratan su durumuna odaklanır.
11: Peki su bittiğinde ne yapıyorsun?
13: 3 bidon yüklü römorkumuzu bağlarız ve Fort Garland'dan sarnıçlara kadar her seferinde 4250 litre su taşırız. Ve yeterli zamanımız varsa ikinci kez gider geliriz.
11: Bunun maliyeti ne kadar?
13: 4 litresi 10 sent.
11: Yani 100 dolar.
13: Evet.
11: Yüksek gibi.
13: Evet, yüksek.
11: Römork nerede?
13: Aşağıdaki platformda.
11: Kamyonetimi alalım, suyu o şekilde getirelim, olur mu?
13: Tamam.
11: Kış gelmek üzere. Tamam, gidelim. Çiftliğe suyu getirmek için bir ayımız var. Ondan sonra römorkla su taşımak istediğinizde yol geçilmez hale geliyor. Su getirdiğiniz her seferinde böyle mi oluyor?
13: Aşağı yukarı.
11: Genelde yalnız mı yapıyorsun?
13: Hayır, normalde olanlardan biri veya Elizabeth hazırlamama yardım eder.
11: Bu gerçekten çok zaman alıyor.
13: Evet.
11: Nereye gidiyorum?
13: Hala düz gidiyorsun.
11: Kilometrelerce boşluk.
14: Fort Garland, Colorado. Çiftliğin 64 kilometre kuzeybatısı.
11: Nasılsın?
15: Sen nasılsın?
11: Evet. Nasıl yapıldığını göster. Böyle mi oluyor?
13: Aşağı yukarı.
11: Genelde yalnız mı yapıyorsun?
13: Hayır, normalde olanlardan biri veya Elizabeth hazırlamama yardım eder.
11: Bu gerçekten çok zaman alıyor.
13: Evet.
11: Nereye gidiyorum?
13: Hala düz gidiyorsun.
11: Kilometrelerce boşluk.
14: Fort Garland, Colorado.

0: birkaç saatinde öğrendiklerim. Treyleri bağlıyoruz, kasabaya gidiyoruz, suyu dolduruyoruz. Bu da tabii bir paraya mal oluyor. Sonra binlerce litre suyu bu dağın tepesine taşımak zorunda kalıyorsunuz. Ve sonra tamamen dolana kadar birden fazla sefer yapıyorsunuz.
1: Yani şöyle yapardım. Bugün iki sefer yapardım. Perşembe günü de bir veya iki sefer yapardım.
0: Kasabaya tek seferde gitmenin ne kadar sürdüğünü bizzat görmek istedim. Ama henüz işimiz bitmedi.
2: Geçen süre 3,5 saat.
0: Başardık.
1: Evet.
0: Çok dikti. Peki. Evet. Sonraki adım ne?
1: Pompayı çıkardıktan sonra hortumu yokuş aşağı yuvarlayacağım ve oraya gidip sarnıcın üzerinde tutacaksın.
0: Anlaşıldı. Kırmızı boru hattımı hemen açabilirim. Ben hazırım.
1: Tamam.
0: Evet, hadi bakalım.
1: Hadi yapma.
0: Şimdi de su pompası çalışmıyor.
1: Hadi ama.
0: Yukarıda çevirdiğini duyuyorum. Ve yeterince gördüm. Saatlerce uğraştıktan sonra hala durmuş kuru bir hortuma bakmaya devam ediyorsam, bu işe yaramayacak demektir. Bu durum benim ülke bir daha göz atmaya zorluyor. Çünkü su bulma şansımız olabilir. Bulacağımızdan emin değilim ama buradan ayrılmadan önce mutlaka su aramamız ve bulmamız gerekiyor. Yoksa işleri zor.
1: Hadi ama.
3: Tamamı sökülecek.
4: Geleceğin hayvan ahırı şantiyesinde Matt ve Ronnie doğrudan araziden temin ettikleri kerestenin sonuncusunu kesiyorlar.
5: Bu keresteyi motorlu testereyle kesmek biraz uzun sürdü çünkü her 300 metre yükseklikte hava çok daha ince olduğu için testerenin gücünün yaklaşık %1,5'ini kaybediyoruz. Yani 3100 metre yükseklikte motorlu testerelerimizin gücü %15 azalıyor.
6: Buraya.
5: Tamamdır.
4: Ve yeni yeraltı serasında...
7: Bu kadar çok lastik topladığınızda neye bulaştığınızı biliyor muydunuz acaba?
8: Hayır, yalnızca bedava olduklarını ve işimize yarayacaklarını biliyorduk.
7: Tamam.
4: Misty, istinat duvarı inşa etmek için bol miktarda bulunan başka bir kaynağı kullanıyor.
7: Bu inşa ederken kullanabileceğiniz en çok emek gerektiren malzemedir. Kesinlikle tartışmasız. Tek tek onları toprakla dolduruyorsunuz ve sıkıştırıyorsunuz. Kürekle ve balyozla sıkıştıracaksınız. Lastikleri yeniden kullanma fikrini çok seviyorum. Uzun süre dayanırlar. Sorun şu ki gerçekten çok emek gerektiriyor. Özellikle de bu kadar yüksek rakımda. İstinat duvarı geriye doğru eğimli olacak. Yani ister blok ister kaya olsun yamaca doğru eğimli olmasını istersiniz. Tamam. Böylece devrilmez veya bel vermez. Evet. Yani her sıra yaklaşık 2-3 santim geriye doğru çekilecek. Altını biraz mukavvayla kapatalım. Toprağı tutmasını sağlar. Böylece dökülmez. Çünkü biraz çatlak var. Görüyor musun?
8: Tamam.
7: Kim nefes nefese? Sadece ben mi? Her şeyden önce bu sıkıştırma için nemli, kumlu, taşlı. Evet, harika. Bu bizim için mükemmel. Evet, bu zemin çok iyi. Toprakla doldurduğumuz her katmanı sıkıştırmak için lastiğin içine de girmeniz gerekiyor. Ve asıl test üzerinde. Ezilme sesi var mı?
8: Evet.
7: Ne diyorsunuz?
8: Evet.
7: O ses kötü. Bir nevi tuğla gibi bir şey yaratmalısınız. Sıkıştırılmış topraktan bir kalıp gibi yani. Bu nedenle onları yerleştirmek ve sıkıştırmak birazcık zor olabilir. Ama umarım önümüzdeki birkaç gün içinde istinat duvarını yerleştiririz ve seraya da başlayabiliriz. Bu dış kenar, tamam mı?
8: Tamam.
7: Ve sonra lastiğin oturduğu yer burası. Yani... Her seferinde 3 santim geri alın. Sadece biraz. Şimdi dolduralım. Hazır mısınız?
8: Evet.
7: Hepsi böyle olacak.
8: Kolay bir hayat istediğimiz için çiftçiliği seçmedik. Zor işten korkmuyoruz.
7: Bir hafta sonra ya iyi arkadaş olacağız ya da ezeli düşman.
8: Tamam. Bu dört gözle beklediğim bir gün. Gerçekten de işe başlayıp ellerimizi toprağa sokabileceğimiz gün sonunda geldi. Bütün gün ellerim topraktaydı. Ve bence her şeye değiyor. Her lastik katmanında daha çok şey öğreniyorum ve anlıyorum.

0: bilmiyorum. Nasıl sıkıştıracağımı gösteriyor. Kendi başıma denesem asla bilemeyeceğim bir dolu püf noktası var.
1: Nasıl, yapıyı beğeniyor musun?
0: Bayıldım.
1: Mutlu musun?
0: Bayıldım, çok mutluyum.
1: Bir sera kurduğun için mutlusun yani. Öyle mi?
0: Evet. Bence çiftçilik tamamen yenilikle ilgili. Bir şey denemek ve neyin işe yaradığını anlayana kadar ayar yapmak. Mağazadan alamazsınız. Kendiniz halletmelisiniz.
2: Güney Rocky Dağları'nda 3. günün akşamüstü.
3: Clint, gel ve sırtımı kaşı. Çabuk ama çabuk, böcek var.
2: Güneşle yarışırlarken Marty...
3: Teşekkür ederim.
2: Joshua ve komşularının yardımıyla çiftliğin yeni 6x15 metrelik garajının yapımına başlıyorlar.
3: Kuzey Amerika'nın en iyi yapı malzemesinden direk ve kirişli bir yapı inşa etmek üzereyiz. Douglas köknarından, çamdan ve ladinden daha dayanıklı. Ve bu arazi onlarla dolu.
2: Colorado'da bol miktarda bulunan Douglas köknarları yüksek rakımlarda yetişir ve 500 yıla kadar yaşayabilir. Ürettiği güçlü ve dayanıklı kereste inşaat için idealdir. Daha hafif olması ve kolay şekillendirilebilmesiyle mobilya yapımı gibi sektörler için popüler bir seçim olmasını sağlar.
3: Bakın bu, gördünüz mü? Bu bir santimlik demir çubuk. Betondan çıkıyor. Bu Douglas köknar ağaçlarının hepsinin dibine küçük çaplı birer delik açacağız. Matkabı eline ver. Ortasına kalemle işaret koy. Dikkat etmezsen matkap seni mutlaka kenara savur.
4: Anladım.
3: Tamam, hazır mısın?
4: Tamam.
3: Aferin Clint. Gerisi sende. Planımız büyük ağaçları alıp deliğin üzerine oturtmak. Yer çekimiyle ve ağaçların kendi ağırlığıyla ağacı betona sağlam bir şekilde oturana dek aşağı doğru itmek. Hazırlık yapıyoruz. Çünkü küçükler büyük ve terslik olursa bile ölebilir. Hazır mısın? Çekinme. Mükemmel. Hazırlan.
4: Houston'da yaşarken bir iş ortaklığında çalışıyordum. Derken bir gün artık bana ihtiyaç duymadıklarına karar verdiler. Benim için çok zordu. Yıkıma uğramıştım.
3: Zinciri çözüp diğerine geçeceğiz.
4: Aslında bunun iyi bir şey olduğunu anlamamız birkaç yıl sürdü. Çünkü belki de hala orada nefret ettiğim bir hayat yaşıyordum. Ama şimdi burada istediğim hayatı yaşıyorum. Dağın yamacında mirasımızı inşa ediyoruz.
3: İndir Clint, hadi geri gel. Tamam, bu sonuncusu. 6 kütük oldu. Peki kütükleri kim taşıdı?
4: Biz taşıdık.
3: Evet. Bundan daha sıkı olmasına imkan yok.
5: Dördüncü gün.
2: Dördüncü gün başlarken...
1: İnsanlar görüyorum, insanlar görüyorum.
2: Ağır işlerde yardımcı olmak için daha fazla insan geliyor.
1: Günaydın Joshua, nasılsın?
4: İyiyim, sen nasılsın Misty?
1: Demek iyisin. Bu arkadaşlar kim?
4: Çok sayıda yardımcımız var.
1: Çalışmak için mi buradasınız?
6: Evet, evet, başlayalım.
1: Tamam, benimle gelin. Çıkın ve bir lastik seçin. Evet arkadaşlar,
0: Birçok arkadaşımın ve komşumuzun gelip bize yardım etmeyi seçmesinden dolayı çok şanslıyım. Bu lastikleri istiflemek kolay bir iş değil.
1: Yo, çok iyi, çok iyi. Biraz daha lütfen.
0: Boş zamanlarını feda edip bu çok zor el emeğini yapmaya gelmeleri inanılmaz. Ve yardımları için çok çok çok minnettarım. Bu işi çok hızlandıracak.
1: Ne diyorsun Joshua? Hepimiz deli miyiz?
4: Ha? Hayır.
1: İşi sevdin mi peki?
4: Hepiniz deli değilsiniz. Lastiklerin arkasındaki fikir buydu. Bu yüzden seninle aynı fikirdeyim.
1: Küreklemeye ve istiflemeye devam edin. Bu lastik toprak serası için amaç lastikleri toprakla doldurmaktı. Yavaş yavaş toprağa sıkıştırıyorsunuz. Lastiklerin her biri 150 ila 200 kilo ağırlığında. Kademeli olarak yerleştirip üst üste koyarsanız sonsuza kadar dayanacak sağlam bir istinat duvarınız olur. Tamam, son sıra. Babamın içinde beton bulunan lastikleri, evet. Aman tanrım, hiç bu kadar ağır bir lastik görmemiştim. Tamam. 3, 2, 1. Tamam. Evet, sıradaki. Bu arada geleni düzleştirelim. Üzerine çatı sistemi takabileceğimiz bir şey istedim. Bu yüzden son sıra. Hadi bakalım. Neredeyse bitti. Harika. Yukarı, yukarı. Kimse duvardan düşmesin. Tamam, bitti. Bitti. Bitti. Bitti. Mükemmel oldu.

İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini. Uçuyorsun.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit.
5: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
6: Tehlike çok.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
5: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Çiftliğin karşı tarafında 2,5 metre dışarı. 2,5 metre tam burası.
11: Matt ve Ronnie yeni ahırın iskeletini kurmaya başlıyor.
10: Toprak zeminden yaklaşık 2,5 metre yüksekliğe çıkaracağız. Ahırımız iki hayvan için mükemmel olan 2,5 çarpı 5 metre boyutlarında küçük bir ahır olacak. Ve işe motorlu testeremizle kestiğimiz direk ve kiriş konstrüksiyonuyla başlayacağız. Büyük mağazalardan aldığınız keresteler genellikle 5x10, 10x10, 5x15 gibi ölçülerdir. Aslında 5 santim kalınlığında değiller, 5 santim genişliğinde de değiller. Plan yayla inceltirsin. Bu 10x10'la mağazadan aldığınız 10x10'lardan çok daha iyi çünkü daha büyükler ve daha sağlamlar. Hadi bakalım. Bu iyi. Vidal'a bakalım. Daha önce böyle bir şey yaptın mı?
12: Yapmadım.
10: Ronnie sıfırdan evinin arazisinden aldığı malzemelerle bir bina inşa etmenin gerçek değerini anlayacak. Şimdi son kirişi de yerleştirip çatı kirişlerine geçelim. Hı hı.
12: Hayvanlar çok mutlu olacak. Çok beğenecekler.
13: Hazır. Hadi yerleştirelim.
11: Yapının direkleri ve kirişleri yerleştirildikten sonra Mart ve Joshua yılda 38.600 litreden fazla suyu tutabilen 91 metrekarelik bir çatının inşasına başlıyor. Ayrıca kulübelerini inşa edene kadar ailenin araçlarını ve aletlerini de koruyacaklar.
13: Çok iyi, devam edin. Yuvarlak ağaçlarla başladık. Şimdi de bunları kiriş olacak hassas boyutlardaki kerestelere bağlıyoruz. Ardından da kontrplak levhalarla kaplama yapıyoruz. Bu çatı sistemimizin ilk koruma katmanı olacak. Tamam. Açıklık yaklaşık 6 metre. Ayrıca eğimli bir çatımız var. Bu çatı sistemi karı taşıyabilecek kadar güçlü. Ayrıca çok yağdığında karın ağırlığının arkadan bir çığ gibi akıp gitmesi için gerekli ayarlamaları yaptık ve yeterince eğimli olacak şekilde inşa ettik. Tamam, hadi biraz konuşalım.
10: Tamam.
13: Şimdi senin dünyadan uzaya geçişini yapacağın aşamadayız.
10: Uzaya mı?
13: Yüksekten korkar mısın?
10: Biraz, evet. Çok, çok fazla hem de. Çatı yarın yapılacak ve yüksekten hiç hoşlanmam. Merdivene tırmanınca titriyorum. Şu an en büyük korkum sanırım bu.
13: Dinle. Birçok kişi bana yükseklik korkusu olduğunu söyledi ama bundan sonra bu bina söz konusu olduğunda değerli dostum, yükseklik korkunu yeneceksin. Çünkü işin kalanı yukarıda. Karar senin.
14: Beşinci gün.
10: Çatı yapılacak ve ben bir sürü sebepten dolayı yüksekten nefret ediyorum. Merdivene tırmanınca titriyorum. Şu an en büyük korkum bu. Ama denemek zorundayım.
13: Tamam, yüksekten korktuğunu söyledin değil mi?
10: Evet.
13: Bu projedeki işin geri kalanı yüksekte yapılacak. O kadar yükseğe çıktın mı hiç?
10: Hayır.
13: Peki, kimseyi istemediği bir şey yapmaya zorlamayacağım. Dener misin?
2: Evet.
13: İstiyor musun?
2: Evet.
13: JC'yi çalıştır ve ateşle. İyi misin?
2: Evet.
13: Tamam. İşte bir ironi. Joshua deniz seviyesinden 3100 metre yukarıda yaşamayı seçti. Burası çok yüksek bir yer. Ve onun yükseklik korkusu var. Ama eğer korkusunun üstesinden gelebilirse her şeyi yapabileceğini fark edebilir. Bu kadar yeter. Hadi duralım lütfen.
15: Tamam.
13: Peki. Şimdi bu ürünü sabitledik.
2: Evet.
13: Çok sağlam.
2: Tamam.
13: Çok sağlam. Çıkabilir misin?
2: Evet, çıkarım.
13: Emin misin?
2: Evet.
13: Tamam, bu tarafa. Tamam. Kenara ne kadar yaklaşacaksın?
2: Tamam. En fazla bu kadar yaklaşacağım.
13: Cowboy çizmenin ucunu kenarda görmek istiyorum. Yapabilirsin. Hadi dene, dene. Tamam. Aferin, beğendim. Başaracaksın.
2: Korkutucu.
13: Sorun değil. Yükseklik korkun olmasına rağmen bunu yapman beni çok etkiledi. Gerçekten öyle. Aferin. Şimdi, yükseklik korkun olsun ya da olmasın, görevimiz metal malzemeyle kaplamak.
2: Anlaşıldı.
13: Tamam, birer leva alalım. Hadi taşıyalım.
2: Marty bana hala yükseklik korkum olduğunu düşünsem ve bilsem de ihtiyaç duyulduğunda bunu aşabileceğimi öğretti. Bu büyük bir adım.
13: Tamam. Bir tane daha alalım. Evet. Çok iyi. Az önce ne yaptığımızı anlat.
2: Çatı malzemesini binaya yerleştirdik.
13: Evet. Şu anda her iki taraftan da düz olması için...
2: Düz.
13: İyi bir başlangıç yaptık. Vidalama aletini al ve bu üst kısma boylu boyunca vida takalım. Her panele bir tane.
2: Tamam.
13: Bu sizin çatınız değil mi?
2: Evet.
13: Sızdırsın ister misin?
2: Hayır.
13: İyi cevap. Mükemmel. Güzel görünüyor. Şimdi yukarı çekip sabitleyelim, çekip sabitleyelim hadi.
2: Tamam.
13: Ne istediğini söyle, patron sensin, söyle.
2: Yeni panel.
13: Ne lazım?
2: Yeni panel.
13: Git getir, git getir. Çabuk, çabuk, çabuk. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Söyle onlara.
2: Bir panel alabilir miyim?
13: Joshua aslında inşaat sürecinin her aşamasında yer aldı. Bu benim için şu anlama geliyor. Bu çiftlikten ayrıldığım zaman Joshua'nın bıraktığımız yerden devam ederek hayalini kurduğu o güzel geleceğe kadar taşımasına çok yaklaşmış olacağım. Sadece kendisi için değil, ailesi için de. Harika gidiyorsun. Kusursuz oldu.
16: Evet, herkes hazır mı?
11: Çiftliğin diğer tarafında...
16: Döndüğüne sevindim.
17: Döndüm.
16: Buraya gel. Ve bir kürek al.
17: Oho, ne güzel.
11: Drew Benke, Misty ve Elizabeth yeraltı serasını kurarken yardıma geliyor.
16: Farkındayım. Zor durumdayız. Hepimiz çok gerideyiz. Bu nedenle Drew gibi bu tür bir deneyime sahip ve sıra dışı düşünme yeteneğine sahip birinin olması şu anda tam olarak ihtiyacımız olan şey diyebilirim.
17: Gayet iyi görünüyor.
16: Tamam, beton lastikleri yerlerine yerleştiriyoruz ve güzelce düzleştiriyoruz. Yapımıza başlamaya hazırız ve bu lastik istinat duvarı arasında uzanan devasa bir kütükle başlıyor. İyi olacak. Evet, harika görünüyor. Tamam. Devasa kirişleri yukarıya yerleştireceğiz. Böylece iki istinat duvarı arasında açıklık oluşturacağız. Tamam, yeterince uzun, çok iyi. Yerleştirildikten sonra birkaç kiriş ekleyip bir duvar yapıp planını belirleyebiliriz. Biraz toprak taşırız, kapı takarız ve bitti. Umarım birkaç gün içinde yapabiliriz çünkü sonunda su sorununu çözmek için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Yeterince uzun. Şimdi yeterince düz oldu mu acaba?
17: İyi görünüyor.
16: Harika. Toprak dolu lastikler ve kütükler gibi alışılmadık malzemelerle çalışırken düz veya dik yüzey elde etmek gerçekten çok zor. Mucizevi bir şekilde zemin düz. Artık kirişleri yerleştirmeye ve ön duvarımızı yapmaya hazır durumdayız.
15: Kat ettiğimiz ilerlemeden memnunum. Kenardan izlemeyip bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum.
16: Tamam, onu da taşıyalım Elizabeth.
18: Tamam, harika.
15: Ben anneyim. Bu yüzden en büyük önceliğim bu çocukların güvende, sevgi dolu ve iyi beslenmiş olmaları. Her zaman sahip olmadıkları bu şeyleri hak ediyorlar.
16: Toprak işi için çok yer yok.
15: Bu tamamen farklı bir sorumluluk seviyesi. Nihayet ailemin güvenli bir yerde olacağını ve başaracağımızı bilmenin verdiği güveni hissetmeye başlıyorum.
16: Özel teslimat. Bu kütüklerin her biri Sera'nın içindeki bahçe yatağı olacak. İçeriden dışarıya doğru başlıyoruz. Bahçe yataklarını inşa edip toprakla dolduracağız. Böylece dar bir alanda bir sürü toprak küreklememiz gerekmeyecek. Tamam, şimdi kirişleri yerleştirip duvarı yapalım.
18: Tamam.
16: Bu hızlı olacak çünkü şablon hazır olduğunda gerisini yapmak kolay. Hazır mısınız?
15: Tamam.
16: Tamam, hadi yapalım.
15: Bu muhteşem olacak.
19: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
20: Kredi. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
21: Hala etkisindeyim.
22: İnanılmaz bir goldü.
21: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
23: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
24: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
25: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
26: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz ne?
7: 10 dakika içinde.
25: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
25: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Joshua, baksana.
2: Evet.
13: Sana bir sorum var.
2: Sor bakalım.
13: Aklımı mı kaçırdım yoksa biri dün gece bu olukları taktı mı?
2: Ben taktım. Yağmur yağıyordu ve burada hiçbir işe yaramayan bir varilim vardı. Olukları gördüm ve oraya taktım.
13: Dikkatimi çekmek istiyorsan, sana söylememe gerek kalmadan bir şeyler yap. Bugüne dek bir çiftlikte güneş batarken geceleyin birinin inisiyatif alıp su toplamak için bir şeyler yaptığını doğrusu hiç hatırlamıyorum. Ve şu yaptığına bakar mısın, ne kadar önemli.
2: Evet, ve şimdi biraz suyumuz var.
13: İlk gün suyu bitmiş çiftlik sahipleriyle tanıştım. Ertesi gün yine gittim. Çatıdan akan suyla yarı yarıya dolmuş bir varile baktım. Peki o varile nasıl girdi? Joshua olukları yerine takmış. Suyun temizliğine bakar mısın?
2: Evet. Hiç olmazsa tavuklar içer.
13: Evet, tavuklar içer. Hayvanlar içer. Ve
2: evet,
13: köpekler de içer.
2: Evet.
13: Şimdi çatıdan gelen suyu içen ilk çiftçi olacağını sanma.
2: Aa, doğru.
13: Çatıdan gelen su değil mi?
2: Kesinlikle.
13: Sence suyun tamamını aldın mı?
2: Tamamını değil.
13: Peki, şimdi nerede duruyorum?
2: Evet, kaçırdığım kısımda.
13: Çiftçi olmaya çalışan bir adam için bu kadar su çok fazla.
2: Doğru.
13: Yani şuna bak, bunu alabilir miyim?
2: Evet, alabilirsin.
13: Tamam, şuna bak. Şimdi... Bu sadece bir kepçeydi. Şu çamur birikintisinde muhtemelen 100-120 litre su var. Eğer Joshua ve Elizabeth su sorduğunu çözemezlerse, Colorado'nun bu güzel dağlarında asla başarılı olamayacaklar. Evet, iyi bir başlangıç yaptık ama şimdi görevimiz gelişebilecekleri bir noktaya ulaşmalarını sağlamak. Etkilendim, iyi bir başlangıç yaptık.
2: Tamam.
13: Ama bu çiftlik evinin 100 kat daha fazla suya ihtiyacı var.
2: Daha fazla.
13: Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum.
2: Evet.
11: Web çiftliğinde 5. gün sona ererken...
10: Hadi oraya koyalım.
11: Hayvan ahırının iskeleti bitmek üzere.
10: Tam buraya bir hayvan kapısı yapmamız gerekiyor. Böylece girip çıkabilirler. Onları kapatacak şekilde yapacağız. Yırtıcılardan korunurlar. Güvenilir motorlu testeremle kesmeye başlayacağım. Sonra güzel bir kapımız olacak. 1 metre yeterli mi?
16: Evet.
10: Tüm karkas tamamlandı. Çoğu araziden çıkardığımız 10x10'luk direk ve kirişlerden oluşuyor. Çatımız da var. 58 santim uzunluğunda 5x10'luk bir tahta keser misin?
16: Matt'le çalışmak bir onurdu. Matt'in bana öğrettiği ipuçlarını ve bilgileri kullanacağım. Eğer başka biri de benim öğrendiklerimi öğrenmek isterse onlara da öğreteceğim.
10: Tamam, bunu keselim.

0: Bu çiftlik dağlarda bulunuyor. Çok rüzgar var. Sıcak hava ve güzel esinti için gerektiğinde açılabilecek panjurlar takmalıyız. Ama hava soğuyup rüzgar esmeye başlayınca bu panjurlar kapatılabilir. Kapakları da kapatabilirler ve hayvanlar çok rahat eder. Hiçbir sorunu olmaz. Tamam. Bence biraz da saman koyalım ha?
1: Evet.
0: Sonra hayvanları taşıyacağız.
1: Çok iyi olur.
0: Hadi yapalım. Komposttan üretilen yalıtıma her zaman hayran kalmışımdır. Ahırın içine bir kompost yığını oluşturmayı ve samanımızla o hayvanlar için gerçekten soğuk geçecek kış gecelerinde daha sıcak bir alan yapmayı öneriyorum. Bence bu çok işe yarayacak. Gel bakalım.
1: Tamam.
0: Bir sonraki adımda malzemeyi kazımak için büyük makineyi getireceğim. Dünyanın en büyük ekskavatörünü kullanıp çok küçük bir alana girmeye çalışıyoruz. Göreceğiz. Heh, bu abartılı mı oldu? Giriyor muyum?
1: Evet.
0: Peki dışarı çıkabilecek miyim?
1: Oo.
0: Kırıyor muyum?
1: Çürümüş, umurumda değil. Kompost kullanmanın iyi yanı kışın hayvanlar için onları sıcak tutacak olması. Kış günlerinde önemli bir faktör olacak. Bu sayede kışın üşümeyecekler.
0: Ahırdan çıkan atık sihirli malzeme. Ama onu açık havaya çıkarmanız gerekiyor. Üstünü örtüp nemli kalmasını sağlamalısınız. İşte o zaman gerçekten komposta dönüşecek. Başardık, aferin. En iyi sonuç verenler en kirli işlerdir.
2: Altıncı gün.
3: Bir kürek al.
4: Ertesi sabah.
3: Bu tarafa Clint.
4: Misty ve Elizabeth'in her türlü hava koşuluna uygun yeraltı serası şekillenmeye başlıyor.
3: Şu lastiği görebiliyor musun?
5: Evet, biraz.
3: Geri çekilip bu seraya baktığınızda çok güzel, harika bir şey göreceksiniz. Çok işlevsel oldu. Tamam, yukarı. Tamam, oraya toprak koymaya çalış. Ama iki günde yapacak çok fazla işimiz var. Umarım toparlanıp bütün işleri bitirebiliriz. İyi görünüyor. Tamam bakalım. Kabarcık ortada mı?
6: Ah, bu mükemmel.
3: Tamam, yani betonla doldurulmuş lastikleri kullanmamızın sebebi toprak dışında bir yere sabitlememiz gerektiğiydi. Evet. Bu nedenle yaptık.
7: Evet.
3: Yani 5'e 10'luk keresteyi alıp beton tekerleklerin içine çakacağız. Bu kirişleri üzerine yerleştireceğimiz alt plaka olacak.
7: Mükemmel. Her şey bir araya gelmeye ve bu seranın, bu bahçenin nasıl olacağını görmeye başladıkça çok heyecanlanıyorum. Kış her an gelebilir ama iyi bir kış geçireceğimize, istikrarlı, başarılı ve güvende hissedeceğimize dair umudum çok daha fazla.
3: Sıkıca bastır, kıpırdamasın. İyice sabitlendi. Evet, bu da tamam diyelim. Harika.
8: İşte geldik.
4: Çok amaçlı garajları neredeyse tamamlanmış ve zaman azalırken Marty dikkatini Webb ailesinin su sorunlarına acil ve kalıcı bir çözüme çeviriyor.
8: Kışa giriyoruz ve onları hava koşullarından korumak için bazı önlemler aldık. Ama bu çiftlik evinde hala yeterli miktarda su yok. Eğer arayacaksak bunu sizin mülkünüzün sınırları içinde aramalıyız.
9: Doğru.
8: Arazinin haritası var mı?
9: Var. Orada tüm sınırı geçen çizgiyi görebilirsin ve altındaki bütün bölüm bizim.
8: Aman tanrım, arazi çok büyük. Ama şu bitki örtüsünün sizin mülkünüzde olması bir umut ışığı.
9: Evet.
4: Doğal su birikintileri, suyu toplayan ve hareket ettiren bitki örtüsüyle dolu sığ bataklık kanallardır. Bir su birikintisinin varlığı, yeraltı su seviyesinin varlığını garanti etmese de yakınlarda yeraltı suyu olabileceğine dair önemli bir işaret olabilir.
8: Buradan tepeye doğru yürüyeceğim ve arazinize çıkacağım. Doğru mu?
9: Evet öyle. Evet.
8: Tamam. Sakıncası yoksa orada buluşalım. Kamyoneti de sen getir.
9: Olur.
8: Ben de yürüyeceğim.
9: Tamam yapalım.
8: Joshua kasabadan su taşıyor ve bu zaman alıyor. Kışa yaptığı hazırlık açısından da yeterli değil. Bu yüzden etrafa bakacağım ve eğer umut verici bir şey görürsem hemen kazacağız. Colorado'nun florası ve faunası konusunda uzman değilim. Normalde su ararken eğrelti otlarına bakarım. Genellikle vadinin en alçak noktasında olurdum ki tam burası. Şuna bakın. Burası gerçekten çok yeşil. Bu bitkinin hayatta kalabilmesi için çok fazla suya ihtiyacı var. Ve suyu bu alçak noktada bulabiliyor. Acaba eriyen kardan gelen su akıntısı bu alçak noktada mı toplanıyor? Büyük olasılıkla. Peki, aramaya devam. Ayak izleri var. Muhtemelen geyikler. Her gün su içmeleri gerekiyor, öyle değil mi? Su nerede? Çok hafif eğimli bir vadinin dibinden tepesine kadar yürüdük. Burada kesinlikle bir yeşil bitki örtüsü var. Ama burada su arayabilmek için bir ekskavatör getirmeye değer mi? Hayır. Kış geliyor. Suya gerçekten ihtiyaçları var. Bir an önce.
3: Tamam, neredeyse bitti.
4: Kurtarma operasyonunda 1,5 gün kaldı.
3: Bu yapıyı su geçirmez yapmak benim için en önemli şey.
4: Misty, suyu toplamak ve serayı erozyondan korumak için yaratıcı bir sistem geliştiriyor.
3: Bir Fransız drenajı yapalım. O tarafa doğru yürü.
7: Tamam.
3: Colorado'nun bu bölgesinde yağmur az ama sağanak halinde yağar. Ve bu çiftlik evinin her yerinde dağ yamacında erozyon belirtileri var. Benim için endişe verici. Bu serayı ve toprak dolu lastikleri korumak söz konusu olduğunda tek bir damla su bile bu yapıya değmemeli. Çok önemli. Tamam. Bir Fransız drenajını oluşturuyoruz, öyle değil mi? Yani en kötü ihtimalle istediğimiz şey çatıdan düşen suyun buraya gelmesi ve yapının arka tarafında birikmesi.
7: Evet.
3: Ayrıca dağ yamacından gelen bütün yağmur suyunun doğrudan bu yapının üzerine aktığı bir dağ yamacında yaşıyorsunuz, öyle değil mi?
7: Evet.
3: Şimdi ikisini de toplayacağız. Çatıdan düşen her damla ve dağ yamacından düşen her damla Fransız drenajında toplanacak. Ve sonra her yağmur yağdığında seranın içine de yağmasını istiyorum.
7: Tamam.
3: Tamam. Evet.
7: Misty'nin Fransız drenajı fikrini çok sevdim. Aslında oldukça basit ve anlaşılır bir şey. Bayıldım.
3: Tamam. Fransız drenajından kova drenajına, oradan PVC boruya ve dirseğe ilerliyor. Ve bahçenin içine bir sulama ya da damlama hattını bağlayabileceğimiz bir hortum sistemi döşememiz gerekecek. Çalışmaya devam etmek zorundayız.
7: Baskıyı hissediyorum çünkü zamanımız tükenmek üzere. Ve bu bahçede yapılması gereken birçok şey olduğunu düşünüyorum. Üst kısma örtü sermemiz gerekiyor. Ve ön tarafta ne yapacağımızı henüz tam olarak çözemedik. Yani gerçekten kısa bir sürede yapılması gereken çok şey var. Umarım tamamlayabiliriz.
3: İt ve çevir, evet. Harika, düzelt. Yapabilirsin. Evet, çok iyi.
0: Bu en eğlenceli kısım. Hayvanlar için yırtıcılardan korunaklı bir ahır inşa ettik. Bu onları yırtıcılardan koruyacak. ve bu binayı yalıttıklarında kışın sıcak kalacaklar. İstedikleri kadar büyüyebilirler. Çünkü bu ahırda ikisi için de fazlasıyla yer var. Hey ufaklıklar! Bunlar çok mutlu görünüyorlar ve daha da önemlisi güvende olacaklar.
1: Aa evet.
0: Yırtıcılardan korunaklı ahırları var artık.
1: Evet.
0: Ve sıcak olacak. Tamamını 30 santim derinliğinde samanla doldurabilir ve onu değiştirebilir veya ters çevirebilirsiniz.
1: Evet.
0: Bu da onu kompost haline getirebilir. Bu kompost yığını özellikle bu kıştan sonra giderek büyüyecek. Çünkü buraya ne kadar çok saman koyar, geceleri panjurları kapatırsanız hayvanlar o kadar sıcak kalır.
1: Çok mutlu görünüyorlar.
0: Gerçekten de öyle.
4: Bir hafta önce çiftliğin hayvanları onları hava koşullarına maruz bırakan ve yırtıcı hayvanlar için kolay bir av haline getiren derme çatma bir barınakta kalıyordu. Şimdi onları yüksek rakımlı bölgenin sert kışı boyunca sıcak ve güvenli tutacak bir ahıra sahipler.
1: Çok beğendim. Bence harika bir yer oldu.
0: Evet.
1: Hayvanlar mutlu ve güvende olacak.
0: Her şey motorlu testereyle başladı. Hadi. Bu kirişler, bu kaba kesilmiş kirişler, direkt ve kiriş yapısıyla başladık. Diğer yapılardan arta kalan bazı malzemeleri elden geçirerek ekledik. Ve üstünü kapatabildik. Bu binanın yapısal bütünlüğünü oluşturan parçaların %100'ü bu araziden elde ettiğimiz malzemelerden oluşuyor.
1: Kendi keresemizi elde ettiğimiz kısım en heyecan verici kısımdı bence.
0: Evet.
1: Kendi keresemizi üretebildik.
0: Bu ahırı inşa etmek hayvanlar için gerçekten önemli. Ama bence senin için daha önemli çünkü artık bir motorlu testereyle ne yapabileceğini biliyorsun.
1: İşi iyice ilerletip daha fazla şey yapacağım.
0: Yaşlı McRaney motorlu testereyle bir ahır inşa etti. Motorlu testereyle bir tezgah oluşturarak freze yapma bilgimi aktarabilmiş olmam bence bu çiftlikte yaşanmış en harika şey oldu. Çünkü kendi ağaçlarınızı kesebiliyorsanız artık çiftlik için gerekli her şeyi yapabilirsiniz. Tamam, şimdi sana büyük bir kütük yığını ve bu motorlu testereyi bırakıyorum.
1: Oh, güzel.
0: Kurnazsın, zekisin, çılgın bir fikir üretmeye başla. Motorlu testereyle keresteyi çok daha hızlı kes. Yapabileceğini biliyorum.
1: Evet efendim.
0: Evet, bu benim sana hediyem.
1: Gerçekten harika. Rainy'lerin gelmesine çok sevindim. Bana çok fazla deneyim kazandırdılar. Ve yıllar içinde öğrendikleri birçok şeyi bana aktardılar. Ben de bunu alıp yola devam edeceğim.
0: Umarım gelecekte işine yarar. Ve seninle çalışmak zevkti.
1: Evet efendim, teşekkürler.
8: Seni neden bir kez daha tepenin zirvesine sürüklediğimi merak et.
4: Evet. Yerel bir su kaynağı arayışında başarısız olduktan sonra...
8: Geldiğinde dağın etrafından gelecek.
4: Marty son dakika yardım çağrısında bulunuyor.
9: Aman tanrım. Suya benziyor. Teşekkür ederim. Suyu getirmek biraz zahmetli oldu. Size minnettarım. Büyük bir fark yaratıyor. Kışı atlatmamızı sağlayacak. 3000 litre suyu çıkarmak bizim için bir günlük çalışma demek. Bu yüzden çok kıymetli.
2: Çok mutlu
5: yardım
2: olduk.
5: Yardım edebilmek çok güzel.
2: Umarım işinizi görür.
8: Bu aileye yardım etmek için Alaska'dan geldik. Henüz su eksikliğine bir çözüm bulamamıştım. Tamamen yabancı birinin hediyesiydi. Sadece Joshua, Elizabeth ve çocuklara değil, bana da yardımcı oldu. Farkında bile değillerdi.
9: Hazır mısın?
5: Evet efendim.
9: Endişeliydim. Burada yeterli suyumuz yok. Ve su taşımak imkansız hale geliyor. Sadece kış için değil, ilerleyen yıllar için de öyle. Su depolarımızı doldurmak için buraya kadar geldiler. Bu benim için çok önemli. Depolarda su olduğunu ve aylarca idare edebileceğimizi bilmek bizi çok rahatlattı. Hayvanlarımız ve kendimiz için kullanabiliriz. Yani gerçekten çok yardımcı oldular.
8: Bu Josh ve benim çiftlikte yapmak istediğimiz şeye benziyor. Buradaki 7500 litrelik depomuz yoktu. Birkaç adet 1000 litrelik depomuz vardı ve pompamız var. Bu aynı prensip, aynı sistem. İstediğiniz yöntemle getirin, deponuza pompalayın. Bu şeflik artık bu şekilde hayatta kalacak.

0: Hey! Oldu dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flaş yeniden doğuyor.
1: Biz de alışverişe atlayın.
0: Bonus flaş uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek tanıyor.
2: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
0: Kim işte bu çocuk ya?
1: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
3: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flaştan kampanyalara katılın.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla. Sadece
6: dur lan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Tam da leslik. Sevince.
12: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Food is forbidden.
8: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
9: Kalp damar ilaçları da var.
10: Reçetesi nerede?
11: Meyve yasak, komple yasak.
12: Hiç getiremezsin. Haberim yok.
11: Tamam, onları da bırak.
13: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
14: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
15: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
16: Ara. Oo, aferin.
5: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Yedinci gün.
18: Webb ailesinin Colorado'da 3100 metre irtifadaki çiftliklerindeki son günleri.
19: Tamam, çok heyecanlıyım.
18: Misty, yeraltı serasının son rötuşlarını yapıyor.
19: Çatı sistemimizin tamamını yerine sabitleyebildik.
20: İşe koyulmalıyız, hadi bakalım.
18: Marty, ailenin garajını kışın ağır kar yüklerine dayanacak şekilde güçlendirirken...
20: İnşa ettiğimiz yapı biraz kaba görünebilir. Ama en güzel tarafı bunun istediklerinde bir eve dönüşebilecek olması.
19: Evet arkadaşlar, yoruldunuz mu?
21: Evet, uzun bir hafta oldu.
19: Katılıyorum. Ama ha gayret, bu bahçe 8 metre uzunluğunda. Yani devasa.
21: Harika oldu.
19: Lastikleri toprakla doldurmaktan sonra epey yol kat ettik. İçeri girelim. Sıcaklığı hissediyor musunuz?
21: Oo, evet.
19: Değil mi ama?
21: Harika.
19: Hadi. Hadi gel Diego. Sence bitkiler burada hayatta kalabilir mi?
21: Eğer bir şansımız olacaksa o da bu. Oseanın içinde yürümek, sıcaklık farkını hissetmek inanılmaz bir şey. Bunun hayata geçtiğini görmek bir hayalin gerçekleşmesi oldu.
19: Heyecan verici bir şey daha var. Henüz faaliyete geçtiğini görmedik.
21: Evet.
19: Ve bu sulama hortumunu bitkilerin arasından geçirebilirsiniz.
21: Aa.
19: Ve her yağmur yağdığında yukarıda toplanan su yapıdan uzaklaştırılacak ve serayı sulayacak.
21: Aa, bu harika.
18: 7 gün önce Webb ailesinin bahçecilik bilgisi yoktu. Ve yıl boyunca önemli ürünler yetiştirecek bir yere sahip değillerdi. Şimdi dağ yamacına oyulmuş bir seraları var. Ve Elizabeth her mevsim ihtiyacı olan ürünü yetiştirebilecek.
21: Eylül ayında olduğumuza göre ekime başlayabilir miyiz?
19: Size kısa sürelerde olgunlaşacak şeyler ekmenizi öneriyorum. Yani marul, sarımsak, lahana, her türlü kök sebzeleri ve soğuk havaları seven şeyler. Birkaç
21: evet.
19: Bitki alıp başlayın. Bu yapı ve suyla her şey yoluna girecek. Size söz veriyorum. Harika olacak.
22: O seranın bir haftalık sürede bir dağın yamacından bir seraya dönüşmesini izlemek. Yani bizim için 2 yıl demek. Bu gerçekten inanılmaz.
21: Çok emek harcadık ama çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim. Ve buraya bu seraya her geldiğimizde ve yetiştirdiğimiz sebzeleri topladığımızda sizi hatırlayacağım. Rainy'ler gelmeden önce gerçekten kararsızdım. Kışa nasıl hazırlanacağımızdan emin değildim ve geçen kış gibi bir kış daha geçirmek istemiyordum. Ama burada geçirdiğimiz 2 yıldan sonra ilk kez kışa hazır olduğumuzu hissediyorum. Bundan eminim.
20: Tamam. Nasıl olmuş?
21: Bayıldım. Arazimizdeki ağaçlardan yapılmış. Var olması bir harika. Bu bir fikir değil, bu bir kavram da değil. Para ve zaman olduğunda yapacağımız bir şey değil. Önümüzde duruyor.
20: Yeterince sağlam görünüyor mu?
4: Aa, evet.
20: İster su depolarında olsun, ister çatıdan istediğiniz kadar su toplasın, su konusunda artık çok daha iyi bir durumdasınız.
21: Kapının eşiğinden taşımayacak mısın?
4: Hayır.
20: Beğendin mi?
21: Çok güzel.
20: Yeterince büyük mü?
21: Evet. Zaten karavanda yaşıyoruz yani. Sonuçta her şey ondan daha büyük.
20: Evet, doğru. Bu çiftliğe eve dönüştürülebilecek en büyük ve en sağlam garajlardan birini inşa ettik. Ve bu süreçte Joshua'nın yükseklik korkusunu yendiğini gördüm. Yani eğer o şeyden su toplamak istiyorlarsa Joshua kendi oluklarını takabilir. Yapılacak işler var tabii. Gerisi onlara kalıyor. Bir sonraki adım onu kapatmak, bitirmek ve bir ev haline getirmek.
2: Evet, bu kesinlikle bir ev olma yolunda ilerliyor.
18: Bir hafta önce Joshua ve Elizabeth'in çiftliğinde su yoktu. Ve kış mevsimini doğaya karşı minimum hazırlıkla geçirmeye hazırlanıyorlardı. Şimdi su depolama sistemleri ağzına kadar dolu ve çok amaçlı garajları onu kalıcı evlerine dönüştürmek için çalışırlarken hava koşullarına karşı daha fazla koruma sağlayacak.
2: Rainy'ler bizi sadece bu kış için değil, bundan sonraki tüm adımlarımız için de hazırladı.
20: Ne tür bir plan yapıyorsunuz?
2: Elizabeth'in Arp stüdyosunun o tarafta olacağını düşünüyoruz.
20: Burada Arp'ınız var mı?
21: Evet, var.
20: Peki getirebilir misin?
21: Tabii.
2: Rainy ailesi gelmeden önce olduğu gibi felaketin eşiğinde olduğumu hissetmiyorum şu an.
20: Elimde bu oturaklar var, uygun mu?
21: Evet.
2: Enerji doluyuz. Kış kapıdayken heyecanlı olduğumuzu söylemek garip gelebilir ama öyleyiz.
20: Peki beste yaptınız mı hiç?
21: Evet, yaptım.
20: Sakıncası yoksa besteni dinlemek isterim.
21: Tabii. Buradaki manzaradan ilham alarak yazdığım bir parçayı çalacağım size.

0: Yaşaya ve Elizabeth'e hayran kaldım çünkü çiftlik herkese göre değil. Ama yaşam tarzının onları motive ettiğini görebiliyorum. Şimdi hayallerini yaşamanın tadını çıkarmak ve faydalarını elde etmek için tüm kaynaklara sahipler. Aman tanrım Elizabeth, bu çok güzel bir müzik parçası olmuş.
1: Teşekkür
0: çok ederim. Yetenekli bir bayansınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu dağlardan ilham almışsınız. Çok güzel. Evet, günler nasıl geçti anlayamadım.
2: Başardığımız şeylerin sayısı o kadar fazla ki, bırakın üçünü, muhtemelen birini bile bitirmeyi başaramazdık.
0: Tamam, şimdi buradan ayrılmadan birkaç gün önce duyduğum ve beni endişelendiren bir istatistik var. Bu rakıma gelip de zar zor hayatta kalanları saymazsak, gerçekten başarılı olan insanların oranı yalnızca %1. İki kıştır buradasınız.
1: Evet.
0: Yani o %1'e mi dahilsiniz?
1: Evet.
3: Evet. Evet efendim.
0: Bir yıl sonra hala burada mı olacaksınız?
3: Evet efendim.
1: Evet olacağız.
2: 10 yıl sonra da burada olacağız.
0: Duymak istediğim buydu. Davet için teşekkürler.
2: Teşekkürler
0: genç bayan.
1: Teşekkür ederim.
0: Deniz seviyesinden yaklaşık 3100 metre yüksekte bulunan bu dağa çıktık. Çiftçilik şartlarından birini bile yerine getiremeyen yerleşimcilerle karşılaştık. Bir hafta kadar sonra bu yerleşimciler en az 3 şartı yerine getirebilir durumdalar. Yiyecek, barınak ve su. Önemli olanlar. Web ailesi de %1'lik kesimde mi olacak? Şu an için o dağlarda ve o yükseklikte yaşayabilen herkesin gerçekten de %1'lik kesimden olduğunu ve belki de dünyanın en zengin insanları olduğunu söyleyebilirim.
4: 3 ay sonra.
1: Renny'ler gittiğinden beri şartlar gece ile gündüz kadar farklı. Garajı henüz eve dönüştürmedik ama araçlarımızı park etmek için kullanıyoruz.
2: Su toplamaya başlayabilmek için yakında oluşacak olan buzların erimesini bekliyoruz.
1: Bazı tohum başlangıç kitleri aldık ve seramıza ne ekeceğimizi planladık. Buraya girince sıcağı hissediyorum ve ihtiyacımızı karşılayacağını biliyorum. Hayvanlar yeni evlerini çok seviyor. Sıcak ve mutlu olmalarında büyük bir fark yarattı. Renny ailesinin bizim için inşa ettiği her şeyin Josh ve Rani'ye çok yardım oldu. Hayvanlara bakmak, kereste tezgahını kullanmak gibi şeyleri yapabiliyorlar. Burası onlara kardeşlik bağlarını kurabilecekleri bir yer sağladı ki bunun için çok mutluyum. Artık daha iyi durumdayız ve hem bu kışa hem de gelecek kışlara karşı daha hazırlıklıyız. Teşekkür ederiz Renny ailesi.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli. Sağlam bankacılık.
8: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Uyandıralım.
10: Çıtır külahten.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Gözümüzde
9: ay ve yıldız
10: 70 milyon.
6: Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
4: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
3: Bir fırsat.
5: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Hepimiz yeniden buradayız. Hayalimizi gerçekleştiremedik. Hep istediğimiz altını bulamadık. Ama işte bu sezon, belki bu bizim yılımız. Biliyorsunuz, her şey bu tek kesime bağlı. Kayıp kaza alanı. İçinde inanılmaz altın var, orada özel bir şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sezonu erkenden başlattık. Andy, Tater ve Dakota, kayıp kaza alanını hazırlamak için 3 ay önce buraya geldi.
12: 3 ay önce.
13: Harika, çok güzel.
14: Madencilik sezonu başlamadan önce avantaj kazanmak uğruna...
15: Aracımız gidiyor millet.
14: Todd, güvendiği ustabaşı Andy Spinks'i ve madenciler... Tater ve Dakota'yı çok önemli bir görev için... kayıp kazı alanını daha genişletmek için görevlendirdi.
15: Çok iş var ama daha başlangıçtayız. Daha birinci gün.
16: Aşmak istediğimiz kesimin sınırını çiziyoruz. Sonu da yaklaşık 600 metre aşağıda. Evet, kesim orada. Andy orada üstü açıyor. Sonra oradan 90 metre daha gideceğiz.
14: Placer madenciliğinde altının verimli bir şekilde işlenebilmesi ve doğru şekilde altın kazanılması için toprağın çözülmesi gerekiyor. Bu da zaman istiyor.
16: Çok iyi bir kesim olacak.
14: Sezon başında edindikleri avantajla donanımlı olan ekip...
15: Biraz çakılımız var.
14: Kayıp kazı alanından çıkan altınlı toprağı yığıp yıkama tesisine göndermeye hazır.
11: İşte bu. Bu bizim yılımız. Orada 8000 ons olabilir.
17: Doğru.
11: Kim bilir? Bilmiyoruz.
15: Altın orada. Bölge çok zengin. Sadece onu çıkarmaya başlamamız gerek. İyi olacak.
11: Bu maden altın içerdiğini kanıtladı. Birinci yıl 600 ons. Geçen yıl 1000 ons hedefine ulaştık. Bu yaklaşık 1.7-1.8 milyon dolar ediyor. Bu yıl başlamaya hazırız. Tesis kuruldu. Tüm ekipmanlar yerinde. Daha iyi bir konumdayız. İşte hedefimiz. 3033 ons. Şimdiye kadarki rekorumuzun 3 ons fazlası. Bu maden bunu yapabilir. İçeri girip her şeyi almalıyız. Buradaki herkes eve biraz altın götürecek.

0: Dünya boks tarihinin en önemli karşılaşmasına hoş geldiniz. Ülkemizin büyük gururu Ivan Drago, Amerikalı rakibiyle
1: karşılaşacak. Şu anda Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'dayız. İtalyan aygırı Rocky Balboa, Rus rakibi Ivan Drago ile dövüşecek.
2: Seni parçalamam gerek.
0: Son kabur!

0: İvan onu köşeye sıkıştırdı. Rakinin başı şu anda gerçekten dertte.
1: Onu öldürecek.
0: Drago, Rocky Balboa'ya vurmaya devam ediyor.
2: Acı yok.
0: Rocky ard arda darbeler alıyor. Rocky yaralandı. Drago'nun sert yumruğu Rocky Balboa'yı ringin öbür ucuna fırlattı. Rocky şaşkın.
2: Ayağa kalk hemen.
0: Dövüş şu ana kadar tek taraflı sürüyor. Drago'nun sert yumruğu Rocky'yi sersemletiyor. Biri ölmeden maçı durdursalar iyi olacak. Rocky ard arda yumruk yedi. Tamamen tükenmiş durumda. Bir sol kroşeyle yere seriliyor. Ard arda yumruk yedi. İnanılmaz bir irade. Rocky büyük bir güçle direniyor. Rocky Balboa şu ana kadar Ivan Drago'dan sıkı yumruklar yedi. Yüzü kan revan içinde.
1: Orada neler oluyor?
3: Onu üç kişi gibi görüyorum.
1: Sen de ortadakine vur.
2: Sen de ortadakine vur o zaman.
0: Rus'un kaşı açıldı.
2: Öyle devam et aferin.
0: Güreşçi gibi mindere düştüler. Bu artık bir sokak kavgası. Moskova'da kural yok.
2: Tüm yüzünle, sahip olduğun her şeyle. Hayatın buna bağlı Rocky.
0: Rocky Balboa'dan arka arkaya sert yumruklar. İnanılmaz. Rocky Balboa imkansızı başardı.
4: Evet.
5: Dostum, böyle bir şey görmedim. Bu işi şampiyonlara yaraşır bir şekilde başardın. Ve herkes seninle gurur duyuyor. Özellikle de Apollo.
6: Hey Tony.
5: Evet dostum, bir şey mi lazım?
6: Adrian'ı çağır.
5: Hey! Hey Polly!
7: Rocky?
6: İçerisi boş mu? Herkes dışarıda mı?
7: Evet, dışarıda. Her şey yolunda mı? Ne oldu? Neyin var?
6: Mick'in ne dediğini hatırlıyor musun? Bazen öyle sert dövüşürmüş ki içinde bir şeylerin parçalandığını ve öleceğini hissedermiş. Öyle anlarda meleklerin onu almaya geldiğini düşünürmüş. Evet.
7: Rocky, beni korkutuyorsun. Neler oluyor?
6: Edwin, yapamıyorum.
7: Ne yapamıyorsun?
6: Ellerimin titremesini durduramıyorum. Hiç böyle hissetmemiştim.
7: Doktora görünmen gerek lütfen.
6: Sadece eve gitmek istiyorum.
7: Hayır, bir doktora görünmen gerek.
6: Çok yorgunum. Sadece eve gitmek istiyorum. Yalnızca yorgunum.
7: Tamam.
6: Eve gitmek istiyorum, tamam mı?
7: Tamam. Tamam.

0: Edwin, oğlan nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Onları göremiyorum. Junior nerede? Burada değil mi?
2: Baba, baba.
0: Ah, işte oradaymış. Ne haber şampiyon, nasılsın? Annene de merhaba de.
2: Merhaba anne.
3: Tuttun mu?
2: Merhaba Poli dayı. Nasılsın baba?
0: Birkaç yeni dişim var. Okul nasıl?
2: Onur listesine girdi.
0: Ah, çok güzel.
2: Merhaba. Aferin. Dans havaalanı güvenlik. Bak, eve hoş geldiniz. İçeride basın toplantısı düzenlendi.
1: Rocky, Rus halkına karşı neler hissediyorsun?
0: Bence iyi insanlar, hatta mükemmeller. Ne dediklerini çoğu zaman anlamasam da ne demek istediklerini biliyorum.
1: Bayan Balbağa, Rusça öğrendiniz mi?
2: Rusça öğrendim.
4: Rahatça, hoşça kal diyebiliyor.
0: Yapma.
5: Rocky, maçtan sonra sağlık sorunun olduğu söyleniyor.
0: Sağlık sorunu mu?
1: Hayır, bunlar sadece söylenti. Şu anda sağlığı mükemmel durumda. Moskova buradan farklı mı?
6: Rocky, Amerikan Tabipler Birliği kısa süre önce boksun yasaklanmasını istedi.
0: Evet.
6: Doktorlarla aynı fikirde misin?
0: Evet, evet, kesinlikle. Bence de doktorlar asla dövüşmemeli.
7: Bu harika bir cevaptı şampiyon. Haklısın. Doktorlar ringin dışında kalmalı. Asla dövüşmemeliler. İşte karşınızda Rocky Balboa. En eğlenceli şampiyon. Amerika'nın Rocky Balboa'sı. Nasılsın? Nasılsın dostum? Ben George Washington Duke. Bir numaralı organizatör. Amerikalıların ve Rusların şampiyonu. Rocky Balboa'ya hoş geldin diyorum. Şimdi soruların biraz dışına çıkacağım. Basının önünde sana ilginç bir şey teklif etmek istiyorum. Bu şehirdeki herkes, hatta özellikle spor dünyasındakiler, ülkedeki en önemli organizasyonları benim düzenlediğimi çok iyi bilir. Şimdi hazır basın da buradayken, senden burada bulunan şu gence, yani Union Kane'e bir fırsat vermeni istiyorum. İşte karşınızda Union Kane, dünya arsıkta şampiyonluğu için sana meydan okuyor.
8: Balboa, onu anla alabilmek için fırsat ver.
1: Meydan okumak için doğru zaman mı sizce? Adam uçaktan yeni indi.
7: Zamanlama hayatın özüdür hanımlar ve baylar. Şu kağıtta yazılı olanlar bugüne kadar bir şampiyona sunulan en büyük garantidir. Ve burada Konya'da düzenlenecek Tokyo'da zincirleri kırmak adında muhteşem bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Amerika'daki insanların zincirlerini kırıp sefaletten kurtulmak için bu organizasyonda bir araya gelmesi sizce de harika olmaz mı? Bunu sadece...
1: Affedersiniz, affedersiniz. İzninizle kocam emekli oldu. Kanıtlaması gereken hiçbir şey kalmadı.
9: Durun biraz, durun, durun, durun. Hey Rocky, buna cevap vermenin bir tür sorumluluk olduğunu düşünmüyor musun yoksa söyler misin?
7: Onu yanıtlamalısın.
9: Bu profesyonel bir teklif. Daha sonra değil, şimdi yanıtlayacaksın. Hadi.
0: Önce biraz dinlensem diyorum.
8: Öyle bir yumruğun tadına bakmamışsın.
7: Söylesene, bu ne anlama geliyor?
9: Hayır, hayır, bu yeterli değil. Cevabını öğrenmemiz gerekiyor.
0: Bunu düşünmem lazım. Her neyse, herkese uçuşumun güzel geçtiğini söylemek istiyorum.
9: Yapmayın, duymamız
0: Edwin,
9: gerekiyor.
0: Yanımda olmasaydın bu kadar başarılı olmazdım. Hep destek oldun bana. Oğlum, senin varlığında sanki yeniden doğuyorum ben. Bir de...
9: İyi ama emekli oluyor musun yoksa olmuyor musun?
0: Beni bağışlayın beyler, eve gitmek istiyorum.
9: Bize yazabileceğimiz bir şeyler söyle.
0: Hepinize teşekkür
9: söyle.
0: Ederim.
9: Gitme, gel buraya.
10: Merak etme. Onu yakalarız. Yakalarız.

0: Biliyorum, gerçekten harika. İşte bu. Özlemişim. Yemin ederim burayı bir daha asla terk etmeyeceğim. Hey, dans etmek ister misin? Yaşlı kocanla hoş geldin dansına, ne dersin bakayım?
1: Ha, saçmalama, burası buz gibi.
0: Sizi hemen ısıtırım hanımefendi. Hadi dans edelim, şarkı bitmek üzere. Beğendin mi?
1: Dinlenmelisin.
0: Evet, biliyorum.
1: Yoruldum,
0: belki
1: gidelim.
0: De seni yukarı çıkartıp park saatini kapatmam lazım.
1: Sana çeyrekliğe patlar.
0: Çok ayıp Edrin, böyle konuşmayı nereden öğrendin?
2: Polly dayı, babam biraz tuhaf değil mi?
3: Sadece birkaç sağlam yumruk yedi.
0: Artık benden daha iyi espri yapıyorsun Edrin. Ne oluyor? Birileri yaşlı adamı mı çağırdı? Bunu sen mi yaptın bakayım ha? Uyku vakti geldi evlat, hadi.
2: Baba, evet. Kemikler geceleri 3 kat daha hızlı büyürmüş, biliyor muydun?
0: Hayır ama buna benzer bir şey duymuştum. Bu ben miyim?
2: Aa evet.
0: Mükemmel.
2: Sensin.
0: Mükemmel. Neyim ben?
2: Evet.
0: Balık mı tutuyorum burada?
2: Evet, doğru.
0: Çok güzel, çadıra bak çadıra. Ama yanlış hatırlamıyorsam balık daha büyüktü değil mi?
2: Aa aslında daha küçüktü.
0: Her neyse.
2: Küçüktü.
0: Hadi yatağa bakayım. Sağlıklı olmak için uyuman lazım. Bunlar harika. Böyle çizmeyi nereden öğrendin? Parmaklarında bunları yapabilmen gerçekten harika. Aman tanrım. Şuna bak. Kim bu?
2: Madame Dupont. Fransızca öğretmenim.
0: Sahi mi? Gerçekten Fransız'a benziyor. Yerinde olsam annene göstermezdim. Fransızcası pek iyi değildir. Neyse, şunun üstünü örteyim de ben. Hadi şampiyon, yatma zamanı. Bak ne diyeceğim. Biraz Fransızca biliyorum ben. Tak tak.
2: Kim o?
0: Madam.
2: Hangi madam?
0: Ayağı kapıya sıkışan madam.
2: Berbat bir espri.
0: Üstüme gelme, deniyorum işte. Her konuda iyi olmak zorunda değilim değil mi? Oo, nedir bu?
2: Ne?
0: Bak kulağında ne buldum? Rus parası. Kulağın kumbara gibi yani. Neyse, artık uyuman gerekiyor. Hadi bakayım.
2: Baba.
0: Evet.
2: Hatırlıyor musun? Varlığına yeniden doğduğunu söylemiştin.
0: Evet.
2: Ne demek istedin?
0: Şey, benim gibi yokluktan gelmişsen ve 3 öğün aç gezmişsen ne demek istediğimi anlarsın. Hayatın bir A bir de B yüzü var değil mi? Ben daha çok B yüzünü gördüm oğlum ama sen tüm fırsatları yakaladın. Sahip olamadığım şeyleri sen de görünce bunları senin gözünden yaşadığımı hissedip tadını çıkarıyorum işte. Her şeyi baştan yaşıyor gibiyim, anlıyor musun? Şey, yüzüme baksana. Rakun'a benziyor muyum?
2: Evet biraz.
0: Rocky Rakun gibi.
2: Evet birazcık.
0: Hayır.
2: Biraz benziyorsun.
0: Ciddi misin? Sen bir de... Vuran adamın eline halde geldi, onu düşün. Pekala. Hadi bakalım, iyi uykular. Görüşürüz.
2: İyi geceler. Baba.
0: Evet.
2: Dönmene çok sevindim.
0: Teşekkür ederim. Ben de. Yarın oynarız, tamam mı? Belki İngilizce öğretmenini gösterirsin.
2: O da çok çekici.
0: Hadi canım.
2: Evet.
0: İyi uykular evlat.
4: Yaptığından dolayı kötü şeyler hak ediyorsun Polly. O para senin değil, Rocky'nin de. Bunu başınıza
3: sen açtın.
4: Kriz mi
3: çıkarmak istiyorsun ha? İstediğin bu mu? Hataydı, tamam. Böyle olacağını bilemezdim.
4: Bana arkanı dönme. Farkında mısın? Hayatımızı mahvettin. Buna basit bir aptallık denebilir mi? Polly! Polly, ne yaptığının farkında mısın? Sorunun ciddiyetini anlıyor musun?
3: Anlıyorum, tamam mı? Nasıl berbat bir şey olduğunun farkındayım. Anlıyorum. Parayı muhasebeciniz çaldı, ben değil. Ben sadece doğru olduğunu sandığım şeyi yaptım. Benim üstüme atma. O adamı senden çok ben gebertmek istiyorum.
0: Edrin, neler oluyor?
3: Yaptığını gördün mü? Her şeyi üstüme atıyor.
4: Ay yapma Polly, sakın beni suçlama.
0: Söylesene, ne yaptın Polly?
4: Muhasebeciye vekaletle ne? Tam yetki vermiş.
3: Dinle. Ben kimseye bir şey vermedim. Bir mektup yollayıp Rusya'da kaç ay kalacağımızı sordu. Beyanname için Rocky'nin imzası lazım dedi.
4: Sen beyanname değil, vekaletname göndermişsin Polly.
3: Hırsız olan o. Ha, bir şey içmem lazım. Rocky, yemin ederim bir kuruşunu bile çalmadım.
0: Edrien, neler oluyor? Ha?
4: Gitti.
0: Ne gitti?
4: Para, paramız, her şey, hepsi gitti.
5: Pauline'in sana imzalattığı o kağıt vergi beyannamesi değilmiş. Yüksek fiyatlı emlak işine giren muhasebecin için geniş kapsamlı vekaletnameymiş. Muhasebeci parayı kullanıp sen anlamadan yerine koyacağını düşünmüş. Senin gibi bu işe bilmeden soktuğu kişiler de piyasaya çökünce her şeyini kaybetmiş. Milyonlarca dolar kaybettin.
0: Peki bu durumda yapabileceğimiz bir
5: elimden
0: şey yok.
5: Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Adam hakkında 8 ayrı suç duyurusunda bulundum ama zor
0: bu
5: durumdasın.
0: Nasıl oldu, bilmiyorum.
5: Vergi iadeleri ve evin kredisi aylardır ödenmemiş.
4: Dur biraz. Evin kredisi yok. Peşin ödeyerek almıştık.
5: Bana değil, ona söyle.
6: Neredeyse 400 bin dolar açığın var. El koymadıkları tek şey Mickey Goldmill'in 1982'de oğluna bıraktığı spor salonu. Diğer her şey hacizdi.
7: Bir şeyler satabilirsin. Çektiğin reklamları hatırla.
0: Bana bak, ben reklam adamı değilim, tamam mı? Ben dövüşçüyüm. Bildiğim tek işte bu.
5: Olmaz. Reklam sponsoru bulamayız. Muhasebeci araştırırken tefecilikle ilgili saldırı yüzünden Rocky'nin sabıkası çıkabilir.
4: Ama bu uzun zaman önceydi. Suçlamayı
5: neden
4: bilmiyordun.
5: Neden bir dövüş düzenlemiyoruz? Popülersin. Sorun kısa sürede çözülür.
4: Boksu bırakıyor.
7: Rocky, tek çözüm dövüşmen.
4: Sana bırakıyor dedim. Pauline, bunlar senin yüzünden oldu.
7: Suçu benim üstüme atmayın. Akıllı bir iş yaptım sanıyordum.
4: Akıllı bir iş mi sanıyordun?
7: Peki ya sen?
4: Ben mi? Bu
7: evet,
4: olanların benimle ne ilgisi var?
7: Hırsız olduğunu bilmen gerekirdi. Masal dünyanda her şeyi mükemmel sanıyorsun.
4: Ah yapma
7: takılmış
4: Pauline.
7: Plak gibisin.
0: Bana bak, karınla böyle konuşma.
7: Ben sürekli vuracağınız kum torbanız değilim.
4: Böyle mi düşünüyorsun?
0: Evet. Kendine dövüşeceğimi söyle, tamam mı? Nerede ve ne zaman isterse.
5: İstediğin buysa hemen yaparım.
4: Hayır. Rocky, beni dinle lütfen.
0: Birkaç dövüşle bu beladan kurtuluruz Adrian.
4: Evet ama sen dedin
0: hiçbir
4: ki...
0: Hiçbir şey demedim. Elimizdekileri kaybetmek ister misin?
4: Hayır ama doktora görünmelisin.
0: Doktora değil Adrian, desteğe ihtiyacım
4: tamam,
0: var benim.
4: Tamam, o zaman
0: benim,
4: doktor
0: tamam
4: dövüşebilir derse desteklerim.
0: Dövüşmem lazım diyorum. Sorun çıkınca dövüşürüm.
4: Benim için git.
0: Tamam, senin için.
8: Kafaya sürekli inen sert darbeler yüzünden boksörlerde sık görünen tehlikeli bir durum gelişmiş. Kısacası beyin boşluklarını ayıran zarın içinde bir delik oluşmuş. Ayrıca bu bölgedeki nöronlar da travmaya uğramış.
9: Doktor bey, izninizle Bay Balboa, kısaca beyniniz hasar görmüş.
4: Ne kadar zamanda iyileşir?
8: Bu hasar iyileşmez.
4: Anladım. Rocky, duydun, boksu bırakmalısın.
0: Bak, bırakmak istemiyorum. Emekli olacak yaşta değilim ben de. Daha zamanı gelmedi. Ben daha gencim. Hayatımın en iyi dövüşünü yaptım. Sen de biliyorsun bunu. Kısaca birkaç dövüşe daha ihtiyacım var.
4: Olmaz. Beyninde ciddi bir travma var.
0: Yanılıyor olabilirler. Herkes
4: bana
0: yanılır.
4: Bana öyle gelmedi.
0: Tanrı değiller ki. Yalnız o yanılmaz.
4: Dinle Rocky. Her şey senin iyiliğin için.
0: Kolay dövüşe daha ihtiyacım.
4: O kadar
0: var.
4: Kolay değil. Hiçbir eyaletten lisans alamaz, değil mi doktor?
9: Evet, hı-hı, doğru.
4: Rocky, beni seviyor musun?
0: Evet, seviyorum. Niye sordun ki bunu?
4: Çünkü birini seviyorsan onunla ve onun için yaşarsın. Hayatla kumar oynamazsın. Rocky, para umurumda değil. Önemli olan sensin. Önemli olan tek şey bu. Lütfen, her şey düzelir. Birlikte çözeriz.
0: Seni seviyorum.
4: Bu gizli kalacak, değil mi?
8: Merak etmeyin, gizli kalacak.

0: Başka arttıran var mı? Yok mu? Sattım. Devam ediyoruz hanımlar beyler. 46 numaralı.
1: Hey evlat, motor satıldı. Hey, motor satıldı. İn üstünden.
0: 25 bin dolar. Rocky Balboa'nın ilk şampiyonluk şortu. Evet. Pekala. Var mı arttıran? Evet, arttıran
2: hey,
0: yok mu?
2: Hey, üzülme. Daha önce de batmıştık. Hepsini geri alacağız. Evet. Ama birbirimize kenetlenmeliyiz. Aile takımı yani.
3: Evet, haklısın.
0: Başka arttıran. Satıldı.
2: Hadi gidelim. Mickey gong çalana kadar dövüş bitmez derdi.
0: Rocky Balboa'nın ilk ağır siklet maçında kullandığı eldivenler. Evet,

0: Rocky?
1: Hala kafama oluyor bu.
0: Söylesene, bunları neden giydin?
1: Eşyaları karıştırırken buldum. Hatırladığımdan daha rahatlar üstelik, biliyor musun?
0: Her yerde seni aradım. Aşağısı insanı daraltıyor.
1: Evet evet. Ne demek istediğini anlıyorum tabii. Oo, bunun kulağında ne işi var?
0: Ne?
1: Bunları hatırladın mı? Ciddi misin?
0: Evet.
1: Ha?
0: Nasıl çıkardığını hatırladım.
1: Evet. Seni ilk öptüğüm andı. Gel bir daha öpeyim. Bedri'yim, biraz dışarı çıkmak istiyorum. Küçük bir yürüyüş yapacağım. Biraz rahatlamak istiyorum. Sen oğlanla biraz konuşur musun? Oğlanlar ona gerçekten çok zor geliyor. Teşekkür ederim.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Andy'nin yerine gitmeyi düşünüyorum.
2: Eskiden şampiyondu.
3: Her şeyini nasıl kaybettin?

0: Hadi vur. Daha güçlü. Daha güçlü.
1: Vur. Koru kendini. Koru kendini. Tamam işte böyle. Hey! Gong sesi falan duymadım. Tamam. Tamam işte böyle. Eskiv. Koru kendini. İşte böyle eğilip eskiv ver. Kafanda canlandır. Önündeki sen seni görüyor musun? Neyin doğru olduğunu düşün ve ona göre davran. Gong çaldı. Rock, tanrım hazırsın değil mi? Apollo onu neyin çarptığını anlayamayacak. Buldozer sanacak. İtalyan buldozeri. Bak ne diyeceğim evlat. Dövüşle ilgili ne hissettiğini biliyorum. Biliyorum ben de bir zamanlar gençtim. Sana bir şey söyleyeyim. Sen burada olmasaydın... bugün muhtemelen yaşamıyor olurdum. Burada olup gerekenin en iyisini yapmam beni... nasıl anlatsam ben... yaşamaya teşvik ediyor. Her zaman insanların yaşamak istemedikleri için öldüklerini düşünürüm.
2: Doğa insanlardan daha akıllı.
1: Doğa insanların sandığından daha akıllı evlat. Sırayla dostlarımızı kaybediyoruz. Her şeyi kaybediyoruz. Bu cehennemde niçin yaşıyorum? Bir nedenim yok. Dedikçe kaybedeceğiz. Ama seninle evlat, yaşamak için nedenim var. Ayakta kalacağım, başarılarını seyredeceğim.
2: Seni asla bırakmayacağım.
1: Seni asla bırakmayacağım evlat. Ama bıraktığımda sen yalnız dövüşmeyi değil, ringin dışında da kendini korumayı öğrenmiş olacaksın, anlaşıldı mı?
2: Anladım.
1: Tamam. Sana bir hediyem var.
2: Aa, yapma.
1: Dur biraz şey. Bekle, acele etme.
2: Ciddiyim, hiçbir şeye ihtiyacım
1: şuna
2: yok.
1: Şuna bak. Gördün mü? Bu sahip olduklarım için de en sevdiğim şey. Bunu bana Rocky Marciano verdi. Ne bu? Kol düğmesi. Onu sana veriyorum. Senin meleğin olacak evlat. Sanki omuzlarındaki bir melek. Günün birinde olur da hasar görüp dibe çöktüğünü hissedersen, o anda bu küçük melek kulağına eğilip sana bir şeyler söyleyecek. Kalk ayağa pis serseri! Mikir seni seviyor diyecek. Tamam mı?
2: Sağ ol Mik.
1: Tamam.
2: Ben de seni seviyorum.
1: Parçala onu evlat. Gidelim.
2: Sağ ol. O melek sendin.
1: İşte oldu.
2: Diğer kol düğmesine ne olmuş?
1: Bilmiyorum. Bana sadece birini verdi. Diğerini başka bir serseriye vermiştir.

0: streets
1: cometh a man,
0: a fighter,
1: doing the best that I can
0: to survive.
1: Yes, and it's survival of the fittest. Strive for what is mine. The Lord is my witness. Many believe in what they see.
2: And I wonder,
1: what do they see in me?
2: I live in Austin.
1: He must walk alone to Brooklyn and to bring his knowledge home. School of hard knocks is my alma mater.
3: Dikkatli taşı. Bunlar için de kendini üzme. Tamam, hadi gidiyoruz. Biliyor musun Poli? Olanları nasıl
4: Ali,
3: kaldırıyorsun?
4: Hey,
3: anlamıyorum.
4: Rocky. Buraya yerden çıkarma adamı iyi
3: nasılsınız?
4: Olmuş değil mi?
3: Merhaba.
4: Bizi kurtardı.
3: Merhaba.
4: Geri çekil.
3: Merhaba.
4: Ne dersin?
3: Merhaba.
4: Ön kısma alüminyum doğrama. Altın maden.
3: Teşekkür ederim.
5: Hoş geldin Rocky. Seni özlemiştik.
3: Sadece geçici olarak biliyorsun değil mi?
6: İçeri gel.
3: Sağ olun. Sağ olun.
6: Alo.
7: Bayan Balboa, ben George Washington Duke.
6: Evet.
8: Bayan Balboa, şu sesi duyuyor musunuz? Anlamak için dikkatlice dinleyin.
6: Neyi?
7: Kapınıza gelen fırsatın ayak seslerini tabii.
8: Anlamanız için daha ne yapabilirim söyleyin. Size kendinizi toparlama fırsatı veriyorum. İzin verin, eşinizle ilgileneyim. Paralar aksın ve yine insan gibi yaşayın.
6: İyi dinle Duke, insan gibi yaşıyoruz. Arada sırada sen de dene. Ve kocamı rahat bırak.
8: Kadınlar.
9: Ona ne zaman başladın?
3: Bilmem. Eski ve kötü bir alışkanlık geri geldi işte. Neyse dinle. Benim hakkımda değil, senin hakkında konuşuyorum.
10: Merhaba Rocky. Nasılsın dostum?
3: İyiyim, sen?
10: Seni tekrar görmek
3: ne güzel. Teşekkürler. Ben de seviniyorum. Bak, okulda iyisin ama sokakta da uyanık olmalısın, tamam mı?
9: Bu da ne demek?
3: Kimlerle konuştuğuna dikkat edip oyunlarını görmelisin.
4: Üç kağıtlara karşı dikkatli olmalısın.
9: Üç kağıt da ne?
4: Babana sor.
3: Üç kağıt mı? Bu bir tür soygun gibidir.
4: Silahsız yapılır.
3: İnsanları silahla değil, kandırarak soyunlar.
11: Rocky, beni hatırladın mı? Babanın annesi.
3: Ha evet.
11: Kafasını kum torbası gibi kullanmış.
3: Evet evet, kafası şekilliydi.
11: Hoş geldin.
3: Her neyse, üç kağıdın temelinde kandırma vardı.
4: Anlamadım.
3: Tamam mı?
9: Sahtekarlık gibi mi?
3: Sahtekarlık mı?
9: Sahtekarlara karşı dikkatli olacağım.
3: Evet, kesinlikle. Aferin sana. Çok zeki olduğunu biliyordum zaten. Hey. Burası Atomik Hacı'nın dükkanı değil miydi?
9: Bilmiyorum. Mahallede yeniyim baba.
3: Evet, burasıydı.
4: Ha, bu mahallenin içi çürümüş.
3: Kapalı.
9: Hayır, buna kent çürümesi deniyor.
4: Öyle mi?
3: Bak ne diyeceğim. Yeni olan her şey bir gün çürür. Alüminyum levha ve boyayla düzeltilebilir değil mi? Neyse, okula geç kalıyorsun. Poli, onunla biraz özel konuşacağım. Baba oğul konuları
4: sanki
3: anlasın.
4: Sanki duygusuz ya. Bir adamım.
3: Saçmalama Poli.
4: Savaşlar böyle başlar.
3: Biraz gevşe, tamam mı? Her neyse, bak herkesin bir oyunu vardır, tamam mı?
12: Hey, ne haber Rak?
3: İyiyim. Herkesin bir vurgunu var yani. Yaşam tarzları böyle. Bu çocukların kişilikleri seninkinden çok farklı. Seni onlardan aşağı görmüyorum. Sadece bu mahallede çok uyanık olman gerekiyor. Anlıyorsun beni değil mi? Çok uyanık.
9: Gayret ederim.
3: Gayret mi? Biliyor musun? Bazen kendimi aptal gibi hissettiriyorsun.
9: Neden?
3: Neden mi? Çünkü benden daha akıllısın sen.
9: Hayır değil.
3: Evet öylesin. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Bense her şeyi unutuyorum. Ama şunu unutma. Bu işte beraberiz. İşleri düzene sokmak için aklına bir şey gelirse bana söyle, olur mu? Birbirimize kenetlenmeliyiz. Çünkü biz neyiz?
9: Ne?
3: Biz neyiz?
9: Aile takımı.
3: Aile takımı da bir doğru çakmışsın. Küçükken ben de bu okula gittim. Güzel tuğlaları vardı. O zamanlar okumak zordu tabii ama bununla başa çıkabileceğini düşünüyorum.
9: Sen gittiysen ben de gidebilirim. Gerçekten korkmuyorum.
3: Öyle mi?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa. Yeni nesil ödeme cüzdanı.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Teşekkürler.
9: Görüşürüz.
10: Ya ben
11: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
9: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
12: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Bakın,

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Aslında biraz korkuyorum. Ama bu normal değil mi?
3: Tabii evet. 72 kez dövüştüm ve her seferinde korktum. Dolayısıyla evet. Böyle hissetmek normal.
2: Görüşürüz.
3: Tamam evlat. Giriş kapısı burada. Bir dakika. Dur. Bu ne? Aman tanrım, nereden çıktı bu? Yemek paranı saklamak için ilginç bir yer. Neyse, küçük bir şakaydı işte.
2: Teşekkürler baba.
3: Tamam, pekala. Sonra görüşürüz. Unutma, baban seni seviyor. Aile takımı. Sadece uslu ol, her şey yolunda gider. Sakın başkasının kız arkadaşına asılma. Burada hoşlanmazlar. Biliyor musun, onun için endişeliyim. Böyle yaşamaya alışık değil, sokakları bilmiyor. Okulda neler olacağını biliyorum. Serseriler oğlum olduğu için onu hırpalamaya çalışacak. Küçük bir tokat atacaklar ve ortalık karışacak işte. Biliyorum ben. Biliyorum, burada yaşadım. Her neyse.
4: Bay Balboa.
3: Evet.
4: Merhaba, adım Tommy Gunn.
3: Öyle mi? Nasılsın?
4: Bu cüsseyle bomba gibisin.
3: Evet, öyle görünüyor.
4: Evet, öyleyim ama kolay olmadı. Oklahoma'dan geliyorum.
3: Öyle mi?
4: Amatör derecem 45'e 1.
3: Aha.
4: 18 yaşımda profesyonel olup 8 kez...
3: Boksör müsün?
4: Evet, boksörüm.
3: Anladım.
4: Artık 20 yaşındayım. Kendimi göstermek istiyorum.
3: Şey,
4: 400 dolar kadar para biriktirdim. Merhaba, beni çalıştırın diye.
3: Anladım, tamam. Ne?
5: İzinle delikanlı, onunla biraz işim.
4: Bu adam da kim?
5: Seni gördüğüme sevindim.
3: İyiyim, ya sen?
5: Sağlığım iyi. Daha başka ne gerekir ki?
3: Evet. Dinle bak, ben işe gitmek zorundayım da şimdi.
5: Her yeri küf içinde. İmajın için çok kötü olabilir bu.
6: Şehir çözülmesi. Hadi. Yapacak bir şey yok.
7: Hey Rocky.
3: Ne dedin?
7: Biraz konuş.
6: Şehir çözülmesi.
3: Çözülme değil, şehir çürümesi.
7: George, tekrar eldiven giyer misin diye merak ettim. Parası iyi.
3: Resmi olarak emekli oldum.
5: Hayır, piyasa değerin var hala. İnsanları takmıyorsun.
3: Öyle
5: bak,
3: mi?
5: Bir iş adamı verimli olduğu sürece asla emekli falan olmaz. Bu fırsat yalnızca Amerika'da vardır dostum.
7: Union Kane şampiyonluğa oynuyor.
3: Aha.
7: Maçın biletleri işte. Kuvvetli hislerimiz var ve kazanırsa meydan okuyacak.
5: Çünkü insanlar geri dönüşleri sever. Ve boks dünyasında tarihi ters gitmiş, özünde temiz bir insanın geri dönüşünden daha fazla kazanç getiren bir şey yoktu. Mark Twain'in de dediği gibi, erdem hiçbir zaman para kadar saygın olmamıştır.
7: Twain de kim?
3: Ressamın biri.
5: Dinle, sen yüce beyaz umutsun dostum.
3: Yüce beyaz aptal demek istiyorsun.
7: Hayır.
3: Unut gitsin.
7: Öyle konuşma.
3: Hey, emekli oldum diyorum. Dövüşmek istemiyorum.
5: Dur. Sorunu biliyorum. Beni dünkü çocuk mu zannettin? Mördün evrakı gösterene.
3: Nedir bu?
5: Bu tıbbi rapor. İyi değil ama değiştirebiliriz.
3: Bunu nereden buldunuz?
7: Bu önemli değil. Kane'le dövüşürsen George sana her yerde geçerli lisans alır.
5: Garanti dostum.
3: Yapabilir misin?
5: Hiç sorun değil. Geri dönüşün çantada. Tam zaman. Vurgun yapılacak dönem dostum.
3: Bir ödeşme daha fena olmaz.
8: Rocky söyler misiniz? Burada neler dönüyor?
3: Ne işin var burada? Edrin, nereden
8: çıktın? Hiç komik değil. Kocamı dövüşe ikna etmeye mi çalışıyorsunuz?
5: Tatlım bak, burada iş konuşuyoruz. Muhtaç durumda olmak hoşuna mı gidiyor? Elini cebine atınca boş olduğunu görmek. Hoşuna mı gidiyor? Hiç sanmıyorum. Kaybeden imajını silmesi için ona bir fırsat veriyorum ben sana.
8: Kiminle konuşuyorsun sen?
3: Edrin, şöyle bir dolaşıp...
8: Bekle.
5: Durun bakalım, durun. Neden bahsediyorsunuz siz ha? Bu bulunmaz bir fırsat diyorum
8: peki
5: size.
8: Peki kimin için? Para için mi? Sakat kalması için mi? Daha kötüsü olursa ne yapacaksın? Bence bunu bir düşün. Rocky, sen onların umurunda değilsin.
5: Biraz ciddileşelim mi? Sen insanların düşlerinin temsilcisisin. İnsanlar seninle özdeşleşiyorlar. Bu halkın sevgisinin anahtarı. Sen gerçek bir şampiyonsun. İnsanların gerçek eseri. Halen alırlarken sat. Bu sonsuza kadar sürmez. Kendine dövüşçü diyorsan dövüş. Para içinde yüzeceksin. Sana bunu garanti ediyorum. Para içinde. Yüzebilir, öyle değil mi tatlım? Ne diyorsun, söyle hadi. Bak, bu kaslarla biraz da para kazanmalısın dostum.
8: Yeterince dövüştü. Dövüştü ve bitti.
5: Sen katlıksız bir aptalsın. Belki de Bayan Balboa'yı dövüşe razı etmeliyiz. Görünüşe göre ailenin kajusu oymuş.
3: Bana bak, karımın yanında böyle konuşamazsın, tamam mı?
5: Oturduğun şeye dikkat et oğlum. Sonra görüşürüz.
8: Rocky, gerçekten özür dilerim. Niyetim sadece...
6: Özel mi konuşmak istiyorsunuz? Buralardayım ben.
8: Rocky. Rocky, üzgünüm ben. Sadece bir tek ters vuruşla sakat kalabilirsin.
3: Ne diyorsun? Zaten çürüye çıktım. Neden geldin? Burası için sen fazla temizsin.
8: Yapacak işim yoktu ve Gloria'yı aradım. Eskisi gibi yarım günlüğüne işe alabileceğini söyledi.
3: Peki bunu niye yaptın? Neden başladığın yere geri döndün? Bunu ben yapmalıyım. Sen değil, tamam mı?
8: Orada olmak istedim. Böylece sana yakın olacaktım.
3: Tamam, anladım. Hava soğudu mu ne? İçeri girsek iyi olur. Ne dersin? Hadi, hadi girelim.
8: İyi misin?
3: Ne?
8: İyi misin?
3: Evet, evet, iyiyim, iyiyim. Adrian, hava soğuyor, görmüyor musun? Adrian! Burayı terk etmiş miydik?
8: Bilmiyorum.
7: Hey, Rocky, biraz konuşalım mı?
3: Şu an hiç havamda değilim.

0: George, onu ikna edemeyeceksin. Balboa sağlıklı düşünemiyor.
1: Bu serseriler öyle bir bakış açısı.
2: Balboa ile dövüşebilirim. En iyi halinden daha iyi.
1: Hey. Burada patron benim ufaklık. Kiminle, nerede, ne zaman istersem dövüşeceksin. Anlaşıldı mı?
0: Seni doyuran eli sakın ısırma. Tamam mı?
1: Bu serserilerin hiçbiri doğru düşünemiyor. Sadece bir kanca lazım.
3: Hey, sen Rakin'in oğlusun.
4: Evet, onun oğlusun değil mi?
5: Rakin'in oğlusun değil mi?
6: Evet, nasılsınız?
4: Resmini gazetede gördüm. Biliyor musun? Baban işe yaramazın teki.
5: Ne?
4: Sen de işe yaramazın.
3: Yapmayın.
4: Benim paltomu niye giyiyorsun ha?
3: Yapmayın. Bırakın onu.
4: Sen de bir dayak istiyorsun.
3: Bırakın.
4: Paltomu ver. Şaka yapmıyorum.
3: Bırakın
4: vermezsem
3: onu.
4: Ne olur? Hadi hadi. Sakın hastalanma. Umarım üşütmezsin zengin züppe.
7: Kollarını yukarıda tut. Kendini koru. Tamam böyle.
0: Rocky'nin ev dışında kullandığı kupa. $10.
8: Sahte olmadığını nereden bileyim bunu?
0: Bundaki izlerine bak.
8: Tamam, $5. Daha fazla vermem.
0: Anlaştık.
8: Tamam.
9: Affedersiniz.
7: Tommy Gunn.
9: Soyunma odası var mı?
0: Orada. Parayı ver.
7: Bitti. Hey Rich, dostum beni dinle. Ayakta kalmak istiyorsan kısa vuruşlar yap, tamam mı? Yukarıda tut ve vur. Sana vurmalarına izin verme. Anlıyor musun?
0: Rocky.
7: Evet.
0: Tommy Gunn'ı hatırladın mı?
7: Evet, hatırladım.
0: Dövüşmek istiyorum. Ben de evlen dedim.
7: Neden?
0: Sadece espri Rocky.
7: Ne? Tamam, tamam, anladım. Neler yapacağını görelim evlat. Dövüş için evlen.
10: Benson, biraz canlan.
11: Tamam.
7: Hey, Paulie.
10: Devam et.
7: Şu kaju ne demek?
0: Kaju mu? Kaju, Latince İspanyol fıstığı demek.
12: Hey Rock, biz hazırız.
7: Harika. Hey evlat, kaskın yok mu?
9: Hayır, ihtiyacım yok.
7: Kajuları patlayacak, fırlayacak. Pekala, hazır mısınız? Benson, yavaş ol, tamam mı?
11: Anlaşıldı Rocky.
7: Başla. Tamam, yavaş ol, eğilerek kendini koru. Yavaş, yavaş.
10: Yavaş ol evlat.
7: Evlat, adı neydi bunun?
0: Tommy Gunn.
7: Tommy Gunn, Tommy. Oh. Yandan yaklaş. Oh. Yanlardan yaklaş. Koru kendini, yeter.
10: Hey, tamam, ne bırakıyorsun? Yavaş ol.
7: Hey,
11: sakin ol ahbap.
7: Hey, canlanın biraz. Sokak dövüşü değil, boks yapın, boks. Hadi, hey, hey. Tamam, yavaşla evlat. Hey, sana soruyorum. Sakinleş.
0: Kokuyu alıyor musun artık?
7: Ne kokusu?
0: Altın fırsat kokusu.
7: Hey, hey, yeter artık. Ne dedim sana? Hey, hey, hey. Hadi ara veriyoruz. Hey, geri çekil. Yeter bu kadar. Geri çekil. Hey, geri, geri, geri. Duymuyor musun beni ha? Derdin ne? Aklına mı kaçırdın?
11: Senin derdin ne be adam? Hemen ringde üzgünüm.
7: Evlat. Kes hadi sesini. Olanlar için üzgünüm.
0: Burası fırsat kokuyor Rocky.
7: Dinle. İşte böyle derken kemik kır demedim.
9: Bak bunun için üzgünüm. Peki ne diyorsun?
7: Ne mi diyorum?
9: Evet.
7: Söz dinlemiyorsun. Sokak dövüşçüsü gibi kavga ediyorsun. O konuda da bir şeyler biliyorum ama bu boks yani kavga değil. Anladın mı?
9: Üzgünüm ama başarabileceğimi
7: öyle
9: biliyorum.
7: Öyle mi? Ama bugün değil, tamam mı?
9: Ne, hepsi bu mu?
7: Şu anda bu çocuklarla çalışacağım, tamam mı?
9: Menajerim olmaya ne dersin?
7: Menajerin mi?
9: Evet. Ben de işe yarar bir şey bulabilirsin.
7: İşe yarar mı? Sende çok şey var. Tekniğin sağlam ama menajer olamam ben. Buranın sahibi eskiden menajerdi ama sürekli idare edilen çocuk da bendim. Yani beni toparlardı o. Her neyse. Şimdi sana bol şans, tamam mı? Hadi çocuklar başlayın. Hadi hadi davran. Evet böyle. Çok güzel. Hadi hadi. Hadi.
13: Kaybetme. Kanına vur kanına. Hadi. Evet. Evet. Tamam.
7: Tamam çocuklar devam edin. Avuç içiyle vurmak yok, devam.
3: Nasılsın? Soğuk. Üşümüş gibisin.
4: Eminim hava yüzündendir.
3: Al, benimkini giy.
4: Teşekkürler.
6: Erkek arkadaşın nerede?
3: Of, o mu? Unut gitsin, terbiyesizin teki. Bu arada bilmek istersen adım Jewel.
6: Benimki de Robert.
3: Merhaba. 6 yıldır burada oturuyorum. Evet, Disneyland'a benzemiyor. Disneyland'a gittin mi?
6: Elbette.
3: Herkes gidiyormuş gibi konuştun. Görünüşüme bakıp aldanabilirsin ama buradaki çocuklardan farklıyım.
6: Neden? Seni onlardan farklı yapan ne?
3: Bilmiyorum. Galiba buralardan kurtulmak istediğim yüzünden. Biliyor musun? Bir İtalyan için kalçan fena değilmiş.
4: Defolun buradan.
14: Kazandığım ilk parayla Miami'ye gideceğim.
7: Niye Miami?
14: Oraya yakışıklı adam lazım.
7: Evet, bu konuda bir şey okumuştum.
14: Sırtım gittikçe kötüleşiyor. Sende romatizma yok mu?
7: Başka sıkıntılarım var.
15: Hey dostum, sana bu saatte
7: bunu hak etmedim be ha? Biliyor musun, buradan çok sıkıldım Poli.
16: Gelsene Rocky, herkes seni soruyor. Seni de Poli.
7: Gelemem, yorgunum biraz.
14: Ben biraz
16: aradın
14: susadım.
16: Aradın mı tatlım?
7: İstersen sen git.
14: Bay Baldo, şuna bak. Tommy Gunn.
7: Hala buradasın, ha, ne arıyorsun? Yapabileceğim bir şey var mı?
14: Evet, tekrar denemek istiyorum.
7: Evlat, yardımcı olmayı çok isterdim ama menajerliği falan bilmem.
14: Bak, istediğim sadece bir fırsat. Başaramazsam pılımı pırtımı toplar, çeker, giderim işte. Ne kaybedersin?
7: Ben mi? Hiçbir şey. Kaybedecek şey olan sensin.
14: Benim hiçbir şeyim yok.
7: Belki vardır. Yani başaramazsam ne olacak? Sen beğenmezsen falan. Beni suçlamanı istemem evlat. Anlıyorsun değil mi? Yani senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Bak, yerinde olsam eve dönüp ailemle konuşurdum. Çünkü aileyle konuşmak şart. Ondan sonra bir şeyler yapardık işte.
14: Benim ailem yok. Sahip olduğum tek şey karşımda. Apollo Creed'le yaptığım maçtan beri seni sürekli takip ediyorum.
7: Öyle mi?
14: Bak, kimsenin sana şans tanımadığının farkındayım. Seninle aynı sokaklardan gelmedik. Ama ben de açım. İlk günden beri seninle tanışmak istiyorum ben. Bir gün şampiyon olacaksam eğer, yapacak kişi sensin.
7: Tamam. Hey Poli. Burada bir şampiyon görüyor musun?
14: Evet. En iyisi sensin. Kimse bundan farklı bir şey söyleyemez. Bak Rocky, beni tanımıyorsun. Yapmamı istediğin her şeyi yaparım. Yapamazsam da bu işten vazgeçerim. Seni aceleye getirmiyorum. Bana bir fırsat ver. Bir şans tanı.
7: Peki aç mısın?
14: Evet.
7: Öyle mi? Gel bakalım. Adrian'ın yemeklerine bayılacaksın. Makarna ile harika şeyler yapar. Özellikle domatesle. Ama seni uyarayım, sarımsak konusunda fazla acımasızdır. O çocuk yüzüne niye vurdu? Ha?
6: Önemli söyle. Değil baba.
17: Önemli. Montunu almışlar.
7: Hayır, olamaz.
17: O montu
7: yakalı
17: istemiyor.
7: Montunu almışlar.
17: Yarın okula geleceğim ve...
6: Ve her şeyi mahvedeceksin. İnandığım şeyi yapamaz mıyım?
7: Ne inandığına bağlı tabii bu.
14: Suratının ortasına beyzbol sopası.
7: Saçmalama.
17: Sana
7: Poli.
17: İnanamıyorum.
7: Edirin tabağı uzatır mısın?
17: O zorba çocuklarla konuşacağım
14: tabii. Okuldayken benim de başım derde girmişti. Çocuğun biri her gün takip ediyordu. Ve sonunda annem onlara balonmuş gibi davran dedi.
6: Balon mu?
14: Sıkı bir tane patlatırsan hepsi kaçar gider.
17: Tommy bak, oğlumuzu sorunlarını aklıyla çözmesi için eğitiyoruz. Kaba kuvvetle değil.
14: Özür dilerim.
6: Ben hep hırpalanacağım.
7: Hayır, öyle bir şey olmayacak, hayır.
6: Baba, dövüşmeyi öğretir misin?
14: Beyzbol sopası da yeter.
17: Büyüyünce yumruklarını mı kullanacak?
7: Adrian, bunun kötü olacağını sanmıyorum. Birkaç sert yumruk atmayı öğretsem fena olmaz yani.
6: Tommy, sana dövüşmeyi baban mı öğretti?
14: Hayır, pek sayılmaz yani.
17: Tatlım, özel konulara girme.
14: Yok yok, hiç sorun değil. Aslında babam gerçekten çok içerdi. Arkadaşlarıyla dışarı çıkar, eve dönünce de odama girip beni döverdi. Annemi de döverdi tabii. Bunu defalarca yaptı. İleride büyüdüğümde babamı döveceğim diye düşünürdüm. 13 yaşımdayken okulda başım derde girdi. Babam beni bağlayıp öyle kötü kamçıladı ki bir hafta yürüyemedim. Kılımı bile kıpırdatamadım. İlk yere serdiğim adam babamdı. Ringteyken hala onu görüyorum. Evet. Bu hastalıklı bir durum.
7: Bak Tommy, en azından yere yıktığın bir baban varmış.
17: Evet.
7: Benim o da olmadı.
0: Bir gün babana patlatabilirsin.
7: Polly, bunu neden söyledin şimdi?
0: Ha? Hayatta kalması için gerekli.
7: Söylesene Tommy, bu akşam nerede kalacaksın?
14: Ben bulurum kalacak bir yer, sorun değil.
7: Yok yok, bak ne diyeceğim sana. Bodrum'da bir odamız var, orada
4: kalırız. Ben ne olacağım?
17: Biliyorsun, senin orada oğlun uyuyor.
7: O da dayısıyla kalır değil mi? Ha?
0: Mahremiyetim ne olacak?
14: Bakın, size yük olmak istemem. Kalacak bir yer bulabilirim.
7: Yok, konu kapandı. Sadece kısa bir süre için, o kadar. Tamam mı? Sorun değil, öyle değil mi evlat? Teşekkür ederiz. Dışarısı çok soğuk oğlum.
0: Çarşaf falan değiştirmem.
7: Sen çarşaf değiştirir miydin? Ha? Hey Tommy, neden gelmiyorsun? Sana yerini göstereyim.
17: Neden aşağı inip babana bugün ne yaptığını göstermiyorsun? Hadi.
0: Hey ufaklık, altını ıslatmıyorsun değil mi?
17: Çocuğu tanıyor musun?
0: Evet, sıkı vuruyor.
7: Adrian harika aşçıdır, biliyor musun?
14: Evet, öyle.
7: Bak Tommy, burayı düzenleme fırsatımız olmadı. Bir ara vakit bulup yapacağız artık.
14: Vay canına, işte bundan bahsediyorum.
7: Aman Tanrım.
14: Bunları neden
7: nedir
14: burada
7: bu
14: tutuyorsun?
7: Böyle? Bunu yapacak vakti nereden buldun? Hepsini kutudan çıkarmış üstelik. Bir de boyamış. Bunu ne zaman yaptın evlat, harika.
4: Okuldan sonra, önemli bir şey
7: bu,
4: değil.
7: Önemli değil
14: bu,
7: mi?
14: Harika, onu nereden buldun sen?
7: Bu mu?
14: Evet, çok güzel.
7: Teşekkür ederim, en sevdiğim eşyalardan biri. Mickey bana ölmeden önce vermişti. Rocky Marciano'nun kol düğmesi bu.
14: Ciddi misin? Evet. Gerçek Rocky Marciano.
7: Evet, Mickey'i düşününce aklıma geldi. Sana bir şey göstereceğim, gel. Uzun zaman önce bana dövüşmenin %90'ı beyin, %10'u vücutta biter demişti. Ve bu da doğruydu.
4: Dinle baba, bugün güzel bir kızla tanıştım.
7: Ciddi misin? Bu harika.
4: Diğerlerine göre daha...
7: Dur, konuyu değiştirme şimdi. Ama... Hemen gelirim. Tommy'ye birkaç şey sormak istiyorum. Şimdi söylesene, Orlando'daki en iyi arkadaşın kimdi?
14: Oklahoma'da.
7: Oklahoma'da.
14: Eric Adams.
7: Hayır, en yakın arkadaşının adı Korkunç Frankie'ydi. Korku bir dövüşçünün en yakın dostudur. Bunda utanılacak bir şey yok. Göreceksin, korku seni dinçleştirecek. Sana yaşama isteği verecek. Önemli olan kontrol etmeyi öğrenmek, tamam mı? Korku ateş gibidir, tamam mı? İnsanın içinde yanar. Onu kontrol edebilirsen seni ısıtır tabii. Ama o seni kontrol ederse seni ve çevrendeki her şeyi yakıp kül eder. Evet, bu doğru, her neyse. Bana öğretilen şeylerin özü buydu işte. İstersen ben de sana öğretirim bunları. Ne dersin?
14: Yani menajerim olacak mısın?
7: Kesinlikle. Hey, aile takılacak.
14: Harika.
7: Deneyelim bakalım.
14: Hey Rock, bana birkaç şey gösterebilir misin lütfen?
7: Elbette Tommy, bir sürü şey göstereceğim sana.
4: Hey zengin çocuk, bugün cebinde ne kadar para var?
6: Hiç yok.
4: Hadi sökül bakalım.
6: Hiç param yok dedim.
4: Acele et, acele et.
6: Acele et. Yemeğimi bitirmem lazım.
4: Açmış, yemek yiyecekmiş. Bunu ye. Tamam, aldım, hadi gidelim.
7: Peder Carmine! Hey! Peder Carmine!
14: Belki evde değil.
7: Rahipler evden çıkmaz.
18: Rocky!
7: Hey!
18: Önemli bir şey var mı?
7: Sizi fazla rahatsız etmek istemem peder.
18: Güzel, sevindim. Her şey yolunda mı?
7: Harika, her şey mükemmel. Peder, bu yeni arkadaşım Tommy Gunn.
18: Tanıştığımıza sevindim Tommy Gunn.
19: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
20: Servis geldi, çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye...
19: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
20: Servis geldi, çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun.

0: çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
12: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
11: Bir fırsat.
13: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Şimdi neden geldiğini söyle Rocky.
4: Şey diyecektim, Tommy de boksör ve ben de onun menajeriyim. Meşgul değilseniz bir iyilik yapar mısınız diyecektim. Menajer olarak başarılı olmam için bizi kutsayın diyorum. Bir de Tommy düşündüğüm gibi başarılı olsun, maçlarda sakatlanmasın. Bunu yapabilir misiniz?
19: Tamam tamam, hadi yaklaşın. Tanrı seni korusun. Bu dünyada, öbür dünyada ve de ringlerde.
4: Bunu yapmasına bayılıyorum. Teşekkürler peder, minnettarım.
19: Ne zaman istersen gel Rocky.
4: Tamam, kilisede görüşürüz.
19: Mutlaka gel. Melekler sana yardımcı olacak.
4: Tamam.
5: Bunu neden yaptın?
4: Yanında bir melek olsa fena mı olur canım? Gidelim hadi.
7: Merhaba Rock, nasıl gidiyor?
4: Harika, harika.
7: Yavaşla yoksa ceza keserim.
4: Bu Tommy Gunn şampiyon olacak.
7: Nasılsın Tommy?
3: Hadi. Şunun kafasını
4: atacak. Tamam, ayrılın, ayrılın, ayrılın.
3: Hadi.
4: Adam geleceksin. İplerden kurtul. Böyle devam et, tamam mı?
7: Çok çalışmam gerekiyor.
4: Hayır, hazırsın.
7: Hayır, bu adam beni öldürecek gerçekten.
4: Artık hazırsın.
7: Beni öldürüyor.
4: Mükemmelsin ben diyorum.
7: Kendimi zayıf hissediyorum. Çok zayıfım.
4: Dinle beni, yeter. Hayır. Dinle. Mickey bir kahramanla korkak arasında bir tek farkın kahramanın kararlılığı olduğunu söylerdi. Bu adam da korkmuş, ikiniz de korktunuz. Bodrum'da korku için söylediklerimi hatırla. Nasıl ateş gibi olduğunu, onu kontrol etmelisin. Yoksa seni yakar ya da onu yakar. İşe yaramasını sağla Tommy. Zarar görecek bir şey yapmanı istemem, anlıyor musun? Korku, korku ateş gibidir. Bırak volkan gibi olana kadar yansın. Açığını gördüğün anda adamın her tarafına patlat, tamam mı? Artık onu yenebilirsin.
7: Tamam, işini bitir.
4: Tek başına kaslar, evet, yetmez.

Yürek tamam, de lazım, evet. Tamam mı? Evet. Yürek ve ateş, yürek ve ateş. Tamam, şimdi kalk da dön. Unutma, ben omzundaki melek gibiyim. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Tamam. Şimdi git ve kazan. Hadi Tommy, vur. Vur. Sol, sağ. Vücuduna, vücuduna.

0: Hop. Et Yakala. Yakala. Allez. Hop. Patlat. Evet. Tempo. Vücuduna yönel Tommy. İşte böyle. Vur kaç. Vur kaç. Evet. Sen iyi misin? Hey, Tommy Gunn. Gizli silahların varmış bakıyorum.
1: Zaki!
2: On sekiz. On dokuz.
0: Evet, on oldu. Yapabilirsin. Devam et.
2: On oldu, yapabilirsin. Başardın, hadi kalk. Evet.
0: Seni yakaladım, işin bitti. Al bakalım. Tommy, bu şort benim için çok özel, biliyor musun? Aşağıdan, aşağıdan. Evet evlat. Patlat. İşte bu kadar evlat. Harikaydı.

0: Save him.
1: Evet. Woo! İşte seni yendim. Buna inanamıyorum.
0: Tabii ki yeneceksin.
1: Evet.
0: Çok hızlısın Tommy.
2: Alo Marlon. İyiydim. Bir fikrim. Sonunda Balboa'yı dövüştürebileceğiz.
3: Yine bekliyorlar.
4: Evet.
3: İstersen bir dolarım var.
4: Sende kalsın.
5: Yine mi hayır işleri tatlım?
6: Hey, çantanda ne var?
3: Beni rahat bırak.
6: Hey şapşal. Dur, neden cevap vermiyorsun? Dişlerine dökeyim de gör.
4: Dene bakalım.
5: Ne oluyor? Küçük ötlek aklını kaçırmış. Ne dedin sen?
4: Dene dedim.
6: Neler oluyor?
3: Hey! Dövüşmeyin! Ayrılın!
4: Hadi seni! Al gardını! Hadi!
6: Mümkün değil! Zaten onu sevmiyordum.
4: Galiba o bana ait. Bitirmek istiyorsan hadi bitirelim.
5: Bence hiçbir sorun yok. Görüşürüz.
3: Babana anlatacak mısın?
4: Evet.
3: Tamam hadi gidelim.
0: Güzel işte böyle. Tamam bir kere daha. Evet tamam tamam tamam. Bak kombinasyonlar konusunda harikasın ama yağmur sileceği gibi köşeden köşeye gitmeyi de öğrenmelisin. Böylece darbe yemezsin.
4: Baba,
0: yüzünde kombin olur. Tamam mı?
4: Hop. Montumu geri aldım bak onu geri aldım.
0: Ah bu harika evlat. Çok güzel harika.
4: O çocuğu mahvettim. Okuldaki herkes çıldırdı. Herkes.
7: Rakip evet. Soğumaya başlıyorum.
0: Tamiyle işim var benim. Teri soğuyor. Bak şimdi git annene de söyle. Hoşuna gider. Aferin sana. Tebrik ederim. Gerçekten. Hadi devam edelim.
8: Tata.
0: Evet iyi gidiyorsun. Devam et. Tamam hop hop hop.
8: Tata.
0: Tamam güzel devam et böyle. Güzel. Harika. Yukarı yukarı. Biraz daha yukarı.
9: Union King yeni dünya şampiyonu oluyor.
7: Sence şansım var mı?
0: Kesinlikle var. İki yumruğu ve yüreği olan herkesin bir şansı vardır. Yani sen de şanslısın.
10: Macau.
0: Devam et evlat. 9 oldu bir tane daha. Evet.
11: İndir şunu.
12: Evlat altın ellerim var. Seni biri yakalıştıracağım. Yarın bak bu Tommy.
13: Merhaba nasılsın?
12: Hadi gülümse. Harika bir hatıra fotoğrafı olacak. Hadi gülümse evlat. Aferin sana.
14: Çocuğa dikkat et.
11: Bitir işini Tommy.
12: Evet.

0: Tommy Gunn zirvede. Zirve gelirsen Malboğa'nın rüyasında bile göremeyeceği paralara dövüşürsün evlat. Zafere giden şımartılmalıdır.
1: Hadi, hadi, gel.
2: Dikkat et. Evet.
3: Knockout.
1: Evet.
0: Evet.
2: Evet. Harikaydın işte evlat, başardın.
1: İyi adamım, artık şampiyonluğa gidecek miyiz?
2: Gideceğiz, çok yakın.
4: Hadi buraya gel.
1: Kerem, nasılsın bebeğim?
5: Açın, buraya gel. 10 saniyede nakavtla kazanan boksör Tommy. Evet, sağ ol.
6: Tommy ne zaman şampiyonla dövüşecek? Evet,
2: önce bunu konuşmamız gerek.
1: Hadi işine bak. Rocky, o buna değmez ortak.
2: Ne diyorsun Poli, güzel dövüş.
1: Gemin battı Rocky, battı. He?
7: Yerden kalkamasın.
2: Yok yok, trafiğe takılmıştır. Çoktan gelmeliydi.
4: Neden gelsin?
2: Noel'de ailesiyle olmalıydı çünkü.
4: Belki de ailesi olarak görmüyordur.
3: Hayır, görüyor.
2: Adrian.
4: Evet.
2: Baksana şuna bir. Bunu ona vermek istiyorum. Ne dersin?
4: Hı? Yeterince verdin.
2: Hadi ama yapma Adrian. O da bize bir şeyler verdi. İkinci bir şansımız oldu. Ne dersin? Yapma. Bugün Noel.
0: Doğru. Sadece Amerika'da en iyisine sahip olur yaşarsın. Ama hep tepede kalmalısın.
8: Kimse ikincileri hatırlamaz.
4: Ben de hatırlamam.
0: Tamam. Boks komisyonundan kontrol ettim. Balboa ile aranda resmi bir anlaşma yokmuş, değil mi oğlum?
8: Doğru, yani sadece el sıkıştı.
0: Tommy, bak bu karmaşık bir iştir evlat. Gözünü açmalısın. Bunu sana söylememe gerek yok. Rocky'nin gölgesinde yaşamak zordur. Yani sana şey diyorlar, onun kuklası diyorlar.
8: Başkası senin kadar dayanamazdı bile.
0: Tommy bak, korkarım ki bu şekilde devam edersen fırsatlar elinden uçup giderken seyredeceksin.
4: Kesinlikle.
0: Tommy, daha büyük parayı alamadın. Sahip olduğum tepede yer alan rakiplerini yenmediğin sürece de alamayacaksın. Kontratlar bende oğlum. Bak bu karışıkmış, tamam mı? Ama en iyisini istiyorsan en iyisiyle devam et.
8: O zaman Rocky ne olacak
0: Rocky
8: yani?
0: Rocky yine seni çalıştırabilir. Tanrım, mükemmel iş çıkarmış. Tamam bak şimdi, burada tam 20 bin dolar var. Bunu avans olarak al. Kaslarından para kazanma zamanı. Mutlu Noeller evlat.
4: Mutlu Noeller.
2: Aa, televizyonu kapatın Edrin. Buna inanamıyorum. Lütfen hemen çatıya çık. Çatıya indi ve oradan doğruca aşağı düştü. Sence
4: çatımda
2: kim olabilir?
4: Çatımda rengeyi mi var?
2: Bilmiyorum. Boynuzlar. İnanılmaz. Sanki milyarlarca. Gel gel, hadi gel. Bakın bakın, burada kim var?
9: Bu tuhaf adamı bir ailen var.
2: Aşağı inene kadar Noel sona erecek. Hey Noel babayı alkışlayın. Hey.
10: Mutlu Noeller.
2: Yo. Hayır hayır, bu olmadı işte Noel babacığım. Ho ho ho diyeceksin.
10: Ha, arada ne farkı var? Geldiğim yerde yo yo yo diyorlar.
11: Galiba Noel babanın keyfi yok.
2: Hey. Noel baba, onca yoldan kızağınla onlara neler getirdiğini söyle hadi.
10: Kirli donlarım var.
2: Yanlış çuvalı almışsın.
10: Şişko şey, çekil önümden.
11: Bastığın yere dikkat
10: Noel
11: et.
10: Noel baba şuraya otursun. Söyle bakalım, uslu durdun mu?
11: Poli dayı.
10: Gel de dizime otur.
2: Evlat, Noel babaya ne istediğini söyle.
11: Çekiştirip duruyor, bir şeye ihtiyacım yok.
2: Yapma, Noel babaya gerçekten ne istediğini söyle hadi.
11: O Noel baba değil, o Poli dayı. Gerçekçi olalım.
2: Neden böyle konuşuyorsun? Güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Noel baba burada, her şey çok güzel.
11: Bu aptalca.
2: Yapma evlat. Aptalca falan değil. Noel baba buradaymış gibi davranmaya çalışıyoruz. Nesi kötü bunun yani, sonuçta bir oyun değil mi?
11: Buradaymış gibi davranmak istemiyorum. Onunla sen konuş.
2: Şu anda onunla konuşamam çünkü seninle konuşuyorum. Yani ailece vakit geçirmek gerçekten çok önemli değil mi yani? İyi vakit geçirip hep birlikte Noel havasına girmek ne kadar da güzel.
11: Niçin güzel? Hadi gidelim.
4: Rocky, arkadaşları burada. Bırak gitsinler.
2: Onun ne istediğini biliyorum ben.
11: Sen nasıl bilebilirsin ki?
2: Çünkü seni tanıyorum.
11: Beni tanıyor musun? Beni tanıdığını sanıyor. Hiçbir şeyi kutlamıyorum, tamam mı?
2: Hey, dur. Senin derdin ne ha? Neler oluyor? Bunu daha önce de yapardık. Hep eğlenirdik, öyle değil mi Adrian? Değişmesi gerekmez. Geçen sene ne kadar eğlendiğimizi yoksa unuttun mu?
11: Geçtiğimiz yıl geride kaldı. Sen de aynı değilsin.
2: Ne? Adrian ve ben nerede hata yaptım?
4: Gidip onunla konuş.
10: Böyle olacağını bilseydim, fırsat varken Miami'ye giderdim.
11: Konuşmak mı istiyorsun? Konuşalım.
2: Bak, biliyorsun birbirimize eskiden çok yakındık, öyle değil mi evlat? Seni seviyorum.
11: Hayır, sevmiyorsun.
2: Tabii ki seviyorum. Anlaşmamızı hatırlıyor musun? Birbirimize sıkı sıkı sarılıp kenetlenmiş parmaklar gibi olduk.
11: Hayır. Bizden vazgeçip Tommy ile sıkı sıkıya bağlanmaya karar verdim.
2: Aa, yapma böyle konuşma.
11: Neden konuşmayacakmışım? Sürekli Tommy şöyle, Tommy böyle. Artık kimse için vaktin yok. Benim de senin için yok.
2: Ne diyorsun? Başka biri gibi konuşuyorsun benimle.
11: Öyle olan sensin baba. Bir numara olduğumu söylemiştin ama yalandı. Bana ve anneme yalan söyledin sen.
2: Sana yalan söylemedim ben. Tami'nin yardımıma ihtiyacı vardı.
11: Benim de. Aldatmacalara gözümü açık tutmam gerektiğini söylemiştin ya.
2: Evet.
11: Dikkatli olmam gereken senmişsin.
12: Noel'imiz rezil oldu.
13: Nereye böyle?
11: Dışarı.
13: Ne zaman döneceksin?
11: Geç döneceğim.
13: Geç mi? Ne kadar?
11: Geç işte.
0: Mutlu Noeller Bayan Balboa.
4: İlgilen şu adamlarla.
0: Ohoho, Noel Baba'yı herkes selamlasın.
10: Yolunuzu mu kaybettiniz?
0: Tam tersine dostum. Nerede olduğumu çok iyi biliyorum.
10: Hey Rocky. Bil bakalım yemeğe kim geldi? Tommy Gunn ve yeni arkadaşları.
0: Yeni yılda yeni arkadaşlar.
4: Oh, yapma Polly.
0: Güzel ağaç. Etkileyeceğim.
2: Merhaba Tommy, nasılsın?
0: Hepinizin Noel'i kutlu olsun.
2: Anlamadım, ne oluyor?
0: Bak fazla kalmayacağım. Bunlar da hediyeleriniz, al bakalım.
2: Hediyeye gerek yok.
0: Bak çocuğa gerçekten büyük emek harcadın. Bu doğruya doğru şimdi. Şampiyonluğa yükselişini görmemek için kör olmak lazım.
2: Şampiyonluk mu?
0: Evet, doğru duydun. Seninle de çalışacağız. Sorunsuz, sürtüşme olmadan... Uyumlu bir çalışma olacak. Bu kaslardan para kazanma zamanı. Hmm. Tommy'nin seninle özel olarak konuşmak istediği bir şey varmış. Bense veda etmek zorundayım. Mutlu Noeller.
4: Mutlu Noeller.
10: Sonra görüşürüz.
4: Güle güle.
8: Üzgünüm, geç kaldım. Yemeği de unuttum.
2: Sorun değil. Adrian bir şeyler pişirdi. Ama soğumuştur şimdi. Yine de bir sandviç falan yapabiliriz.
4: Hayır, sandviç yapmak istemiyorum. Bu çok saçma. Tommy, onu buraya neden getirdin?
8: Benimle gelmek istedin. Rocky, uzatma, seninle biraz dışarıda konuşalım mı lütfen?
2: Tabii, elbette.
4: Geç kalıyoruz, onda orada olmalıyız.
13: Rocky.
2: Tamam, sorun yok. Evet Tommy, ne konuşmak istiyorsun?
4: Uzun bir yolculuk mu
8: evet.
4: olacak?
8: Söylesene ağa, ne diyorsun?
2: Nereden aldın bunu?
8: Duke verdi.
4: Tommy.
2: Bak, belki de bunu geri versen iyi olur diyor.
8: Bunu söyleyeceğini biliyordum işte. Geri mi vereyim neden? Dövüş tarzımı beğeniyor.
4: Neredeyse on oluyor.
8: Yetişeceğiz.
2: Sana ne yaptığını görmüyor musun Tommy? Dinle bak, aramıza bir şey sokmasına izin vermemelisin. Ne gerekiyorsa yapacağız.
8: Ne gibi? Adam sadece maç almaktan söz ediyordu.
2: Ona ihtiyacımız yok. Sonuçta zaten şampiyon olacaksın. O zaman bunlardan 10 tane alabilirsin değil mi?
8: Baksana Rock, ne zaman uyanacaksın? Kaçan fırsatı seyrediyoruz.
2: Ne fırsatı? Neden
8: o
2: bahsediyorsun sen? Ne
8: bak
2: fırsatı?
8: Rocky, böyle giderse eğer uzun süre bu fırsatı yakalayamayacağım.
2: Dinle, tamim,
8: mükemmel
2: bak.
8: Derecem var. 22 dövüş kazandım. Para nerede? Nerede? Bak Rocky, iyi para kazanamadık ve bu adam olmadan da kazanamayız.
2: Paradan bahsetmiyorum ben. Para kazanacağız tabii. Tabii'den bahsediyorum. Kendini satma diyorum. O adama ihtiyacımız
4: Değil
2: yok.
4: Duke mükemmel bir insan. Üstünü kapat.
8: Bırak şimdi bunları, tamam mı? Yarın onunla anlaşma imzalayacağım.
2: Bak, imzaladığın an onun malı olursun. Kontrolü elinde tutamazsın. Bu Hırsız ve gangsterlerle dolu kirli bir iş. Hayal bile edemezsin. İyi dövüşçüye sözler verirler. Kim gelirse dünyayı vaat ederler. Sonra da buruşturup çöpe atarlar. Bu işler böyle yürür. Dük gibi adamlar, onlar nedir biliyor musun? Vampirdirler. Senin karınla yaşıyor. Tommy bak dinle beni. Ben sana Mick'in bana yaptığını yapmaya çalışıyorum. Ben bu işin kirli yönlerinden uzak kalmaya çalıştım. Aynı şeyi sana da yapıyorum. Senin için öncelikle yapmak istediğim şey bu işte.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net! Kazancım net, sigortam net.
15: Haydi gel!
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Express içelim.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: İkisi birlikte çok iyi.
21: Tıpkı bizim gibi.
22: Pepsi ile hepsi güzel.
23: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
24: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Ben sen değilim. Sen de Mikdis. Bunun bir iş olduğunu ne zaman anlayacaksın? Bu iş için de gereken şey ne olduğunu biliyorsun işte.
6: Ne, beyin mi?
7: Bu mu? Onu sen söyledin, ben
6: değil. Bana beyinsiz mi diyorsun yani ha?
7: Duke bana şampiyonluk maçını aldı. Beni hala çalıştırmak istiyorsan çalıştır. İstemiyorsan çalıştırma. Ama benim dediğim olacak.
6: Tabii. Tabii.
8: Rocky! Rocky ceketini giy, donacaksın. Boş ver. O buna değmez.
9: Hayır, değer. Sadece kafası karışmış.
8: Neler olduğunu görmüyorsun.
6: Evet,
8: hayır.
6: Görüyorum. Duke tarafından kafeslenmiş.
8: Konu o değil. Sensin. Zamanı geri çeviremezsin. Buradayız ve bugünü yaşıyoruz Rocky.
6: Nerede yaşadığımızın farkındayım. Beni aptal mı sanıyorsun? Düşündüğüm kadar kafasız değilim. Bu kokuyu almadığımı mı sanıyorsun? Nerede olduğumuzu biliyorum elbette. Böyle yaşamak istemiyorum. Ailem için güzel şeyler istiyorum. Bunları değil, bunu istemiyorum. Buraya beynimi dağıttırıp işte Balboa civarda dolanan başka bir serseri desinler diye mi geldim sanki ha? Ben bunu ister miyim? İstemedim bunu.
8: Hayır, kimse böyle bir şey söylemedi.
6: Ben söylüyorum Adrian. Evet, ben söylüyorum. O çocuk ringdeyken benim yaptığımı biliyor musun? Kazanıyordum. O kazanınca kazanıyordum.
8: Kazanıyor muydun?
6: Evet. Bize saygı duymalarını sağlamak için son şansımdı. Bize saygı duymalarını
8: ben
6: istedim, tamam mı?
8: Ben sana saygı duyuyorum.
6: Bana saygı duyamazsın.
8: Ama duyuyorum.
6: Duyamazsın. Bana bunu söyleme.
8: İtiraz et, sen de duyuyorum.
6: Şu anda saygı duyulacak halde değilim.
8: Ringde yediğin tüm o yumrukları ben de aldım. Ne hissettiğini biliyorum. Evet, Tommy gibi biriyle birlikteyken yaşadığını hissediyorsun ama o sen değilsin. Senin gibi bir yüreği yok onun. O boksörlerin hepsini gücünle değil sen yüreğinle yendin. Mickey bunu biliyordu. O yüzden sen ve Mickey özeldiniz. Ama Mickey öldü. Ondan aldığın mirası bırakmak istediğin biri varsa oğlun olmalı. Oğlun kaybolmuş durumda. Sana ihtiyacı var. Sana yaşam enerjisi verdiğini biliyorum. Kazandığını hissettiriyor ama bizi kaybediyorsun Rocky. Aileni kaybediyorsun.
9: Çok üzüldüm. Başından beri. Ben vardık.
10: Sizi bilemem çocuklar. Ama benim buradan gitmem gerekiyor. Hey, sahile gitmeye ne dersiniz?
11: Evet, Noel'de sahil.
12: Harika olur. Tamam, peki oraya nasıl gideceğiz?
11: Nasıl gideceğiz de ne demek? Elimizi kaldırıp otostop yapacağız.
9: Hey sen.
11: Aa, olamaz, yine ne istiyor?
12: Seninle kalmamı ister misin?
10: Hayır.
11: Tamam, babamla benim de sorunlarım var, gidelim.
12: Ona vurmayacaksın değil mi?
9: Tabii ki vurmayacağım. Deli misin sen? Vay canına. Onu kullanmaya ne zaman başladın?
10: Bilmem, sen de içiyorsun ya.
9: Doğru, haklısın. Pek çok kötü şey yaptım ben.
10: E o zaman?
9: Nasıl desem? Galiba akıllandım.
10: Güzel. Belki ben de bir gün akıllanırım.
9: Bak, belki bu akşam ikimiz de akıllanmaya başlayabiliriz. Ne dersin?
10: Benim için endişelenme.
9: Buna mecburum. Sıkı sıkıya kenetlenmemiz gerekiyor evlat.
10: Peki ya Tommy? Onunla da bağlıydın.
9: Tommy. Haklısın. Artık o mazide kaldı. Bak ne diyeceğim. Bir süre önce bana aldatılma kelimesinden bahsettiğini hatırlıyor musun? Ha? Sana bir şey öğretmeye çalışıyordum ama aslında seni dinlemeliydim. Ben o sırada sen bana öğretiyordun ve ben akıllanmadım. Ve hatalar yaptım. Hem de bir sürü şey yaptım. Bunlar beni rahatsız ediyor. Birçok şeyi de unuttum. Ben sadece... Gel evlat. Tamam. Hatalarım oldu biliyorum ama yine de seninle dolaşmayı çok istiyorum. Sadece sen ve ben. Yemin ederim. Sadece sen ve ben olacağız artık.
10: Aile takımı mı?
9: Evet. Aile takımı. Hey evlat, bir şakaya ne dersin?
10: Evet, olabilir.
9: Tak tak.
10: Kim o?
9: Ton balığı.
10: Hangi tonlardan?
9: Kapı çalamayan şu şarkıdaki tonlardan.
10: Evet, iyiye gidiyorsun.
9: Evet evet, bu gerçekten iyiydi.
5: Pekala dostlar, kapıları kilitleyin, çocukları saklayın. Çünkü savaş zamanı geldi.
13: Tamigan tam Rocky Balboa tarzında bir öğrenci. Basın ona Clone Ranger lakabını taktı.
14: Sakin ol Rocky, sinirlenmeye değmez.
9: Konu o değil Polly.
5: İşte karşınızda turbo şarjlı. Makineli tüfek Tommy karşınızda. Ateşli.
13: Hayranları Tamigan'ın Rocky'yi bırakmasından hoşnut görünmüyor. Bu Tami için
14: ne olacaktı? O çocuğu kimse sevmiyor.
5: Diğer köşede ise 110 kilo gibi etkileyici bir ağırlıkta. Ve karşınızda dünya ağır sıklet boks şampiyonu, işte Union Kane.
9: Bence sanki iyi görünüyor.
14: Evet.
13: Hakem iki boksörü de ortaya çağırıyor.
9: Ama biraz da gergin görünüyor. Sanki biraz sinirli gibi. Apollo ile dövüşürken hissettiklerimi hissettiriyor bana.
14: Rocky, o senin gibi değil ve asla olamaz.
9: Hadi hadi, bırakın da maç başlasın. Hadi Tommy, sana öğrettiklerimi yap. İçeri, dışarı, aman yanlara yumruk yeme. Şampiyonluklardan uzak dur, kör müsün?
13: Tommy istersen dedi. Tami rakibine sarılıyor.
9: Gördüğü her şeye vuruyor bu.
14: Hadi Kane, haklı onu, bekleme.
9: Hadi Tami, derdin ne senin? Hadi hadi, böyle işte. Böyle. Böyle. İşte bu. Dikkat et kendini, koru. Yanlara git hadi. Geri ve ileri. Metronom gibi olmalısın. Kaç ve gel. İşte böyle, tamam.
13: Tami şampiyonu köşeye sıkıştırdı ve arka arkaya yumruklarla serserletiyor. Evet. Şimdi çıldırmış gibi vuruyor. Şampiyon kendini korumaktan aciz
9: mü
13: hale geldi?
9: Gördün mü? Her şeyi hatırlıyor.
13: Tami durmak nedir bilmiyor.
9: Hadi Tami, yanındayım. Öğrettiğim gibi yap. Şampiyon hadi geri ve ileri. Yanlara, yanlara. Ne hadi böyle. İşte böyle. Acıma ona.
13: Şampiyon roundu çıkaramaz. Üstüne gitmek istiyor ama şampiyon
9: hadi. Hadi evlat, bitir işini, sakın acıma.
13: Şimdi Tami'den oldukça sert bir yürüyor. Şampiyonun nefesi kesiliyor. Bu iş artık.
9: Evet, işte bu. İşte bu.
5: Evet. Geri çekin yerine. Bir, iki, üç,
13: dört,
9: beş,
12: yedi,
13: ağır bir yenilgi olacak.
9: Sekiz,
5: dokuz, on,
9: knockout.
5: Evet.
9: Evet. Evet.
13: Bir şekilde Rocky'nin öğrencisi Tamika.
9: Evet.
5: Hanımlar ve beyler.
13: Rakibinin
5: nakavta yenen makineli tüfek Tamika yeni dünya şampiyonu oluyor.
15: Tebrikler. Bu kesinlikle beklenmeyen bir zafer. Dünya şampiyonu oldun. Neler hissediyorsun?
16: Harika hissediyorum. İnsanların nesi var anlamıyorum ama...
14: Çünkü bu... şampiyon değilsin. Kınıntılarla avunan bir serserisin. Evet,
9: yapma Polly, onunla uğraşıp...
16: Ve bunu durma. Hak ettim.
9: Harika bir iş yaptın. Muhteşem.
5: O harika bir adam. Yaşasın kral.
16: Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bunu sağlayan ve beni şampiyon olabileceğimi inandıran adama teşekkür etmek istiyorum. Benim için şans meleği oldu. Bay George Washington Duke.
5: Evet.
13: Evet, işte başardı. Dünyanın yeni şampiyonu makineli tüfek Tommy Gunn oluyor. İnanın bu son hepimiz için gerçekten sürpriz oldu. Bu sonucu hiç kimse beklemiyor.
17: Tamam.
13: Seyirciler sonuçtan hiç memnun değil. Neredeyse hiç kimse yeni şampiyonu kutlamıyor ve lehte tezahürat etmiyor.
14: Fazla televizyon izlemek göze zararlı.
9: Benim gözlerim iyi Polly.
14: Tamam, benim kulaklarıma zararlı.
9: Tamam. Ey ufaklık, iyi maçtı değil mi?
10: Bak baba, gerçek şampiyon sensin ve bunu sana yaptım.
9: Öyle mi? Çok güzel.
14: Rocky, hadi bir şeyler içelim. Arkadaşlık edebilirsin. Hadi gel.
8: Evet, iyi fikir.
9: Polly ile gitmende sakınca var mı?
10: Televizyon seyredersem
9: yok. Tamam, seyredebilirsin tabii. Ama fazla geç yatma. Kemiklerinin büyümesi lazım.
10: Tamam.
9: Tamam. Ah. Ne dövüştü değil mi?
8: Evet, öyleydi.
9: Tanrım.
8: Yüreğin dışında ona her şeyi verebileceğini söylemiştim.
9: Aa, sorun değil Adrian, ciddiyim.
8: Öyle mi?
9: Evet, sorun değil. Ey, evlat, geç saatte yatma olur mu? Ne dövüştü.
8: İyi misin?
9: Evet, evet. Fazla geç kalmam.
8: Tamam.
9: Görüşürüz şampiyon.
8: Evet, evet. Polly dayıyla iyi eğlenceler.
9: Teşekkür ederim.
8: Evet.
18: Hanımlar baylar, en genç ağır split box şampiyonunu sunmaktan gurur duyuyorum. Makineli tüfek Tommy Gunn.
6: Evet.
18: Evet.
6: Sence maçı kolay mı aldın?
7: Evet, darbe aldım ama yaralanmadım. Şampiyon olmaktan
6: i̇şte
7: mutluyum.
6: Evet.
19: Tommy, bunun şampiyonluktan çok sıradan basit bir boks maçı olduğunu düşünmüyor musun? Sonuçta terlemiş gibi değildin bence.
18: Evet, evet, çok dikkatlisiniz bayım. Union Kane kendini pek iyi hissetmiyordu. Ama Union tam formunda olsa bile makineli tüfek yine aynı
6: şey yapardı. Biraz rahatsız mı? Ölü gibi dövüşüyordu. Boş versenize.
20: Kane kağıt üstünde şampiyondu, tamam mı?
7: Ne diyor bu adam? Kağıt şampiyon mu?
6: Bu unvanı Balboa'dan yumruğunun gücüyle kazanmış.
18: Ya şampiyonu rahat bırakın. O yumruklarıyla kazandı.
21: Tommy, Rocky'nin gölgesinden çıkabilecek misin?
7: Ben unvanı kazandım. Daha ne istiyorsunuz?
20: Ne yapman gerektiğini söyleyeyim sana. Gerçek bir rakiple dövüşeceksin.
7: Bu gece en iyi
6: olanı. En iyi mi? Oh. O adam bir serseriydi. Ringe çıkmayı hak etmiyordu.
18: Baylar, dur. Konudan uzaklaşıyoruz. Kane resmi şampiyondu. Sıradaki...
6: Puanlama sisteminin değiştirilebildiğini biliyoruz. Tommy Gunn ikinci sınıf bir boksörü yendi. Çenesi o kadar çok dağılmıştı ki avize gibi parçalandı.
18: Bu adam gerçek şampiyon olduğunu kanıtlayacaktır, görürsünüz.
6: Birkaç dövüş kazanabilir ama asla Rocky gibi olamaz.
18: Tamam, Rocky Balboa değil o. Yani sadece bir Balboa olduğunu kabul edelim. O da halkın şampiyonu. Ama zamanla Tommy Gunn da onun yerini doldurabilir. Sıradaki soru, hadi devam et.
20: Bunu Kane...
6: Rakibimle her yerde dövüşürüm.
20: Öyle mi? Doğru. Peki gerçek bir boksörle ne zaman dövüşeceksin?
18: Evet. Baylar, bu kadar.
7: Evet, tamam, yaparım. Bunu yapabilirim. Evet, kesinlikle. Evet, doğru.
22: Sana bir şey söyleyeyim. Bir dahaki maçta ön sıradaki kızın saçlıyı seç. Daha ucuz olduğunu duydum.
18: Tamam, her neyse. Tommy Gunn'ın bir sonraki
7: müsabakasında bak, görüşeceğiz.
18: Görüşmek üzere. Hadi.
7: Balboa daha iyi dedin. Buna gerçekten inanıyor musun?
18: Tabii ki. Böyle şeyler burada kalır. Yürü. Yürü.
7: Neler oluyor böyle? Şampiyonluğu kazandım ama serseri olduğumu düşünüyorlar. Neden bana yardım etmedin?
18: Asıl ne diyorsa haklıdır evlat.
7: Haklı mı? Balboa kadar iyiyim. Lanet olası bir klon olarak tanınmaktan da bıktım artık.
18: Dinle tabii. Bak, basınla dövüşemezsin. Onlar
7: lanet olsun.
18: Balboa akıllarında olduğu sürece asıl şampiyon o. Ringlerde çok savaş vardı adam.
7: Kabul et, onun gölgesindesin. Adamın da öyle konuşuyor işte.
18: Bak, hak ettiğin saygıyı kazanmanın tek bir yolu var. Çıkıp Balboa'ya meydan okumak. O da, duydun mu beni?
7: Haklı. George hemen bir maç ayarlayabilir.
18: Bu en büyük dövüş olur dostum. Öğretmen öğrenciye, yaşlı aslan genç aslana karşı. Ancak bu şekilde huzura kavuşursun. Eldivenlerini taktığın sürece basın o adamın efsanesiyle peşinde olacak. Onu ringe çıkartmalısın. Yoksa sorular devam edecek. Hayatının kalanında onu yenebilir miydim, yeterince iyi miydim diye soracaksın. İnsanlar bir kopya olduğumu ya da tenimin rengi yüzünden fırsatı yakalamış bir sahtekar olduğumu mu düşünüyor diyeceksin. Sürekli, duydun mu? O adamı dövüşe zorlamalısın Tommy Gunn. Kabul etmezse ona hakaret et. Onu köpek yerine koy. Onu aşağıla, ringe çıkması için ne gerekiyorsa yap. Çünkü tek çözüm bu dostum.
9: Pekala, fırlat bakalım. Gümüş silindire gidiyor. Şimdi de yerde. Endi bu yüzgeçler çalışmıyor.
2: Ama kira servete mal oldu.
9: Endi yapma Endi. Farkında mısın bana servete mal oluyor.
2: Bu da ne böyle?
18: Rakip Balboa. Dışarıda seninle konuşmak isteyen biri var hadi. Rakip Balboa.
14: Kim olduğunu anladın değil mi?
9: Evet sesi tanıdım.
3: Raki yardım ister misin?
9: Hayır bu pasta yeme yarışması değil.
14: Bak sokakta kim var?
9: Tami burada ne yapıyorsun? Şu anda kutlama yapman lazım.
7: Sana meydan okuyorum. İstediğin zaman istediğin yerde.
9: Dövüş mü?
7: Doğru evet.
9: Yanına bir sürü adam alıp seninle dövüşmemi mi istiyorsun? Bunun anlamı bu mu şimdi?
7: Evet ben kimsenin robotu falan değilim tamam mı? Oğlu da değilim. Kabul ediyor musun yoksa kaçıyor musun?
14: Hiçbir klası yok. Boş ver Rocky. Hadi gidelim. Hiçbir klası yok. Hadi.
9: Canınızı sıkmayın olur böyle şeyler. Boş ver.
2: Ne oldu? Rocky'ye mi sataştı?
14: Sinirlendin mi?
9: Sinirlenmeme değecek biri değil. Bilardo falan oynamak ister
7: misin? Hey! Seninle konuşmam daha bitmedi.
9: Bak sana söyleyecek başka lafım yok Tommy. Sadece iyi olmanı istemiştim.
7: Ne demezsin bu... aslında para için bu iştesin.
9: Para mı?
7: Evet ayrıca insanların bana robot demesinden sıkıldım.
9: Sen bunu şimdi para için yaptığımı mı düşünüyorsun öyle mi? Kardeş gibi olmalıydın. Farkında unutmayın, değilsin ama seni aldatıyorlar. Tamam, sürekli, o adam seni yem olarak kullanıyor. Sonra. Bizi ringe çıkarmak istiyor. Para kazanmak için dövüşmemizi istiyor. Tek derdi para. Ne seni umursuyor ne beni. Anlamıyor musun bunu?
18: Peki yani bu kadar masal yeter. Hadi gerçeklere dönelim. Rocky Balboa, Tommy'nin meydan okumasını kabul etmeye hazır mısın?
17: Tommy. İşler biraz kızışıyor.
7: Hey.
17: Ha? Ne oluyor? Hadi gel biz içeride.
7: Her zaman hazır.
14: Sen bir pisliksin. Bunun farkında mısın ha?

0: This place, it stays with me.
1: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Rize turist çayı 259 lira. 5 litre hayat su 43 lira. Ucuz.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
7: Kalp damar ilaçları da var.
8: Reçetesi nerede?
9: Meyve yasak, komple yasak.
10: Hiç getiremezsin,
11: haberim yok.
9: Tamam, onları da bırak.
12: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
13: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
14: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
15: Ara. Oo, aferin.
2: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, sigortam Net.
18: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
19: Yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
19: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank kartıma din.
10: Bu iş seni ilgilendirmez.
15: İlgilendirmez mi?
6: Tamam Poli, boş
15: beni
6: ver.
15: İlgilendirmez mi?
6: Hadi gidelim,
15: evet,
6: boş
15: senin ver. İçin kan kustu. Seni hadi, kendi tamam, ailesinin önünde git. Tuttu. Sen tamam, de o serserileri getirip gururuyla oynuyorsun ha. Sana bir fırsat verdi. O gerçek bir şampiyon. Sen bir iyisin. Suratını dağıtmadan defol. Defol git buradan.
6: Tommy.
15: Defol.
6: Tommy.
15: Ne oldu?
6: Poli.
15: Ne oldu? Ha? Ne oldu?
6: Çıkart hadi. Bırak. Elini o serseri için mi kıracaksın yani?
15: Poli iyi misin? Dokunma.
0: Onu sokakta bırakmalıydın.
15: Bırak beni.
6: Hadi çıkar onu buradan çabuk.
15: Çek elini üstümden.
11: Burası kavga edilecek yer değil.
15: Hadi çek elini üstümden dedim.
6: Ne yapıyorsun? Yürü.
15: Bırak beni.
8: Onu yere serdin güzel. Neden beni de sermiyorsun?
6: Yok. Bak dinle. Tommy Gunn sadece ringlerde dövüşür. Gidelim buradan.
8: Benim ringim dışarıda.
15: Öyle mi?
0: Yapalım
6: Tommy, hayır. Bırak beni. Tommy'yi tutun.
11: Çekiştirmeyin. Hayır.
15: Hadi.
6: Tommy saçmalama, gel buraya.
15: Lakin dikkatli ol. Bir kalleşlik edebilir. Merak etme, yanındayız.
6: Balboa sokak dövüşçüsü. Sense ödüllü bir boksörsün. Sakın yapma.
15: Sen benim sahibim değil Sammy. Kimse sahibim değil.
6: Tamam, sakin ol.
15: Hiç kimse.
20: Sakin ol.
15: Sadece saygılı mı yapma?
8: Güzel geldi al. Şu hadi
15: bitir işini Rocky.
8: Seni sevmiştim. Biliyor musun? Seninle her zaman böyle olacaktık Tommy. Anlıyor musun? Bunun içine ettin. Sen.
21: Dayağı hak etmişti.
15: Çocuk nankörün teki.
6: Gördün mü Tommy? Şanslı yumruktu o. Ama sana söyledim. Asla sokak dövüşçüsü gibi davranma dedim sana. Hadi gidelim buradan.
22: Her zaman şampiyonluğun Rocky. Hey!
6: Dikkat et.
22: Ne yapıyorsun ha?
23: Arkadan vurmaktan iyisin.
8: Arkanı kolla.
6: Dikkat etsene Tommy. Ne oluyor orada?
24: Anne, anne, babam televizyonda dövüşüyor.
11: Ne?
23: Hadi, gel bakalım hadi. Hadi, hadi lan. Hadi. Gerçek hasta kimmiş ha?
6: Hadi.
23: Hadi. Ne oldu? Sustun. Hadi. Hadi bak. Hadi.
22: Gel. Hadi Rocky, ayağa kalk.
23: Gel sen.
22: Hadi.
23: Rocky, ayağa kalkman lazım. Hadi kalk bakalım. Gelsene Balboa. Hadi.
22: Rocky Balboa.
23: Kalk.
22: Hadi.
8: Makav. Ölürsün.
23: Yatıp durma. Adamla sıkı dövüş. Gel bakalım. Ayağa kalk. Yatıp durma.
22: Hadi.
23: Adamla sıkı
22: gel
23: dövüş.
22: Seni.
23: Hadi bal. O makine değil. Daha gong çalmadı. Ayağa kalk bir serseri. Çünkü seni seviyorum.
6: Gidelim buradan hadi. Hadi. Yürü gidelim hadi. Bırak hadi. Hadi evlat yürü gidiyoruz.
8: Hey Tommy! Daha gong sesi duymadım.
6: Hayır, sakın bu oyuna gelme. Hadi gidiyoruz.
8: Bir round daha.
15: Hayır, sakın gitme.
6: Tommy, ne yapıyorsun?
15: Hayır.
6: Gel buraya.
15: Buna ihtiyacın yok.
6: Kaybedersen bitersin.
15: İki bir round daha, gel.
6: Çekmeyin artık, kapat şunu.
15: Bu sefer ringden atmayacağım. Salonun dışına fırlatacağım.
8: Bir round daha.
15: Hadi Rocky! Hadi!
22: Bitir işini Rocky!
8: Gel tabii gel. Hadi gel. Oo!
6: Hayır!
8: Hadi.
15: Hadi.
8: Gel abi, gel.
6: Dokunursan dava açarım sana.
22: Bitir işini Rocky.
6: Ne yaptığını zannediyorsun? Kalk hadi, kalk bitir işini.
22: Tebrikler Rocky.
11: Hadi baba, onu yenebilirsin.
6: Dövüş hadi sen. Dövüş.
11: Eski ver, şaşır.
6: Her şeyini kaybediyorsun. Dövüş hadi.
24: Hadi baba, delir şunu.
6: Karşılık ver ona serseri. Karşılık ver.
24: Hayır! Hayır! Rocky!
6: Evet, işte böyle vur. Vur hadi.
24: Hadi baba, devir şunu. Hadi baba, hadi. Evet, indir onu, hadi. Bitir işini.
13: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Edwin, sen haklıydın. Hep haklıydın.
6: Lanet olsun. Ancak Amerika'da olur.
14: Hadi gel.
6: Hey Rock. Serseriyi saf dışı bıraktın ha.
24: Yapma Rocky.
6: Dokunursan dava açayım. Hadi serseri. Dokun da dava açayım.
13: Ne davası açacaksın?
16: Rocky, nasılsın evlat?
13: Nasılsın peder?
16: Seni kusuyorum.
13: Bunu yapmasına bayılıyorum.
16: Rocky.

0: Koş hadi.
1: Acele et, geç kalacağız.
0: Koş bakalım köy yumurtası. Yakaladım.
1: Hadi ama daha iyisini yapabilirsin.
0: İmkansız. Anlamıyorum. Sanki bu basamaklar her sene daha da uzuyor. Tanrım. Şuna bak. Bu burada olduğu sürece güvercinlerin konabilecekleri bir yer olacak. İnanamıyorum. Benim için her şeyin başladığı yer. Bu basamakları çok indim çıktım
1: baba,
0: ben. Evet.
1: Baba.
0: Çok
1: geç
0: zordu.
1: Kalacağız.
0: Evet, doğru ya. Dur biraz. Kulağındaki ne öyle?
1: Ne var?
0: Bir yere çarpmışsın da sonra şişmiş gibi.
1: Ne şişi?
0: Bu şiş.
1: Teşekkürler baba.
0: Hak etmiştin. Doğduğun için teşekkür ederim evlat. Teşekkür ediyorum sana. Teşekkür.
1: Ne diyorsun? Yeni küpem.
0: Şey aslında her zaman bir kızım olsun istemiştim biliyor musun?
1: Neden bahsediyorsun?
0: Hey vurma vurma, her yerim zonkluyor zaten. Şuna bak, gördün mü? Bu basamaklardan ben 20 yıldır çıkıyorum. Bu binada değerli resimlerin olacağı hiç aklıma gelmezdi doğrusu.
1: Bak baba, öğrenmenin yaşı yoktur.
0: Evet olabilir.
1: Picasso'yu seveceğine eminim.
0: Aslına bakarsan ben herkesi severim.

0: reklam ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Ben Feyyaz.
8: Bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın. Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem. Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
11: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
10: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve...
0: sevince... Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel...

0: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet!
3: Aman tanrım!
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Yakındaki bir caddeden meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
5: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
4: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanına yaklaşıyor.
5: Bir dakikanız var mı?
6: Tabii ki.
5: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
6: evet,
5: da.
6: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
5: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür
6: evet.
5: Film yine de trafik ışıklarını
6: evet.
5: Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
6: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
5: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
6: evet,
5: az önce sizin için ölçtüğüm.
6: İçeriden ölçmüştü.
5: Bunu çıkarabilir misiniz?
6: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
5: Bunu burada halledebilir misiniz?
6: Olur.
5: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
6: Evet.
5: Şimdi oraya gidebilirsiniz
6: tamam.
5: Ama gitmeden önce
6: sökerim.
5: O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
6: Bana uyar tamam.
5: Tamam mıyız?
6: Anlaştık.
5: İyi günler.
6: Teşekkürler.
5: Hoşça kalın.
4: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
7: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktım. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
8: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

0: beyler. Dünya boks tarihinin en önemli karşılaşmasına hoş geldiniz. Ülkemizin büyük gururu Ivan Drago, Amerika'nın rakibiyle
1: karşılaşacak. Şu anda Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'dayız. İtalyan aygırı Rocky Balboa, Rus rakibi Ivan Drago ile dövüşecek.
2: Seni parçalamam gerek.
1: Son da bu. Ivan onu köşeye sıkıştırdı. Rocky'nin başı şu anda gerçekten dertte.
3: Onu öldürecek.
1: Drago, Rocky Balboa'ya vurmaya devam ediyor.
4: Acıyor.
1: Rocky ard arda darbeler alıyor. Rocky yaralandı. Drago'nun sert yumruğu Rocky Balboa'yı ringin öbür ucuna fırlattı. Rocky şaşkın.
4: Ayağa kalk hemen.
1: Dövüş şu ana kadar tek taraflı sürüyor. Drago'nun sert yumruğu Rocky'yi sersemletiyor. Biri ölmeden maçı durdursalar iyi olacak. Rocky ard arda yumruk yedi. Tamamen tükenmiş durumda. Bir sol kroşeyle yere seriliyor. Ard arda yumruk yedi. İnanılmaz bir irade. Rocky büyük bir güçle direniyor. Rocky Balboa şu ana kadar Ivan Drago'dan sıkı yumruklar yedi. Yüzü kan revan içinde.
3: Orada neler oluyor?
5: Onu üç kişi gibi görüyorum.
3: Sen de ortadakine vur.
4: Sen de ortadakine vur o zaman.
1: Rus'un kaşı açıldı.
4: Öyle devam et aferin.
1: Güreşçi gibi mindere düştüler. Bu artık bir sokak kavgası. Moskova'da kural yok.
4: Tüm yüzünle, sahip olduğun her şeyle. Hayatın buna bağlı Rocky.
1: Rocky Balboa'dan arka arkaya sert yumruklar. İnanılmaz. Rocky Balboa imkansızı başardı.
6: Evet.

0: Böyle bir şey görmedim. Bu işi şampiyonlara yaraşır bir şekilde başardın. Ve herkes seninle gurur duyuyor. Özellikle de Apollo.
1: Hey Tony.
0: Evet dostum, bir şey mi lazım?
1: Adrian'ı çağır.
0: Hey. Hey Polly.
2: Rocky.
1: İçerisi boş mu? Herkes dışarıda mı?
2: Evet, dışarıda. Her şey yolunda mı? Ne oldu? Neyin var?
1: Mick'in ne dediğini hatırlıyor musun? Bazen öyle sert dövüşürmüş ki içinde bir şeylerin parçalandığını ve öleceğini hissedermiş. Öyle anlarda meleklerin onu almaya geldiğini düşünürmüş. Evet.
2: Rocky, beni korkutuyorsun. Neler oluyor?
1: Edwin, yapamıyorum.
2: Ne yapamıyorsun?
1: Ellerimin titremesini durduramıyorum. Hiç böyle hissetmemiştim.
2: Doktora görünmen gerek lütfen.
1: Sadece eve gitmek istiyorum.
2: Hayır, bir doktora görünmen gerek.
1: Çok yorgunum. Sadece eve gitmek istiyorum. Yalnızca yorgunum.
2: Tamam.
1: Eve gitmek istiyorum, tamam mı?
2: Tamam. Tamam.

0: Edwin, oğlan nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Onları göremiyorum. Junior nerede? Burada değil mi?
1: Baba, baba.
0: Ah, işte oradaymış. Ne haber şampiyon, nasılsın sen? Annene de merhaba de.
1: Merhaba anne.
2: Tuttun mu?
1: Merhaba Poli dayı. Nasılsın baba?
0: Birkaç yeni dişim var. Okul nasıl?
1: Onur listesine girdi.
0: Ah, çok güzel.
1: Merhaba. Aferin. Dans havaalanı güvenlik. Eve hoş geldiniz. İçeride basın toplantısı düzenlendi.
3: Rocky, Rus halkına karşı neler hissediyorsun?
0: Bence iyi insanlar, hatta mükemmeller. Ne dediklerini çoğu zaman anlamasam da ne demek istediklerini biliyorum.
3: Bayan Balboa, Rusça öğrendiniz mi?
1: Rusça öğrendim.
4: Rahatça, hoşça kal diyebiliyor.
0: Yapma.
5: Rocky, maçtan sonra sağlık sorunun olduğu söyleniyor.
0: Sağlık sorunu mu?
3: Hayır, bunlar sadece söylenti. Şu anda sağlığı mükemmel durumda. Moskova buradan farklı mı?
6: Rocky, Amerikan Tabipler Birliği kısa süre önce boksun yasaklanmasını istedi.
0: Evet.
6: Doktorlarla aynı fikirde misin?
0: Evet, evet, kesinlikle. Bence de doktorlar asla dövüşmemeli.
7: Bu harika bir cevaplı şampiyon. Haklısın. Doktorlar ringin dışında kalmalı. Asla dövüşmemeliler. İşte karşınızda Rocky Balboa. En eğlenceli şampiyon. Amerika'nın Rocky Balboa'sı. Nasılsın? Nasılsın dostum? Ben George Washington Duke. Bir numaralı organizatör. Amerikalıların ve Rusların şampiyonu. Rocky Balboa'ya hoş geldin diyorum. Şimdi soruların biraz dışına çıkıp basının önünde sana ilginç bir şey teklif etmek istiyorum. Bu şehirdeki herkes, hatta özellikle spor dünyasındakiler, ülkedeki en önemli organizasyonları benim düzenlediğimi çok iyi bilir. Şimdi hazır basın da buradayken, senden burada bulunan şu gence, yani Union Kane'e bir fırsat vermeni istiyorum. İşte karşınızda Union Kane, dünya arsıkta şampiyonluğu için sana meydan okuyor.
8: Balboa, unvanını alabilmek için fırsat ver.
3: Meydan okumak için doğru zaman mı sizce? Adam uçaktan yeni indi.
7: Zamanlama hayatın özüdür hanımlar ve baylar. Şu kağıtta yazılı olanlar bugüne kadar bir şampiyona sunulan en büyük garantidir. Ve burada Konya'da düzenlenecek Tokyo'da zincirleri kırmak adında muhteşem bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Amerika'daki insanların zincirlerini kırıp sefaletten kurtulmak için bu organizasyonda bir araya gelmesi sizce de harika olmaz mı? Bunu sadece...
3: Affedersiniz, affedersiniz. İzninizle kocam emekli oldu. Kanıtlaması gereken hiçbir şey kalmadı.
9: Durun biraz, durun, durun, durun. Hey Rocky, buna cevap vermenin bir tür sorumluluk olduğunu düşünmüyor musun yoksa söyler misin?
7: Onu yanıtlamalısın.
9: Bu profesyonel bir teklif. Daha sonra değil, şimdi yanıtlayacaksın. Hadi.
0: Önce biraz dinlensem diyorum.
8: Öyle bir yumruğun tadına bakmamışsın.
7: Söylesene, bu ne anlama geliyor?
9: Hayır, hayır, bu yeterli değil. Cevabını öğrenmemiz gerekiyor.
0: Bunu düşünmem lazım. Her neyse, herkese uçuşumun güzel geçtiğini söylemek istiyorum.
9: Yapmayın, duymamız
0: Edwin,
9: gerekiyor.
0: Yanımda olmasaydın bu kadar başarılı olmazdım. Hep destek oldun bana. Oğlum, senin varlığında sanki yeniden doğuyorum ben. Bir de...
9: İyi ama emekli oluyor musun yoksa olmuyor musun?
0: Beni bağışlayın beyler, eve gitmek istiyorum.
9: Bize yazabileceğimiz bir şeyler söyle.
0: Hepinize teşekkür
9: söyle.
0: Ederim.
9: Gitme, gel buraya.
10: Merak etme. Onu yakalarız. Yakalarız.

0: Biliyorum, gerçekten harika. İşte bu. Özlemişim. Yemin ederim burayı bir daha asla terk etmeyeceğim. Hey, dans etmek ister misin? Yaşlı kocanla hoş geldin dansına, ne dersin bakayım?
1: Ha, saçmalama, burası buz gibi.
0: Size hemen ısıtırım hanımefendi. Hadi dans edelim, şarkı bitmek üzere. Beğendin mi?
1: Dinlenmelisin.
0: Evet, biliyorum.
1: Yoruldum,
0: belki
1: gidelim.
0: De seni yukarı çıkartıp park saatini kapatmam lazım.
1: Sana çeyrekliğe patlar.
0: Çok ayıp Edrin, böyle konuşmayı nereden öğrendin?
2: Polly dayı, babam biraz tuhaf değil mi?
3: Sadece birkaç sağlam yumruk yedi.
0: Artık benden daha iyi espri yapıyorsun Edrin. Ne oluyor? Birileri yaşlı adamı mı çağırdı? Bunu sen mi yaptın bakayım ha? Uyku vakti geldi evlat, hadi.
2: Baba, evet. Kemikler geceleri 3 kat daha hızlı büyürmüş, biliyor muydun?
0: Hayır ama buna benzer bir şey duymuştum. Bu ben miyim?
2: Aa evet.
0: Mükemmel.
2: Sensin.
0: Mükemmel. Neyim ben?
2: Evet.
0: Balık mı tutuyorum burada?
2: Evet, doğru.
0: Çok güzel, çadıra bak çadıra. Ama yanlış hatırlamıyorsam balık daha büyüktü değil mi?
2: Aa aslında daha küçüktü.
0: Her neyse.
2: Küçüktü.
0: Hadi yatağa bakayım. Sağlıklı olmak için uyuman lazım. Bunlar harika. Böyle çizmeyi nereden öğrendin? Parmaklarında bunları yapabilmen gerçekten harika. Aman tanrım. Şuna bak. Kim bu?
2: Madame Dupont. Fransızca öğretmenim.
0: Sahi mi? Gerçekten Fransız'a benziyor. Yerinde olsam annene göstermezdim. Fransızcası pek iyi değildir. Neyse, şunun üstünü örteyim de ben. Hadi şampiyon, yatma zamanı. Bak ne diyeceğim. Biraz Fransızca biliyorum ben. Tak tak.
2: Kim o?
0: Madam.
2: Hangi madam?
0: Ah, ayağı kapıya sıkışan madam.
2: Berbat bir espri.
0: Üstüme gelme, deniyorum işte. Her konuda iyi olmak zorunda değilim değil mi? Oo, nedir bu?
2: Ne?
0: Bak kulağında ne buldum? Rus parası. Kulağın kumbara gibi yani. Neyse, artık uyuman gerekiyor. Hadi bakayım.
2: Baba.
0: Evet.
2: Hatırlıyor musun? Varlığına yeniden doğduğunu söylemiştin.
0: Evet.
2: Ne demek istedin?
0: Şey, benim gibi yokluktan gelmişsen ve 3 öğün aç gezmişsen ne demek istediğimi anlarsın. Hayatın bir A bir de B yüzü var değil mi? Ben daha çok B yüzünü gördüm oğlum ama sen tüm fırsatları yakaladın. Sahip olamadığım şeyleri sen de görünce bunları senin gözünden yaşadığımı hissedip tadını çıkarıyorum işte. Her şeyi baştan yaşıyor gibiyim, anlıyor musun? Şey, yüzüme baksana. Rakun'a benziyor muyum?
2: Evet, biraz.
0: Rocky Rakun gibi.
2: Evet, birazcık.
0: Hayır.
2: Biraz benziyorsun.
0: Ciddi misin? Sen bir de vuran adamın eline halde geldi, onu düşün. Pekala. Hadi bakalım, iyi uykular. Görüşürüz.
2: İyi geceler. Baba.
0: Evet.
2: Dönmene çok sevindim.
0: Teşekkür ederim. Ben de. Yarın oynarız, tamam mı? Belki İngilizce öğretmenini gösterirsin.
2: O da çok çekici.
0: Hadi canım.
2: Evet.
0: İyi uykular evlat.
4: Yaptığından dolayı kötü şeyler hak ediyorsun Polly. O para senin değil, Rocky'nin de. Bunu başınıza
3: sen açtın. Kriz mi çıkarmak istiyorsun ha? İstediğin bu mu? Hataydı, tamam. Böyle olacağını bilemezdim.
4: Bana arkanı dönme. Farkında mısın? Hayatımızı mahvettin. Buna basit bir aptallık denebilir mi? Polly! Polly, ne yaptığının farkında mısın? Sorunun ciddiyetini anlıyor musun?
3: Anlıyorum,
4: bana
3: tamam
4: bir cevap
3: mı?
4: Ver.
3: Nasıl
4: ne yapacağız?
3: Berbat bir şey olduğunun farkındayım. Anlıyorum. Parayı muhasebeciniz çaldı, ben değil. Ben sadece doğru olduğunu sandığım şeyi yaptım. Benim üstüme atma. O adamı senden çok ben gebertmek istiyorum.
0: Edrin, neler oluyor?
3: Yaptığını gördün mü? Her şeyi üstüme atıyor.
4: Ay yapma Polly, sakın beni suçlama.
0: Söylesene, ne yaptın Polly?
4: Muhasebeciye vekaletle ne? Tam yetki vermiş.
3: Dinle. Ben kimseye bir şey vermedim. Bir mektup yollayıp Rusya'da kaç ay kalacağımızı sordu. Beyanname için Rocky'nin imzası lazım dedi.
4: Sen beyanname değil, vekaletname göndermişsin Polly.
3: Hırsız olan o. Ha, bir şey içmem lazım. Rocky, yemin ederim bir kuruşunu bile çalmadım.
0: Edrien, neler oluyor? Ha?
4: Gitti.
0: Ne gitti?
4: Para, paramız, her şey, hepsi gitti.
5: Pauline'in sana imzalattığı o kağıt vergi beyannamesi değilmiş. Yüksek fiyatlı emlak işine giren muhasebecin için geniş kapsamlı vekaletnameymiş. Muhasebeci parayı kullanıp sen anlamadan yerine koyacağını düşünmüş. Senin gibi bu işe bilmeden soktuğu kişiler de piyasaya çökünce her şeyini kaybetmiş. Milyonlarca dolar kaybettin.
0: Peki bu durumda yapabileceğimiz bir
5: şey yok. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Adam hakkında 8 ayrı suç duyurusunda bulundum ama zor durumdasın.
0: Nasıl oldu,
5: vergi iadeleri ve evin kredisi aylardır ödenmemiş.
4: Dur biraz. Evin kredisi yok. Peşin ödeyerek almıştık.
5: Bana değil, ona söyle.
6: Neredeyse 400 bin dolar açığın var. El koymadıkları tek şey Mickey Goldmill'in 1982'de oğluna bıraktığı spor salonu. Diğer her şey hacizdi.
7: Bir şeyler satabilirsin. Çektiğin reklamları hatırla.
0: Bana bak, ben reklam adamı değilim, tamam mı? Ben dövüşçüyüm. Bildiğim tek işte bu.
5: Olmaz. Reklam sponsoru bulamayız. Muhasebeci araştırırken tefecilikle ilgili saldırı yüzünden Rocky'nin sabıkası çıkabilir.
4: Ama bu uzun zaman önceydi. Suçlamayı
5: bilmiyordu. Neden bir dövüş düzenlemiyoruz? Popülersin. Sorun kısa sürede çözülür.
4: Boksu bırakıyor.
7: Rocky, tek çözüm dövüşmen.
4: Sana bırakıyor dedim. Pauline, bunlar senin yüzünden oldu.
7: Suçu benim üstüme atmayın. Akıllı bir iş yaptım sanıyordum.
4: Akıllı bir iş mi sanıyordun?
7: Peki ya sen?
4: Ben mi? Bu
7: evet,
4: olanların benimle ne ilgisi var?
7: Hırsız olduğunu bilmen gerekirdi. Masal dünyada her şeyi mükemmel sanıyorsun.
4: Oh yapma
7: takılmış
4: Pauline.
7: Plak gibisin.
0: Bana bak, karınla böyle konuşma.
7: Ben sürekli vuracağınız kum torbanız
4: böyle
7: değilim.
4: Böyle mi düşünüyorsun?
0: Evet. Kendine dövüşeceğimi söyle, tamam mı? Nerede ve ne zaman isterse.
5: İstediğin buysa hemen yaparım.
4: Hayır. Rocky, beni dinle lütfen.
0: Birkaç dövüşle bu beladan kurtuluruz Adrian.
4: Evet ama sen dedin
0: hiçbir
4: ki...
0: Hiçbir şey demedim. Elimizdekileri kaybetmek ister misin?
4: Hayır ama doktora görünmelisin.
0: Doktora değil Adrian. Desteğe ihtiyacım
4: tamam,
0: var benim.
4: Tamam, o zaman
0: benim,
4: doktor
0: tamam
4: dövüşebilir derse desteklerim.
0: Dövüşmem lazım diyorum. Sorun çıkınca dövüşürüm.
4: Benim için git.
0: Tamam, senin için.
8: Kafaya sürekli inen sert darbeler yüzünden boksörlerde sık görünen tehlikeli bir durum gelişmiş. Kısacası beyin boşluklarını ayıran zarın içinde bir delik oluşmuş. Ayrıca bu bölgedeki nöronlar da travmaya uğramış.
9: Doktor bey, izninizle Bay Balboa, kısaca beyniniz hasar görmüş.
4: Ne kadar zamanda iyileşir?
8: Bu hasar iyileşmez.
4: Anladım. Rocky... Duydun, boksu bırakmalısın.
0: Bak, bırakmak istemiyorum. Emekli olacak yaşta değilim ben de. Daha zamanı gelmedi. Ben daha gencim. Hayatımın en iyi dövüşünü yaptım. Sen de biliyorsun bunu. Kısaca birkaç dövüşe daha ihtiyacım var.
4: Olmaz. Beyninde ciddi bir travma var.
0: Yanılıyor olabilirler. Herkes
4: bana
0: yanılır.
4: Bana öyle gelmedi.
0: Tanrı değiller ki. Yalnız o yanılmaz.
4: Dinle Rocky. Her şey senin iyiliğin
0: benimki
4: için.
0: Kolay dövüşe daha ihtiyacım
4: o kadar
0: var.
4: Kolay değil. Hiçbir eyaletten lisans alamaz. Değil mi doktor?
9: Evet. Hı-hı. Doğru.
4: Rocky. Beni seviyor musun?
0: Evet seviyorum. Niye sordun ki bunu?
4: Çünkü birini seviyorsan... Onunla ve onun için yaşarsın. Hayatla kumar oynamazsın. Rocky, para umurumda değil. Önemli olan sensin. Önemli olan tek şey bu. Lütfen, her şey düzelir. Birlikte çözeriz.
0: Seni seviyorum.
4: Bu gizli kalacak değil mi?
8: Merak etmeyin, gizli kalacak.

0: Başka arttıran var mı? Yok mu? Sattım. Devam ediyoruz hanımlar beyler. 46 numaralı.
1: Hey evlat, motor satıldı. Hey, motor satıldı. İn üstünden.
0: 25 bin dolar. Rocky Balboa'nın ilk şampiyonluk şortu. Evet. Pekala. Var mı arttıran? Evet, arttıran
2: yok mu? Hey, üzülme. Daha önce de batmıştık. Hepsini geri alacağız. Evet. Ama birbirimize kenetlenmeliyiz. Aile takımı yani.
3: Evet, haklısın.
0: Başka arttıran. Satıldı.
2: Hadi gidelim. Mickey gong çalana kadar dövüş bitmez derdi. Daha gongu duymadık.
0: Rocky Balboa'nın ilk ağır siklet maçında kullandığı eldivenler. Evet.

0: Rocky?
1: Hala kafama oluyor bu.
0: Söylesene, bunları neden giydin?
1: Eşyaları karıştırırken buldum. Hatırladığımdan daha rahatlar üstelik, biliyor musun?
0: Her yerde seni aradım. Aşağısı insanı daraltıyor.
1: Evet evet. Ne demek istediğini anlıyorum tabii. Oo, bunun kulağında ne işi var?
0: Ne?
1: Bunları hatırladın mı? Ciddi misin?
0: Evet.
1: Ha?
0: Nasıl çıkardığını hatırladım.
1: Evet. Seni ilk öptüğüm andı. Gel bir daha öpeyim. Bedriyim, biraz dışarı çıkmak istiyorum. Küçük bir yürüyüş yapacağım. Biraz rahatlamak istiyorum. Sen oğlanla biraz konuşur musun? Oğlanlar ona gerçekten çok zor geliyor. Teşekkür ederim.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Andy'nin yerine gitmeyi düşünüyorum.
2: Eskiden şampiyondu.
3: Her şeyini nasıl kaybettin?

0: Hadi vur. Daha güçlü. Daha güçlü.
1: Vur. Koru kendini. Koru kendini. Tamam işte böyle. Hey! Gong sesi falan duymadım. Tamam. Tamam işte böyle. Eskiv. Koru kendini. İşte böyle. Eğilip eskiv ver. Kafanda canlandır. Önündeki serseri görüyor musun? Neyin doğru olduğunu düşün ve ona göre davran. Gong çaldı. Rock, tanrım, hazırsın değil mi? Apollo onu neyin çarptığını anlayamayacak. Buldozer sanacak. İtalyan buldozeri. Bak ne diyeceğim evlat. Dövüşle ilgili ne hissettiğini biliyorum. Biliyorum, ben de bir zamanlar gençtim. Sana bir şey söyleyeyim. Sen burada olmasaydın... bugün muhtemelen yaşamıyor olurdum. Burada olup gerekenin en iyisini yapmam beni... nasıl anlatsam ben... yaşamaya teşvik ediyor. Her zaman insanların yaşamak istemedikleri için öldüklerini düşünürüm.
2: Doğa insanlardan daha akıllı.
1: Doğa insanların sandığından daha akıllı evlat. Sırayla dostlarımızı kaybediyoruz. Her şeyi kaybediyoruz. Bu cehennemde niçin yaşıyorum? Bir nedenim yok. Dedikçe kaybedeceğiz. Ama seninle evlat, yaşamak için nedenim var. Ayakta kalacağım, başarılarını seyredeceğim.
2: Seni asla bırakmayacağım.
1: Seni asla bırakmayacağım evlat. Ama bıraktığımda sen yalnız dövüşmeyi değil, ringin dışında da kendini korumayı öğrenmiş olacaksın, anlaşıldı mı?
2: Anladım.
1: Tamam. Sana bir hediyem var.
2: Aa, yapma.
1: Dur biraz, bekle, acele etme.
2: Ciddiyim, hiçbir şeye ihtiyacım
1: Şuna
2: yok.
1: Şuna bak. Gördün mü? Bu sahip olduklarım için de en sevdiğim şey. Bunu bana Rocky Marciano verdi. Ne bu? Kol düğmesi. Onu sana veriyorum. Senin meleğin olacak evlat. Sanki omuzlarındaki bir melek. Günün birinde olur da hasar görüp dibe çöktüğünü hissedersen, o anda bu küçük melek kulağına eğilip sana bir şeyler söyleyecek. Kalk ayağa pis serseri! Mikir seni seviyor diyecek. Tamam mı?
2: Sağ ol Mik.
1: Tamam.
2: Ben de seni seviyorum.
1: Parçala onu evlat. Gidelim.
2: Sağ ol. Sağ ol. O melek sendin.
1: İşte oldu.
2: Diğer kol düğmesine ne olmuş?
1: Bilmiyorum. Bana sadece birini verdi. Diğerini başka bir serseriye vermiştir.

0: with a man,
1: a fighter,
0: doing the best that I can
1: to survive.
0: Yes, and it's survival of the fittest. Strive for what is mine. The Lord is my witness. Many believe in what they see. What do they see in me?
2: I never thought that.
0: He must walk alone to grow and to bring his knowledge home. School of hard knocks is my alma mater.
3: Dikkatli taşı. Bunlar için de kendini üzme. Tamam, hadi gidiyoruz. Biliyor musun Poli? Olanları nasıl
4: Aileye
3: kaldırıyorsun?
4: Hey,
3: anlamıyorum.
4: Rocky. Buraya yerden çıkarma adamı iyi
3: nasılsınız?
4: Olmuş değil mi?
3: Merhaba.
4: Bizi kurtardı.
3: Merhaba.
4: Hey, geri çekil.
3: Merhaba.
4: Ne dersin?
3: Merhaba.
4: Ön kısmı alüminyum doğrama. Altın maden.
3: Teşekkür ederim.
5: Hoş geldin Rocky. Seni özlemiştik.
3: Sadece geçici olarak biliyorsun değil mi?
6: İçeri gel.
3: Sağ olun. Sağ olun.
6: Alo.
7: Bayan Balboa, ben George Washington Duke.
6: Evet.
8: Bayan Balboa, şu sesi duyuyor musunuz? Anlamak için dikkatlice dinleyin.
6: Neyi?
7: Kapınıza gelen fırsatın ayak seslerini tabii.
8: Anlamanız için daha ne yapabilirim söyleyin. Size kendinizi toparlama fırsatı veriyorum. İzin verin, eşinizle ilgileneyim. Paralar aksın ve yine insan gibi yaşayın.
6: İyi dinle Duke, insan gibi yaşıyoruz. Arada sırada sen de dene. Ve kocamı rahat bırak.
8: Kadınlar.
9: Ona ne zaman başladın?
3: Bilmem, eski ve kötü bir alışkanlık geri geldi işte. Neyse dinle. Benim hakkımda değil, senin hakkında konuşuyorum.
10: Merhaba Rocky, nasılsın dostum?
3: İyiyim, sen?
10: Seni tekrar görmek ne güzel.
3: Teşekkürler, ben de seviniyorum. Bak, okulda iyisin ama sokakta da uyanık olmalısın, tamam mı?
9: Bu da ne demek?
3: Kimlerle konuştuğuna dikkat edip oyunlarını görmelisin.
4: Üç kağıtlara karşı dikkatli olmalısın.
9: Üç kağıt da ne?
4: Babana sor.
3: Üç kağıt mı? Bu bir tür soygun gibidir.
4: Silahsız yapılır.
3: İnsanları silahla değil, kandırarak soyunlar.
11: Rocky, beni hatırladın mı? Babanın annesi.
3: Ha, evet.
11: Kafasını kum torbası gibi kullanmıştı.
3: Evet evet, kafası şekilliydi.
11: Hoş geldin.
3: Her neyse, üç kağıdın temelinde kandırma vardır.
4: Anlamadım.
3: Tamam mı?
9: Sahtekarlık gibi mi?
3: Sahtekarlık mı?
9: Sahtekarlara karşı dikkatli olacağım.
3: Evet, kesinlikle. Aferin sana. Çok zeki olduğunu biliyordum zaten. Hey. Burası Atomik Hacı'nın dükkanı değil miydi?
9: Bilmiyorum. Mahallede yeniyim baba.
3: Evet, burasıydı.
4: Ha, bu mahallenin içi çürümüş.
3: Kapalı.
9: Hayır, buna kent çürümesi deniyor.
4: Öyle mi?
3: Bak ne diyeceğim. Yeni olan her şey bir gün çürür. Alüminyum levha ve boyayla düzeltilebilir değil mi? Neyse, okula geç kalıyorsun. Poli, onunla biraz özel konuşacağım. Baba oğul konuları
4: sanki
3: anlasın ya.
4: Sanki duygusuz bir adamım.
3: Saçmalama Poli.
4: Savaşlar böyle başlar.
3: Biraz gevşe, tamam mı? Her neyse, bak herkesin bir oyunu vardır, tamam mı?
12: Hey, naber Rock?
4: İyiyim.
3: Herkesin bir vurgunu var yani. Yaşam tarzları böyle. Bu çocukların kişilikleri seninkinden çok farklı. Seni onlardan aşağı görmüyorum. Sadece bu mahallede çok uyanık olman gerekiyor. Anlıyorsun beni değil mi? Çok uyanık.
9: Gayret ederim.
3: Gayret mi? Biliyor musun? Bazen kendimi aptal gibi hissettiriyorsun.
9: Neden?
3: Neden mi? Çünkü benden daha akıllısın sen.
9: Hayır değilim.
3: Evet öylesin. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Bense her şeyi unutuyorum. Ama şunu unutma. Bu işte beraberiz. İşleri düzene sokmak için aklına bir şey gelirse bana söyle, olur mu? Birbirimize kenetlenmeliyiz. Çünkü biz neyiz?
9: Ne?
3: Biz neyiz?
9: Aile takımı.
3: Aile takımı da bir doğru çakmışsın. Küçükken ben de bu okula gittim. Güzel tuğlaları vardı. O zamanlar okumak zordu tabii ama bununla başa çıkabileceğini düşünüyorum.
9: Sen gittiysen ben de gidebilirim. Gerçekten korkmuyorum.
3: Öyle mi?

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
4: basit, hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Sütaş ayran,
13: sütaş ayran. Döneri gördüğün an
14: bir de sütaş ayran.
13: Gelsin sütaş ayran.
15: Siparişiniz
16: ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
19: Ay, torunun doğum günü kartın internet alışverişte kapalıymış.
9: Akbank asistanlarla da.
1: Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
12: Anında çözdü. Çözer tabii.
1: Tak diye sorabil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
2: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
1: Mobilin bankası Akbank.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Aslında biraz korkuyorum. Ama bu normal değil mi?
7: Tabii evet. 72 kez dövüştüm ve her seferinde korktum. Dolayısıyla evet. Böyle hissetmek normal.
8: Görüşürüz.
7: Tamam evlat. Giriş kapısı burada. Bir dakika. Dur. Bu ne? Aman tanrım, nereden çıktı bu? Yemek paranı saklamak için ilginç bir yer. Neyse, küçük bir şakaydı işte.
8: Teşekkürler baba.
7: Tamam, pekala. Sonra görüşürüz. Unutma, baban seni seviyor. Aile takımı. Sadece uslu ol, her şey yolunda gider. Sakın başkasının kız arkadaşına asılma. Burada hoşlanmazlar. Biliyor musun, onun için endişeliyim. Böyle yaşamaya alışık değil, sokakları bilmiyor. Okulda neler olacağını biliyorum. Serseriler oğlum olduğu için onu hırpalamaya çalışacak. Küçük bir tokat atacaklar ve ortalık karışacak işte. Biliyorum ben. Biliyorum, burada yaşadım. Her neyse.
10: Bay Balboa.
7: Evet.
10: Merhaba, adım Tommy Gunn.
7: Öyle mi? Nasılsın?
10: Bu cüsseyle bomba gibisin.
7: Evet, öyle görünüyor.
10: Evet, öyleyim ama kolay olmadı. Oklahoma'dan geliyorum.
7: Öyle mi?
10: Amatör derecem 45'e 1.
7: Aha.
10: 18 yaşımda profesyonel olup 8 kez...
7: Boksör müsün?
10: Evet, boksörüm. Artık
7: anladım.
10: 20 yaşındayım. Kendimi göstermek istiyorum.
7: Şey,
10: 400 dolar kadar para biriktirdim. Merhaba, beni çalıştırın diye.
7: Anladım, tamam. Ne?
11: İzninle delikanlı, onunla biraz işim.
14: Bu adam da kim?
11: Seni gördüğüme sevindim.
14: İyiyim, ya sen?
11: Sağlığım iyi. Daha başka ne gerekir ki?
14: Evet. Dinle bak, ben işe gitmek zorundayım da şimdi.
11: Her yeri küf içinde. İmajın için çok kötü olabilir bu.
14: Şehir çözülmesi. Hadi. Yapacak bir şey yok.
15: Hey Rocky.
14: Ne dedin?
15: Biraz konuş.
14: Şehir çözülmesi. Çözülme değil, şehir çürümesi.
15: George tekrar eldiven giyer misin diye merak ettim. Parası iyi.
14: Resmi olarak emekli ol.
11: Hayır, piyasa değerin var hala. İnsanları takmıyorsun.
14: Öyle ya, mi?
11: Bir iş adamı verimli olduğu sürece asla emekli falan olmaz. Bu fırsat yalnızca Amerika'da vardır dostum.
15: Union Kane şampiyonluğa oynuyor.
14: Aha.
15: Maçın biletleri işte. Kuvvetli hislerimiz var. Ve kazanırsa meydan okuyacak.
11: Çünkü insanlar geri dönüşleri sever. Ve boks dünyasında tarihi ters gitmiş, özünde temiz bir insanın geri dönüşünden daha fazla kazanç getiren bir şey yoktu. Mark Twain'in de dediği gibi, erdem hiçbir zaman para kadar saygın olmamıştır.
15: Twain'deki
14: ressamın biri.
11: Dinle, sen yüce beyaz umutsun dostum.
14: Yüce beyaz aptal demek istiyorsun.
15: Hayır.
14: Unut gitsin.
15: Öyle konuşma.
14: Emekli oldum diyorum. Dövüşmek istemiyorum.
11: Dur. Sorunu biliyorum. Beni dünkü çocuk mu zannettin? Merlin, evrakı göster ona.
14: Nedir bu?
11: Bu senin tıbbi raporu. İyi değil ama değiştirebiliriz.
14: Bunu nereden buldunuz?
15: Bu önemli değil. Kane'le dövüşürsen George sana her yerde geçerli lisans alır.
11: Garanti dostum.
14: Yapabilir misin?
11: Hiç sorun değil. Geri dönüşün çantada. Tam zaman. Vurgun yapılacak dönem dostum.
14: Bir ödeşme daha fena olmaz.
16: Rocky söyler misiniz burada neler dönüyor?
14: Ne işin var burada? Bedriyim nereden
16: çıktın? Hiç komik değil. Kocamı dövüşe ikna etmeye mi çalışıyorsunuz?
11: Tatlım bak burada iş konuşuyoruz. Muhtaç durumda olmak hoşuna mı gidiyor? Elini cebine atınca boş olduğunu görmek. Hoşuna mı gidiyor? Hiç sanmıyorum. Kaybeden imajını silmesi için ona bir fırsat veriyorum ben sadece.
16: Kiminle konuşuyorsun sen?
14: Edrin şöyle bir dolaşıp
16: gelelim. Bekle.
11: Durun bakalım durun. Neden bahsediyorsunuz siz ha? Bu bulunmaz bir fırsat diyorum
16: peki
11: size.
16: Peki kimin için? Para için mi? Sakat kalması için mi? Daha kötüsü olursa ne yapacaksın? Bence bunu bir düşün. Rocky sen onların umurunda değilsin.
11: Biraz ciddileşelim mi? Sen insanların düşlerinin temsilcisisin. İnsanlar seninle özdeşleşiyorlar. Bu halkın sevgisinin anahtarı. Sen gerçek bir şampiyonsun. İnsanların gerçek eseri. Halen alırlarken sat. Bu sonsuza kadar sürmez. Kendine dövüşçü diyorsan dövüş. Para içinde yüzeceksin. Sana bunu garanti ediyorum. Para içinde. Yüzebilir öyle değil mi tatlım? Ne diyorsun söyle hadi bak bu kaslarla biraz da para kazanmalısın dostum.
16: Yeterince dövüştü. Dövüştü ve bitti.
11: Sen katlıksız bir aptalsın. Belki de Bayan Balboa'yı dövüşe razı etmeliyiz. Görünüşe göre ailenin kajusu oymuş.
14: Bana bak karımın yanında böyle konuşamazsın tamam mı?
11: Oturduğun şeye dikkat et oğlum. Sonra görüşürüz.
16: Rocky gerçekten özür dilerim. Niyetim sadece...
20: Özel mi konuşmak istiyorsunuz? Buralardayım ben.
16: Rocky, üzgünüm. Ben sadece bir tek ters vuruşla sakat kalabilirsin.
14: Ne diyorsun? Zaten çürüye çıktım. Neden geldin? Burası için sen fazla temizsin.
16: Yapacak işim yoktu ve Gloria'yı aradım. Eskisi gibi yarım günlüğüne işe alabileceğini söyledi.
14: Peki bunu niye yaptın? Neden başladığın yere geri döndün? Bunu ben yapmalıyım. Sen değil, tamam mı?
16: Orada olmak istedim. Böylece sana yakın olacaktım.
14: Tamam anladım. Hava soğudu mu ne? İçeri girsek iyi olur. Ne dersin? Hadi girelim.
16: İyi misin?
14: Ne?
16: İyi misin?
14: Evet iyiyim. Edrin hava soğuyor görmüyor musun? Edrin! Burayı terk etmiş miydik?
16: Bilmiyorum.
15: Hey, Rocky biraz konuşalım mı?
14: Şu an hiç havamda değilim.

0: George, onu ikna edemeyeceksin. Balboa sağlıklı düşünemiyor.
1: Bu serseriler önemli bir bakış açısı.
2: Balboa ile dövüşebilirim. En iyi halinden daha iyi.
1: Burada patron benim, ufaklık. Kiminle, nerede, ne zaman istersem dövüşeceksin. Anlaşıldı mı?
0: Seni doyuran eli sakın ısırma. Tamam mı?
1: Bu serserilerin hiçbiri doğru düşünemiyor. Sadece bir kanca lazım.
3: Hey, sen Rakin'in oğlusun.
4: Evet, onun oğlusun değil mi?
5: Rakin'in oğlusun değil mi?
4: Evet, nasılsınız?
5: Resmini gazetede gördüm. Biliyor musun? Baban işe yaramazın teki.
4: Ne? Sen de iyi şey yaramazın.
3: Bırakın onu. Yapmayın.
5: Benim paltomu niye giyiyorsun ha?
3: Yapmayın. Bırakın onu.
5: Sen de mi dayak istiyorsun?
3: Bırakın.
5: Paltomu ver. Şaka yapmıyorum.
3: Bırakın onu.
5: Vermezsem ne olur? Aa. Aa. Hadi hadi. Sakın hastalanma. Umarım üşütmezsin zengin züppe.
6: Kollarını yukarıda tut. Kendini koru. Tamam böyle.
7: Rocky'nin ev dışında kullandığı kupa. $10.
8: Sahte olmadığını nereden bileyim bunu?
7: Bak üzerine bak.
8: Tamam, $5. Daha fazla vermem.
7: Anlaştık.
8: Tamam.
9: Affedersiniz.
6: Tommy Gunn.
9: Soyunma odası var mı?
7: Orada. Parayı ver.
6: Bitti. Hey Rich, dostum beni dinle. Ayakta kalmak istiyorsan kısa vuruşlar yap, tamam mı? Yukarıda tut ve vur. Sana vurmalarına izin verme. Anlıyor musun?
7: Rocky.
6: Evet.
7: Tommy Gunn'ı hatırladın mı?
6: Ha, evet, hatırladım.
7: Dövüşmek istiyorum. Ben de evlen dedim.
6: Neden?
7: Sadece espri Rocky.
6: Ne? Tamam, tamam, anladım. Neler yapacağını görelim evlat. Dövüş için evlen.
10: Benson, biraz canlan.
11: Tamam.
6: Hey, Paul.
10: Devam et.
6: Şu kaju ne demek?
7: Kaju mu? Kaju, Latince İspanyol fıstığı demek.
12: Hey Rock, biz hazırız.
6: Harika. Hey evlat, kaskın yok mu?
9: Hayır, ihtiyacım yok.
6: Kaşuları patlayacak, fırlayacak. Pekala, hazır mısınız? Benson, yavaş ol, tamam mı?
11: Anlaşıldı Rocky.
6: Başla. Tamam, yavaş ol, eğilerek kendini koru. Yavaş, yavaş.
10: Yavaş ol evlat.
6: Evlat, adı neydi bunun?
7: Tommy Gunn.
6: Tommy Gunn, Tommy. Yandan yaklaş. Yanlardan yaklaş. Koru kendini, yeter.
10: Hey, tamam, ne yapıyorsun?
6: Yavaş ol.
11: Hey, sakin ol ahbap.
6: Hey, canlanın biraz. Sokak dövüşü değil, boks yapın, boks. Hadi, hey, hey. Tamam, yavaşla evlat. Hey, sana soruyorum. Sakinleş.
7: Kokuyu alıyor musun artık?
6: Ne kokusu?
7: Altın fırsat kokusu.
6: Hey, hey, yeter artık. Ne dedim sana? Hey, hey, hey. Hadi ara veriyoruz. Hey, geri çekil. Yeter, bu kadar. Geri çekil. Hey, geri, geri, geri. Duymuyor musun beni ha? Derdin ne? Aklına mı kaçtı?
11: Senin derdin ne be adam? Hemen ringde üzgünüm.
6: Evlat. Hadi sesini. Olanlar için üzgünüm.
7: Burası fırsat kokuyor Rocky.
6: Dinle. İşte böyle derken kemik kır demedim.
9: Bak bunun için üzgünüm. Peki ne diyorsun?
6: Ne mi diyorum?
9: Evet.
6: Söz dinlemiyorsun. Sokak dövüşçüsü gibi kavga ediyorsun. O konuda da bir şeyler biliyorum ama bu boks. Yani kavga değil. Anladın mı?
9: Üzgünüm ama başarabileceğimi
6: öyle
9: biliyorum.
6: Öyle mi? Ama bugün değil, tamam mı?
9: Ne, hepsi bu mu?
6: Şu anda bu çocuklarla çalışacağım, tamam mı?
9: Menajerim olmaya ne dersin?
6: Menajerin mi?
9: Evet. Ben de işe yarar bir şey bulabilirsin.
6: İşe yarar mı? Sende çok şey var. Tekniğin sağlam ama menajer olamam ben. Buranın sahibi eskiden menajerdi ama sürekli idare edilen çocuk da bendim. Yani beni toparlardı o. Her neyse. Şimdi sana bol şans, tamam mı? Hadi çocuklar başlayın. Hadi hadi davran. Evet böyle. Çok güzel. Hadi hadi. Hadi.
11: Hadi. Kaybetme. Kanına vur, kanına. Hadi hadi. Evet. Evet. Tamam.
6: Tamam çocuklar devam edin. Avuç içiyle vurmak yok. Devam.
3: Nasılsın? Soğuk. Üşümüş gibisin.
4: Eminim hava yüzündendir.
3: Al, benimkini giy.
4: Teşekkürler. Erkek arkadaşın nerede?
3: Of, o mu? Unut gitsin, terbiyesizin teki. Bu arada bilmek istersen adım Jul.
4: Benimki de Robert.
3: Merhaba. 6 yıldır burada oturuyorum. Evet, Disneyland'a benzemiyor. Disneyland'a gittin mi?
4: Elbette.
3: Herkes gidiyormuş gibi konuştun. Görünüşüme bakıp aldanabilirsin ama buradaki çocuklardan farklıyım.
4: Neden? Seni onlardan farklı yapan ne?
3: Bilmiyorum. Galiba buralardan kurtulmak istediğim yüzünden. Biliyor musun? Bir İtalyan için kalçan fena değilmiş.
5: Defolun buradan.
7: Kazandığım ilk parayla Miami'ye gideceğim.
6: Niye Miami?
7: Oraya yakışıklı adam lazım.
6: Evet, bu konuda bir şey okumuştum.
7: Sırtım gittikçe kötüleşiyor. Sende romatizma yok mu?
6: Başka sıkıntılarım var.
13: Hey dostum, sana bu saatte
6: Edwin, bunu hak etmedim. Biliyor musun, buradan çok sıkıldım Polly.
14: Gelsene Rocky, herkes seni soruyor. Seni de Polly.
6: Gelemem, yorgunum biraz.
7: Ben biraz
14: Anladın
7: susadım.
14: Anladın mı tatlım?
6: İstersen sen git.
7: Bay Baldo, şuna bak. Tommy Gunn.
6: Hala buradasın, ha, ne arıyorsun? Yapabileceğim bir şey var mı?
9: Evet, tekrar denemek istiyorum.
6: Evlat, yardımcı olmayı çok isterdim ama menajerliği falan bilmem.
9: Bak, istediğim sadece bir fırsat. Başaramazsam pılımı pırtımı toplar, çeker giderim işte. Ne kaybedersin?
6: Ben mi? Hiçbir şey. Kaybedecek şey olan sensin.
9: Benim hiçbir şeyim yok.
6: Belki vardır. Yani başaramazsam ne olacak? Sen beğenmezsen falan. Beni suçlamanı istemem evlat. Anlıyorsun değil mi? Yani senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Bak, yerinde olsam eve dönüp ailemle konuşurdum. Çünkü aileyle konuşmak şart. Ondan sonra bir şeyler yapardık işte.
9: Benim ailem yok. Sahip olduğum tek şey karşımda. Apollo Creed'le yaptığım maçtan beri seni sürekli takip ediyorum.
6: Öyle mi?
9: Bak, kimsenin sana şans tanımadığının farkındayım. Seninle aynı sokaklardan gelmedik. Ama ben de açım. İlk günden beri seninle tanışmak istiyorum ben. Bir gün şampiyon olacaksam eğer, yapacak kişi sensin.
6: Tamam. Hey Polly. Burada bir şampiyon görüyor musun?
9: Evet. En iyisi sensin. Kimse bundan farklı bir şey söyleyemez. Bak Rocky, beni tanımıyorsun. Yapmamı istediğin her şeyi yaparım. Yapamazsam da bu işten vazgeçerim. Seni aceleye getirmiyorum. Bana bir fırsat ver. Bir şans tanı.
6: Peki aç mısın?
9: Evet.
6: Öyle mi? Gel bakalım. Edrey'nin yemeklerine bayılacaksın. Makarnayla harika şeyler yapar. Özellikle domatesle. Ama seni uyarayım, sarımsak konusunda fazla acımasızdır. O çocuk yüzüne niye vurdu? Ha?
4: Önemli Söyle. Değil baba.
15: Önemli. Montunu almışlar.
6: Hayır, olamaz.
15: Yakalı montunu
6: almışlar.
15: Yarın okula geleceğim ve...
4: Ve her şeyi mahvedeceksin. İnandığım şeyi yapamaz mıyım?
6: Neye inandığına bağlı tabii bu.
7: Suratının ortasına beyzbol sopası.
6: Saçmalama Polly.
15: Sana inanamıyorum.
6: Tabağı uzatır mısın?
15: O zorba çocuklarla konuşacağım tabii ki.
9: Okuldayken benim de başım derde girmişti. Çocuğun biri her gün takip ediyordu. Ve sonunda annem onlara balonmuş gibi davran dedi.
4: Balon mu?
9: Sıkı bir tane patlatırsan hepsi kaçar gider.
15: Tommy bak, oğlumuzu sorunlarını aklıyla çözmesi için eğitiyoruz. Kaba kuvvetle değil.
9: Özür dilerim.
4: Ben hep hırpalanacağım.
6: Hayır, öyle bir şey olmayacak. Hayır.
4: Baba, dövüşmeyi öğretir misin?
7: Beyzbol sopası da yeter.
15: Büyüyünce yumruklarını mı kullanacak?
6: Adrian, bunun kötü olacağını sanmıyorum. Birkaç sert yumruk atmayı öğretsem fena olmaz yani.
4: Tommy, sana dövüşmeyi baban mı öğretti?
9: Hayır, pek sayılmaz yani.
15: Tatlım, özel konulara girme.
9: Yo, hiç sorun değil. Aslında babam gerçekten çok içerdi. Arkadaşlarıyla dışarı çıkar. Eve dönünce de odama girip beni döverdi. Annemi de döverdi tabii. Bunu defalarca yaptı. İleride büyüdüğümde babamı döveceğim diye düşünürdüm. 13 yaşımdayken okulda başım derde girdi. Babam beni bağlayıp öyle kötü kamçıladı ki bir hafta yürüyemedim. Kılımı bile kıpırdatamadım. İlk yere serdiğim adam babamdı. Ringteyken hala onu görüyorum. Evet. Bu hastalıklı bir durum.
6: Bak Tommy, en azından yere yıktığın bir baban varmış.
15: Evet.
6: Benim o da olmadı.
0: Bir gün babana patlatabilirsin.
6: Poli, bunu neden söyledin şimdi?
0: Ha? Hayatta kalması için gerekli.
6: Söylesene Tommy, bu akşam nerede kalacaksın?
9: Ben bulurum kalacak bir yer, sorun değil.
6: Yok yok, bak ne diyeceğim sana. Bodrum'da bir odamız var, orada
4: ben kalabiliriz. Ben ne olacağım?
15: Biliyorsun, senin orada oğlun uyuyor.
6: Orada dayısıyla kalır değil mi? Ha?
0: Mahremiyetim ne olacak?
9: Bakın size yük olmak istemem, kalacak bir yer bulabilirim.
6: Yok, konu kapandı. Sadece kısa bir süre için, o kadar. Tamam mı? Sorun değil, öyle değil mi evlat? Teşekkür ederiz. Dışarısı çok soğuk oğlum.
0: Çarşaf falan değiştirmem.
6: Sen çarşaf değiştirir miydin? Ha? Ey Tommy, neden gelmiyorsun? Sana yerini göstereyim.
15: Neden aşağı inip babana bugün ne yaptığını göstermiyorsun? Hadi.
0: Hey ufaklık, altını ıslatmıyorsun değil mi?
15: Çocuğu tanıyor musun?
0: Evet, sıkı vuruyor.
6: Adrian harika aşçıdır, biliyor
9: evet,
6: musun?
9: Öyle.
6: Bak Tommy, burayı düzenleme fırsatımız olmadı. Bir ara vakit bulup yapacağız artık.
9: Oh. Vay canına, işte bundan bahsediyorum.
6: Aman Tanrım.
9: Bunları neden
6: nedir
9: burada
6: bu böyle
9: tutuyorsun?
6: Bunu yapacak vakti nereden buldun? Hepsini kutudan çıkarmış üstelik. Bir de boyamış. Bunu ne zaman yaptın evlat, harika.
4: Okuldan sonra, önemli bir şey
6: bu,
4: değil.
6: Önemli değil
9: bu
6: mi?
9: Harika, onu nereden buldun sen?
6: Bu mu?
9: Evet, çok güzel.
6: Teşekkür ederim, en sevdiğim eşyalardan biri. Mickey bana ölmeden önce vermişti. Rocky Marciano'nun kol düğmesi bu.
9: Ciddi misin? Evet. Gerçek Rocky Marciano.
6: Evet, Mickey'yi düşününce aklıma geldi. Sana bir şey göstereceğim, gel. Uzun zaman önce bana dövüşmenin %90'ı beyin, %10'u vücutta biter demişti. Ve bu da doğruydu.
4: Dinle baba, bugün güzel bir kızla tanıştım.
6: Ciddi misin? Bu harika.
4: Diğerlerine göre daha...
6: Dur, konuyu değiştirme şimdi. Ama... Hemen gelirim. Tommy'ye birkaç şey sormak istiyorum. Şimdi söylesene, Orlando'daki en iyi arkadaşın kimdi?
9: Oklahoma'da.
6: Oklahoma'da.
9: Eric Erdem.
6: Hayır, en yakın arkadaşının adı Korkunç Frankie'ydi. Korku bir dövüşçünün en yakın dostudur. Bunda utanılacak bir şey yok. Göreceksin, korku seni dinçleştirecek. Sana yaşama isteği verecek. Önemli olan kontrol etmeyi öğrenmek, tamam mı? Korku ateş gibidir, tamam mı? İnsanın içinde yanar. Onu kontrol edebilirsen seni ısıtır tabii. Ama o seni kontrol ederse seni ve çevrendeki her şeyi yakıp kül eder. Evet, bu doğru, her neyse. Bana öğretilen şeylerin özü buydu işte. İstersen ben de sana öğretirim bunları. Ne dersin?
9: Yani menajerim olacak mısın?
6: Kesinlikle. Hey, aile takılacak.
9: Harika.
6: Deneyelim bakalım.
9: Hey Rock, bana birkaç şey gösterebilir misin lütfen?
6: Elbette Tommy, bir sürü şey göstereceğim sana.
5: Hey zengin çocuk, bugün cebinde ne kadar para var?
4: Hiç yok.
5: Hadi sökül bakalım.
4: Hiç param yok dedim.
5: Acele et.
4: Yemeğimi bitirmem lazım.
5: Açmış, yemek yiyecekmiş. Bunu ye.
4: Tamam, aldım, hadi gidelim.
6: Peder Carmine! Hey! Peder Carmine!
9: Belki evde değil.
6: Rahipler evden çıkmaz.
16: Rocky!
6: Hey!
16: Önemli bir şey var mı?
6: Sizi fazla rahatsız etmek istemem peder.
16: Güzel, sevindim. Her şey yolunda mı?
6: Harika, her şey mükemmel. Peder, bu yeni arkadaşım Tommy Gunn.
16: Tanıştığımıza sevindim Tommy Gunn.
17: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
6: Tam da leslik.
4: Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha.

0: 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Burası

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu...

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Food is forbidden.
6: Kalp damar ilaçları da var.
7: Meyve yasak, komple yasak.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Şimdi neden geldiğini söyle Rocky.
9: Şey diyecektim, Tommy de boksör ve ben de onun menajeriyim. Meşgul değilseniz bir iyilik yapar mısınız diyecektim. Menajer olarak başarılı olmam için bizi kutsayın diyorum. Bir de Tommy düşündüğüm gibi başarılı olsun, maçlarda sakatlanmasın. Bunu yapabilir misiniz?
8: Tamam tamam, hadi yaklaşın. Tanrı seni korusun. Bu dünyada, öbür dünyada ve de ringlerde.
9: Bunu yapmasına bayılıyorum. Teşekkürler peder, minnettarım.
8: Ne zaman istersen gel Rocky.
9: Tamam, kilisede görüşürüz.
8: Mutlaka gel. Melekler sana yardımcı olacak.
9: Tamam.
10: Bunu neden yaptın?
9: Yanında bir melek olsa fena mı olur canım? Gidelim hadi.
11: Merhaba Rock, nasıl gidiyor?
9: Harika harika.
11: Yavaşla yoksa ceza keserim.
9: Bu Tommy Gunn şampiyon olacak.
11: Nasılsın Tommy?
12: Hadi. At şunun kafasına. Hadi.
9: Tamam ayrılın ayrılın ayrılın.
13: Adam
9: İplerden kurtul. Böyle devam et tamam mı?
10: Çok çalışmam gerekiyor.
9: Hayır, hazırsın.
10: Hayır, bu adam beni öldürecek gerçekten.
9: Artık hazırsın.
10: Beni öldürüyor.
9: Mükemmelsin diyorum.
10: Kendimi zayıf hissediyorum. Çok zayıfım.
9: Dinle beni yeter. Hayır. Dinle. Mickey bir kahramanla korkak arasındaki tek farkın kahramanın kararlılığı olduğunu söylerdi. Bu adam da korkmuş, ikiniz de korktunuz. Bodrum'da korku için söylediklerimi hatırlar. Nasıl ateş gibi olduğunu, onu kontrol etmelisin. Yoksa seni yakar ya da onu yakar. İşe yaramasını sağlar Tommy. Zarar görecek bir şey yapmanı istemem, anlıyor musun? Korku ateş gibidir. Bırak volkan gibi olana kadar yansın. Açığını gördüğün anda adamın her tarafına patlat, tamam mı? Artık onu yenebilirsin.
10: Tamam, işini bitir.
9: Tek başına kaslar evet. Yetmez. Yürek tamam, de lazım evet. Tamam mı? Evet. Yürek ve ateş, yürek ve ateş. Tamam, şimdi kalk ve dövüş. Unutma, ben omzundaki melek gibiyim. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Şimdi git ve kazan. Hadi Tommy, vur. Vur! Sol, sağ!

0: Patlat! Evet! Tempo!
1: Vücuduna yönel Tommy. İşte böyle vur kaç, vur kaç. Evet. Sam iyi misin? Hey, Tommy Gunn. Gizli silahların varmış bakıyorum.
2: Rocky!
3: On sekiz. On dokuz.
1: Evet, on oldu. Yapabilirsin. Devam et.
3: On oldu, yapabilirsin. Başardın, hadi kalk. Evet.
1: Seni yakaladım, işin bitti. Al bakalım. Tommy, bu şort benim için çok özel, biliyor musun? Aşağıdan, aşağıdan. Evet evlat. Patlat. İşte bu kadar evlat. Harikaydı.

0: Ah. İşte seni yendim. Buna inanamıyorum.
1: Tabii ki yeneceksin.
0: Evet.
1: Çok hızlısın Tommy.
2: Alo Marlon. İyiydim. Bir fikrim. Sonunda Balboa'yı dövüştürebileceğiz.
3: Yine bekliyorlar.
4: Evet.
3: İstersen bir dolarım var.
4: Sen de kalsın.
5: Yine mi hayır işleri tatlım?
6: Hey, çantanda ne var?
3: Beni rahat bırak.
5: Hey şapşal. Dur, neden cevap vermiyorsun? Dişlerine dökeyim de gör.
4: Dene bakalım.
5: Ne oluyor? Küçük ötlek aklını kaçırmış. Ne dedin sen?
4: Dene dedim.
5: Neler oluyor?
3: Hey! Dövüşmeyin! Ayrılın!
4: Hadi seni! Al gardını! Hadi!
5: Mümkün değil! Zaten onu sevmiyordum!
4: Galiba o bana ait! Bitirmek istiyorsan hadi bitirelim.
5: Bence hiçbir sorun yok. Görüşürüz.
4: Ağlamayın.
3: Babana anlatacak mısın?
4: Evet.
3: Tamam hadi gidelim.
1: Güzel işte böyle. Tamam bir kere daha. Evet tamam tamam tamam. Bak kombinasyonlar konusunda harikasın ama yağmur sileceği gibi köşeden köşeye gitmeyi de öğrenmelisin. Böylece darbe yemezsin.
4: Baba,
1: yüzünde korkmuş olur. Tamam mı?
4: Hop. Montumu geri aldım bak onu geri aldım.
1: Ah bu harika evlat. Çok güzel harika.
4: O çocuğu mahvettim. Okuldaki herkes çıldırdı. Herkes.
7: Rakip evet. Soğumaya başlıyorum.
1: Tam ile işim var benim. Teri soğuyor. Bak şimdi git annene de söyle. Hoşuna gider. Aferin sana. Tebrik ederim. Gerçekten. Hadi devam edelim.
8: Tata.
1: Evet iyi gidiyorsun. Devam et. Tamam hop hop hop.
8: Tata.
1: Tamam güzel devam et böyle. Güzel. Harika. Yukarı yukarı. Biraz daha yukarı.
9: Union Kane yeni dünya şampiyonu oluyor.
7: Sence şansım var mı?
1: Kesinlikle var. İki yumruğu ve yüreği olan herkesin bir şansı vardır. Yani sen de şanslısın.
10: Macau.
1: Devam et evlat. 9 oldu bir tane daha. Evet.
11: İndir şunu.
12: Evlat altın ellerim var. Seni biri yakalıştıracağım. Yarın bak bu Tommy.
13: Merhaba nasılsın?
12: Hadi gülümse. Harika bir hatıra fotoğrafı olacak. Hadi gülümse evlat. Aferin sana.
14: Çocuğa dikkat et.
11: Bitir işini Tommy.
1: Evet.

0: Tommy Gunn zirvede. Duke'la gelirsen Malvo'nun rüyasında bile göremeyeceği paralara dövüşürsün evlat. Zafere giden şımartılmalıdır.
1: Hadi gel.
2: Dikkat et. Evet.
3: Knockout.
1: Evet.
3: Evet.
2: Evet. Harikaydın evlat, başardın.
1: İyi adamım, artık şampiyonluğa gidecek miyiz?
2: Gideceğiz, çok yakın.
4: Hadi buraya gel.
1: Karen, nasılsın bebeğim?
5: Açın, buraya gel. 10 saniyede nakavtla kazanan boksör Tommy. Evet, sağ ol.
6: Tommy ne zaman şampiyonla dövüşecek?
2: Önce bunu konuşmamız gerek.
1: Hadi işine bak. Rocky, o buna değmez ortak.
2: Ne diyorsun Poli, güzel dövüş.
1: Gemin battı Rocky. Battı. He?
7: Yerden kalkamasın.
2: Yok yok, trafiğe takılmıştır. Çoktan gelmeliydi.
8: Neden gelsin?
2: Noel de ailesiyle olmalıydı çünkü.
8: Belki de ailesi olarak görmüyordur.
9: Hayır, görüyor.
2: Adrian.
8: Evet.
2: Baksana şuna bir. Bunu ona vermek istiyorum. Ne dersin?
8: Hı? Yeterince verdin.
2: Hadi ama yapma Adrian. O da bize bir şeyler verdi. İkinci bir şansımız oldu. Ne dersin? Yapma. Bugün Noel.
0: Doğru. Sadece Amerika'da en iyisine sahip olur yaşarsın. Ama hep tepede kalmalısın.
10: Kimse ikincileri hatırlamaz.
8: Ben de hatırlamam.
0: Tamam. Boks komisyonundan kontrol ettim. Balboa ile aranda resmi bir anlaşma yokmuş, değil mi oğlum?
10: Doğru, yani sadece el sıkıştı.
0: Tommy, bak bu karmaşık bir iştir evlat. Gözünü açmalısın. Bunu sana söylememe gerek yok. Rocky'nin gölgesinde yaşamak zordur. Yani sana şey diyorlar, onun kuklası diyorlar.
10: Başkası senin kadar dayanamazdı bile.
0: Tommy bak, korkarım ki bu şekilde devam edersen fırsatlar elinden uçup giderken seyredeceksin.
8: Kesinlikle.
0: Tommy, daha büyük parayı alamadın. Sahip olduğum tepede yer alan rakiplerini yenmediğin sürece de alamayacaksın. Kontratlar bende oğlum. Bak bu karışıkmış, tamam mı? Ama en iyisini istiyorsan en iyisiyle devam et.
10: O zaman Rocky ne olacak
0: Rocky
10: yani?
0: Rocky yine seni çalıştırabilir. Tanrım, mükemmel iş çıkarmış. Tamam bak şimdi burada tam 20 bin dolar var. Bunu avans olarak al. Kaslarından para kazanma zamanı. Mutlu Noeller evlat.
8: Mutlu Noeller.
2: Televizyonu kapatın Edrin. Buna inanamıyorum. Lütfen hemen çatıya çık. Çatıya indi ve oradan doğruca aşağı düştü. Sence
8: çatımda
2: kim olabilir?
8: Çatımda rengi mi var?
2: Bilmiyorum. Boynuzlar. İnanılmaz. Sanki milyarlarca. Gel gel hadi gel. Bakın bakın burada kim var?
11: Bu tuhaf bir ailen var.
2: Aşağı inene kadar Noel sona erecek. Hey Noel babayı alkışlayın. Hey.
12: Mutlu Noeller.
2: Yo. Hayır hayır, bu olmadı işte Noel babacığım. Ho ho ho diyeceksin.
12: Ha, arada ne farkı var? Geldiğim yerde yo yo yo diyorlar.
13: Galiba Noel babanın keyfi yok.
2: Hey. Noel baba, onca yoldan kızağınla onlara neler getirdiğini söyle hadi.
12: Kirli donlarım var.
2: Yanlış çuvalı almışsın.
12: Şişko şey, çekil önümden.
13: Bastığın yere dikkat
12: Noel
13: et.
12: Noel baba şuraya otursun. Söyle bakalım, uslu durdun mu?
13: Poli dayı.
12: Gel de dizime otur.
2: Evlat, Noel babaya ne istediğini söyle.
13: Çekiştirip duruyor, bir şeye ihtiyacım yok.
2: Yapma, Noel babaya gerçekten ne istediğini söyle hadi.
13: O Noel baba değil, o Poli dayı. Gerçekçi olalım.
2: Neden böyle konuşuyorsun? Güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Noel baba burada, her şey çok güzel.
13: Bu aptalca.
2: Yapma evlat. Aptalca falan değil. Noel baba buradaymış gibi davranmaya çalışıyoruz. Nesi kötü bunun yani, sonuçta bir oyun değil mi?
13: Buradaymış gibi davranmak istemiyorum. Onunla sen konuş.
2: Şu anda onunla konuşamam çünkü seninle konuşuyorum. Yani ailece vakit geçirmek gerçekten çok önemli değil mi yani? İyi vakit geçirip hep birlikte Noel havasına girmek ne kadar da güzel.
13: Niçin güzel? Hadi gidelim.
8: Rocky, arkadaşları burada. Bırak gitsinler.
2: Onun ne istediğini biliyorum ben.
13: Sen nasıl bilebilirsin ki?
2: Çünkü seni tanıyorum.
13: Beni tanıyor musun? Beni tanıdığını sanıyor. Hiçbir şeyi kutlamıyorum, tamam mı?
2: Hey, dur. Senin derdin ne ha? Neler oluyor? Bunu daha önce de yapardık. Hep eğlenirdik. Öyle değil mi Adrian? Değişmesi gerekmez. Geçen sene ne kadar eğlendiğimizi yoksa unuttun mu?
13: Geçtiğimiz yıl geride kaldı. Sen de aynı değilsin.
2: Ne? Adrian ve ben nerede hata yaptım?
11: Gidip onunla konuş.
12: Böyle olacağını bilseydim, fırsat varken Miami'ye giderdim.
13: Konuşmak mı istiyorsun? Konuşalım.
2: Bak, biliyorsun birbirimize eskiden çok yakındık. Öyle değil mi evlat? Seni seviyorum.
13: Hayır, sevmiyorsun.
2: Tabii ki seviyorum. Anlaşmamızı hatırlıyor musun? Birbirimize sıkı sıkı sarılıp kenetlenmiş parmaklar gibi olduk.
13: Hayır. Bizden vazgeçip Tam ile sıkı sıkıya bağlanmaya karar verdim.
2: Yapma, böyle konuşma.
13: Neden konuşmayacakmışım? Sürekli Tam'i şöyle, Tam'i böyle. Artık kimse için vaktin yok. Benim de senin için yok.
2: Ne diyorsun? Başka biri gibi konuşuyorsun benimle.
13: Öyle olan sensin baba. Bir numara olduğumu söylemiştin ama yalandı. Bana ve anneme yalan söyledin sen.
2: Sana yalan söylemedim ben. Tami'nin yardımıma ihtiyacı vardı.
13: Benim de. Aldatmacalara gözümü açık tutmam gerektiğini söylemiştin ya.
2: Evet.
13: Dikkatli olmam gereken senmişsin.
4: Noel'imiz rezil oldu.
9: Nereye böyle?
13: Dışarı.
9: Ne zaman döneceksin?
13: Geç döneceğim.
9: Geçme, ne kadar?
13: Geç işte.
0: Mutlu Noeller Bayan Balboa.
9: İlgilen şu adamlarla.
0: Ohoho, Noel Baba'yı herkes selamlasın.
12: Yolunuzu mu kaybettiniz?
0: Tam tersine dostum. Nerede olduğumu çok iyi biliyorum.
12: Hey Rocky. Bil bakalım yemeğe kim geldi? Tommy Gunn ve yeni arkadaşları.
0: Yeni yılda yeni arkadaşlar.
9: Oh, yapma Polly.
0: Güzel ağaç. Etkileyeceğim.
2: Merhaba Tommy, nasılsın?
0: Hepinizin Noel'i kutlu olsun.
2: Anlamadım, ne oluyor?
0: Bak fazla kalmayacağım. Bunlar da hediyeleriniz, al bakalım.
2: Hediyeye gerek yok.
0: Bak çocuğa gerçekten büyük emek harcadın. Bu doğruya doğru şimdi. Şampiyonluğa yükselişini görmemek için kör olmak lazım.
2: Şampiyonluk mu?
0: Evet, doğru duydun. Seninle de çalışacağız. Sorunsuz, sürtüşme olmadan... Uyumlu bir çalışma olacak. Bu kaslardan para kazanma zamanı. Tommy'nin seninle özel olarak konuşmak istediği bir şey varmış. Bense veda etmek zorundayım. Mutlu Noeller.
9: Mutlu Noeller.
12: Sonra görüşürüz.
9: Güle güle.
10: Üzgünüm, geç kaldım. Yemeği de unuttum.
2: Sorun değil. Adrian bir şeyler pişirdi. Ama soğumuştur şimdi. Yine de bir sandviç falan yapabiliriz.
9: Hayır Rocky. Sandviç yapmak istemiyorum. Bu çok saçma. Tommy, onu buraya neden getirdin?
10: Benimle gelmek istedin. Rocky, uzatma, seninle biraz dışarıda konuşalım mı lütfen?
2: Tabii, elbette.
9: Geç kalıyoruz. Onda orada olmalıyız. Rocky.
2: Tamam, sorun yok. Evet Tommy, ne konuşmak istiyorsun?
9: Uzun bir yolculuk mu
10: evet.
9: olacak?
10: Söylesene ha, ne diyorsun?
2: Nereden aldın bunu?
10: Duke verdi.
9: Tommy.
2: Bak, belki de bunu geri versen iyi olur diyor.
10: Bunu söyleyeceğini biliyordum işte. Geri mi vereyim neden? Dövüş tarzımı beğeniyor.
9: Neredeyse on oluyor.
10: Yetişeceğiz.
2: Sana ne yaptığını görmüyor musun Tommy? Dinle bak, aramıza bir şey sokmasına izin vermemelisin. Ne gerekiyorsa yapacağız.
10: Ne gibi? Adam sadece maç almaktan söz ediyordu.
2: Ona ihtiyacımız yok. Sonuçta zaten şampiyon olacaksın. O zaman bunlardan 10 tane alabilirsin değil mi?
10: Baksana Rock, ne zaman uyanacaksın? Kaçan fırsatı seyrediyoruz.
2: Ne fırsatı? Neden
10: o
2: bahsediyorsun sen? Ne
10: bak
2: fırsatı?
10: Rocky, böyle giderse eğer uzun süre bu fırsatı yakalayamayacağım.
2: Dinle, tamim,
10: mükemmel derecem var. 22 dövüş kazandım. Para nerede? Nerede? Bak Rocky, iyi para kazanamadık ve bu adam olmadan da kazanamayız.
2: Paradan bahsetmiyorum ben. Para kazanacağız tabii. Tommy'den bahsediyorum. Kendini satma diyorum. O adama ihtiyacımız yok.
9: Dün, Duke mükemmel bir insan. Üstünü kapat.
10: Bırak şimdi bunları, tamam mı? Yarın onunla anlaşma imzalayacağım.
2: Bak, imzaladığın an onun malı olursun. Kontrolü elinde tutamazsın. Bu hırsız ve gangsterlerle dolu kirli bir iş. Hayal bile edemezsin. İyi dövüşçüye sözler verirler. Kim gelirse dünyayı vaat ederler. Sonra da buruşturup çöpe atarlar. Bu işler böyle yürür. Dük gibi adamlar, onlar nedir biliyor musun? Vampirdirler. Senin karınla yaşıyor. Tami, bak dinle beni. Ben sana Mick'in bana yaptığını yapmaya çalışıyorum. Ben bu işin kirli yönlerinden uzak kalmaya çalıştım. Aynı şeyi sana da yapıyorum. Senin için öncelikle yapmak istediğim şey bu işte.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
9: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
8: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
9: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
14: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
22: Ben sen değilim, sen de Mikdiz. Bunun bir iş olduğunu ne zaman anlayacaksın? Bu iş için de gereken şey ne olduğunu biliyorsun işte.
23: Ne, beyin mi?
22: Bu mu? Bunu sen söyledin, ben
23: değil. Bana beyinsiz mi diyorsun yani ha?
22: Duke bana şampiyonluk maçını aldı. Beni hala çalıştırmak istiyorsan çalıştır. İstemiyorsan çalıştırma. Ama benim dediğim olacak.
23: Tabii. Tabii.
20: Rocky! Rocky ceketini giy, dolacaksın. Boş ver. O buna değmez.
23: Hayır, değer. Sadece kafası karışmış.
20: Neler olduğunu görmüyorsun.
23: Evet,
20: hayır.
23: Görüyorum. Duke tarafından kafeslenmiş.
20: Konu o değil. Sensin. Zamanı geri çeviremezsin. Buradayız ve bugünü yaşıyoruz Rocky.
23: Nerede yaşadığımızın farkındayım. Beni aptal mı sanıyorsun? Düşündüğüm kadar kafasız değilim. Bu kokuyu almadığımı mı sanıyorsun? Nerede olduğumuzu biliyorum elbette. Böyle yaşamak istemiyorum. Ailem için güzel şeyler istiyorum. Bunları değil, bunu istemiyorum. Buraya beynimi dağıttırıp işte Balboa civarda dolanan başka bir serseri desinler diye mi geldim sanki ha? Ben bunu ister miyim? İstemedim bunu.
20: Hayır, kimse böyle bir şey söylemedi.
23: Ben söylüyorum Adrian. Evet, ben söylüyorum. O çocuk ringdeyken benim yaptığımı biliyor musun? Kazanıyordum. O kazanınca kazanıyordum.
20: Kazanıyor muydun?
23: Evet. Bize saygı duymalarını sağlamak için son şansımdı. Bize saygı duymalarını
20: ben
23: istedim, tamam mı?
20: Ben sana saygı duyuyorum.
23: Bana saygı duyamazsın.
20: Ama duyuyorum.
23: Duyamazsın. Bana bunu söyleme.
20: İtiraz et, sen de duyuyorum.
23: Şu anda saygı duymayacak halde değilim.
20: Ringde yediğin tüm o yumrukları ben de aldım. Ne hissettiğini biliyorum. Evet, Tommy gibi biriyle birlikteyken yaşadığını hissediyorsun ama o sen değilsin. Senin gibi bir yüreği yok onun. O boksörlerin hepsini gücünle değil sen yüreğinle yendin. Mickey bunu biliyordu. O yüzden sen ve Mickey özeldiniz. Ama Mickey öldü. Ondan aldığın mirası bırakmak istediğin biri varsa oğlun olmalı. Oğlun kaybolmuş durumda. Sana ihtiyacı var. Sana yaşam enerjisi verdiğini biliyorum. Kazandığını hissettiriyor ama bizi kaybediyorsun Rocky. Aileni kaybediyorsun.
0: Çok üzüldüm. Başından beri ben vardık. Çok
1: sizi bilemem çocuklar. Ama benim buradan gitmem gerekiyor. Hey, sahile gitmeye ne dersiniz?
2: Evet, Noel'de sahil.
3: Olur. Harika tamam, olur. Peki oraya nasıl gideceğiz?
2: Nasıl gideceğiz de ne demek? Elimizi kaldırıp otostop yapacağız.
0: Hey sen.
2: Aa, olamaz, yine ne istiyor?
3: Seninle kalmamı ister misin?
1: Hayır.
2: Tamam, babamla benim de sorunlarım var. Gidelim.
3: Ona vurmayacaksın değil mi?
0: Tabii ki vurmayacağım. Deli misin sen? Vay canına. Onu kullanmaya ne zaman başladın?
1: Bilmem, sen de içiyorsun ya.
0: Doğru, haklısın. Pek çok kötü şey yaptım ben.
1: E o zaman?
0: Nasıl desem? Galiba akıllandım.
1: Güzel, belki ben de bir gün akıllanırım.
0: Bak, belki bu akşam ikimiz de akıllanmaya başlayabiliriz. Ne dersin?
1: Benim için endişelenme.
0: Buna mecburum. Sıkı sıkıya kenetlenmemiz gerekiyor evlat.
1: Peki ya Tommy? Onunla da bağlıydın.
0: Tommy. Haklısın. Artık o mazide kaldı. Bak ne diyeceğim. Bir süre önce bana aldatılma kelimesinden bahsettiğini hatırlıyor musun? Sana bir şey öğretmeye çalışıyordum ama aslında seni dinlemeliydim. Ben o sırada sen bana öğretiyordun ve ben akıllanmadım ve hatalar yaptım. Hem de bir sürü şey yaptım. Bunlar beni rahatsız ediyor. Birçok şeyi de unuttum. Ben sadece... Gel evlat. Tamam. Hatalarım oldu biliyorum ama yine de... Seninle dolaşmayı çok istiyorum. Sadece sen ve ben. Yemin ederim. Sadece sen ve ben olacağız artık.
1: Aile takımı mı?
0: Evet. Aile takımı. Hey evlat, bir şakaya ne dersin?
1: Evet, olabilir.
0: Tak tak.
1: Kim o?
0: Ton balığı.
1: Hangi tonlardan?
0: Kapı çalamayan şu şarkıdaki tonlardan.
1: Evet, iyiye gidiyorsun.
0: Evet evet, bu gerçekten iyiydi.
24: Pekala dostlar, kapıları kilitleyin, çocukları saklayın. Çünkü savaş zamanı geldi.
25: Tommy Gunn tam Rocky Balboa tarzında bir öğrenci. Basın ona Clone Ranger lakabını taktı.
26: Sakin ol Rocky, sinirlenmeye değmez.
0: Konu o değil Poli.
24: İşte karşınızda. Hayır. Turbo şarjlı. Makineli tüfek Tommy karşınızda. Ateşli.
25: Hayranları Tommy Gunn'ın Rocky'yi bırakmasından hoşnut görünmüyor. Bu Tommy için
26: ne olacaktı? O çocuğu kimse sevmiyor.
24: Diğer köşede ise 110 kilo gibi etkileyici bir ağırlıkta. Ve karşınızda dünya ağır sıklet box şampiyonu, işte Union Kane.
0: Bence sanki iyi görünüyor.
26: Evet.
25: Hakem iki boksörü de ortaya çağırıyor.
0: Ama biraz da gergin görünüyor. Sanki biraz sinirli gibi. Apollo ile dövüşürken hissettiklerimi hissettiriyor bana.
26: Rocky, o senin gibi değil ve asla olamaz.
0: Hadi hadi bırakın da maç başlasın. Hadi Tommy, sana öğrettiklerimi yap. İçeri, dışarı, aman yanlara yumruk yeme.
23: Şampiyonluklardan uzak dur. Kör müsün?
25: Tami istersen beni. Tami rakibine sarılıyor.
23: Gördüğü her şeye vuruyor bu.
26: Hadi Kane haklı onu bekleme.
23: Hadi Tami derdin ne senin? Hadi geçiyor. Hadi böyle işte. Böyle. Böyle. İşte bu. Dikkat et kendini koru. Yanlara git hadi. Geri ve ileri. Metronom gibi olmalısın. Kaç ve gel. İşte böyle tamam.
25: Tami şampiyonu köşeye sıkıştırdı ve arka arkaya yumruklarla sersem itiyor. Şimdi çıldırmış gibi vuruyor. Şampiyon kendini korumaktan aciz hale geldi.
23: Gördün mü her şeyi hatırlıyor.
25: Tami durmak nedir bilmiyor.
23: Hadi Tami. Yanındayım. Öğrettiğim gibi yap. Hadi geri ve ileri. Yanlara, yanlara. Hadi böyle. İşte böyle. Acıma ona.
25: Şampiyonun roundu çıkaramaz. Üstüne gitmek istiyor ama şampiyon
23: hadi. Hadi evlat bitir işini sakın acıma.
25: Yerini bulmuyor. Şimdi Tami'den oldukça sert bir yürüyor. Şampiyonun nefesi kesiliyor. Bu iş artık...
23: Evet, işte bu. İşte bu.
14: Evet. Geri çekin yerine. Bir, iki, üç,
25: dört,
23: beş,
3: yedi,
25: ağır bir yenilgi olacak.
23: Sekiz,
14: dokuz, on, knockout.
23: Evet. Evet. Evet.
25: Bir şekilde Rocky'nin öğrencisi Tommy'da.
23: Evet.
4: Hanımlar ve beyler. Rakibinin nakavta yenen makineli tüfek Tommy Gunn yeni dünya şampiyonu oluyor.
5: Tebrikler. Bu kesinlikle beklenmeyen bir zafer. Dünya şampiyonu oldun. Neler hissediyorsun?
25: Harika hissediyorum. İnsanların nesi var anlamıyorum ama...
26: Çünkü şampiyon değilsin. Kırıntılarla avunan bir serserisin.
23: Yapma Polly. Onunla uğraşıp...
25: Ve bunu hak ettim.
23: Harika bir iş yaptın. Muhteşem.
24: O harika bir adam. Yaşasın kral.
25: Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bunu sağlayan ve beni şampiyon olabileceğimi inandıran adama teşekkür etmek istiyorum. Benim için şans meleği oldu. Bay George Washington Duke.
24: Evet.
25: Evet işte başardı. Dünyanın yeni şampiyonu makineli tüfek Tommy Gunn oluyor. İnanın bu son hepimiz için gerçekten sürpriz oldu. Bu sonucu hiç kimse beklemiyordu.
23: Tamam.
25: Seyirciler sonuçtan hiç memnun değil. Neredeyse hiç kimse yeni şampiyonu kutlamıyor ve lehte tezahürat etmiyor.
26: Fazla televizyon izlemek göze zararlı.
23: Benim gözlerim iyi Polly.
26: Tamam benim kulaklarıma zararlı.
23: Tamam. Ey ufaklık iyi maçtı değil mi?
1: Bak baba. Gerçek şampiyon sensin ve bunu sana yaptım.
23: Öyle mi? Çok güzel.
26: Rocky, hadi bir şeyler içelim. Arkadaşlık edebilirsin. Hadi gel.
3: Evet, iyi fikir.
23: Polly ile gitmemde sakınca var mı?
1: Televizyon seyredersem
23: yok. Tamam, seyredebilirsin tabii. Ama fazla geç yatma. Kemiklerinin büyümesi lazım.
1: Tamam.
23: Tamam. Ah. Ne dövüştü değil mi?
3: Evet. Öyleydi.
23: Tanrım.
3: Yüreğin dışında ona her şeyi verebileceğini söylemiştim.
23: Ha, sorun değil Adrian. Ciddiyim.
3: Öyle mi?
23: Evet. Sorun değil. Ey evlat geç saatte yatma olur mu? Ne dövüştü.
3: İyi misin?
23: Evet evet. Fazla geç kalmam.
3: Tamam.
23: Görüşürüz şampiyon.
3: Evet evet. Polly dayıyla iyi eğlenceler.
23: Teşekkür ederim.
3: Evet.
14: Hanımlar baylar, en genç ağır sıklet boks şampiyonunu sunmaktan gurur duyuyorum. Makineli tüfek Tommy Gunn.
6: Evet.
14: Evet.
23: Sence maçı kolay mı aldın?
6: Evet darbe aldım ama yaralanmadım. Şampiyon olmaktan i̇şte mutluyum. Evet.
7: Tommy bunun şampiyonluktan çok sıradan basit bir boks maçı olduğunu düşünmüyor musun? Sonuçta terlemiş gibi değildin bence.
14: Evet evet çok dikkatlisiniz bayım. Union Kane kendini pek iyi hissetmiyordu. Ama Union tam formunda olsa bile makineli tüfek yine aynı
7: biraz şey yapardı. Biraz rahatsız mı? Ölü gibi dövüşüyordu. Boş versenize.
8: Ne diyor? Kane kağıt üstünde şampiyondu tamam mı?
6: Ne diyor bu adam? Kağıt şampiyon mu?
7: Bu unvanı Balboa'dan yumruğunun gücüyle kazanmış.
14: Şampiyonu rahat bırakın. O yumruklarıyla kazandı.
9: Tommy, Rocky'nin gölgesinden çıkabilecek misin?
6: Ben unvanı kazandım. Daha ne istiyorsunuz?
8: Ne yapman ne? Gerektiğini söyleyeyim sana. Gerçek bir rakiple dövüşeceksin.
6: Bu gece en iyi olur.
7: En iyi mi? Oh. O adam bir serseriydi. Ringe çıkmayı hak etmiyordu.
14: Baylar. Dur.
10: konudan uzaklaşıyoruz. Kane resmi şampiyondu. Sıradaki...
23: Puanlama sisteminin değiştirilebildiğini biliyoruz. Tommy Gunn ikinci sınıf bir boksörü yendi. Çenesi o kadar çok dağılmıştı ki avize gibi parçalandı.
10: Bu adam ne? Gerçek şampiyon olduğunu kanıtlayacaktır, görürsünüz.
11: Birkaç dövüş kazanabilir ama asla Rocky gibi olamaz.
10: Tamam, ben... tamam, Rocky Balboa değil o. Yani sadece bir Balboa olduğunu kabul edelim. O da halkın şampiyonu. Ama zamanla Tommy Gunn da onun yerini doldurabilir. Sıradaki soru, hadi devam et.
8: Bunu Kane gibi ölülerle dövüşerek yapamaz.
23: Rocky her yerde dövüşürüm.
8: Öyle mi? Doğru. Peki gerçek bir boksörle ne zaman dövüşeceksin?
10: Evet. Baylar bu kadar.
23: Evet, tamam, yaparım. Bunu yapabilirim. Evet, kesinlikle. Evet, doğru.
12: Sana bir şey söyleyeyim. Bir dahaki maçta ön sıradaki kızın saçlıyı seç. Daha ucuz olduğunu duydum.
10: Tamam, her neyse. Tommy Gunn'ın bir sonraki
23: bana bak, görüşeceğiz.
10: Görüşmek üzere. Hadi.
23: Balboa daha iyi dedi. Buna gerçekten inanıyor musun?
10: Tabii ki. Böyle şeyler burada kalır. Yürü, yürü. Yürü.
23: Neler oluyor böyle? Şampiyonluğu kazandım ama serseri olduğumu düşünüyorlar. Neden bana yardım etmedin?
10: Asıl ne diyorsa haklıdır evlat.
23: Haklı mı? Balboa kadar iyiyim. Lanet olası bir klon olarak tanınmaktan da bıktım artık.
10: Dinle tabii. Bak, basınla dövüşemezsin. Onlar
23: lanet olsun.
10: Balboa akıllarında olduğu sürece asıl şampiyon o. Ringlerde çok savaş vardı adam.
13: Kabul et, onun gölgesindesin.
23: Adamın da öyle konuşuyor işte.
10: Bak, hak ettiğin saygıyı kazanmanın tek bir yolu var. Çıkıp Balboa'ya meydan okumak. O da, duydun mu beni?
13: Haklı. George hemen bir maç ayarlayabilir.
10: Bu en büyük dövüş olur dostum. Öğretmen öğrenciye, yaşlı aslan genç aslana karşı. Ancak bu şekilde huzura kavuşursun. Eldivenlerini taktığın sürece basın o adamın efsanesiyle peşinde olacak. Onu ringe çıkartmalısın. Yoksa sorular devam edecek. Hayatının kalanında onu yenebilir miydim, yeterince iyi miydim diye soracaksın. İnsanlar bir kopya olduğumu ya da tenimin rengi yüzünden fırsatı yakalamış bir sahtekar olduğumu mu düşünüyor diyeceksin. Sürekli, duydun mu? O adamı dövüşe zorlamalısın Tommy Gunn. Kabul etmezse ona hakaret et. Onu köpek yerine koy. Onu aşağıla, ringe çıkması için ne gerekiyorsa yap. Çünkü tek çözüm bu dostum.
23: Pekala, fırlat bakalım. Gümüş silindire gidiyor. Şimdi de yerde. Andy, bu yüzgeçler çalışmıyor.
11: O makine servete mal oldu.
23: Andy, yapma Andy. Farkında mısın, bana servete mal oluyor.
11: Bu da ne böyle?
10: Rocky Balboa, dışarıda seninle konuşmak isteyen biri var, hadi. Rocky Balboa.
13: Kim olduğunu anladın değil mi?
23: Evet, sesi tanıdım.
15: Rocky, yardım ister misin?
23: Hayır, bu pasta yeme yarışması değil.
13: Bak, sokakta kim var?
23: Tommy, burada ne yapıyorsun? Şu anda kutlama yapman lazım. Sana meydan okuyorum. İstediğin zaman, istediğin yerde.
15: Dövüş mü?
23: Doğru, evet.
15: Yanına bir sürü adam alıp seninle dövüşmemi mi istiyorsun? Bunun anlamı bu mu şimdi?
23: Evet, ben kimsenin robotu falan değilim, tamam mı? Oğlu da değilim. Kabul ediyor musun yoksa kaçıyor musun?
13: Hiçbir klası yok. Boş ver Rocky. Hadi gidelim. Hiçbir klası yok. Hadi.
23: Canınızı sıkmayın, olur böyle şeyler. Boş
11: ne be. Oldu? Rocky'ye mi sataştı?
13: Sinirlendin mi?
23: Sinirlenmeme değecek biri değil. Bilardo falan oynamak ister misin? Seninle konuşmam daha bitmedi. Bak, sana söyleyecek başka lafım yok Tommy. Sadece iyi olmanı istemiştim. Ne demezsin? Bu... Aslında para için bu iştesin.
15: Para mı?
23: Evet, ayrıca insanların bana robot demesinden sıkıldım.
15: Sen bunu şimdi para için yaptığımı mı düşünüyorsun, öyle mi? Kardeş gibi olmalıydık. Farkında unutmayın, değilsin ama seni aldatıyorlar. Tamam, sürekli, o adam seni yem olarak kullanıyor. Bizi ringe çıkarmak istiyor. Para kazanmak için dövüşmemizi istiyor. Tek derdi para. Ne seni umursuyor ne beni. Anlamıyor musun bunu?
10: Peki ya, bu kadar masal yeter. Hadi gerçeklere dönelim. Rocky Balboa, Tommy'nin meydan okumasını kabul etmeye hazır mısın?
23: Tommy.
16: İşler biraz kızışıyor.
23: Hey.
10: Ne oluyor?
23: Hadi gel, biz her zaman hazır.
13: Sen bir pisliksin. Bunun farkında mısın ha?

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
3: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
13: Bankam.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi,
8: Bellona'na. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
13: dondurma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
13: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
15: bankacılık. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
16: Bu iş seni ilgilendirmez.
17: İlgilendirmez mi?
18: Tamam, böyle.
17: Beni ilgilendirmez mi?
18: Hadi gidelim.
17: Evet, senin için kan kustu. Seni hadi, kendi ailesinin önünde git. Tuttu. Sen tamam, de o serserileri hadi, getirip hadi, gururuyla tamam, oynuyorsun ha. Sana bir fırsat verdi. O gerçek bir şampiyon. Sen bir içsin. Suratını dağıtmadan defol. Defol git buradan.
18: Tabii.
17: Defol.
18: Tabii.
17: Ne oldu?
18: Pali.
17: Ne oldu ha? Ne oldu?
18: Çıkart hadi. Bırak. Çıkart. Elini o serseri için mi kıracaksın yani?
19: Pali iyi misin?
17: Dokunma.
20: Onu sokakta bırakmalıydın.
17: Bırak beni.
18: Lan çıkar onu buradan çabuk.
17: Çek ellerini üstümden.
21: Burası kavga edilecek yer değil.
17: Hadi çek ellerini üstümden dedim.
18: Ne yapıyorsun? Yürü.
17: Bırak beni.
22: Onu yere serdin güzel. Neden beni de sermiyorsun?
18: Yok. Bak dinle. Tommy Gunn sadece ringlerde dövüşür. Gidelim buradan.
22: Benim ringim dışarıda.
17: Öyle mi? Yapalım
18: Tommy,
17: şu
18: hayır.
17: Şey.
18: Bırak. Tommy'yi tutun.
23: Çek istemeyin. Bu çiftlik.
18: Hayır.
23: Yatacaksın.
17: Hadi.
18: Tommy saçmalama gel buraya.
17: Lakin dikkatli ol. Bir kalleşlik edebilir. Merak etme yanındayız.
18: Balboa sokak dövüşçüsün. Sense ödüllü bir boksörsün. Sakın yapma.
17: Sen benim sahibim değil. Sakin ol. Kimse sahibim değil.
18: Tamam sakin ol.
17: Hiç kimse.
21: Sakin ol.
17: Sadece saygımı istiyorum.
18: Yapma.
22: Güzel geldi al. Hadi.
17: Bitirin şimdi Rocky.
22: Seni sevmiştim. Biliyor musun? Seninle her zaman böyle olacaktık Tommy. Anlıyor musun? Bunun içine ettin. Sen.
18: Dayağı hak etmişti.
17: Çocuk nankörün teki.
18: Gördün mü Tommy? Şanslı yumruktu o. Ama sana söyledim. Asla sokak dövüşçüsü gibi davranma dedim sana. Hadi gidelim buradan.
19: Her zaman şampiyonluğun Rocky.
17: Hey!
19: Dikkat et.
17: Ne yapıyorsun ha?
24: Arkadan vurmakta ne?
22: Arkanı kolla.
19: Hadi.
18: Dikkat etsene Tommy. Ne oluyor orada? Çabuk, çabuk.
0: Anne, anne. Babam televizyonda dövüşüyor.
2: Ne?
5: Hadi, ha? Gel bakalım hadi. Ha? Hadi, hadi lan. Ha? Hadi. Gerçek dosta kimmiş ha?
18: Hadi
5: Tommy. Hadi. Hadi. Hadi. Ne oldu? Sustun. Hadi, hadi. Hadi bak. Hadi.
6: Gel. Hadi Raki, ayağa kalk.
5: Gel seni.
6: Hadi.
5: Raki, ayağa kalkman lazım. Hadi kalk bakalım. Gelsene Balboa. Hadi.
6: Raki Balboa.
5: Kalk.
6: Hadi.
5: Hayır.
18: Makav. Ölürsünüz.
5: Yatıp durma. Adamla sıkı dövüş.
6: Gel bakalım.
5: Ayağa kalk. Yatıp durma.
6: Hadi. Sıkı gel dövüş. Seni. Hadi bak.
5: O makine değil. Daha gong çalmadı. Ayağa kalk bir serseri. Çünkü seni seviyorum.
18: Gidelim buradan hadi.
5: Hadi.
18: Yürü gidelim hadi. Bırak hadi. Hadi evlat yürü gidiyoruz.
22: Hey Tommy. Daha gong sesi duymadım.
18: Hayır, sakın bu oyuna gelme. Hadi gidiyoruz.
22: Bir round daha.
5: Hayır, hayır, sakın gitme.
18: Tommy, ne yapıyorsun? Kilit.
5: Hayır.
18: Gel buraya.
5: Buna ihtiyacın yok.
18: Kaybedersen bitersin.
5: Peki bir round daha, gel.
18: Çekmeyin artık, kapat şunu.
5: Bu sefer ringden atmayacağım. Salonun dışına fırlatacağım.
22: Bir round daha.
5: Hadi Raki. Hadi.
6: Bitir işini Raki.
22: Gel tabii gel. Hadi gel. Oo!
18: Hayır!
22: Hadi. Hadi. Gel gel gel gel.
18: Dokunursan dava açarım sana.
22: Bitir işini Raki.
18: Ne yaptığını zannediyorsun? Kalk hadi. Kalk bitir işini.
22: Tebrikler Raki.
0: Hadi baba, onu yenebilirsin.
18: Dövüş hadi sensin. Dövüş, dövüş.
0: Eski ver, şaşır.
18: Her şeyini kaybediyorsun. Dövüş hadi.
0: Hadi baba, devir şunu.
18: Karşılık ver ona serseri, karşılık ver.
0: Hayır! Hayır! Raki!
18: Evet, işte böyle vur, vur hadi.
0: Hadi baba, devir şunu. Hadi baba, hadi! Evet, indir onu, hadi! Bitir işini!
22: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adrian, sen haklıydın. Hep haklıydın.
18: Lanet olsun. Ancak Amerika'da olur.
1: Hadi gel.
18: Hey Rock. Serseriyi saf dışı bıraktın ha.
23: Yapma Rocky.
18: Dokunursan dava açar. Hadi serseri. Dokun da dava açayım.
22: Ne davası açacaksın?
2: Rocky, Rocky. Nasılsın evlat?
22: Nasılsın peder?
2: Seni kusuyorum.
22: Bunu yapmasına bayılıyorum.
2: Rocky, Rocky, Rocky.

0: Koş hadi.
1: Acele et, geç kalacağız.
0: Koş bakalım köy yumurtası. Yakaladım.
1: Hadi ama daha iyisini yapabilirsin.
0: İmkansız. Anlamıyorum. Sanki bu basamaklar her sene daha da uzuyor. Tanrım. Şuna bak. Bu burada olduğu sürece güvercinlerin konabilecekleri bir yer olacak. İnanamıyorum. Benim için her şeyin başladığı yer. Bu basamakları çok indim çıktım
1: baba,
0: ben. Evet.
1: Baba.
0: Çok
1: geç
0: zordu.
1: Kalacağız.
0: Evet, doğru ya. Dur biraz. Kulağındaki ne öyle?
1: Ne var?
0: Bir yere çarpmışsın da sonra şişmiş gibi.
1: Ne şişi?
0: Bu şiş.
1: Teşekkürler baba.
0: Hak etmiştin. Doğduğun için teşekkür ederim evlat. Teşekkür ediyorum sana. Teşekkür.
1: Ne diyorsun? Yeni küpem.
0: Şey aslında her zaman bir kızım olsun istemiştim biliyor musun?
1: Neden bahsediyorsun?
0: Hey vurma vurma, her yerim zonkluyor zaten. Şuna bak, gördün mü? Bu basamaklardan ben 20 yıldır çıkıyorum. Bu binada değerli resimlerin olacağı hiç aklıma gelmezdi doğrusu.
1: Bak baba, öğrenmenin yaşı yoktur.
0: Evet olabilir.
1: Picasso'yu seveceğine eminim.
0: Aslına bakarsan ben herkesi severim.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Didi 1,5 litre buzlu çay 30 lira.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
12: Kalp damar ilaçları da var.
13: Reçetesi nerede?
14: Meyve yasak, komple yasak.
13: Hiç getiremezsin, haberim yok.
14: Tamam, onları da bırak.
15: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
16: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
11: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
17: Ara. Oo, aferin.
10: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Kahvelerden farklı yani.
12: Kalp damar ilaçları da var.
13: Reçetesi nerede?
14: Meyve yasak, komple yasak.
13: Hiç getiremezsin, haberim yok.
14: Tamam, onları da bırak.
15: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
16: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
11: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
17: Ara. Oo, aferin.
10: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max.

0: O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
1: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
2: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
1: evet,
2: bir ilgisi
1: evet,
2: yok,
1: tamam
2: mı? Hep
1: aynı hikaye. Herkes böyle
2: Anlamadınız.
1: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
2: ben
1: değil
2: Ben suçlu
1: yani.
2: Falan değilim.
1: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
2: 19 mu?
1: 90.
2: 90 mı?
1: Aynen öyle.
2: Bir de ceza
1: evet.
2: puanı. Olamaz.
1: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
0: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
1: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
2: Oynamak için.
1: Evet.
2: Şurada topum da var.
1: Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım, olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
3: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
1: evet.
3: oturuyordum.
1: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
3: Sen de inandın mı?
1: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
3: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
0: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
1: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
4: Öyle mi?
1: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
2: Evet.
1: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
0: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Astma ilacım var.
1: Çok önemli.
0: Evrak işlerinde çok iyiyimdir. Bu 1500 ons altını bir altın alıcısına teslim ettiğime dair bir rapor. Bunun bir dosya dolabında olması gerekir.
1: Bu çok önemli. Aa, merhaba.
0: Biraz altın. Onu geri koyalım.
1: Harika. Tamam, başlayalım hadi.
2: Bu sezon Yukonlu altın madenciliği dahisi...
0: Masanın üzerinde 3 milyon dolar var.
2: Parker Schnabel hayatının en zorlu sahasını üstlendi.
1: Ha, galiba mahsur kaldık.
0: Ha, hayır. Burada neler oluyor böyle?
2: Riskler çok büyüktü.
3: Kasabama yaklaşma.
1: Lanet olsun.
2: Ama altın devasa büyüklükteydi.
0: Bu çılgınlık.
4: Aman tanrım.
2: Şimdi daha önce hiç görülmemiş görüntülerle birlikte...
0: Sorun neydi?
2: Parker, Brezilya'daki en iyi altın bulgularını inceliyor.
0: Evet, aradığımız şey tam olarak bu.
2: Ve öyle büyük sahalar ki...
0: Tüm Yukon'dan daha fazla placer altın üretiyorlar.
2: Onu bir milyarder yapabilirler.
0: Eğer kemiklerimi Güney Amerika'da bırakmam gerekiyorsa benim için sorun değil. Burada, Serra Pelada'da bir sürü altın külçe var değil
5: evet,
0: mi?
5: Evet, dünyadaki en büyük altın külçelerinden bazıları burada.
0: Hadi canım.
1: Buradan dostum.
2: Bir sonraki büyük madencilik fırsatını bulmasına yardımcı olmaları için...
0: Sadece altın görmek istiyorum.
2: Parker şimdiye kadarki en nitelikli ekibini topladı.
1: Vay canına, şuna bakın.
2: Deneyimli saha kameramanı Danny Etheridge.
1: Bu yolculuğun bir parçası olmak artık hayatımın büyük bir parçası oldu. 7 yıldır işin içindeyim. Bu delilik değil mi?
6: Vahşi doğa sağlık görevlisi ve kalp cerrahı Dr. Diego Lizazabaru.
7: Brezilya'da olduğum için çok heyecanlıyım. Brezilya altını yaklaşık %98 saflıkta. Bence bu inanılmaz.
2: Ayrıca yeni bir ekip üyesi var.
0: Sanırım 400 onslar.
2: Brezilyalı altın madenciliği uzmanı Larissa Rodriguez.
5: Gerçekten çok çok ağır. Gerçekten.
0: Ona 50 bin dolara satıyor.
5: Parker beni bu geziye davet ettiğinde evet dedim. Brezilya'ya gelip altın madenciliğini anlayacak ve Amazon'a gidecekse onunla birlikte olması gereken benim.
1: Vay canına, bu nereden çıktı?
5: Bu gideceğiniz yer olan Serra Pelada'dan geliyor. Yaklaşık 60 kilo.
0: Buna bakınca Serra Pelada gitmek için iyi bir yer gibi görünüyor. Yani Serra Pelada hakkında pek bir şey bilmiyorum. Sadece 80'lerde elle çıkarılan milyarlarca dolarlık altın bulunduğunu biliyordum. Hepsi o.
6: Güney Amerika'nın en büyük modern altına hücumu yalnızca 45 yıl önce Serra Pelada'yı vurdu.
2: Yerel bir çiftçinin avuç içi büyüklüğünde külçeler bulmasıyla on binlerce arayıcı bölgeye akın etti ve dev bir çukuru el kazmasıyla açtılar. Sadece 13 yıldan biraz fazla bir sürede değeri 5 milyar doları aşan altın çıkardılar.
0: Bu 1700'lerden kalma bir hikaye. Çıkan altın miktarı inanılmaz. Yaklaşık olarak 2 milyon 600 bin ons bulmuşlar. Ve bu insanlar hala hayatta. Bu çok havalı bir şey.
5: Tanıdığım bir adam var, bağlantı kurduğum kişi, Geraldo. Şimdi çiftçi ama Geraldo Serra Pelada başladığında buradaydı. 80'lerde oradaydı.
1: İşte bence o. Geraldo bu.
5: Geraldo sen misin?
3: Geraldo Capota.
5: Geraldo Capota.
0: Merhaba.
3: Merhaba, memnun oldum. Brezilya.
0: Brezilya.
2: Geraldo, altını komşusunun çiftliğinde bulduğunda sadece 34 yaşındaydı.
3: O benim gerçek bir arkadaşım.
2: Onu tekrar madenciliğe dönmeye teşvik etti.
5: 1430 kilo. Bir yılda 1430 kilo altın kazanmış, öyle diyor.
2: Bugün bu miktar yaklaşık 100 milyon dolar ederdi.
5: Önceden çiftçiydi. Altında çok para kazandı ama burası onun çiftliği. Bu sadece altın yüzünden değil. Bu...
0: O kadar altının yardımı olduğuna eminim.
5: Altın yardımcı oldu mu?
3: Oldu.
0: Şunun büyüklüğüne bakar mısın? Kocaman bir şey.
1: Geraldo'nunkilerden mi bahsediyorsun? Geraldo'nunkiler mi?
0: Hayır, o.
1: Evet. Ben de nereye bakıyorsun dedim, evet.
0: Tanıştığım insanlar arasında tercümansız olarak konuşup anlaşabilmek istediğim bir insan.
1: Evet.
5: Evet.
1: Ben de onu düşünüyordum.
8: Altın peşinde.
5: Evet, evet o. Aa, biliyor. Senin kim olduğunu biliyor.
0: Ha, evet.
5: Peki ya siz? Hepiniz buradan mısınız? Adı Genesio. Babası Serra Pelada'yı keşfeden kişiymiş.
0: Aa, öyle mi?
3: Babası Bay Genesio. Altını benim arazimde buldular. Kimseye söyleme ama senin için zaten bir alana ayırdım dedi. Ertesi sabah yürüyerek gittik. Ormanda 16 kilometre. Araba için yol yoktu. Yürüyerek gittik.
0: Peki sonra ne oldu?
5: E aí depois que aconteceu?
9: Chegamos em Serra Pelada. Eu tomei susto.
5: Oraya vardığında çok şaşırmış.
9: Trouxe litro numa vasilha de plástico cheia de ouro.
5: O adamın böyle altınla dolu plastik bir kovası vardı ve aman tanrım diyordu. Çok şaşırmıştı. 8 kilo 400 gram. Aa, bütün kupürleri saklamışsın. Havalı.
3: Bu da benim altın dolu kovayla fotoğrafım.
5: Evet.
0: Kocaman bir bıyığı varmış.
5: Kaporta her şeyini ortaya koydu ve altından büyük kazanç sağladı.
0: Bize hikayeyi anlattığı için ona teşekkür eder misin? Hikaye anlatma konusunda bana büyük babamı hatırlatıyor.
5: Madencilikle ilgili olmayan bazı hikayeler de var.
10: Sadece altınla ilgili olmayanlar da var.
11: Bir film gösterimi için dünyadaki en büyük izleyici kitlesi Serra Pelada'ydı.
1: Vay canına.
5: Uçak pistine kurulmuş büyük bir ekranları vardı ve bu yüzden bütün madenciler gelmişti.
11: 60 bin kişi.
0: Yok artık. 60
5: bin. Evet, 60 bin kişi gitmiş.
1: Ne izlediler?
5: Ne izlediler?
12: Porno, garganta
10: problemi. Yetişkin evet. Filmi.
1: Evet.
5: Bu çılgınca.
0: Böyle bir şeyi ilk ağızdan dinlemek gerçekten çok ilginçti.
1: Evet.
0: Geraldo, Serra Pelada'ya olan ilgimi gerçekten arttırdı.
6: 1992'de Serra Pelada çukuru kapatıldı ve suyla dolduruldu. Olası büyük bir altın rezervi gömüldü.
0: Geriye ne kaldı? Bu soru beni gerçekten rahatsız ediyor.
6: Parker'ın uzman gözü büyük bir fırsat fark etti. Eski madencilerin geride bıraktığı devasa artık yığınları.
0: 80'lerde bu çukurdan 2 ya da 3 milyon ons altın çıkmış. Eminim bunun yarısı kadar da atık malzemenin içinde kalmıştır. O materyal orada duruyor. Bu yaptığımız tüm geziler içinde sanırım beni en çok heyecanlandıran fırsat oldu.
6: Parker 80'lerde kullanılan ilkel yöntemlerin artık malzeme içinde çok fazla altın bıraktığına inanıyor. Bu yüzden yerel madencilik kooperatifleriyle bir anlaşma yaptı.
0: Teşekkür ederim.
6: Küçük bir test yapmak için.
0: Hadi başlayalım.
6: Bu hayatını tamamen değiştirebilecek bir fırsattı.
0: Buradan çıkacak para muhtemelen 1,5 milyar dolarlık bir gelir olurdu. Açıkçası bu hoşuma giderdi.
6: Ama milyar dolarlık kazıdan önce...
13: Bazı adamlar otele geldi. Çalıştığımız kişilerin bu arazi üzerinde hiçbir hakkı olmadığını söylemişler.
6: Tüm proje tehlikeye girdi.
0: Diyorlar ki görüştüğümüz kooperatifteki adamların yasal bir yetkisi yokmuş.
13: Evet.
6: Serra Pelada Kooperatifi'nin başka bir kısmı Parker'ın artık malzeme üzerinde test yapma izni olmadığını iddia etti.
0: Oo, lanet olsun.
1: Sence nasıl davranacaklar Parker?
0: Bilmiyorum. Göreceğiz. Aslında Larissa, Diego, bu biraz size bağlı. Çok fazla zorlamak istemiyorum. Siz ne diyorsunuz?
5: Evet, doğru.
0: Bilirsiniz. çevirmen aracılığıyla konuşunca işler çok zor oluyor. Yavaş ilerliyor.
5: Bu gezi sırasında çok şey öğreniyoruz. Çünkü Parker çok başarılı bir iş insanı ve insanlara ve yatırım fırsatlarına nasıl yaklaştığını görmek gerçekten ilginç.
0: Gerçekten de burada bir şeyler başarmaya çalışmak istiyorum. Ama müzakerelerde çok net bir siyah beyaz durumu var. Kim anlaşma olmadan ayakta kalabilir ki? Eğer bırakmaya hazır değilsen kaybedersin. Ne olduğunu biliyor musunuz? Bir şey duydunuz mu?
1: Henüz değil.
0: Konuşabileceğimiz bir yer var mı?
1: Evet. Burada kullanabileceğimiz bir oda var.
7: Biz dinleyeceğiz. En azından bir şeyler duyabiliriz ve toplantıyı takip ederiz. Böylece durumu yakından izleriz, evet. Ama olan şey...
13: Ortalık geriliyor.
7: Öyle.
13: Göreceğiz.
5: Daha önce konuşanların yönetici olmaya yetkisi olmadığı söyleniyor. Yani burada yaptığımız iş kooperatif içinde, bizim içinde sorun yaratabilir.
7: Sera Pelada'da kontrolün kimin elinde olduğunu anlamak çok zor. Evet, bilmiyorum, çok karmaşık gerçekten.
0: Kendi iç sorunlarını çözmeden kimseyle anlaşma yapamazlar, öyle değil mi?
5: %100.
0: Tamam. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
6: Kooperatif içindeki karmaşık hukuki mücadele anlaşmanın iptal olmasına yol açtı.
0: Bu inanılmaz sinir bozucuydu. Normalde bu tür şeyleri hemen anlayabilirim. Ama işte burada dil bilmeyince durumu okumak gerçekten çok zor bir hal alıyor. Eğer herkes aynı dili konuşsaydı burada işler çok daha kolay olurdu, bundan eminim. Ama olmadı. Bu işin en kötü tarafı hala yerde milyonlarca dolarlık altının olması. Anlıyor musun? Ah, lanet olsun. Bir şeyler içmeye ihtiyacım var.

0: Bu kadar çok çantayı kontrol etmenin tek yolu bu. İşte. Tek yol bu. Herkesin çantasını kontrol edeceğiz. Sende ne var?
1: Çantamı kaybedeceklerinden korkuyorum. O yüzden tabii ki banyo eşyalarım var.

0: This place, it stays with me.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
4: Pekala.
5: Hadi gidelim.
4: Herkes binsin. Bu yolculuğun büyük bir kısmı fırsat aramak, öyle değil mi? Hala daha fazla arazi bulma ihtimalimiz var yani.
5: Bildiğimiz kadarıyla çok altın olan bir bölgeye gidiyoruz. Bu kesinlikle çok heyecan verici olacak. Ah, lanet olsun.
6: Bir kum sesine oturduk.
7: Şuraya doğru tekneyi tamamen oynatmak istiyorum.
5: Kurtulduk mu?
7: İyi miyiz?
5: Evet, devam edelim.
4: Aferin Diego. Şimdi önümüzdeki 8 saat ıslak işlerin olacak.
7: Muhtemelen önümüzdeki 3 gün.
4: Porto Velho'yu görmek benim için gerçekten büyüleyici bir şeydi. Burada çok fazla altın madenciliği yapılıyor.
1: Kuzeybatı Brezilya'daki Madeira Nehri üzerinde Parker'ın hedefi Fofocas denilen dev yüzen tarama kolonileriydi. Zirve dönemlerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık altın çekmişlerdi.
4: Tüm bu sistem biraz delice.
1: Son yıllarda çıkan yasalar Fofokaların çoğunu yasa dışı hale getirdi.
5: Ha, şimdi bizi ateş ediyor.
1: Ve yetkililer sert şekilde müdahale ediyordu.
8: Aman tanrım.
1: Birçok kişi buna rağmen yasa dışı madenciliğe devam etmek zorundaydı.
4: Porto Velho tehlike getiriyor. Ama sonunda altın için her şeyin riske atan insanları bulmayı gerçekten seviyorum. Bu işe gönül vermiş insanları.
9: Bugün seni bir kadınla tanıştırmak istiyorum. Bu tip tarama operasyonlarında çalışan biriyle tanıştırmak.
1: Yerel sendika lideri Fabiano, Parker'ın Porto Verho'daki madenciliğin gerçek yüzünü görmesini istiyordu.
9: Kendisi Esterella, tarama makinesinin sahibi.
5: Merhaba.
8: Merhaba.
10: Merhaba.
9: Hadi içeri girelim.
1: Üçüncü nesil madenci Esterella, tüm hayatını bu sularda geçirmiş.
11: Benimle gelin.
4: Güzel.
1: Ama sadece bir gece önce yasal makamların saldırıp yok etmesinden korktuğu için tarama makinesini bir Fofoka'dan uzaklaştırmıştı.
11: Kafanızı çarpmamaya dikkat edin.
8: Bakın, alışmaya başlıyorlar.
12: Então gente, aquí é a minha casa.
8: Bu onun eviymiş.
12: É onde eu resido com meus filhos.
8: Çocuklarıyla yaşıyormuş.
12: Trabalho aqui.
4: Vay canına, ne kadar düzenli.
11: Çocuklar buraya gelin.
8: Kaç yaşındalar?
12: O mais velho tem 9.
8: 9 yaşında, 7 ve 4.
4: Bu tekneyi ne kadar zamandır kullanıyormuş?
13: Quanto tempo você tem essa balsa já?
12: Essa aqui 2 anos.
8: 2 yıl.
11: Karadaki bizimdi.
8: Aa, yakılmış.
11: Polis geçen yıl yaktı.
14: E essa aqui passou pé.
7: Sudan mı oldu?
11: Ve bunu da o batırdı.
8: Bunlar su izleri.
11: Su seviyesinin izi burada.
4: Vay canına.
8: Evet, yani battığında
4: tabii
8: sadece bu kısmı
4: doğru
8: görüyoruz.
4: Anladım.
11: Eğer batırmazsak yakabilirler.
1: Hükümetin geçim kaynaklarını ve evlerini yok etmesini önlemek için madenciler tarama makinelerini bilerek batırıyorlar. Ardından yasal baskı geçince tekrar yüzdürüyorlardı.
4: Ekipmanı söküp bu bir tekne evi diyemezler mi? Neden batırmak zorundalar?
8: Hayır mı? Diyor ki yapamazlar. Polis sonra artık inanmazmış.
4: Her çıktığım yolculukta dünyanın her yerinde neler olduğunu daha iyi anlamak istiyorum. Madencilerin ailelerini geçindirmek için karşılaştıkları farklı sorunları öğrenmek istiyorum. Ve bunu anlamanın tek yolu da buraya gelip bunları yerinde görmek, o insanlara birebir şahit olmak.
5: Bu tarama teknelerinde fofocalarda yaşayan insanlar inanılmaz derecede tehlikeli koşullarda, bazen patlama riskiyle çok ağır çalışıyorlar. Muhtemelen gezegendeki en dayanıklı insanlardan bazıları.
11: Bugün altın madencilerinin durumu çok zor. Çünkü artık bu iş bir suç haline geldi. Çalışıyorsun ama suçlu gibi muamele görüyorsun.
4: Peki eğer baskın olursa ve bunu da yok ederlerse o zaman ne olacak?
11: Kaçacak zamanım olursa daha önce olduğu gibi makineleri çıkarırım ve yakamasınlar diye batırırım. Hı hı. Ama yakarlarsa yeniden yapmalıyım.
4: Dayanıklı.
11: Evet. Bu bizim haklarımızın olmadığı bir hayat.
12: Mas como nós somos brasileiros, nós não desistimos, né?
8: Bu bir söz. Bu Brezilya'da söylenen bir şey. Yani Brezilyalı Anladım. Oldukları için asla pes etmezler.
12: Minha mãe lutou evet. por nós e eu vou lutar pelos meus filhos.
8: Evet, çocukları için savaşacak.
4: Ona bize her şeyi gösterdiği ve hikayesini anlattığı için teşekkür ettiğimizi ve kendisine ve çocuklarına en iyisini dilediğimizi söyler misin?
11: Teşekkürler. Her şey için teşekkürler. Uzun değil mi?
8: Evet.
4: Bu şeyde yaşasaydım kafamı çarpıp dururdum her gün.
8: Hoşça kalın. Onlarla tanışmak istedim çünkü yasa dışı madenciliği sona erdirmek için çözümler bulmaya çalışıyorum. Bu yüzden onlarla konuşmak, neler olduğunu anlamak önemli. Hikayedeki bütün tarafları dinlemeliyiz.
7: Akü.
8: Aküsü bitti.
9: Bir bakayım.
7: Estrella, dediğimde küçük anahtarı çevirebilir misin? Çevir. Hayır, aküyü değiştirmek gerekiyor.
9: Akü var mı?
7: İşte.
9: Yardıma ihtiyacın var mı? Bana bir kablo getir, takviye yapabilirim. İçeride iki kablo var. İki kablo var.
7: Eksiyi ver.
9: Evet, eksi. Oraya. Şimdi oraya da. Kırmızı artı. Tamam, şimdi oldu.
4: Teşekkür ederiz.
7: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
5: Çok tatlıydı.
8: Evet, öyle.
5: Dayanıklı biri.
1: Yasa dışı tarama madenciliğinin gerçeği göz açıcıydı.
4: Lanet bir karmaşa.
5: Gerçekten de burada kolunu koparabilecek o kadar çok şey var ki.
1: Altın vardı.
6: 7,5 gram.
4: Fena değil.
6: Fofokalardan altın almak ister misin?
4: Çok güzel görünüyor.
1: Ama Parker için asla bir iş fırsatı olamazdı.
4: Bir sürü yasa dışı madencilik operasyonunun arasında olmak biraz garip. Çünkü kesinlikle mesafemizi korumamız gerekiyor. Onlara tavsiye vermek bile gerçekten yardım etmek demek oluyor. Yani gidip bir uyuşturucu üretim tesisine bunu şöyle yaparsanız daha iyi verim alırsınız diyebilir misiniz? Hayır. Hadi gidip yasal bir tarama makinesi bulalım. Şunlara bakın.
5: Vay canına.
8: Bu ziyaret ettiğimiz Eliana'nın çiftliği.
10: Merhaba.
8: Sen Eliana mısın?
4: Parker.
8: Memnun oldum. Larissa.
10: Larissa mı?
8: Burası onun, bu yerin sahibi o.
1: Eliana'nın 10 tonluk yüzen tarama makinesi, 30 metre uzunluğunda hidrolik bir kol ve kesici başlıklar kullanıyordu.
4: Bu çılgınca.
1: Nehir yatağını karıştırıp altınlı toprağı oluğa çekmek için.
5: Şuna bakın. Vay canına, bu çılgınlık.
1: Günde 3 onsa kadar altın çıkarıyorlardı. Değeri yaklaşık 5000 dolar.
7: Çok etkileyici ve Parker'ın heyecanlı olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü birçok detaya dikkat ediyor.
1: Ve yasal bir operasyon olduğu için Parker sonunda uzmanlığını paylaşmakta özgürdü.
4: Bu gezilerin benim için büyük bir kısmı keşfedilmemiş potansiyeli anlamak.
1: Bu tarama makinesinde oluğa odaklandı.
4: Şunu fark ettim, geri kazanım sistemleri biraz ilkel. Paspaslarda rife yok. Sadece halı var. Böyle bir şey gördüğümde kendimi tutamıyorum. Denemek istiyorum hemen. Bir şeyler söylemek istiyorum. Bakın, bence buraya yaklaşık her 6 santimetrede bir halı şeritleri çakarsanız daha sağlıklı olur. Ve bu da burada daha fazla çıkıntı oluşturur. O bölümde daha fazla altın yakalayabilirsiniz.
8: Madenciler yeni fikirler duymaya çok istekliydi. Geri kazanım oranını nasıl artırabileceklerini merak ediyorlardı. Madenciden madenciye böyle bir bilgi alışverişini görmek benim için çok güzel bir andı.
10: Ben böyle yapıyorum.
5: Paspasları böyle yapıyorlar.
4: Bazı şeyler için ortak bir dil gerekmiyor işte. Görüyorsunuz.
1: 24 saatin sonunda sonuçlar belli oldu.
5: Ne kadar çıkardıklarını öğrenelim.
10: İşte burada.
7: 104.
8: 104, evet.
1: Parker'ın küçük müdahalesi günlük toplamı %13'ten fazla artırdı. Eliana'nın tarama makinesi artık yılda 2 milyon dolarlık bir operasyon.
4: Çok iyi çalıştı ve bunu görmek çok güzeldi.
5: Tanrım, çok daha iyi.
15: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
1: Amazon'un vahşi batı sularında Parker iyi altın buldu.
4: Eliana harika biri. Burada çok iyi kurulmuş küçük bir sistem yönetiyor. Ama bu gezilerin benim için büyük bir kısmı aynı zamanda bu bölgelerin sosyal ve politik yapısını anlayabilmek. Porto Velho'da çok fazla çatışma var. Riskten yanayım ama bu tür bir riskten değil tabii.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
17: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
19: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
22: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
23: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
24: Kalp damar ilaçları da var.
25: Reçetesi nerede?
26: Meyve yasak, komple yasak.
27: Hiç getiremezsin, haberim yok.
26: Tamam, onları da bırak.
28: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
29: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
30: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
31: Ara. Aferin.
3: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Balık tutmak ister misiniz?
8: Balığa davet ediyor. İsterseniz balık tutabilirsiniz.
5: Balık tutmayı çok severim ben.
1: Dünyanın en büyük sulak alanlarında Brezilya'nın Pantanal bölgesinde 5000'den fazla jaguarın yaşadığı yerde Parker'ın ekibi keşifler arasında kısa bir mola verdi.
5: Yarış yapalım.
6: Kesinlikle.
4: Tamam, nasıl bir yarış? En çok balık mı, en büyük balık mı? En büyük balık. Tamam, basit.
5: Yem. Ne büyüklükte balık tutuyoruz?
8: Büyük olanlar, büyükler.
5: Buna bile balık derdim.
4: Sen ona bile balık mı diyorsun?
5: Timsah, timsah dandy. Paul Hogan burada.
4: Ben kedi gibiyim, kedi.
5: Aa, ne kadar huzurlu değil mi?
8: Evet.
5: Sence bugün bu yolculuğun ne kadar eğlenceli olduğuna dair çarpık bir görüntü mü veriyor?
4: Porto Velho başlamak için kötü bir yerdi.
8: Belki de buradan başlamak iyiydi. Çünkü böylece Brezilya hakkındaki bakış açını değiştirmek için zamanımız oldu.
4: Serra Pelada ilginçti. Orada biraz trans halinde gibi oluyorsun.
8: Evet,
4: sanki
8: evet öyle.
4: Tüm o hikayelerin içine çekiliyorsun gibi. Ve keşke daha çok siyasi ve hukuki çatışmaların olmadığı, mülkiyet kavgalarının olmadığı bölgelere gidebilsek. Şimdiye kadar gittiğimiz iki yerde böyleydi.
5: Sıradaki yerin adı ne?
8: Pocone.
5: Pocone, sert kaya madenciliği.
8: Evet, çoğunlukla sert kaya. Altını ve operasyonları göreceğiz.
5: Umarım Pocone bize harika sürprizler sunar. Şuna bakın. Vay canına.
8: Nerede? Nerede?
5: Aman tanrım. Bu büyük. Şuna bakın.
8: Vay canına.
5: Vay canına. Şuna bakın. Hadi Diego, çek içeri. Aferin sana.
4: Aferin Diego.
8: Çok iyi.
5: Parker.
8: Aferin.
5: Parker, senin adına çok mutlu. Şansımız devam etsin.
8: Büyükmüş.
5: Aman tanrım.
4: Sert kaya madenciliğine girebileceğim bir yol bulmayı gerçekten çok isterim. Bu gezilerde çok fazla küçük ölçekli sert kaya işi gördük. Bir adam bir çukur kazıyor ve sonra evet birkaç gram buldum diyor. Artık o tarz şeyler pek ilgimi çekmiyor. Ama büyük ölçekli sert kaya madenciliği...
5: Vay canına.
8: Vay canına, çok büyük.
4: İşte bu kesinlikle ilgimi çekiyor.
1: Brezilya'daki Pocone 88 kilometre uzunluğunda dev bir kuvars altın damarı üzerinde yer alıyor.
5: Vay canına.
1: Zemin o kadar yumuşak ki cevheri sadece kazarak çıkarmak mümkün.
4: Delme ve patlatma gerektirmeyen bir sert kaya madeni hiç görmemiştim.
1: Bu da yerel madencilere günde yarım milyon dolara kadar kazanç sağlıyor.
5: Parker aşık oldu. Resmen sert kaya madenciliğine tutuldu. Gücü istiyorum, ölçeği istiyorum, hepsini istiyorum der gibiydi.
0: Şimdi nereye gidiyoruz?
8: Burada Pocone'de büyük bir madene gidiyoruz. Orada sahibiyle tanışacağız. Sadece bizimle görüşmek için İsveç'ten gelmiş.
5: İsveç'ten mi?
8: Hı hı.
5: Vay canına.
0: Burası mı?
5: Bu da ne?
4: Bu kadar güvenlik varsa burada çok altın var demektir.
1: Pocone'deki dev altın damarı 30 yerel madeni besliyor. Ama en büyüğü açık ara Salinas madeni.
5: Bu büyük bir çukur.
4: Bu çılgınlık.
1: 1200 dönümlük bir alana yayılıyor ve 600 kişiye istihdam sağlıyor.
0: Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük maden operasyonu.
1: Bu madenin sahibi Ney de Souza.
5: Sanırım o.
4: İyi günler.
8: Bunların altın damarları olduğunu söylüyor.
4: Öyle mi? Çukurun tabanında ana bir damar var. Ve duvarlarda da böyle kaburga kemikleri gibi görünen damarlar var. Onların hepsini takip ediyorlar. Muhtemelen maliyetleri oldukça düşüktür. Öyle değil mi?
8: Evet.
0: Bu çukur 3 kilometre uzunluğunda ama sondaj ve keşiflerle 10 kilometre ilerliyor.
4: Burada ne kadar süredir çalışıyorlar?
0: Bu bölgede 20 yıl. İlk çalışmada 300 bin ons buluruz sandık ama 1 milyon 200 bin ons bulduk.
4: Vay be, bu çok fazla.
0: Bugün 3 milyon onsumuz var.
1: Ney'nin madenindeki toplam altın rezervinin yaklaşık 6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
4: Ney'nin madeni gerçekten ilginçti. Çünkü ölçek olarak ciddi para kazanabileceğim bir seviyedeydi. Orada büyük bir fırsat var. Evet.
2: Vamos lá na planta.
8: Bizi tesisi görmeye davet ediyor.
4: Güzel, gidelim.
1: Ney'nin tesisi altını maksimize etmek için en son siyanür teknolojisini kullanıyor.
2: Então é a planta mais moderna, toda no touchscreen, é a que tem menos gente trabalhando e é a que vai processar mais.
8: Buradan bütün tesisi kontrol ediyorlar.
2: E é a planta onde a gente tem o lixiviador intensivo, que não usa mais nada de mercúrio já tem um ano e meio.
8: 1,5 yıldır artık civa kullanmıyorlar.
4: Tamam. Civa asla parçalanmayan ve son derece zehirli bir elementtir. Siyanür de çok zehirli ama çok hızlı parçalanır. Bu yüzden uzun vadede çevresel etkisi daha küçük ve çevreye zararı daha azdır. Civa kullanan tüm madencilerin bundan uzaklaşması gerekiyor. Yasal ya da yasa dışı fark etmez. Dünyada yasal olduğu çok az yer var. Aslında hiçbir yerde kullanılmaması gerekir. Bu tesisin maliyetini biliyor mu acaba?
2: Tudo isso aqui, hoje eu vou falar para você que uns 15 de dólar.
7: 15 mil, né?
8: 15 milyon dolar.
5: Şimdi ne olacak?
8: Sanırım eritilmiş altın göreceğiz.
1: Neyi? Günde 4 adet. Her biri 90 bin dolar değerinde altın külçesi üretiyor. Yılda yaklaşık 90 milyon dolar para kazanıyor. Bu da Parker'ın Yukon'daki sahasından 6 kat fazla.
4: Buranın değerini tahmin etmek istemem.
8: Söyle o zaman. 400 milyon dolar.
4: Aslında benim düşündüğüm de buydu.
8: Seni ortak olmaya davet ediyor. Sen parayı getireceksin, o da deneyimini katacak.
4: Parası olan o ama. Parası olan o.
8: Parası olan sensin.
4: Sertkaya madenciliği gerçekten çok büyük paraların döndüğü bir iş. Neyden öğrenmek çok güzeldi. Ve onunla konuşmak da öyle tabii. Ama bu iş benim ölçeğimin çok ötesinde bir iş. Burada bir şeyler yapmak için çok para harcamam gerekir. Ama kesinlikle üzerine çok düşüneceğim ve araştıracağım bir şey. Belki ileride bir günü yaparım.
5: Isırabileceğim bir şey var mı?
1: Brezilya'daki en iyi altın sahalarını ararken...
0: Bu bir pire gibi görünüyor. Bu bölgede çok yaygın.
5: Aman tanrım.
1: Parker'ın ekibi hayatlarını riske attı.
0: Çoktan enfekte olmuş.
5: Öyle mi?
0: Hı-hı. Çıplak ayakla mı yürüyordun?
5: Ben hep çıplak ayakla yürürüm.
0: Bunun iyi bir fikir olmadığına dair bir şeyler hatırlıyorum.
5: Tavsiyeyi dinlemedim ve şimdi ayak parmağımı kestirmem gerekecek. Lanet olsun.
0: Özür dilerim.
5: Aa. Çıkardın mı?
0: Neredeyse. Bir saniye. Kıpırdama. Tamam oldu.
5: Aa, bu daha iyi. Eline sağlık.
0: En usta olanlar hep parazit kapar.
5: Öyle mi?
0: Hayır. Dalga geçiyorum. Ha.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
13: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
30: Food is forbidden.
24: Kalp damar ilaçları da var.
30: Meyve yasak, komple yasak.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aradığımız şey işte bu.
1: Doğru.
2: Bu bakır cevheri.
3: Vay canına, şuna bakın.
4: Brezilya genelindeki en iyi altını bulmak için araştırma yapan Parker, Peixoto'daki madencilik kooperatifiyle buluştu.
5: Bu Parker için bir hediye.
0: Teşekkür ederim, mükemmel. Çok iyi.
2: Tam takım.
0: Tamam, harika.
3: Onlar...
0: Ne, anlamadım.
3: Gideyim de merak etmiştim.
0: Hediyeleri ben alıyorum, siz değil.
2: Kramponlar da var.
3: Dostum, bunlar çok güzel krampon.
0: Teşekkür ederim.
3: Gerçekten çok iyi.
0: Harika. Mükemmel. Bu kadar misafirperver oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Ve bölgeyi keşfetmek için çok heyecanlıyım.
2: Yılda aşağı yukarı 4 ton altın ürettiklerini söylüyor.
0: 4 ton mu üretiyorlar? Tüm Yukon'dan daha fazla plaser altın üretiyorlar. Neredeyse 2 katı. Bana verecekleri bir saha var mı? Toplantı odasına geçelim ve detayları orada konuşalım.
2: Şu toplantı
3: madeni
2: odasına
3: görmemize
2: gidelim.
3: Gerek yok.
4: Peixoto, plaser madenciliğinin cenneti olarak bilinir.
3: Burası gerçekten altınla tıka basa dolu, değil mi?
0: Bu bölge gerçekten ilgimi çekiyor.
4: Son 40 yılda burada 250 tondan fazla altın bulundu. Değeri 14 trilyon dolar.
2: Evet, burada resmen altın yağıyor.
3: Aman tanrım.
0: Bu etkileyici.
4: Ve Yukon'un aksine.
0: Aman tanrım, bu harika.
4: Buradaki madenlerde altına ulaşmak için donmuş toprağı kazmak gerekmiyor.
0: Hep şöyle söylerim. Eğer Yukon'dakiyle benzer tenöre sahip ama permafrost olmayan bir altın bulursan çok iyi iş yaparsın. Peixoto hakkındaki ilk izlenimim, buranın benim için doğru yer oldu.
3: Yeni şehir, yeni yer. Brezilya'nın yeni bir bölgesi. Herkes heyecanlı mı?
6: Evet.
2: Peixoto.
0: Peixoto. Peixoto. Evet, ismini sevdim. Bu gezileri yaptığım tüm yıllar boyunca Peixoto muhtemelen gittiğimiz en iyi yerlerden biri.
4: Parker'ın Brezilya'daki son şansı baba oğul Roberto ve Maicon'un işlettiği São Mateus madeniydi.
6: Madene gidelim.
4: 4000 kilometre karelik bir alanda nokta altın arayışı.
6: Madencilik alüvyoneldir.
0: Ve bu bölgede çok fazla altın var gibi görünüyor.
4: Nihayet doğru noktaya gelmişler gibi hissettirmeye başladı.
0: Bir fırsatın nasıl göründüğüne dair iyi bir sezgim var. Ve özellikle Roberto ve Maicon daha önce gittiğimiz hiçbir yere benzemeyen şekilde bu tanıma tam olarak uyuyorlar.
4: Ellerinde hala plaser madenciliği yapabilecek 500 dönümlük arazi var.
3: Aman tanrım, bu devasa.
6: Kesinlikle büyük bir saha.
4: Sert kaya madenciliğinde de varlar.
2: 3 altın damarı bulmuşlar. Bu etkileyici.
0: Oldukça yoğun bir operasyonları var.
4: Ve Mavi Ejder adını verdikleri zor kili bile rahatça işleyen ev yapımı bir yıkama tesisi var.
0: Her şeyi sıfırdan kendiniz yapmışsınız. Buna rağmen gerçekten buradan çok etkilendim. Çok iyi görünüyor.
4: Ama ekip madeni incelerken... Sadece Parker zorlanmıyordu.
7: Elimi tutmaya çalış.
8: Lanet olsun.
7: Söylemeliyiz.
9: Diego, buradayız.
10: Kahretsin.
9: Diego, ben de seni sıkıştık.
8: Geliyor.
0: Orada ne yapıyorsunuz siz?
8: Sert sanmıştım.
0: Bu sana sert mi görünüyor yani?
3: Fred, onu çıkarmaya mı çalışıyordun?
7: Evet, çıkarmaya çalışıyordum. Muhtemelen akıllıca bir fikir değildi.
2: Tamam, çek.
7: Onun seni çekmesine izin ver. Bırak seni çeksin.
2: Aman tanrım.
7: Hala hareket etmiyor.
3: Dostum, daha da batıyorsun.
0: Kepçeyi sana doğru getireceğim. İçine girersin belki, olur mu?
8: Tamam.
0: Seni kazmak istemiyorum.
8: Lanet olsun.
3: Aman tanrım.

0: Temizlik zamanı. Burası güzelmiş.
1: Burası altın odası.
0: İşimin büyük kısmı böyle şeyler yapmak, sonra farklı bölgeleri incelemek ve şirketim için en iyi fırsatları bulmak.
2: Vay canına!
1: Evet.
0: Buradaki maden Yukon'dan çok daha fazla altın üretiyor.
2: Şuna bakın, altın omlet.
0: 47
2: olmuş. 1.463.
0: 100 bin dolar. Ekonomik açıdan buna bakarsak, Yukon'dan çok daha iyi sayılabilir. Beklenenin üzerinde.
3: Sıvı altın değil mi?
0: Bence bu inanılmaz derecede zor ve riskli olacak. Ama doğru yapılırsa hayat boyu sürecek bir macera olur.
2: Evet, vay canına.
1: Senin yapman gerekiyor.
2: Şuna bakın, inanılmaz değil mi?
0: Burada bir şey yapma ya da daha ileri götürme fırsatı varsa bunu deneyeceğim. En verimli sistem yüzer bir tesis. Bunu test edebileceğimiz bir saha var mı burada?
4: Ha, bunu oturup tartışabiliriz.
3: Oturup konuşabilirsiniz.
4: Ama kameralar olmadan.
0: Tamam, o zaman hepsini dışarı atalım. Bu çalışıyor mu?
5: Bizi dışarı attılar. Parker bu araziyle gerçekten ilgileniyor ve sanırım bir anlaşma yapmak istiyor. Bilmiyorum. Bakalım ne olacak, göreceğiz.
2: Parker'ın Roberto ve Michael'a sunduğu teklif, masaya koyabileceğimiz son büyük fırsat. Evet der mi? Bilmiyoruz. Ama birazdan öğreneceğiz.

0: kapibara. Çok tatlı.
1: Şuna bakın, orada öyle oturuyor.
0: Öyle takılıyorlar.
2: Peşeyto'nun Playstur Madenci Cenneti'nde...
3: Bir şeyler içelim mi?
4: Evet.
5: Hadi gidelim.
3: Hadi o zaman.
2: Parker'ın Maicon ve Roberto ile yaptığı anlaşma sonuçlanmadı.
3: Roberto hayır dedi. Bizden bir şeye ihtiyacı yok. Ekipmanı var, parası var, işi iyi gidiyor. Ailesi var, hayatı gayet güzel şekilde devam ediyor burada. Neden karmaşık hale getirsin ki? Buna hiçbir itirazım yok, ona hak veriyorum. Aslında buna çok da saygı duyuyorum. Geri adım atmak zor bir süreç. Ama denememek kesin başarısızlıktır. Bu telefonu açmam gerekiyor. Alo?
2: Parker pes etmedi.
1: Nasıl gidiyor?
5: İyi, sen nasılsın?
1: İyi. Normal kıyafetlere dönmek iyi hissettirmiyor mu?
2: Parker'ın Peixota'da kendine yer bulmak için yeni bir planı var.
3: Telefonumu açmadı. Buraya tekrar gelmeyi planlıyorum.
1: Aa, geliyor. Bak geliyor, geliyor işte.
3: Peixota Kooperatifi ile hala konuşuyorum. Az önce telefonda onlarlaydım.
1: Güzel.
0: Gerçekten mi Parker?
3: Evet.
1: Dostum, bu inanılmaz.
3: Gelecek kış Brezilya'da bir maden kuruyor olabiliriz. Kim bilir?
0: Kim bilir?
3: Araziyle ilgilendiğimi söyledim. Ve geri dönmem için kapının açık olduğunu söylediler.
1: Sağlığımıza. Bu yolculuğun en büyük amacı onun büyüme fırsatları bulup bulamayacağını görmekti ve bulduk. Başardık. Çılgın bir yolculuktu. Ölmediğime seviniyorum. Hepimiz hayattayız.
3: Sen yine Deni'nin kişisel doktoru oldun ha?
1: Gerçekten kişisel doktorum gibisin artık.
5: Bu yolculuk harikaydı. Ekip tüm zorluklara rağmen çok iyiydi. Bence mükemmel bir iş çıkardık.
6: Rica ederiz.
0: Bunu asla unutmayacağım. Hayatımın en iyi yolculuğuydu.
1: Harika Larissa. Bu müthiş bir şey.
0: Şu an karmaşık duygular içindeyim çünkü bu yolculuk bitiyor ve ekibi gerçekten çok sevdim. Çok bağlandık ve onları çok özleyeceğim. Herkese teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel.
1: Aferin sana Larissa. Ama en büyük aferin.
0: Aferin Parker.
3: İyi bir yolculuktu. Hepiniz iyi iş çıkardınız. Hepinize çok teşekkür ederim.
1: Biliyor musun? Bu içimi ısıtıyor.
3: Benim vücudum bunu nasıl işleyeceğini bilmiyor. Evet. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Her yolculukta bir şeyleri daha iyi yapmayı öğreniyorum. Kimsenin gitmediği yerlere gitmek gerekiyor. Bu geziler bana kendim hakkında düşündüğümden daha fazla şey öğretti. Maliyeti paylaşmak isterim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu muhtemelen çocuk sahibi olmak dışında hayatım boyunca yaşayacağım en büyük deneyim olmuştur. Sanki çocuk sahibi olmak gibi.
1: Parker, bu ne kadar tehlikeli.
3: Denemezsek bilemeyiz.
1: Oh.
3: Bu iş zayıf kalpli olanlar için değil. Açıkçası bunu yapmayı seviyorum çünkü altını seviyorum.
1: Yüzüne yansıyor Parker.
7: 2,5 kiloluk altın parçası.
3: Dünyanın birçok yerine gittim. Ve en büyük başarı potansiyeli burada, Brezilya'da. Bu çok gerçek bir fırsat. Şunun boyutuna bakın. Burası benim için gerçekten ilginç. Sonraki adımı düşünmeye başlamam gerekiyor. Göreceğiz. Bir yıl içinde çok şey değişebilir.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
4: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Yakıt alacağız yine, yandık.
16: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
17: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Tehlike çok büyük.
20: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
21: Olamaz mı?
22: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.

0: Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye girince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel. Dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum.

0: kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altında malzeme buluyor.
1: Vay canına. Çok ıslak.
2: Senin için büyük bir görevimiz var.
1: Tamam.
3: Seni buldozere almalıyım.
1: Tamam.
3: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
1: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
3: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
1: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
2: Ben gidip Kramer'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
3: Tamam.
2: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.

0: İçinde epey altın var.
1: Bu harika.
2: Alaska'da nesiller boyu madencilerin belini büken bir maden sahasında...
3: Bu bir yığın altın millet.
1: Güzel.
2: Hoffman klanı sonunda bol miktarda altın buluyor.
3: 3000 ons artık ulaşılabilir. Bundan sonrası bize kalmış.
2: Maden patronu Todd Hoffman'ın yol inşa stratejisi ekibe çamurlu altın toprağını açıyor.
4: Orada 1,5 metrelik çamur var.
3: Altını toprak çorba gibi.
2: Ama kapalı bir sistemde.
3: O su ne kadar kirli.
5: Giderek kötüleşiyor.
2: Aşırı çamur da kendi başına sorun yaratıyor.
3: Altın kaybetmeye başlayacağız. Çocuklar bu iyi değil. Sistemi kapatmamız gerekecek. Çamurlu su altını yüzdürür.
2: Hedeflerine ulaşmalarının tek yolu...
6: Hadi kızım toparlan artık bizim için.
2: Doğayı kendi oyununda alt edecek bir çözüm üretmek.
4: Boruyu hendeye sokmaya çalışıp 4 saat harcamak aptalca.
6: Dur.

0: Burada kaç metre var?
1: Kutuda 730 metre var. Ama su gittikçe kirleniyor.
0: Dakota, su ne kadar kirli, kötüleşiyor mu?
2: Giderek kötüleşiyor.
0: Evet, su işi endişe verici. Şuna bak, resmen çamur olmuş.
1: Evet.
0: Fazla kirlenirse altını yüzdürmeye başlayacağız. Elimizden geleni yapalım. Bir ons bile kaybetmek istemiyorum. Suyu temiz tutamazsak altını yakalayamayız.
3: Sezonun daha üçüncü haftasında madenin su devri daim sistemi gizemli bir sorunu ortaya çıkarıyor. Çamurlu akıntı.
0: Çamurlu su altını yüzdürür, sonra da kutudan aşağı gider ve doğrudan dışarı kaçar. Solukta ciddi bir sorunumuz var. Şu anda şimdiye kadar kullandığımız en kirli suyla çalışıyoruz. Çünkü bütün suyu kazı alanından çekip kendi devreme veriyorum.
3: Hoffmanlar suları geri dönüştürüp temizlemek için kapalı devre bir sistem kullanıyor. Temiz su büyük bir toplama havuzundan yıkama tesislerine pompalanıyor. Ardından yıkama oluğundan çıktıktan sonra kirli su olarak geri dönüyor. Bu kirli su tekrar sisteme gönderiliyor. Kullanılmış sudaki tortu dibe çöküyor. Böylece temizlenen su başlangıç noktasına, yani toplama havuzuna geri dönüyor. Ama çamurlu su tesislere ulaşınca tat devrede bir yerde bir arıza olduğundan şüpheleniyor.
0: Aman tanrım, şuna bakın. Vay canına. Alanda çok fazla kirli su oldu. Ve onu devremize vermek zorunda kaldık. Temizlemeye çalışıyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum. Çözmeliyiz. İşte bu kesimdeki drenaj hendekleri. Çamurlu buz eriyince su hendekten aşağı iniyor. Biz de onu setin üzerinden pompalayıp buraya veriyoruz. Burada bir sorun var. Bu su yıkama tesisi için çok kirli. Su kirliyse, yıkamaya için fazla kirliyse altını yakalayamazsın. Çünkü kirli su altını yüzdürür. Şimdiye kadarki en iyi sezonumuza giriyoruz.

İki harika tartım yaptık. Üçüncüsünü de istiyorum. Bu sorunun rotamızı bozmasına izin veremem. O yüzden daha temiz su sağlayana kadar tesisleri durdurup bu sorunu çözmeliyiz. Çocuklar, bu iyi değil. Sistemi kapatmalıyız. Bu lanet su işini bir şekilde halledeceğiz. Hadi kapatın. Tesislerimiz durduğunda günde 40 bin dolar kaybediyoruz. Pompayı durdur. Su kirli, ne olduğunu anlayıp düzeltmeliyiz. Aksi takdirde ivmemizi kaybedeceğiz ve hedefimize ulaşamayacağız.

0: Bu bir LiDAR kamera.
1: Vay canına. Bu şey tek bataryayla ne kadar uçabiliyor peki?
2: Yaklaşık 15 dakika uçuyor ama bu hava yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor.
0: Tamam. Hazırsın dostum.
2: Şunu yapacaksın. Göstereyim. Bu bizim haritamız. Yani GPS'e göre nerede olduğunu burada göreceksin.
1: Tamam.
2: Tamam mıyız? Hazırsan kalkışa hazırız. Bunu döndürmek için kullanıyorsun. Bununla da ileri gidersin. Yanlara da hareket edebiliyorsun. Sağa ve sola, yukarı ve aşağı.
0: Sonra LiDAR sensörleri zemini haritalıyor. Şimdi sıra sende.
1: Vay canına. Tamam, zemini haritalıyor.
0: Evet. Kendi kendini kuruyor ve konumlandırıyor.
1: Evet. İşte başlıyoruz.
0: Evet.
1: Dereyi, derinliği falan her şeyi görebiliyorsun.
0: Evet. Buraya bakarak gideceğin yeri görürsün.
1: Evet. Evet. Nereye gitmeyeceğini bilirim. Nasıl kullanacağımı gösterdiğin için teşekkür ederim. İnanılmaz. Umarım bunu kullanıp madencilik yapabileceğimiz yeni bir şeyler bulabilirim.
3: Bu araç çok iyi. Etrafta rahatça dolaşabiliyoruz. Hiçbir şey evet. Zarar vermiyor. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor.
4: Mamut Vadisi'nin kenarında birkaç kilometre ileride Jack ve Hunter yeni bir altın kaynağı bulmak için arazi araçlarıyla hiç kazılmamış araziye çıkıyor.
1: Şu tam karşıdaki ne sence? Dümdüz ileride. O bir ayı mı yoksa mis gökyüzü falan mı?
3: Mis gökyüzü olabilir.
1: Aman tanrım.
3: Evet, yeni bir hayvan. Hunter ve ben bugün arama yapıyoruz. Bu arazi aracına hiç binmemiştim. Eğlenceli olacak. Başka bir altın kaynağı arayacağız. Çünkü kayıp kesim bir gün elbet bitecek. Evet. Nereye gidiyoruz?
1: Gidip Kerry Creek'e bakmak istiyorum. Bir şey bulabiliriz, ne dersin?
3: Evet.
1: Haritada sondaj noktaları görünüyor.
3: Tamam.
1: O yüzden yavaşça gidip bakalım diyorum. Belki bugün o gündür.
3: Belki de gökkuşağının ucundaki altın küpünü bulabiliriz. Madenimizin sondaj sonuçlarını gösteren bir harita kullanıyoruz. Bir nevi hazine haritası. Bizi bir sonraki büyük yatağa götürebilir. Kerry Creek kurtuluşumuz olabilir. Bilemiyorum.
1: Sonra da buraya ekskavatörü nasıl getiririz onu çözmeliyiz. En azından bir kamyonluk malzeme almak için. Ama içinde altın varsa... Buraya yol açabiliriz. Bu yıl burada olmamın en büyük sebebi büyük babam. Eğer bu onun son sezonu olacaksa, bunu büyük bir başarıya dönüştürmek gibi bir sorumluluk hissediyorum kendimde.
3: Şuradan aşağı mı gideceğiz?
1: Evet.
5: Daha büyük gölet, ikinci, üçüncü, bunu geri çek.
6: Aha.
5: Buraya bir boru koy.
6: Bence bunun çok faydası olur.
5: Tamam, devam et. Kesimdeki suyun bu kadar kirli olacağını öngöremedik. Temizlemek için bir şeyler yapmalıyız. Bugün yaptığımız şey, devre boyunca birkaç küçük havuz inşa etmek. Kirli suyu buralara pompalayıp çamurun çökmesini sağlayacağız. Sonra su tekrar sistemimize dönecek ve su devir daim yapmaya devam edecek.
4: Andy'nin suyu temizlemek için yeni fikri, su devresinin yanına 3 çökeltme havuzu kurmak. Kazı alanından gelen kirli su bu havuzlara pompalanacak. Burada tortu sudan ayrılacak. Eğer başarılı olurlarsa, temiz su menfez borusu denilen büyük bir borudan geçerek tekrar sisteme girecek.
5: Bugün yıkama yok. Havuz yapıyoruz ve farklı bir su sistemi kurmaya çalışıyoruz. Bu çamuru çöktüreceğiz. Ben bu göletleri kazarken Framer da temiz suyu devreye alacak boruyu yerleştiriyor.
6: Ötekini de getir.
7: Tamamdır.
6: Aynı uçtan, uzaktaki uçtan. Sonra etrafından dolaştır. Yolun altından geçirmek için elimizdeki yeterince büyük tek boru bu. Ne yazık ki iki parça halinde. O yüzden kendi yöntemimizle kaynatmamız gerekecek çünkü kaynak makinemize sığmıyor. En iyi seçenek bir çelik parçasını ısıtıp boruyu eritmek. Sonra makinelerle iki boruyu birbirine kaynaştıracağız.
7: Biraz daha mı?
6: Evet, biraz daha ver. Tamam. Bu da füzyon makinesiyle yapılan işlemin aynı. Daha önce yapmadım ama teoride işe yaramalı. Önce boruları hizalayıp sabitlemek gerekiyor. Sonra uçlarını düzlemek lazım ki eşit olsunlar. Ardından ısıtacak bir parça lazım. Sonra da bastırıp soğuyana kadar tutacak bir sistem. Biz de iki ekskavatörle boruları yerinde tutuyoruz. Buradaki kızaklarla boruyu geri çekip ısıtıcıyı çıkaracağız. Sonra tekrar bastırıp soğutacağız. Isıtıcı olarak da poly roller'dan kalan bir çelik parçasını kullanıyoruz.
5: Bu boru ne için?
7: Füzyon kaynağımız yok. O yüzden plakayı pürmüzle ısıtacağız. Sonra boruları bastıracağız. Plastik eriyecek. Ayırıp tekrar bastıracağız. Sonra borular kaynayacak.
6: Tamam, şimdi plakayı koy. Bir bakalım nasıl duruyor.
5: Üç havuzu da kazdım. Şimdi bu menfezin bitmesi gerekiyor. Framer'ın tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama deneme yapmanın zamanı değil. Burası bilim fuarı değil. İşletmemiz gereken maden var. Sence bunları böyle birbirine yapıştırabilecek miyiz?
6: Umarım. Başka seçeneğim yok.
5: Yani çeliği ısıtıp eriteceksin. Sonra ikisini birbirine mi geçireceksin?
6: Evet. Yaklaşık 550 dereceye kadar ısıtacağım. Sonra bastıracağım.
5: Şunu sarsak, iyice birleştirsek. Altına da drenaj için 2 metre kaya dolgulu çukur açsak olmaz mı? Sızdırırsa da su gider.
6: Hayır, bence olmaz. Haklı olduğumu, Andy'nin de haksız olduğunu biliyorum. Her şeyi ilk seferinde doğru yapmadığımız için dönüp tekrar düzeltmekten yoruldum. Hepimiz burada tek bir sebeple varız, para kazanmak. Ben de o yüzden işi doğru yapmaya çalışıyorum. Hepimiz cebimizde altınla eve dönelim diye. O hendeyi kazana kadar kuma girmiş olacağız zaten. Kuma su girerse ne olacağını biliyorsun. İş biter, yolu kaybederiz. Sorun şu, yolun içine su girince orta kısmı çamura çeviriyor ve kendi kendine kurumuyor. O çamurun hepsini kazıp atman, sonra yolu baştan yeni malzemeyle doldurman gerekiyor. Hadi bunu hızlıca bitirelim.
5: Yeni bir su sistemi kurduğunda her zaman bela olur. Hiçbir şey istediğin kadar hızlı gitmez. Ben buraya hendek kazmaya, boru birleştirmeye gelmedim. Altın çıkarmaya geldim. Umarım bunu çabuk bitirebiliriz de işimize devam ederiz. Ben olsam bunu sarar yerine koyarım. Üstüne daha çok kaya atar, bırakırım.
6: Kahretsin.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Hadi bunu hızlıca bitirelim.
7: Kesindeki kirli su nedeniyle maden durduğundan Framer ve ekibi yolun altına döşenecek iki boruyu birleştirmenin zaman alıcı göreviyle uğraşıyor.
0: Gelmeye devam et. Şunu bir ısıtsana. Sonra bastırırız. Nasıl durduğuna bakarız. Tamam mı? Hadi. Devam et. Eğer ikisini aynı hizaya getirdiysek, sıkıca tuttuğumuz sürece ben burada testereyle keserim. Birbirine yapışık haldeyken keserim. İkisi de tam oturana kadar düzlerim.
8: Tamam.
0: Aslında çok fazla değil. Göze çok gibi görünüyor ama yerine oturunca aradaki boşluğun çoğu kapanır.
8: Evet.
0: Hazır mısın? Tamam.

0: Burada bana şüpheyle bakan çok kişi var ama ben işlerin ilk seferde doğru yapılmasını istiyorum. Ve sezonun geri kalanında kestirmeden gittiğimiz için yolun çökmeyeceğini bilmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Metale bas. Geçen sezon yeni gelmiştim ve insanların dediklerine karşı çıkmıyordum. Bu yıl dürüst olmak gerekirse umurumda değil. Duygularını incitebilirim, tamam, umurumda değil. Bence herkesin hem Andy'ye hem de Todd'a hayır her gün geri adım atmamak için zaman ayırmalı ve işi doğru yapmalı izlemesi lazım. Sadece onu orada tut. Isıyı köşeye ver, oraya geçecek. Yukarı, yukarı, yukarı, işte bu.
2: Daha önce o parçaları kullandım. Etrafına kumaş sarıp bitirebilirsin. O kadar da zor bir iş değil. Bazen sadece işleri yapman ve bitirmen gerek. Beklemekten çok sıkıldım.
0: Onu oraya geçir. Ha, hayır, dur bir dakika. Kahretsin. Hadi ama tutunca devam et.
3: Tony.
4: Merhaba Todd.
3: Nasılsın dostum?
4: İyiyim, sen?
3: İyiyim, gelmene sevindim.
4: Ne var ne yok?
3: Çok fazla kirli su var. Bunu hızlıca çözmemiz lazım.
4: Tamam, istediğin yeşil kimyasalı getirdim. Tamam. Gidip test edelim.
3: Tamam, hemen giderim.
4: Tamam, harika.
3: Dobr şirketinden Tony'yi aradım. Bu suyu temizlememe yardım etsin diye. Yeşil bir ürünü var. Flocculant. Aslında bu öğütülmüş yengeç kabuğundan yapılıyor. Suya koyuyorsun, sudaki tortuyu çekmesi gerekiyor. Ama önce ürünü test etmeliyiz. İşe yarayıp yaramayacağından emin olmak için.
4: Bakalım ilk denemede halledebilecek miyiz? Bu suyunuzun aktığı anı simüle ediyor. Ve suyu karıştırıyoruz. Kimyasalı tıpkı tesiste yapacağınız gibi ekliyoruz. Biraz karışsın. Ve sonra bir etki görmeliyiz.
3: Vay canına. Tanrım, çok hızlı. Bu kadar çabuk çözülmesini beklemiyordum doğrusu. Aman Tanrım, şuna bak.
4: Şuna bak. Sanırım cevabınız bu. Ne düşünüyorsun?
3: Beğendim. Ne kadar çabuk alabiliriz?
4: Elimizde var. Yarın gönderebiliriz.
3: Tamam. İşte bu dostum. Bu şey sezonumuzu değiştirebilir. Bu ürünü bir an önce temin etmeliyim. Çünkü tesislerimizi çalışır hale getirmeliyiz. Aksi takdirde hedeflerimize ulaşamayız.
5: Şu beyaz çiçekleri görüyor musun?
1: Evet.
5: Bunlar sadece kazıldığında çıkıyor, biliyor musun?
1: Biliyorum, şuna bak, şu çukura bak. Burası bir hendekmiş.
5: Eski madenciler buradaydı. Çuv! Hunter'la Kerry Creek'i araştırıyoruz. Bu benim son sezonum ve bu arazideki vaktim artık sona eriyor. Başka bir altın kaynağı bulmak son derece önemli çünkü kayıp kesimin eninde sonunda tükeneceği kesin ve Hunter'ın uzun ve verimli bir geleceği olmasını çok istiyorum. Sondaj deliklerinin tam üstünde olabiliriz.
1: Evet.
5: Bu dere kazı alanının hemen güneydoğusunda. Madenciliğe değmesi için 100 metreküp başına en az 3 ons altın olan bir yer bulmalıyız. Oh, çok özel bir ekipman.
1: Hadi çalıştıralım. Babam sonunda yeni ekipmana yatırım yapmayı kabul etti. Bu yüzden yeni drone'la buradayız. Bu drone'daki kamera araziyi 3 boyutlu olarak haritalandırmak için lidar kullanıyor. Normalde bilgi sahibi olmadan iş yapıyoruz. Ama bununla daha önce hangi zeminin açıldığını ve bu alanın daha önce işlenip işlenmediğini, zeminin çözülüp çözülmediğini, örtü tabakasının ne kadar derin olduğunu daha iyi anlayabiliyorsun. Çalıştığın yerle ilgili daha iyi fikir veriyor.

0: Buraya bir mesaj mı gönderiyor?
1: Bak, noktalarımız bunlar. Evet. Temelde oluşturduğu bu rotayı takip edecek. Haritada kırmızı kaya ve çakıl demek. Ve aradığımız da bu. Bu orada eski madencilerin çalışmış olabileceğini gösteriyor. Yani altın olabilir. Tüm o görüntüleri çekip bir harita oluşturuyoruz. Sonra hepsini indirerek bakacağız.
0: Yani o düzeni bulacak, öyle mi?
1: Kendi uçuyor, evet.
0: Aman tanrım.
1: İşte canlı video ve şu da lidar görüntüsü.
0: Peki bu sana ne diyecek?
1: Dereyi gösteriyor.
0: Evet.
1: Tüm delikleri, hendekleri gösteriyor.
0: Hunter bayağı iyi bir teknoloji kullanıyor. Lidar. 80'lerde olsaydı canımı verirdim bunun için. Ama o zaman yoktu maalesef.
1: Buraya bir ekskavatör sokmanın yolunu bulmalıyız.
0: Bir kamyon yükü getirebilirsen tesisimden geçiririm. Bu harika olur.
1: Tesisten mi geçireceksin?
0: Evet. Burası çılgınca altın verebilir. Ben hazırım.
1: Tamam. Tarama bitince geri dönüp görüntülere bakacağız.
0: Tamam.
2: Ah hayır, bir dakika. Kahretsin. Hadi ama birlikte kaldıralım.
1: Evet.
3: İyi iş çıkarmaya çalışıyor. Ne yapmak istediğini anlıyorum ama 4 saattir bu işle uğraşıyor. Ben bu boruyu 3,5 saat önce bitirirdim ve yolu kullanıp bir sonraki projeye geçiyor olurduk. Yani bir boruyu hendeğe koymak için tam 4 saat harcadık. Saçma.
2: Soğutalım, eğer tutmazsa o zaman tüm çabalarımız boşa gidecek. Andy acele ettiriyor. Merhaba Andy, seni görüyorum. Bana nasıl baktığını.
4: Andy, aşağıda işler nasıl gidiyor?
3: Hala Freeman'ın boruyu bitirmesini bekliyoruz.
4: Andy, bunu yarına kadar bitirmeliyiz.
3: Tamam. Sence tutacak mı?
2: Tek yapması gereken o hendeğe girene kadar tutması.
3: Peki iki parça halinde girerse daha kolay tutmaz mı?
2: İki parça halinde olursa geceleri uyuyamam. Çünkü yolun ne kadar dayanacağını bilemem. Umarım tutar. Lanet olsun, şu kaynak dikişlerine bak. Harika olacaktı. Tek yapmamız gereken eşit tutmaktı.
5: Biraz eğri gibi duruyor. Umarım birleşmiştir.
2: Asıl test onu kaldırdığımızda bir arada kalıp kalmadığını görmek. Hadi bakalım.
6: İki taraftan alalım.
3: Ortadan değil mi yani?
6: Bir arada tamam. Tutmaya mı çalışıyoruz?
5: Anlamıyorum. Peki. Bu mantıksız.
2: Önünde de bir metre var.
6: İşte başlıyoruz. Kaynağına $5 veririm.
2: Nefes al, sadece nefes al. Lütfen benim için bir arada kal.

0: Lanet olsun. Dur bir saniye. Oraya koşup düzelteyim. Dümdüz aşağı. Dur.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
6: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Food is forbidden.
10: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
11: Kalp damar ilaçları da var.
12: Reçetesi nerede?
13: Meyve yasak, komple yasak.
14: Hiç getiremezsin, haberim yok.
13: Tamam, onları da bırak.
15: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
16: Şu getirdiğin cihazlar çok pahalı.
17: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
18: Ala. Oo, aferin.
7: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Resmen yarım gün aldı. Çok saçma.
1: 5 saattir devam ediyor.
2: Çökertme havuzları tamamlanınca tüm gözler Framer'ın borusunda. Kaynağı tutmazsa Hoffman ekibi madenciliğe devam edemez.
0: O şeyi yatır artık.
3: E işte bu. Şuna bakın, tek parça boru oldu. Sızdırmaz. Kaynak biraz kötü görünüyor. Tutmayacağından şüphelenmiştim ama tuttu. En önemli şey bu. İşe yarayacak ve yolumuzu mahvetmeyecek. Bu konuda mutluyuz.
0: Sonunda boruyu döşediler. Boruları birleştirmeye itirazım yok. Sorun 5 saat sürmesi. 4,5 saat önce tamamlanmış olabilirdi. Bitmesi ve işe yaramasına sevindim ama bazı şeylere bu kadar zaman harcayamayız.
3: Tamam. Benden şüphe edenler vardı. Bu boru tutmayacak dediler. İşte ben kazandım. Söylemek istemezdim Andy ama ben haklıydım.
4: Büyük baba hazır mısın? Drondan görüntüleri aldım. İşte burada.
5: Evet.
4: Lidar haritası zeminin nerede bozulduğunu göstermeli. Bu da daha önce madencilerin orada olduğuna işaret edebilir. Yani altın açısından zengin bir zemin demek.
5: O kırmızı çizgi ne demekti?
4: Çakıl demek.
5: Tamam.
4: Ve şurada, bu noktada çakıl var gibi görünüyor.
5: Evet.
4: Sanırım işte burası.
5: Tamam.
4: İşte burası.
5: Evet.
4: Sondaj deliklerinin olduğu yer.
5: Evet.
4: Yani oraya bir ekskavatör gönderip toprağın ne durumda olduğuna bir bakalım derim.
5: Tamam. Geçmişte hep böyle oldu.
4: Ben de bunu umuyorum. Kerry Creek'ten örnek almak için doğru yeri bulduk gibi görünüyor ama oradan örnek çıkarmak biraz zor olacak. Burası kayıp kesimden daha uzak bir konum. Yol yapmamız gerektiği anlamına geliyor. İmkansız değil ama altın 100 metreküp başına en az 3 ons değilse anlamı yok.
5: Bence denemeye değer. Ben mutlaka deneyelim derim dostum.
4: Olur.
1: Yaklaştın mı dostum ha?
6: Biraz su pompalayalım.
3: Tamam çalıştır. Yavaş ve sakin. Sadece rölanti. Yeni göletlerimiz çalışıyor. Kesimdeki taşkın suyunu boşaltacağız. Ve umarım bu akşam Andy biraz malzeme taşımaya başlar.
0: Tamam mı?
6: Evet tamam.
0: Hepimiz hazır mıyız?
1: Binde bir efendim.
2: Yeni havuz sistemini test etmek için pompa Framer'ın yeni boru hattına yüzlerce kiloluk su basıncı uygulayacak. Eğer onun geçici kaynak tamiri başarısız olursa her şeye en baştan başlamak zorunda kalacaklar. Yeni bir menfez inşa etmek gerekecek ve bu tüm ekibin bu haftaki başarılı altın tartımına mal olabilir.
3: İşte bu.
1: Boruları kontrol edelim mi?
7: Olur.
1: Sterling, yukarı çıkıp boruları kontrol eder misin?
3: Tater ve adamlar mevcut deredeki boruları izliyor. Bense çökelme havuzlarındaki suyu izliyorum.
6: Su var Framer.
0: Min devir olsun.
3: İşte bu. Oo, yavaş düşür, düşür, çok düşür.
6: En düşüğü bu. Tater buraya gelip baksana.
1: Tamam geliyorum. Bu hiç iyi değil.
6: Bizim tarafta bir sızıntı var. Ve şimdi sızıntı çoğaldı.
3: Tamam anlaşıldı. 2 gün önce sorunsuz olan bir boruda nasıl sızıntı olabilir? Ona dokunmadık ki.
6: Elle üzerine baskı yaptık. Şimdi daha da kötü sızıyor.
1: Kapatmam gerekiyor. Durdurun çocuklar. Görünüşe göre sızıntı tam burada. Tahminimce tam orası. Bu boru yolun altından geçiyor. Bu da erozyon sorunlarına yol açabilir. Acilen kapatmamız gerekiyor.
3: Tahmin et kimin borusu sızdırmadı? Benimki. Kaynağım tuttu. Ama şimdi başka bir boru sızıyor. İşte bu yüzden her şeyi ilk seferinde doğru yapmak önemli.
1: Tam da burada derin bir oyuk var.
3: Bu sızıntıyı düzeltmezsek yol aşınıp gider ve çöker. Andy'ye diğer boruda bahsettiğim sorun da tam olarak buydu işte.
0: Yanındaki lanet yeri kaz.
3: Ona borunun kaynakla birleştirilmesi gerektiğini söyledim. Sadece bir plastik parça sarmak yetmez dedim. Yoksa şu an yaşadığımız durumun aynını orada da yaşardık.
0: Borunun kenarı. Yan tarafı.
1: Yan tarafı.
3: Andy'ye her şeyin ilk seferinde doğru yapılması gerektiğini söylediğimde tam olarak bu olurdu.

0: Şu an ekskavatörün içindeyim. Lidar drone bana Kerry Creek'teki bazı alanları gösteriyor. Buralarda iyi altın olacağını düşünüyorum. Etrafı kurcalayıp doğru mu değil mi anlayacağım. Burada bir tür eski madenci kesimi var. Şaşırtıcı ve iyiye işaret. Buradan 20 metreküp toprak alıp sisteme vereceğiz ve ne kadar verimli olduğunu göreceğiz. Sondaj raporları burada 100 metreküp başına 3 ons gösteriyor. Böyle olup olmadığını göreceğiz. Bu büyük babamın son sezonu olduğundan bir sonraki adıma geçmek ve sezon sonuna kadar altını toprak bulmaya devam etmek için elimden gelen her şeyi yapmak zorundayım. Bu toprağı kamyona yükleyip kampa taşıyacağım ve umarım sezonu kurtarırım.
1: Bu köşeye kaya koydum. Geri kalanıysa kum setti.
2: Borular düzeltildi ve kayıp kesim akışını çökelme havuzuna yönlendirmeye hazırız. Son adım flokülantı devreye almak. Tamam, şunu bağlayıp çalıştıralım. Todd az önce flokülantı aceleyle madene getirtti. Flokülant bu büyük tanklarda geliyor. Temelde buradaki pompadan sisteme veriyoruz. Flokülant bu bordan yukarı çıkarken etkisini göstermeye başlıyor. Ve ilk havuzdan yukarı kadar her yere karışıyor. Havuza dökülünce sudaki toprak ve tortuyu topluyor. Sonra onları dibe çökertip orada tutuyor. Burada küçük bir enjeksiyon pompası var. Şunun üzerinde bir debi göstergesi bulunuyor. Ne kadar flokülant kullandığını buradan ayarlayabiliyorsun. İstediğin anda artırıp azaltabiliyorsun. Kullanımı oldukça basit. Jeneratörü çalıştırıyorsun, sonra pompayı açıyorsun. Pompa flokülantı doğrudan ana pompaya enjekte ediyor. Bu su tüm sistemi dolaşıp tesise ulaşana kadar temizlenmiş olmalı. Eğer temiz değilse çalışamayız ve sistemi kapatmak zorundayız. Yani elimizden geleni yapıyoruz ve iyice temiz olduğundan emin oluyoruz. Böylece ileride başka sorun yaşamayız. Suyu mümkün olduğunca temizliyor, sonra tekrar devreye giriyor. Şu anda flokülantı sisteme veriyoruz. Akışını görebilirsiniz. Suyu şimdi arıtıyoruz. Her şey ayarında olmalı. Suyumuz temiz olmalı. Zaman kaybını telafi etmeye çalışıyoruz. Jack için ulaşmak istediğimiz büyük bir hedef var. 3000 ons. Ama bayağı gerideyiz. O yüzden vitesi yükseltip farkı kapatacağız ve yeniden altın çıkarmaya hazırlanacağız.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
12: Kredi kartım hadi.
13: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
0: Kerry Creek'ten yeni bir numune taşıyorum. Umarım çalışmaya başlayabileceğimiz altın veren bir nokta bulurum. Bu bölgelerin çoğu daha önce kazıldı. Bu yüzden gerçekten verimli tabakada mıyız değil miyiz anlamak çok zor. Lidar drone kullanmamız bize altın bulmayı garanti etmiyor. Ama bu numune toprağı Jack'in tesisine götürüp bize fırsat sunup sunmadığını göreceğiz. Açık söylemek gerekirse ailemin madencilik mirası şu anda pamuk ipliğine bağlı. Bu yıl rekor kırmamız ve büyük babamın son sezonunu bir zaferle kapatmamız gerekiyor. Şu an omuzlarımda ciddi bir yük var. Umarım bizi ayağa kaldıracak yük tam olarak budur. Pekala. İşte bu Kerry Creek'ten. Bakalım içinde ne var?
6: Tamam. Hadi geçirelim.
0: Tamam.
8: Tamam Caleb, su pompalarını çalıştır. Hadi pompaları çalıştıralım. Suya bakalım. Ne kadar temiz olduğunu görelim. Biraz daha temizleyebilirsek daha fazla altın yakalarız.
2: Pörlüğün suyunu aç.
12: Anlaşıldı, tamam.
16: Black Pearl çalışıyor.
8: Evet, başta biraz kirli görünüyor ama aslında temizleniyor. Tamam, oil roller'ı çalıştıralım. Flokulant sayesinde sudaki katı maddelerin büyük kısmını ayırmayı başardık.
2: Dokun, tortu yok. Temiz, iyi su.
8: Evet, çok daha
2: çok
8: iyi.
2: Çok daha iyi.
8: Su çok kirli olduğunda bunu anlarsın. Neredeyse yapışkan oluyor.
2: Evet, kirli görünüyor ama elini koyunca temiz.
8: Burada yaptığımız şey bu tarafa çökertme havuzları eklemek ve biraz daha flokulant eklemek. Suyu görünüşüne göre değil, dokunarak kontrol ediyoruz. Buradaki suyumuz güzel ve temiz.
2: Tamam. Şuna bak. İyi görünüyor.
6: Su iniyor.
0: Şu an toprağı Jack'in tesisinden geçiriyoruz. Kerry Creek'in gidilecek yer olup olmadığını göreceğiz.
6: Şu suya bakın. Ne kadar fazla değil mi?
17: Evet evet, iyi görünüyor.
0: Toprağın içinde altın olduğunu biliyoruz. Bu yaptığımız biraz daha toplu bir test aslında. İçinden bir miktar malzeme geçirip kutuyu çıkaracağız ve ne çıkmış bakacağız. Ne düşünüyorsun?
6: Bu taşlar çok kolay ayrılıyor.
0: Evet, şuna bak. Bu küçük bir elek sistemi. Saatte sadece belli bir miktar malzeme işleyebiliyor. Hacim olarak rekor kıramazsın ama altın tavası ya da oluk sistemi gibi şeylerle karşılaştırılınca çok daha fazla toprağa işleyebilirsin. Biz de yaklaşık 15 metreküp malzeme geçirmeye çalışacağız. Sonra kutuyu çıkaracağız ve bunu büyük bir tesiste tüm gün çalıştırırsak nasıl bir sonuç elde edeceğimizi göreceğiz. Yıkama kanalı nasıl görünüyor?
6: Yıkama kanalı iyi görünüyor.
0: İkisini de hala çalıştırıyor
6: musun? Hayır, birini. İçinde altın olup olmadığını öğreneceğiz ki bence var. Ne kadar olduğunu bilemiyorum ama.

0: Şuradan geçelim.
1: Buraya koyun.
0: Kerry Creek'ten aldığımız ve tesisten geçirdiğimiz numunenin sonuçlarını almak üzereyiz. Burası eskiden madenciler tarafından çalışılmış bir yer. Lidar drone sayesinde burada eski bir kazı olduğunu gördüm. Bu ya lehimize olacak ya da olmayacak.
1: Onun üstündeki altının hepsini al.
0: Eğer bu altın iyiyse sonraki iş oradaki altınlı malzemeyi nasıl çıkaracağımızı bulmak olacak.
1: Aslında Hunter, şu anda tek umudumuz Kerry Creek. Sen de ben de biliyoruz ki geçmişte madencilerin çalıştığı yerlerde her zaman altın olurdu, değil mi?
0: Evet.
1: Onlar vakit kaybetmezlerdi, boşuna uğraşmazlardı. Yani öyle umuyorum
0: ben
1: dostum.
0: De. Umarım 100 birim de yarım onstan
1: evet,
0: iyidir.
1: Evet, bence de öyle.
0: Oraya gitmeye değmesi için çok daha iyi olması gerek. Göreceğiz. Yani en azından tesisin iyi çalışıyor.
1: Evet.
0: Biraz altın bulmaya çalışmalıyız.
1: Hadi bunu altın odasına götürelim ve ne bulduğumuza tamam. Bir bakalım. Hadi gidelim çocuklar.
2: Hazır olunca haber ver, değiştiririm.
3: Devrede temiz su akarken Todd ve ekibi kayıp kesimden gelen altınlı toprağı tesiste tam kapasitede işliyor.
2: Yeniden çalışıyoruz. Her şey yolunda görünüyor. Bu madenin iyi tarafı zengin olması. Ama bilirsiniz neden hala burada altın olduğunu şimdi anlamaya başlıyoruz. Bu çok zor. Su yönetimi sorunlarını ve uğraştığımız diğer şeyleri halleder ve her şeye göz atarsak hedefimize ulaşabiliriz. 3000 ons erişilebilir mesafede. Şimdi her şey bizim elimizde. Burada kaybetmek bizim hatamız olur. Bunu yapabilir miyiz? Evet. Yapmama ihtimalimiz var mı? Kesinlikle. Hadi bakalım.

su çökertme devresini yeniden mühendislikle geçiren ekip, birkaç günlük çalışmanın ardından başarının tek gerçek ölçütüne hazırlanıyor. Haftalık altın tartımı sonuçları.

0: İçinde çok altın var. İri parçalar da varmış.
1: Vay canına, ne kadar çok altın var.
0: Şimdilik bu sonucu beğendim. Parlıyor, gülümsemem gibi.
2: Kayıp kesim altın açısından zengin ama her iki tesis de haftanın büyük bölümünde oturdu. Bu yüzden aşırı özgüvenli olmak istemiyorum. Çabalarımızın karşılığını alıp almadığımızı yakında öğreneceğiz.
3: Bu Kerry Creek'ten gelen bir test. Tesisimden çıkan ilk materyal. Bu çok güzel. Şimdi altın çıktığını görmek. Burada altın var, evet var. Çok iyi miktarda olabilir ama tartmadan bilemeyiz. Umarım iyidir.
2: Bu tartımdan 50 ila 70 ons arasında bir sonuç çıkmasını umuyorum. Daha iyi olursa o zaman daha mutlu oluruz. Kramer, su nasıl gidiyor?
4: Sorun yok, temiz tutuyoruz. Sezonun geri kalanı için temiz su olmalı.
2: Güzel. Hunter neler yaptığını anlat.
5: Jack'le Kerry Creek'e gittik. Drone'u çalıştırdık ve eski madencilerin ya da birinin bir dönem bir tür kesim yaptığı gibi görünen bir yer bulduk. Ve sonra Jack Rabbit'ten 15 metreküp toprak geçirdik.
2: Baba tesisin işliyor mu? Hala çalışıyor mu?
3: Evet, işliyor. Hunter bu konuda gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Biraz huysuz bir makine ama nasıl kullanılacağını çözdü ve gayet iyi çalışıyor.
2: Huysuz olan o mu, tesis mi?
3: Hayır, tesis, bilirsin. Hunter harika iş çıkarıyor gerçekten.
2: Aramaya devam edin ve şimdi öğreneceğiz.
3: Evet.
5: Oradan ne kadar altın çıkardık?
3: Evet, işte bu. Tam olarak söyleyemem ama burada öğreneceğiz. Hazır mısın?
5: Evet.
3: Evet.
5: 0.2. Yani 100 metreküpte bir ons.
3: Evet.
5: Ve oraya ulaşmak hiç kolay değil.
3: Değil.
2: Yani daha fazla araştırmaya değmez mi?
5: Fazla altın olsaydı belki denerdik. Ama bizi hedefe taşıyacağını hiç sanmıyorum. Umduğum gibi çıkmadı.
3: Bak ne diyeceğim Hunter. Şu ana kadar bir şey kanıtladın. Dışarıda altın var. Ama henüz istediğimiz düzeyde değil.
5: Hayır. Tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Kerry Creek'ten gelen toprağın bir onstan daha fazla altın vermesini umuyordum. Lidar drone işe yarar sandım. Ama bu arazide zengin noktalar olduğunu biliyorum. Mesele onu bulabilmek.
2: Tamam, büyük babaya geçelim. Orada bir şişe görüyorum.
3: Pekala. Evet, işte bu. Ağır ağır.
2: Ne kadar ağır?
3: Bayağı.
2: Bu altın kayıp kesimden. Gerçek bir mücadeleydi. Sonunda toprağa sudan yeni çökelme havuzu sistemimizi ayırabildik. Bu yüzden iyi sonuçlar umuyorum. Biri söylesin.
3: Tamam. 10, 20, 60, 70, 80, 90, 100.
2: Yine 3 haneli rakam millet.
6: Bunu sevdim.
3: 112, 119, 120, 127, 28, 129, 130, 200.
1: Vay canına.
2: Bu büyük bir rakam.
3: Bu çok iyi.
2: Aferin. Aferin herkese.
5: Peki toplamda ne kadar olduk? Toplamda ne?
7: Toplam 445.6 onstayız.
3: Harika.
2: Trenin sonunda ışık mı görüyorum yoksa tren mi?
7: Tren geliyor olabilir.
2: Biliyorum, beni korkutan da bu.
8: Holy Roller ve Black Pearl'den 130 onsluk hasat ile Hoffman'ların 3033 onsluk hedeflerine ulaşmak için 2587 ons daha toplaması gerekiyor.
2: Bu haftaki sıkı çalışmanız için teşekkürler çocuklar. Şimdi bu hedefe ulaşmak için telafi etmemiz gereken çok şey var. Devam edin. Başaracağız. Bu hafta ne kadar durduğumuz düşünülürse oldukça iyi bir hasattı ama 3033 ons hedefinden hala çok uzaktayız. Bu sezonu bir galibiyetle kapatmak istiyorum. Sadece babam için değil, hepimiz için. Umarım bunu başarırız. Biliyorsunuz bu yıl büyük bir birlik içindeyiz. Şimdiye kadar sahip olduğumuz en güçlü birlik. Devam edin ha?
0: Amin.
4: Evet.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net!
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
16: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
17: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
18: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
17: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
19: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
20: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
21: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
22: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
23: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
22: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
24: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
22: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
24: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: tek başınız. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Dağlarda insanlar ya avcıdır ya da avdır. Bazı görüntüler izleyicileri rahatsız edebilir.
1: Dağ adamlarında biraz sonra.
2: Burada birkaç pul var. Bu şimdiye kadarki en büyüğü. Bu iyiye işaret.
3: Birbirlerine saldırıyorlar. Hayır, hayır, hayır, hayır. Henry, dur. Henry, hayır.
4: Burada özgür bir şekilde yaşayan bir dağ adamı olarak toprak benim için her şey demek. Burası benim hayatım, bedenim gibi. Tıpkı kalbim, akciğerlerim, böbreklerim gibi.
3: Bu tahtalar bize bayağı iyi para kazandırabilir. Yıkılmak üzere.
0: Dağ adamları.
1: Yaklaşık 200 yıldır...
2: Hadi işte böyle.
1: Özellikle bir şey hazine avcılarını Amerika'nın batısına çekiyor.
2: Tam yerine geldim.
1: Altın.
2: Bu gördüğünüz alan hem mineral hem de yabani hayat açısından oldukça zengin.
1: Josh Kirk için dağların sunduğu zenginlikle zengin olmak bir hobi olmaktan çok takıntı haline gelmiş durumda.
2: Bu çocukluğumdan beri hayalimdi. Önceden bu tepelerde altın bulunmuş. Benim de bulmam gerek.
1: Josh bugün bizon çiftliğindeki işinden nadir bulabildiği birkaç günlük izni değerlendirip aylardır gözüne kestirdiği umut vadeden altın bölgelerini keşfe çıkıyor.
2: Burada eski madencilerin notları var.
1: Bu alanın bir zamanlar bolca altın verdiği kanıtlanmış olsa da neredeyse bir asırdır hiç dokunulmamış.
2: Bulunduğum bu bölge çok uzun zaman önce aralıklı olarak kazılmış. Benim aradığım şey tam olarak burada. Ben de buradayım. Daha önce burada küçük pullar buldum. Ama şimdi altın yataklarının peşindeyim.
1: Bu küçük pul altınlar umut verici olsa da sadece birkaç dolar ediyor. Daha zengin rezervlerse birkaç yüz dolar edebilir ve eğer dokunulmamış bir altın damarına götürürse çok daha büyük bir kazanç sağlayabilir.
2: Birkaç ons bulmak istiyorum. Altın bulmam ailem için çok önemli. Şurada tepeler var. Pamuk ağaçlarının olduğu yerden büyük bir su akıntısı geçiyor. İki tarafta da kayalıklar var. Tepede de birçok çıplak kaya mevcut. Burası mineral açısından oldukça zengin.
1: Altın ve diğer mineraller kışın karlar eriyip akıntıya dönüştükçe yüksek dağlardan aşağı taşınır.
2: Erozyonla birlikte altın dere yataklarında birikir. Erozyon olduğunda altın en alçak noktalara iner ve akarsu altını aşağı doğru taşır.
1: İlkbaharda sular eriyip de su seviyesini kontrol edilemez hale getirmeden önceki bu dönem, yılın altın aramak için en ideal zamanı.
2: Yıkanmış çakıl ve koyu kumun bir arada bulunduğu bir bölge arıyorum. Altının çöküp duracağı, hafif bir dere kıvrımı olması gerekiyor bunun için.
1: Yüzey madenciliğinde alüvyal tortuları eleyip altın gibi ağır maddeleri dibe toplamak için çift katmanlı bir elek kullanılır.
2: İşte başlıyoruz. Derinin dibinden mümkün olduğunca çok örnek alıp bunları eleyeceğim. Ve altın var mı diye bakacağım. Umarım bir şeyler bulabilirim.
1: Bir ons altın binlerce dolar ediyor. Bu yüzden en küçük altın parçası bile değerli.
2: Dereden çıkardıklarımı eledikten sonra çalkalayıp biraz daha su ekliyorum. Hafif parçaları yüzdürüp dışarı atacağım ki böylece altın dibe çökebilsin. Eğer burası iyi bir noktaysa bu işlemden sonra dipte bolca siyah kum ve umuyorum ki biraz da altın birikmeli.
1: Manyetit ve hematitten oluşan siyah kum çoğunlukla zengin altın yataklarında bulunan demir oksit kaynaklarıdır.
2: Bu kum istediğim kadar siyah değil. Biraz daha aşağı ineceğim. Altın aramak kolay bir iş değil. Belinizin güçlü olması gerek ve çok emek harcamaya hazır olmalısınız.
1: Josh aylardır bu dere üzerinde aralıklı olarak çalışıyor. Yavaş yavaş yukarı doğru ilerleyip her kıvrımı tek tek kontrol ediyor.
2: Burası iyi bir nokta. Buraya macera aramaya gelmedim. Eve ekmek götürmeye çalışıyorum. Evet, işte bu. Nasıl da parlıyor. Şimdiden altın pulları görebiliyorum. Şuradaki altını görüyor musunuz? Bunlar iri parçalar.
1: metrinde aralıklı olarak yavaş yavaş ilerleyip her tek tek kontrol edin.
2: Burası iyi bir nokta. Buraya macera aramaya gidin. Eve ekmek götür. Evet işte bu. Nasıl da parlıyor. Şimdi tüm pulları görebilir. Şuradaki altını görüyor musunuz?

0: Görüyor musunuz şunları? Harikalar değil mi?
1: Bu küçük parçaların her biri yaklaşık 2 dolar ediyor. Aradığı büyük kazanç olmasa da geride bırakılamayacak bir para.
0: Şu anda benim için her kuruş önemli. Elimden geldiğince toplamaya çalışacağım. Çok fazla altın olmasa da kazmaya ve çalışmaya devam etmek için yeterli. Bunlar burada daha büyük pulların da olduğuna işaret ediyor. Şimdiden heyecanlanmaya başladım.
2: Sawtooth Dağları, Idaho.
1: Idaho'nun merkezindeki Sawtooth Vadisi'nde...
3: Bu eski parka giden yol bayağı berbat.
4: Maalesef.
3: Ama neredeyse geldik.
1: Kid ve Harry kardeşler, çocukluklarından beri hayalini kurdukları kendi sığır sürülerini satın almaya çok yaklaştı. Bu parayı biriktirmek için bütün kış fazla mesai yaptılar.
4: Burası bayağı dikmiş.
1: Ama bahar kapıdayken işler kesildi. Ve hala paraya ihtiyaçları var. Idaho'da geçinmek için genellikle toprakla uğraşmak gerekir. Kardeşlerin sadece 100 dönüm arazisi olsa da hedeflerine ulaşmalarına yardım edebilecek bir yedek kaynakları daha var.
3: Bu ahır sanırım 1910 civarında yapılmış.
1: 100 yıllık ahır uzun zamandır kaderine terk edilmiş olsa da eski orman kerestesiyle inşa edilmiş. Birçok kişi burayı adeta kereste altını olarak görüyor ve yeni işlenmiş kerestenin fiyatının 10 katına kadar satılabilir.
3: Bu tahtalar bize oldukça iyi para kazandırabilir ama çürükse hiçbir şey etmez.
4: Kırmadan sökebiliyor muyuz? Denememiz lazım.
3: Tamam, başlayalım.
1: Bu tahtalar yıllar içinde rüzgar, yağmur ve güneşten nasibini almış. Bu onlara benzersiz bir görünüm vermiş olsa da zamanla yıpranmasına neden oluyor.
3: Mümkün olduğunca parçalanmamaya çalış.
4: Bu pek mümkün değil.
3: Pek iyi görünmüyor.
4: Evet, bayağı yıpranmış. Daha sökülecek çok tahta var.
3: Bu fena değil gibi. Çok kötü değil.
4: Evet.
3: Harika da değil. Lanet olsun. Kırıldı mı?
4: Zaten dağılmış.
3: Şu ana kadarki tahtaların çoğu çürümüş. Aa, bu da çöp. Lanet olsun.
4: Alttakiler de pek iyi değil gibi.
3: Lanet olsun. Eğer çok kötüyse bu iş tam bir zaman kaybı. Olamaz. Para kazanmak için başka yol bulmalıyız.
2: Tobacco Root Dağları, Montana.
1: Montana'nın sığır diyarında...
5: Hadi çocuklar.
1: Dağ aslanı avcısı Jake Harry...
5: Bulun onları.
1: Bir gizemi çözmek için ipuçları arıyor.
5: Çiftçi tam olarak burada dedi. Ve en son buzağıyı annesiyle birlikte tam burada görmüş.
1: Yeni doğmuş bir buzağı gece sürüden kayboldu. Yılın bu zamanında bu genelde kötüye işarettir.
5: Bulun onu, bulun onu, bulun onu. Yeni doğmuş buzağlar yırtıcıları buraya çekiyor.
1: Jake kayıp buzağı bulup mümkünse çiftliğe geri götürmek için burada. Ancak köpekleri sığır izini sürmek için eğitimli değil.
5: Bu bir yırtıcı işi mi yoksa kendi mi kayboldu pek emin değilim.
1: Köpekler sığırları avlayan yırtıcıları avlamak için eğitildi.
5: Eğer bu bir dağ aslanı ya da vaşağın işi ise köpekler hemen kokusunu alır. Biraz dolanacağız. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Hadi arayın, hadi.
1: Burada bir koku alırlarsa buzağının ölmüş olma ihtimali çok yüksek.
5: Olamaz. Trixie bir şeyin kokusunu aldı. Of. Şuna bakın. Burada biraz inek kılı var. Yumak halinde olması bayağı endişelendirici. Çimler ezilmiş. Şu köşeye doğru gidiyor. Trixie'nin ulumaya başladığı yer de tam orası. Ve Clutch da uluyor. Birlikte bir şeyin kokusunu aldılar. Köpekler şu anda kesinlikle bir şeyin izini sürüyor. Bu da bölgede bir yırtıcı olduğu anlamına geliyor. Onları takip etmem gerekiyor. Köpekler buradan geçmiş. Kavga ediyorlar.

0: Hayır, hayır, hayır. Hayır, hey. Henry. Hayır, Henry. Hayır, Clutch. Bırakın.
1: Şu an neler oluyor hiçbir fikrim yok. Hey. Hey. Hey, hey, Henry. Henry. Hayır. Yeter. Ah. Bunu kesmeniz gerekiyor. İkiniz de aynı takımdasınız.
2: Clutch ve Henry, Jake'in iki alfa köpeği. Birbirleriyle nadiren kavga etseler de liderlik için rekabet etmek onların kanında var.
1: Onlar durana kadar kavga ederler.
2: Neyse ki bu sefer ciddi bir yaralanma olmadı.
1: Hadi Henry.
2: Ama bu kavga ekibe değerli bir zamana mal oldu.
1: Hadi arayın. Neden birbirlerine girdiklerini bilmiyorum. Ama tekrar işe koyulmalarını sağlamam gerekiyor. Arayın. Dağ aslanını bulma zamanı.
3: Ozark Dağları, Arkansas.
2: Hawk ailesinin çiftliğinde Jason sonunda izin alıyor.
4: Biraz ısıtalım.
2: Ve işinin başına dönüyor.
4: Elim daha iyi durumda. Serçe parmağım biraz değişik hissettiriyor ama üç parmak da çekici tutmak için yeterli. Bakalım ne yapabileceğiz?
2: İki ay önce bıçak bilerken geçirdiği kazada sol elinde ciddi tendon hasarı ve kırıklar oluştu.
4: Elimdeki sakatlık büyük bir aksilikti ama bu süreçte Mary ve çocuklar işi devraldı. Yine de zor bir kış geçirdik. Şu an önemli olan şey masraflarımızı karşılayabilmek. Bu yüzden atölyeye geri dönüp daha değerli parçalar üzerinde çalışmaya başlamam şart.
2: Kaybettiği zamanı telafi etmek isteyen Jason, çok satan 25 santimlik Bowie bıçağıyla sahaya geri dönüyor. Bu 19. yüzyılda sınır yerleşimcilerinin kullandığı bıçağın bir replikası.
4: Metali ısıtmaya başladım. Tekrar çekiş sallamaya dönmek büyük bir iş olsa da asıl iş bir süre çalıştıktan sonra başlayacak. Umarım her şey yoluna girer. Şimdilik fena değil. İlk düzeltmeleri yaptım ve eskisi gibi hissediyorum. Tekrar ocağın başına dönmek harika hissettiriyor.
2: Bir bıçağı şekillendirmek için metale yüzlerce darbe vurmak gerekir. Ancak Bowie bıçağı yapmak hem zahmetli hem de hassas bir iş.
4: Bu modelde sırtla kenarı arasında ciddi bir fark var. Metalin tek tarafta yoğunlaşması gerekiyor. Bu da oldukça uğraştırıcı.

0: Bıçak şeklini almaya başladı. Sırada normalleştirme ve ısıl işlem var.
1: Son şekli verildikten sonra bıçağın normalizasyon işleminden geçmesi gerekir. Bu işlem metalin yapısını iyileştirmek için hızlıca ısıtılıp soğutulmasını içerir ve homojen bir ısı gerektirir. Bu yüzden Jason, Bowie gibi büyük bıçaklarda sıcaklığı dengede tutmak için kendine özgü bir düzenek geliştirmiş.
0: Bıçağın eşit şekilde ısınması çok çok önemli. Uzun bıçaklarda bükülme riski daha fazla. Normalizasyonun amacı da bunu en aza indirmek. Isı alttan yükselerek boruyu ısıtacak. Kısacası bu ocağı fırına dönüştüreceğim. Bu sistemin ısıyı ne kadar iyi tuttuğunu görseniz şaşarsınız. İşte böyle. Şimdi biraz soğusun. Çıkarttıktan sonra soğutmaya bırakıyorum. Şekli iyi, sırtı gayet düzgün. Her şey yolunda. Birkaç ısıl işlem daha yapacağım. Sonra da bilemeye hazır.
2: Wind River Dağları, Wyoming.
3: Bunlar daha büyük pulların olduğuna işaret ediyor.
1: Wyoming'in altın bölgesinde.
3: Burada sabah kurmak için tüm ekipmanım hazır. Onu kurup biraz toprak elemeye başlayabilir miyim diye bakacağım.
1: Josh Kirk değerli altının peşinde. Elinde yaklaşık 50 dolarlık altın pulu var ve burada daha fazlası olduğuna inanıyor.
3: Altın arama sabahı aslında eğimli bir yıkama tahtası gibi bir şey. Ele kıyasla savakla çok daha fazla toprak süzebilirsiniz. Altın madencisi olduğumu iddia etmiyorum. Yıllardır elekle altın aradım. Sabahı henüz denemedim ama şimdi öğreneceğim.
1: Josh sahada kurulabilen bu taşınabilir düzeneyi ahşap panellerden yaptı.
3: Sistem şu şekilde çalışıyor. Ahşap yüzey altını tutuyor. Biraz eğimli olması gerek çünkü altın ağır ve çökmesi gerek. Bu şekilde ilerliyor. Altın bu metal elekten geçtikten sonra tahtanın üzerine düşüp çökmeli. Hadi bakalım. Ne kadar çok toprak ve çakıl akıtabilirsem altın bulma şansım o kadar artıyor. Toprağı buraya koyup üzerine kovayla su dökmeye başlayacağım. Ve böylece toprak elenmiş olacak. Evet. Savakla eleğe kıyasla çok daha fazla toprak eleyebiliyorum. Elekle en fazla yarım kilo kadar elenebiliyor. Savakta ise birkaç dakika içinde 2-3 kilo toprak eleyebiliyorum. Bakalım ne kadar olacak. Göreceğiz. Sanırım oldu. Şimdi yıkayıp bakacağım.
1: Altın arama sabağı tortuyla dolduğunda son eleme için eleğe boşaltılır.
3: Elekten geçirince işe yaramış mı göreceğiz. Burada birkaç tane pul var. Harika. Bayağı biriktirmeye başladım. Bu şimdiye kadarki en büyüğü. Bu iyiye işaret.
1: Kuzey Carolina'nın Blue Ridge dağlarında...
4: Bunu buraya asılı yaklaşık 14 yıl oldu.
1: Eustace Conway büyük bir satış peşinde.
4: Sorun tam burada Riley. Son arazi ödemesini yapmak için elimden geldiğince satmaya çalışıyorum.
1: Müteahhitlerin eline geçmesini engellemek için 2 yıl önce 90 dönümlük bir arazi daha satın aldı.
4: Bir dağ adamı olarak toprak benim için her şey demek. Burası benim hayatım, bedenim gibi. Tıpkı kalbim, akciğerlerim, böbreklerim gibi. Ancak şimdi önümde koca bir kredi ödemesi var. 50 bin dolar bulmam gerekiyor. Ve arazinin müteahhitlerin eline geçmesini engellemem lazım.
1: Şu ana kadar geniş koleksiyonundaki eski tarım ekipmanlarını satarak 20 bin dolar biriktirdi.
5: Harika!
1: Bugün at arabası ve midilli için 1500 dolar daha vermeye hazır bir müşterisi var.
4: Aşağı indir, aşağı indir. İşte oldu.
1: Eustace satışı gerçekleştirmek için 6 yaşındaki Shetland midillisinden vazgeçmeye hazır.
3: Bu ne?
4: Arkaya gelmesi lazım.
1: Ama önce 1920'lerden kalma aracı kullanılabilir hale getirmesi gerekiyor.
4: Süspansiyonu fena değil aslında. Kirli ve boyası sökülmüş ama kırık şaft dışında başka sorun yok.
1: Şaft arabayı atın koşumuna bağlayan, buharla bükülmüş, değiştirilmesi zor bir ahşap parça.
4: Bunu atölyeye götürelim. Sonra da satmaya.
3: Neyse ki Eustace'in elinde bunlardan bolca var. Her zaman atlarla iç içe olmuş ve hayatı boyunca bu tarz arabalar kullanmış.
1: Riley koleksiyondan uygun boydaki yedek parçayı hemen buluyor.
3: İş görebilecek bir şey buldum galiba.
1: Ancak 100 yıllık metal bağlantıları uydurmak özel işçilik gerektiriyor.
4: Küçük bir çekişle vurmak lazım. Tamam. Evet. 1 santimetrelik fark var. Şu civataları şu tarafa doğru büksek ne dersin?
3: Evet, haklısın.
4: Böylece geri kayar.
1: 1500 dereceye kadar ısıtıldığında metal genleşip şekil alabilir hale geliyor.
4: Tamam. Umarım olur. Diğer tarafı da yapalım, tamam mı? Hazır mısın?
3: Hazırım.
4: Evet, sanırım oldu. Hadi deneyelim.
3: Evet, bu oldu. Evet.
4: Bence de. Gayet iyi. Artık yetişir. Hepsini yerine oturtalım. Tamam. Oldu gibi.
3: Evet. İşte böyle. Oldu.
4: İşte bu.
3: Ya, güzel oldu.
4: Evet.
3: Evet. Bu iş böyle yapılır.
1: Yeni şaft takıldıktan sonra koltuğu monte ediyorlar.
4: Güzel.
1: Sonrasında her yerini baştan boyuyorlar.
3: Bir kat boya atınca efsane olacak. Beklediğimden bile iyi oldu. Kuruduktan sonra bağlamaya hazırız.
4: Bu arabaya çok iyi uyacak bir hayvanım var. İsmi Küçük Joe. Gayet iyi bir sürüş atı olacağından kesinlikle eminim.
3: Harika görünüyor.
2: Sawtooth Dağları, Idaho.
1: Idaho'da kardeşlerin hızlı bir şekilde para kazanmak için bir planları olsa da...
6: Bu bildiğin çöp.
1: İşler pek iyi gitmiyor.
7: Alttaki tahtaların bazıları çürümüş durumda. Saklamaya değmezler.
1: Hedefleri gelecek haftalarda bir sığır sürüsü almaya yetecek kadar para biriktirmek. Bunun için de bu kerestelerden gelecek paraya güveniyorlar. Ama şu ana kadar 100 yıllık kulübeden neredeyse değerli hiçbir şey çıkmadı.
6: Yukarı kısımlara çıktıkça tahtaların daha iyi olmasını umuyorum. Dikkat et. Düşüyor.
7: Oo.
6: Bunlar iş görür. Bu tahtaları beğendim.
7: Evet, çok daha iyi görünüyorlar.
6: Üstteki bayağı iyi durumda.
7: Üstteki tahtalar bayağı sağlam. Asıl para bunlarda.
6: Bu çok iyi, bunu da alayım ben. Ne kadar uzun ve çürüksüz olursa o kadar değerli olur.
1: 11 metrekarelik bir tahtanın değeri 25 dolara kadar çıkabilir.
7: Şunların hepsi iyi durumda.
6: Evet öyle.
7: Burada iyi tahtalar var. Sonunda işe yarar parçalar bulabildik. Römork hızla doluyor.
6: Tahtalardan oluşan yığın büyüdükçe bizim de cebimize giren para artıyor.
1: Stratejileri güvenli bir şekilde kulübenin dışından mümkün olduğunca değerli tahtayı sökmek.
7: Dikkatli ol Kit. Pekala, geliyor.
1: Tahtalar söküldükçe 100 yıllık yapı gitgide daha da zayıflıyor. Ve tehlikeli hale geliyor.
6: Vurunca bütün ahır sallanıyor.
1: Tüm dış kaplamayı söktükten sonra...
6: Buradan alabileceğimiz her şeyi aldık gibi.
1: Son adım iskeleti yıkmak.
6: Bu ağır aşırı tehlikeli.
1: Üstelik dikkatli olmalılar.
6: Bir at, inek, çocuk ya da hatta bizden biri içindeyken ahır üstümüze yıkılmadan önce bizim onu yıkmamız lazım. Ama zor olacak.
7: Testereyi çalıştırıp şu kirişleri kesmeye başlayalım. Planımız şu, önce ortadaki kirişleri keseceğiz. Çünkü ahır yıkılmak üzereyken altında kalmak istemezsiniz. Önce oradan başlayacağız. Umarım dış kısım yeterince sağlamdır.
1: Ortadaki altı destek kesildiğinde yapı hala çevredeki 20'den fazla direkli ayakta kalıyor. Ama 2,5 tonluk dengesiz bir yapının altında yapılan her kesim büyük bir risk.
6: Şundaki çivilere dikkat et.
1: Ortadaki kirişler kesildikten sonra dış kısma geçiyorlar.
6: Planımız direkleri testereyle yarıya kadar kesmek. Komik aslında.
7: Tamam, bu kırılır.
6: Sonrasında hazır olunca yapıyı biraz sallayacağız. Böylece kendi ağırlığıyla çökecek. Bu tarafta biraz daha yük var. Düşmek üzere. Geri çık.
7: İşe yaradı.
6: Çok ağırmış.
7: Evet. Kirişlerin altını kesip römorka yükleyelim mi?
6: Evet, olur. Şu direkleri ve kalanları da yükleyelim. Onlar da para eder.
7: Tamam.
1: Direkler pek iyi durumda olmasa da kardeşler yerde para bırakacak değil.
6: Çürük olmayan birkaç direk var. Onları kullanabiliriz. Satamazsak ben de çit direği falan yaparım.
1: 100'den fazla parçayla bugünkü kazançları yaklaşık 3000 dolar olacak.
7: Bütün kış kazandığımız parayla bunlar inek almak için yeter.
6: Bir römork dolusu ahşabımız oldu. Beklediğimden çok daha fazla çıktı. Güzel bir his. Buradan bayağı para kazanacağız.
7: Gayet iyi duruyor. Bir sürü ahşabımız oldu.
6: Kesinlikle.
7: Tonla kereste.
6: Bunları sattık mı bayağı bir paramız olacak.
7: Çok mutluyum. Bütün kış bunun için çalıştık. Şimdi gidip ineklerimizi alacağız. Bize ekonomik özgürlük sağlayacak. İstediğimiz zaman istediğimizi yapabileceğiz. Bu güzel bir his.
2: Ozark Dağları, Arkansas.
1: Ozarklarda Jason, aylar sonra yaptığı ilk bıçağı su verme işlemine hazırlıyor.
5: Bıçağın sadece bir kısmını suya daldıracağım. Yani bıçağı komple sertleştirmek yerine sadece kenar boyunca ince bir kısmı sertleştireceğim.
1: Su verme, bıçak yapımında en kritik aşamalardan biridir. Metale son yapısını veren hızlı bir ısıtma ve soğutma sürecidir.
5: Tamamdır.
1: Sıcaklık kusursuz bir şekilde ayarlanmalı. Yoksa çelik ya çok hızlı soğur ya da bozulur.
5: Olması gerektiği sıcaklığa ulaştığından emin oluyorum.
1: Bowie bıçağında bu işlem daha da zorlu.
5: Böyle büyük bir bıçakta sırt kısmının biraz esnek olması gerekiyor, yoksa fazla bükülür. Pekala. Isının sırt kısmına biraz daha yayılmasını bekliyorum. Aynı bıçakla farklı sertlikte bölgeler oluşturuyoruz. Soğumaya devam ediyor. Biraz da bununla ilgilenelim. Her şey yerli yerinde. Bundan sonrası artık son dokunuşlar. Şu an gayet iyi durumda.
1: Metal temperlendikten sonra artık ağız açma işlemine hazır.
5: Pekala.
1: Jason bunu bıçak bileme makinesinde yapacak.
5: Evet, ilginç olacak. Kazadan sonra ilk kez büyük bir bıçağı biliyorum. Umarım bu sefer parmaklarıma bir şey olmaz. Biraz gerginim, evet. Bilemede en büyük endişem elimi tam hareket ettiremiyor olmam, ama yapacak bir şey yok.

0: Tobacco Root Dağları Montana.
1: Tobacco Root Dağları'nda Jake'in köpekleri onu epey zorluyor.
2: Köpeklerim şu an bir dağ aslanının peşinde ve etraf giderek karlanıyor.
1: Jake için yorucu bir gün oldu.
2: Hayır!
1: Daha av başlamadan iki lider köpeği birbirine girdi.
2: Hey!
1: Neyse ki yaralanmadılar. Ama şimdi kokunun peşinden dağların derinlerine girdiler. Jack de kestirme bir orman yolundan geçmeye çalışıyor.
2: Onlara olabildiğince hızlı ulaşmam gerekiyor.
1: Her dakika önemli. Çünkü köpekler bir dağ aslanını köşeye sıkıştırdığında saldırı ihtimali artar. Karşılaşma ne kadar uzun sürerse tehlike de o kadar büyür.
2: Kar gittikçe derinleşiyor. Bu iyiye işaret değil. Sanırım yol burada bitiyor. İki köpeğim de tam 1,5 kilometre ileride. Gitme vakti. Koşmam gerekiyor. Hızlı olmalıyım. Lanet olsun. Köpekler benim 20 metre üstümden geçmiş. Biraz aşağı inip yukarı çıkacak bir geçit bulmam gerekiyor. Tamam. Şu uçurumun dibinde dolaşıyorum ama yukarı çıkacak bir yol bulamıyorum.
1: Dağda bir yol bulamayınca...
2: İşte burada bir ağaç buldum.
1: Geriye tek bir seçenek kalıyor.
2: Eğer bu ağaca tırmanıp tepeye çıkabilirsem uçurumu dolanabilirim.
1: Ancak uçurumun dibinde 10 metrelik bir tırmanış intihara teşebbüs olabilir.
2: Sağlam olmadığı belli. Çürümüş bir ağaç. Ama bu noktada riski almak zorundayım.

0: Bayağı sallanıyor, lanet olsun. Lanet olsun.
1: 10 metrelik dik bir uçurumun kenarında.
0: Lanet olsun.
1: Ve ölümcül bir düşüşe ramak kalıyor.
0: Oo, lanet olsun. Az kalsın gidiyordum.
1: Jack köpeklerini dağ aslanından kurtarmak için hayatını riske atıyor.
0: Artık geri dönüş yok.
1: İş işten geçmeden önce.
0: Az kaldı. Tamam. Uçurumu açtım. Bu düşündüğümden çok daha riskliydi. Ama köpeklerimi burada yalnız bırakmam mümkün değil. Onları bırakamam. Köpekler aşağıda deli gibi havlıyor. Sesleri geliyor ama henüz onları göremiyorum. İşte orada. Onu görmek gerçekten harika.
1: 30 kiloluk bir dağ aslanı ağacın tepesinde.
0: Lanet olsun. Clutch, aşağı in.
1: Clutch yine kötü alışkanlıklarına dönmüş.
0: Köpeğin ağaca çıkması hiç iyi bir şey değil.
1: Bu yükseklikte Clutch, daha çevik olan dağ aslanına karşı savunmasız ve Jake'in ulaşamayacağı bir yerde.
0: Bu köpekler dağ aslanının peşinden yukarı çıkabiliyor ama aşağı inemiyorlar. Hadi Clutch, gel buraya. Hadi Clutch. Aşağı in, hadi. Hadi Clutch. Hadi. Hadi. Clutch böyle yukarı çıktığında düşüşünü yumuşatmam çok önemli. 5 metre yukarıdan zemine çakılmasını istemiyorum. Gel buraya, hadi Clutch, hadi. Tutacağım seni, hadi Clutch, hadi. Aferin oğlum. Aferin. Aferin sana. Aferin oğlum. Görünüşe göre genç bir dişi.
1: Köpekler dişi dağ aslanını çiftlikten 20 kilometreden fazla uzağa kadar takip etmiş. Büyük ihtimalle yeni doğmuş buzağıyı orada yemişti.
0: Çiftliğe bu kadar yaklaşması gerçekten ciddi bir sorun.
1: Ama gizem hala çözülmediğinden daha fazla kayıp vermemek için dikkatli olmak zorundalar.
0: Bir süre için en öncelikli işim bu olacak. Hava kararmaya başladı. O yüzden dağdan inmem gerekiyor. Bir sorun çıkmadığından emin olmak için aşağıda ağların etrafında kalacağım. Hadi çocuklar! Gidiyoruz!
2: Wind River Dağları, Wyoming.
3: Büyük bir parça göremiyorum.
1: Wyoming'de Josh altın peşinde.
3: Bir şey çıkmalı.
1: Ama şu ana kadar çok emek, az kazanç.
3: Şu an elimde küçük pullar olsa da ben pul aramıyorum. Ben külçe arıyorum.
1: Gramı bile çok değerliyken...
3: Aradığımı bulamıyorum.
1: Tek bir külçe binlerce dolar demek. Bu yüzden uğraşmaya değer.
3: Burayı doğru yer sanmıştım.
1: Bir tane bile bulsa yeterli olacak.
3: Görünürde hiçbir şey yok.
1: Bu bölge tükenmiş görünüyor. Josh yukarı çıkmak istiyor ama gün bitmek üzere.
3: Sabah toplayıp kamp kurma zamanı. Bu çok sinir bozucu. Biraz altın buldum ama bu işi bitirmem için yeterli değil.
1: Bugünkü çalışması büyük bir kazanç getirmese de Josh, bir gün burada altın aramanın karşılığını alacağına inanıyor.
3: Burada altın olduğunu biliyorum ama yukarısı bambaşka bir seviye. Sadece bir günüm kaldı. Bunu en iyi şekilde değerlendirmem gerek. Umarım bu dağ yalnızca başlangıçtır. İleride neler olabileceğini düşünmek bile heyecan verici.
2: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina.
1: Kuzey Carolina'da Eustace, $1,500'lık bir satışın peşinde.
4: Ne diyorsun Riley?
5: Güzel olmuş.
1: 1920'lerden kalma bir at arabasını restore edip, küçük Joe adlı 6 yaşındaki bir Shetland midillisine bağladı.
4: Midilli arabası çok iyi çünkü çocuklar için kullanması daha kolay ve daha az korkutucu.
1: Şimdi tek yapması gereken müşterisini bunun 10 yaşındaki kızı için uygun olduğuna ikna etmek.
5: Merhaba.
4: Hoş geldin. Merhaba Taşa, nasılsın?
6: İyiyim.
1: Bahara kadar borcunu kapatabilmesi için her kuruşa ihtiyacı var.
5: Kızım Midilli'yi ve arabayı görmek için çok heyecanlı.
4: Göstereyim.
5: Harika. Hangi yıldan kalma?
4: Muhtemelen 1920 civarı.
5: Çok iyi.
4: Tabanı sağlam. Yayları da iyi.
5: Bununla çok eğleneceksin Taşa.
4: Hazır mısın?
6: Evet.
4: Hadi oğlum. Aferin. Onunla konuşup izlemem lazım. Kulaklarına bakıyorum. Geriye doğru dönmüşse biri dinliyordur. Sağa gitmesini istediğinde dizginleri biraz çekiyorum. Gençlere bunu öğretmek ve geleneklerin sürdürülmesini sağlamak önemli. Bak, biraz daha sola gitmesini istiyorum. O yüzden tekrardan yönlendiriyorum. İşte şimdi düzeldi. Gitmesini istediğim yer tam orası. Bak. Gördün mü? Bak. İşte böyle. Sevdin mi bakalım ha? Ne dersin? Güzel mi? Beğendin mi? Ha? Öyle mi? Güzel.
5: Kızımı arabada görünce aklıma çocukken büyük babamla arabaya bindiğimiz zamanlar geldi.
4: Eğleniyor musun?
6: Evet.
4: Denemek ister misin?
5: Tamam. Büyük babamla yaşadığım şeyi onun da tecrübe etmesi harika. Benden çok daha iyi sürüyorsun.
4: İkisini birlikte görmek çok güzeldi. Birlikte vakit geçirmek, atla bağ kurmak, Kerry'nin çocukluğunu kızıyla paylaşması onlar için çok önemli. Gerçekten harikaydı. Pek sevmedin galiba.
5: Bayıldım.
4: Buna çok sevindim.
5: Eve götürelim mi?
6: Sence?
5: Tamam, parayı verip fikrini değiştirmeden hemen buradan gidelim ha?
4: Bu satış bana krediyi ödememde yardımcı olacak. Midillimi kaybetmek üzücü ama yapacak hiçbir şey yok.
1: Arkansas'taki Ozark dağlarında Jason aylar sonra yaptığı ilk bıçağı biliyor. Burada göstereceği başarıyla $1,500 kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda tam zamanlı üretime geri dönmek için gereken dayanıklılığa sahip olduğunu da gösterecek.
7: Evet. Bilemeye başladım. Elimi tam istediğim gibi hareket ettiremesem de idare ediyorum. İstediğim gibi oldum. Sadece birkaç ayar yapmam gerekiyor. Evet, gayet iyi görünüyor. Evet, sırada patina var. Altın renginde olmasını istiyorum. Orijinaline yakın olacak.
1: Bıçağı asetik asitle patina yapmak, onu otantik bir replika olarak yüksek fiyata satmayı kolaylaştıracak.
7: Evet, hazırız.
1: Son adım, elle oyulmuş ahşap kabza ve 7,5 santimetrelik çelik koruyucuyu güçlü bir epoksi reçine ile sabitlemek.
7: Her şeyin sıkıca bağlandığından emin olmam gerekiyor. Epoksi her şeyi yerinde tutacak. Hemen kuruyor, o yüzden hızlı olmalıyım. Endişelenmeye gerek yok. Her şey gayet sağlam oldu. Tam istediğim gibi. İşte oldu. Uzun bir aradan sonra böyle bir bıçak yapmış olmak insanı harika hissettiriyor. Elim tamamen eski haline dönmese de şimdilik yeterince iş görüyor. Merhaba.
8: Merhaba.
7: Şuna bakın.
8: Aa, harika. Ne kadar ince, çok güzel. Bayıldım.
7: Gerçekten güzel oldu. Elim bir sorun çıkarmadı. İyileşme sürecim boyunca yanımda olduğunuz için teşekkür ederim sizlere. Bu kış çok zorluydu ama bizi daha da yakınlaştırdı. Ailem harika bir iş çıkardı ve onlarla gurur duyuyorum. İşler yavaş yavaş normale dönüyor. Uzun bir aradan sonra bu büyük bir değişiklik. Güzel görünüyor. Evet, kılıfı da hazır. İş tamamdır.
8: Yeni tavuklar, yeni bir bahçe ve yine ocağın başındasın. Güzel bir gün oldu.
7: Evet, işler rayına oturuyor.
1: Dağ adamlarının sezon finalinde.
3: Aman tanrım. Şuna bakın. İnanamıyorum. Daha önce hiç bu kadar altın görmedim.
0: Bu işi halletmemiz için son şansımız olacak Tom. Ya şimdi ya da asla. Oh, işte orada. Nasıl da gizli gizli tırmanıyor.
6: Binlerce sığır damgaladım. Ama kendi ineğimi damgalamak bambaşka bir his. Büyük çiftlik sahiplerinin canı cehenneme. Yiha!
4: Aman tanrım.
9: Ne oluyor?
4: Su getir. Bu benim hayatım. Sahip olduğum her şey. Tüm emeğim.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Programımızın bu bölümünde...
4: Bunu seviyorsun.
0: Ekip bir rally efsanesinin içinde yollarda.
5: Bu şey insanın tüylerini diken diken ediyor.
0: Drew İngiliz işçiliğinin en iyilerinden birine şahitlik ediyor.
5: Bu tıpkı sushi kesen bir şefi izlemek gibi.
0: Ve klasik bir yarış arabası.
4: Araba kaymıyor.
5: Oo.
0: Yaratıcı farklılıklara yol açıyor.
4: Bunu yapma, nadir bir parça.
5: Pekala Bay Bond.
0: Drew Pritchard, İngiltere'nin önde gelen dekoratif hurda tüccarlarından.
5: Burada gerçekten iyi parçalarım var.
0: Şimdi yüksek riskli bir işe girişiyor. Klasik arabalar dünyası.
5: Günaydın! Klasik arabalar ve antikalar arasındaki benzerlik olayın iyi dizayna dayanması. Bence tasarımı dahi yani.
0: Drew'un tutkusunu kâra dönüştürecek olan kişi Paul Cowland. İşini bilen 25 yıllık bir satıcı.
4: Tüm plakaların boyası var.
5: Ama bu harika görünen bir araba değil mi?
4: Drew'un bir vizyonu ve hayali var.
5: Hipster arabası.
4: Yapmaya çalıştığım şey onun bazı fikirlerini şekillendirmek, çünkü sonunda bu bir iş ve para kazandırmak zorunda.
0: Birlikte ülkeyi klasik arabalar almak için geziyorlar.
5: Anlaştık mı?
6: Evet, anlaştık.
0: Onları yeniliyorlar.
5: Dostum, bu çok güzel.
0: Ve satıyorlar.
4: Bahse varım, önümüzdeki hafta o telefon çalacak.
0: Oxfordshire'da yeni bir garajla...
4: Çünkü vermemiz gereken büyük kararlar var.
0: Ve hızla çalışan bir ekiple Drew ve Paul klasik araba rüyalarını gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor.
4: Dünyanın en iyisini yapabiliriz.
5: Evet, bence yapalım.
0: Ancak işin devamı için takımın restore edecek yeni arabalara ihtiyacı var. Ve Drew bir İngiliz klasiği hakkında bir telefon aldı.
5: Benim en sevdiğim arabalardan birini görmeye gidiyoruz.
4: Hangisi?
5: Ford Capri.
4: Ford Capri'yi severim. Bu İngiliz ruhuna işlemiş arabalardan biri değil mi? Bazı dizilerde bile kullanılmıştı. Belli bir yaşa gelmiş beyefendilerden biriysen tıpkı bizim gibi, geçmişte dışarı çıkıp bu arabayı gördüğünde ne kadar havalı olduğunu düşünmüşsündür.
0: 1969'da üretilen Capri, Avrupa'nın Ford Mustang'e cevabıydı. Savaş sonrası buhranından çıkan bir jenerasyon için dizayn edilen Capri, Amerikan büyüsünü barındıran hızlı ve ucuz bir dünyanın kapısını açıyordu. Ve son üretiminden bu yana 30 yıl geçen Capri, gerçek bir klasik olma yolunda ilerliyor. Ancak her zaman durum bu değildi.
5: Kaza yapmış, çarpmış, kötü kullanılmış, parçalanmışlardı ve külüstür haline gelmişlerdi.
4: Dikkat etmemiz gereken şey kaportasının aşınması. Çünkü mekanik parçaların değiştirilmesi kolay ve ayrıca artık iç parçaları bulunmuyor. Bulamayacağın birkaç şeyden biri.
5: Görmek için gittiğimiz çift Tom ve Amy tam bir rock dönemi hayranı. Tarzları o.
4: Tamam.
5: Saçları, arabaları, tüm paket.
4: Capri'yi görmeye gittiğimizi sanıyordum.
5: Satılık bir Capri'leri var.
0: Rugeley, Staffordshire'da yaşayan Tom Turner ve kız arkadaşı Amy'nin ortak tutkusu rock'n'roll dönemi ve klasik arabalar.
7: Eski arabalara olan ilgimiz 50'ler ve 60'lar müziğini ve tarzını sevmemizden geliyor. Yani dışarıda gezinecek bu tarza uygun bir arabamızın olması bir gereklilikti bizim için. Böyle düşündük.
0: Rock'n'roll tarzlarını tamamlamak için en mükemmel araba bu klasik Vauxhall Victor. Ancak günlük kullanım için Tom geleceğe geri gidip kendisine 1982 model bir Ford Capri almış.
7: Bulabildiğim en havalı görünen araba buydu ve bu yüzden Capri'yi tercih ettim. Ve harika oldu.
8: İlk buluşmamıza geldiği araba buydu ve kendi kendime düşünmüştüm. Aman tanrım, bu harika bir araba. Gerçekten güzel bir arabası var.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
4: Günaydın Tom. Memnun oldum.
8: Memnun
4: Tom. Nasılsın?
8: Merhaba Amy.
5: Nasılsınız?
0: Ekip Capri'ye binmeden önce...
4: Bununla ilgili konuşabilir miyiz? Çünkü inanılmaz.
0: Tom'un gurur kaynağına göz atmadan duramıyorlar.
4: Ne zamandır sende?
7: 3 yıldır bende.
5: Binebilir miyim?
7: Tabii.
4: Büyük bir araba için dizayn edilmiş gibi ancak evet. Aslında oldukça küçükler.
5: Müzik kutusu tarzı.
4: Radyo da aynı şekilde. Radyosu hala çalışıyor.
5: Hadi canım. Sadece rock'n'roll mu çalıyor?
4: Evet, Bill Haley çalıyor. Bu arabaya uyacak ne saçın ne de kıyafetin var.
5: Zamanında benim de bu tarz saçım vardı. Gerçekten. Saçım olduğu zaman yani. Ha, tanrım, kapıya bakabilir miyim?
4: Evet, hemen burada. Beni izleyin.
5: Aynen öyle işte bu. Kapı açılıp kapıyı gördüğümde hemen sırıtmaya başladım çünkü eskiden aynı bu modelin sarısına sahiptim. Arabaya bak. Bunları seviyorum.
4: Model 3'ü seviyorum. Model 3 favorim.
5: Vauxhall'ı gördük ve o Amerikan tarzı bir araba. Sonra Capri'yi gördük ve o da bazı yönleriyle Mustang'e benziyor. Bence harikalar, harika dizaynları var. Çok ayırıcı yapıları var. Uzun kaputları, merkezinde çıkıntıları var. Ve arka tarafında küçük camları olan kısa kasa dediğimiz bir araba. Gerçekten klasik olan arabalar ve hala fiyatları oldukça uygun. Dışarı çıkartıp daha yakından bakabilir miyiz?
4: Evet, tabii ki. Sizin için ileri alacağım.
5: Bu kulağa...
4: Oldukça iyi geliyor değil mi?
5: Kapı açıldığında hissettiklerimi yine hissediyorum. Yürüyorum ve düşünüyorum. Yenileme için harika bir aday.
0: Ancak yakından bakıldığında bazı sorunlar göze çarpıyor.
4: Arkaya tam bir çamurluk gerekiyor. Bir sürü kusuru var. Bir sürü. Akslardan sızıntı var.
5: Arka tampon oldukça hasarlı.
4: Yaprak yaylar aşılmış. Temizleriz ya da tamir ederiz. Onarılması gereken bir tampon var. Bazı küçük tamirler var. Yapmamız gereken bana kalırsa her şeyi boyamak olacak. Hepsini düşündüğümüzde binlerce dolar içerideyiz. Buraya bir motor kaputu koymak zorunda kalabiliriz. Kavise bakacak olursa...
5: Direkt tamir etmeyi tercih ederim.
4: Baksana, hepsi elime geliyor.
5: Bu kaputu değiştirmemeyi tercih ederim. Orijinal parça, sadece o kısmı kesip tamir edelim.
4: Ama bana kalırsa oraya ikinci el bir kaput koymak daha ucuz.
5: Hayır, sadece tamir et. Zaman zaman olduğu gibi Paul ve ben fikir ayrılığı yaşıyoruz. Paul'e göre üzerinde pas varsa yenisini alalım. Ama orijinal parça değil.
4: Drew orijinallikle kafayı bozmuş durumda. Fabrikadan bu parçayla çıkmışsa üstünde kalmak zorunda. Neden güzel bir model 3 1982 kaput bulup siyah boyamıyorum ki? Sadece bir saatimi alır.
0: Tek anlaşmazlık konusu motor kaputu değil.
5: İç döşemesi de korkunç ve yanlış. Bu arabanın içi şu anki halinden oldukça farklıydı. Orijinalini neden değiştirirsin bir türlü aklım almıyor.
4: Erken dönem bir model 2 içi. Mark 3'e yanlış olmakla beraber spor model görüntüsüne de uymuyor.
5: Buna uygun bir iç kısım bulmayı denedin mi?
4: Denedim ama zor bir iş. Bir tane bulmamız lazım ve iyi bir durumda olmalı. Yoksa kırpmamız gerekir. 500 pound kadar az olabilir. 1500 pound kadar da edebilir ve bu arabanın kârı olabilir.
5: Bu araba Duggan'ın fabrikasından yeni çıkmış gibi görünmeli. O kadar iyi görünmeli ve bu araba görünebilir. Eğer bir iç döşeme bulabilirsek tabii. Bir deneme sürüşüne çıkartabilir miyiz?
4: Evet, tabii ki.
5: Harika. Çok alçakmış. Çok alçaklar değil mi?
4: Oldukça. Yaşlılarla çalışmayı seviyorsun değil mi?
5: Bunu dört gözle bekliyordum.
4: Hatırla, bunlardan birinin en son bindiğinde kaç yaşındaydın?
5: 25.
4: O yaşta birinin refleksleriyle. Tamam, bunu eski Drew gibi sürme o zaman çünkü artık o reflekslere sahip değilsin.
5: Saçmalık.
4: Tabii.
5: Eskiden olduğumdan daha hızlıyım.
4: Evet, ne demezsin. Araba kaymıyor. Satın alana kadar kırma. Ve hatta sonrasında dahi kırma. Yanlamasına gitmek istiyorsun değil mi?
5: Evet.
4: Sürüşü nasıl?
5: Ciddi biçimde sola çekiyor.
4: Evet. Lastikler?
5: Ayarlanması gerek. Ciddi bir ayar gerekiyor. Ancak bunun dışında harika olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok
4: Çünkü
5: iyi.
4: Herkesin hayal ettiği bir araba vardır. 17, 18, 19 yaşında olsaydın bir Capri isterdin değil mi?
5: 18 yaşındaydım ve 1.6 litrelik yoksul işi bir model 2'm vardı.
4: Ama en havalı şeydi.
5: Çok seviyordum. Oldukça seviyordum. Aklımda bir Mustang süren Steve McQueen'dim.
4: Peki o zaman soru şu. Sence bu arabayı almalı mıyız?
5: Kesinlikle.
4: Gerçekten ikna edilmen gerekti.
5: Kesinlikle.
4: Ne kadara?
5: 4000'e.
4: O kadara satarlarsa almaya değer. Ama bence bu araba bugünlerde 10-11.000'e satılabilir. Bence bu arabaya en az 4000 harcayacağız. %15 veya %20 kar görebilir.
5: %20 beni mutlu eder. Ama hayır. Bu beni gençliğime götürdü. Sorumsuz gençliğime. Cebimde 25 pound olduğu cuma günlerine.
4: Evet.
5: 10 poundluk yakıtım olduğu zamanlara.
4: Güzel zamanlardı.
5: Güzel zamanlardı.
4: Hayat o zaman daha basitti.
5: Öyleydi.
4: Merhaba.
6: Merhaba.
7: Sürüşte sorun yoktu değil mi?
6: Gerçekten iyiydi.
5: Bayıldım.
6: Çok iyiydi.
5: Hatırladığım kadar eğlenceliymiş. 5200 istiyorsun değil mi?
7: Evet.
5: 4000 olursa daha mutlu olurum. Para harcanacak daha çok işi var ve bildiğin gibi iç kısmı tam bir kabus.
7: Evet. Bunun için 4500'e inmeyi bekliyordum.
5: Evet, o kadar veremem. Ya 4000'de anlaşırız ya da çekilmemiz gerekiyor. Evet,
6: bayıldım.
5: İşte bundan söz ediyordum.
0: Staffordshire'da eski yarışçı ve antika tüccarı Drew bir Ford Capri'ye aşık oldu.
5: Bu harika.
0: Ancak arabanın yepyeni bir iç kısmı ve kapsamlı bir tamire ihtiyacı var.
7: Yeni bir çamurluk lazım, baksana.
0: Yani ekip kar etmek istiyorsa Drew'un sıkı pazarlık etmesi gerek.
5: Ya 4000'de anlaşırız ya da çekilmemiz gerekecek. Yapılması gereken işler var değil mi? Evet.
7: Dürüst olmak gerekirse evet. Arabada yapmanız gereken tamiratları biliyorum ve bu yüzden evet 4000'e bırakacağım.
5: Harika. Çok teşekkür ederim.
6: Sağ ol dostum. Dikkatli harca.
7: Evet. Harcayacağını biliyorum ama sağ ol.
5: Araba oldukça iyi. Tekrar o direksiyonun arkasında olmak tek kelimeyle mükemmel. Arabayı orijinal haline geri getireceğiz ve bunu düzgün bir biçimde yapmaya çalışacağız.
7: Kullanmamda sakınca var mı? Güzel, güzel. Sağ ol.
5: Arabayı dönüş yolunda tam bir canavar gibi kullanacağım.
7: Drew'un arabayı kullanırken ve bu arabada geçirdiği eski güzel zamanları hatırladığında gözleri doldu. Ancak bu arabadan kar etmemiz için para ve zaman harcamamız gerekiyor. Kısa bacakların var, koltuğu arkaya itmeliyim.
0: Oxfordshire'daki atölyede Paul'ün baş tamircisi Michael için uzun bir liste var.
7: Buradaki arka çamurluğa bakarsan buraya kadar uzadığını göreceksin.
9: Tamir edilecek tüm çamurluğu edinmeliyiz. Tamamını evet, değiştireceğim.
7: Evet. İç kısım şaka gibi. Sana da uyarsa tüm bunları söküp at.
0: Ekip çalışmaya başlıyor. Paul'ün önceliği kötü ve paslı kaput.
7: Bu Capri'yi mükemmel hale getirmeye çalışıyorum. Sorunlardan biri elimizde paslı bir kaput olması. Ön üç kısımları aşılmış. Drew çok inatçı ve orijinal kaputu kullanmak istiyor. Uzman bulmak lazım.
0: Andy Powis 30 yıldan fazla süredir Ford'lar için restorasyon yapıyor ve parça üretiyor.
10: Ehliyetimi almadan önce ilk eskortumu elime almıştım. Komşunun arazisinde park halindeyken onu tamir etmeye çalışıyor ve sürüş eğitimimi tamamlıyordum. Bence bugünlerde Ford'lara olan ilginin sebebi onların nostaljik olmaları. İnsanları geçmişe götürüyor ve artık tamir edilmeleri modern arabalardan daha kolay.
7: Merhaba dostum, Andy sen misin?
10: Evet.
7: Adım Paul.
10: Tanıştığıma memnun
7: Nasılsın?
10: Oldum.
7: Nasılsın?
0: Andy'nin üzerinde çalıştığı projelerden biri çok nadir olan bir Capri.
7: Bu gerçek bir Ares iskeleti mi?
10: Evet öyle. Bunu bir köşede çürürken buldum.
7: Belli oluyor, evet.
10: 30 yıl boyunca hareket etmemiş.
7: Gerçek bir Ford koleksiyoncusuysan, koleksiyonunda bir Ares olmak zorunda. İlk çıkan Capri o. 70'de, 80'de, 90'da inanılmaz arabalar gördüm. Biri böyle bir arabayı bir yere bırakacaksa burası doğru yer. Buranın tamiri oldukça zor.
10: Bugünlerde değer buna göre biçiliyor. Denemek ve olabildiği kadar orijinal kalmalarını sağlamak.
7: Bunu yaparsan o zaman kaput sorununu da çözersin.
10: Öyle sanıyorum.
7: Evet.
0: Paul Andy'nin kaputu tamir etmesinin yenisiyle değiştirilmesinden ucuza gelmesini umuyor.
7: Tamam, dışarıdan baktığında oldukça iyi. Sorunsa onu ters çevirdiğimizde, altta olan kısım. Bak, tam burada. İşte, gerçekten kötü.
10: Bunu tamir etmek için kazımak gerekecek.
7: Bunu düzeltmek için ne kadar para lazım?
10: Burada yaklaşık olarak 600 pound'dan bahsediyoruz.
7: Evet, evet, açık olalım. Ben yeni bir kaput bulsam ve onu kullansam da yaklaşık olarak aynı
10: evet.
7: olacak.
10: Hayır, yeni bir tane için 600 pound'dan daha
7: gerçekten
10: fazlasını
7: mi?
10: Ödersin, evet.
7: Öyleyse bunu tamir ediyoruz.
10: Evet, bence de.
7: Burada ne yaptığını bilen bir adam var. Bu arabaları tanıyor. Bu iş harika olacak. Olacağını biliyorum.
0: Capri kaputları aslında büyük metal baskı makineleriyle toplu olarak üretildi. Ancak günümüzde onarımlarının elle yapılması gerekiyor. Paslı bölüm kesildikten sonra Andy yeni metal kesitleri üretmeye başlıyor.
10: İşte oldu. Bu kısımdan keyif alıyorum. Üretim aşaması benim için bu işin en ilginç kısmı. Burada kendimi buluyorum.
0: Yeni yapılan parçaların milimetrik kesinlikte oturması gerekiyor.
10: Tamam, yerine koymadan önce tam oturduğundan emin olmamız gerekiyor. Evet, tam oturuyor.
0: Kaynaklandıktan, törpülendikten ve astara boyandıktan sonra onarım görünmez hale geliyor.
10: Hepsi bitti, tamir edildi. Çok mutluyum, çok güzel oldu.
0: Araçlardan biri yapım aşamasındayken Drew ve Paul tekrar araç almak için yollara düştü. Nadir bulunan İtalyan bir performans arabası piyasaya ve Drew'un listesine girdi.
5: Dünyada en çok sahip olmak istediğim arabalardan birini görmeye gidiyoruz. Senin favorilerinden biri olduğuna da eminim.
6: Devam et.
5: Lancia Delta Integral 16 Valve.
6: Çok üst sınıf bir araba. Rally ya da motor sporlarını seviyorsan en iyisi.
0: Lancia Delta 1979'da piyasaya mütevazı bir aile aracı olarak sürüldü. Ama bütün bunlar yüksek performanslı Integrale versiyonunun üretilmesiyle değişti. Dört çeker sistemi ve güçlü bir turbo motorla rally dünyasını yerinden oynattı ve bütün zamanların en başarılı arabalarından biri haline geldi.
5: Söylemem gerek. Bu arabalar insanlara Bay Can'ına dedirtir.
6: Çok pas var. İngiltere'nin iklimi ve bunun bir araya gelmesinin tuhaf bir yanı var.
5: Hayal kırıklığına uğramak ve kötü bir toz yığınıyla karşılaşmak istemez.
6: Kendini kapı açıldığında beklediğin kadar güzel bir şey görmemeye hazırla sadece.
0: Drew ve Paul, Mark Charles'ı görmeye gidiyor. İçinde uzman ve yıllarını bu işe harcamış bir klasik araç etkinliği düzenleyicisi.
11: Ben 16 yaşındayken ilk arabam bir Henkel'di ve o zamandan beri E-tipi arabalarım, Jaguar'larım ve daha yakın zamanlarda Ferrari'lerim oldu. İtalya'da bir Ferrari sürdüğün zaman özellikle Marinello civarlarında insanlar gerçekten ilgi gösteriyor.
0: Ve Ferrari, Mark'ın sahip olduğu tek İtalyan motoru değil.
11: Lancia Delta Integrale 16 Valve birçok genç insanın hayallerini süsleyen bir araba.
0: Ancak hayalindeki diğer arabalarının dikkatini dağıtmasıyla Mark Lancia'yı satmaya karar vermiş.
6: Günaydın.
11: Günaydın, merhaba.
6: Memnun oldum.
10: Drew.
6: Sağ olun.
11: Merhaba Drew.
5: Nasılsın? Paul'ün o aracın yakınına gitmesine engel olmaya çalışıyorum.
6: Şuraya bak, 512 TR. Bu bir Testarossa. Daha iyi olabilirmiş sanki.
5: Evet, insanları sinirlendirdiğimi biliyorum. Çünkü milyonlarca insan Ferrari'lere bayılıyor ve ben bunu anlayamıyorum. Hani 1985'te 14 yaşındaki kızlara ucuz saç kurutmaları makineleri alırlardı ya.
6: Hayır.
5: İşte bu onlara benziyor.
6: Katılmıyorum. Bu benim hayalimdeki araba. Stili, sesi, performansı. Nasıl olur da bu arabayı sevmezsin?
5: Bu şeyi çalıştıracak mıyız yoksa...
11: Şu anda bir akü sorunu var.
6: Yok mu yani?
5: Büyük sürpriz oldu. Çalışmıyor.
6: Elinde bütçemizi 150 bin kadar aşmayacak başka bir şeyin var mı?
5: Ha evet, işte bundan söz ediyordum.
6: Güzel bir ilk modellerden değil mi?
5: İşte bu birçok açıdan nadir bir parça. Paul ve benim gönülden hemfikir olduğumuz ve çok sevdiğimiz bir araba. Dışarı çıkartıp bir göz atabilir miyiz?
11: Kesinlikle.
6: Şuna baksana.
5: Vay canına. Bu aracın kendisi, boyutları, kemerleri, kaputunun üzerindeki çıkıntısı, biri diğerinden biraz daha küçük olan ön farları ve her şeyiyle tam bir rally safkanı. Tamamen bir rally geçmişinden esinlenilen ve rallinin içinde doğan bu araba, motor gücünün, tarzın, stilin mükemmel bir birleşimi diyebilirim. Harika bir araba.
0: Ancak bu arabanın bütün özellikleri Drew'un zevklerine hitap etmiyor.
5: Üzerinde bulunan çamurluklarla, tekerleklerle ve diğer bütün eklentilerle beraber mi
11: evet, geldi? Şu andaki haliyle geldi.
5: Ve saçma direksiyonun gitmesi gerekecek.
6: Yeni bir set tekerlek, biraz bakımla 1000'e yakın maliyeti var. Sormam gereken soru şu, bu arabayı almak istiyor musun?
0: Ama Paul kötü bir direksiyondan çok daha iyisini bulabileceğini ikna olmuş durumda.
6: Direksiyonu çevirebilir misin? Eskiden bu tarz arabalar 8 yaşındayken elime geçerdi. Ve hem kapılarında hem de yerlerinde delikler olurdu. Harika değiller. Eğlenirken ışınıyorlar. Tüm kir burada toplanıyor. Ve burası her zaman çürüyor. Bence bu neredeyse yeni. Bu parçanın bir şeftali gibi çürümesi lazımdı ve bu olmamış. Baktıkça gözünüze daha iyi gelen diğer arabalardan.
11: Evet, bu ülkeden gelen arabalar paslanmaya meyilli.
5: Bunu nereden aldın?
11: Japonya.
6: Bu araba Japonya'da kullanılmış ve yollarda tuzla karşılaşmamış.
11: Evet.
6: Ve aracın alt kısmı da iyi durumda. Sorun şu ki aracın kasası alışılmışın dışında iyi durumda olsa bile, ki bu kadar iyi durumda olanı hiç görmemiştim, aracın boyası oldukça ortalama. Birçok defa kötü bir şekilde boyanmış. Bu araba için ilginç bir fikrim var. Kaplamaya ne dersin bunu? Ne düşünüyorsun?
0: Dünya çapında ün sahibi olan Delta Rally arabaları kendine özgü yarış renkleriyle göze çarpıyordu ve Paul bunu kopyalamak istiyor.
6: Martini Lancia'lara baktığın zaman inanılmazlar. Bana kalırsa o araç mükemmel bir biçimde kaplanmış ve doğru tekerleklerle insanların akıllarını başından alacaktır. Kesinlikle eminim.
5: Bu ne kadara mal olacak?
6: En az 2-3 bin ama harika görünürdü. Kesinlikle hem de.
5: Emin değilim. Emin değilim. Hislerimin hep söylediği gibi orijinalden sapma.
4: Kaplamanın maliyeti boyanınkinden farklı olmayacaktır. Tamamıyla farklı bir olay ve yeni pazarlara kafa açıyor. Arabayı sürelim mi?
5: Evet, hadi.
4: Şoförüm Drew Pritchard olacak. Kendini bir rally sürücüsü zannediyor. Ve ben onu 200 beygirlik bir arabanın içine koydum. Bu işin sonu iyi olmayacak. Bunu seviyorsun.
5: İşte turbo sesi.
4: Bu araba hızlı değil mi?
5: Bu tüm yönleriyle sahip olunması heyecan verici bir şey. İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Sana gerçekten yaşadığını hissettiren bir araba bu. Muhteşem değil mi?
4: Sormam gereken soru şu. Bu arabayı almak istiyor musun?
5: Evet, bu arabayı ilk gördüğüm andan bu yana istiyorum.
4: O zaman sayıları konuşalım. Bu arabanın değeri 16 bin. Pazarlık edersen 15 bine ya da yakınlara alabiliriz. Ne dersin?
5: Evet.
4: Yeni bir set tekerlek, biraz bakımla 1000'e yakın maliyeti var. Belki frenlere de bakarız. Direksiyonu saymazsan 2-3 bin kadar kaplama parası var.
5: Sana bu konuda dürüst olmam gerekiyor. Bana kalacak olursa kaplama bana göre değil.
4: Güven bana. Kaplamayı yapacağım. Arabayı satacağım ve bence 20 binin üzerini görebilir.
5: Gerçekten mi?
4: Evet.
5: Eğer bu arabayı sattıracak şeyin bu olduğunu düşünüyorsan tamam.
11: İşte keyif almış bir adam. Bu kadarını söyleyebilirim.
5: Gerçekten inanılmaz bir şey.
11: Evet.
5: Bunun için ne kadar istiyorsun?
11: 15.995 pound.
5: Bence benim teklifim 14.5. Bunu yapabilir miyiz?
0: Surrey'de Drew ve Paul çok da ümitlenmemeye çalışıyor.
4: Şuna baksana.
0: Bir Lancia Delta Integrale için. Yenileme için en az 3.000 harcayacaklarından düzgün bir kar etmeleri için aracı 15.000 civarına indirmeye çalışıyorlar.
5: Bunun için ne kadar istiyorsun?
11: 15.995.
5: Bence benim teklifim 14.5. Bunu yapabilir miyiz?
11: Hayır, bu biraz az. 15.250 diyeceğim.
5: Harika,
11: tamam.
5: Hiç oyalanmayacağım.
4: Tamam. Sağ olun.
11: Tamam, hoşunuza gitmesini sevindim. Evet.
4: Çok iyi çalışıyor.
11: Evet.
5: Bu ufak bir cevher. Gerçekten öyle ama kaplama konusunda hala %100 emin değilim.
4: Büyük bir sorumluluğun altına girdim değil mi?
0: Atölyeye döndüklerinde Paul kafasındakileri paylaşmaya başlıyor.
4: Onu neye ikna ettiğimi tahmin bile edemezsin. Yapmak istediğim şey tüm bir rally kopyası. Tüm logo ve sponsorlarla birlikte. Bence bu harika görünecek.
9: Güzel haber.
0: Ama Conway'de Drew'un bazı şüpheleri var.
5: Bence bu korkunç. Kötü bir çift ayakkabı gibi. Çok kötü. Sanırım bu kez Paul'un sözüne güveneceğim.
0: Drew fikrini değiştirmeden Paul planını uygulamaya koyuyor.
4: Drew arabayı bu şekilde yapma konusunda bana güvenerek büyük bir risk alıyor. İşe yararsa vezir olacağım, yaramazsa da rezil olacağım.
0: Paul üzerindeki baskıyı azaltmak için eski bir dostundan yardım istiyor.
12: Merhaba Paul, nasılsın?
4: Çok iyiyim. Hadi sarıl.
12: Hoş geldin.
4: Sağ ol dostum.
0: James Cameron eski araba takkabı
5: gibi. Çok kötü. Sanırım bu kez Paul'un sözüne güveneceğim.
0: Drew fikrini değiştirmeden Paul planını uygulamaya koyuyor.
4: Drew arabayı bu şekilde yapma konusunda bana güvenerek büyük bir risk alıyor. İşe yararsa vezir olacağım, yaramazsa da rezil olacağım.
0: Paul üzerindeki baskıyı azaltmak için

0: Ismarlama, logo üretimi onların işlerinin önemli bir parçası ve ekip bu konuda yakın zamanda bu Jaguar'da büyük bir ödüle layık görüldü.
1: Remek burada.
2: 4 yaralı asker tarafından yapıldı. Bu onların konsepti, onların fikriydi. Ve 4 hafta boyunca bunu hayata geçirmek için büyük bir emek harcadılar.
1: Çok iyi iş. Buraya yeni model Jaguar'lar bile kaplanmak için bırakılıyor. Yani harika bir iş çıkaracaklarından hiç şüphem yok. Çok iyi bir iş çıkaracaklar. Bunu biliyorum. Tada!
2: Bu pembe bir integrali.
1: Evet öyle. Birçok renge boyanmış ve bence bu yüzden güzel bir kaplama olacak. En iyi boya kullanılmış.
2: Neden beyaz olduğunu düşündüm acaba?
1: Çünkü beyaz olsa daha kolay olurdu.
2: Evet sanırım bu yüzden. Bu Lancia neredeyse 25 yıllık ve bu yüzden hem boyası hem de dizaynın kendisi yüzünden kaplaması pek de kolay bir iş olmayacak. Bakalım nasıl yapacağız.
1: Elinde o kadar büyük renk değişimi olduğunda tüm o detayların ve parçaların güzel görünmesini sağlamak çok ama çok daha zorlaşıyor. Yani işleri iki kat zorlaştırdım.
0: Birkaç gün sonra James'in ekibi Lancia'nın o kırmızı rengini kaplama işine başlıyor.
3: Bu bir kesim bandı. Ortasında bir ip var ve onu yerleştiriyoruz. Taşıyıcı bandı kırdığımızda vinili rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Şerit yapmak için oldukça kullanışlı ve boyanın asıl yüzeyine zarar vermemizi engelliyor.
0: Sonrasında arabanın dış kaportası titizlikle beyaz vinille kaplanıyor.
3: Alttaki havayı dışarı çıkarmak için ilk yapmamız gereken biraz baskı uygulamak. Bu şekilde.
0: Yerleşmesi gereken köşeler ve delikler olduğu için vinilin ısıtılıp daha yumuşak hale getirilmesi gerek.
3: Biraz genleşti. Sadece keskin köşelere yerleştirilmesini daha kolay hale getirecek kadar.
0: Fotoğraflar referans olarak alınıyor ve ikonik aracın kopyalanacağı sonraki aşamaya geçiliyor.
3: Elimizde Lancia logosunun görüntüsü var. Ve bunu büyük yazıcıdan çıkartacağız ve kaputun üzerine yerleştireceğiz.
0: Yeni basılan çıkartmaların milimetrik kesinlikte yerleştirilmeleri gerekiyor.
3: Kötü bir yüzeyde olduğu için maalesef uygulamayı biraz zorlaştırıyor.
2: Bir malzemeyi yapıştırmak ve şekillendirmek bir arabanın üçlü boyutunda oldukça zor. Gerçekten ustalık isteyen, büyük bir dikkat ve özen gerektiren bir iş.
0: Atölyede ise Ford Capri'nin restorasyonu gayet iyi gidiyor.
1: Tamam dostum, tamam.
0: Araç için yanlış olan ve uyumsuz kırmızı iç döşeme söküldü ve satışa konuldu. Şimdi Paul'ün araç için uygun olanı bulması gerek.
1: Bir Ford Capri için iç döşeme arıyorum da yardım eder misin?
0: Ancak bu kolay bir iş değil.
1: Herkesin söyleyeceği şeyi biliyorum. Kimse de yok. Merhaba dostum, nasılsın? Ben Paul. 82 yapımı bir arabadan Capri 2 litre S iç döşemesi arıyorum da. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Evet, evet. Tamam dostum. Tamam. Dürüst olmak gerekirse bu imkansız. Ford Capri'nin birçoğu tarafından kullanıldığını ve parçalarının kolay bulunabileceğini düşünüyorsun. Ama görünen o ki bazı teknik özelliklerinden ötürü 2 litre S modeli için bir iç döşeme bulmak imkansız görünüyor. Tamam. Adı ne? Danny.
0: Chelmsford, Essex'te bulunan bir dükkan işleten Danny Bush'un uzmanlık alanı Capri'ler için ikinci el parçalar. Ve söylendiğine göre Paul'un aradığı parça onda var.
1: Danny sen misin?
4: Evet.
1: Merhaba dostum, adım Paul.
4: Beni izle Paul. Adımlarına dikkat et, düşmeni istemem.
1: Bunlara bak.
4: 2 litre S koltukları var.
1: İyi durumdalar değil mi? Biraz küflenmişler, bence büyük ihtimalle temizlenirler.
4: Evet, onları aldığın zaman temizleyebilirsin.
1: Ön koltuklara bakalım.
4: Önler burada. Yastıklar iyi durumda.
1: Kapı döşemelerin de var. Bunlar ne kadar? Ne kadar?
4: Tüm set için istediğin fiyat 475 pound.
1: Biliyor musun dostum? Tartışmayacağım.
4: Ben olsam aynını yapardım.
1: Bundan daha iyi durumda bir set
4: sanmıyorum.
1: Gerçekten sağ ol.
4: Rica ederim.
1: Tam 12'den. Bunlar harika. Doğru koltuklar. Drew memnun kalacak.
0: Atölyede ise Paul son satın aldığı ürünü göstermek için sabırsız.
1: Tada! Al bakalım. Bu kumaşın adı lazer kumaş.
5: Bu koltuklar yanlış.
1: Hayır değiller. Öyle değiller. Mi? Broşürü göstereyim mi?
5: Bu S iç döşemesi değil.
1: Getiriyorum.
5: Evet. S modelinin Recaro ön koltukları vardı. Eğer şu ana kadar ki en iyi tasarlanmış spor koltuklar değillerse bile en iyilerinden biri. İşte bak bu koltuklar. Recaro koltuklar o modelin içinde kullanılmış.
1: O arabada kullanılabilecek daha çekici koltuk seçenekleri var. Lazer Recaro gibi ve tabii ki

0: Drew'un istediği koltuklar, bende olmayanlar.
1: Bunlar doğru koltuklar değil. Bunu düzeltmeliyiz.
0: Bunu yapma. O nadir bir parça.
1: Hayır. Doğru olanları kullanacağız.
2: Lancia Delta'nın rally görünüşü şekil alıyorken Drew ve Paul'un aynı fikirde olduğu tek şey arabanın uyumlu bir direksiyona ihtiyacı olduğu. 350 pound'da Almanya'dan nadir bulunan orijinal bir parça buldular. Ancak onarıma ihtiyaç var ve Drew nereye gideceğini biliyor.
1: Walsall'da araba kullanırken taş atsanız bir otomotiv uzmanına çarpar. Onlar her yerde.
2: Paul Darby neredeyse 50 yıldır nadir ve egzotik makinelerin direksiyonlarını tamir ediyor ve üretiyor.
3: Benim tutkum arabalar ve Ferrari'den Mini'lere kadar tüm üreticilerin direksiyonlarını yenilemişimdir. Bir yönüyle bir mücevher parçası gibi. Çünkü insanlar bunları tasarlıyor, altın kaplıyor, üzerlerinde özel deriler var ve bu onları eşsiz yapıyor. Birinin her gün kullandığı bir aleti elde üretmek çok tatmin edici.
1: İşinin ehli birini burada bulacağımı düşünmezdim. Şimdi düşünüyorum da büyük ihtimalle kapısında AC Cobra olan adam. Ve de Mini, sanıyorum ki adamımız bu. Harika, merhaba Paul.
3: Merhaba Drew.
1: Bu sana mı ait?
3: Ne yazık ki hayır.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Nasılsın?
3: Nasılsın? Neyin var bakalım?
1: Lancia Delta Integrali 16 Valve. Nadir bulunuyor. Bizim için tamir edebilir misin acaba?
3: Evet, bunu yapabilirim.
1: Arka bahçede bir kulübe var. Normal bir kulübe. Ancak içinde çalışan İngiltere'nin en seçkin direksiyon zanaatkarlarından biri var. Böyle bir şeyi asla uyduramazsın. Asla.
2: İkinci el direksiyondaki deri yıpranmış ve eskimiş. Dolayısıyla Drew onu tamamen tamir ettirmek istiyor.
1: Peki, sence bunu onarıp yeni gibi görünmesini sağlayabilecek misin?
3: Evet. Sanıyorum ki elimde tam buna uygun bir deri var. Yapmamız gereken şey dokusunu taklit etmek. Buradaki ana nokta o.
1: Aa, bu çok doğru.
3: Evet.
2: Drew için 300 poundluk direksiyon yenileme masrafı ödenmesi gereken ufak bir bedel.
1: Bu işin sonucunda alacağım direksiyon neredeyse 50 yıllık bir uzmanlığın sonucu olacak. Yani parayı aslında bunun için harcıyorum ve bunu ödemekten de çok mutluyum.
2: İlk adım var olan direksiyonu zımparalamak. Sonrasında yeni deri parçaları kenarlara dikkatlice yerleştirilmeden önce dikiliyor.
3: İşin püf noktası derinin genişlemesini doğru ayarlamak.
1: Evet.
3: Çünkü bollaşmasını istemeyiz.
1: Hayır. Bu işleri seviyorum. Bu harika. Ustaların çalışmasını izlemeyi seviyorum.
3: Güçlü bir yapıştırıcı kullanıyorum ki dikim esnasında hiçbir şey kaymasın. Buna baskı dikişi deniyor. İp gerginliğini doğru ayarlamak gerekiyor. Bu daha narin bir iş çünkü ipliği kolayca koparabilirsin.
1: Kendi işinin ehli olan insanları iş üstünde izlemeyi seviyorum. Bu büyüleyici ve yaptıkları küçük dokunuşları yapmaya o kadar alışmışlar ki artık bunları düşünmüyorlar bile. Ve siz kendinize bunu nasıl yaptı? Vay canına derken onların tepkisi ne iyi oluyor?
2: İşin en sorunlu tarafı direksiyonun kenarı ve tellerin birleşimi. Bu iş uğraştıracak.
3: Yeni kısım kesildiğinde köşeleri kırpıyorsun.
1: Orada ne yaptığını anladım. Kelimenin tam anlamıyla onu önce söküp derinin üst tabakasına ekliyoruz.
3: O kısmı söktükten sonra eklemesen de olur. Biraz yapıştırıcı sür. O kısmı esnettikten sonra birbirlerine kaynayacaklardır. Neredeyse görünmez hale gelir.
1: Evet, şimdiden tek bir deri parçasıymış gibi görünüyor. Ha, tanrım, şuraya bak.
3: İyi görünüyor. Ve işte bu kadar. İşimiz bitti.
1: Ve tam da bu yüzden işi uzmanına bırakmak çok önemli. Çok düzgün bir iş çıkarıyorlar. Vay canına.
2: Günler süren ve titizlikle yapılan işlemlerin sonrasında Lancia'nın rally görünüşü neredeyse bitmek üzere ve yeni dokunuşlar için hazır.
0: Bu replika, bir tekerleğin girilebileceği en iyi nokta.
2: Ancak araba acaba Drew'u ikna etmeye yetecek kadar iyi mi?
0: Drew normalde arabalarla ilgili kararları benim vermeme izin vermiyor. Bu yüzden oldukça onur duydum ve gerçekten farklı bir şey yaptım, değil mi? Alışılmışın dışına çıktım. Bence bunu yaptığınızda bir fikre kendinizi yeterince adarsanız ortaya güzel bir iş çıkar.
2: Ve büyük gün geldi.
1: Paul'le buluşmaya gidiyorum ve o Lancia'yı bitirmiş. O fevkalade küçük bir arabaydı ve şimdi Paul'un uyguladığı rally görünümünden sonra gerçekten ne olduğunu hiç bilmiyorum. Sadece onu mahvetmediklerini umuyorum diyebilirim.
2: Paul Drew'un onunla Staffordshire'daki Scarborough sürat pistinde tarihi bir günde buluşmasını istedi.

0: Paul Lancia'yı burada görmenin Drew'u ikna etmeye yardımcı olacağını umuyorum.
1: Harika. Aman Tanrım.
2: Merhaba dostum.
3: Söyleyecek bir şey bulamıyorum.
2: Umarım iyi anlamdadır.
3: Bacanla.
2: Tam 1992 fabrika logosu. Güzel değil mi?
3: Bacanla, evet.
2: Gerçekten çok güzel.
3: İnanılmaz değil mi? Hakkını vermeliyim. Gerçekten güzel görünüyor. Eğer bu araba garajda duruyor olsaydı mutlu olurum.
2: İçine bak.
3: Aa, evet. Direksiyon çok iyi görünüyor. Öncekine göre büyük bir gelişme olmuş. Bu bana acı veriyor.
2: Evet.
3: Harika bir iş çıkarmışsın.
2: Sağ ol. Sağ ol dostum.
3: Gerçekten iyi bir iş çıkarmışsın. Çok iyi. Çok
2: gördüğün
3: iyi.
2: Zaman beğeneceğini biliyordum.
3: Güzel. Şuna bak. Harika görünüyor.
2: Araba için 15.250 ödedik. Eski tekerlekleri sattık. Tekerlekler, kaplama ve direksiyonla birlikte araba şu an sana 18.500 pound borçlu.
3: Bu şeylerin fiyatlarına baktığım zaman sana açıkça söylemem gerek ki.
2: Bu araba 21.000 hatta 21.995 pound eder.
0: İş tamamlandığına göre Paul artık rahatlayabilir.
2: Yol kenarlarına çok çıkma, tekerlekler daha yeni. Sesi harika. Hadi ama dostum. Nasıl hissettiriyor? Söyle.
3: Sana hemen nasıl hissettirdiğini göstereyim. Arada bir hayatı özel kılan şeyler olur. İnsanlar bana bundan sonra favori arabamı sorduklarında onlara Lancia Delta Integrali diyeceğim.
2: Evet.
3: Bu arabayı kelimenin tam anlamıyla her koşula koyabiliriz.
2: İnanılmaz değil mi? Dur, çimlerde gidiyorsun. Dikkat et, dur. Dostum, eğlencen bittiği zaman bu arabayı satmam gerekecek. Hevesini aldıysan arabayı bozmadan önce alana gidebilir miyiz? Çünkü orada motor spor hayranı olan, bu arabanın değerini anlayacak ve neler yaptığımızı görecek insanlar var. Bu arabayı satmalıyız.
3: Lütfen çekinmeyin, bakın. Arabamızı diğer rally arabalarının yanına park ettiğimizde kesinlikle değerini belli ediyor. Kesinlikle. Göze çarpıyor. Ona çok ilgi gösteriyorlar. Değerini biliyorlar.
4: Mükemmel değil mi?
3: Evet, ne düşünüyorsunuz?
5: Bunlardan birini bu kadar iyi durumda görmek, özellikle de günümüz İngiltere'sinde mümkün değil.
3: Aslında asıl soru bu. Bu şekilde bırakmalı mıyım yoksa eski kırmızı haline mi getirmeliyim?
6: Bana kalsa bu şekilde bırakırım.
7: Bu özel bir araba. Buna hiç şüphe yok. Cidden özel bir araba.
3: Aslında kimsenin satın almasını istemiyorum, kendime saklamalıyım. Daha önce hiç çalışan bir İtalyan arabam olmamıştı. Bu beni tam bir canavara çevirdi.
2: Bu araba satılık dostlar. Kesinlikle. İlanlarda görmeden önce son şansınız. Bir teklif yapın.
3: 22 bin eder mi?
8: Sen kullanana kadar ederdi.
3: Her şeyi düşündüğümde harika bir gündü. Bazı güzel insanlarla tanıştım. Oldukça eğlenceli adamlardı.
2: Bugün bir alıcı bulamamış olsak da garanti ediyorum, tanıştığımız bu insanlardan biri dünyadaki en pazsız ve en mükemmel durumdaki Delta Integrali isteyecek olan birini tanıyorlar. Ve bahse varım, gelecek hafta bulacağız.
0: Çok geçmeden haber yayılıyor ve Paul'ün Drew için bazı güzel haberleri var.
2: Kendine istediğin araba vardı ya.
3: Evet, mükemmel Lancia Delta Integrali.
2: Onu 20.995'e sattım. Ne dersin?
3: İşte bu.
2: Dahası var. Bil bakalım ne oldu.
3: Ne?
2: Onu sattıran şey kaplamasıydı.
3: Gerçekten mi?
2: Sana demiştim Pritchard.
3: Tamam,
2: kendine dikkat et.
3: Sen de dostum, görüşürüz.
2: Başka bir şeye yatırabileceğimiz 2500 demek oluyor ve bu iş tam olarak bundan ibaret.
0: Atölyede ise Drew ve Paul'un ekibi bütün hızlarıyla Ford Capri'yi bitirmeye çalışıyor. Araç baştan sona boyandı ve ekip arabanın fabrikadan yeni çıkmış gibi görünmesi için çok dikkatli çalıştı. Ve en önemlisi, Paul başka bir set koltuk buldu. Şimdi sıra Drew'un testini geçip geçemeyeceğini görmekte.
2: Bu arabayı Drew'e gösterme konusunda endişelerim var. Drew sadece bir araba delisi değil, ayrıca Capri hastası. Capri'lere bayılıyor. Ne düşündüğünü görmek ilginç olacak.
3: Paul Capri'yi bitirmiş ve umarım aracın doğru bir şekilde yapılması gerektiğini anlamıştır. Sadece düzgün bir şekilde yapılabilir. Başka şekilde asla olamaz. Mükemmel olmak zorunda.
2: Evet.
3: Merhaba.
2: Merhaba. Altından olduğunu biliyorsun değil mi?
3: Biliyorum.
2: Şeklini biliyorsun.
3: Biliyorum.
2: Ne oynamamıza gerek yok yani?
3: Hayır.
2: Orada dur. Dur.
3: Tamam.
2: Şuna bak.
3: Tanrım.
2: Kasası mükemmel durumda. Tüm kemerler yepyeni. Tekerlekler yenilendi. Frenleri tamir ettik. Tamponları değişti. Ve dur, dahası var. Bin ve içine bak. Hadi gir şuraya.
3: Başarmışsın. Kapıyı açtım ve bam. Başarmışlar. Doğru koltukları bulmuşlar. Harika bir iş olmuş.
2: Rekorolar.
3: Evet onlar.
2: İyi görünüyorlar değil mi?
3: Harika görünüyorlar.
2: Dostum.
3: Tamponları yapmışsın, tekerlekleri de öyle. İç kısımları yapmışsın, boyasını yapmışsın.
2: Tamiratın güzelliğine bakar mısın?
3: Çürümüş kaput düzeltilmiş, harika görünüyor.
2: Hiç anlaşılmıyor değil mi?
3: Kaput üzerindeki onarım çok iyi yapılmış. Gerçekten tam bir beceri ve dahası orijinal kaput. Önemli olan tek şey bu. Çok önemli bu.
2: Arabayı 4000'e aldık.
3: Evet.
2: Burada tüm gördüklerinin maliyeti 4500. Yani bu araba sana 8500 borçlu. Bu arabayı 11000 civarlarında satarsak güzel bir kar ederiz değil mi?
3: Evet, kuruşu kuruşuna değer.
0: Ve bizimkiler yoğun çalışmalarının karşılığını almak üzereler.
2: Daha iyisi bu arabayla ilgilenen biri var. Tam bir kapre delisi.
3: Evet.
2: İşini biliyor.
0: Paul birkaç kilometre uzakta yaşayan potansiyel alıcıyla bir buluşma ayarladı.
2: Şuna bak.
3: Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu Recaro koltuğunun hissi.
2: Güzel. Dostum, moral konuşması.
3: Evet.
2: El freni çekmek, manevralar yok. Tamam mı? Hadi.
3: Hadi ama sadece bir tane.
2: Hayır. Yavaş ol biraz, hızlı gitme. Yavaş ol.
3: Motoru çok güçlü.
2: Kulağa hoş geliyor.
3: Bu arabayı seviyorum. Şanzıman iyi durumda ve bu koltuklar tek kelimeyle harika. Çok iyi hissettiriyor.
2: Kendimden eminim dostum. Düzgün sür. Bence gidip satış yapalım. Hadi.
3: Çok açık konuşacağım. Eğer bu arabayı almazsa benim için büyük bir sürpriz olacak. Tek kuruş indirmeyeceğim.
2: Tamam.
3: Bu hafta sonu gidip birer tane kapri alalım mı?
2: Ben gümüş alacağım. Sen de sarı mı?
3: Evet.
2: Belki siyah alırım. Profesyonel olmayanlardan.
0: Emekli ressam ve dekoratör Mick Lacey teknesinde yaşıyor. Ve hayatı boyunca bir Ford Capri tutkusu varmış.
7: İlk Capri'mi 74 yılında almıştım ve o zamandan beri hep bir tanem olmuştur. Onlara ve ikonik görüntülerine bayılıyorum. Sanıyorum ki şu ana kadar 8, 9 ya da 10 tane Capri'm olmuştur. Açıkça söylemek gerekirse tam sayısını hatırlayamıyorum. Orijinal görüntüsünde bir 2S modeli arıyorum. Ve sorunlarının neler olabileceğini de biliyorum.
2: Merhaba Mick değil mi?
7: Evet benim.
2: Merhaba dostum, ben Paul.
7: Merhaba Paul. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de memnun oldum.
3: Merhaba dostum. Nasılsın?
7: Merhaba dostum. Nasılsın?
2: Bu yeni araban.
7: Buraya kadar getirdiğin için teşekkür ederim.
2: Gördüğün her şey çok düzgün yapıldı. Hadi bakalım bir göz at.
3: Hadi bakalım. Bununla gerçekten gurur duyuyorum. Söylemem gerek. Biri senin arabanı incelerken insan savunmacı olabiliyor. Sürüşü gerçekten çok iyi, şanzıman çok iyi durumda. Motor mükemmel ve frenleri inanılmaz.
2: Şuna bak. Biri gerçekten markayı bildiğinde, modeli bildiğinde her zaman endişe edersin. Detaylardan birini yanlış mı yaptık diye. İçine baksana. Recaro'lar.
7: Recaro'lar. Çok nadirler. Bulmak çok zor, ancak bu kadar iyi durumdaki birini bulmak daha zor. Yastıkları da iyi durumda. Bu kesinlikle bir bonus.
3: Bu koltukları bulması için onu gerçekten zorladım. Ancak bu detaylar önemlidir. Bunu yaptığım için çok mutluyum.
7: Vay canına.
2: Bu arabadaki detayları doğru yapmak için çok uğraştık. Bu hale getirmek için, bu detayları takdir eden bir alıcı için gerçekten çok çalıştık. Çok yorulduk.
7: Pazarlık yapmayı umuyordum ama sanırım yapamayacağım. Bunun için ne istiyorsun?
2: 11 bin.
3: Eğer istemiyorsan.
2: Sorun yok.
3: Alıp gideceğiz.
7: Hayır, anlaştık.
3: Harika. Çok teşekkür
2: İnanılmaz,
3: ederim.
2: İnanılmaz, sağ ol Mick. Bu arabadan çok keyif
7: bu
2: alacaksın.
7: Bu gerçekten mükemmel.
2: Gerçekten.
3: Şevkalade. İstediğimiz fiyatı aldık. Bu arabadan güzel kar ettik. Teşekkür ederim. Harikaydı. Açık konuşmak gerekirse kesinlikle buna değer.
2: 11 bin poundluk bir araba ve kuruşu kuruşuna değer. 4 bin pound aldık. Tamir ve onarımlar için 4500 harcadık. 2500 pound kar ettik. Çok güzel bir gün.
3: Arabayı aldığımızda tek seçeneğimiz vardı. Orijinal haline getirmek. Yaptığımız da buydu. Bu arabayı büyük bir hayranı olan bir adama getirdik. Zaman içinde bunlardan birkaç taneye sahip olmuş ve mutlaka değerini bilecektir.
7: Bir hata bulamadım. Bilirsin, keşke bir hata bulabilseydim. Böylece fiyatını düşürebilirdim ama bulamadım. Harika bir iş çıkarmışlar.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde.
1: Tümüyle Pritchard tarzında yapıyoruz.
0: Drew, restorasyon konusunda yaratıcı bir yaklaşım sergiliyor.
1: Bu işlerde iyiyimdir biliyorsun.
2: Evet, sürekli bunu söylüyorsun.
0: Ama klasik bir Volkswagen için planları anlaşmazlığa yol açıyor.
2: Tampon konusundaki fikirlerin şu ana kadarkilerin en kötüsü.
0: Ve Drew ile Paul klasikleşmiş olan bir pistte toplantı yapıyorlar.
1: Aslında sana yakışıyor. Nottingham'ın en başarılı patates tüccarına benziyorsun.
2: Patatesi severim.
1: Pekala Bay Bond.
0: Drew Pritchard, İngiltere'nin önde gelen dekoratif hurda tüccarlarından.
1: Burada gerçekten iyi parçalarım var.
0: Ve şimdi yüksek riskli klasik arabalar dünyasına giriyor.
1: Günaydın. Klasik arabalar ve antikalar arasındaki benzerlik olayın iyi dizayna dayanması. Bence tasarımı dahi yani.
0: Drew'un tutkusunu kâra dönüştürecek olan kişi ise Paul Cowland. İşini bilen 25 yıllık bir araba satıcısı.
2: Tüm plakaların boyası var.
1: Ama bu harika görünen bir araba değil mi?
2: Drew'un bir vizyonu ve hayali var.
1: Hepsi arabası.
2: Yapmaya çalıştığım şey onun bazı fikirlerini şekillendirmek çünkü günün sonunda bu bir iş ve para kazandırmalı.
0: Birlikte ülkeyi klasik arabalar satın almak için geziyorlar.
1: Anlaştık mı?
3: Evet, anlaştık.
0: Yeniliyorlar.
2: Dostum.
1: Dostum bu çok güzel.
0: Ve satıyorlar.
2: Bahse varım önümüzdeki hafta o telefon çalacak.
0: Oxfordshire'da Drew ve Paul'ün tamirci ekibi kapıdan girecek olan bütün arabaların onarımını yapmak için hazır durumda. Ekibi meşgul etme sorumluluğu da Drew ve Paul'de.
1: Fiyatı ne kadardı?
0: Bugün Drew çok umut verici bir ipucu yakalıyor.
1: Paul de ben de hava soğutmalı eski Volkswagen ve Porsche'lere bayılıyoruz. Çoğu çalışmaz durumda ve fiyat odaklı bakacak olursak oldukça çıldırmış durumdalar. Ancak hava soğutmalı araç dünyasında bazı yerlerde hala pazarlık yapmak mümkün oluyor.
0: Somerset'te satılığa çıkartılan bir Volkswagen hakkında telefon
1: aldı.
0: Ve yol üstünden Paul'u alıyor.
2: Tamam, bugün nereye gidiyoruz?
1: Bugün Sara'yla buluşacağız. Satılık bir spor model 3'ü var.
2: Spor modelleri seviyorum. İkinci arabamın 71 model bir kare kasa olduğunu biliyor muydun?
1: Bu çok havalı bir araba.
0: Biddle'ın diğer kaplumbağa yarattığı büyük başarıdan sonra 1961'de Volkswagen daha büyük ve kullanışlı bir aile arabası olan Model 3'ü üretti. Arazi aracı, sedan veya spor kupe seçenekleriyle Model 3 bütün dünyada 2,5 milyondan fazla sattı. Drew ve Paul'de bile vardı. Ancak bu arabanın nasıl görünmesi gerektiği konusunda farklı fikirleri var.
1: Bu araba ona çok iyi bakmış olan bir hanımefendiden geliyor. Eğer bu araba senin olsaydı ona dokunduğun saniyede onu mahvederdin. Onu saçma bir renge boyardın, tamponlarını kaldırırdın ve saçma tekerlekler takardın.
2: Kulağa çok hoş geliyor, çok güzel.
1: Parça bir araba açılır tavanı koyardın.
2: Mükemmel.
1: Ama benim yapmak istediğim şey biraz daha farklı olur.
2: İçine hazır sepet koyardın değil mi?
1: Hayır.
2: O zaman Chip and Dale tarzı bir mobilyaya benzetirdim.
1: Hayır.
2: Benim bir fikrim var. Arabayı alacak olursak aklımda
1: bu
2: bir fikir
1: işim
2: var.
1: Bu benim işim biliyorsun. Bir şeylere bakıp güzelliklerini, doğru taraflarını görmek, inanılmaz şıklıklarını ve mükemmelliği takdir etmek.
2: Bu konuşmayı berberinle yaptın mı?
1: Sıkıcı mı?
2: Böyle görünen bir adamdan stil tavsiyesi alamazsın.
0: Somerset kırsalında yaşayan Sarah Fairbairn, Volkswagen'lara karşı uzun zamandır bir ilgi besliyor.
4: Üniversitede bir Beetle'ım vardı ve sonrasında 14 yıl önce ilk spor modelimi gördüm ve görür görmez aşık oldum. Arabanın kıvrımları, rengi ve bilirsiniz, arabanın kendine özgü şekliyle bu ilk görüşte aşktı.
0: Ama çok sevdiği arabasının yoğun ilgiye ihtiyaç duymaya başlamasıyla Sarah artık onun yeni bir yuvaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
2: Burası mı?
1: Burası.
2: Güzelmiş.
1: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Drew, nasılsın? Tanıştığınızda
4: memnun oldum. Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Memnun oldum.
1: Örtüyü kaldırabilir miyiz?
4: Evet, lütfen.
2: İşte burada. Bu beni eskilere götürüyor. Aynı renkten bende de vardı. Örtüyü kaldırıyoruz ve bir neşe hissediyorum. Beyaz pastel rengi bir 71 model 3. Kendimi evimde hissettim ve bu beni 17 yaşımdaki haylaz halime Nottingham çevresinde dolaştığım günlere götürdü. Çok güzel değil mi?
1: Bu arabaya bayılıyorum. Aynı zamanda oldukça sıra dışı. Küçük, ilginç bir araç. Oldukça sade ve güzel görünümlü bir araba. Biraz krom var. Orijinalliğine bayılıyorum. 20 yıl sonrasında bile bu araba harika görünecektir. Hızlı gitmesi için değil, iyi görünmesi için tasarlanmış.
4: Evet, son seferimde 90'ı görmüştüm. Evet.
2: Gerçekten mi?
1: Bacan da çok cesursun.
2: Evet. Bu yasalara aykırı.
1: Mı? Konuşan adamın kaç tane spor arabası vardı?
4: Bu hızı otobanda yapmış
2: evet,
4: olabilir.
2: Evet, büyük ihtimalle. Öyle olduğuna eminim.
1: Yapmıştı değil mi?
4: Evet.
2: Arkadaşının özel yolunda
1: evet,
2: değil
1: öyle.
2: Mi?
1: Evet.
2: Kaputu kaldır da bakalım dostum. Bir Model 3 alırken aklınızda olması gereken şey onların çürüğüdür. Her yeri çürür ve genelde beklemediğiniz yerlerdir. Çünkü her zaman Beetle'ın yedek tekerinde olduğu gibi çürürler. Bu da çok kötü değil, değil mi?
1: Gerçekten mi?
2: Aslına bakarsan 20 yıl önce benimki bundan daha kötü durumdaydı. Bu taraftaki iç kanatlar çok iyi.
1: Bu harika.
2: Her şeyin boyaya, temizlenmeye ve biraz bakıma ihtiyacı var. Ama bu araba oldukça iyi durumda. Bu ufak, sağlam, harika bir araba.
1: Ve rahatlıkla yenilenebilir.
0: Kasası sağlam olsa da arabanın yeniden boyanması gerektiği açık.
1: Rengini değiştirmek istiyorum, kesinlikle.
2: Sorun şu ki rengini değiştirdiğin zaman her şeyini değiştirmelisin. Çünkü bu tarz bir arabada araç içinde boyanmış olan birçok metal parça var. Göstergelerin altını görüyorsunuz. Tüm kapı kısımları da boyalı. Bu çokça iş ve çokça para demek.
0: Ve renk değişimi Drew'un aklındaki tek fikirde değil.
1: Tekerlekleri de değiştirmek istiyorum ama orijinalleriydi. Arabaya koymak istediğim yıldız tekerlekler resmi olarak mevcuttu ve Lamerts tarafından yapılmışlardı. Arabanın satışı esnasında bir seçenek olarak sunuluyordu. Sonrasında daha önce yapılmamış bir şey yapmak istiyorum. Gerçekten denenmediğini düşünüyorum.
2: Evet.
1: Tamponları görüyor musun? En kötü görünen kısmı onları çıkartmak, kesmek ve boyunu kısaltmak istiyorum.
0: Özellikle Amerikan yasalarına uymak için Volkswagen, Model 3'lerin hepsinde daha öncekilerden çok daha geniş tamponlar kullandı.
1: Daha kısa tamponların kullanıldığı önceki dönemlerde daha iyi görünüyordu. O zamanlar daha güzel bir arabaydı ve yapmak istediğim şey arabayı daha tarz bir hale getirmek.
2: Drew arabayı ona daha kısa bir tampon ekleyerek daha eski döneme götürmek istiyor. Bunu yapmak için orta kısımdan bir bölümü kesmeli ve sonra tekrar birleştirmeliyiz ki elimizde daha ince bir tampon kalsın.
1: Daha önce bunu kimse yapmadı ve bu arabanın tek hatası sahip olduğu tamponun yanlış olması.
2: Tamponu bölümlere ayırmalıyız. Tekrar kromla kaplamalı, levhaları birleştirmeli ve kanatları doldurmalıyız.
0: Paul'un aklındaysa daha az maliyetli ve etkili olduğunu düşündüğü bir fikir var.
2: Daha temiz bir ön kısımla iyi görünürdü.
1: Temizlemekten kastın ne?
2: Sinyal lambalarını ve tamponu çıkartırdım.
1: Hayır.
2: 80'lerin sonlarında İngiliz Kaliforniya görünüşü denilen bir akım vardı. Arabada görmek istemediğimiz her şeyi çıkartıyorsunuz. Tamponları, sinyalleri, jantları ve para